Meyi inkar edince istediğini yapabiliyor. Çünkü hesap yok. Burada da yaptıkları اِذَا مِتِنَا وَكُنَّا biz öldük ve künne olduk turaben. Yani etimiz kemiğiz toprak olup gitti. Turab toprak demektir. Böyle yani biz yok olduktan sonra mı? ذَلِكَ رَجْعُنْ bu geriye döndürülmek ba'id uzak. Uzak bir ihtimal ya böyle bir şey olacak değil. Hemen konuyu anlatayım. Mevla Teala bize burada Vakıa suresinde birçok yerde Kur'an-ı Kerim bu dünya ibret yani Mevla Teala burada kendi sonsuz kudretini bize gösteriyor anlayalım diye hepsi insan için yapılmış. Mesela bir toprak 10 yıl boyunca nadasa bırakılsa sürüldü bir daha sürüldü simsiyah toprak diyelim veya sarı toprak etmez sürdük toprak efendim. Tam yeşerecek onu sürüyoruz. Veya daha kolayını söyleyelim bir çöl düşünün. Yani 10 yıl boyunca yağmur yağmamış böyle kum olmuş toprak olmuş kayalık. Kayalık efendim çok şiddeti de orada güneş var. Fakat 10 sene sonra 15 sene sonra bir güçlü bir yağmur yağar. O toprağın zerresinde olan o yani yeşillik çiçeklik tohum iğne ucu kadar küçük o tohumlar suyla buluşunca şimdi o konularda anlatılacak burada. Mevla Teala fiyuhi bihilerde ba'de mevtiha. Bu toprak ne yapıyor? İçerisinde barındırdığı o zerrecikler çiçeğe dönüşüyor, çimene dönüşüyor. Bakıyorsunuz oradaki canlılar içinde kayboluyor. Ceylan görülmüyor, o kadar yeşeriyor. Burası çöldü, kayalıktı. İşte Mevla bu dünyada insanlar yok olduktan sonra tekrar o topraktan efendim filizlenen bir nebatat gibi tekrar sümme innekum yevmel kıyameti tübasun dirilteceğim diyor. İnkar ettikleri nokta. اَيْذَا مِتِنَا وَكُنَّا تُرَابًا biz öldükten, toprak olduktan sonra mı? ذَٰلِكَ رَجْعُنْ bu geri döndürülme olayı ba'id, uzak bir ihtimal. O böyle bir şey olacağı yok. Ba'id, uzak demektir. Dördüncü ayeti geldiğimizde Kaf suresi. قَدْ عَلِمْنَا Mevla buyuruyor ki bu ayeti konu şu, insanoğlu ölünce toprağa tevdi edilince bütün zerresi yok oluyor. Yani efendim saçımız, tırnağımız, bedenimiz, kemik ne varsa hepsi yok oluyor. Kullarım buyur ya Rabbi. قَدْ عَلِمْنَا biz biliriz. Ma tenkusul ardu yerin minhum o ölenlerden aldıkları nakıs yani noksanlaştırıyor alıyor efendim insan bedenini alıyor efendim etini kemiğini her şeyini toprak bakıyorsunuz kabri kazıyorsun yok olmuş adam ma tenkusu noksanlamış el ardu yerin aldığı minhum o insanlardan neler aldı neler noksanlaştırdı hangi zerreleri aldı hepsini biliyoruz. Zaten dünyadaki aldığımız nesneler yine dünyadaki nesneleri alıyoruz. Meyveler, sebzeler vesaire. Oradaki nesneleri alıyoruz. Vücut onları göze, kulağa, ele, akciğere, karaciğere nereye lazımsa o etkenleri iç organlar taksimatını yapıyor. Bunu Mevla böyle ayarlamış. Zaten aldıklarımız Mevla'nın Celle Celaluhu yarattığı nesneler. Toprağa bırakılanlar da efendim topraktan alınan nesneler. Aldığın onun, verdiğin onun. Ondan geldik, ona dönüyoruz. قَدْ عَلِمْنَا biliriz مَا تَنْكُسُ الْاَرْضُ yerin sizden noksanlaştırdığı minhum o insanlardan. وَعِنْدَنَا bizim katımızda kitabun hafiz korunmuş, levh-i mahfuz her şeyi kaydediyor. Hepsi kayıtlı. Vücudunuza aldığınız izanebetellahum bil helal beden helalle beslenirse cennete gider. Haramla beslenirse cehenneme gider. Vücudun aldığı, vücudun efendim bıraktığı ölünce hepsini kaydediyoruz. Kitabun levh-i mahfuz hafiz korunmuş. Kimse ona dokunamaz. Orada hepsi kayıtlı bizim katımızda. Beşinci ayete geldiğimizde bel kezzebu bil hak. İnsanların yaptığı tek şey. Kezzebu yalanlamak bil hak. Bu hakikatleri yalanlıyor. Lemma caahum onlara geldi. O gelen hakikatleri yalanlıyorlar. Kur'an'ın bütün dikkatimizi toplayarak şuna dikkat edelim.
Mevla Teala iman ehli zaten iman ehlidir. Burada bahsettiği inkar ehli. Allah-u Teala o küffar-ı alem bilmiyor. Hakikatten haberleri yok.

Yani inkar eden de biliyor, İslam dairesinin dışındaki de biliyor, İslam dairesinin içinde her türlü pervasızca yanlış, haram işleyenler de biliyor. Belki de bu yalanlıyorlar bilhakki o hakkı. Yani her şey aşikar olan iman esaslarını, Allah'a kulluğu, İslam'ın hükümlerini biliyorlar. Lemma cahum, onlara geldi. Fehum, halbuki onlar fi emrin, bu işler içerisinde meriç, çalkantılı bir iştedirler. Yani çalkantılı bir iş içerisinde. Gavurluğu yapmaya çalışıyor, tadını çıkartamıyor. Biliyor özünde. Biliyor. Yani küffar ve alem şöyle hayatında bir defa bir doğruyu konuş diye özündekini, ya sen Allah'a kulluk etmen gerektiğini, bu yaptığının Allah'a inkar olduğunu ve Allah'ın mülkünde Allah'a kulluğun gerekli olduğunu biliyorsun. Sen bile bile yapıyorsun diye sorduğumuzda, o da gerçekten hayatında ilk kez doğru konuşsa özünde evet kendisinin bilerek yaptığını söyler. Çünkü şeytan Firavun'a sordu. Firavun ne dedi? Ve biliyorum dedi. Allah'ın mülkünde Allah'a meydan okuyoruz. Ebu Cehil'e sormadılar mı? Hazreti Muhammed hak değil mi? Hak dedi. O zaman dediği işime gelmiyor. Peki, meriç kelimesi yani dalga manasında, böyle çalkantılı, gidip gelen, batıl bir iş üzerinde, yani bir gavurluk, bir İslam böyle gidip gelirler diyor. Burada bir rivayet var Hazreti Abbas'tan. Halakallahu min verayi hazil ard. Burada kaf bir dağdan da bahsedilir. Yani işarettir yani. Kaf dağı derler ya, böyle bir şey vardır, Kaf dağı. Yani dünyanın çevresi, dünyanın atmosferi, atmosferin dışı, yedi kat sema, yedi kat semanın üstü kürsü, kürsünün üstü arş, bu bir misket gibi oluyor. Bunun dışında başka bir alemler var mıdır? Burada işaret var olduğuna dair. Halakallahu min verayi hazil art, bu yerin dışında bahran muhita, bütün efendim fezayı kaplayan bir bahri muhit, yani mesela göklerde su buharları var. Yani burada deniz diyor, hepsini kuşatan bir deniz. Bildiğiniz, biliyorsunuz su bir sıvı halde olur, bir de buhar halinde olur. Burayı bahri muhit, sıvı halde burayı kuşatan bir su deryası. Sümme halaka min vera, bunun ötesinde zalike cebelen, bir dağ. Yukale lehu kaf, es-sema'a dünya, dünya seması. Merfuatun aleyh, yüksekte. Sümme halakallahu min vera, bunun ötesinde zalikel cebel, bu dağın ötesinde ardan, bir yer. Mislü tilkel ardı seba semavat, yedi kat yer gibi yerler var. Sümme halaka min vera izalik, bunun ötesinde bahran, bir deryadan bahsedilir. Muhitan biha, o da onu kuşatır. Sümme halaka min vera izalik, bunun ötesinde cebelen, bir dağ. Yukale lehu kaf, ona da es-sema-i sani, ikinci gök. Merfuatun aleyh, o da yüksekte. Ve seba eradin, yedi kat yer, yedi kat sema, bu şekilde yani atmosfer tabakaları gibi. Ve seba ebhur, yedi tane deniz. Ve seba ecbel, yedi tane dağ. Seba semavat, yedi kat semadan bahsediliyor. Vel bahru, deniz, yemudduhu min ba'dihi seba ebhur, yedi tane denizden bahsediyor Lokman suresinde. Efendim onları birbirini tamamlar, birbirlerine destek verir. Dağlardan bahsediliyor Lokman suresindeki ayeti kerime. Bu mesele müstakilden incelenecek bir konu. Ben özetini arz ediyorum. Ancak şu kadarını söyleyelim. Efelem yarab ennallâhe lezî halakas semâvâti vel ard. Efelem yarab, görmüyor musunuz? Neyi ya Rabbim? Ennallâhe lezî halakas semâvâti. Allah yeri göğü yarattı. Görüyoruz ya Rabbi. Kadirun aleyhi yehlukum mislehum, benzerlerini de yaratmaya kadirdir. Kurarken de var, sen yok yani. Benzerleri de var. Ney bilmiyoruz. Daha olanı çözemedik ki benzerlerini çözelim. Hasılı yani burada deniz, dağ denildiği zaman böyle bir dağ gibi bir cüsseli bir şey düşünmeyin. Yani göklerde mesela benzerine mine sema iman, biz gökten su indiriyoruz. Maen Arapçada net su demektir. Gökte su yok. Uçakla geçtiğimiz zaman orada bir su yok ama var işte. Oradan ya bir buluttan yağan yağmur ya bir metre yerde efendim göl oluşturuyor.

0: nereden geldi? İşte bu tür meseleleri böyle kelime manalarıyla, ha su nerede deniz var, dağ nerede dağ var değil. Yani onu o şekilde düşünmemek lazım. Yani oradaki oluşumları bahsettiğimiz gibi oturup müstakilden o konunun üzerine durulması gerekiyor. Bunlar hakikattir. مَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومٍ وَاَبْشَارِهِمْ وَاِزَامِهِمْ وَاَشَارِهِمْ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُسُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ İnsanlar ölünce onların vücutlarından çıkanları da, yani dünya, insan diyelim ki bir kilo dünyaya geliyor, işte üç kilo dünyaya geliyor. Yani dünyaya gelen işte insan iki kilo, üç kilo civarında oluyor, dört kilo da olabilir. Şimdi ondan sonra diyelim ki 80 kiloya çıkıyor vesaire. Şimdi dünyadan alıyorsun. Mevla Teala buyuruyor ki kadalimle maten kusu. Ölünce de bu sefer oradan efendim ne oluyor? 80 kilo, 70 kilo derken tekrar aldığını gerisi geriye el ardu yer minhum onlardan gelir. Hadi bakalım ver bakayım bunu bana diyor. Ayet bu. Yani ma te'kulu min luhumihim onların etini yiyor ve ebşarihim bütün bedenini ve izamihim kemiğini ve eşarihim saçını hepsini yok ediyor. Tekrar gerisin geliyor. Yeryüzü çok cimridir yani ha. Çok cimri. Verdiğini alıyor. Hepsini alıyor. Hiç bırakmıyor. Hiç bırakmıyor evet. Bu meriç kelimesi burada el muhtelif, el mustarib farklı hareket eden, mültebis, münkir yani inkar eden manasında az önce verdiğimiz ayet-i kerimede müşriklerden bahsediyor. Fi emrim meriç yani çalkantılı, inkarcı, muhtelif öyle gidip geliyor. Altıncı ayete geldiğimizde Kaf suresi. Efelem yanzuru görmüyor musunuz? Nazara bakmak. Bakmıyor musunuz? Nereye ya Rabbim? İle semai göğe. Fevkahum üstünüzde. Keyfe beneyneha nasıl bina ettik? Arada bir bağlantı var mı? Yok. Direk var mı? Yok. Peki nasıl duruyor böyle? Neticede bu dünya da bir maddedir, orası da bir maddedir. Yani burada itme ve çekme kuvvetleriyle yapılıyor bunlar. Allahu alem bu meselede müstakil uzun bir konudur. Efelem yanzuru ile semai göğe bakmıyor musunuz? Fevkahum üste keyfe beneyneha nasıl bina ettik? Ve zenne zeyyennaha ve süsledik. Yıldızları Allah süs için yarattı. Bir malikane sahibi efendim orada muazzam bir avizeler koyuyor, bir şeyler koyuyor, süsler yapıyor. Niye yaptı? Ne bileyim süs olsun diye. Yani imkanım var. Kainatın sahibi sonsuz gücü var. Bu kadar yıldızlar efendim işte trilyondan bahsediliyor. Galaksi her bir galakside efendim bir trilyon yıldız. Mevla bu kadar büyük kainatı niye yarattı yani 3-5 tane yıldız olsaydı. Kainatın sahibi Allah, sonsuz gücü, kuvvetin var, kudretin var, yaratmamın sınırı yok. Ve zeyyennâha, süs olsun diye göklerdeki yıldızları yarattım diyor. Ve mâleha, o göklerde min furuç, herhangi bir çatlaklık bir şey yok. Yani bir çatlaklık, bir efendim gedik, öyle bir şey görmüyorsunuz değil mi? Ne kadar zarif yıldızlar böyle serpiştirilmiş. Süs olsun diye yarattım diyor. Baktığınız zaman böyle boşluğa, fezaya bakmayın. Yedinci ayet vel arda yeryüzünde mededinaha medde böyle döşemek ve elkayna attık yani koyduk fiha oraya revasiye dağları. O dağlar biliyorsunuz yani dünyanın içerisi mağma olduğu için ilk dönemlerde böyle aynen deniz suyu gibi toprak üstünde hareket ediyordu. Yani 15-20 şiddetindeki deprem gibi düşünelim bu abartı değil. Sonra dağlar böyle vel cibale evtada kazık olarak yarattık diyor. Burada da dağları koyduk. Bu sefer ne oldu? Sağlamlaşmış oldu çivi misali. Vel kayna koyduk fiha o dünyaya revasiye. Revasi kazık demektir. Yani o dağları ve embetna bitirdik fiha o dünyada min kulli zevcin çift. Çift yani nimetler, meyveler, sebzeler, canlılar, çilekler. Zevcim behiç insana ferahlık huzur verici behiç yani bakınca böyle insana huzur veriyor bir çileğe bakıyorsun bir şeftaliye bakıyorsun bir çiçeğe bakıyorsun yani halbuki ham maddesi topraktı simsiyah bir toprak bir bakıyorsun üstünde envai çeşit nimetler oluşmuş ve insanlara ferahlık verici behiç o ve Mevla buyuruyor ki bu bütün nebatatların bitkiler hepsi çifttir diyor yani. Erkekli, dişili. Tabii bunların cinsiyeti normal insandaki gibi değil. onların ikisi. Kendi kendilerine göre versenler riyaha rüzgarda levaki aşılayıcı diyor. Buradaki poleni alıyor. Aşılıyor. Riyah, rüzgar, levaki buraya oraya götürüyor. Aşılıyor. Ve o şekilde onlar canlanmış oluyorlar. Min kulli zevcin çift behiç ferahlık verici güzellik içeren harika Mevla Teala bunu sizin için yarattı. Dünyada Mevla yarattığını bu kadar güzel yaratırsa kendisi ne kadar güzel olur? 8. ayette tevbu sireten bu yani kalp gözünüzle basiret sahibi ve zikra bir öğüttür. Yani bu yaratılanlar Allah'ın yarattığı bu kainat bir tefsirat sahibi yani kalp görüşü olanlar öğüt alacak olanlara likulli abdin munib kendisine son dereceye yönelen kullar içindir bu ibretler. Küffar-ı alem nankör Allah'ın mülkünde yaşıyor. Allah'ın verdiği olanakları kullanıyor. Mevla'ya nankörlük ediyor. Efendim kendini büyük görüyor. Ben aydınım diyor. Mevla'ya hor hakir görüyor onu. Efendim karanlık diyor. Acayip bir şey. Acayip bir şey. Yaratana bu kadar hadsizliği nasıl yaparsın? Mevla bu kadar gökleri süsledim diyor. Yıldızları bu kadar yarattım diyor. Bu kadar ferah verici. Ya bir insan düşünse bir şeftali böyle bir meyve. Düşün bir meyve düşün bakalım. Mevla Teala'nın yarattığından daha güzel bir meyveyi ne düşünebilirsin? Daha lezzetli ne düşünebilirsin? Mevla Teala bu kadar rengi güzel, kokusu güzel, behiç kelimesi ferahlık verici, güzellik insana surur veriyor. Yani bir insan meyveyi gördüğü zaman korkmuyor. Öyle ya bir, yani demek istemiyorum ama bir akrep gibi bir şey olsaydı insana yemen gerekiyor ama görüntüsü çok böyle insanı ürpertiyor. Değil bir kiraz gözüne güzel görüyor. Kokusu güzel, yemenisi güzel, yutulması güzel, hazmi kolay. Bir tane noksanlık olsa her şey tersine dönüyor. Kullarım sizin için yarattım bunları. Üstadımız Mahmud Efendi mübarek derdi. Allah ne kötülük yaptı da bu kadar Allah'a hadsizlik yapılıyor. Olur mu yani? Mevla Teala bu yakışır mı? Ya tabsiraten bu ve zikra kalp görüşü ve öğüt alan likulli abdin münib Allah'a son derece yönelen münib yönelmek. Kullar için bu bir öğüttür, ibrettir. Kalbi varsa tabii. 9. ayet Kaf suresi ve nezzenna indirdik minessema iman mübarek gökten mübarek bir su indirdik. Gökten inen su fembetna bihi o su sebebiyle nebatat oldu yani mahsulat oldu meyve sebze oldu. Mevla Teala gökten inen suya mübarek diyor ölü toprağa hayat veriyor. İnna hamimel kitabı mübin inna zennahu fi leyletin mübarek inna kunna munzirin biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik diyor. Beraat gecesi bir rivayet Kadir gecesi Kur'an'ın inişine mübarek diyor. Yağmurun inişine mübarek diyor. Aynı kelime. Yani Kur'an ölü kalplere hayat verir. Su ölü toprağa hayat verir. 10 yıl 15 yıl yağmur yağmamış bir çöle bile yağmur yağdığında yemyeşil oluyor. İçerisindeki efendim ceylanlar, hayvanat kayboluyor o otların içerisinde. Ne oldu buraya? Yağmur, mübarek. İşte Kur'an. Onun için Allah'ın kitabını mutlaka okumamız ve bununla hemhal olmamız gerekiyor. Ve nezzenna indirdik minessemayı gökten. Man mübarek, mübarek bir su indirdik. Fembetna bihi, bihi o su sebebiyle. Yani sebeptir, sebepler alemidir. Mevla bunlarsız da yapardı. Cennette zaten öyle sınırsız, efendim sebepsiz yaratacak. فَاَنْبَتْنَا بِهِ O su sebebiyle cennetin bahçeler, bahçeler ve habbil, habbel hasid, biçilecek taneler, hububat, hasid, hasat, hasat diyoruz ya biçilmek. Yani hububatlar, buğdaylar, arpalar vesaire, nohutlar, fasulyeler yani hububatları yaratan, hasat ettiğiniz o hububatı yaratan, cennetleri, bahçeleri yaratan Allah. Bunu da sular sebebiyle oluyor. Başka bir ayette de ve yuska bi ma'in vahid. Bir su diyor. Fırat, Dicle, Nil, efendim Sakarya Nehri. Nehir aynı. Nehir aynı, toprak aynı. Su, gökten yağan yağmur aynı. Bahçe diyelim ki aynı. Fakat burada çilek var tatlı oluyor, biber var acı oluyor. Su aynı, toprak aynı, biri tatlı biri acı. Öyle böyle ki aynı ve yüz kabim aynı. Bir suyla su suluyorum, bu kadar çeşit yapıyorum. Bunlar kimyasal reaksiyon diyor, deniliyor. Peki buyurun, Mevla bunlarla bu kadar çeşidi yapıyor. Sen de çok ileriyim diyorsun ya, yap işte. Allah'ı beğenmiyor adam. Allah'ı beğenmiyor, kendini daha münevver görüyor. Kurban olduğum Allah'a. Kurban olduğum Allah'a. Hadsizlere cehennem işte oradan kaynaklanıyor. فَاَنْبَتْنَا بِهِ cennet. Cennet kelimesi cinden geliyor. Evet, yanlış duymadık. Cin kelimesi görülmeyen. Cennet kelimesi de yağmur yağmadan bir topraktı. Fakat yağmur yağdıktan sonra orası cennete döndü. Yani içine girdiğin zaman kayboluyorsun. O kadar içerisinde bahçe oluştu. O bahçedeki fasulyeler işte veyahut da meyveler, sebzeler insan boyu kayboluyor. Neredesin? İşte buradayım diyor. Kayboluyor. Cennet yani içinde kayboluyorsun. Cennetin adı da öyle. O kadar güzellik ki insan içinde kayboluyor. Muazzam bir yer. Evet. 10. ayete geldiğimizde ve nahle hurma basikatun uzun uzun böyle leha o hurma ağacında tal'un tal'un kelimesi tomurcuk, nadid kelimesi üst üste böyle dizilmiş, tal'un kelimesi tomurcuklar, nadid kelimesi üst üste efendim dizilmiş, hakikaten bir hurma ağacı insana benziyor. Yani içerisi liflerle dolu, insan damarları gibi. Ağaç olarak yaksan yanmıyor, çok enteresan. Dalları da böyle huni gibi, az su olan yer, yağmurlar nadir olduğu için suyu bir nevi değerlendiriyor. Böbrekler gibi o suyu içinde biriktiriyor. Tam kafa noktasında, son noktasında da onu özel sarmalayan böyle sarmaşık gibi o son noktasında bir nevi onun orada kalbi var yani. Hurma ağaçtan bahsediyorum. Ve bütün hani nimet, insanın gözü kulağı yarayan hepsi kafada olduğu gibi hurma ağacının da bütün hurması o en tepede. Orada 200 kilo, 250 kilo, 300 kilo orada buğday şeyi, hurma oluşuyor. Ve insanın vücuduna yarayacak ne kadar nesne varsa onda da var. İnsan gibi böyle dümdüz mukavemet eder, durur. Ve kendi yavrusu diyelim hemen yanında olması lazım. İşte yani bir nevi 15 yaşına kadar o ağaç meyve vermiyor. İnsanın da rüşt çağı gibi böyle 15 yaşı, kemalat çağları gibi böyle meseleler var. Taluha nadid, rızkan lil ibad, kullarımıza bu rızık olsun diye yarattık. Yani demek ki Adem Aleyhisselam en nahlu ammetu beni Adem, insanoğlunun halası. Adem Aleyhisselam'ın çamurunun arta kalanından rızkı yaratılmış oldu. İşte o da hurma ağacı oluyor. İnsanın hamurunun yarısı oluyor. Yani beden, bu bedeninde ayakta durması için lazım olan rızık, bunun en yarayışlılarından birisi de rızkan lil ibad, kullara bir rızık, hurma. Ve ahyeyna, o sular sebebiyle, ve ahyeyna bihi, o su sebebiyle beldeten meydan. Ölü topraklara hayat veririz. Kezalikel huruç, şimdi sıkı duralım. Esas konu, hepsi esas da buraya kadar anlattı. Burada konu bitiyor. Başka konuya geçecek. Fakat konu neyle bitti? Kullarım bunları Rabbiniz olarak, yaratan olarak yaptın mı? Yaptın ya Rabbim. Bunları yaptığıma göre kezalikel huruç, sizi de kıyamet günü dirilteceğim. Yani bütün dünya insanları yok olduktan sonra aynen nadasa bırakılmış veya efendim 15-20 yıl yağmur yağmamış bir çöl. Üzerine yağmur yağınca nasıl ki orası yeşeriyor? Dünyada yok olduktan sonra aynen gökten böyle beyaz bir yağmurun böyle beyaz sıvı gibi süte benzer yağmur yağacak diyor günlerce. Dünyanın üstü böyle yükselecek o sularla. Ve ondan sonra bütün mahlukat, trilyona yakın herkes, bütün insanlar üstündeki toprakları silkeleyip dirileceğiz, dirilecekler derken biz de insanız, dirileceğiz. Allah hesabımızı kolay eylesin. Evet, burada tefsirlerdeki mana yani min şukuk ve gayrihi futuk gibi burada furuç kelimesinin kelime manasında şukuk yani göklerde bir çatlak, bir farklılık, bir ayrılık, bir patlama bir şey görüyor musunuz? Yok. Yani gökler gayet nezih. Behiç kelimesinin tefsir manasında hasenun nazarun yani insana hoş gelen, harika bir görüntüsü olan, tafsireten, Allah'a son derece yönelen kullar bu ayet-i kerimede müşahedetun onlar halkus semavati vel ard yerin ve göğün yaratılışını incelerler. Ve ma cealallahu fihime minel ayatil azime yani Allah'ın yarattığı o büyük mükevvenatı bakarlar tefsireten yani ibretle bakarlar ve delal ve zikra li kulli abdil munib yani Allah'a yönelen kullar bundan öğüt alır. Öbürleri göğü inceliyor, galaksiyi inceliyor, insanı, toprağı inceliyor, denizi inceliyor, gavurluğunu arttırıyor. Halbuki gördün işte bunu insanın yapma imkanı yok, kendi kendine olacak şey yok. Mevla Teala bana yönelenler bundan öğüt alırlar diyor. Hadun hayfun cale raca ilallahi Allah'tan korkanlar bundan istifade ederler. Şimdi bu konularla alakalı başka ayeti kerime Gafir suresinde le halqus semavati vel ardı ekberu min halqin nas. Kullarım yerleri gökleri yaratmam sizden sizi yaratmaktan daha büyük. Sizi yaratmak, tekrar diriltmek benim için basit. Yerleri gökleri yaratmışım. Benim buna gücüm var. Tekrar başka bir ayeti kerimede Ahkaf suresinde evelem yara ennallahi lezi halaka semavati vel ard. Kullarım ben yerleri gökleri yarattım. Evet ya Rabbi. Velem yara bi halqi inne. Bunlardan ben yani bu ağır gelmedi bunlar. Bi kadir ala en yuhyel mevta. Ben sizi tekrar öldükten sonra dirilteceğim. Buna gücüm var. Bela inne ve la kul. Benim her şeye kudretim var. İnne ve la kul şeyin kadir. Ve min ayati enneke terel arda haşa. Kullarım buyuruyor. Yeryüzünü böyle yani toprak olarak görürsün. Evet ya Rabbi. Ve yine fe izâ enzennâ aleyhel mâ'a. Biz oraya suyu indiriyoruz. Evet. İhtezzet varabet. İhtezzet böyle titremeye başlar. Yani şimdi hani o görüntüyü hızlandırdığınız zaman toprağın altında bir hareket oluyor. Ondan sonra ihtezzet böyle bakıyorsunuz o orada filizler çıkıyor, yükseliyor ihtezzet. Varabet büyüyor. İnnellezi kullarım bunları ben yapıyorsam aynen ahya halle muhil mevta size toprağın altından böyle ihtezzet varabet sizi dikeceğim ayağa. İnne ve la kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdir. Mesele bu. Peki. Şimdi konu değişti. Yani Kur'an-ı Kerim'in usul olarak baktığımızda konuları, yerleri, gökleri, kefü, şunu anlı. Bunların hepsi geçici. Mevla Teala en son ne buyurdu? Bunlara bana son derece yönelen kullar ibret alır. Halbuki öbürü bunu inceliyor, bunu tespit ediyor ama Allah inkar ediyor. Doğa diyor, başka bir şey diyor. Allah demiyor adam. İnkarcılar istifade eder demiyor zaten. Allah'a son derece yönelen kullar istifade eder diyor. Ve en sonunda getirdiği kezalikel huruc. Sizi efendim toprağın altından ayağa kaldıracağım, dirilteceğim. Huruc, ihracat. Toprağın içinden sizi tekrar yukarıya ihracatı gerçekleştireceğim diyor. 12. ayeti geldiğimizde Kaf suresi Kezzebet kablehum kavmu Nuhin ve ashabur resi ve semud. Evet. Burada konu değişiyor. Geçmiş kavimleri Mevla bize tanıtıyor. Kezzebet yalanladı kablehum evvelki kavmu Nuh aleyhisselamın kavmi bin yıl boyunca o kadar düşünecek vakit var ki inkar ediyor, inkar ediyor. 50 sene, 100 sene inkar ediyor, 300 sene inkar ediyor, 500 sene. Putperestlik yapıyor, Allah'a meydan okuyor. Peygambere, erazülüne, badiye reis, haşa haşa. Sen rezil adamsın, görüşün değersiz, çağ dışısın vesaire. Bunları söylüyorlar. Yalanlıyorlar. Kavmu Nuh aleyhisselamın kavmi. Ve eshaber resi derin kuyuya atılan kavim, derin kuyuya peygamberi attıkları, efendim Hanzala peygamber diye bir peygamberden bahsedilir. Bazı peygamberler Kur'an'da geçer, bazılarını bilemeyiz. Orada efendim tefsir kayıtlarında Allahu alem. Ashaber Resi kuyuya atılan peygamber ve Semud, Salih Aleyhisselam'ın Semud kavmi işte devenin çıktığı, kayanın yarılıp deve çıktığı Salih Aleyhisselam'ın kavmi. Peki bu Ashaber Resi, bu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi, Ashaber Res çok az geçer Kur'an-ı Kerim'de ve Semud Salih Aleyhisselam'ın kavmi, o defalarca onu anlattık. Ashaber Resi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, yani inna evvele men yedhulul cennet el abdül esved diyor. İlk cennete girenlerden bir tanesi siyah bir kuldur diyor. İlk cennete girenlerden, ilk cennete girecek, yani zenci diyoruz ya, ilk cennete girecek olanlar odur diyor Resulullah Efendimiz. İlk cennete girecek olan siyah kul. Kim bu? Ashab-ı Res. Ashab-ı Res bir peygamber, işte bahsettiğimiz Hanzala peygamber 5000 sene evvel yaşamış. Ümmetine Rabbimizin hükümlerini bildiriyor. Fakat bütün ümmet karşı çıkıyor ve tek başına kalıyor. Kimse ona it. İşte bir önceki tefsirlerde de geçti. Bir peygamber var, bir kavim. Bir peygamber var, bir grup. Yani o inanmış. Bir peygamber raytu nebiye diyor, bir peygamber varacülü varacülen, bir iki kişi diyor, bir kişi iki kişi diyor, birini daha gördüm diyor, kimsesi yok diyor. Onlardan, o peygamberlerden bir tanesi Allahu alem Ashab-ı Res. Bu peygambere büyük bir kuyu kazıyorlar ve o kuyunun içerisine peygamberi canlı canlı atıyorlar. Yani bir insanın tek kaldırması mümkün olmayan birkaç kişiyle büyük bir kayayı kuyunun üzerine kapatıyorlar. Ölüme terk ediyorlar. Bu bahsettiğimiz Abdül Esved, siyahi bir kul, yani zenci. Zenci demeyelim, Abdül Esved diyor. Siyah, yani siyah, adamın rengi siyahmış. Bazı ırklarda mesela siyaha benzer ırklar da var. Irk olarak siyah bir kul. Ne yapıyor bu? Bu yapılan çok ağırına gidiyor. Güçlü de kendisi yiyeceğini, içeceğini alıyor. Efendim, nasıl o millette terk etmiş ya, kuyuya atmışlar, bırakmışlar, daha ilgilenmemişler. O da o taşı kaydırıyor, oraya yemeği, içmeyi içeriye bırakıyor. O peygamber de orada yiyip içiyor. Ondan sonra böyle günlerce, aylarca devam ettiriyor. Ve bu Abdül Esved dediğimiz bu mübarek ilk cennete girecek olan kişi böyle uzun bir müddet geliyor, kuyunun kapısını açıyor. Yiyeceği içeceği bırakıyor gidiyor. Derken çok garip bir şey oluyor. Bir defa kuyunun başına geliyor, yemeği vesaire atıyor, bırakıyor oraya. O esnada bir uyku geliyor kendisine. Böyle bir geçkinlik geliyor. Ve 7 sene uyuyor. Bildiğimiz 7 sene. Yani 300 sene uyku meselesi, ashab-ı keyif. Burada da böyle bir mesele var. Sonra bir uyanır gibi oluyor. Bir 7 sene daha, yani bir tarafa yatıyor, sonra bir tarafa da 14 sene yatıyor, uyuyor yani orada. Ondan sonra 14 sene sonra efendim uyanıyor. Tabii o peygamberin akıbeti orada bilinmiyor, Allahu alem. Çünkü ayrıntı yok. Şimdi 14 yıl sonra uyanınca bakmış kuyunun kapısı açılmış. Yani kuyunun kapısı açık. Ondan sonra kendisi tekrar yemek getirmek istiyor. Orada kimse yok. Halkın yanına gidiyor, bir de bakıyor ki bütün halk Müslüman olmuş. Kendisi bakıyor ki ya güneş şuradaydı. Aynı Ashab-ı Kehf'te de öyle. Güneş böyle yükselmişti. Güneş efendim batarken dirildiler. Dediler ki biz yevmen ebadiyem. Biz bir gün veya yarım gün güneş doğuyordu. Şimdi burada o zaman bir gün, yani yarım gün bir şey uyuduk biz. Halbuki 300 sene uyumuşlar. Bu da öyle. Ya Mevla'nın hikmeti, yani güneş batarken mesela uyumuş gibi olsaydı, burada olsa başka türlü. Ancak öyle. Burada meseleler var. Bakıyor ki herkes Müslüman olmuş. Bu ne oldu böyle diyor. Ve o peygamberle bu ilgilenmesinden dolayı Mevla Teala ilk cennete girenlerden kılıyor. Onun için bir insan hatası, kusuru, yanlışı, gafleti, şusu, busu da olsa Allah'a karşı son derece tadarru içerisinde kulluğunu ispatlamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı saygılı, dinin hükümlerine hürmetli, asla ve kat'a burada baş kaldırmaması. Yani güncelleyecek olursak, insanlar hataya ve kusura düşme durumu da olsa dine karşı bir saygılı olmak lazım. Yani o dine nasıl hizmet edebiliriz, bu taşı nasıl kaldırabiliriz, Müslümanlara nasıl biz hizmet edebiliriz diye bu gayret içerisinde olunmalı. Evet, 13. ayete geldiğimizde ve adun ad kavmi ve firavun, firavun dediğimiz ve ihvan Lut ve Lut aleyhisselamın kardeşleri. Yani Lut aleyhisselam eşcinsel bir kavmin başına gitti, onlara yalvardı, yakardı, azgınlık, sapkınlık ettiler ve o herkes, o 40-50 kişiydi onlar, 4-5 milyonluk insanlar, yani ciddi kalabalık fakat eşcinselliği yapan 30-40 kişi. Herkes onlara hoşgörülü davrandı. 14 kişi iman etti, kurtuldu milyonlarca insan. O efendim kötülüğe, ahlaksızlığa sahip çıktığı için, hoşgörülü davrandı, hepsi birden helak oldular. Lut aleyhisselamın kavmi ve ashabul eyke, sık ağaçlıklı Şuayb aleyhisselamın kavmi. Sık ağaçlık diyor. Şimdi orası çöl. Kur'an'ın böyle bir mucizesi var. Burada hani günümüzde ne diyorlar? Yani tabiat, oradaki bölge, tam kelime manası da jeoloji diyorlar. Yani oradaki durum. O zaman sık ağaçlık diyor. Şimdi çöl oldu. Demek erozyondan bahsediliyor. Allah-u Alem, o zaman bu sık ağaçlıkta çok büyük bir yangın. O azgın halk yangında efendim ne yaptı bunlar? Yani ticarette, malların alımındaysa birbirini kandırdılar, dolandırdılar, ihanet ettiler, kötülük ettiler. Ashab-ı Eyke ve kavm-ı Tübba. Bu Tübba dediğimiz, bu bir isim. Yemen'de yaşamış, Ahkaf suresinde bu konular geçti. Sa'd suresinde de. Bu Tübba kelimesi, Tübba dediğimiz, başlangıçta yanlış yaptı, sonra da iyi bir Müslüman oldu. Ve halkı Hakk'a çağırdı ama dinlemediler. Kullun, bunların hepsi kezzeber rusul, peygamberleri yalanladılar. Yani Tübba'nın kavmi, Tübba iyi birisi. Fakat o kavim ve küllün hepsi kezzebe rusul. İşte anlatılan Şuayb aleyhisselam, Lut aleyhisselam, efendim Hud aleyhisselam, Salih aleyhisselam gibi, bunların tamamı fehakka ve aid, Allah'ın vaadi onlara hak oldu ve helak olup gittiler. 15. ayet-i kerimeye geldiğimizde efe'yina bil halkil evvel, tekrar kullarım bu kadar meseleyi anlatıyorum size. Bu kavimler bana 1000 yıl, 700 yıl, 500 yıl, 300 yıl hadsizlik ettiler, hakaret ettiler, peygamberleri yalanladılar. 1000 yıl, 1200 sene, 700 sene, 300 sene, günümüzdeki 70 sene. Onlar o kadar gavurluk yaptılar, yalanladılar. Ne oldu? Hepsi tarih oldu. Şimdi 70 sene gavurluklar ne olacak yani? Etsen ne olur? Efe ayina bil halkil evvel. Biz ilk yaratmada, bütün kulları yaratmada, bize bir acizlik, yorgunluk, çaresiz, böyle bir şey yok kullarım. Benim yaratmam ol der, oluverir. Halkal evvel. Belhum fi lebsin min halkin cedid. Yani ben ilk yarattığıma göre burada bir, bende bir yorgunluk, bir sıkıntı olmuyor. Bunu bilin. Evet ya Rabbim. Belhum, insanoğlu fi lebsin. Lebs, büyük bir şüphe, dalgınlık içerisinde. Karıştırıyorsunuz kullarım. Karıştırıyorsun, lebs, karıştırmak. Neyi? Min halkin cedid, yeniden yaratmayı, yeniden yaratacağım. Karıştırmayın, yaratacağım, yapacağım diyorum Mevla. Kavmu Tübba huvel Yemani, bu Yemen'de yaşayan bu Tübba kavmi. Ashabul Eyke hum kavmu Şuayb aleyhisselamın kavmi. Efe ayna bil halk. Yani efe acizuna iptidal halki. Başlangıçta yaratmam beni aciz bırakmadı ki. Hatta hum fî şekimdil iade. Tekrar sizi var etmekten niye şüphe ediyorsunuz? Tekrar sizi dirilteceğim. Evet, tekrar ediyorum. Yani kurban olduğum Rabbim hep bunu anlatır. Yani konuyu getirir, kavimleri anlatır. Kavimler 1000 yıl, efendim 700 yıl bu kadar yaşadılar, yalanladılar. Ne oldu? Hepsi öldü. Sonra ne oldu? Yani bu kadar uzun yaşamalarına rağmen ömürleri bitti ama dirilteceğim. Tekrar getiriyor. Mahlukattan, mahsulattan bahsediyor, getiriyor Mevla Teala. Tekrar min halkın cedid dirilteceğim. Huzuruma dikeceğim ve hepinizi hesaba çekeceğim diyor. Onun için Allah hesabımızı kolay eylesin. Bunun üzerine çok durmak istiyorum. Kendimize insaf edelim, kendimize acıyalım. Ahirette bizi mesur edecek namazım burada ya Rabbim, orucum burada, ibadetim, adaletim, şefkatim, merhametim, inşallah burada ya Rabbim diye hesabı kolay verenlerden oluruz inşallah. 16. ayette kaldık. Onun Habibine salavat, Allah'ımızın son nefeste iman. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya Rabbim muvaffak eylesin. El Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: İsmail Hünerlici Hoca Efendi ile tefsir dersleri sona erdi.
1: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
3: Bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Vahhu fe innehu sünnetü ebiküm İbrahim. Kurban kesiniz. Çünkü o babanız İbrahim aleyhisselamın sünnetidir buyuruyor. Yani onun yoludur. Dolayısıyla İbrahim aleyhisselam hakikaten çok büyük imtihanlara tabi tutulmuş. Kendisi hakkında da denilmiştir ki nefsini nirana, malını ihvana, oğlunu da kurbana bezletti denilmiştir kıymetli kardeşlerim. Bakalım Kur'an-ı Kerim bu mesele hakkında ne diyor? Yani İbrahim aleyhisselamın ve İsmail aleyhisselamın Allah'a karşı verdikleri bu büyük teslimiyet ve neticede inne hâzâ lehuvel belâul mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor Mevla. Muhakkak ki bu büyük bir imtihandı. Ve biz ona efendim büyük bir koç fidye olarak gönderdik, verdik buyuruyor. İşte ondan sonra da artık ne oldu? Yani kurban kesmek efendim dini vecibeler arasına katılmış oldu. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de efendim bunu bizlere beyan ediyor, öğretiyor, tarif ediyor. Kendisi de kurban kesiyor. Hatta kesemeyenlerin yerine de kestiğini beyan ederek onların da gönüllerini hoş tutmuş oluyor. Tabii İbrahim aleyhisselam yaşı bir hayli ilerlemiş. Yani 100 yaşına yakın, efendim bir asra yakın bir ömür geçirmiş. Tabi Mevla'dan bir evlat istiyor. Yani salih bir evlat Mevla'dan niyaz ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Ya Rabbi bana salihlerden olacak bir evlat nasip et diyor. Mevla'ya dua ediyor. Bir taraftan da nezir yapıyor. Diyor ki ya Rabbi eğer bana diyor salih bir evlat nasip edersen onu diyor senin yoluna kurban edeceğim ya Rabbi. Nezre diyor yani adakta bulunuyor. Yani demek ki buradan da ne anlıyoruz? Evvelce insan kurban etme geleneği vardı. Hatta bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben dedi iki kurbanlığın oğluyum buyurdu. Bunlardan bir tanesi İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamı kurban etme meselesi. Bir diğeri de dedesi Abdülmuttalib'in Abdullah'ı kurban etme meselesi. Allah-u Teala ona İsmail aleyhisselamı nasip etti. Nur topu gibi bir evlat. Pırıl pırıl, ışıl ışıl. Ve tabii Mevla'nın emriyle, ilahi emirle Hacer annemizi İsmail aleyhisselam ile beraber daha bebek kundakta ne yapıyor? Alıyor, götürüyor. Bugünkü Mekke'de Kabe'nin o civarında Zemzem kuyusunun bulunduğu yere bırakıyor. Ama İbrahim aleyhisselam tabii arada sırada gidiyor geliyor. Zamanla efendim her sene efendim gidiyor. Ziyaret ediyor dönüyor. Bir sene sonra gene gidiyor ziyaret ediyor dönüyor. Ve işte bir sene yine ziyarete geldiği zaman bugün hacıların kurban kesmiş olduğu yer olarak hani Mina var ya işte o Mina mevkiinde uyuyor istirahat ediyor. Orada istirahat ederken rüyasında ona ne denildi? Ey İbrahim nezrini yerine getir oğlunu kurban et. Bu sözü duyunca sabah tabii kalktı uyandı bir de baktı. Ha böyle bir durum var. Acaba bu çünkü peygamberlerin rüyaları nedir? Vahidir. Yani böyle bir rüya acaba kesin bir vücubu gerektiren bir emir midir değil midir diye bir tereddüt etti. Yani hani terviye diyoruz ya terviye günü. Terviyede ne vardır? Şek manası vardır. Şüphe manası vardır. Yani hangi güne tekabül ediyor? Zilhicce ayının 8. gününe. Yani Arefe gününden bir gün önceye rastlayan gün. O gece tekrar bir gece sonra tekrar aynı rüyayı görünce ey İbrahim nezrini yerine getir oğlunu kurban et. Tekrar bunu duyunca böyle bir rüya görünce ertesi gün kalkıyor anlıyor biliyor ki bu emir rahmanidir haktır vücubu gerektiren bir emirdir. İşte o güne de ne diyoruz? Arefe. Arafe ne demek? Bildi. Men arafe. Nefsehu fekad arafe rabbe. Nefsini bilen Rabbini bilir diyoruz ya. Ve üçüncü gün tekrar o rüyayı görecek ve ertesi günde oğlunu kurban etmeye götürecek. Bunun üzerine tabii hanımına dedi ki İsmail'i mi dedi yıka, saçlarını tara, güzel kokular sür, güzel elbiselerini giydir. Ormana ben ibadete gidiyorum onu da götüreceğim. Tabii bunun üzerine Hacer annemiz oğlunu yıkadı, pakladı, efendim saçlarını taradı, güzel kokuladı ve beraberce ne yapıyorlar? Ormana doğru gidiyorlar. İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Saffat suresinde Bu meseleyi bize anlatıyor. Estağfirullah. Felemme belaga ma'ahu sa'ye. Ne zaman ki diyor, babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa gelince, yani babasına demek refakat edebilecek, onun bir takım efendim istedikleri şeyi getirebilecek, böyle bir yaşa gelince, yani demek ki ne anlayabiliyoruz? 6 olabilir, 7 olabilir, 8 yaş olabilir. Yani babasına refakat edebiliyor, babasına muvafakat edebiliyor. Onunla beraber geziyor, tozuyor, gidiyor, geliyor. Yani böyle bir yaş. Hem de tabii ünsiyetin en kuvvetli olduğu yaşlardan bir tanesi. Çocukların en sevimli olduğu efendim, dönemlerden de bir tanesi. Velhasıl onunla beraber tabii ormana doğru giderlerken şeytan aleyhillâne hemen geldi. İbrahim Aleyhisselam'a sokuldu. Dedi ki ey İbrahim nereye gidiyorsun? Hemen dedi bir rüyanın peşine takıldın dedi yavrunu mu keseceksin? Hele sen dedi şu çocuğa bir bakar mısın dedi. Şunun kaşına bak gözüne bak. Bak bak bak şimdi nereden giriyor? Yani damardan giriyor. Babalık şefkati merhametini ne yapacak? Kareyana getirecek. Yani öyle ya bu yaşa kadar evlat vermemiş Mevla şimdi alıp götürüp kesecek misin ya? Hele bir dur belki Allah-u Teala efendim kararını değiştirir. Belki Allah başka bir emir verir. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ey melun defol git. Vallahi dedi 1000 tane evladım olsa hepsini Allah yolunda kurban ederim. Yani şeytana açık kapı bırakmıyor. İbrahim Aleyhisselam'dan istediğini alamayan şeytan tabii İsmail Aleyhisselam'a geldi. Sen dedi böyle neşeli neşeli gidiyorsun ama. He? Nereye gidiyorsun? Babamla ormana gidiyorum. Öyle mi? Baban seni ormanda kesecek haberin yok dedi ya. Öyle deyince İsmail Aleyhisselam dedi ki sen ne diyorsun ya? Hiç bir baba evladını keser mi? Ha böyle deyince şeytan bu sefer babasının kesin olarak keseceğini ispat etmek adına diyor ki yani kandıracak ya çocuk ya. Sen öyle diyorsun ama evet baban seni kurban edecek çünkü Allah ona emretti. Evet İsmail Aleyhisselam çocuk. O zaman çocuk ama peygamber olacak bir çocuk. Ne dedi? Allah mı emretti? Ha. Madem Allah emretti sana ne? Madem Allah emretti bize ne demek düşer ki? Veren o alan o. Canı da malı da mülkü de madem verdi istediği zaman alır. Defol dedi buradan defol git. Bir de taş attı. Şeytanın gözünü kör etti. Hani diyorsun ya kör şeytan diyorsun ya. İsmail Aleyhisselam'ın da eline sağlık. Şeytan oradan efendim uzaklaştı. Geldi tabii Hacer annemize. Tabii ondan da istediğini alamadı. Peygamber ailesinden istediğini alamadı. İsyana ne yapamadı düşüremedi. Ve tabii İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beraber gidiyorlar. Şimdi bakın bu tabloyu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere beyan ediyor. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ. Ne zamanki çocuk babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince. قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ. İbrahim Aleyhisselam buyurdu ki ey yavrucuğum اِنِّي اَرَى فِي الْمَنَامِ اَنِّي اَذْبَحُكَ. Rüyamda seni boğazladığımı kurban ettiğimi görüyorum. Yani bu ne demek? Bir peygamberin bunu demesi. Rüyamda böyle görüyorum. Yani bu bir vahiy. Allah bana böyle emretti. Ne diyorsun? İsmail Aleyhisselam ne dedi? Kal. Dedi ki ya ebetif alma tu'mar. Ey babacığım emrolunduğun şeyi yap. Yani bu da İsmail Aleyhisselam da acayip bir ufka çıkmış. Kendisine böyle söyleyen bir babaya he? Yani bir nefret, bir kızgınlık, bir kin asla. Hatta bilakis sevgisinden zerre kadar da bir şey kaybetmemiş. Ne diyor? Ya ebeti, ey babacığım. O cığım var ya çok önemli. He? Emrolunduğun şeyi yap. Setecidünü inşallah mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Bak bak bak burada da ne acayip dersler var. Ya demiyor ki yani bir işin o tarafı var bir de bu tarafı var. Mesela der ki ne demek baba Allah emrettiyse al kelle burada keş götür yani Mevla için feda olsun. Hani bazılarımız öyle arada bir hava atıyoruz ya Allah için can kurban Allah için can feda. He? Ama namaza da gitmez ayrı dava. Ya sabah ezanı okunur o yatak yorganla mücadele ediyor. Yatak mücadele. Öyle de demiyor da he? Setecidünî inşaallahu mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın. Yoksa bizde bir şey yok. Görüyor musun? Artık canını veriyor. Bundan öte yol var mı? Böyle büyük bir iş yaparken bile yine bütün övgüyü hepsini ne yapıyor? O yüce makama, Mevla'ya havale ediyor. Allah dilerse beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Evet. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Böylece babası oğlunu alnı üzere yatırınca kesecek. Bıçağı çıkardı. Melekut alemi hayretler içerisinde parmak ısırıyor. Gök arz böyle bir imtihan tablosu görmemiş. Bismillahirrahmanirrahim. Bıçağı sürdü İbrahim Aleyhisselam. Ama bıçak kesmedi. Allah Allah, bu kadar da bilemişti ama bu kadar da keskin bıçak, yumuşacık deriyi nasıl kesmiyor ya? Neyse bir daha çekti, gene kesmeyince hemen yanında bir tane kaya var. Hani böyle bıçağı efendim bilemek için sürteriz ya, böyle bir sürttü yani efendim, ama ilk sürtüşünde kaya ikiye bölündü. İbrahim Aleyhisselam şaşırdı. Yani yumuşacık deriyi kesmeyen o bıçak nasıl oluyor da efendim koca kayayı kesiyor? Bıçağa kızdı. Ey bıçak dedi, sen beni Allah'a isyan mı ettirmeye çalışıyorsun? Asi mi edeceksin Rabbime? Niye kesmiyorsun? Deyince bıçak dile geldi. Ne dedi? Halil diyor kes, Celil diyor kesme. Elbette Celil olan Allah'ı dinliyorum ve kesmiyorum. İşte o anda efendim Cebrail Aleyhisselam elinde koçla gözüktü. Geliyor yukarıdan. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tekbir getirdi. İnne hâzâ lehu'el belâ'ül mübîn ve fedeynâhu bizibhin azîm buyuruyor ya. Yani bu büyük bir imtihandı. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık verdik. Fidye olarak buyuruyor ya Mevla. İşte o kurbanlık geliyor. Ve Cebrail Aleyhisselam da adeta ne yapıyor? Uyarıyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yani imtihan kazanıldı. Allah yavrunu bağışladı. Sakın bir daha bıçağı sürtme kabilinden bir uyarı. İbrahim Aleyhisselam da o tekbiri duyunca şöyle bir baktı. Cebrail Aleyhisselam elinde kocaman bir koçla gelince o da La ilahe illallahu vallahu ekber deyince tabii İsmail Aleyhisselam da bekliyor. Bıçak haindi, hainecek. Ama bu arada bu sözleri de duyunca anladı ki Allah canımı bağışladı, imtihan kazanıldı. O da Mevla'ya hamd etti. Allahu Ekberu velillahil hamd dedi. Artık imtihanı kazandılar. Çünkü bıçağı çekerken kesilebilirdi. Ama Mevla kestirmedi. O ayrı dava. Öyleyse geriye ne kaldı? Bir kan, bir de başka bir mahlukun eti olabilir. İşte Mevla ne yapıyor? Koç kurban edilmek üzere büyük bir koçu fidye olarak gönderiyor. Evet kıymetli kardeşlerim, orada İsmail Aleyhisselam'ın tabi boynu kesilmedi ama aslında bir şey kesildi. Nedir o kesilen? Nedir o? İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki Mevla'nın sevgisine karışan evlat sevgisi o bıçağı çekmekle kesilmiş oldu.
2: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
1: Giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
4: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler.
5: Mu'in, ya Hennan, ya Mennan, ya Kerim, ya Gaffar, ya Rahim, ya Rahman. Cilt 2, sayfa 60. İkinci cilt. El-Mektubul Hadi vel-Erba'un. 41. mektup ile Şeyh Ferid-i Tehani Seri, Şeyh Ferid Efendi'ye yazılmıştır. Fi beyani enne fi meratibi nihayetin nihaye şunu beyan edecek sultan, yani nihayetin nihayeti olan basamaklarda, makamlarda, sonun sonu diyebileceğimiz o makamlarda, o makamlarda, basamaklarda tezharu mertebetu külli zerretin min zalikel mevtin. O makamlarda her bir zerrenin, her bir zerrenin bulunmuş olduğu mertebe ve makam ezyedu min temami dairetil imkan, imkan dairesinin imkan dairesinin tamamından daha fazladır. İmkan dairesi de bir edafin mudafetin. Kat kat fazla olan daire-i imkan, kat kat olan daire-i imkanın tümünden daha üstündür. Ve ma yunasibü zalik, bir de buna münasip olan meseleleri konuşacak. Biraz daha açık konuşmak gerekirse, sultan diyor ki, artık yani sonun da sonuna, Allah'a giden yolda, Mevla'ya giden yolda, sonun da sonu diyebileceğimiz o yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında, seyri sülük sahibi olan Mevla'ya giden zat var ya, o uçsuz bucaksız peki zaman ve mekanın bittiği, zaman ve mekan mefhumunun bitmiş olduğu o makamların zerresinde değil tümünde, zerresinde aldığı mertebe ve makam kat kat peki olmuş daire-i imkan diye tabir ettiğimiz, yani kendimizden başlayıp da ta arşa kadar ki İmam Rabbani Kuddisi'nin tabiriyle Kur'an buna 50 bin yıl mesafe biçiyor. Yani senden arşa kadar ayetin efendim medlülünden manasından anladığımıza göre 50 bin yıl çeker diyor sultan. Ki 50 bin yıllık mesafeden sonra artık yani zaman ve mekan boyutu bitiyor. Neticede yani Allah Celle Celal'in yaratmış olduğu, hilkatin ve yaratmanın söz konusu olmuş olduğu şu alemin, şu kainatın gözümüzün ulaştığı, ulaşamadığı bu kadar muazzam mesafe, bu kadar muazzam peki genişliğin kat kat fazlasından daha üstündür diyor. Kim? Kim? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya seyri sülük esnasında nihayetün nihaye, sonun da sonu diyebileceğimiz makamlarda alınan zerre kadar mesafe. Yani mektup şunu mesaj verecek bize Allah'ın izniyle. Ya yani buralara gelmiş olan insanları kendi kriterlerimizle, kendi kariyerimizle yorumlamayalım. Onlar hakkında kendi kanaatimizle şimdiye kadar sağdan soldan, hele ki tamamen çarpık ve yamuk değerlerle alabora olmuş şu cemiyetin ve toplumun vermiş olduğu kafa yapılarıyla biz bu insanları anlamayalım diyor. Yani o sonuç çıkıyor buradan. Onun için Müslüman kullanmış olduğu gözlüğün numarasına dikkat etmeli. Yani maneviyat gözlüğünün numarasına dikkat etmeli. Güneş gözlüğüyle etrafı insan siyah görüyor. Şeffaf cam ile peki olan gözlükle baktığı zaman etrafı beyaz görüyor. Kiminle oturuyoruz, kiminle kalkıyoruz? Peki bizim zaten en büyük kusurumuz, insanoğlu ki özellikle Müslümanın en büyük kusuru, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'ya hususi kurbiyet, hususi yakınlık elde etmiş olan insanları da kendimiz gibi görmemizdir. Yani mazlumları, hakikaten aşıkları tenzih ederiz de, bir müşrikin gözüyle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem görülünce Allah Cellece ne fena sitem ediyor müşrikler için Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse, niye? Adamlar kendi mantığıyla, kendi felsefeleriyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i anlamaya çalışıyorlardı. Ve bunun bir özelliği yoktur, bu kimdir, bu da bizim gibi yer, içer, gezer, öyle diyorlardı. Al buradan şimdi bu kopyayı, gel bu tarafa. Şimdi bakıyoruz ki yani bazı insanlarımızın ama cehli, ama gafleti, ama cehaleti, ama gafleti nedeniyle Mevla'nın has dostları hakkında böyle kendi kanaatleri, zayıf kanaatleriyle onları değerlendirmeye çalışıyorlar. Neticede peki güneş onun nazarında bir mum kadar bile bir ışık veren bir sistem değil, mekanizma değil, bir mahluk değil gibi gözüküyor. Allah böyle hartalara ve vartalara maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Hacı Ubeydullah Ahrar Kuddisi Sirru buyuruyor ki, bir insanın diyor değeri ve hakikati, bir insanın değeri ve kıymeti ehli hakikatin hallerini kavrayabildiği kadardır diyor. Yani ne kadar bir kıymetim var, ne kadar işte bir kıratım var, ben ne ayar bir altınım söz gelimi. Bunu öğrenmek isteyen, bunu bilmek isteyen gelip de bana sormasın, ona sormasın. Benim zaten efendim yani günahım bana yetiyor. Benim zaten kirlerim efendim beni zaten abluk altına almıştır. Herkes şuna dikkat etsin. Ben Mevla'nın dostuyla alakalı ne kadar ne biliyorum. Onun hallerinden ne kadar haberim var. Sultan diyor ki acahrar. Mevla'nın dostuyla alakalı hallerden kavrayabildiğin kadardır diyor senin diyor makamın. Kavrayabildiğin kadardır diyor senin değer ve kıymetin. Onun için Talib-i Reşid, İmam-ı Rabbani'nin tabiriyle Talib-i Reşid olan, istikamet sahibi olan bir mürid, üstadının intisabıyla müşerref olmuş olduğu zatın sahip olduğu hallerden ve ilimlerden haberdar olması için çalışması lazım diyor. Tarikata girdik elhamdülillah. İşte başımızda elhamdülillah güneş gibi üstadımız vardır vesaire bitti. Anlat bana bir şeyler peki. Anlat da benim de gözlerim dolsun, yüreğimde volkanlar patlasın, yanardağlar efendim yani, kraterler, lavlar fışkırtsın vesaire falan filan bir şey yok. Ya bildiğin gibi değil ya, şudur budur vesaire. Kardeşim kuru hayranlık tamam iyi, Allah kabul etsin ama bana da bir şey söyle, ben de ikna olayım vesaire. İnsan, arkadaş olduğu, yar olduğu insanın hallerini bilmeli. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru bir mektubu, birinci ciltte bir mektubu vardır. O mektupta diyor ki, bir salikin diyor, bir sadık müridin, bir sadık kaliteli bir müridin diyor, 1000 tane zuhuratı olsa, 1000 tane yani rüyası olsa, eğer bu hakikaten sadık bir mürid ise, bunların onun gözünde yarım arpa tanesi kadar değeri olmaması lazım diyor. Eğer mürid sadıksa, eğer mürid samimi ise, bu 1000 tane zuhurat görse de ben şöyle oldum, ben böyle oldum vesaire falan filan, gördü ki mesela şeyhine vaaz ediyor, gördü ki kendisini şeyhinden daha üstün makamlarda. Diyor ki mürid böyle 1000 tane daha fazla zuhurat görse, mürşidi hayattayken bunların hiçbirine itibar etmemesi lazım diyor. Eğer üstadı hayattaysa bunların birisine takılıp da ah ben şöyle oldum, uçtum, bilmem ne, keşfim, küşufatım, bilmem ne, bunların peki onun nazarında yarım arpa değeri kadar bir kıymeti yoktur diyor sultan. Niçin? Ehlullah bile diyor ta o yüksek makamlara geliyorlar, bununla birlikte şeytanın hile ve mekrinden emin olmuyorlar diyor. Kaldı ki tarikata yeni girmiş veyahut da belli bir mesafede bulunan, orta menzillerde, manevi istasyonlarda bulunan, peki yetişmek üzere olan diyor, salikin ve dervişin diyor, halleri diyor, hayli hayli, şeytanın hile ve entrikalarına maruz kalabilir diyor. Bu işin zirvesinde bulunan insanlar, şeytanın hile ve entrikalarından kendilerini masunu mahfuz görmüyorlar. Sen, ben, daha çiçeği burnunda efendim bu yola girmiş insanlar, bir anda açılmalar oluyor, bir anda keşifler oluyor, bir anda hallere giriyor vesaire. Hop tamam yani. Ondan sonra kendisini lider görür, kendisini şeyh görür.

burada iflas var, burada iflas var, burada iflas var. Allah iflasa maruz kalmaktan hepimizi mahzunu mahfuz eylesin. Bu yolun nimeti boldur ama nikmeti de boldur ha. Nimeti de boldur, nikmeti de boldur. Sıradan bir asker diyelim, bir piyade bir asker bir hata yapsa, askerdir inşallah, iki tokat atarsın geçer gider. Ama eğer albay, eğer yarbay, bilmem ne, general eğer bir yıldızını kaybetsin veyahut da bir hata yapsın, onun cezası, evet makamı yüksek, otoritesi yüksek vesaire ama bir hata yapsa, onun peki karşılığı hiç de askere verilen ceza gibi değildir. Sultan buyuruyor ki kad yazharu vaktel orucu ile meratibi nihayetin nihaye. Nihayetin nihaye, sonunda sonu diyebileceğimiz bu makamlarda diyor, bu yükseliş makamlarında diyor, uruc esnasında, yani Allah Celle Celaluhu'ya yükselirken, yükselirken derken yani böyle tavana doğru vesaire öyle anlama. Yani etin ve kemiğin bir yerde bulunuyor ama bütün bu efendim yükselişler manevi ve ruhidir. Peki ruhta nasıl ki en boy derinlik söz konusu olmuyor, ruh ile alakalı olan işlerde de böyle fizik olarak yani yukarıya doğru yok sağa doğru vesaire böyle bir yani yön durumu söz konusu değildir. Adres belli olsun diye Allahu Teala bizim ruhumuza et ve kemiği giydirmiştir. Arandığımız zaman bulunalım diye. Aslında bütün bu bahsedilen hadiseler ruhi oluyor. Et ve kemiğin yani ne gücü var ki buralara kadar tırmanacak? Kad yazharu vaktel orucu ile meratibi nihayetin nihaye. Sonun sonu diyebileceğimiz basamaklarda yükselirken bazen diyor zahir olur diyor. Bazen meydana gelir ne neyle bi inayetillahi subhanahu ve hurmeti habibihi. Burada yalnız ben yaptım, ben yükseldim, ben çıktım yok. Madde bir diyor sultan. Allah'ın yardımıyla bu iş oluyor. Mevla'nın inayetiyle bu iş oluyor. Ama İsmet Garibullah Kuddiye Sirrum buyurduğu gibi velakin kesbin de medheli vardır diyor. Yani senin de gayretinin burada yani etki ve tesiri vardır. Ama ben işte yaptım, ben ettim de ben geldim böyle konuşma diyor. Böyle konuşma. Kim yani yapmış olduğu bu yamuk yumuk peki derslerle veya ibadet-i taatla buralara peki yani gelebilmeye muktedirdir. Allah elimizden tutmazsa ve hürmeti habibihi Muhammed Mustafa'nın hatırı olmazsa bizim buralarda seyri sülükümüz yani ne mümkündür bi inayatı halk ve hassanı halk. Eğer melek bağışet siyasteş varak diyor Mevlana. Bi inayatı halk, hakkın yardımı olmazsa, Mevla'nın yardımı olmazsa ve hassanı halk ve Cenab-ı Hakk'ın has dostları ki başında Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Onun izinden giden, onun izine hasret çeken insanlar peki, ona yanan insanların inayetleri olmasa, himmetleri olmasa, eğer melek bağışet, ya esteş varak. Var ya, var ya melek bile olsa, melek bile olsa onun amel defteri kapkaradır diyor. Eğer Mevla yardım ederse, Mevla'nın has dostları bize himmet eder de bizi kayırırlarsa tamamdır iş. Aksi halde, aksi halde melek bile olsan evladım diyor, senin defterin kapkaradır diyor. Bi'inayatillahi subhanehu ve hurmeti habibihi aleyhi ve ala alihi salatu vesselam. Allah'ın salatü ve selamı o Muhammed Mustafa'nın üzerine olsun, Ehl-i Beyt'in üzerine olsun. Başta Allah'ın inayeti, ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hürmetine insan, işte bu efendim yükseliş makamlarında bazen karşı karşıya kalır. Bazen ona gözükür ne? Mertebetü külli zerretin min zalikel mevtini. O makamlarda bir nokta, bir zerre, zerrenin karşılığı, yani şimdiki atomlar, yani gözle görülemeyecek kadar küçücük bir nesne düşün, işte o kadar bir makam, ne oluyor peki? Zahir

0: oluyor. Nasıl zahir oluyor? Ezyede daha fazla min temami dairetil imkani hem de bi ed'afin mudaafetin kat kat kat kat kendinden başla arşa kadar olan daireye, atmosfere, peki bu sahaya imkan dairesi deniyor. İslamiyette, İslami ilimlerde imkan dairesi. Onun üstü ise vücut dairesi. Şöyle kabul et, caminin kubbesine kadar olan mesafe ki bu arada biz varız, hava var, işte letaif haşere var, neyse. Ha, bunların alayı daireyi imkanı oluşturuyor. Kubbeden sonra yukarıya çıktık diyelim mesela. Bak buradaki haller yukarıda yok, fezada uzayda yok. Şimdi yani buradan bir ölçü al, bunu taşı efendim yani öbür tarafa. Diyelim kubbeye kadar, kainatın kubbesine kadar olan daireye imkan dairesi denir. E oradan yukarıya olan yere ise alemi vücut deniyor. Hatta alem tabiri bile kullanılmaz çünkü alem mahluktur. Oradan öteye mahlukat da yoktur. Peki bu 50 bin yıllık mesafenin oluşturmuş olduğu imkan dairesi birkaç misli fazla da olsa, fazla da olsa diyelim 10 misli, 20 misil veya 50 mislini düşün. Tamam, Mevla'nın dostunun peki o alemi vücutta almış olduğu zerre kadar mesafe ve nokta burayı diyor kat kat daha fazla katlar diyor. Şöyle kabul et mesela bir çöl kırlangıcı. Çöl kırlangıcı bir Volkswagen taksiyi çok rahat geçebiliyor ve taksi yetişemiyor çöl kırlangıcına. Çöl kırlangıcının anında kalkışı yani diyelim ve ne bileyim çok kısa zaman içerisinde binlerce mesafe, kilometre mesafe alabiliyor hayvan. Hem de hiç durmadan. Araba nerede? Araba nerede kaldı? Bir karıncayı düşün, yürüyüşü bellidir peki. Bununla birlikte bir de pireyi düşün. Bir de pireyi düşün. İkisi bir anda bir kalkış yapsa, pirenin almış olduğu mesafeyi gözünle bile göremiyorsun. Hayvan iki kere, üç kere bir zıplıyor, hop camiden çıktı gitti hayvan. Karınca daha buradan kalkacak da, gidecek de, bilmem ne yapacak da vesaire vesaire. Allah-u Teala kainatta bile yaratmış olduğu varlıkların arasındaki hız mesafelerini Mevla farklı farklı yaratmıştır. Maneviyatta da la teşbih ve la temsil. Böyle gider bu iş. Kimisi peki yılda bir tarikat dersi değiştirir, kimisi ise üç günde bir tarikat dersi değiştirir. Bu da vardır. Kimisi yani haftada bir değiştirir, kimisi ise yani belki bir yıl, belki iki yıl dersinde boşlama olduğu zaman 3 yılda 5 yılda bir ders değiştirir. Kabiliyet meselesi, cezbe meselesi. İmam Rabbani Kuddisi Ruhu bir mektubunda buyuruyor ki, İnsanın kendisinden başlayıp da arşa kadar olan yere, demin dediğimiz gibi daire-i imkan diyor. Ha burası var ya burası diyor, maneviyatta 50 bin yıllık mesafedir. Yani lazım ki sana peki 50 bin yıl peki ta onun sonuna gelesin, en son çıtaya ulaşabilesin. Ama diyor ki Mevla'nın öyle kabiliyetli kulları vardır ki bakarsın böyle yani hırbanidir, üstü başı perişandır fakat yüreği var ya böyle alev alev cayır cayır yanan bir insandır bu. Mevla'nın öyle gizli kulları dostları var ki diyor bu mesafeyi diyor göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde kapatırlar diyor. Göz açıp kapayacak kadar süre içerisinde. Peki bir an diyoruz biz buna. Peki bunu rakamsal bile ifade edemiyorsun. Cenab-ı Hak Celle Celal böyle antika kulları da vardır buyuruyor. İsmet Garibullah Kudüs'e sırrı ne buyuruyor? Benim diyor ihvanımın içerisinde, hanım peki ihvanımın içerisinde öyle yani heyecanlı, öyle efendim Allah'a aşık hanım ihvanım var ki bir sohbette, tek bir sohbette fena fille beka billah ile müşerref olmuştur diyor. Erkeklerden de hayli var diyor ama kadını da yabana atmayın diyor. Tek bir sohbette fena fille beka billah sahibi olan Allah'ın kabiliyetli, cezbeli insanları vardır. Yani birisi diyelim, affedersiniz bir traktörle gidiyor yani işte bu yolda, birisi de var 12 silindirli BMW ile gidiyor. Traktör ne kadar yıl önce yola çıksa da bu BMW onu bir saat içerisinde kapatır veyahut da 1-2 saat içerisinde katlar gider. İnsanlar da aynen böyledir. İstidat, istidat, istidat. Efendi Baba Alaeddin Kuddisi'ne ne buyuruyor? Benim efendim bir evliya gücüm var, Mahmud'un ise 70 evliya gücü var derdi. İmam Rabbani burada böyle bir kriter veriyor, böyle bir ölçü veriyor. Onun için insanları, Mevla'nın bu kullarını ve dostlarını kendiniz gibi görmeyin diyor. Şimdi bakın bir de aklımıza ister istemez şu geliyor. Yahu sen ne konuşuyorsun Allah aşkına ya? Ne diyorsun sen ya? Amerika dünyayı aldı götürüyor, Avrupa Birliği bizi yutacak vesaire. Sen hala o makam bu makam vesaire vesaire. Sana bir şey söyleyeyim. Bu şu konuşulanlar var ya, bu anlatılanlar var ya, bunlar zinde ve dinamik olduğu zaman 26 milyon 400 bin kilometre kareye hitap ediyorsun dünyada. Tamam mı? Ama şunlar var ya, ne zaman ki bu yanlış kanaatle tefe kaldırıldı, bunların devri geçmiştir. Ne evliyası ya, ne işte efendim Allah dostu vesaire falan filan. Bırakın böyle hikayeleri, konuşmayı vesaire. Ne zaman ki bu kafa artık yani modern kafa, bizim kafamızda ve ruhumuzda yer etti, ondan sonra koca devlet, ebed müebbet dediğimiz yıkılmayacak Osmanlı tepe takla gitti. Bunu böyle bilesin. 570 tane tekke kapatıldı 80 sene önce. 576 tane tekke bunları konuşacaktı. Ama tekkeler başka gayelere alet olunca Allahu Teala yıkılmayacak peki bir devleti Mevla indirdi aşağıya. Yani nerede kaybettik peki? Neyi zayi etmekle peki? Böyle sefil kaldık. Burayı bile şimdi anlamakta bocalıyoruz biz. Yiğit yani diyelim neyle savaşıyorsa, neyle savaş kazanıyorsa, onu kaybettiğinden dolayı düşmüşse, tekrar yani o güzelliği elde etmekle düştüğü yerden kalkacaktır. Mesele budur. Bizden bir şey olmaz, ümitsiz olmayalım ama yani bu insanlar eğer eksilirse, ümmetin öldüğü an işte bu andır. اَزْيَدَ مِنْ تَمَامِ دَائِرَةِ الْاِمْكَانِ Peki, imkan dairesi neresiydi? Şu efendim arşa kadar olan içinde yaşamış olduğumuz kainat. Bunu siz birkaça katlayın diyor sultan, birkaça katlayın tamam. Ama onun üst makamlarında nihayetün nihaye diye tabir ettiğimiz etemmi fena, etemmi beka. Oralarda peki yani seyri sülük yapan Mevla'nın dostunun peki almış olduğu zerre mesafe burayı kat kat katlar gider. Hem de bir ed'afin muda'afe, evet. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِنِ Mevla'nın dostu diyor, o nihayetün nihaye diye anlattığımız, yani sonun da sonu diye tabir ettiğimiz, ki tarikatın aslında sonu yoktur. Tarikatta son olmaz. Bakma bazen işte, Ehlullah diyor ki falan makam aha buraya geldin fena fillah beka billah oldun. İcmalen son vardır. Tafsilen son yoktur diye İmam Rabbani. Bir asker nöbe tutmuş olduğu yerde sigara içiyorsa bir kilometre öteden ki adam fotoğraf makinesiyle içmiş olduğu sigaranın markasını da okuyabiliyor. Yatakta sağdan sola döneceksin adam onu bile icabında görebiliyor. Teknoloji ve iletişim dünyası bu noktaya gelmiş durumda. Onun için yani gizliliğin de mahremiyetin de pek bir manası kalmadı. Ama dediğimiz gibi hiç olmazsa biz olayın üzerine titreyelim. Bunları kaydedip de ondan sonra haydi sağa sola yay bilmem ne vesaire falan. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةَ مِقْدَارِ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Mevla'nın dostu olan bir insan, aha bu dediğimiz yüksek makamlarda, maneviyat makamlarında zerre miktarı mesafe alacak olsa, zerre miktarı mesafe alacak olsa, ama neyle? Bis suluki, şeriatı yaşamak suretiyle, şeriatın hakkını vermek suretiyle, şeriat tarikattan önce geliyor. Şeriat varsa tarikat peki değer ifade ediyor. Şeriat yok peki buralar artık yani hayalden de öteye oluyor. Buralar hassas noktalar. Burada en ufak bir şeriatsizlikte demin denildiği gibi buraların nimeti güzeldir, boldur ama nikmeti de vardır, tokatı da vardır. Hacı Ubeydullah Arar Kuddiyesi Ruhu buyuruyor ki bir sadık mürit diyor. Her hali huzuru kalbi üzere olan, kalbinden Allah'ın peki beraberliği yoksun olmayan bir insan, bir derviş, yolda giderken diyor, yolun bir kenarında oturan bir köpek var. Hayvan bir şey yapmıyor. Hayvan orada işte oturmuştur, kıvranmıştır, bakıyor sağa sola vesaire. Bu sadık mürit diyor, yoldan giderken diyor, hem de huzuru kalbiyle, hiçbir hali huzuru daimisiz değil. Kalbinde sürekli Mevla ile beraberlik hali var. Yoldan giderken haksız yere diyor, haksız yere o köpeğe bir oş dese diyor, o hayvanı oradan kaldırsa, o hayvanı oradan uzaklaştırsa, yine ondan sonra eğer huzuru kalbisi devam ediyorsa, kalbinde Mevla ile beraberlik devam ediyorsa, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu aldatmıştır diyor. Bu müridi aşağı çeker diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Hayvan sana ne yaptı peki? Hayvan sana ne yaptı peki? Yani buraların nimeti tamamdır, boldur ama nikmeti de var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, makam diyor başa beladır diyor. Beladır derken yani imtihan vesilesi demek istiyor. Makamı elde etmek kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten çok daha zordur. En ufak bir şeyde, hatta da bir müstahabın bile terkinde bir tokat gelebilir icabında. Rabiatul Adeviye Kuddise Sirruha, İmam-ı Kuşeyri'nin beyanına göre sokak lambasından almış olduğu ışıkla elbisesini dikiyordu, yırtığını dikiyordu. Bu sefer efendim diyor ki, bütün hallerim diyor kayboldu gitti diyor. Bir tane diyor tatlı bir halim kalmadı diyor. Böyle kas katı kesildim, saman gibi oldum diyor. Ya ne oldu bana, ben ne yaptım vesaire. Durdum düşündüm, bana öyle geldi ki, devletin malı olan ışıktan, fakirin hakkı olan sokak lambasından aldığım ışıkla ben elbisemi diktim diyor. Yetimin hakkı olan diyor ışığı diyor haksız yere kullandım. Bundan diyor benim hallerimi aldılar götürdüler diye korktum. Diktiğimi diyor tekrar söktüm, yırttım, hallerimi tekrar bana geri verdiler diyor. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, amilin yani işi yapanın, işi yap, bir başka mektubunda söylüyor bunu. Bir ameli salih işleyen bir insanın değeri ne kadar yüksekse, değeri ve kıymeti ne kadar yüksekse, onun peki ameli de o kadar kıymetlidir diyor. İşi yapan var, işi yapan var, bir de o kişinin yaptığı iş var. Peki işin kalitesi işi yapana göre değerlendiriliyor. Ve Sultan diyor ki, amilin değeri, işi yapanın değeri ve makamı ne kadar yüksekse, peki onun amelinin değeri de o kadardır diyor. Bir örnek vereyim size diyor. Hazreti Bekir-i Sıddık radıyallahu anh diyor, Peygamber Efendimizin diyor sehvi olmak istedi diyor. Peygamber Efendimizin hatası olmak istedi diyor. Ya Rabbi, benim Muhammed Mustafa'nın yaptığı hatalı iş yap yani. Hazreti Bekir Sıddık şuna inanmıştı diyor. Benim amellerime benim şeyim yok yani, itimadım yok. Benim bütün sevaplarımı toplasam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hatası dahi yapmıyor. Bir hatası dahi yapmıyor. Nerede kaldı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yapmış olduğu isabetli iş, ki isabetsizi yoktur. Ha keşke diyor benim nem var nem yok, hepsi doğru bildiğim şeylerin tamamı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in tek bir sehvi ve hatası olsaydı diyor. Niye? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hatası ya bir sehvi ve yanılgısı benim diyor ömür boyu yaptığım amellerime fark atar diyor, katlar beni diyor. Niye? Çünkü o hatayı yapan insan var ya, diyelim o yanılan insan var ya, o büyük insan. Büyüğün yapmış olduğu şey hata bile olsa beni katlar gider. Şeyhinin yapmış olduğu sana göre hata gözüküyor. Ama eğer sünnete muhalefet yoksa onun hatası seni beni var ya bitirir. Said ibn-i Müseyyep rahimahullahu teala diyor ki, Tabakat ibn-i Sa'd'da geçen bir beyana göre, ya Rabbi diyor keşke Hazreti Bekir-i Sıddık'ın göğsündeki bir kıl olaydım diyor. Said ibn-i Müseyyep rahimahullahu teala müstakil mezhep kuracak kadar, yani İmam-ı Azam kadar peki ilmi gücü olan bir insan ve neyi temenni ediyor? Keşke diyor Hazreti Bekir Sıddık'ın göğsündeki kıl olaydım diyor. O yeter ki onun diyor göğsünde olaydım diyor. Hasan-ı Basri rahimehullahü teala onun için buyuruyor ki, biz öyle insanlara yetiştik ki, biz öyle insanlar gördük ki, Hasan-ı Basri rahimehullahü teala sahabe görmüş insandır. Radiyallahu teala anhum. Biz öyle insanlar gördük ki, eğer siz onları görseydiniz, onlara deli derdiniz. Onlar sizi görseydi, derlerdi ki bunların dini imanı yok. فَاِذَا كَتَعَ مَسَافَةً مِكْدَارَ زَرَّةٍ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَوْتِينَ Eğer salik Allahu Teala'ya şeriatı uygulama suretiyle, tatbik etme suretiyle, seyri sülükle Mevla'ya yükselen bir insan diyor, buralarda zerre kadar mesafe alsa, كَاَنَّهُ sanki bu insan var ya, evet, sanki teyessere kat'u ziyadeti ed'afi daireti'l imkan. Sanki imkan dairesi dediğimiz şu kainatın birkaç misli kadar mesafe almış demektir diyor. Bunu anlatmak mümkün değil, tamam mı? Ha, bu kadar konuşabiliyoruz yani. Şu sözler, şu satırlar kaç satır bu mektup? 2, 4, 6, 6,5 satır. Ya ama bunun var ya, yani karpuza dışarıdan bakarsın bir tane kabuğu var ama içinde ne alemler var, ne şekerler var, ne çekirdekler var, ne sular var vesaire. Yani bize bunlar bir evin dışarıdan görünen kısmının anlatılması gibi bir şeydir bu. Amma ve lakin bunun altında ne detay var? Cüneyd-i Bağdadi Kuddise Sırrı buyuruyor ki, biz bu hususi yol var ya, bu tasavvuf ve tarikat yolu var ya, biz diyor bu yolla alakalı diyor, kitabın diyor kenarındaki bilgileri size aktarıyoruz diyor, dipnotlardaki notları size aktarıyoruz biz diyor, kitabın tam merkezinden de konuşmuyoruz size diyor. Amma ve lakin işte ha bu kadar da sızdırıyorlar. Allah hepsinden razı olsun, gani gani rahmet eylesin. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru başka mektubunda buyuruyor, diyor ki ben size bunları diyor hoş o kadar da anlatma meraklısı değilim diyor. Ama diyor bize anladıklarını, bildiklerini, gördüklerini anlat kullarıma diye bir zuhurata binaen, bir emre binaen diyor fakir diye bunları konuşuyor diyor. Konuşmasam hakla batılı karıştırıyorsunuz diyor. Konuşsam peki ondan sonra işi yani gerçek çehresini ve yüzünü anlatsam, uf bu tarikatta amma zormuş ya, oy o makam bu makam ya, bıktım usandım ya, bu yol biter mi ya vesaire, kardeşim bu yol benim işim değil der, bu sefer moraliniz bozulacak diyor, ben ne yapayım ben diyor. Yazmasalar diyoruz ki niye yazmadılar, suçluyoruz. Yazarlar dinlemeyiz, çatlıyoruz, patlıyoruz bilmem ne, içimizde bir takım tilkiler vesaire falan filan. Yani bize yar olmak kolay bir şey değil. Yani biz çok eksikiz biz. Allahü Teala eksikleri görüp gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Kitabın da kenarından konuşuyorlar, merkezinden konuşmuyorlar. Bir insan bu ilimlere merak etmeli. Bir yerde buna biz mecburuz. Mesele ciddi. İşin içerisinde Allah var. İşin içerisinde Muhammed Mustafa var. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir meselede 17 yıl düşündüm diyor. 17 yıl sadece tek bir meseleye kafa patlattı adam. Kuddise sirru. Kim için? Senin için, benim için. Ben dinlemiyorum. Dinlesem de uyuyorum. Veyahut da ya amma da uzattı hoca vesaire falan filan şudur budur değil mi? Bir gün defterimizi dürerler maazallah. Burada sade biz yokuz. Burada sadece biz yokuz. Biz burada manevi kameraya çekiliyoruz. Ona göre. Bu kamera bir gün vizyona sokulursa, o zaman peki aynı da kendimizi göreceğiz. O zaman A, O yapmanın, alfabeyi okumanın bir manası yoktur. Hep böyle oldu tarihte. Enbiya konuştu, insanlar dede yaptılar. Evliya konuştu, dede yaptılar vesaire falan filan. Hep insanlar haklı, peygamberler haksız. Sonuç, insanlar Cenab-ı Hak muşamba gibi yere seriyor, enbiya gene işi bitiriyor. İmam Kuşeyri buyuruyor ki, Bir Mevla'nın dostu hacca gitti, dönüşünde Diyarbakır'a uğradı. Diyarbakır'da ki caminin müezzini dedi ki, Efendi Hazretleri buyurun kürsüye çıkın da dedi veya minbere çıkın da birkaç kelime söyleyin, insanlar istifade etsin Zat-ı Alinizin ilminden. İyi dedi, çıktı, ondan sonra konuştu. Yani millette bir his yok, bir heyecan yok. Millet kimi uyur, kimi ondan sonra tavanlara bakıyor. Kimisi Leyla'yı düşünüyor, kimisi kasayı düşünüyor vesaire. Millette bir hal yok. Geldi dedi ki, Efendi Hazretleri bu insanlar dinlemiyor seni dedi. Yani bitir vaazı demek gibi bir şey ifham etmek istedi, anlatmak istedi. Dedi ki ya öyle mi dedi, öyle mi dedi. Demek benim vaazımı dinlemiyorlar. Ondan sonra kendileri haklı, biz haksızız, öyle mi dedi peki? Peki öylesi dedi, tamam dedi. Bu sefer camideki kandillere hitaben konuştu. Vaaza başlarken ey cemaat, ey Allah'ın dostları falan diye başlamıştı. Peki, şimdi ise camideki kandillere hitaben, kandiller der demez, bütün kandiller patır patır aşağı düştü. Kusur benden değil diyor, kusur onlardandır diyor. Bunları gör! Bunları gör, bunları duy, bunları beynine yaz demiyorum, bunları beynimize kazıyalım, kazıyalım. Allah göstermesin, bir daha bunlar gelmeyebilir, bir daha gelmeyebilir. Avrupa'nın presi her geçen gün artıyor, Amerika'nın presi artıyor. Gerçesi vasfı o, zimen porset bidil ezbi nişan çek o yetbaz. Aşıkan kuştegani maşukand, ber ne yoye zigoştegani avaz diyor Şeyh Sadi Şirazi Kuddise Sirru. Gerkesi vasfı o, bir insan gelse diyor bana diyor, ha sevgilimin diyor özelliklerini anlat ya bize dese diyor. Peki gerkesi vasfı o zimen porset, bidil ezbi nişan çek o yetbaz. Ben diyor sevgilimin uğruna diyor ölmüşüm gitmişim diyor ondan sonra. Nişanı olmayan, anlatılmaya gelmeyen, başta Mevla, ondan sonra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ondan sonra peki onlara hasret çeken yüreği yangınlı insanlar vesaire, onların nişan, namı nişanı yoktur peki. Ben ne yapacağım diyor yani, ben onların nasıl anlatacağım ben diyor. Allah-u Teala mekandan münezzeh, Allah-u Teala zamandan münezzeh. Mevla anlatılmaz peki. Evet, Mevla'nın dostu, tamam, mekanı var, zamanı var icabında. Etinin ve kemiğinin mekanı, zamanı var ama ruhunun nerede mekanı var, zamanı var diyor. Kalbimi kaybetmişim ben diyor, gönlümü kaybetmişim diyor. Kayıtlara karışan bir insan diyor, nişanı olmayan bir zatı peki nasıl anlatacak diyor. Aşıkan kuştegani maşukendi. Aşıklar diyor, maşukların diyor havzunda, onların sinesinde ölüp gitmişlerdir diyor. Yani benim diyor böyle bir işte acizane, fakirane bir halim var diyor. Seviyoruz bu insanları diyor. Biz onların uğruna diyor kendimizi ifna ettik, öldürdük diyor. Ber ne ya yahut ziguştegani avaz. Ölüden diyor üst ses çıkar mı diyor. Sen benden ne istiyorsun diyor. Ben sana nasıl anlatayım ben bunları. Burada ya al buraya getir, taşı buraya şimdi, burayı değerlendir, gel de sen bakayım burayı bir kavra bakayım hadi. Orada mesela alınan zerre kadar bir mesafe, 50 bin yıllık peki daire-i imkan, hem de birkaç mislinden daha fazla gidiyor. Bu ne demek arkadaş? Bunu kantar tartabiliyor mu? Peki, bunun almış olduğu mesafe, zerre kadar ise ve zerresi daire-i imkanı kat kat katlıyorsa, peki fekeyfe izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten min tilkel mertebeti. Ya orada bulunan Mevla'nın dostu, eğer uzun bir mesafeyi kat ediyorsa, ya diyor durum o zaman ne olacak diyor. Zerresi peki böyle yaparsa, zerresi bunu yaparsa, ya düşün ki mesela uzun bir mesafe, metre koyma, kilometre koyma, çünkü orada metre, kilometre yürümüyor. Geminin mesela hız efendim yani meseleleri konuşulurken denizcilik mesela ağzı kullanılıyor. Havadaki mesela jetlerin ve uçakların hızları konuşulurken peki havacılık peki rakamları veyahut da terimleriyle bu iş dile getiriliyor. Maneviyat da, maneviyatın da kendine göre peki yani en, boy, neyse artık yani hızımız, o alemin de peki hadiselerini o aleme yakışan ifadeyle dile getirmek gerekiyor. Suyun altındaki kanun farklıdır, suyun üstündeki kanun farklıdır. Toprağın üstündeki arabanın teknolojisi farklıdır, havada giden uçağın teknolojisi farklıdır, denizde yüzen geminin teknoloji ve mühendisliği farklıdır. Farklıdır. Ama şu kafa tamamen dünyaya endeksli olduğu için bu dünyanın kafasıyla buraları peki anlamaya girdiğimiz zaman zonkluyoruz işte. Zonkluyoruz, zonkluyoruz, zonkluyoruz. Yok, yok, yok. Her anahtar her cıvatayı sökmez. 13-14 anahtar 13-14 cıvatayı söker. 15-16 numaralı bir anahtar 15-16 cıvatayı söker. Her alem kendi kanunlarıyla peki değerlendirilir. Ve keyfi izâ tavâ şahsun mesafeten tavîleten. Ya bu insan diyor uzun bir mesafe alıyorsa diyor burada mintilkel mertebeti, o zaman diyor durum ne olur diyor. Dünya, dünyadaki limitler, dünyanın ölçüleri kesinlikle, kesinlikle yani ona bir rakipmiş gibi kat kat fazla bilmem ne vesaire denmez, denmez. Allah-u Teala buraya çıkanların sayısını çoğaltsın. Buraya ile hemhal olmaya bizleri muvaffak eylesin. Hacı Ahrar Kuddisi Ruh gene buyuruyor ki, sohbetinden huzur almış olduğunuz insanın, peki o elde onun sohbetinden elde etmiş olduğunuz lezzetin eğer devam etmesini istiyorsanız, istiyorsanız, aynı huzuru, sohbet esnasındaki huzuru, sohbetten sonra da eğer devam etmesini istiyorsanız, o zaman diyor o sohbeti yapanın diyor kaçındığı, ondan sonra yasaklamış olduğu şeyleri yapmayın diyor. Bakın burada çok muazzam bir, bugünkü tabirle bilimsel bir izah var burada. Henüz bilim ve teknoloji bunun rüyasını görmüş değil. Bakalım ne zaman anlayacaklar bunu. Ne diyor peki? O konuşma esnasında o Mevla'nın dostuyla bir sohbet yaptınız, birkaç kelam dinlediniz. Neticede eğer o huzurun sohbetten sonraki günlerde de devam etmesini istiyorsanız o zaman diyor o sohbette duyduğunuz, peki o zattan duyduğunuz, peki bir takım yasakları yapmayın diyor. Yani şöyle yap, böyle yapma, şöyle yap, böyle yapma, yapma dediği şeylerden kaçının ki o huzuru daimi sizi hiç bırakmasın. Şimdi hep tarikatta bazen şikayetlerimiz oluyor. Feyiz gelmiyor, şu olmuyor, bu olmuyor. Acayip acayip haller bize arız oluyor. Bir takım şikayetlerimiz oluyor. Ama bak ne diyorlar? Onlar çiviyi kaç yüzyıl önceden çaktılar. Sana bir takım telkinlerde bulunan insanın sevmediği şeyleri sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Sende sevme diyorlar. Yani suya başka bir suyu karıştırırsan o eski suyun tadını alamayacaksın diyorlar. Hacı Arar Kuddisi Ruh bir keresinde böyle vaaz ediyor. İşte sohbet, tarikatın ince sırlarından bahsediyor. Bir müridi bile kendinden geçmiş böyle. Yani kaybolmuş Hacı Arar'ın sohbetinde. Halim, Selim, ağırbaş, vekur, güzel bir tevazu içerisinde sohbeti takip ediyor. Hacı Arar sohbeti kesti, dedi ki, bana bak dedi evladım dedi. Bana bak dedi, görüyorum ki çok iyi sohbet dinliyorsun dedi. Kendinden geçmişsin. Amma ve lakin gaye kapısı sohbet dinlemekle açılmaz diyor. Duyduğunu yapacaksın diyor. Gaye kapısı hindi gibi dinlemekle açılmaz oğlum diyor. Fe'ulime anlaşıldı ki ennehu şan la mikdare li dairetil imkani. Peki imkan dairesi yani şu zaman ve mekanın söz konusu olmuş olduğu şu hilkat alemi diye tabir ettiğimiz kainatın var ya, hiçbir peki ağırlığı ve miktarı söz konusu değildir. Bin nisbeti ila mertebetil vücubin. Zaman ve mekanın hiç adının sanının alınma anılmadığı Allah Celle Celaluhu Zat-ı Paki Subhaniye'nin varlığının söz konusu olmuş olduğu makamın karşısında bu kainatın var ya, hiçbir peki miktarı, derecesi, ağırlığı, sikleti söz konusu değildir diyor. Biz kaldık dünyada peki. Yani kuyunun dibine in, kuyudan yukarıya bak, gökyüzünde sadece bir noktayı görürsün, o kadar. Şimdi eğer bu dünya diyelim bir kuyu ise, kuyunun dibinden baktığın zaman tabi gökyüzünde sadece bir yeri göreceksin, başka yeri göremezsin gibi olmamak lazım. Kuyunun üzerine çıkıp da gökyüzüne baktığın zaman o zaman gökyüzünü idrak etmekte göz bile yetersiz kalıyor. فَعُلِمَ اَنَّوْ لَا مِقْدَارَ لِدَائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْقَهَا Alemi vücub ve ötesi diyor. Alemi vücub ve ötesi diyor. Bak şimdi, arşın fevkinde efendim velayet makamları var. Velayet-i sugra, velayet-i kübra, velayet-i ulya. Buralar çok çok yüksek maneviyat makamları bunlar. Ama İmam-ı Rabbani Kuddisi Sirru buyuruyor ki, buralar bu kadar efendim mükemmel olmakla birlikte Muhyiddin İbn Arabi'nin makamları, Abdülkadir Geylani Kuddisi Rum makamları. İmam-ı Rabbani diyor ki o zatların diyor bulunmuş olduğu buralar diyor Mevla'ya dostluğun diyor ekstra dostluğunun diyor olduğu makamlar mevkilerdir diyor. Bakın ne kadar muazzam bir operatör gibi konuşuyor. Peki ama ötede diyor Kemalat-ı Nübüvvet diye tesmiye ettiğimiz, dile getirdiğimiz bir makam var diyor. O makamın karşısında bu zatların bulundukları velayet-i sugra, kübra, ulya makamları diyor, denizin karşısında damla kadar kalır diyor. Keşke damla kadar olsa diyor. Bu ne biçim bir açı? Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirru buyuruyor ki, bir kere ders esnasında kainatı bana gösterdiler, tırnak kadar diyor gördüm diyor. Tırnak kadar açığı o kadar büyüyor ki manevi açığı ve ufuk peki öyle bir alemin kuşu olmuş ki peki oradan baktığı zaman kainata kainat diyor tırnak kadar diyor gözümün önüne geldi. Buradan öteye çok yol var. Buradan öteye çok yol var. Buradan öteye çok yol var. Buzlu cam arkasından bakmayalım hadiseye, at gözlüğüyle bakmayalım hadiseye, camı kır, kafanı öbür tarafa geçir ondan sonra bak, camın arkasından kimler gidiyor, kimler geliyor. Biz bu dünyaya bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. Bir dikenden yüz binlerce gül elde etmeye geldik. İnsan ona göre çalışmalı, ona göre gayret etmeli. Sütün içerisinde tereyağı vardır değil mi? Var tabii. Ama sen sütü diyelim yayıkta vurmazsan tereyağı çıkmıyor dostum. Kazman var mı? Var peki. Toprağında var mı? Var. Kazmayı toprağa vurmadığın müddetçe suyu çıkaramazsın dostum. Elinde taş var mı? Var peki. Taşı demire efendim vurmazsan diyor Mevlana Kuddise Sirru. Peki o taştan kıvılcım çıkmaz diyor. O taşın demire vurulması lazım ki oradan kıvılcım çıksın. Sultan ne söyledi bak kayıt koydu oraya. Biz suluki diyor. Şeriatın tatbik edilmesiyle. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimallahu Teala ders veriyordu talebeye ve ders esnasında ikide bir ayağa kalkıyor oturuyor. Dediler efendi hazretleri bu ne iştir dedi. Yahu dedi şurada dedi, çocuklar oynuyor ya dedi. Evet dedi. Oradaki bir çocuk dedi Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın dedi neslinden gelen bir çocuk dedi o dedi. Onu ne zaman görüyorum dedi. Onu gördüğüm zaman dedi hürmeten ayağa kalkıyorum dedi. Geç bakayım Ebu Hanife'yi hadi. Bu minimum bir misaldir bu. Sen bunu kare kare büyüt. Bağdat'tan bir koyun çalındı 16 sene peki koyun eti yemedi. Niye yemiyorsun? Çalınan koyun diyor işte ola ki diyor benim diyor kursağıma nasip olursa diyor bütün hallerin diyor darmadağın olur gider diyor. Biz suluki diyor sana. Dicle nehrinden akan efendim bir elmayı babası alıyor, tam yiyecekken yemiyor. Hadi bakalım gidiyor, Dicle'nin boyundan yukarıya doğru gidiyor. Meğer derinin kenarında, nehrin kenarında bir elma ağacı. Elma ağacının bazı dalları nehre doğru efendim sarkıyor. Tabii o elma da birisinin, tarla birisinin. Adamı buluyor, ondan sonra helallik istiyor ondan. Adam izin verince elmayı yiyor. Diyorlar ki, işte... O elmayı böyle değerlendiren zattan Ebu Hanife dünyaya geliyor. Eğer, ha canım işte elma ya Rabbim gönderdi al ısır hart kurt ye. Yo, onu yapmıyorlardı. Yani at izi it izine karışır senin anlayacağın. Sapla saman birbirine karıştı ecdadın tabiriyle. Cenab-ı Hak düştüğümüz yerden tekrar kalkmaya bizleri muvaffak eylesin. Kas katı bir taş bile olsa insan kas katı bir taş bile olsa veyahut da efendim yani bir mermer gibi kesilse bile, aha şu bahsetmiş olduğu peki zerre mesafesi kainatı birkaç kat katlayan böyle bir Mevla'nın dostunu buldun, sen var ya diyor Mevlana, sen var ya incisin oğlum inci, incisin oğlum inci. Ama bazı maalesef cahil ve nadan insanların nazarında Allah dostlarının bir lokma ekmek kadar değeri kalmamıştır. Bir efendim dosya kağıdı kadar değeri kalmamıştır. Acıktığımız zaman doğru mutfağa gidiyoruz, bulamazsak ekmekçilere gidiyoruz, evi erek telek yap, olmadı bakkala, olmadı markete, olmadı Fatih'in altından giriyoruz, üstünden çıkıyoruz. Niçin? Bir lokma ekmek için, bir lokma ekmek için, bir lokma ekmek için. Peki, yani bir lokma ekmeği arama noktasındaki heyecanı niçin, niçin gerek dünyamızı gerekse ahiretimizi abad edecek, ihya edecek, bizi adam edecek olan bir zatı aramaya teksif etmiyoruz. Adam buldu, hala düşünüyor intisap edeyim mi etmeyeyim mi diye. Adam peki hakikaten aha ulaştı, geldi kapıya dayandı, hala tereddüt içerisinde. Ne yapayım ben, tarikat dersi alayım mı, almayayım mı? Acaba şu bu bilmem ne vesaire. Gene buradan öteye çok söz var, çok yol var. Karar ver, karar ver, karar ver. Gemi rıhtımdan ayrılmak üzere karar ver. فَعُلِمَ اَنَّوْ لَا مِكْدَارَ لِدَّائِرَةِ الْاِمْكَانِ بِالنِّسْبَ اِلَى مَرْتَبَةِ الْوُجُوبِ فَمَا فَوْكَهَا. Kainatın peki sadece kendisi değil birkaç misli de olsa peki vücut makamı ki Mevla'nın peki varlığını söz konusu olmuş olduğu o makamın karşısında bunun ne ağırlığı var ki? Ya leyte, ah o kadar istiyordum ki leha olsa bu imkan dairesi, bu kainatın hükmel katreti bin nisbe ilel bahril muhit, bir damlanın bir okyanus karşısında bile bir varlığı vardır değil mi? Kocaman bir deniz, büyük okyanus, bir Atlas okyanusundan bir damla mesela. O damlanın bile denizin karşısında yani bir ağırlığı vardır. Yani ağırlığı var derken yani bir varlığı vardır. Deryanın karşısında, okyanusun karşısındaki damla kadar bile bir ağırlığı yoktur diyor. Neyin? Kainatın, Mevla'nın peki dostunun kat etmiş olduğu zerre makamın karşısında. Bak arş, kürsi, ondan sonra ve kainatta bulunan anasır, ondan sonra akıl, nefs, zamani, kansal ne kadar varlıklar var ise bunların alayını toplayın diyor ehlullah. Alayını toplayın, getirin. Aha burada bahsetmiş olduğu kalite ve kariyerdeki Mevla'nın dostunun kalbine bırakın diyor. Bırakın diyor. Bu kadar yani teferruatı, makro alem peki, alemi kübra ve içindekileri alayını bırakın onun kalbine. Kalbine diyor onun düştüğünün farkında bile olmaz diyor. Yani ne yapmıyor peki, bir yer işgal etmiyor, etmiyor. Sen şimdi Marmara Denizi'nden bir damla al, ondan sonra git bakayım at denize. Denizden böyle bir dalgalanma bilmem ne vesaire bir taşma maşma oluyor mu? Olmuyor. Denizin peki bir damla atılsa kendisine ondan farkı şey yok, haberi olmuyor. Mevla'nın dostu şu bahsetmiş olduğu zerre mesafesi kainatı katlayan zatın gönlü ve kalbinde öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Öyle bir vüs'at vardır ki diyor. Kainatı atsanız kalbine hiçbir değişiklik yok onda. Şah-ı Nakşibend diyor, kainatı tırnak kadar gördüm diyor. İmam-ı Rabbani bir adım daha önden giderek diyor ki, bana diyor kainat gösterildi A'dan Z'ye. Baktım diyor, zerre gördüm diyor kainatı. Tırnak efendim yani zerrenin karşısında 100 misli, 200 misli. İmam-ı Rabbani de şimdi öyle bir ufuk oldu ki o Mevla'nın dostunda, Allah'taki faniliği öyle bir yani noktaya dayandı ki, kainat diyor, benim gözümde diyor zerre kadar en fazla gözüküyor diyor. İbrahim Hakkı Erdurum'u Kuddisesi Ruhu derler ki uzayın yollarını, Feza'nın yollarını, Tillo'nun yollarından daha iyi biliyor diyorlar. E peki nasıl yaptı bu adam bu işi? Oraya mı çıktı yani? Ne bileyim ben işte uzay araçlarıyla, gemileriyle fezaya mı uçtu? Yo. Kafası murakabede bitti. Nasıl oluyor peki? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu getiriyor kainatı, koyuyor onun önüne, yani la tesbih ve la temsil, al İbrahim Hakkı. Bütün kainatı bir küre gibi senin önüne koyuyorum, çevir çevir çevir yaz der gibi. Batı bugün İbrahim Hakkı Erzurumi'yi anlamıyor. Anlamıyor. Diyorlar ki marifetname gibi bir kitabı yazacak olan zatın bir kişi olması mümkün değil. Avrupa'nın kafası basmıyor. Diyorlar ki bildiğimiz, tanıdığımız İbrahim Hakkı gibi 4 tane İbrahim Hakkı olacak ki ancak böyle bir kitabı yazabilsin diyorlar vesaire. İşte sadece hadiseyi ha bu etten ve sinirden ibaret gözle görürsen aha oluyor böyle. Ama ve lakin sen bir ırmaksın değil mi? Irmak eğer denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Irmak denize kavuşursa, ırmak deniz olur. Sen bir tohumsun sen. Tohum toprağa düşerse, ekin olur. Peki sen bir ekmeksin. Eğer sen bir ekmeksin. Seni bir Mevla'nın dostu yiyecek olursa, o zaman o ekmek peki, o ekmek olan sen var ya, o ekmek sende veya yediğin lokma sende can olur. Peki, say sayabildiğin kadar. Eğer sen ve ben mum gibi, odun gibi kendimizi ateşe feda edersek, mumun kendisinde ve odunun kendisinde bulunan karanlıklar aydınlığa inkılap eder diyorlar. O kadar. Allah-u Teala anlatılanlara peki misafir olmaya, Allah-u Teala anlatılanlara muvaffak olmaya hepimizin muvaffak eylesin. Mahruminden eylemesin, makbulinden eylesin.
1: Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca Efendi ile unutulmayan sohbetler. Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah-u Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine "Aradıklarınız buradadır, gelin" diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere "Kullarım ne diyorlar?" diye sorar. Melekler "Seni tesbih ve tenzih ediyorlar. Allahu Ekber diyerek seni yüceltiyorlar. Sana hamdü sena ediyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler sana kullukları, takdisleri, tahmidleri ve tesbihleri daha da artar. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab, vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görseler ne yaparlar? Cenneti görmüş olsalar, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur. Cenneti daha fazla isterler. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Vallahi görmediler. Ya görselerdi? Eğer cehennemi görseler, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlar. Yüce Allah, ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım buyurur. Meleklerden biri der ki, ya Rab, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti der. Yüce Allah, onlar bir arada bulunuyorlar, ve onlarla düşüp kalkan da kötü olamaz buyurur.

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gün FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM.
1: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virdi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Allahümme inni es'eluke min hayri ma ta'lem.
3: Allah'ım, senin bildiğin şeylerin hayrını istiyorum.
2: وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمْ
3: Senin bildiğin şeylerin şerrinden sana sığınıyorum.
2: وَاَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمْ
3: Bildiğin bütün günahlarımı affetmeni istiyorum.
2: اِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا نَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
3: Sen her şeyi bilirsin, bense bilemem. Sen bütün gaybları en iyi bilensin.
2: Allahumma irhamni min zamani hada ve ihtaqil fitan ve tadavul ehli'l cur'ati alayya ve istidafihim iyyay.
3: Allah'ım, yaşadığım şu zamanda bana rahmet ve merhamet eyle. Merhametinle beni fitnelere düşmekten, cüret ehli kimselerin bana sataşmasından ve beni zaafa uğratmasından muhafaza eyle.
2: Allahümme ce'alni minke fî iyâdin menî' ve hirzin hasînin min cemî'i halkik hattâ tübelligani ecelî mu'âfâ.
3: Allah'ım, beni bütün mahlukatına karşı yüce zatından gelen sağlam bir himaye ve metin bir sığınağa al ve beni afiyet üzere ecelime ulaştır.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salat edenler sayısınca salat eyle.
1: Ve salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona salavat getirmeyenler sayısınca salat eyle.

0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona layık bir şekilde salat eyle.
1: وصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه.
0: Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline ona nasıl salat etmek gerekiyorsa öyle salat eyle.

Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline, ona nasıl salat edilmesini emir buyurduysan o şekilde salat eyle.

0: وأشرق بشعاع سره الأسرار.
1: Nuru senin mübarek nurlarından olan ve latif sırlarının ve mübarek kalplerinin parıltısıyla cümle sırların ve kalplerin aydınlandığı Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline salat eyle.

0: Allah'ım, senin nurlarının ummanı, sırlarının hazinesi, kullarına takdim ettiğin delillerin lisanı, mülk aleminin en nadide varlığı, huzuri âlindeki seçkin kulların imamı, peygamberlerin mührü ve sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yüce zatın devam ettikçe devam eden, yüce zatın baki kaldıkça ebedi kalacak olan, seni de onu da razı edecek ve okuduğumuz zaman bizden razı olacağın salat ile salat eyle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!
1: Allahümme Rabbel Hilli vel Haram ve Rabbel Meş'al.

Ey hil ve haramın Rabbi! Ey meş'ari haramın Rabbi! Ey beyti haramın Rabbi! Ey rükün ve makamın Rabbi olan Allah'ım! Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e bizden selam ulaştır. Allah'ım, Efendimiz, büyüğümüz, öncekilerin ve sonrakilerin efendisi olan Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e Mele-i Ala'da hesap gününe kadar salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed hatta terithel arda ve men aleyha ve ente hayrul varifin.
0: Allah'ım, Efendimiz ve büyüğümüz olan Muhammed'e sen arz ve üzerindekilere varis oluncaya, yani herkes ölüp dünyanın kimseye kalmadığı kıyamet gününe kadar salat eyle. Sen varis olanların en hayırlısısın. Senin mülküne zeval ve intikal gelmez.''

0: محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi ümmi peygamber Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Efendimiz İbrahim'e bereketler ihsan eylediğin gibi, Ümmi Peygamber Muhammed Efendimiz'e de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.

Ve senin iradenin taalluk ettiği şeyler adedince, meleklerin getirdiği salavatlar sayısınca, sen var oldukça devam eden, lütfu ihsanınla ebediyete kadar baki kalan, ebediyetine nihayet olmayan, devamlılığına fena olmayan bir salat ile devamlı salat eyle.''

0: أحاط به علمك وأحصاه كتابك وشهدت به ملائكتك وارض عن أصحابه وارحم أمته إنك حميد مجيد.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline senin ilminin ihata ettiği, kitabının beyan ettiği, meleklerin görüp şahitlik ettiği şeyler adedince salat eyle. Onun ashabından razı ol ve ümmetine rahmet eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: Muhammed.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Efendimiz Muhammed'in âline ve Efendimiz Muhammed'in bütün ashabına salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salat eylediğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle.

tüm alemler içinde Efendimiz İbrahim'e ve Efendimiz İbrahim'in âline bereketler ihsan eylediğin gibi, Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de bereketler ihsan eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

Allah'ım, senin için inkarsız, inatsız bir şekilde yapılan, kamil bir secde esnasındaki kalbin huşu hürmetine ey efendim! Senin azametin hürmetine ya Allah, ya Celil! Ahdine senin kadar vefa gösteren yoktur. Azametli ve şerefli arşına kadar nurlarla kaplı olan kürsin hürmetine. Semaları yaratmadan evvel arşının altında mevcut olan varlıklar hürmetine. Gök gürlemeleri ve bununla vazifeli melekler

Hürmetine sana böyle yalvarıyorum. Zira sen hiçbir şeye benzemeyen bir ilahsın. Sen ancak tevhid ile tanınırsın. Beni seni seven, senin tarafından sevilen, yüce zatına yaklaştırdığın, seni tanıyan ve sana aşık olan kullarından eyle. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Vedud!

0: ilmuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ilmi ezelinde mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahsahu kitabuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kitabında mevcut olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma nefezet bihi kudretuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kudretinin yettiği varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma khassasathu iradetuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e irade-i ilahiyenin taluk ettiği şeyler adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma teveccehe ileyhi emruke ve nehyuk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e emir ve nehilerine muhatap olan varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma vesi'ahu sem'uk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sesini işittiğin varlıklar adedince salat eyle.
0: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede ma ahata bihi basaruk.
1: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gördüğün varlıklar adedince salat eyle.

Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek ismini hatırlayan ve söyleyenlerin bu hatırlamaları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e, onun mübarek isminden gafil olanların gafletleri adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede kadril emtar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e yağmur damlaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede evrakil eşcar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e ağaçların yaprakları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede devabbil gıfâr.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kara hayvanları adedince salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e deniz hayvanları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede miyahil bihar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e denizlerdeki suların en küçük parçaları adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammed adad ma azlama aleyhi leyl ve adaa aleyhi nehar.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e gece karanlığının üzerine çöktüğü ve gündüzün aydınlattığı varlıklar adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin bil guduvi vel asal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e sabah akşam yani devamlı salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adeder rimal.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e kumlar adedince salat eyle.

0: Allah'ın Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün kadınlar ve erkekler adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin rıza'a nefsik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e senin razı olacağın keyfiyet ve miktarda salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin midade kelimatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bitip tükenmeyen kelimelerin adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin mil'e semavatike ve ardik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e semaların ve arzın dolusunca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin zinete arşik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e arşının ağırlığınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin adede mahlukatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e bütün mahlukatının adedince salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina ve mevlana Muhammedin efdal salavatik.
0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salatların en üstünüyle salat eyle.
1: Allahümme salli ala nebiyyir rahmeh.
0: Allah'ım, rahmet peygamberine salat eyle.
1: Allahümme salli ala şefii'il ümmeh.
0: Allah'ım, ümmetin şefaatçisine salat eyle.
1: Allahümme salli ala kâşifil gummeh.
0: Allah'ım, dertleri ve sıkıntıları gideren Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mujlil zulmeh.
0: Allah'ım, zulmeti kaldırıp her tarafı aydınlatan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mulin ni'meh.
0: Allah'ım, bizlere ilahi nimetlerin ulaşmasına vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala mu'tir rahmeh.
0: Allah'ım, üzerimize ilahi rahmetin nüzulüne vesile olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil havdil mevrud.
0: Allah'ım, sırattan geçen ümmeti Muhammed'in akın akın başına toplandığı havzın sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil makamil mahmud.
0: Allah'ım, en büyük şefaat makamı olan makam-ı mahmudun sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil liva'il ma'kud.
0: Allah'ım, bütün peygamberlerin altında toplanacağı hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil mekanil meşhud.
0: Allah'ım, etrafında devamlı sayısız meleğin bulunduğu kabri şerifin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerami vel cud.
0: Allah'ım, kerem ve cömertlikle vasıflanmış olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men huve fissemâi mahmudun ve fil ardı Muhammed.
0: Allah'ım, semada Mahmud, yeryüzünde Muhammed diye methedilen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi şâme.
0: Allah'ım, nübüvvet mührünün sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil alame.
0: Allah'ım, nübüvvetinin sıdkına dair sayısız alamet bulunan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mevsufi bil kerame.
0: Allah'ım, her türlü güzelliği ve güzel ahlakı kendinde cem eden Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli alel mahsusi bizzaame.
0: Allah'ım, evvelkilerin ve sonrakilerin seyyidi ve imamı olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne tuzilluhul gamâme.
0: Allah'ım, kendisini devamlı bir bulutun gölgelediği Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men kâne yara men halfahu kemâ yara men emâme.
0: Allah'ım, aynen önündekileri gördüğü gibi ardındakileri de gören Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli aleş şefi'il müşeffa'i yevmel kıyâme.
0: Allah'ım, kıyamet günü şefaat etmek için Cenab-ı Hakk'a yalvaracak ve şefaat etmesine izin verilecek olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil dara'a.
0: Allah'ım, daima sana tazarru halinde olan ve yalvarıp yakaran Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibi şefa'a.
0: Allah'ım, şefaat sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil vesile.
0: Allah'ım, kıyamet günü bir kişiye nasip olacak olan vesile makamının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil fadile.
0: Allah'ım, fazilet sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibid derecetir rafi'a.
0: Allah'ım, yüksek derecenin sahibi olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hirave.
0: Allah'ım, elinde asa taşıyan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibin na'leyn.
0: Allah'ım, nalin giyen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil hucce.
0: Allah'ım, delil ve beyinelere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibil burhan.
0: Allah'ım, kat'i delillere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala sahibis sultan. Allahümme salli ala sahibit tac. Allahümme salli ala sahibil mi'raj.
0: Allah'ım, delil, hüküm ve idari güç sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, taç sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, miraca çıkma lütfuna mazhar olan Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala

0: Allah'ım, kılıç ve asa sahibi efendimize salat eyle. Allah'ım, hafif ve seri deveye binen efendimize salat eyle. Allah'ım, Miraç gecesi Burak'a binen efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala muhteriqis seb'i tibaq. Allahümme salli ala şefii fi cemii'il enam. Allahümme salli ala men sebbaha fi keffihi ta'am.
0: Allah'ım, yedi kat semaları aşıp giden efendimize salat eyle. Allah'ım, bütün insanların şefaatçisi olan efendimize salat eyle. Allah'ım, avucunda yiyecekler tesbih eden efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala men beka ileyhil cid'u ve hanne li firakih. Allahümme salli ala men tevessele bihi tayrul felah.
0: Allah'ım, o efendimize salat eyle ki hurma kötüğü ondan uzak kaldığı için ağlayıp inlemişti. Allah'ım, sahradaki kuşların bile kendisine sığınarak sıkıntılarına çare buldukları efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli ala men sebbahat fi keffihil hasah. Allahümme salli ala men teşeffa'a ileyhi zabyu bi efsahi kelam. Allahümme salli ala men kellemehu d-dabbu fi meclisihi ma'a ashabihil a'lam.
0: Allah'ım, avucunda çakıl taşlarının tesbih ettiği efendimize salat eyle. Allah'ım, ceylanın gelerek en fasih bir kelamla kendisinden şefaat talep ettiği efendimize salat eyle. Allah'ım, büyük sahabileriyle bir mecliste bulunurken kelerin kendisiyle konuştuğu efendimize salat eyle.
1: Allahümme salli alel beşirin nezir. Allahümme salli alel siracil munir. Allahümme salli ala men şeka ileyhil ba'ir.
0: Allah'ım, müjdeci ve ikaz edici olan efendimize salat eyle. Allah'ım, her tarafı aydınlatan, parlak bir kandil olan efendimize salat eyle. Allah'ım, devenin gelerek kendisine şikayetini arz ettiği efendimize salat eyle.

0: المطهر.
1: Allah'ım, parmaklarının arasından tatlı ve bereketli su fışkıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, madden ve manen tertemiz olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala nuril envar. Allahümme salli ala men şakka lehul kamer. Allahümme salli ala tayyibil mutayyib.
1: Allah'ım, nurların nuru olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucize olarak ayı ikiye ayıran Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, son derece temiz ve hoş olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel Resulil mukarrab. Allahümme salli alel fecris sati'. Allahümme salli alel necmis thaqib.
1: Allah'ım, sana en yakın olan Resul'e salat eyle. Allah'ım, parlak bir fecir olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, karanlıkları delip geçen bir yıldız olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alel urvetil vüthqâ. Allahümme salli ala nezîri ehlil ard. Allahümme salli alel şefî'i yevmel ard. Allahümme salli alel sâqîlin nâsi minel havm.
1: Allah'ım, tutunulacak en sağlam kulp olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, yeryüzü ehlini ikaz eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, amellerin arz edildiği gün şefaatçi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, havzından insanlara su ikram eden Efendimiz'e salat eyle.

0: قاعد الجد. اللهم صل على المستعمل في مرضاتك غاية الجهد.
1: Allah'ım, hamd sancağının sahibi olan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, büyük bir ciddiyet ve gayretle kolları sıvayarak risalet vazifesini ifa eden Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, senin rızan istikametinde bütün gücüyle gayret eden Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli alen nebiyyil khatim. Allahümme salli alen resulil khatim. Allahümme salli alel Mustafa'l qaim.
1: Allah'ım, son nebiye salat eyle. Allah'ım, son resule salat eyle. Allah'ım, vazifesini ifa ve ibadet için ayakta duran Mustafa'ya salat eyle.
0: Allahümme salli ala rasulike ebil kasim. Allahümme salli ala sahibil ayat. Allahümme salli ala sahibit dilalat.
1: Allah'ım, Resulün Ebul Kasım'a salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, doğru yolu gösteren delaletlere sahip olan Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil işarat. Allahümme salli ala sahibil keramat. Allahümme salli ala sahibil alamat.
1: Allah'ım, işaretler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kerametler ve güzel ahlak sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, alametler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala sahibil beyinat. Allahümme salli ala sahibil mu'cizat. Allahümme salli ala sahibi havariqil adat.
1: Allah'ım, açık deliller sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, mucizeler sahibi Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, harikulade hadiseler sahibi Efendimiz'e salat eyle.
0: Allahümme salli ala men sellemet aleyhil ahcar. Allahümme salli ala men secedet beyne yedeyhil eşşar. Allahümme salli ala men tefettekat min nurihil ezhar.
1: Allah'ım, kendisine taşların selam verdiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, önünde ağaçların secde ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, nurunun feyziyle çiçeklerin açtığı Efendimiz'e salat eyle.

0: اخضرت من بقيه وضوئه الاشجار.
1: Allah'ım, bereketiyle meyvelerin tatlandığı ve güzelleştiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, abdest suyunun artığıyla ağaçların yeşerdiği Efendimiz'e salat eyle.

0: بالصلاة عليه تحط الأوزار.
1: Allah'ım, bütün nurların onun nurundan fışkırıp yayıldığı Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine salavat getirilince günahların silindiği Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, kendisine salavat getirilerek hayırda ileri giden kulların derecelerine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle büyüklere ve küçüklere rahmet edilen Efendimiz'e salat eyle.
1: Allahümme salli ala men bis salati aleyhi.

0: المختار الممجد.
1: Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar sebebiyle bu dünyada ve öbür dünyada nimetlere nail olduğumuz Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine getirilen salavatlar vesilesiyle aziz ve gaffar olan Allah'ın rahmetine nail olunan Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, kendisine yardım edilerek muzaffer kılınan ve ilahi teyitle kuvvetlendirilen Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, seçilmiş ve şerefli kılınmış olan Efendimiz'e salat eyle.

0: Allah'ım, Seyyidimiz ve Efendimiz olan Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, sahralarda yürürken vahşi hayvanların eteklerine yapışarak hallerini arz ettiği Efendimiz'e salat eyle. Allah'ım, ona, âline, ashabına tam manasıyla salatu selam eyle. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. İkinci dörtte birin başlangıcı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elhamdülillahi ala hilmihi ba'de ilmihi ve ala afvihi ba'de kudretihi.
0: Bütün her şeyi bildiği halde kullarına hilimle muamele ettiği, kudreti yettiği halde onları affettiği için Allah'a hamdolsun.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel fakri illa ileyk ve minel zulli illa lek ve minel khawfi illa mink.
0: Allah'ım, senden başkasına muhtaç olmaktan, senden başkasına boyun eğmekten, senden başkasından korkmaktan sana sığınırım.
1: Ve a'udhu bike en ekule zura اَوْ اَغْشَى فُجُورًا اَوْ اَكُونَ بِكَ مَغْرُورًا.
0: Yalan ve kötü söz söylemekten, günahlara dalmaktan, senin affına aldanarak günahlar karşısında gevşek davranmaktan sana sığınırım.
1: وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ وَعُضَالِ الدَّاءِ وَخَيْبَةِ الرَّجَاءِ وَزَوَالِ النِّعْمَةِ وَفُجَاءَةِ النِّقْمَةِ.
0: Düşmanların üzerimize gülmesinden, ağır dertlerden ümitlerimin boşa çıkmasından, üzerimizdeki nimetlerin yok olmasından, bela ve afetlerin aniden gelmesinden sana sığınırım.

0: nilik.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Habibinin layık olduğu şekilde mükafatlandır. Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e salatu selam eyle. Bizim sebebimizle onu senin Halilinin layık olduğu şekilde mükafatlandır.
0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.

0: عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: Allah'ım, Efendimiz İbrahim'e alemler içinde salat ve rahmet edip bereketler ihsan ettiğin gibi mahlukatın adedince razı olacağın şekilde arşının ağırlığınca ve ilminin sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve Efendimiz Muhammed'in âline de salat eyle. Şüphesiz sen her türlü hamde layık, son derece şeref ve izzet sahibisin.''

0: محمد عدد من لم يصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما صلي عليه.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat edenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ona salat etmeyenler adedince salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatlar adedince salat eyle.

0: هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e bugüne kadar ona getirilen bütün salavatların kat kat fazlasıyla salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e layık olduğu şekilde salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e onun için isteyip razı olduğun keyfiyet ve kemiyette salat eyle.
2: Delailül Hayrat ve Tercümesi. Salı Virt.
3: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: An Cabir İbni Abdillah, An Cabir İbni Ubeydillah radıyallahu teâlâ anuma, Efendimiz'den rivayetli hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Fel tertekib ümmetil azâbe izâ tekâfe ricâl bir ricâl ve nisâ bir nisâ. Erkekler erkeklerle kadınlar, kadınlarla şehvetlerini tatmin edip yetindiği zaman ümmetim azabı beklesin. Şu anda bu iş bu kadar terbiç edilmiş, bu kadar gündemde tutuluyor ve bilinen, görünenin kaç misli arkada bu işi açıktan yapmayanlar mevcut olduğu biliniyor. Onun için azap beklenecek zamandayız. Azap beklenecek zamandayız. Azap tehir olur mu? Olur. Azap kaldırılır mı? Kaldırılır. Yunus Aleyhisselam kavminden kaldırıldı. Halbuki imanları bile yokken kaldırıldı. Ama tabii son şeyde, son kertede bir iman etmeye yeltendiler tabii. Yunus Aleyhisselam'ın erken çıkmasından dolayı Mevla acıdı onlara. Çünkü onun kapısına gittiler, onu bulamadılar ya. Nasıl iman edeceğiz dediler, tevbe edeceğiz dediler. Peygamberleri yok. Oradan Mevla acıdı onlara. Yoksa yani başka da bir kavme yapmadım buyuruyor. İlla kavme Yunus. Onun için biz şimdi azap bekliyoruz. Tabii ki diğer İslam ülkelerinde de çok yaygın. Arap aleminde de eşcinsellik çok yaygındır yani. Bunlar tabii oralarda bizimkiler kadar ortalıkta çıkıp gösteri yapacak kadar bir rezillik teşhir olmamıştır ama oralarda da maalesef tam insanın olduğu her yerde şeytan var. Şeytanın olduğu her yerde günah var, haram var. Bu inkar edilmez ama artıyor. Artmasından ziyade azabın toptan gelmesinin sebebi artması değil. Artması da bir şey, ölçek. Ama esas sebebiyet emri bil maruf yok. Yani iyiliği emretmiyorlar, kötülükten ne etmiyorlar, hocalar vaaz etmiyorlar. Hiçbir görev yapma yok. Bu hususta bir çaba, bir şey, bir sohbet, bir seminer, hiçbir şey ben duymadım. Hani uyarmak, uyandırmak. Tabii bu işte illa tabii Müslümanmış, üstte namaz kılıyor musun, tarikat ehli misin, açık mısın, saçık mısın? O konudan da dışta bir konu bu şimdi. Bu şimdi açık kadın da istemiyor yani kızı lezbiyen olsun. Veyahut bir solcu icabında istemiyor yani oğlu bilmem ne olsun yani. İstemeyenler var yani. Şimdi bu bir toplumsal olay. Biz dini açıdan helal harama azabı gazabı anlatıyoruz ama diğer taraftan da çalışmak lazım. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Ben cahiliyet zamanında hilful fuzule çağrıldım. Hilful fuzul efendim adında bir toplantı, bir cemiyet, bir heyet toplandı. Tabi o zaman cahiliyet döneminde de tabi Mekke'de zulümler var, öbür tarafta adaletsizlik var zaten. Zulmün dibi yani, şirk zaten ama bir de yani insafsızlıklar, vicdansızlıklar, köleleri mesela yani dolu olay vardı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta peygamber olmadan yani nübüvvet kendisine yani tebliğ görevi verilmeden diyelim. Efendimiz Adem aleyhisselam yaratılmadan peygamberdi, oraya da dikkatli konuşalım tabi de. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin faziletleri babından da geçer bu iş. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine, bereketine bir yere kadar tabii orada onlar da geçiyor yani. Rivata da olsa taş yağmıyor. İşte efendim eşcinsellik artsa bilmem ne olsa maymuna domuza dönme tahakkuk etmiyor, hasf olmuyor, mesh olmuyor. Ama bu nereye kadar yani? Bunun tabii bir süresi var. Resulullah Efendimiz'in bereketiyle, Müslümanların bereketiyle bu işler. Ama şimdi ne buyuruyor bak burada? Bu durum var mı diyor. Var diyor. Tabii buna ekseriyet ister bu. Şu anda ekseriyette bu durum yok. Ekseriyette bu durum yok. Ama ümmetim azabı beklesin diyor. Şimdi biz kesilecek koyun gibi bıçağımız bilenirken ha ha yapan bir duruma gelmişik. koyundan daha enayi, ahmak bir duruma gelmişik. Neden? Azabı beklesin buyuruyor. Biz azabı beklemişiz. Hala efendim, yani hacımız hocamızın da mutlu olmaması lazım yani. Teheccüd kılanın da, tarikat dersini yapanın da rahatsız olması lazım yani. Şöyle, yani azap bekleyin buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem toplum olarak. Ve azap da geliyor yani, devamlı geliyor. Şimdi kim azap değilse nedir yani? Bu azap değilse nedir ya? Onun için azap bana ne zaman geçiyor? Hala onu da anlamıyor ya. Günahları yapıyor filan, Musa aleyhisselamın şey gibi. Tur dağına çıkarken karşılaştığı adam gibi. Ya Musa dedi, Rabbinle görüşmeye gidiyorsun, konuşmaya gidiyorsun dedi. Bir sor bakalım dedi. Ben dedi tamamen ona karşı işler yapıyorum dedi. Bu ne diyorsun tersini yapıyorum dedi ya. Ama dedi, nimetlerim de iyi, durumum da iyi. Durumum da iyi, onlar bunlara niye bir şey olmuyor o zaman? Dedi yani, bu azap ne zaman gelecek dedi. Yani ama adam imanlı adam soran. Soran imanlı dalga geçmiyor, dalga geçen imansızdır yani. Diyor ki, yani azap gelecekse ben de ona göre bir önlem mi alayım, tedbir mi alayım, duruma göre bir bakacağım diyor. Ama diyor ben böyle dümdüz gidiyorum, azap da gelmiyor falan. Beni herhalde esmi geçti veyahut bana bir şey yapmayacaksa da ben de bir rahat hareket edeyim diyor. Bir azap beklentisiyle de diyor, bir korkutayım ama hiç azap da gelmiyor. Musa aleyhisselam da Mevla'ya sordu yani. İnerken o yine bekliyor orada. Dağın dibinde bir de biliyorsunuz İblis de şey yaptı, dolu olay var o dağa çıkarken. İblis de çıktı işte, nasıl düzeltebiliriz Allah'la aramızı falan, o da bir plan yaptı orada ama o da tutmadı tabii, o da başka sohbetleri anlatmış. Efendi Hazretleri'ne çok dinlemişiz. Ondan sonra Mevla Teala'ya sorunca Mevla Teala buyurdu ki, ya Musa ben kaç zamandır okulumdan zikrin lezzetini aldım, ibadetin lezzetini aldım. Namaz kılamıyor, zikir yapamıyor, şükür yapamıyor, hiçbir ibadet yapamıyor, hiçbir hayır yapamıyor. Bundan büyük bela mı arıyor? Şimdi toplum azap beklesin diyorsun. Millet de bu sefer diyecek ki bir azap da yok. Güzel. Herkes tatiller yaptı. Okullar açıldı. Millet tatillerden döndü. Yedi içti, gezdi, gördü. Falan bir azap bekle, azap bekle. Ne azap ya? Şimdi Mevla da ne buyurdu? Ben onlara namaz nasip etmiyorum, oruç nasip etmiyorum, zikir nasip etmiyorum. Kur'an okumaktan tat aldırmıyorum. İçkiden, kumardan, televizyon dizilerinden, maçlardan vesair. Malayaniler, onu da bırak. Malayani mubahada geçtik tabii de. Haramlar diz boyu yani. Bunlardan zevk aldırıyorum. Yani zevk alıyorlar. Allah demekten çekiniyorlar. Hiç ibadet sevmiyorlar. Teheccüde kimse kalkamayacak hale gelmiş. Ne teheccüdü ya? Vakti vaktine namaz kılan %5'e düşmüş ya. %5'e düşmüş. %0.1 her gece teheccüd kılsan ne? Kimi kurtarır ya? Kimi kurtarır? Kendini kurtarır mı? Onu da kurtaramaz. Vaaz etmiyorsa, emr ve arif yapmıyorsa, tebliğ yapmıyorsa, ben hoca değilim, vaaz edemiyorum. Bizim bu sohbetimizi ulaştır adama, onu da yapmıyor. O kadar kolaylaştı emr ve arif şimdi. Yok. Nasıl kurtaracak bu teheccüden yani? Onun için daha bu millet ne azap bekliyor ya? Camiler bomboş olmasından, cemaatle namazın kalkmış olmasından, efendim stokçuluğun, ihtikarın, efendim ihaleye fesadın, kamu malına hıyanetin, vesaire yani zirve yaptığı bir noktada. Dedi benim ne zaman belam gelecek? Azabı bekleyin diyorsun sen de. Neyi bekliyorsun ya? Daha beter durumumuz iyileşiyor. Birilerinin durumu iyileşiyor tabii. Birileri fakirleşirken birileri de zenginleşiyor tabii. Azabı bekleyecek. Adam azabın ne olduğunu anlamıyor ki. Adam arabası pahalı olursa onu nimet zannediyor. Çok çakarlı arabalarla gezerse, efendim bürokraside itibarı olursa efendim fazilet zannediyor yani. Milletin fazilet anlayışı da çökmüş. Efendim saati pahalı olursa, kumaşını pahalı giyerse bu nimet zannediyor. Ya bu nimet misin sen? Zekatını veriyor musun? Namazını 5 vakit kılıyor musun? Haramdan sakınıyor musun? Yok. Daha ne azap istiyorsun? Belanı bulmuşsun zaten. Çünkü neden? Kendin haram ve narun. Ateş, haram ateşin ta kendisidir. İçinde bulunduğun durum seni nereye götürecek ölür ölmez? Cehenneme götürecek. O zaman seni cehenneme götüren neyse o cehennemin ta kendisidir. Bir şeye vesile olan maksatı neyse onun hükmünü alır. Cehenneme girenler dünyada efendim fakir diye mi cehenneme girecekler? İçki içmedi mi girecek? Zina yapamadı diye, para bulamadı diye mi girecek yani cehenneme? Pahalı elbise alamadı diye mi cehenneme? Cehenneme girenlerin hepsi paraları var diye, nimetleri var diye, günahları var diye girecek. Onun için ne azap bekliyorsun? Azabın içindesin, haberin yok. Buyururdu Efendi Hazretleri. Ve inne cehenneme lemuhidlatüm bil kafirin. Şüphesiz cehennem kafirleri elbette kuşatıcıdır. Sonra buyururdu ki, burada kuşatacaktır buyurmuyor. Yani ismi fail olması hasebiyle kuşatıcıdır, şu anda da kuşatıcıdır, ileride de kuşatacaktır. Bir umumi mana çıkar ondan. Ama şu anda kuşatmıştır buyuruyordu. Niye kuşatmıştır? Kimi günahlar kuşattıysa onu cehennem kuşattı. O ateşin içindedir, haberi yok. Klimalı serin yerdeyim zannediyor. Mesele, günahtan nasıl sıyrılırsın ki şu anda cehennemden kendini kurtarasın. Burada kurtulursun. Ahirette cehennemden kurtulmak yok. Burada kurtulan kurtuluyor. Cennete giren burada giriyor. Cehenneme giren burada giriyor. Ameller burada.
4: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Fütuhul Gayb okumaları başlıyor.
6: Hicri 4 Zilkade 545, Miladi 1150. Ey evlat! Ahireti dünyada öne al. Böyle yap. İkisini birden kazanırsın. Dünyayı ahiretten öne alacak olursan, ikisini de kaybedersin. Ve bu sana bir ceza olur. Emir almadan nasıl dünya ile uğraşırsın? Dünya ile kalbini meşgul etmezsen, Allah sana yardımcı olur. Başarı ihsanı gelir. Bir şey alacak olursan, İçinde bereket bulunur. İman sahibi hem dünyası hem de ahireti için çalışır. Dünyasıyla yalnız sözle olur. İhtiyacı kadar bağlanır ve o kadar alır. Bir yolcu ne kadar azık alabilirse o da o kadar alır. Çok almaz. Çünkü yolculuğa mani olacağına inanır. Cahilin, bilgi yoksulu adamın bütün derdi dünyadır. Bilgi sahibinin bütün cehdi öbür alemdir. Sonra Mevla. Ama bu hepsinden üstün. Önünde bulunan bir parça ekmek nasıl yeniyor ve nereden geliyor? Nefsin ona nasıl bakıyor? Onu almak için gayret sarf ediyor mu? Vermeyecek olsan seni yıkıyor mu? Bunlara dikkat et. Nefsini kırmaya güçlü olmalısın. Ey kardeşim! Hak benliğini oku. Yer ve gök ehlini bir yana at. Bildiği ile amel edene hak tarafından kapı açılır. Bu kapı, kalp yönünden açılır, Hakk'a oradan varılır. Bu bildiğiyle iş tutanın halidir. Dedikoduyla gününü gün eden bu halden mahrumdur. Sen böyle yaptıkça, bilgini dünya uğruna harcadıkça eline bir şey girmez. Dıştan iyi görünse bile içi bozuk olur. Allah kullarından herhangi birine hayır dilerse bilgi verir. Bu bilgiden sonra amel ve ihlas nasip eder. İyilik verir, kendine yaklaştırır. İrfan nasip eder, kalp bilgilerini öğretir, sırları çözdürür. Bunu yalnız o kula yapar. Bu halde başkasının iştiraki yoktur. Artık o kul sevilmiştir. Musa aleyhisselam gibi yalnız hak varlığın malı olur. Hak Teâlâ Taha suresinde buyurdu. Seni zatım için seçtim. Yani benden başkası seni meşgul edemez. Şehvet duyguları, geçici tatlar ve zevkler seni benden alamaz. Yer ve gök benim katımda söz sahibi olamazlar. Hiçbir bağ seni benden çekemez. Benden başkası seni meşgul edemez. Herhangi bir şekil seni eğlendiremez ve bana perde olamaz. Ey evlat! Allah'ın rahmeti boldur. Ümit kesme. Herkese yeter. Sana da yeter. Yaptığın günah kirini yıka. Tevbe suyuyla olsun, gözyaşıyla olsun. Tevbe üzerinde dur. İhlası bırakma. O güzelim din libasını kokula. Buhur saç, marifet ıtırlarını dök. Bulunduğun makam mühimdir. Her ne zaman haktan ayrı duracak olsan, yırtıcılar seni kapmaya kalkar. Eziyetli işler seni yıkar, viraneye çevirir. Böyle bir şey olursa hemen Hakk'a dön. Kalbini O'nun canibine yönelt. Tabii heva ve şehvet hırsıyla yiyip içme. Her yediğin ve içtiğin şeye iki şahit bul. Biri kitap, öbürü de sünnet olsun. Her halinde Allah'ın emri ve peygamberin adeti önderin olsun. Bunların sonunda iki şahit daha var. Onlar da kalbin ve hak fiilleri. Bunları da iste. Ara ve bul. Bir iş yapacağında kitap ve sünnet izin verirse yap, kalbine de sor. Ondan izin müsbet olunca hak fiilinin tecellisini ara. Bunlarla yapacağın işi iyi bilirsin. Aksi halde yaptığını ve yapacağını şaşırırsın. Gece odun toplayan gibi olmayı isteme. Elini attığın zaman ne alacağını bil. Başvurduğun nesneyi bil. Hakka mı koşuyorsun yoksa halka mı? Hak olarak gidersin, mahlukla karşılaşırsın. Önce tahkikini yap, sonra koş. Bu saydıklarımız sadece temenniyle gelmez. Yapmacık hareketler ve zor bunu bozar. Bu bir haldir. Sahibi tarafından kalbe konur ve kalbin sahibi Allah'tır. Amelle belli olur. Kalpte olan dışa vurur. Kalpte bir şey varsa dışta iyi iş görünür. Allah için yapılmayan iş kalbin boş olduğunu gösterir. Her işin Allah rızası için olduğu bilinmeli. Ey evlat! Afiyet, afiyeti aramamaktır. Afiyeti arayan, afiyeti bulmamıştır. Zengin, zenginliği aramaz. Zenginliği fakirler arar. Şifa aramak hastalar içindir. Şifa, şifayı aramamaktadır. Bütün şifa, Hakk'a teslim olmaktadır. Sebepleri bir yana at. Kalbini temizle. Putlar varsa çıkar. Her derdin dermanı vardır. Onu bulmak icap eder. Şifaların en büyüğü Allah'ın tevhididir. Onu birlemek iman sahibinin vazifesidir. Tevhid yalnız dille olmaz, kalple de olmalı. Akıllı ol. Yapmacıkları bırak. Hevese kapılma. Bir iş yapmak için cali hareketleri terk et. Bulunduğun hal yapmacık ve hevesten ibarettir. Riyakarlık da var. Nifak hali de mevcut. Bütün gücünün hedefi halkın sana tapması oluyor. Onların yararını bekliyorsun. Şunu bil ki, halka bir adım atsan, haktan uzak kalırsın. Sen hakkı aradığını söylüyorsun. Halbuki halkı arıyorsun. Ben Mekke'ye gidiyorum deyip Horasan yolunu tutana benziyorsun. Tabii Horasan'a yakın oldukça Mekke'den uzak kalırsın. İç aleminin temiz olduğunu söylüyorsun. Fakat onlardan hem korkuyor hem de bir şeyler bekliyorsun. Dıştan her kötü şeyi bırakmış gibisin. İçtense ona karışma yollarını arıyorsun. İçin halk sevgisiyle dolu, dıştan hakkı sevdiğini anlatıyorsun. Bu haller dil gürültüsüyle olmaz. Bu bir hal alemidir. Orada halkın sözü geçmez. Dünyanın lafı olmaz. Ahiret işleri orada görüşülmez. Allah'tan gayrisi orada bulunmaz. Cümlesi o bir olanındır. Bir olan birlik ister. O şerik kabul etmez. O bütün işlerini çevirir. Sana düşen işittiğin bu sözleri tutmaktır. Halk aslında elinden bir iş gelmeyen zavallılar grubudur. Sana ne yardım edebilirler ne de başkasına yardımları dokunabilir. Ancak hak onların eliyle işlerini yürütür. Hakkın fiil tecellisi sana ve onlara birlikte olur. Kader hükmünü vermiştir. Lehinde ve aleyhinde olacak şeyler olur. Öğren, sonra amel et. Sonra halkı bir yana at. Hakla ol. Hak sevgisini kalbine yerleştir. Hakla olma arzusu ve onun sevgisi sende ciddi bir hal alınca, Mevla seni kendine yaklaştırır. Kendi öz varlığına iletir, orada yok eder. Sonra o dilerse, seni halka teşhir eder. Arzu buyurursa, halk arasına katar. Dünyalık nasiplerini bol bol almak için, her varlığı sana iletir. Rüzgarları sana emirle gelir. Onun bilgisi seni kuşatmıştır. Bunlar kendi varlığını bıraktığın anda gelir. Onunla halka karışırsın, seninle değil.

0: ileride bulunur. İlmiyle amil olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin varisleridir. Geçmişteki büyüklerin vekilleridir. Arta kalan halk ise onlara yardımcıdır. Onlarla iş yaparlar. O büyük insanlar, kıyamet günü peygamberlerin yanında bulunur. Rableri tarafından peygamberlere ne verildiyse onlara da verilir. Ey ilim iddiasında bulunan, hani ağlaman? Allah korkusundan gözyaşın akıyor mu? Hani çekinmen? Korkun ve günahları itirafın nerede kaldı? Nefsinle cenk etmek ve onu terbiye etmek yok mu? Onu hak tarafına çağırmak nerede kaldı? Bunlar sende yok. Bütün derdin cübbe, sarık, yemek ve evlenmek, dolaşmak, dükkanlara girip çıkmak, halkla oturup bol bol sohbet etmek. Gücünü bu gibi şeylerden beri kıl. Onlardan sana gelecek bir kısmet varsa gelir. Üzülme. Kendini ferah tut. Bekleme yükünden kurtulursun. Hırs ağırlığı seni almaz. Bu kadar sıkıntıdan sana ne kalacak? Sadece bir yorgunluk. Ey evlat! Huzurun boş, iyi değil. Kötü huylarından hasıl olan pislik henüz temizlenmedi. Senin ne yaparım? Kalbin sıhhatli değil. Onda tevhid filiz vermedi. Onda ihlas sıhhat bulamadı. Ey uykudakiler! Sizi unutup uykuya dalmayan biri var. Ey kaçanlar! Sizden kaçmayan ve daima beraber olan bir şah var. Ey unutkanlar! Sizi unutmayan bir Mevla var. Ey terk edip gidenler! Sizi terk etmeyen bir Mevla var. Ey Allah'ı, Resulünü ve geçmişteki büyükleri unutanlar! Sonradan gelecek olan üstün varlıkları anmak istemeyenler! Siz uzayıp giden bir ayrık otu misalisiniz. Ağaçtan yontulan yongaya benzersiniz. Kendinize gelin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver, bizi ateş azabından koru. Amin.
1: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Fütuhul Kalp okumaları sona erdi. Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Hey Kayfa! Ebu'l Vefa Hazretlerini gördün mü?
4: Az önce güvercin çıktı.
3: İyi, sağ ol. Selamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam.
3: Bugün hacılar arasında sizi pek göremedim.
5: Aklım hala oralarda. Mukaddes beldelerden ayrılalı neredeyse bir hafta oldu. Ama hala Beytullah'ta tavaf ediyor, Resulullah'ın Ravda-i Mutahharası'nı ziyaret ediyor gibiyim.
3: İnşallah tekrarı nasip olur.
5: İnşallah.
3: İçim öyle sıkılıyor ki. İstanbul fethedildiğinden beri şu Rodos korsanları Akdeniz'de işi iyice azıttılar. Hiç merhametleri yok.
5: Korkaklar zalim olur.
3: Kafi miktarda tayfamız mevcut ama...
5: Ama?
3: Tayfaların yarısı Hristiyan. Korsanlardan yana çıkmalarından korkuyorum.
6: Ufukta bir gemi! Ufukta bir gemi!
3: Ne? Bir gemi mi? Bayrağına dikkat et! Bayrağına!
6: Bir korsan gemisine benziyor kaptan. Üstümüze geliyor.
3: Evet. Rodos korsanları. İyice yaklaştılar. Ateş ediyorlar.

0: görecekleri de var.
1: Acı karındaşlar, şu haramilerle sonuna kadar mücadele edelim. Gözünüz pek olsun. Aman çekilmeyin.
0: Hey siz ikiniz. Şey Ebul Vefa'ya yardıma koşun. Çabuk olun.
2: Hey kaptan.
3: Maalesef çapulcular çok kalabalık.
4: Okçular kaptanı oka tutun. Bu iş çok uzadı hadi.
5: Allah. Eşkeden la ilahe illallah. Oh.
4: Kaptanlarını atladık. Silah çekeni affetmeyin. Diğerlerini bağlayın.
1: Derhal reis.
6: Biz Hristiyanız. Hristiyanız. Dokunmayın.
1: Reis. Bunlar Hristiyanmış. Hadi tayfa bozuntuları sizi. Bize Hristiyan değil, malı, altını olan lazım.
4: Çocuklar, bu iş tamamdır. İyi iş başardık. Hadi, daha fazla beklemeye gelmez. Şimdi doğru Rodos'a. Hadi, yelkenler fora! Hey adadakiler! Biz geldik. Esirlerle, kumaşlarla, mallarla. Onlar İstanbul'a hakimse, biz de Akdeniz'e hakimiz.
7: Esirleri doğru kale zindanına götürün.
1: Hasta ve yaralıları ne yapalım?
7: Hepsini zindana atın.
1: Emrin olur reis. Reis, yeşil sarıklı biri vardı ya hani. Evet. Senin de dikkatini çekmişti.
7: Evet.
1: Şeyh mi ne diyorlar, öyle biri işte.
7: Şeyh ha. Güzel. Aklıma çok parlak bir fikir geldi.
1: Bayağı meraklandım. Yine bir muziplik mi?
7: Patlama. Biraz sabredersen görürsün.
1: Patlamam reis.
7: Ayrı bir hücreye at onu. Yanına da bir esir koy ki sıkılmasın hazret.
1: Ah ne hınzırsın sen.
8: Hey yeşil sarıklının yanına esir bir tayfa atın.
9: Tamam Garino hemen. Hey sen gel bakalım şöyle. Hadi gir içeri sallanma.
10: Fakat ben Hristiyanım.
9: Uzatma yürü dedim sana.
10: Hristiyanım dedim.
9: Hristiyanmış. Heh, yürü.
1: Ayaklarını zincirle ellerini çöz.
9: Tamam Garino.
10: Ben Hristiyanım dedim size. Yaralıyım. Bari dindaşlarımın yanına götürün.
1: Sen Hristiyan da olsan Türklerin uşağısın.
10: Başım dönüyor. Ölüyorum. Ölüyorum sanki.
1: Aman yalvarırım ölme. Geber!
10: Neredeyim ben? Neredeyim? Su. Su verin.
7: Nihayet kendine gelebildi.
10: Su. Su.
7: Bütün gece sayıklayıp durdun.
10: Siz kimsiniz?
7: Bana Musluhiddin'i Ebul Vefa derler.
10: Neredeyiz biz?
7: Rodos adasında ve zindanda.
10: Zindanda mı? Doğru. Zindandayız.
7: Evet. Ayaklarım bağlı olduğu için yardım edemedim sana. Kusura bakma.
10: Kusur mu? Şu şartlarda kusura mı bakılır? Zincirler içindesin.
7: Öyle. Çok sıkıntı verdiler ama sabredeceğiz.
10: Neye sabredeceğiz? Bu yapılanlara mı? Cani bunlar. Cani. Su bile vermiyorlar. Nöbetçi! Bana biraz su! Ne olur su!
7: Sakin ol, sakin ol.
10: Dayanamıyorum.
7: Kendini artık. Toparlamaya çalış.
10: Dayanamıyorum. Bizi göz göre göre ölüme terk ettiler.
7: Ümitsiz olma.
10: Sanki hiçbir şey olmamış gibi konuşuyor. Ne kadar sakin bir hali var.
1: Hey ihtiyar! Al bakalım şu tabağı. Bu senin. İyi beslen ha. Ağırınca altın fidye isteriz.
10: Su. Bir yudum su.
1: Uşağın mı var be?
10: Zalim. Azizler unuttu beni. Susuzluktan öleceğim.
7: İşte su evlat.
10: Onu sana getirdiler. Hepsi bir yudum zaten.
7: Bırak bunları şimdi. Hadi iç. Bakma yüzüme öyle. Hadi iç.
10: Gözlerim ışıdı. Ama sana su kalmadı. Hepsini içtim.
7: Olsun. Demek ki o su senin rızkınmış.
10: Ne iyi insan. Belki de Müslüman kıyafetine girmiş bir aziz. Siz bir azizsiniz herhalde.
7: Hayır, Müslümanım. Al bakalım şu tabağı.
10: Ne? Bana yiyeceğinizi de mi veriyorsunuz? Ne kadar cömertsiniz. Bu bir kahramanlık.
7: Kahramanlık mı?
10: Evet. Şu zindan şartlarında kim kime bir lokma verir ki?
7: Bir Müslüman herkese...
10: Şu ahlakın bende de olmasını ne kadar isterdim.
7: İstiyorsan kavuşursun.
10: Neye?
7: İslam ahlakına.
10: Nasıl?
7: Müslüman olarak.
10: Sendeki bu güzel huy İslamiyet'ten mi geliyor?
7: Evet. İslamiyet'in içinde hiçbir kötülük... İslamiyet'in dışında da hiçbir iyilik yoktur.
10: Şu vahşilerin dininde olmaktansa sizin gibi insanların dininde olmayı tercih ederim.
7: Öyleyse dediğimi tekrarla evladım.
10: Sanki birden hafiflediğimi, değiştiğimi hissettim.
7: Madem değiştiğini hissettin, o halde ismini de değiştirelim. İsmin ne?
10: Justi.
7: Bundan böyle Müslim olsun. Allah-u Teala bu ismi sana mübarek eylesin. Ya Müslim.
2: Gözün aydın ihtiyar. Sen artık serbestsin.
10: Bu bir hile olmasın?
7: Serbest mi?
2: Evet. Karamanoğlu İbrahim Bey fidyeni verdi. Şimdi İstanbul'a götürmek üzere dışarıda seni bekliyor.
7: Çok şükür.
2: Hadi daha ne bekliyorsun?
7: Şu esiri de yanımda götürmek istiyorum.
2: Bunu mu? Al götür. Hiçbir işe yaramaz zaten.
10: Olanlara bir türlü inanamıyorum. İstanbul'a dönüyoruz ha? İlk işim Krito'yu bulmak olacak. İnşallah o da Müslüman olur.

0: Aman bir her sabah aynı sesler. Yani şu ezanları duydukça aklımı kaçıracak gibi olurum. Bu yetmezmiş gibi şimdi de Şeyh Ebul Vefa çıktı başımıza. İşte Şeyh Ebul Vefa'nın dergahı. Yani gördükçe kan beynime sıçrar. Şu dergahlar olmasaydı belki de İslamiyet bu kadar kök salamazdı. Şu dergahın bahçesindeki sarıklı genç tıpkı Hüsti. Olacak şey değil. Nasıl da benzer. Ama imkansız bu Müslüman biri. Boşver. Üstelik de Ebul Vefa'nın dergahında. Ama neyse boşver. Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt. Taze süt süt.
1: Krito.
2: Krito. Hay Allah, duymadı bile.
3: Müslüm, kimi çağırıyorsun öyle?
2: Krito'yu, kardeşim Krito'yu.
3: Demek Krito'yu gördün.
2: Ama o beni görmedi. Hemen peşinden yetişmeliyim.
3: Olur mu?
2: Niçin olmasın?
3: Hocamız Ebul Vefa Hazretleri burada, ondan izinsiz böyle...
2: Aa, doğru, ondan izinsiz adım atmak.
3: İzin al, sonra ara. İyi ki gitmemişsin bak, bahçedeler. Hadi yanlarına git.
2: Selamün aleyküm.
3: Aleyküm selam. Geldiniz mi?
2: Evet efendim.
3: Alın şu çapaları da dün kaldığımız yerden çapalamaya devam edelim.
2: Baş üstüne.
3: Oh. Müslüm evladım, seni düşünceli görüyorum, bir derdin mi var?
2: Şey efendim.
3: Sıkılma, sıkılma söyle.
2: Efendim, az evvel kardeşimi gördüm.
3: Şu arayıp durduğun Krito'yu mu?
2: Evet efendim.
3: Peki görüştünüz mü?
2: Maalesef görüşemedim.
3: Henüz vakti değil.
2: Henüz vakti değil.
3: Siz bir Krito'nun dalalette olmasına gam çekersiniz. Biz bütün Krito'ların, Yorgilerin, Yanilerin...
2: Bizzat şahidiz efendim.
3: Bir zamanlar bize... Efendim niçin az güler az konuşursunuz demiştiniz. Hatırladınız mı?
2: Hatırladım efendim. Zamanı gelince anlarsınız demiştiniz.
3: Şimdi anladınız mı? Bu zavallı insanlar cehenneme sürüklenirken yerimizde nasıl rahat oturabilir ve nasıl neşeli oluruz? Müslüm çapaya devam etsin. Ruşen evladım, siz benimle içeri girin.
4: Başüstüne efendim.
3: Mahallemize bugünlerde kaç Müslüman aile geldi?
4: 5 aile efendim.
3: Vaziyetleri nasıl?
4: Çoğunun iyi. Yalnız bazı fakir ailelerin mektep yaşına gelmiş çocukları var.
3: O halde bu çocukların hemen kayıtlarını yaptıralım.
4: Peki efendim.
3: Bu civarda Müslüman evlerinin sayısı epey arttı değil mi?
4: Evet efendim.
3: İnşallah daha da çoğalır.
4: İnşallah.
3: Bu gece de muhtaç hanelere erzak ve giyecekler bırakılacak.
4: Kim bilir kimler sevinecek.
3: Bak, esvaplar, urbalar bu dolapta. Erzak da kilerde. Hepsi sayılı, dizili, tartılı. Malum ya, hepsi vakıf malı. Çok dikkatli harcamak lazım. Bir para bile olsa isabetsiz bir sarf israftır. Süleyman Aleyhisselam'ın menkıbesini biliyor musun?
4: Hangisini efendim?
3: Hütüt kuşu ile olan menkıbesini.
4: Bilmiyorum.
3: Bildiğiniz gibi Süleyman peygamber hayvanlarla da konuşabiliyordu. Cenab-ı Hak bu peygamberine böyle bir mucize vermişti.
4: Evet efendim.
3: Bir gün Süleyman peygamber bütün hayvanları toplantıya çağırdı. Bütün hayvanat geldi fakat bir baktılar ki hütüt kuşu yok.
4: O nasıl bir şey efendim?
3: Serçe kadar bir şeycik. Süleyman aleyhisselam hütüte haber yolladı gelsin diye. Ama hütüt haberciyi terslemesin mi? Gelmiyorum dedi. Haberci üzgün üzgün geri geldi, huzura çıktı ve hüt hüt davetinizi reddetti. Ey Allah'ın Resulü, gelmiyor diye olup biteni arz etti. Süleyman peygamber, git ona söyle kendisini cezalandırırım, çabuk gelsin emrini verdi. Haberci gene gitti. Hüt hüt'ün yanına vardı, peygamberin emrini tebliğ etti. Gelmediği takdirde cezalandırılacağını söyledi. Hüt hüt kızdı ve haberciye git de ki sarayını başına yıkarım üstüme gelmesin tehdidini savurdu. Elçi ne yapsın? Boynu bükük geri döndü. Kuşun sözlerini bir nakletti. Sarayını başına yıkarım haberi Süleyman peygamberi güldürdü.
4: Gülünmeyecek gibi değil ki, minnacık bir şey.
3: Dur. Minnacık bir şey ama cevaba bak. Süleyman peygamber git sor bakalım. Koca sarayı başıma nasıl yıkarmış diye haberciyi bir kere daha yolladı. İşte kuşun cevabı. Bir vakıf malından azıcık bir çamur alır, sarayının kubbesine sürerim, tacı tahtı alt üst olur.
4: Hayret.
3: Vakıf malı bu işte.
4: İşimiz zor.
3: Doğru. Lakin zor olan makbuldür. Gizliliğe çok dikkat etmemiz lazım. Yardım edelim derken kimseyi incitmeyelim.
4: Mehtap da çıktı. Ortalık ışıl ışıl.
3: Bizi kimse görmemeli.
4: Efendim, müsaade ederseniz bu sokaktaki muhtaç evlere hediyeleri ben bırakabilir miyim?
3: Tabii evladım, tabii. Kimsesiz ihtiyarların, dul ve yetimlerin bahçelerine, kapı önlerine hediyeleri bir gölge gibi bırak ve savuş.
4: Hay.
3: Hadi işin rast gelsin. Siz ne yapacaksınız Müslim evladım?
2: Ben de arka sokağa gidebilirim.
3: Hayır. Önce bu sokaktan devam edelim.
2: Ama efendim, bu sokakta hediye vereceğimiz ev yok ki.
3: Olsun. Gene de buradan devam edelim.
2: Siz bilirsiniz efendim.

0: çocuk ağlıyor galiba. İşitiyor musun?
1: Hayır efendim.
0: Dinle bak.
2: Kiraz istiyorum. Anne. Kiraz. Anne.
1: Evet duydum. Bakın işte şu penceresinden ışık sızan evden geliyor.
0: Zavallı yavrum. Nasıl ağlıyor? Bizim evden getirdiğim bir çıkın var ya.
1: Evet efendim.
0: İşte onu bu eve bırakalım.
1: Emredersiniz efendim.
2: Mahalle.

0: Bundan sonrakileri artık siz dağıtmaya devam edersiniz. Ben dergaha dönüyorum.
1: Yarın için bir emriniz var mı efendim?
0: Şu kenar semtleri şöyle bir gezersiniz. Yardıma muhtaç kimse kalmış mı anlamaya çalışın.
1: Peki efendim. Bu iş tamam. Şimdi dergaha gidip muhtaç aileleri bildireyim. Dergahta bir tuhaflık var. Etraf ne kadar sessiz. Sanki bir şeyler olmuş gibi. Selamünaleyküm Ruşen kardeş.
2: Ve aleykümselam.
1: Ne oldu? Bir sessizlik var.
2: Padişah Efendimiz Fatih Sultan Mehmet Han dergaha geldiler.
1: Öyle mi? Şimdi içerideler mi?
2: Hayır. Ziyaret edemeden gittiler.
1: Gittiler mi?
2: Evet.
1: Sebep?
2: Bilmiyorum. Hocamız Ebu'l-Vefa Hazretleri rahatsızlığını beyan ederek görüşmek istemediler.
1: Demek görüşmek istemediler.
2: Evet. Hocamız içerideler. Hadi yanlarına gidelim.
1: Hadi.
3: لم يقم

0: العظيم.
1: Hocamız da çok üzgün görünüyorlar.
2: Evet öyle. İstersen hiç rahatsız etmeyelim.
3: Buyurun, buyurun gelin. Padişah efendimiz gittiler mi?
1: Gittiler efendim.
3: Bir şey dediler mi?
1: Evet efendim. Yanındaki Lala'sına dönüp, Lala gördün işte, Bizans'ın aşılmaz denilen surlarını aşarak onu fetheden padişah, bir gönül sultanının tahta kapısından içeri girmeye muvaffak olamadı dediler.
3: Sonra?
1: Bir müddet sustular. Çok üzgün görünüyorlardı. Öyle ki gözlerinden birer damla yaş süzüldü.
2: Efendim, görüyorum ki siz de ağlıyorsunuz. Madem öyle, niçin kabul buyurmadınız? Hem siz müteessir oldunuz, hem padişah efendimiz müteessir oldular.
3: Bu dünya bütün arzuların tecelli mekanı değil ki. Sebepler var, sırlar var, hikmetler var. En mühimi de mesuliyetler var.
1: Ne mesuliyeti efendim?
3: Endişe ettik ve bu endişeden dolayı mesuliyetten korktuk. Eğer huzura bir kere kabul etseydik, hep kabul etmek zorunda kalacaktık. Padişahımız sohbetten alacağı zevk, neşe ve sürurla devlet işlerinden soğuyabilirdi. Halbuki onun kılıcına daha çok işler düşüyor. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem övgülerine nail olmuş o büyük sultana cihangirlik, bize dervişlik yaraşır. Bu dünyaya gönül sultanı da cihan sultanı da lazımdır. Biz ve bu dergah ehli leşker-i dua, dua ordusuyuz. O ve askerleri leşker-i gaza, gaza ordusudur. Dualarımız padişahımız ve güzel askerleriyledir. Şimdi merakınız zail oldu mu?
2: Biz bunları düşünememiştik efendim.
3: İşte bu sebeple her türlü acıyı sineme çekerek bu görüşme isteğini kabul etmedim.

0: nihayet işler yoluna giriyor. Şey, Ebu'l-Vefa padişahı kabul etmemiş. Padişah dergahın kapısına kadar geldiği halde görüşemeden dönmüş. Ne kadar ağır bir şeydir, düşünebiliyorsun. Göreceksin Liza. İşler kendiliğinden düzelir. Ebu'l-Vefa kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek.
1: Neyse, sen Mavro'ya iyi bak. Dikkat et, hastalanmasın.
0: Ebu'l-Vefa da dergahına ilave binalar yapmaya başlamıştı ya, boşuna. Artık yarım kalacak. Padişahın iltifatları da kesilince halk da desteklemez onu. Böylece işi tamam. Ben şimdi Dimitri'ye gitmeliyim. Muhakkak onun da neşesi yerindedir şimdi.

0: Maşallah. Öğlenin bu sıcağına rağmen ne de güzel çalışıyorlar. Müslüm evladım, inşaat daha ne kadar sürer dersin?
1: Efendim biz de bir an evvel bitmesi için çalışıyoruz. Bunun için de Ruşen kardeş çarşıya amele bulmaya gitti.
0: İnşallah bir an evvel biterdi. Daha çok kimseye hizmet imkanına kavuşuruz.
1: İnşallah efendim.
0: Demek Krito da bu işin içinde. He? Peki sizin burada olduğunuzdan haberi var mı?
1: Emriniz üzerine bu zamana kadar görüşmedim. Ancak hanımı Liza'nın söylemesinden endişe ediyorum.
0: İnşallah söylememiştir. Aa bak işte Ruşen kardeşimiz de buraya geliyor.
2: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
2: Efendim, iki amele getirdim.
0: Hele dinlensinler biraz. Öğle vakti de girmek üzere. Namazı kıldıktan sonra işbaşı yaparsınız.
2: Baş üstüne efendim.
1: Amelelerle ben ilgileneyim efendim.
0: İyi olur evladım. Ruşen de bu ara ibrikleyen getirirse bir abdest tazelemiş oluruz.
2: Hemen getiriyorum efendim. İşte leğenle ibrik hazır efendim.
0: Allah razı olsun.

0: bizarre. Bugün çok neşeliyim ben. Sultan Mehmet öldü.
1: Ama Ebul Vefa'nın işi artık çok zor. En büyük desteğini kaybetmiş oldun. Ebul Vefa'nın işi zor.

0: Padişah efendimiz Sultan Bayezid Han'dan geliyorum. Size selamı var.
1: Ve aleyküm selam.
0: Kızı Selçuk Sultan'ı evlendirmeye karar verdiler.
1: Hayırlı mübarek olsun.
0: Ancak padişahımız efendimiz teşrifinizi rica ederek nikahın tarafınızdan yapılmasını arzu ediyorlar.
1: Ya efendim ne güzel olurdu.
0: Ayrıca şu keseyi de hediye gönderip lütfen kabul buyurmanızı istirham eylediler.
1: Evladım, padişah efendimizin bu ince düşünceleri ve iltifatları bizi ziyadesiyle memnun eylemiştir. Ancak şu sıralar sıhhat bakımından kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bu sebeple bizi lütfen mazur görsünler.
0: Pek anlayamadım efendim.
1: Demem şu ki, bizim çok sevdiğimiz bir Muhyiddin-i Konevi efendi vardır ki alim, fadıl ve bereketli bir zattır. Onun bu davete gitmesi bizim gitmemiz gibidir. Padişah efendimiz kızının nikahını bu zata kıydırabilirse bizi de çok sevindirmiş olacaktır.
0: Peki arz edeceğim efendim.
1: Ayrıca bu zat çok fakir olduğundan lütfettikleri hediyeyi de onun alması daha münasip olur. Padişah efendimize selam ve muhabbetlerimi böylece arz ediniz.
0: Baş üstüne efendi hazretleri.
1: Her zaman acizane duacısıyız. Cenab-ı Hak amelini makbul, kılıcını keskin, sayini meşkûr eylesin. Erken çıkmamız iyi oldu evladım. Böylece daha çok hastayı ziyaret etmiş olacağız.
2: Evet efendim.
1: Bu sefer önce yaşlılardan başlayalım.
2: Efendim, yaşlı deyince hatırladım. Emriniz üzerine ilgilendiğimiz o yaşlı Hristiyan kadın vardı ya, Müslüman olmuş. Bir seviniyor ki sormayın.
1: Allahu azimüşşan, birine hidayet murat edince bir vesile yaratıyor işte.
2: Ancak o Dimitri denilen adamdan yana korkum var.
1: Mühim olan kadının hidayete kavuşmasıydı. Elhamdülillah o da oldu.
2: Elhamdülillah.
1: İşte şifahaneye geldik. Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam efendim. Aleykümselam. Hoş geldiniz.
1: Bugün de hastaları ziyaret ederek dualarını almaya niyetlendik.
3: Uzun zamandır gelmemiştiniz. Ne iyi ettiniz efendim. Biraz istirahat buyurmaz mısınız?
1: Berhudar ol evladım, berhudar ol. İyi olur. At sırtında gitmeye alışık değiliz.
3: Buyurun efendim.
1: Müslüm evladım, sen de şuraya otur.
3: Efendim, hastalar hal hatır soracak birilerinin gelmesini hep beklerler.
1: Ya. Çeken bilir. Döşek esirliğini çeken bilir.
3: Efendim, bir hasta var herhalde. Müsaadenizle ben bir bakıp geleyim efendim.
1: Tabii.
3: Getirin şöyle. Şöyle uzatın. Tamam. Şuradan tutun tamam. Sağ taraftaki odayı alalım. Orada muayene edilecek. Evet.
2: Bu Krito.
1: Krito mu? Şediyedeki hasta abinin mi?
2: Oğlu olabilir. Neyi var acaba?
1: Şimdi görünmen uygun olmaz. Gel biz hasta ziyaretine gidelim.
2: Buyurunuz efendim.
4: Kimdir? Kim gelir bu saatte? Nedir? Bak, dur bak.
5: Sütçü Krito efendinin evi burası mı?
4: Bu bir Müslüman. Evet benim. Nedir? Çomak kes! Kesesin! Kes! Ne istersiniz?
5: Oğlunuz için geldim. Hastaymış.
4: Ama ben sizi tanımam ki. Hem siz nereden bilirsiniz oğlumun hasta olduğunu?
5: Beni Ebul Vefa Hazretleri gönderdi.
4: Ebul Vefa Hazretleri mi?
5: Evet.
4: Yani sonra ne istersiniz?
5: Eğer çocuğun hastalığı devam ediyorsa şu namede yazılı olanları tatbik etsin dedi.
4: Ver bakayım.
1: Hastaya 7 gün müddetle akşamları satıştan arta kalan sütten bir fincan ısıtılarak içirilmelidir. Şu var ki bu süt saf olmalıdır. Çocuk inşallah böylece şifa bulacaktır.
4: Bu namede yazılı olanlardan anladığıma göre Ebul Vefa süte su kattığımı bilir. Oğlumun hastalığının hilirli sütten olduğunu ima ediyor bana. Ne demek olur bu?
5: Siz şifa aramıyor musunuz?
4: Evet.
5: İşte çare.

0: Krito diye biri geldi. Sizinle görüşmek istiyor efendim.
1: Gelsin.
0: Buyur, içeri gel.
1: Demek Krito efendi sensin.
2: Benim. Ben.
1: Şöyle otur.
2: Oğlum sayenizde tamamen iyileşti.
1: Buna çok sevindim. Şifayı veren Allahü Teala'dır. Biz sebebiz.
2: Hem teşekkür edeyim hem de kardeşim Justi'yi göreyim dedim. Buradaydır herhalde.
1: Hangi vesileyle olursa olsun bu kapıdan içeri girmen inşallah hakkında hayırlı olur.
2: Bütün bu sıkıntılara Dimitri'nin sebep olduğunu söylesem mi acaba?
3: Katil.
1: Mühim olan hatayı anladıktan sonra bir daha yapmamak üzere tövbe
2: etmek. Tövbe ettim. Bütün kabahatlarıma, kötü amellerime tövbe ettim. Artık ben de dürüst biri olarak yaşamaya çalışacağım.
1: İyi ettin ama Krito efendi, asıl tövbe bu değil. Sen hele kardeşinle bir görüş bakalım.
4: Müslim. Müslim evladım.
5: Buyurunuz efendim.
4: Bak, ziyaretçin var.
2: Justi, kardeşim. Nihayet kavuştum sana.
5: Justi öldü.
2: Ne? Justi öldü mü? Ya sen?
5: Ben Müslim.
2: Aha. Anladım. Yeni ismin. Eski Justi ile bunun arasında dağlar kadar fark var. Ne kadar heybetli. İslamiyet insanı ne kadar değiştiriyor.
1: İslamiyet insanı değiştirir Krito. Seni bile değiştirir.
2: Aklımdan geçeni okudu. Ya Hazret. Ben de Müslüman olmak isterim.
1: Hemen ol. Müslim. Kardeşine kelime-i şehadeti öğret. Sonra da evine gidin. Bir tas çorbasını içersin.
5: Ya Liza efendim? Yengem?
1: O Krito'dan akıllıdır.

0: Lale Gül FM. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz. Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
1: 30 Eylül 1991 tarihli sohbetten. Sevban radiyallahu teala an dudakları sararmış olarak Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna çıktı. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem sana ne oldu ya Sevban dedi. O da ya Resulallah sallallahu teala aleyhi ve sellem ben Allah teala dostunun kapıcısıyım. Hizmetçisiyim. Bana aşk gelince koşup sizi görebiliyorum ve hasretimi gideriyorum. Fakat öldükten sonra sizin cennete gireceğiniz malum. Ya ben cennete giremezsem veya girsem bile sizin makamınız nerede, benimki nerede? Sizden uzak kalma, görememe düşüncesinden dolayı bu hale geldim dedi. Gördünüz mü aşkı? Gördünüz mü muhabbeti? Bu nefsani değil, ruhani aşk. Allahu Teala cevap verdi. En-Nisa suresi 69. ayeti kerime. Mealen, her kim Allah'a ve o Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine inam ve ikramda bulunmuş olduğu o peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. İşte arkadaş olarak ne de güzel olmuştur onlar. Ya Sevban, kim dedi ki sen giremeyeceksin veya kim demiş sen aşağıda kalacaksın? İtaat sevginin delilidir. Sevmese itaat etmez, söz dinlemez. Rabiatül Adeviye derdi ki, şüphesiz seven kimse sevdiğine itaat edicidir. İşte rabıta böyle olmalı, muhabbetten doğmalı, yapmacık olmamalı. Ama hakikate varamadıysa yapmacık olan rabıtayı da bırakmamalıdır. Allahu Teala kimin niçin dost olduğunu biliyor. Bizi senin için dost eyle ya Rabbi. İnsan seviyor. Niçin sevdiğini bilemiyorsa bu hakiki sevgidir. Allah Teala bana çok para verdi diye Allah Teala'yı severse bu sevgi muhabbeti zati değil muhabbeti sıfatiyedir. Allah Teala bana çok acıyor diye seviyorsa bu da muhabbeti sıfatiyedir. Niçin sevdiğini bilmiyorsan bu sevgi zatidir. İnşallah her birimiz birer Sevban oluruz. Efendi Baba Kuddise Sirruhu buyurdu ki, bizi dostlarla cem et ya ilahi. Çünkü bu dostlar muhafaza edici oldu. Yani bunlarla cennete girmek ikinci bir cennettir. Mevla Teala'nın cemalini görmek hepsinden üstündür. El-Enbiya suresi 25. ayeti kerimesinde şöyle buyrulur. Mealen, Habibim, biz senden önce hiçbir Resul göndermedik ki, mutlaka ona şu bir gerçektir ki benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde sadece bana kulluk edin diye vahyediyorduk. Ey benim iman etmiş kullarım! Gerçekten benim küre-i arzım pek geniştir. Bu yüzden bir yerde bana ibadet imkanı bulamıyorsanız bana, sadece bana kulluk edin. Her canlı ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. Yani ey kullarım, Beyoğlu'nda ibadet edemiyorsan Fatih'e git. Orası da benim. Ben seni oraya çivi ile çakmadım. Benim arazim çok geniştir. Evinden ayrıl, yerinden, odandan, çiftliğinden, bağından ayrıl. Bunlardan sebep dininden taviz verme. Yerinden ayrılacaksın, dininden ayrılmayacaksın. Din seninle gelecek. Bizim vatanımız dinimizdir. İstanbul mühimdir yalnız. Çünkü Ebu Eyyub radiyallahu teala anh burada yatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin misafirperveri. Bilelim kadrini. Cennet gibidir İstanbul. Bu kadar evliya, padişah yatıyor. Kur'an'a teslim olmuş insanlar yatıyor. Kur'an'dan fetva almadan iş yapmayan insanlardır onlar. Bir hayat ki insanı cennetten uzak eder, ne kıymeti vardır? Bir dünya ki seni Allah Teala'dan uzak eder, ne kıymeti vardır? Ebu Cehil'in yanında ibadet edemiyorsan ayrıl. Hazreti Muhammed'in yanına git sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nereye gitseniz orası benimdir. Yerinden ayrıl ama dininden ayrılma. Ama biz havasına alıştık, suyuna alıştık. Çok arkadaşımız var. Nasıl ayrılacağız dersen cevap veriyor. Yurtlarınızdan çıkmak zorunuza gidiyorsa da zaten dünya sürekli kalınacak bir yer değildir. Çünkü Allahu Teala'dan başka her canlı ruhun bedeninden ayrılması demek olan ölümün acısını tadıcıdır. Sonra diriltilip ancak bize döndürüleceksiniz. O halde bu mühim akıbet için hazırlık yapın. Böyle buyruluyor. Ölmeden ayrıl, muhacir ol. Öldükten sonra nasıl olsa ayrılacaksın. Ancak bize sana şükretmekten başka bir şey kalmadı ya Rabbi. Bu harekatımızı ve sekenatımızı rızana uygun et. Başka bir şey istemiyoruz. Senin rızanı istemek, seni istemektir. Burada olmayan kardeşlerimizi de bu duaya ilhak eyle. Her razı olduğun şeyi razı olduğun şekilde buldur. Hanımları da, erkekleri de bu duaya dahil eyle. Amin. Elbette sabır önemlidir. Sabır üç türlüdür. Bir, belaya sabırdır ki 300 sevap derecesi vardır. İkincisi, ibadete sabırdır ki 600 sevap derecesi vardır. Üçüncüsü, nefsin isteklerinden kaçmaya sabırdır ki 900 sevap derecesi vardır. Allahu Teala cümlemizin feyzini artırsın. Onu da hak yoluna kullanmak nasip eylesin. Zayi ettirmesin. Ya Rabbi, İslam memleketlerinde bulunan düşmanları ihraç et. Müslümanların yüzünü ak et. Ana babamızı affet. Bizden razı eyle. İslam'ı ve ehli İslam'ı aziz eyle. Ümmeti Muhammed'i sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de cem eyle. Bütün dünyaya ışık tutmaya muvaffak eyle. Baba evlat arasını, kardeş kardeş arasını, kaynana gelin arasını iyi eyle. İslam'ı teyit eyle. Amin, amin, amin.
2: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Mam Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi. Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
3: Ecir
2: sunar.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 4. bölüm başlıyor.
4: Euzu billahi semi'alim mineşşeytanirracim ve euzu bike min hemzatişşeyatin ve euzu bike rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. La yestevi minkum men enfaka min qabli el-fethi ve qatale ulaike a'zamu dereceten min ellezine enfaku min ba'di ve qatalu ve kullen va'adallahu el-husna ve Allahu bima ta'malun habir. Sadakallahu el-azim. Allahümme enfa'na bil-Kur'an el-azim. Mübarek lena fihi elhamdülillahi rabbil alemin. Estağfirullah el-hayy el-kayyum. Hassantukum bil-hayy el-kayyum lezi la emut ebeda. Edefa'tu ankum su'e bila havle ve la kuvvete illa billahi el-aliyy el-azim. Efendim, dersimiz biliyorsunuz kıyamet alametleri hakkındadır. Bu gece de çok önemli bir konudur. Artık kitaplar önümüzdedir. Oradan size kısaca anlatmaya çalışacağım. Evvela efendim sahabe-i kiram arasında vakı olan savaşlar kıyamet alametlerinden sayılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle. Buhari hadis-i şerifinde لَا تَقُومُ السَّاعَةُ Kıyamet kopmayacak. Hatta tektetile fiyetani azimetani iki büyük cemaat yekûnü beynevma mekteletün azimetün aralarında büyük savaş kopacak. Çok ölümler olacak. Bu iki Müslüman cemaatinde davahuma vahide ikisinin de davası bir. Bak hadis-i şerif zaten bunu baştan söylüyorum ki peşinden anlayın diye. Yani sahabe-i kiram arasında çıkan muharebeler Resulullah tarafından haber verildi sallallahu aleyhi ve sellem ve bu çıkmadan kıyamet kopmaz buyuruldu. Ve çıktı. Bu iki Müslüman cemaat arasında çıkan savaşta iki tarafında davası neymiş? Aynı davaymış. Ne demek aynı dava? Hakkın ispatı, batılın iptali. Dava bu. Fakat görüşler, içtihatlar, istinbatlar, yorumlar değişmiş. Tabi araya girenler de olmuş. Onlar şimdi kıssanın içerisinde geçecek. Bu itibarla ama şu demektir. Önce bunu takdiri ilahi olarak kabul etmemiz lazım. Daha sahabe-i kiram yaratılmadan evvel bu yazılmış mıydı? He? Yazılmıştı. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların, o muharebeye katılacakların çoğu, tabi oradaki muharebeye katılanların illa hepsi sahabe değil. Tabi'in, tebe-i tabi'in çocukları var çünkü o dönemde tabi yeni etmeler, gençler efendim 15-20 yaşında eli silahtan 18-20 yaşında eli silah tutanlar efendim zaten Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehit edilmesinden sonra olduğu için bu hadiseler efendim ne kadar bir zaman geçmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra değil mi efendim? Hazreti Sıddık 2 sene diyelim, Hazreti Ömer Efendimiz 10 küsur sene, Hazreti Osman Efendimiz 6 küsur sene, böylece bir 18-20 sene kadar bir zaman geçmiş oluyor. Bu zaman zarfında zaten Resulullah Efendimiz'i göremeyip de doğanlar bile 18-20 yaşta gelmiştirler. Bu itibarla buradakilerin hepsi sahabe değildir. Hazreti Osman Efendimiz şehit edenler de efendim, sahabe değildir çoğu. O Mısır'dan şuradan buradan gelip toplanan efendim rastgele adamlar diyelim. Bu adamlar sahabe değildir ekseriyetle. Ekseriyetler. İşte dedik bir Hazreti Sıddık'ın oğlu mesela o geri çekildi. Geçen derste anlatıldı. Buradaki ifadelerimizde bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geçen mesela Hazreti Ömer Efendimiz'e birisi işte sen niye kaçıyorsun kaderden mi şu bu laf etmiştir ya bu laf edilir mi Hazreti Ömer Efendimiz'e sahabe hakkında bu laf denir mi diye bizim hakkımızda efendim yorumlar yapmaya başlıyorsunuz. Başlayanları duyuyoruz. Ne gereği var? Hazreti Ömer Efendimiz'e onu diyen illa sahabe midir? Değildir. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz'in zamanında sahabe olmayanlar yetişmiştir artık. Ondan sonra Sahabe-i kiramdan da olsa Resulullah Efendimiz'e bazı sorular sorulduğunda Allah'tan yasak gelmiştir. Ya lüdine amenü la teselü an eşya entübdelekum teşükküm ayetle öyle şeyleri sormayın Habibime, sorarsanız sizi üzer, sıkıntıya düşersiniz. Sahabe de çok suallerden nehyedilmiştir. Şu konuları sormayın diye mesela. Geliyor babam cennette mi cehennemde mi? O geliyor anam nerede? Mesela böyle sahabenin de ilk dönemleri, bir de sahabe içerisinde bedevi olanlar, yani çölden gelenler, ilmi toplumun sual cevap usulünü bilmeyenler, kainatın efendisine hitap şeklini bilmeyenler, Kur'an-ı Kerim'de de çok efendim azarlanma olmuştur. Sitem olmuştur. Dolayısıyla bunları doğru değerlendirmek lazımdır. Evet. Şimdi evvela diyeceğimiz şudur ki efendim burada çıkan savaşlarda başı çekenler hakkındadır tezkiyelerimiz. Başı çekenler iki tarafta da sahabedir. Ve çok değerli sahabelerdir. İsimleri geçecek. Bu zatların tabii ki davaları nedir? İslam'dır, haktır. Fakat 10 binler, 20 binler, 30 binlerden bahsediliyor. Yeni etme 18-20'lik delikanlılar da Resulullah görmemiş efendim cahil insanlar da ordu içerisinde bulunuyor. Basra ve Küfe civarında olmuş değil mi bu olaylar? Basra, Küfe neresi? Medine neresi? O zamanki ulaşımları biliyorsunuz. Yani Basra'da, Küfe'de yetişenler, 18-20 yaşına gelenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'sinde doğmamışlar ki, orada yetişmemişler ki, onları görmemişler ki. Dolayısıyla efendim işi kızıştıranlar, laf getirip götürenler, yanlışlıklar yapanlar efendim ve savaşı körükleyenler, çıkartmak isteyenler olmuştur. Biz bunları tezkiye etmiyoruz. Tezkiye etmeye ihtiyacımız yok. Niye? Çünkü onlar sahabe değildirler. Sahabe değildirler onlar. Ayak takımı bazı insanlar sebebiyet vermişlerdir. Bunlar anlatılacak şimdi. Ama davanın başındakiler, orduların başındakiler efendim sahabe-i kiramdandırlar. Hem ulularındandırlar. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Bunlar hak üzeredirler, isabet üzeredirler, efendim içtihat etmişlerdir. Şimdi hadis-i şerifleri dinleyince bunların hepsini anlayacaksınız. İçtihat etmişlerdir. Bu içtihatlarında hata payı var mıdır? Vardır efendim. Hadis-i şerifte idecte edel hakim fe asabe felev ecran ve inekta felev ecrun vahid. Müçtehit makamında olan deyince burada şimdi Hazreti Ali Efendimiz müçtehit miydi? Oho! Baş müçtehitlerden. Peki Ayşe anamız müçtehide miydi? Tabi müçtehideydi. Hudûzül zeydîni kümünâzil hamurâ. Dininizin üçte ikisini Ayşe'den öğrenin dedi. İçtihat makamındadır. Şimdi bir tarafta Hazreti Ali Efendimiz, bir tarafta Hazreti Ayşe anamız veya Talha Zübeyir bu görüldüğü vakit iki tarafta da içtihat makamı sabit midir? Sabittir. İki tarafta müçtehit ayarında olunca burada efendim iki görüş çıkıyor mu? Çıkıyor. Bu iki görüşün ikisinin de doğru olması mümkün müdür? Değildir. Allah'ın indinde hüküm nedir? Tektir. Ama müçtehit neye zorlar? Allah'ın indindeki hak olan hükmü bulmak için gayret gösterir. Allah'ın indindeki hak olan hükmü bulmak için içtihat ettiğinde, gayret gösterdiğinden dolayı hata ederse ne alır? Bir sevap. İsabet ederse ne alır? İki sevap. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim kan çıkarsa abdest bozulur. Şafii'de bozulmaz. Allah'ın dinde hem bozulur hem bozulmaz diye bir şey olur mu? Allah'ın dinde ya bozuluyordur ya bozulmuyordur. İmam-ı Azam bozulacağına hükmetti. İmam Şafii bozulmayacağına hükmetti. Ama senin benim bahsimi yapmıyoruz. Senden benden bahsetmiyoruz ha. Sen de şimdi hemen bir arkadaşından ben böyle dedim, sen şöyle dedin. Doğru iki cevap, ben bir cevap. Sen sıfırın altında 100 derece. Hiçbirinize cevap yok. Müçtehit misin canım? Sen müçtehidin ne dediğine bak. Sen müçtehit misin? İçtihadı anladınız mı? İçtihat kapısı açıktır ama şu anda kapıdan girecek adam herkesin boyunu açmıştır. Şu anda yoktur. Ama Hazreti Mehdi gelecek mi? Gelecek. O müçtehit midir? Müçtehittir. Bak yine müçtehitlik kapısı açık. Hazreti Mehdi müçtehit olacak. O ayrı bir şey. Mehdi kimden okuyacak? Bu kadar zamandır müçtehit yok da Mehdi kimden okuyacak da müçtehit olacak? Resulullah diyor ki yuslahuhullahu fi leyletin. Bir gecede Allah onu Mehdi yapacak. Hiçbir şey okumadan. Öyle olursa ben de olurum canım. Ayrı bir dava yani. Müçtehit olabilir. Ama şu anda yok. Allah isterse yapabilir mi? Yapar. Efendim, İmam Rabbani buyurduğu gibi لَوْجَاءَ مِنْ فَيْضُ رُوحِ الْكُدْسِ مِنْ مَدَدٍ لِغَيْرِ عِيْسَى لَيَصْنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعَ İsa Aleyhisselam'a gelen kuvveti maneviye mucize gelse bir başkasına o da ölüleri diriltebilir mi? Diriltebilir. Ölüleri dirilten İsa Aleyhisselam mıdır? Değil, Allah'tır. Ona vermiş. Başkasına da verebilir mi? Verebilir ama vermiş mi? Vermemiş. Ayrı dava. Şimdi bir adam Allah müçtehit yapabilir. Hazreti Mehdi'yi bir gecede yapacak. Ona bütün ilimleri verecek. Verir. Efendim. Bizden birine de verebilir. Ama böyle bir şeyin vuku şu anda yok. Ancak mesela haber verilmiş Hazreti Mehdi'ye özel. Diğerleri hakkında böyle bir şey yok. Şimdi nasıl içtihat edeceksin de hata edersem bir sevap alırım da isabet edersem iki sevap alırım. Senin içtihat yetkin yok. Ancak müçtehitlerin verdikleri hükümleri efendim anlamaya çalışırsın. O gayretinden dolayı sevap alırsın. Şimdi dediğimiz içtihat anladınız değil mi? Şimdi İmam-ı Azam'la İmam Şafii'nin verdiği bir hükümde mutlaka ikisinden biri isabetlidir, öbürü de hatadadır değil mi? Çünkü Allah'ın dinde iki ayrı hüküm olması düşünülemez. Allah'ın dinde söz birdir. Dolayısıyla orada isabet eden efendim ne alır? İki ecir alır. Hangisi seçilme ona da hüküm veremem. Yani o özel konularda ona da hüküm veremem. Çünkü o zaman her hükmü inceleyip tek tek hüküm verebilmek lazım. Ben onu diyebilecek güçte miyim? Çünkü Allah'ın dindedir o hüküm. Zaten ahirette çıkacak. O ahirette çıkacak. Ama hata eden ne aldı? Bir ecir aldı. Burada hata eder deyince bana göre diyerek hata etmiyor ki.

incelerken kitapları, ben fıkıha merak etti ama ne adam oldu. Alimi Kureyş'in yemle utubakalarına. Kureyş'ten bir alim çıkacak, dünya ilim dolduracak. Resulullah haber verdi. İmam Şafii, İmam Azam da haber verdi. İmam Maliki de haber verdi. Hepsi hakkında sahih hadisler. Kimlerin çıkacağını. Efendim. İmam Şafii evine İmam Muhammed Misafir geldi. İmam Şafii'nin kızı da ondan çok bahis duyardı. İmam Şafii'nin de bir kızı vardı. O kadar takvaydı ki ibadetten durmaz. İmam Muhammed gibi onun odasına giremiyor tabii. Anahtarından falan bakıyor, onu göreyim şudur budur, gece ibadetine şey yapayım. Bir de teheccüde kalktı, iki rekat kıldı, uzandı. Sabah namazına kadar uzandı. Ondan sonra sabah namazına kalktı. Şimdi o zamana kadar İmam Şafii'ye dedi, baba dedi, bunu bu kadar methettiğin adam iki rekat kıldı yattı dedi ya. Sabaha kadar sen dedi, sabaha kadar namaz kılıyorsun, hiç uyumuyorsun. Bu benim hocam diyorsun. Bu iki rekat kıldı yattı. Kızım sen sonuna bak dedi. Bir de kalktı, abdest almadan namaza durdu. Abdest almadan durunca anladılar ki uyumamış. Uyumadıysa kılsın namaz, otursun zikir yapsın. Niye uzandı? İçtihat meselelerinde uzanınca akıl daha iyi düşünebiliyor. Senin benim gibi yastığa bir metre kala uyumuyor ki adam. Ben uzanacağım da sabaha kadar uyumayacağım. Var mı böyle bir hikaye? Adam uzanmış, neden diyor? Çünkü vücudu ayakta tutmak, oturtmak ayakta daha zor. Otururken bile şu başını, vücudunu tutmak için beyinden bir miktar güç harcanıyor. O gücün tamamını içtihata vermek için, hiçbir güç harcamamak için uzanmış. Peygamberler de vahiy geldi mi sırt üstü uzanırlardı. Kalktı İmam Şafii'ye, ne dedi? Sabaha kadar namaz kıldın, kendine çalıştın. Ben de sabaha kadar 1000 tane fıkıh meselesi çıkarttım Kur'an'dan dedi. Ümmete çalıştım. Hangi zeftal oldu? Şimdi onun için o konular çok ince konular. Derinlemesine gidersek hiç, yani tabii bu derse geçemeyiz geri. Onun için onu ayrı konuşuruz, mezhep imamlarımızı methedem. Evvelce bir konuşmuştuk, daha ziyade konuşuruz ama içtihadı anladınız şimdi. Hadis-i şerifte Resulullah'ın beyan ettiği müçtehitler, bunların vasıfları vardır. Bütün ayetleri bilecek, bütün hadisleri bilecek efendim. Hangisi önce, hangisi sonra indi bilecek. Hangisinin hükmü kaldı, hangisinin hükmü kalktı bilecek. Efendim ayet ne sebepleymiş bilecek. Hadis ne sebeple buyurulmuş bilecek. Anladın? Bunlar milyonlarca, milyarlarca mesele ediyor. Bilgisayarları geçiyor bu işler. Yani bu meselenin bir tane boyutu yok. Hepsini cem ederken milyarlarca mesele ediyor. Tabi bunlar da Allah vergisi, hafıza kuvveti, unutmama meselesi efendim bu alimler. Unutmak nedir diyorlar, böyle bir şey bilmiyoruz. Unutmak nasıl oluyor, bir unutabilsek diye soruyorlarmış yani. Unutmayı soruyorlarmış, nasıl olur unutuluyor. Bir şey yani, böyle şeyler. Şimdi bizim zamanımıza hiç uygun mu bu işler? Adam evinin yolunu bulamıyor. Şey olmuş, akademisyen olmuş. Benim akademik bilmem nem diyor ama evinin yolunu bulamıyor. Cebinde ne var haberi yok. Gözlük kafasında gözlük arıyor. Kafayı üşütmüş. Şimdi bu adamlar bana göre diyebilir mi? Sen hafızan ne miktarda? Senin bir hafızanı yoklarım. Sana bir sene evvel bir şey, bir cümleler okudum. Ondan sonra bir sene sonra babın nefesini şaşırdın mı bittiysin zaten. Sen Ebu Hureyre misin? Ha. Şimdi bu zatlar müçtehittirler. İçtihatları sabittir. Hata ederlerse de hatalarına ne vardır? Bir ecir vardır dedik. Şimdi hadis-i şerifte davaları birdir buyurması da buna işaret. Davaları birdir. Yani dava nedir? Hakka ulaşmak, gerçeği bulmaktır. Ayrı yollardan gidilmiş olabiliyor. Bir yol çıkıyor, bir yol çıkmayabiliyor. Ama o niyetle girdiği için o da bir ecir alıyor. Bu itibarla İmam Rabbani Hazretleri tabii çok üzerinde durur bu konuların. İmam Şafii Hazretleri sahabe hakkındaki tarihi bilgide en fazla ileri olandır der İmam Rabbani. Ve İmam Şafii radıyallahu anh, o da işte biz o kanlara Allah elimizi bulaştırmadı, biz de dilimizi bulaştırmayalım meşhur sözü vardır. Burada tabii ölçü sahabe-i kiramın hepsi adaletlidir. Sahabe-i kiramın hepsi faziletlidir. Fazilette mertebeleri farklıdır. Hepsi aynı derecede değildir. Ama okuduğum ayet-i kerime ve küllen vaadallahu lehusna, Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. Ama 10 tanesine isim verilerek cennet söz verilmiştir. İsim verilerek, ama o isim verilmesi aşere-i mübeşşere 10 kişi denmesi öbürleri hakkında efendim ihtilaf var anlamına gelmez. Çünkü onlar hakkında da ayet var. Ve külle ma'adallahu

0: arasında. Hepsine Allah cenneti söz vermiştir. Şimdi zaten Hazreti Ali ile karşı tarafı düşünürsek, Hazreti Ali o 10 kişiden midir? Cennetten müjdelenen 10 kişiden midir? Peki karşı taraftaki Talha nedir? Zübeyir nedir? Dolayısıyla yani oradaki şeye de girsek yine hepsi cennetle müjdelenen zatlardır. Dolayısıyla o gibi insanlar hakkında konuşurken biz tezkiye yapıyoruz. Yani diyoruz ki davaları birdir. Resulullah Efendimiz de bunu bildirmiştir. Ve asla nefis yoktur, öfke yoktur, kin yoktur, buğz yoktur, şahsi menfaat ve çıkar yoktur, riyaset, makam, mevki sevdası yoktur. Asla yoktur. Ama onlar olduğu için diyebiliyoruz bunu, değil mi? Ondan sonra tarihe bakarsak birbirine girenler de bunu diyebilir miyiz? Diyemeyiz ama o zatlar hakkında, hepsi hakkında müjde var, hadis var, ayet var. Onlar böyle bir şey yaptıysa, Resulullah da bildirdiyse ki davaları birdir. Demek burada biz de büyük bir imtihana tabi tutulacağız demektir. Çoğusu bu imtihanı maalesef kaybetmiştir. Kaybetmiştir. Sahabenin hakkında konuşmuşlardır. Şimdi tabi görüşeceğiz bu konuyu. Ayşe anamız radıyallahu anh'a meselesinde neler oldu? Cemel Harbi'ni bitti etti. Hazreti Ali Efendimiz'in yanından haber geldi. Kapıda iki kişi var. Ayşe hakkında konuşuyorlar. Aleyhine konuşuyorlar radıyallahu anh'a. Hazreti Ali Efendimiz'den karşı cephedelerdi, değil mi? He? Karşı cephedelerdi. Fakat harp bitti. Ölen öldü, kalan kaldı. Hazreti Ali Efendimiz'e haber geldi. Kapıda iki kişi var. Ayşe'nin aleyhine konuşuyorlar. Bizde böyle bir durum olsa, diğer insanlarda böyle bir durum olsa, demin harpten çıkmışlar. Onun aleyhine konuşuyorsa bir de madalya takarım. Karşı cephemdekinin. Hazreti Ali Efendimiz ne dedi? Çabuk onların elbiselerini soyun, belden yukarı iftira sopasıyla dedi. 80 sopa ikisine de atın. Ayşe'nin aleyhine konuşulur mu dedi. Radıyallahu anh'a. Şimdi bunu anlayacağız mesele. Bütün bu rivayetler zaten anlatacak ki size davaları birdir. Evet. Ama araya girenler olmuştur. Zaten biz de onları methetmek durumunda değiliz. Yani sahabe olmayan, bu faziletlere nail olmayan araya girenleri methetmek durumunda değiliz. Efendim, mesele neden olmuştur? Ne sebeple gelişmiştir? Hadisesi ne gelince. Evvela ne dedik? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber vermiştir. Bu haber vermesi ne demektir? İşin ezelde yazılmış olduğunu göstermiştir. Şimdi Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam birbirine girdiler. Adem aleyhisselamla Musa aleyhisselam dünyada hoş görüşmüşler mi? Yok, biri dünyanın başında, biri ortasında. Ama Mevla'nın huzurunda tabii görüştüler. Miraç gecesi Resulullah'ın arkasında buluştular, değil mi safta? Kaç yerde görüşme var. Orada birbirine girmişler. Şimdi Musa aleyhisselam Adem aleyhisselama diyor ki, senin yüzünden cennetten çıktık diyor ya. Yani diyor, mübarek adam, yemezen dursaydın şu buğday ağacından hep cennette olacaktık, bu ne iştir falan. Adem aleyhisselama diyor. Adem aleyhisselam diyor, etelû mu niye? Alâ emrin kadderallâhu aleyhi. Peki Allah bunu beni yaratmadan yazmış. Olduğu takdir buyurduğu bir işten dolayı mı beni tenkit ediyorsun? Deyince, şimdi orada tabii o söz gider. O zincirleme gider, orada haklıyı haksızı sen ben bulamam da. Hadisin sonu bağlıyor işi. Fehacce Adem'i Musa. Adem Musa'yı mağlup etti diyor. Hadisin sonundaki Adem Musa'yı mağlup etti ne demek oluyor? He? Adem aleyhisselam kaderle ortaya çıkınca, bu yazılan bir imtihandır. Bu böyle olacak. Dünya kurulacak. Bu kadar işte bizler geleceğiz, imtihan olacak. Bunlar Adem aleyhisselamın ondan yemesine bağlı şeyler, değil mi? Mevla bunu bu şekilde yani. Efendim takdir buyurmuştur. Şimdi Ayşe anamıza da, ya nasıl iştir bu, ne iştir, sen nasıl çıktın bu işlere, karıştın falan soruyorlar. Ayşe anamız dedi, anam babanla niye evlenmiş? Dedi, zâlike mi kaderiyle, takdiri ilahi. Dedi, bu takdir ilahi olmuyor mu dedi yani. Anam babanla evlenmişsen olmuşsun da. Ya şimdi bunlar arkası perdenin arkası karıştırılamayacak, kaderin sırrı teftiş edilemez. Bu ayrı bir konu. Burada bize imtihan olacak. Bu imtihanda da inşallah efendim kaybetmeyeceğiz. Çok ehli sünnet alimlerimizin görüşleri gereğince sahabe-i kirama tazim elden bırakmayacağız. Efendim ve böylece hepsini seveceğiz. Ama peşin hüküm verecek olursak, yani mevzunun belki sonunu beklemeden giden gelen olur, başında hükmü verecek olursak, bu içtihatta kim hatalıydı, kim isabetliydi? Hazreti Ali Efendimiz ve taraftarları isabetliydi. Karşı taraftaki Ayşe anamız ve Talha Zübeyir ve o taraftaki sahabe efendim hatadaydı. Fakat demin dediğimizi alırsak hele, bu hata ne hatası? Senin benim hatama benzemez. Bir sevap kazandıran içtihat hatası. Bunu da hükmü baştan da koyalım, arayı dinlerken ara sıra yamulmayın diye söylüyorum. Yani kafanız o yana bu yana jimnastik yapmasına bir lüzum yok. Sonucu bağlıyorum. Şimdi rivayetler geçerken karıştırabilirsiniz. Ama Hazreti Ali Efendimiz tarafı haklıdır. Zaten şimdi bunun yine meselesini nereden anlıyoruz? Resulullah Efendimiz bir kere Hazreti Zübeyir'e, Hazreti Zübeyir nesinin oğlu? Safiye halasının oğlu. Çok kıymetli sahabe. Ona sordu. Dedi, etüheb Aliyen. Sen Ali'yi seviyor musun dedi. Bak ne zaman soruyor. O da dedi, tabii seviyorum. Ama inneke setehrucu aleyhi ve tukatiluhu ve ente lehu zalim. Ben sana söyleyeyim dedi, ey Zübeyir, bir gün gelecek Ali'nin karşısında savaşa çıkacaksın. Ve onunla harp edeceksin ama sen haksız olacaksın. Bu hadisi efendim Hakim Müstedrek'te rivayet ediyor. Şimdi Ayşe anamızın başına gelecek olana bak şimdi. Resulullah Efendimiz bir gün oturuyor hanımlarıyla beraber. Hanımlarına soruyor. Eyyetukunne sahibetul cemelil edbeb tesiru hatta tenbehaha kilabul havab yuktelu an yeminiha ve an şimaliha katla kethira ve tencu ba'de ma kâdet. Şu hadisteki fesahat, belagat adamı bitir, böyle bir hadisi. Acaba diyor hanımlarına, hanginiz o bol tüylü devenin sahibesi olacaksınız? Cemel vakası, tarihteki cemel vakası. Cemel ne demek? Cemel deve. O niye dendi? O deveyi Hazreti Anamıza hediye ettiler. Çok pahalı, çok kıymetli bir deveydi. O da o deveyle çıkmıştı, uzun yol olduğu için. Onun için o Resulullah'ın soruyor, acaba hanginiz diyor o tüyleri bol makbul devenin sahibesi olacaksınız? Ki Havep köpekleri, Havep denen bir yer var Basra'ya yakın. Resulullah Efendimiz ne gezmiş oraları ki? Hepsini Mevlam bildiriyor. Onun için diyorum ki hadisler de nedir? Vahidir. Namazda okunmaz başka. Ama hadisler de nedir? Sahih hadislerin hepsi vahidir. Çünkü Allah bildirmese ne bilecek bunların ne zaman ne olacağını? Diyor ki Havep köpekleri hanginizin devesine havlayacak? Havep diye bir su var. Basra'ya yakın Beni Amir diyarıdır. Sulak bir yer. Oranın köpekleri Ayşe anamızın devesine havlayacak. Yani o oraya kadar gidecek ki köpekler havlayacak ona. Diyor. Sağından solundan o kadar büyük harp çıkacak ki binler ölecek. Çok katliler. Resulullah Efendimiz diyor ki çok insan sağında solunda o devenin ölecek. Kendisi de az kalsın ölecekken kurtulacak. Hanginizsiniz diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ayşe anamız böyle bir hayretle gülüyor bu hadisi duyunca. Şaşkın diyor. Unzuri ya Hümeyra, la tekuni enti. Pembe beyaz derdi, Hümeyra diye derdi. Hümeyra dedi, dikkat et sen olmayasın ha. Efendimiz bunu da haber verdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dikkat et sen olmayasın. Şimdi bu konuları konuşmamızın çok önemi var. Onları sevelim derken de Ayşe anamız gibi diğer büyük aşere-i mübeşşere gibi sahabelere de tenkit ve iftira yapmıyoruz. İşte ehli sünnet budur. Şialık ehli beyti sevmek anlamınaysa biz daha ileriyiz. Ama öbür sahabeye kızmak ve tenkit etmekse biz ondayız. Onun için İmam Şafii'nin şu sözü ne kadar? لَوْ كَانَ رَفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَالْهِشَّدِ ثِقَلَانِ اَنِّي رَافِضُ. Eğer diyor Ehl-i Beyt'i sevmek rafizilikse, şiilikse, insanlar cinler şahit olsun ben rafiziyim. Yani eğer oysa, ama o değil ki. Nedir? Orayı seveyim derken burayı yermek ve sahabeyi bölmek ve çok büyük insanlara hakaret etmek. Ki Resulullah Efendimiz la tesubbu ashabi. Sahabemi sövmeyin, aleyhlerine konuşmayın. La teddegidum garadan badi. Benim arkamdan sahabemi kötü laflarınıza hedef tahtası yapmayın. Femen habbum fe bihubbi habbum. Sahabemi seven beni sevdiği için onları sevmiş olur. Femen ebuğdum fe bibuğduya buğdum. Onlara kızan bana kızdığı için onlara kızmış olur. Onun için ma'amene bi Resulillah men le yuqr ashabahu. Şibli Hazretleri, sahabeye tazim etmeyen Resulullah'a da imanı yoktur buyurmuşlardı. E şimdi onların dediği şu söz yerinde midir ki? Onlar sahabeydi ama Resulullah'tan sonra onlar dinden çıktı, yoldan çıktı. Böyle bir şey insafla bağdaşır mı? Böyle bir şey insafla bağdaşır mı? Kainatın Efendisi her şeyi haber verdi de onu mu bilmedi? Olacaktı da onu mu söylemedi? Böyle bir hadis mi var? Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem فَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدِينَ وَلَا نَصِفُهُ. Sizden biriniz Uhud dağı kadar, yani sahabeden sonrakilere, geleceklere siz diye hitap ediyor tabi. Yani şimdi sizden biriniz Uhud dağı kadar, Uhud dağı kaç ton geliyor? Amerika bile tartmamış daha. Uhud dağının ağırlığınca altın verse Allah yoluna, benim sahabemin verdiği bir ölçek değil, yarım ölçek buğdaya değmez diyor. Onlar çok aldılar. Onlar ayetlerle fazla. Çünkü yok zamanda, zor zamanda, garip zamanda efendim, mücadeleye girdiler. Onun içindir ki bu ölçüleri sağlam alırsak ele, sağlam alırsak ve iki taraflı konuşursak, şimdi ehl-i sünnet hiç bu konulara girmez. Ehl-i bidat sapık fırkalarda bu konuları ağızlarından düşürmez. Ondan sonra bizimkilerden biri onlardan biriyle konuşurken bizimkiler mut mut armut kalır. Hiçbir rivayet bilmez çünkü. Ondan sonra o şöyle mi oldu, bu böyle mi oldu, bizimkiler de gelir. Hoca efendi böyle var mı, şöyle var mı sormamış. Onun için doğruyu anlatalım. Bütün yönleriyle açığa kavuşturalım ki ehl-i sünnet alimlerimiz bunu tarihe niye kaydettiler o zaman, ehl-i sünnet bu konular konuşulmayacaktıysa. Bu itibarla inşallah evet, sizlere bu konuyu işliyoruz. Şimdi bu meselenin özeti. Mesela Huzeyfe radıyallahu anh geçen demiştim size ki sırları aldı Resulullah'tan dedim. Mesela o sırlardan yine o diyor ki, ben size desem ki müminlerin annelerinden biri, bak Usta Huzeyfe o zaman da çok evvel söylüyor, ben size desem ki müminlerin annelerinden biri sizinle bir harbe girecek efendim, böyle bir kılıç kalkan harp çıkacak desem hiçbiriniz bana inanmazsınız diyor mesela. Halbuki olacak diyor efendim. Dediler Sübhanallah, buna kim inanır efendim. Ama Huzeyfe radıyallahu anh bu haberi verdi. Ayşe anamız o harbe çıkmadan evvel vefat etti Hazreti Huzeyfe. Düşün, Resulullah'dan aldığı sırlardan biriydi. Ve bunu söylemişti olacağını. Tabii ki Ayşe anamıza dedi ya, hanginizin devesine havep köpekleri havlayacak deyince bir güldü de sen olmayasın deyince, sonra Hazreti Ali Efendimiz'e döndü. İn vülite min emriha şey'en tarfuk biha. Ey Ali, eğer bir gün Ayşe senin eline düşerse ona çok iyi ve yumuşak davran. Bunu da söylüyor Hazreti Ali Efendimiz'e. Belki bir şey olur, eline düşer, yani bunun olacağını ve oldu hepsi. Evet, Hazreti Ali Efendimiz de emri tuttu tabii, tutmaz olur mu ne emredildiyse. Efendim, bu burada yine ana noktalardan birisi. Ana noktalardan birisi Hazreti Ayşe annemiz olsun, Hazreti Ali Efendimiz olsun, iki fırkada bu sefere, bu yolculuğa savaşmak niyetiyle çıkmadılar. Bunu da söylüyoruz baştan. Niçin çıktılar? Müslümanların arasını sulh için çıktılar. İki tarafta barışı tesis için çıktı. Efendim? Velakin onların kastı olmadan, onların ellerinden iş çıktı, iş çığırından çıktı, başkaları devreye girdi ve onları dinlemediler. Dolayısıyla onlar dinlenseydi yine bu olacak değildi. Ama iş o noktaya geldi. Ne Hazreti Ayşe tarafındakiler, ne Hazreti Ali Efendimiz tarafındakiler istemeden bazılarının işte işi karıştırmasıyla bu iş başlamıştır. Bunu da baştan söyleyelim ki hiçbiri harp için çıkmadı. Hatta yine burada efendim bu hususu daha iyi aydınlatacak konu şudur ki Ayşe anamız Basra'ya geldiğinde Beni Amir suyuna konaklayınca köpekler avladı. Köpekler avlayınca Ayşe anamız dedi ki bu suyun adı nedir? Dediler ki Havep suyudur. Hazreti Ayşe hemen Resulullah'ın buyurduğunu hatırladı sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi ki efendim ma zunnuni illa raciaten. Ben dönüyorum dedi. Daha gitmiyor, daha iş başlamamış. Ben döneceğim dedi. Deyince Zübeyir dedi ki beltak demine. Yok ki dönemezsin dedi, geleceksin. Nereye geliyor? Ferakil Müslümun. Müslümanlar seni görmesi lazım. Yoksa savaş çıkacak. Anamız var diye onu senin hükmünü dinlerler. Resulullah'ın hanımı olarak sulhü ancak sen sağlayabilirsin dedi. Ve Ayşe anamız o köpeklerin avlamasından hadisi hatırladı, dönmek istedi. Velakin Hazreti Zübeyir de iyi niyetle sen olmazsan bir ağırlık olmaz. Sulhü sen sağlayabilirsin anamız olarak dedi. Böylece Ayşe annemiz mazunun illa racan. Yine dedi ki ben dönmem lazım. Resulullah dedi ki Havep köpekleri havladığında haliniz ne olacak sizden birine dedi. Nasıl haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bunlar efendim kasıtsız, ihtiyarsız, iradesiz takdir ilahi tecelli etmişteki kastım bu. Yani şimdi demin konuşmalarda biraz yanlış anlamaya mahal vermemek için izah gerekiyor efendim. Halbuki izah ne hacet, sohbetleri toplam itibariyle dinleyenler anlıyorlar ama bazı yeni gelen oluyor, ortasından katılan oluyor, bazısı uyuyor, yarısında uyanıyor. Onun için konuları doğru anlatmak gerekiyor. Mesela şimdi demin ki bu kader-i ilahidir, kader-i ilahidir deyince sizden birisi de kalkıp diyemez, ben içki içiyorsam kader-i ilahidir, ben zina ettimse kader-i ilahidir, ben herifin evini yaktımsa kader-i ilahidir. Yani bununla onun benzerliği yok. Neden? Hazreti Ali Efendimiz harp için çıkmadı. Ayşe anamız harp için çıkmadı. Sulh için iyi niyetle çıktı. Sulh için iyi niyetle çıkmak sevap değil mi? Hayır değil mi? Yani bir şerre niyet edip de çıkmadı ki kaderdir desin de gitsin içki. İçki içmenin helal tarafı var mı? İyi niyeti var mı? Zinanın meşru tarafı var mı ki sen iyi niyetle yaptım diyesin? Anlatabiliyor muyum şimdi? Orayla orayı birbirine bağdaştırmayın. Çünkü iyi niyetle bir yola çıkmış ama yolda başka olaylar gelişmiş. Kendi iradesi dışında. Buna ne denir? Buna tabi takdir-i ilahi denir, öyle mi? Haç yoluna giderken yolda mahsur kalırsan, araban bozulursa, uçağın düşerse veya efendim yaralanırsan, bir gidemezsen buna ne denir? Takdir-i ilahi. Ama sen dersen ki ben zaten hacca gitmiyorum. Takdir-i ilahi gitmiyorum. Farzsa niye gitmiyorsun? Ya şimdi bunları farkını fark edebiliyorsunuz inşallah. Ha, bunları birbirine karıştırırsanız siz de başlarsınız çok içtihatlar yapmaya. Sizde neler var? Şatravan müftüleri var. Oturun şatravanda. Caizdir değildir. Asar keser. Evet. Şimdi gelelim. Efendim, mesele nedir? Mesele şudur. Hazreti Osman Efendimiz şehit edildi mi? Anlattık mı? Anlattık. Hazreti Osman Efendimiz'in şehit edilmesinin ertesi günü Hazreti Ali radıyallahu anh mescide geldi. Süfyan Sekafi de yanında. Baktı ki bir cemaat Talha'nın başında toplanmış radıyallahu anh. Hazreti Talha büyük sahabe tabi. Cenneti vacip etti Resulullah buyuruyor. Onun yanında bir cemaat toplanmış. Ebu Cehm İbni Hüzeyfe dedi ki ya Ali görmüyorsun mu nedir ne oluyor yani şimdi bir de biat meselesi var. Hazreti Osman şehit olmuş, halife kim olacak noktasında ertesi gün Yani ne konuşuluyor falan acaba merak etti. Hazreti Ali Efendimiz bir şey konuşmadı. Konuya da girmedi. Efendim. Sonra Hazreti Talha Hazreti Osman amcasının oğlu olduğu için efendim nasıl olacak, amcamın oğlu şehit edilecek, mülkü elinden alınacak, yağmalanacak evi ocağı Hazreti Osman gibi zatın, bunu kim yaptı, niye etti sorulmayacak, bu nasıl olacak dedi yani. Hazreti Talha haklı olaraktan konuyu buradan ele aldı. Şimdi bu arada tabii bazıları geldiler, dediler ki sen Hazreti Osman'ın amcaoğlusun, aşere-i mübeşereden cennetle müjdelemiş bir zatsın, şimdi halife de kalmadı, ortalık karışmasın, sen elini şey yap, uzat efendim, sana biat edelim gibi bazıları çıktılar. Hazreti Talha dedi ki meşvere kurulup istişare olmadan öyle sizin bana biatınızla bu iş olmaz. Sahabe bunlar büyük insanlar tabii, böyle önüne gelen laf ile hareket etmez. İstişare kurulacak. Bazıları dediler ki ya şimdi bu kadar binlerce adam Mısır'dan, şuradan, buradan, dağdan, bayırdan toplandı, geldi Hazreti Osman'ın evinde şehit etti bunlar. Bu fitneyi kim sürükledi, buraya getirdi? Şimdi bu millet geri dönecek. Efendim kim öldürdü diye kimse sormayacak. Ondan sonra bu kargaşanın önü alınır mı? Bu ümmette güvenlik kalır mı yani? Halife evinde şehit edilip de hesabı da sorulmazsa bunun güvenlik sorunu var zaten. İslam'ın güvenliği tartışmaya açılır. Dolayısıyla bütün millet iş istediğini yapmaya başlar. Yani bu haklı bir konu. Ondan sonra efendim o arada birisi Hazreti Ali Efendimiz'e biat etmek üzere sahabeden birisi müracaat etti. Hazreti Ali Efendimiz tabii haklı olarak biatı kabul etti. Çünkü hakkıdır, sırasıdır, hakkıdır. Efendim biatı kabul etti. Efendim Beytülmal hazine açılarak işte taksimat yapılacak, işte işler yürümüyor. Hazreti Osman şehit edilene kadar muhasara altında memleket perişan olmuş. İşleri düzeltmeye başladı. Bu arada insanlar Hazreti Ali'ye biat ediliyor duyunca Talha'yı bıraktılar radıyallahu anh, yani onun yanında bazıları vardı fakat o zaten meşvereye havale etmişti. O herkes duyan efendim Hazreti Ali Efendimiz'in yanına geldi ve biat tamamlandı. Yani herkes biat etti. Hazreti Ali Efendimiz Talha ile Zübeyir radıyallahu anhuma'ya haber gönderdi. Dedi ki herkes bana biat etti. Sizin biatınızı istiyorum. Öyle ya, ihtilaf çıkmasın. Onlar da biat ettiler. Yani Hazreti Talha ve Zübeyir Hazreti Ali Efendimiz'e ne yaptılar? Biat ettiler. Fakat sonradan Osman'a yardımcı olunmadı. Hazreti Osman evinde şehit olunurken yani bir müdafaa yapılamadı doğru dürüst. Şimdi de böyle bir durum oldu. Yani yapanın yanına kar kaldı gibi bir durum oluyor. Hiç katil bulunmadı. Kısası yok. Nasıl olacak diye pişman oldular. Dediler ki Hazreti Ali Efendimiz'e Hazreti Osman'ı şehit edenler bulunup kısas yapılacak. Şart koşuyoruz. Haklı mı bu talep? Yani size soruyorum, haklı mı bu talep? Haklı kardeşim. Bir halife şehit edilmiş evinde. Yani normal bir Müslümanı bile öldürene kısas varsa. Şimdi Hazreti Osman'ı öldürenler, bir insanın kanında kaç kişi müşterekse zaten, kaç kişi bir anda balta, efendim mızrağı soktuysa, darbe yaptıysa, hepsi de kanda müşterektir onlar. Hep kısas yapılacak değil mi? Hazreti Ali Efendimiz buna cevap veremedi. Şimdi niye cevap veremedi diye gelince, şimdi bakalım. O da haklı. Neden? Katil malum değil. Kargaşa içerisinde bir izdihamla vuran çıktı. Katil, bu önemli bir konu, kısas. Adamı öldüreceksin suçlayarak, sen yaptın diyeceksin. Katil bilinmeyince, kalabalık olunca Hazreti Ali Efendimiz baktı ortalık çok karışık, tehir edilmesi ve işin netleşmesine havale etti. O da haklı mı? Haklı. Çünkü neden? Şu öldürdü bilinmiyor. Ya bunu da incelemek için şahitler dinlenmesi, ona sorulacak, bunu dinlenecek yüzlerce binlerce kişi kuşatmada vardı evinde. Yani bu içeriye girenler kimler, girebildik, bunlar bulunması lazım. Bunun üzerine Talha Zübeyir izin istediler, biz ömreye gideceğiz dediler. Hazreti Ali Efendimiz de onlardan bazı sözler aldı. Yani bu işi karıştırmayalım, ben bu işi bulacağım edeceğim. Yani bu şekilde bir izin verdi. Onlar ömreye giderlerken Ayşe anamızla karşılaştılar. Şimdi Ayşe anamızla Osman'ın kanı ne olacak diyor. Bunlar da Osman'ın kanına meraklar, katilleri yakalamak istiyorlar. Yala İbni Ümeyye vardı. Hazreti Osman'ın Sana'da Yemen Sana'da tahsildarı ve valisi. Bu zat da çok Hazreti Osman'ı sever. Hazreti Osman da onu çok sever. Çok da mal mülk sahibi, servet sahibi, zengin bir mübarek imiş. Şimdi Hazreti Osman Efendimiz de biliyorsunuz çok yumuşak olduğundan, çok cömert olduğundan, tabii ki cömert insanı, yumuşak insanı herkes sever mi? Sever. Şimdi Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam, ümmet kimi çok seviyordu? Harun Aleyhisselam'ı çok seviyordu çünkü Harun Aleyhisselam yumuşaktı. Musa Aleyhisselam Üllazim peygamber derdi ama sevilmezdi pek. Yani halk kendi ümmeti içinde. Neden? Sert. Sert ama haklı. Haksızlığa değil ki, haklı. Tamam ama milletin bir tabiatı vardır diyorum. Milletin ha. Bu millet yumuşak adamları seviyor. Böyle iyi huylu şey.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 4. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
1: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
1: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
3: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
5: Selamun Aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanlara aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
2: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
9: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
10: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
0: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
9: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafattan. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
13: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
16: Lale Gül FM'i uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
17: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
18: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 4. bölüm devam ediyor.
0: Hazreti Osman Efendimizin kanından çok üzülen oldu yani. Çünkü çok iyilik yapmış insanlara, cömert insan, hepsi üzüldü yani. Bu şimdi bu kan yerde kalmaması lazımdır. O da ömreye geldi. Ömrede buluşunca bunlar 400 bin dinarlık bir yardım koyarım ben bu işe. Bu katiller bulunup kısas yapılması için size destek. Ya bu bayağı bir mesele. Kureyş'ten 70 kişiye de binek verdi. Size de binek vereyim. Siz de bu işte koşuşturun oraya buraya. Bunlar uzaklara gitmiş oluyor, kaçmış, memleketine dönmüş bunlar. Celbedilecek bunlar. Bayağı bir insan. Bu böyle şimdiki gibi değil ki. Celp yatsın, karakol eve gelsin. Yani bu uzak yollar, deveyle gidecek, adamı alacak, bulacak, getirecek. Ayşe anamıza da bir deve aldı. Adı asker, devenin 80 dinara. En kuvvetlisi Zübeyir, en zengini Yala İbni Ümeyye bunun için. Şimdi bu kadar insan birleşince ben tabi dediğim biraz imtihan oldum ya. Bunlar da Basra'ya, çünkü Hazreti Osman'ı şey dediler, Basra tarafından gelenler çoğu da dönmüşler. O tarafa yöneldiler. Şimdi Basra'ya geldiler. Efendim, insanlar da şaşırdı, bütün millet Basra köyüne. Şimdi niçin çıktınız? Dediler, biz Hazreti Osman'a yardım edilmemesinden dolayı yaptığımız noksanlıklara tevbe için ve Hazreti Osman'ın hakkını almak için, Allah için gazap ediyoruz onu öldüren. Bunun için bu sefere çıktık. Efendim, Hazreti Ali'nin oradaki valisi İbni Ahnef vardı. Onu da biraz devre dışı bıraktılar. Yani sen de çekil bu işten. Biz bunları bulacağız. Yani bunları kimse korumasın. Bunlar tespit edilecek. Bu katiller diye. Şimdi bunu duyan Hazreti Ali Efendimiz 900 atlıyla efendim çıktı. Bunlar Medine'den çıktılar. Değil mi? Ayşe anamız öbürleri hep Medine'den çıktı geldiler. Hazreti Ali Efendimiz de çıktı geldi. 900 atlıyla Zikar denen yere geldi. Efendim, ona da şimdi şöyle bir haber geliyor ki Basralılar Talha ve Zübeyir'in etrafında toplanmışlar. Yani sanki sana karşı bir durum gibi bir haber geliyor. Hazreti Ali Efendimiz'in etrafındakiler de bundan üzüldüler. Efendim, ve oğlu Hasan'ı, Ammar'ı Köfe ehline gönderdi. Dedi ki onlar da benim yanımda olsunlar bari ki ben de bir kuvvet toplayarak gideyim. Hazreti Hasan, Ammar mescide girdiler, minbere çıktılar, vaaz ettiler. Hazreti Ammar daha at merdivende hutbe okudu. Dediler, Emirül Müminin Hazreti Ali bizi size gönderdi, cemaat istiyoruz. Efendimiz, annemiz Basra'ya gelmiş. Yani Ayşe annemiz Basra'ya gelmiş. O dünya ahiret tepi Resulullah'ın hanımıdır. Lakin bir imtihan var burada. Bakalım kime itaat edeceksiniz? Böyle bir durumda kaldık. Hazreti Hasan dedi ki babam Emirül Müminin size haber ediyor. Allah'tan korkan herkes bizim yanımızda gelsinler. Efendim, ben mazlumsam bana yardım ederler. Ben zalimsem benim elimi tutarlar, vazgeçirirler. Yani illa da demiyor ki yani %100 ben ne diyorsam yapın demiyor. Yanımda cemaatimiz olsun. Ben mazlum duruma düşersem yardım edersiniz, ben haksızlık yaparsam elimi tutarsınız. Dur yahu dersiniz mesela yani. Bu şekilde yalnız Hazreti Ali Efendimiz'in sözünde şu var. Talha ve Zübeyir bana en evvel biat edenlerdendirler. Fakat sonra biatlarını bozdular. Halbuki ben ne mal sahibi olup zenginlikle bir şeyimi değiştirdim, ne de bir hükmümü değiştirdim. Yani Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, bana biatları devam etmesi lazım idi. Haklı mı? Haklı. Onlarda böyle bir biat bozma durumu oldu diye 12 bin kişi toplandı Hazreti Ali'nin yanına. Radıyallahu anh. 12 bin kişi. Efendim. Bunun üzerine İbn-i Sa'd İbn-i Ubade İbn-i Keva iki kişi geldiler. Dediler ki, sen bu kadar kalabalıkla buraya niye geldin? Resulullah mı vasiyet etti? Sana böyle bir şey olunca böyle yap. Ya da kendi içtihadınla mı geldin? Hazreti Ali Efendimiz dedi ki, ben Resulullah'a en evvel inananlardanım. Hakikaten çocuklardan ilk inanan kim? Hazreti Ali. Büyüklerden Hazreti Ebu Bekir. Kadınlardan Hazreti Hatice. Mesela her sınıfın başı var. Genç yaşta, küçük yaşta iman eden ilk Hazreti Ali radıyallahu anh. Dedi, ben Resulullah'a en evvel inandım. Şimdi ben en evvel ben mi ona iftira edeyim yani? Ben haşa iftira edemem ki yani, Resulullah bana böyle bir şey yap demedi burada. Fakat ben bir içtihad ediyorum. Nedir? Bu hususta Resulullah'ın bana özel bir vasiyeti yok ama efendim, Resulullah füceten ölmedi ki, ansızın gitmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harpte de şehit edilmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hastalandı ve kaç gün hastalığında kaldı mı? Kaldı yani, vasiyet yapabildi. Efendim, ansızın ölen de denir ya, bir şey diyecekti belki diyemedi. Resulullah Efendimiz böyle bir şey değil. Müezzin gelirdi, ezan okunurdu. Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Nuru Ebu Bekir'in fel yusalli bin nas. Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Evet. Benim durumumu da biliyordu. Hazreti Ali Efendimiz diyor şimdi. Benim varlığımı da biliyordu. Ama kime emir yaptı? Ebu Bekir'e söyleyin namazı kıldırsın. Yani burada ben Resulullah'ın vasiyetine uydum diyor. O onu halifeliğine işaret etti. Ben de ona tabi oldum. Evet. Hatta bir hanımı karşı geldi biraz. Yani dedi ki, Ayşe anamız dedi ki, ya Resulullah dedi, Ebu Bekir yani babası için çok yumuşak bir adamdır. Şimdi senin makamına geçip namaz kıldırırken sesi çıkmaz, kimse duymaz sesini. Ağlamaktan katılır ağlama. Namazı bozulur yani. Benim babamı bu işe zorlama. Ömer daha dayanıklıdır. Ömer kıldırsa, Ayşe anamız babasını korumak için yani burada niyet etti ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne künne sahibi Yusuf. Siz değil mi dedi, Yusuf aleyhisselama neler ettiniz bu kadın milleti dedi. Karıştırma. Ebu Bekir kıldıracak dedi. Çünkü orada bir de Ömer'e deseydi onu mu seçti bunu mu seçti çıkacaktı. Onun için hep Ebu Bekir'e emretti, namazı kıldırttırdı. Resulullah vefat edince biz baktık. Resulullah madem ki din işimizde namazı ona emanet etti, biz de dünya işimizi de ona emanet edelim. Öyle ya, din daha mühim. Resulullah onu seçti başımıza namazda. Ben de biat ettim. Biatımda vefalı oldum. Sonra Ömer'e biat ettim radıyallahu anh. Ömer'in biatına da sadık kaldım. Sonra Osman'a biat ettim. Osman'ın biatında da sadık kaldım. Hazreti Ali Efendimiz diyor. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Sonra insanlar kalktılar, kargaşa çıktı, sıçradılar, onu öldürdüler. Ben onun ölümüne razı olmadım. Ama engel olamadım. Ben yokken efendim, Hazreti Osman da tabii savunmayı anlattık ya, kan dökülmesin bırakın dedi kuşatma için. O arada kuşatma yarıldı, girenler böyle bir şey yaptı. Sonra beni halife seçtiler. Ben din korkum olmasaydı beni halife seçenlerin teklifine red cevabı verirdim ama dini muhafaza etmek zorundayım. En büyük alim de o zaman efendim. Dolayısıyla ben dine sahip çıkmak için halife oldum. Tamam. Fakat dedi sonra Muaviye'yi kastediyor radıyallahu anh. Birisi kalktı. Benim gibi İslam'ın başında ilk Müslümanlardan değil. Akrabalığı da Resulullah'a benim kadar yakın değil. İlmi de benim kadar değil. Doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Radıyallahu anh. O dedi işte biraz benden çekişmek durumunda. Efendim kaldı diye. O zaman dediler ki peki Bedir'de, Hudeybiye'de, Uhud'da efendim senin arkadaşların, din kardeşlerin, hicrette senin kardeşlerin, İslam'a ilk Müslüman olmakta da senin kardeşlerin. Her hususta sana çok yakın olan Talha ile Zübeyir ile bu aranızdaki durum nedir? Yani sen diyorsun ki onlar Muaviye için radıyallahu anh benim kadar eski değil, benim kadar ilmi yok. Tamam, Talha Zübeyir'e ne diyeceksin? O da dedi ki Medine'de biat ettiler, Basra'da bozdular dedi. Ama ne güzel söyledi şimdi. Ebu Bekir'e biat edip de biatı birisi bozsa onunla da savaşırdım dedi. Ömer'e biat edip bozsa onunla da savaşırdım dedi. Hazreti Ali Efendimiz doğru mu söylüyor? Doğru söylüyor. Ondan sonra efendim onları 3 gün kadar çağırdı, davet etti. Ve lakin mesele nereden kaynaklandı biliyor musunuz? Mesele şimdi Hazreti Ali Efendimizin cemaatinin 12 bin dedik ya, bunların hepsi sahabe değil, belki yarısı değil. Bunların içinde Hazreti Osman'ın muhasarasına kuşatmasında bulunanlar var. Ama kanına karışmış karışmamış ayrı dava. Fakat kuşatmada çok adam vardı, kuşatmada. İçeri girip kanına girenler tabii sayılı. Şimdi bunlar dediler ki Hazreti Ali Efendimiz de bunu anlaşmak istiyor ya, çağırıyor bunları, görüşelim anlaşalım. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz ordusunda bulunan bu Hazreti Osman'ın kanına karışanlardan karışanlar ne yaptılar efendim? Korktular. Neden korktular biliyor musun? Şimdi dediler ki Hazreti Ali, bu Ayşe, Talha, Zübeyir bir toplansalar bunların ikisi de hepsi de anlaşırlar ki kim Osman'ın kanına girdiyse bunu seçelim, bunu kısas yapalım. Anlaşırlar mı? Anlaşırlar, zaten dava bir, bu davaları bir çıkıştır. Şimdi bu arada dediler biz yanarız, bu içeridekiler. Bir de şimdi kimisi korkuyor, mesela ben yaptım diye korkuyor. Kimisi de diyor ki şimdi bu kim vurduya gidebilirim çünkü ben kuşatmaya karıştım. Kuşatmaya karıştığım için kuşatmaya karışanlar seçilecek, ayrılacak. Bu tespitte kanına karıştım mı karışmadım mı çıkacak. Burada yani biz gidebiliriz diye bu korkanlar efendim küçük ufak tefek taş, sopa, ok, mok birbirine atışmaya başlarken peşinden köleler, köleler de var işin içinde. Köleler bunlara tabi oldu. Peşinden bazı sefihler efendim daha hiç onlar anca birbirlerine çağrı yapıyorlar. Gelelim, görüşelim. Haberleşme anında bu biz arada tespit ediliriz de biz çıkarız, kısas oluruz diye korkanlar atışmayı başlattılar. Şimdi atışmayı başlatınca ona köleler katıldı, cahiller katıldı, deliler katıldı. Ya dediler böyle. Oradan efendim bizden onlara mı ondan bize mi derken bayağı bir şey çıktı. Kargaşa ve yaralı sayısı artıyor. Hazreti Ali Efendimiz şaşırdı, iki rekat namaz kıldı. Allah-u Teala'ya dua etti. Ondan sonra kendi cemaatine dedi ki eğer galip olursanız sakın kaçanın peşine düşmeyin, yaralıya saldırmayın efendim, kimsenin malına dokunmayın, ganimet saymayın. Yani öyle ya, harp yap, ganimet saymayın. Kendilerinin malları, ölürlerse varislerinin malları, aman ha böyle bir savaş şeklinde girmeyin bu işe. Çünkü savaş olsa kaçanın peşine düşersin, yaralıya ölür. Hani düşman kafir olsa, şu olsa bu olsa, bu savaş şekli değil. Ve lakin burada bir müdafaa gibi bir şey doğdu, oradan derken aradaki işte o esas katiller ve onlar o muhasaraya katılanlar olan bize olur diye başlattılar işi. Seçilmeyelim yani aradan. Çünkü iki taraf anlaşır, bizi tespit ederler kim olduğumuzu. Bundan korktular. Tam harp işte patladı, epey bir şey oldu. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Zübeyir'le harpte karşılaştı. Karşılaşınca dedi gel dedi, Teala ve lekel eman, bir şey yapmayacağım, gel. Geldi tek teke kaldılar. Dedi Allah hakkı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim senin sen benim elimden tutmuştun böyle dedi, bir kere elimi böyle bükmüştün ikimiz el ele tutuşurken Resulullah dedi ki sen haksız yere Ali ile çarpışacaksın, ve haksız olacaksın, sonra Ali Galip gelecek demişti, hatırlıyor musun deyince, dedi ki çok zaman geçti vallahi, unuttuğum şeyi bana hatırlattın dedi, ben yolum bu savaşta. Hazreti Zübeyir çekildi. Ondan sonra ben dedi sulh için geldim ama bu işi karıştıranlar bizi içine düşürdüler, bu için ne olduğunu anlamadık. Harp patladı, barıştan ümit kesildi. Efendim Hazreti Ali Efendi tarafı galip geldi. Ölü sayısı 13.000. Ya 13.000 ölü sayısı. Hazreti Talha da burada şehit oldu. Evet. Hazreti Ali'nin adamlarından Sevr İbn-i Mecze diyor ki, harbin son saflarında Talha'ya rastladı.

Hazreti Ali'ye gittim diyor, haber verdim dedi. Allahu Ekber, sadaka Resulullah. Dedi Resulullah doğru söyledi. Talha cennetle müjdelenmiş. Biatını bozup cennete giremezdi. Mutlaka biat ona nasip oldu. Biatını tazeledi de öyle cennete girdi. Çünkü Talha aşere-i mübeşşere. Mübeşşere eden. Ondan sonra efendim Ayşe anamızın yanına geldiler. Harp bitti. Ayşe anamız hevdeç içinde. Hevdeç tevenin üstüne böyle bir yer oturak var. Üstünde perdeleri, şeyleri, hicapları, örtüleri var. Hiç dışarıdan bakan göremiyor. Öyle bir yer yapılıyor devenin üstüne. Onun içinde Ayşe anamız. Dedi ey müminlerin annesi. Efendim Abdullah ibn Yezid ibn Verka sahabeden o diyor ki anne, ey anneciğim diyor. Osman şehit edilince ben sana gelmiştim. Demiştim ki ne emrediyorsun bana, ne yapayım? Sen de demiştin ki ilzem Aliyen, Ali'ye biat et, Ali'ye sarıl. Bak Ayşe anamız o zaman ne demiş? Sorana Ali'ye biat et demiş. Yani hep niyetlerin doğruluğunu anlıyor musunuz? Yani baştan şey yok yani, kötü niyet önceden olur da sonradan bahaneler çıkarır. Böyle bir şey yok. Çünkü ne demiş? Ali'ye biat et demiş. Yani Hazreti Ali ile arasında bir şey olsa ona biat ettirmez baştan. Sen dedi bana Ali'ye biat et demiştin. Şimdi bu ne iştir? Deyince ağacan sustu. Deveyi kestirdiler. Deve kesildi, o Cemel esas o deveyle geldi ya. Deveyi kestiler. Ağacanımızın erkek kardeşi vardı. Ebu Bekir Sıddık'ın oğlu Muhammed. O indi, bir adam daha indi. Hevdeciyi aldılar. Yani deve kesilince ellerinden tuttular, taşıdılar. Hazreti Ali Efendimiz'in önüne Ayşe anamızı getirdiler ama deve, o hevdecin üstü o kadar ok almış ki kirpik olmuş. Her tarafı ok hevdecin. Ayşe anamız içinde sağ. Resulullah ne buyurdu? Az kalsın ölecekken dönecek dedi, kurtulacak dedi. Kardeşi dedi ki bir şey, bir ok isabeti aldın mı dedi. Yok bana bir şey olmadı dedi. Hazreti Ali Efendimiz kardeşine bir de Ammar'a emretti. Dedi ki bunu hevdeci yenileyin, üzerinde bir kubbe yapın, güzel efendim sarın sarmalayın, efendim düzeltin bu şeyleri. Ondan sonra geldi, selam verdi. Ey anneciğim nasılsın? Hazreti Ali Efendimiz dedi. Keyfe entiyam dedi. Kalet mi hayır? Hayır üzereyim elhamdülillah dedi. Dedi yağfirullah aleyk. Allah seni affetsin. Mağfiret etsin yani. Senin bulunman burada da bir hata oldu işte hatta. Allah seni mağfiret etsin dedi. Bütün insanlar, eşraf, bütün millet geldi. Ayşe anamıza selam veriyorlar. O kapalı. Hevdecin içinde görünmüyor. Selam verdiler. Ondan sonra Basra'daki en büyük ev. Evde misafir oldular. Abdullah ibn Huleyd'in evinde. Tam yola çıkacak gün efendim Ayşe anamız veda etti, onlara dua etti, dedi ki birbirimizin aleyhine konuşmayalım, benim Ali ile aramda bu zamana hiçbir şey olmamıştır, yani baştan bir hiçbir şey geçmemiştir ki uzatalım efendim, öyle mi dedi. Hazreti Ali doğru söyledi, benimle sizinle hiçbir şey yok. Hazreti Ali Efendimiz on sonra dedi ki dünyada da ahirette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ailesidir, anamızdır. Ona göre tazim edelim. Çünkü ne buyurmuştu ona? Resulullah'ımız Ayşe eline düşerse yumuşak davran demişti. Ve Hazreti Ali Efendimiz yaya kaç mil refakatinde yaya yürüdü hürmeten. Basra'yı çıkarana kadar tazim etti. Ondan sonra da dedi ki oğulları Hasan Hüseyin'e bir gün boyunca da siz yürüyün peşinde tazimen. Böylece Resulullah'ın emrine imtisal ve anamıza ikram yaptı. İdâkâne zâlike ferdûdhâ ilâ me'menihâ. Bir hadisinde Resulullah Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e dedi ki Ayşe eline düşerse onu rahat edeceği evine sağ selamet geri gönder ha demişti. Onları hep hatırladığı için efendim analık hakkını da ödemek için bu şekilde yaptı. Efendim sonra Hazreti Zübeyir radıyallahu anh dedi ya ben seninle savaşmayacağım dedi hani. Hazreti Talha şehit oldu, adam bir adet dedi. Hazreti Zübeyir de vazgeçti. Yani dedi ki hatırlattı hadisi, unutmuştum bu hadisi dedi, ben haksızım tamam dedi. O da vazgeçti fakat Amr ibn Cürmüz isminde birisi Hazreti Zübeyir'i

0: Şehit etti. Şehit etti. Çünkü Hazreti Ali Efendimiz daha evvel geçen hafta hatırlıyor musunuz? Talha ile Zübeyir de şehit olacak demişti. Ben de olacağım demişti. Hatırlıyorsanız Hazreti Ömer'in şehitliğinde, Hazreti Osman'ın şehitliğinde söylediği söz aynen tahakkuk etti. Ve efendim kılıcını Hazreti Ali Efendimiz'e getirdi. Dedi ki Hazreti Zübeyir'in kılıcını getirdi yani. Onu öldürdüm. Kılıcını sana getirdim der gibi Hazreti Ali Efendimiz dedi ki Emâ vallâhi lerubbe kurbetin kad ferraciha sahibi hâdes seyf an veci Rasûlillah. Sen biliyor musun bu kılıcı dedi. Bu kılıcın sahibi olan Zübeyir Rasûlullah'ın yüzünden sallallahu aleyhi ve sellem önünden ne belaları bu kılıçla açtı. Kainatın efendisini bu kılıçla müdafaa etti o zat. Sen onun mu öldürüp de kılıcını alıp bana getiriyorsun? Bu Rasûlullah'ın halasının oğlu Zübeyir ki kainatın efendisini bu kılıçla bu kadar müdafaa etti. Dedi efendim kızdı ona. O da zannediyor bir şey. Ben Zübeyir'in katili benim falan. Gelmiş içeri. Dedi Ebu Katl ibn-i Safiyyete yüftekar felletebeve binnar innehu havari Rasûlullah. Rasûlullah buyurdu ki likulli ümmetin likulli nebiyin havariyyün ve havariyyiz Zübeyir. Her peygamberin havarisi var. Benim havarim Zübeyir'dir Rasûlullah buyurdu. Hazreti Ali Efendimiz kızdı dedi ki Safiye'nin oğlu, Safiye Resulullah'ın halası. Dedi Safiye'nin oğlunu Zübeyir'i öldürüp de iftihar mı edilir? Cehennemle müjde olsun sana dedi. Sana cehennem müjde olsun dedi. Evet. Resulullah'tan işittim. Katil ibn-i Safiye definnar. Safiye'nin oğlunu öldüren ateştedir Resulullah. Bak onu da haber vermiş. Safiye'nin oğlunu öldüren, yani Zübeyir'i öldüren ateşledi. Bak Hazreti Ali Efendimiz'e görüyor musunuz şimdi konuları, görüyor musunuz? Anlıyor musunuz şimdi davanın bir olduğunu? Adam kalkıp da efendim ben onu senin hasmını öldürdüm havasına girince. Ne diyor ona? Ateş müjde olsun sana diyor. Sana mı düştü o iş? Biz demedik mi size peşlerine düşmeyin, kimseye saldırmayın. Efendim zaten geri çekilmiş harpten. Efendim. Sonra Talha'nın oğlu geldi. Kardeşimin oğluna merhaba dedi. Mallarını ayırtmış. Dedi ben dedi korktum dedi yağmalarlar malınızı diye. Talha'nın oğluna babanın malını sana vereceğim diye sakladım dedi. Onlara teslim etti. Ondan sonra efendim şöyle buyurdu ki Talha, Zübeyir ve ben şu ayete mazhar olacağımıza ümit ediyorum. Ne buyuruyor Estaizu billah? Ve neza'na ma fi sudurihim min gillin ihvanen ala sururin mutekabilin. Biz cennete girenlerin kalplerindeki bütün gıllı gışı soyup çıkarttık. Kardeş olarak cennette köşklere oturacaklar, serillere kurulacaklar. Karşılıklı oturacaklar. Talha, Zübeyir hepimiz dedi cennette öyle rahat oturacağız, hiç içimizde bir şey olmayacak birbirimize karşı. Onun için öbürleri düşünsün. Şimdi sen kalkıyorsun 1400 sene evvelki bu hadiseleri alıyorsun. Ondan sonra sahabeye sövüyorsun, sayıyorsun. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh bu kadar efendim için üzerine durdu. Efendim bu Cemel ehli Hazreti Ali'ye karşı çıkanlar için sordular. Müşrik mi oldu bunlar? Dedi ki yok, şirkten kaçtılar. Hazreti Ali Efendimiz diyor şirkten kaçtılar. Münafık mıdır bunlar? Dedi münafıklar Allah'ı çok az zikreder, bunlar çok zikreder. Peki kimdir bunlar? Dedi ihvanuna beğav aleyna ma hum bi kefera ve la feseka limalim minet tevil. Kardeşlerimiz bize karşı çıktılar. Kardeşlerimiz kafir değiller, haşa, fasık da değiller, günahkar da değiller. Niçin? İçtihatları var, tevilleri var. Bir de gayri ihtiyari gelişen olaylar var. Onların istemedikleri şeyler usule gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Onun için şimdi burası bayağı bir efendim Cemel vakası. Ne ilimler bize öğretti, ne hadiseler bize öğretti. En önemlisi şunu öğreniyoruz ki sahabe-i kiramın davaları hakkı meydana çıkarmak ve Hazreti Osman'ı şehit edenlerden kısas hakkını almak. Mevzu bu. Bu arada gelişmelerden efendim sahabe-i kiram hazaratının kastı yok. Savaşı başlatanlar o görüşme basında dava görülecekken savaşı başlatanlar kim? Hazreti Osman'ın kanına karışıp da tespit ediliriz, kısas oluruz korkan süfeha takımı. Onlar başlatanlar. Anlayabildiniz değil mi epey? Evet, inşallah bu ilimlerse lazım. Yarın bir gün bir sapıkların konuştukları laflara cevap vermeniz için bu konuları bilmeniz, bu kadar olsun bilmeniz lazım. Ancak işin en önemli noktası içtihat hatası konusudur. O içtihat hatasında da bir ecir alındığını bilen efendim sahabe-i kiram tazimden başka bir ifade kullanmaz. Allah-u Teala cümlemize sahabenin tazimiyle çene kapamayı nasip eylesin. Amin. Ehl-i sünnet itikadından ayrılmaktan muhafaza eylesin.
1: Amin.
0: Amin. Evet. Şimdi bir hadis-i şerif sormuşlar bu kardeşlerimiz. Ben bu hadis-i şerif sahiptir. Ben de biliyorum. Manasını bakarım şerhlere. Men kuntü mevla fe aliyyum mevla. Bu hadis sahiptir. Soran kişiye söylüyorum. Hadisin manasını ben size vereceğim inşallah. Şerhlere bakmak lazımdır.
2: Euzubillahimineşşeyyum.

آمين. سبحان ربي العلي الأعلى الواب الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك، فاعف عنا وعافنا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وآله، اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء، اللهم نسألك الجنة ما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار ما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Sen bu ayetlerinde Muhacir ve Ensar'da İslam'a en evvel girenleri medheyledin ve ya Rabbi onlardan razı olduğunu, onların da senden razı olduğunu beyan ettin ve altlarından ırmaklar akan cennetleri onlara vaat ettin. Bu en büyük kurtuluştur diye teşvik ettin. Ve ya Rabbi o Muhacir ve Ensar'ın ardından وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِيْحْسَانِ İman ve ibadet ve ameli salih ve ihsan makamında onlara tabi olanlar diye tebe'in tebe'i tabi'in kıyamete kadar gelecekleri de ilhak ettin. Bizi de o tabi'ine ilhak eyle ya Rabbi. O Muhacir ve Ensar'ı sevenler zümresine ilhak eyle. Amin. Seven sevdiğiyle beraberdir sırrına mazhar eyle. Amin. Biz de o sahab-ı kiramdan ayırma ya Rabbel Alemin. Bize de ihsan nasip eyle. Amin. Müşahede makamını nasip eyle. Amin. Sana görür gibi ibadet nasip eyle. Amin. Biz seni göremiyorsak da senin bizi gördüğünü bilmek bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ondan sonra münafıkları zemmettin. Ya Rabbi sen o münafıkların bütün alametlerinden bizleri halas eyle. Amin. Ya Rabbi ondan sonra bir takım iyi amellere kötüleri de karıştıran, günahlarını itiraf eden kullarını beyan ettin. Biz de o kullarındanız. Günahlarımızı itiraf ettik ya Rabbi. İyi amelimize kötüleri de halt ettik, karıştırdık ya Rabbi. Ama onlara da umulur ki Allah tevbelerini kabul edecek ve mağfiret eden, rahmet eden Allah'tır ya Rabbi. Müjde verdin. Biz de günahlarımızı itiraf ettik. Bize de tevbe nasip eyle ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi tertemiz amel kimden çıkar ya Rabbi? Sade iyilik yaptım kim diyebilir ya Rabbi? Hepimiz günahlarımızı karıştırdık ya Rabbi hayırlarımızı, ama sen tevbeleri kabul edensin. İyiliklerimizi, hasenatımızı ağır getir ya Rabbi. Amin. Ondan sonra ya Rabbel Alemin, Habibine emrettin onların mallarından sadaka al. O sadakalerle onları temizle, günahlarından arındır diye onlara müjde verdin ya Rabbi. Sen de verilenlerle ya Rabbi bütün mallarımızı tezkiye eyle. Amin. Kalplerimizi tathir eyle. Amin. Bütün günahlarımızdan bizi azat eyle. Amin. Cehennem ateşinden bizi azat eyle. Amin. Allah semiyedir, alimdir, hakkıyla işiten ve bilendir ya Rabbi. Böylece bildik, böylece inandık, bu itikada sabit eyle. Amin. Ve neticede ya Rabbi kulların bilmiyorlar mı ki tevbeleri ancak Allah kabul edebilir. Sadakaları ancak Allah alır. Ve Allah tevvaptır ve rahimdir. Ya Rabbi aşk-ı şerif ihtama erdirdin. Bu ayet-i kerime ihtama erdirdin. Ya Rabbel alemin ve hayran nasır. Biz biliyoruz ve şüphesiz inanıyoruz. Tevbeleri ancak sen kabul edebilirsin. Bizi ancak sen affedebilirsin. Buradan tertemiz sen çıkarabilirsin. Amin. Verdiklerimizi, kurbanlarımızı, hayırlarımızı, sadakalarımızı, zekatlarımızı ancak sen alırsın. Amin. Ve sana ulaşır ya Rabbi. Amin. Ve ya Rabbel Alemin biz eksik noksan her işimiz ya Rabbi karışık, ancak sen tevvap ve rahimsin. Cümlemize ya Rabbi tevbe nasip eyle. Amin. Dönüş nasip eyle. Amin. Rahmetine mazhar eyle. Amin. Lütfunla muamele eyle. Amin. Ya Rabbi en netice ve senden son dileğimiz olarak bize sana ne layık ise onunla muamele eyle. Amin. Bize yakışanla muamele eyleme ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi bu cemaat buradan dağılmadı. Affeyle, mağfiret eyle. Amin. Oruca kuvvet nasip eyle. Gece namazına kuvvet nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ihyasına muvaffak eyle. Dostların bayramına ilhak eyle. Hacca uğurladıklarımızda haccını mebrur eyle. Bize de nasip eyle. Bizi de onların dualarına ilhak eyle. Amin.
Bizden evvel ölenlere garip garip rahmet eyle. Kabirlerin nur eyle, makamların cenneti. Bu cemaatlere gelmelerinin, bu cemaatleri sevmelerinin karşılığını onlara göster ya Rabbi. Razı ve memnun eyle. Ya Rabbi, azapları varsa şu 10 geceler hürmetine defrof izale eyle. Allah kabirlerini cennet bahçesine tebdil eyle. Amin. Ya Rabbi, bizler de son nefeslerimize imanı gelin. Hüsnü hatim eyle, çene kapamak nasip eyle. Ahir akıbetle hayır eyle. Bu iman emanetimiz sana emanet, sen muhafaza eyle. Amin. Son nefese kadar ehl-i sünnet akidesinden ayırma bizi. Ehl-i sünnetten bizi çıkaracak inançtan, fikirden, sözlerden de uzak eyle. Amin. Şahıslardan da uzak eyle. Amin. Ya Rabbi, ehl-i sünnet dışı sapık fırkaların programlarına, toplantılarına, merasimlerine katılıp kutlamaktan da muhafaza eyle. Amin. En ufak bir meyille ehli bir ya Rabbi, özenmeyi bize nasip eyleme ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuklarımızı da muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Namide ellerine harcayamdan azat eyle. Allah'ın dulçu kerimle kabule karin eyle. Amin. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sıhhat ve afiyetler. Amin. İhsan eyleyip başımızdan eksik eyleme, yokluğunu gösterme ya Rabbi. Annelinde manevi yolculuğumuzu itmama muvaffak eyle. Amin. Kendisine fevkat tecelli ihsan buyurup bizi ondan, onu bizden, cümlemize efendi babamızdan, İsmet babamızdan ve silsile-i meşayihimizden ve Habibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ve ashabından dünyada, ahirette ya Rabbel alemin. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Engelleri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. İslam'a yardım edenlere yardım eylesin. Askeriyedeki polis kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Vatanımızı bölünmekten muhafaza eylesin. Bütün İslam vatanlarını bütün afetlerden muhafaza buyurun. Amin amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi ya Rabbel alemin. Ya şerefin Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim baba hazır olar var. Cemiyen vaat ne vaat müslüman vaat ne hadi cemaat ne hadım. El Fatiha.

0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kıyamet Alametleri 4. bölüm sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
0: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
0: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
6: Taşevi durma noktasına doğru gidiyor. Bir ay, bir buçuk aylık bütçelerle gidiyoruz. Binlerce fakir var burada. Binlerce Kur'an ehli var. Bu iş durmasın. 160-170'e yakın Kur'an kursu. 1000 taneye yakın ciddi fakir aileler. Bu bir merkezde pişiyor. Efendim servis araçlarıyla götürülüyor. Peygamberlerin yaptığı bir iş. Bu ümmete bu şekilde bu hizmetlerin devam etmesi. Ancak hizmet büyüyor, olanaklar yerinde duruyor. Allah muhafaza. Kapanma durumunda bu ümmet bunun vebalinin altından kalkamaz. Bu aşevi devam etsin. Allah aşkına. Kulaktan kulağa yayın. Bu iş sahiplenilsin.
5: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17. Online bağış için sultander.org.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
4: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lalegül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lalegül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
9: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
10: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
11: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606, 38-38, 543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
12: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
13: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
14: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
13: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
15: Mahmud Efendi Hazretleri Kuddise Sırruhu şöyle buyuruyor. Bir adam bir kişiye Kur'an okutsa bütün dünyaya bedeldir. Bize Kur'an okuyup okutmak ufak bir şey mi geliyor? Bizler de vahidler olarak ilim yolunda emek veren, gece gündüz gayretle çalışan hocalarımıza ve talebelerimize destek olmak niyetiyle İlim Ehli Destek Fonu'nu kurduk. Bu fon sadece maddi bir katkı değildir. Aynı zamanda ilme adanmış hayatlara duyulan bir vefadır ve ümmetin geleceğine yapılan kıymetli bir yatırımdır. Bir aylık buz bedeli 3000 Türk lirasıdır. Siz de bu hayra ortak olabilir, ilim yolunda yürüyen kardeşlerimize destek olabilirsiniz. Vahidler Çağrı Merkezi 0212 588 1588 WhatsApp hattı 0552 968 36 36 vahidler.com.
16: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
18: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
6: Vessariku vessarika. Hırsızlık yapan erkek ve kadın. Fakta'u kesin. Eydiyehuma ellerini cezaen bima keseba. Yaptıklarının karşılığı nekâlen minallah. Allah tarafından bir nekâl kelimesi ibret demektir. İbret. Burada şöyle bir ince bir mesele var. Vallahu azizun hakim. Allah çok yücedir. Hüküm sahibidir. Şimdi kıymetli hazirun. Bu mesele gelmişken çok mühim bir açıklama yapacağım. Şu anda dünyada efendim hukuk dediğimiz bir ilahi hukuk vardır Allah'ın. Bir de beşeri dediğimiz. Şimdi beşer yani insan. İnsan yapıtı ilah. Allah Celle Celaluhu'nun ortaya koyduğu. Şimdi insanın ortaya koyduğu. Bir defa insanı elde aldığımız zaman insanın efendim neşeli hali var, üzüntülü hali var. Doğru düşündüğü hal var, yanlış düşündüğü hali var. İnsanın öfkeli hali var, adaletli davrandığı bir hali var. Yani insana baktığımız zaman sabit değil. Yani onun hastalıklı hali var, sağlıklı hali var. Burada bir acziyet var yani. Sen şimdi buraya ortaya bir hüküm koyuyorsun. Bu hastayken mi yazdın? Yoksa öfkeliyken mi yazdın? Yoksa aklın sarhoş iken mi yazdın? Yani sen insanın dört dörtlük kemalatı yok. Acziyet var. Gece gündüz gibi, acı tatlı gibi, çirkin kötü gibi. Ama Allah Celle Celaluhu'nda kemalat sıfatları vardır. Hayır, kemal, hüsn, cemal Allah'a mahsustur. Şer, noksanlık, çirkinlik ve zeval, yani çirkinlik insana mahsustur. E kusura bakma, yani şimdi insanın biraz bekle, öldüğü zaman kurtlanıyor. İşte aslın bu. Yani aslını görmek lazım. İnsanın aslı bu. Bu beşer dediğimiz acziyetten kemalat çıkmaz. Şimdi bu mesele geniş bir meseledir. Onun için burada adli mutlak olan Allah'tır. Sonsuz kudret sahibi. Ceza hukukunda şu anda beşeri yapıda cezalar caydırıcı olmalı kaidesi geneldir. İslam hırsıza kolunu kes cezasını, Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah şiddeti kesmeyi emretmez. E peki burada kes emri var. O zaman ceza hukukunu iyi incelemek lazım. Burada İslam şunu söylüyor. Hırsızlık yapana diyor ki, hırsızlık yapana bak, bu İslam'da, insanlıkta çirkin bir şey. Omuzunu tıklıyor, yapma bunu. Caydırıyor onu. Yaparsan kolun gider, yapma bunu. Önce hırsızı koruyor. Yapma bunu diyor. İnsanlıktan çıkma diyor. Ondan sonra İslam kaidesine gelir. Yani bunu genel olarak yasaklar. İslam coğrafyasında zimmi dediğimiz, İslam inancının dışındaki başka inanışta olanlara da, efendim Osmanlı topraklarında zimmiler vardı, Rumlar vardı, Hristiyanlar vardı. Onlara da geçerlidir bu. Kimse kimsenin malına dokunamaz. Müslüman gavurun malını, gavur Müslümanın malını, ikisinin de kolu kesilir. Yani Osmanlı topraklarındaki bir Rum, Hristiyan, bu gavurdur diye malını çaldın, kolun gider. Mal herkes için mukaddestir. Yani burada hukuk müsavattır, eşittir yani. Uzun mesele, özet gidiyorum. Şimdi İslam önce onu hırsıza diyor ki yapma bunu diyor. Ondan sonra onun şahsiyetini koruyor. Ondan sonra onun kolunu koruyor. Ondan sonra geldik bu tarafa. E senin 50 sene biriktirdin. 4 kilo 5 kilo adam altınlarını alıp gidiyor. Senin aileni söndürüyor, yuvanı kurutuyor. Senin malını koruyor. Ve ondan sonra da efendim bu meseleyle hukuktaki en kritik nokta şurası. Hırsızı hırsızlıktan caydırıyor. Kur'an-ı Kerim buna çok net bir misal verdi. Nekalen minallah dedi işte. Nekal kelimesi, yani bir tane hırsıza böyle bir muameleyi işlediğin zaman 100 yıl boyunca insanlar ürperir yani. Ya bu dehşet bir şey. Ya kolun gidiyor arkadaş der ve hırsızlık olayı biter. Yani caydırıcı olma mesele, ince bir meseledir. Öyle ilk bakışta asıyor kesiyor. Sen Allah'a diyorsun sen bunu, dikkat et ha. Yani sen burada gelişi güzel konuşuyorsun ama Allah'a bu cümleyi kullanıyorsun, gavurluğunu ortaya koyuyorsun, cehennemi tescilliyorsun. Hatırlatayım. Burada öyle ilk bakıldığı gibi değil. Yani Allah öldür, az, kes değil. O değil, mesele o değil. Mesele o suçun işlenmemesi. O hırsızın onu yapmaması. Birisi o hataya düştüğü zaman efendim o fiili suç işleyene o muamele uygulandığında bu yankı yapacaktır. İnsanları ürpertecektir ve o suça kimse daha aklına bile getiremeyecek bunu. Nekalemin ibret oluyor. 600 senede düşünebiliyor musunuz? 5 tane hırsızlık vakası var. Tarihte silinmiş. Yok. Millet yapamıyor yani bunu. Mesele bu işte. Yani caydırmak. Kısasta da aynısı vardır. Yapma bunu. Yaparsan canından olursun. Adam 50 defa düşünür. Ama adam basıyor tetiğe, öldürüyor. 2 sene yatarım diyor. Bir tane efendim hukukçu dedi ya, meşhur Selçuk mu neydi o adamın adı, efendim vicdanla cüzdan arasına günümüzün hukuku sıkıştı dedi. Meşhur en tepedeki adamlardan birisi, onun belgesi var, sıkıntı yok. Yani hukuk vicdanla cüzdan arasına sıkıştı. Allah hukuku vicdanla cüzdana sıkıştırmaz. O kuralı koyar, paşa da olsa uygular. Resulullah ne buyurdu? Kızım Fatıma da olsa ben bunu söyleyin uygularım diyor. Niye? Caydırıcı olacaksın. Herkese geçerli olur bu. Orada hakimin, savcının yapacağı bir iş değil. Yani burada bu meselede malı çalınan kişi ben onu bağışladım diyemez. Bu Allah'ın hükmüdür. Bu hususta hakimin, savcının, kadının, padişahın kimsenin yetkisi yok. Malı alınan adam, efendim ya bu adam efendim benim malımı aldı, tamam ben heybe ediyorum, bağışlıyorum. Efendim yok, o sen devre dışı kalırsın. O hırsıza o ceza uygulanır. Niye? Nekalen minallah. Onu Mevla kökten kaldırıyor. Çünkü İslam'ın temeli 4. Herkesin canı mukaddestir. Bir defa hayat yaşıyoruz. Canıma dokunma. Dokunanı Mevla bunu yok edin diyor. O adamın niye canını alıyorsun? Malına dokundurmuyor. Irzına dokundurmuyor. Şahsına dokundurmuyor. Ama beşeri kanun öldüreni, katili, suçu işleyeni insan yerine koyuyor. Öleni, malı çalınanı, şunu bunu. Hayatım gitti benim ya. Babam gitti, kardeşim gitti. Tamam, o zaten öldü diyor. Öldüreni koruyalım diyor. Beşeri yapıyla ilahi adalet arasındaki fark bu. Allah son nefeste iman nasip eylesin. Vallahu Allah azizun. Allah çok yücedir. Hakim kelimesi vad'u şey ila mahallihi. Dikkat edin. Allah yaptığı, verdiği hükümler her şey yerli yerindedir. Allah'ın yaptığı her şey doğrudur. Çünkü Allah Celle Celaluhu senin gibi hasta olmaz. Efendim aklı gidip gelen değil. Uykulu musun, ayık mısın, ayakta mısın, sağlıklı mısın, öfkeli misin? Efendim yani insanın mesela kanun yazan bir adam bile hasta olabilir, öfkeli olabilir, dalgın olabilir, şaşkın olabilir. İnsan bu ya. Yani o anda dikkati dağılmış olabilir. Acizin yaptığı acizdir. Acziyeti olmayan, sonsuz kudret sahibi olan Allah'ın yaptığı doğrudur. Çünkü Allah'ta acziyet yoktur. Onun için Mevla Celle Celaluhu Hakim diyor. Benim yaptığım her şey yerli yerindedir. Allah son nefeste iman nasip eylesin.
20: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.

Talha bin Ubeydullah'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Saçı sakalı birbirine karışmış, necidli bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor. Lakin ne söylediğini anlayamıyorduk. Nihayet Resulullah'a yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah Efendimiz, gece gündüz 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resul-i Ekrem, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bundan ne fazla ne eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz, eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi buyurdu.

0: huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif başlıyor.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sunar.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri başlıyor.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenlerimiz, takipçilerimiz, Allah'ımıza sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri bu mübarek Şifa-i Şerif dersini yapmaya bir daha başlamaya muvaffak etti. Arada bir tabii yaz dönemi fasılası oldu. Geçen hafta başlayacaktık, CNN programı oldu. Ondan dolayıdır ki ders bugüne başlamak nasip oldu. Şimdi önce başlayacağım kaldığım yerden. Şimdi ben yeni kitaptan artık şey veriyorum. Sayfalar tutuyorsa sorun yok. Ama biz yeni bastık Şifa-i Şerif'i. Çok güzel bilgisayar hattıyla siz okuyun diye bu şekilde Ahıskaya yayınlarından çıktı. Kazı Yaz Endelüsü Hazretlerimizin Eş-Şifa Tarif-i Hukum Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme bunun yeni baskısı budur. Bu Ahıskaya yayınlarından çıkmıştır. Bunu niye böyle yaptık? Hastalara okunması için. Biliyorsunuz bir de 30 cüze böldük. O da Ahıskaya yayınlarında mevcut. Eğer hafızlardan işte güzel okuyabilenler doğru. Hafız olması şart değil. Kadın olur, erkek olur. O da şart değil. Ama tabii erkek kadın namahrem birbirine beraber olmaz. Ya sırf kadın cemaati veya sırf erkek cemaati olur. Toplanırlar, cüzler dağıtılır, 30 cüz. O zaman bir saatte belki 30 kişi bulursan yani bir saatte hatim olur. Hepsi hastanın üzerine üflenir, başından aşağı üflenirse kesin şifa hasıl olur. Hangi hastalık olursa olsun eceli gelmediyse. Çünkü eceli geldiyse çare yok ama eceli gelmediyse de en azından hastalık çekmez, ağrı çekmez, sürünmez. Bu basıldı, Ahıskaya yayınlarından çıktı. 30 cüz halinde hatim yapmak isteyen bütün medreseler, bütün işte kız erkek medrese falan almalı, bulundurmalı. Çünkü neden? Onlara yardım eden aileler oluyor, vesaire oluyor, hastası oluyor. Yardım eden insanlara bir iyilik yapmak istediğin zaman ne yapacağız? Para verecek halimiz yok. O zaman hiç olmasa en azından hastalarına, ustalarına bir Şifa-i Şerif hatmi yapılıp üzerlerine okunur falan. Bunlar çok önemli şeyler. Bu kitap yeni basıldı. Bunu niye bilgisayar hattıyla yazdırdım? Çünkü bizim eski bastığımız tıpkı basımdı. Osmanlı tıpkı basımdı. Osmanlı tıpkı basımda harekeler birbirine karışıyor. Eski musaflarda olduğu gibi harekeler karışınca bizim millet okuyamıyor. Bizim millet şimdi biraz harekelerin yani yeni nesil cemaatler harekeler bilgisayar hattıyla daha bariz oluyor. Görünür hale geliyor. Onun için paragraflar da açtım. Onda çünkü paragraf yok. Dümdüz gidiyor. Paragraflar da açtım. Böyle yaptım. Bunu burada 266. sayfedeyim. Ve üstten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tabii bu satırlar tutmaz. O eski baskıyla satırlar tutmaz ama şu anda derse başlıyorum. Kaldığım yer Bismillahirrahmanirrahim ve enna setekunu lehum enmatun ve yagdu ahadum fi hulletin ve yaruhu fi uhra ve tuğda'u beyne yedeyi sahfetun ve turfa'u uhra ve esturune büyütehum kema tüsterul ka'betu sümme gale ahirun hadisi ve entumul yevme hayrun minkum yevmeydin ve ennehum idâ meşevul mutayta'e ve hademetum benâtu farise ve rumi وَدَّ اللّٰهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَسَلَّطَ شِرَارُهُمْ عَلَى خِيَارِهِمْ وَقِتَالِهِمُ التُّرْكَ وَالْخُزْرَةَ olur, Hazara da olur, وَالْخَزَرَ وَالْرُومَ وَذَهَابَ كِسْرَى وَفَارِسَ حَتَّى لَا كِسْرَى وَلَا فَارِسَ بَعْدَهُ وَذَهَابِ كَيْسَرَ حَتَّى لَا كَيْسَرَ بَعْدَهُ وَذَكَرَ أَنَّ الرُّومَ ذَاتُ قُرُونٍ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ. Buraya kadar gelmeye niyet ediyorum. İnşallah Rahman çok da uzatmadan mevzular anlaşılacak şekilde size anlatacağım. Mevzu nedir? Dersimizin faslı nedir bir defa? Koparmış olabilirsiniz konuları çünkü 3 ay kadar geçti. Konularda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin faziletleri. Zaten kitabın hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem faziletleri. Ama burada özellikle mevzumuz nedir? Faslımızın adı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirilen gaybi haberler. Ondan sonra gayıplarla ilgili verdiği haberler. Mettale alemnel guyub ve makun olacak şeyler, ileride olacak şeyler ve gayıplarla ilgili olan bilgiler. Bu bir fasıl olarak başlamıştık. Tam da başlarındaydık. Geçen ders son ders, yani Sifa'nın son dersinde çok önemli şeyler anlattım. Onlara dönmem gerekmiyor. Çünkü burada konu başlığında kalmışım zaten. Başladığı noktadan devam ediyorum. Buyuruyor. Evet, Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Cabir radıyallahu anh'tan geliyor hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte buyuruluyor. Ne buyuruluyor? Ve ennehum. Şüphesiz bu ümmet ve enneha diye de işte geçiyor. Ve enneha da olur. Ve enneha ümmete gidiyor. Ve ennehum olursa ümmetin fertleri, yani ümmet kelimesi lafzan müennes olduğu için enneha gitmesi de uygundur. Ama içeriği insanlardır. Onun için hüm de gidiyor. Ve ennehum onlar, şüphesiz onlar seyekûnü, ondan sonra setekûnü. Setekûnü daha iyidir. Setekûnü olacak. Çünkü faili cemidir. Setekûnü olacak. Setekûnü sin ne demek? Yakında olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu olmadan evvel haber verdi. Şimdi meseleler gaybtan haber, yani gelecekten verdiği haberler. Hani birileri diyor ya, Resulullah gaybı bilmez. Senin baban bilmez, sen bilmezsin. Anladın mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaybı Allah bildirdiğine dair Kur'an'da ayetler var. Bu konuları çok uzun uzun, bundan evvelki Şifa'nın son 2-3 dersi faslın başında çok uzun anlattığımı hatırlıyorum. Öyle hatırımdalar. Gaybı bilir mi bilmez mi? Hiç kısaca konuşalım. Estağfirullah. فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدًا Allah gayb ilimlerine kimseyi vakıf etmez. اِلَّا مَنِرْ تَظَامِ الرَّسُولُ Resulleri ve onlardan razı olduğu için Resulleri haberdar eder diyor. Mesela bu Cin suresinin ayetidir. Resullerin gaybı bildiğinin en büyük delilidir. Yine diğer bir sure-i cellede وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Allah sizi gaybına, ileride olacaklarla ilgili bilgilere vakıf edecek değildir. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ يَشْتَبِي مِنْ رُسُولِهِ مَا يَشَاءَ Allah Resullerinden dilediklerini seçer, onlara bildirir. Tabi burada Resullerinden hepsine bildirmez anlamı da yok. Yani seçtiği Resullerin tümüne bildirir. Zaten Resullerin hepsi seçilmiştir. Burada tabi Resul 313'tür, Nebilere bildirmemiştir diye bir mana da çıkmaz. Çünkü burada Nebi de içine dahildir, Nebilere de bildirir. Hatta velilere bildirine dair birçok delil, keramet tarihiyle peygamberlerde mucize olarak sabit olanın velilerde keramet olarak sabit olması Ehl-i Sünnet'in akidelerindendir, inanç kadelerindendir. Bu konuları herhalde ya 2 ders evvel ya 3 ders evvel faslın başında bütün detaylarıyla anlattığımı düşünüyorum. Hatta 2. dersin başında da, yani faslın 1. dersinde olsun, 2. derste bunlar tekrarlandı. Şimdi sallallahu aleyhi ve sellem önceden bildiriyor. Ne bildiriyor? Bunu hadis-i şerifi Buhari rivayet ediyor. Rakam şu andaki rakam tabi yeni baskılarda 3631 rakamıyla bu hadis-i şerif geçiyor ki Buhari Kur'an'dan sonra zaten en sahih kitaptır. Aslında hadislerde vahiy olmak hasebiyle vahiy açısından Kur'an'dan farkı yoktur. O ayrı bir şey. Setekûnülüm onlar için olacak enmatun. Enmat kelimesi nemat kelimesinin cemidir. Sebep kelimesinin cemisi esbab geldiği gibi nemat kelimesinin cemisi enmat geliyor. Nemat bunun müfredi tekili bisat demektir, halı demektir. Enmatun halılar olacak. Çok geniş halıları olacak. Ondan sonra yani dünya halının genişliği demek. İşte bir 20 metre, 30 metre, 40 metre bazı yer işte saraylar maraylar görüyorsunuz. Böyle 50 metre, 100 metre özel dokumalar bile var. Dolayısıyla yani nefis, kıymetli, değerli el dokuma, ipek dokuma vesaire, yün dokuma halıları olacak. Yani ümmet zenginleşecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında böyle bir imkan yoktu. Zaten kendisi olsa da bundan tecennüp ediyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem bir deri üzerinde yatıyordu, kalkıyordu. Yatağı bile yoktu. Zaten o zenginlik zamanına rastlasaydı da böyle yataklar, şeyler, kanepeler, sedirler bilmem ne yapar mıydı? Yapmazlığı anlaşılıyor zühdünden dolayı ama çünkü dağlar altın olalım, peşinde akalım, istediğin yerde boz harca diye teklifte bulundukları hadis-i şeriflerde de geçiyor, Kasine-i Bürde de geçiyor. وَرَاوَدَتُ الْجِبَالُ شُمَّعَنْ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِي مِنْ ذَهَبٍ وَرَاوَدَتُ الْجِبَالُ شُمُّ مِنْ ذَهَبٍ

yaptı, ağırlık yaptı ki açlığın hissi azalsın diye onu tercih etti. Yani aç kalmayı tercih etti. Dolayısıyla ama buyuruyor sahabeye, sizin diyor yani benim ümmetimin diyor çok geniş imkanları olacak ve dünya nimetleri artacak. Allah rızık kapılarını açacak. Fakirlikleri yani asr-ı saadette, asr-ı saadetten de ziyade Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, asr-ı saadet 100 seneye deniyor yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatı döneminde, çünkü Hazreti Ömer'den sonra radıyallahu anh, Hazreti Ömer döneminde başladı bu ganimetler, fetihler, fütuhat, İslamiye zaferler, ganimetler başladı yani. Onun için dünyada çok genişlik olacak buyuruyor. Sonra ne buyuruyor? Veya du sabah giyinecek ahadûm, onlardan biri yahdû, sabahlayacak demek. Gadve Kur'an'da da geçer. Ve yahdû, sabahlayacak ahadûm, o ümmetinden biri diyor. Ondan sonra fî hulletin, bir hulle içerisinde. Hulle nefis elbiseler, bir de iki kat üst üste giyilirse hulle oluyor. Yani hani böyle o zaman da zaten bir tane bile şey yok. Elbise bulamıyorlar üstüne falan. Kimisi avret yerini örtecek kadar buluyor, üstünü açık bırakıyor falan. Onun için o zaman böyle iki kat elbise bulmak nerede? Hulle demek, hulle olması için üst üste giyilmesi isim olarak öyle geçiyor. Nefis elbise tabii. Malzemesi, malı çok kıymetli yani. Tabii erkeklere ipek haramdır. O tabii sahabe, tabi'in zenginlik döneminde de erkekler ipek giymemiş. O ayrı dava da. Kıymetli şeyler giriyorlar. Veya du sabahlayacak, bak kayıpta haber ve ahadûm, onlardan biri fi hulletin, kıymetli elbiseler içerisinde. Sonra o kadar elbise bolluk var ki, ve ruhu, yine ikindiden sonra ravhadan geliyor yani, ikindiden sonra akşamlayacak, akşama dahil olacak, fi uhra, diğer elbise içerisinde. Yani demek ki takım takım, takım derken şimdi ceket pantolon anlamayın yani. Cübbe, şalvar, entari, kamis, ondan sonra. Evet. Yani yahdû hadûm, onlardan biri sabaha çıkacak fî hulletin, bir elbise içerisinde, veya ruhu akşama çıkacak fî uhra, diğer hulleler içerisinde. Buna Tirmizi Hazreti Ali Efendimiz'den ayrıca bunu rivayet ediyor. Sonra buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar olacak. Oldu mu olmadı mı? Şimdi bunları zaten biliyoruz da kısaca konuşuruz. Ve tuzdağı konulacak beyne edeyi, ümmetimden birinin önüne, sahfetün, sahfe çanak demek, yemek tabağı yani, sahfe büyük tabak, kasa manasında yemek tabağı, inav tağım, yemek tabağına sahfe diyor. Bunun cemisi Kur'an'da geçiyor. Yutafu aleyhim bi sahafin min zehbin ve ekvab. Cennette de altından sahfalar, sahfe yani kasalar, çanaklar, büyük çanaklar. Ondan sonra tabii dünyada altın çanakta yemek haram da onu konuşmuyoruz. Yani ne kadar zengin olsan da altın tabakta yemek, altın, gümüş tabaklarda yemek, onlardan su içmek, işte şurup içmek, şerbet içmek haram. Ellezi yeşrabu yekülü de olabilir. Yekülü yeşrabu, yeşrabu var. Fîne zeybü vel fızzati nema yücerciru fî batni nâra cehennem diye bir hadis-i şerif hatırlıyorum. Yani altın, gümüş ve tabaklarda kaşıklarla falan yemek yiyen ve su içen, işte neyse ne içiyorsa, karnına cehennem ateşini akıtıyor. Yani cehenneme girecek, orada karnına ateş girecek diye tehdit var, sahih hadis diye hatırlıyorum. Onun için bunlar, ama altın suyu altın demek değildir. Hani altın suyuyla bezenmiş veya da böyle sarı yapmışlar falan, altını suyuna batırmışlar, çıkartmışlar falan. Ekseriyeti altın, altının suyundan, onun gramajının kaçta kaç altın olabilir, hiçbir şey. Onlardan da sakınmak lazım ama yani ona bu şekilde bir haram demeyiz. Şimdi onun için buyuruyor, önüne sahfetün, büyük bir yemek tabağı konacak, sonra ve turfahu, kaldırılacak, uhra, diğer. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aylarca kaç gün aç kaldığı var. 2-3 gün hane-i saadetlerinde ocak tütmediği var. Ocak tütmediği ne demek? Yani sıcak yemek yok. Ancak ensardan falan süt getirenler olursa veyahut da bir iki hurma, yani süt ve hurmayla bazı gün 2-3 gün hiç o da yok. Geldiği zamanda da yani böyle bir kuzu kesilmiş, oğlak kesilmiş, deve

0: kesilmiş falan. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde, yani Medine döneminde falan çok nadir. Ender yani. O da sahabeden biri keserse hediye getiriyor falan veya yemeğe çağırıyor falan. Çok ender. Dolayısıyla ekseriyetle suyla, hurmayla, sütle hayatını geçirmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Ama ümmetimin önüne öyle bolluk serilecek ki önüne bir çanak konacak. İşte şimdi bizim durumumuz en fakirimizde bile birkaç çeşit var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte en fakirin sofrasında ne var? Ekmek var mı var? Peynir var mı var? Zeytin var mı var? Zeytinyağı var mı var? Ne oldu? Zeytinyağını Kur'an nasıl bilinilakilin katık sayıyor müstakil. Sen zeytinin altındaki zeytinyağını zeytinle bir sayıyorsun ama Kur'an-ı Kerim zeytinyağını ayrı sayıyor. Şimdi sırf zeytinyağı olsa bile ekmeğe bandırıp desen katıktır diyor mesela. E sen şimdi bir zeytinyağı, zeytin, peynir, ekmek desen dört çeşit var. Yani ki hemen hemen en fakirde de olabilecek şeyler. Dört çeşit var. Yanında bir domates olsa beş. Yanında hıyar olsa altı. Yanında efendim çay olsa yedi. Mesela yani. E ki bunlar hemen hemen herkesin evinde, şimdi eti butu söylemiyorum, pastırma, sucuk, salamdan bahsetmiyorum ama ya şu saydıklarım hemen hemen yani. Ortalamada herkesin evinde bulunabilecek şeyler. E burada bak 7-8 çeşite gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7-8 çeşit hayatına görmemiştir ya sofrada. Çeşit demek, yani sen zannediyorsun bir çeşit türlü yemeği, bir çeşit bilmem patlıcan oturtma, bir çeşit musak. Ya öyle değil ya çeşit. Çeşit demek ayrı bir madde demek, yenecek madde demek. Ama buyuruyor, öyle zaman gelecek diyor, bir çanak koyulacak, bir çanak kaldırılacak. Şimdi bazılarımızda ortalamada çok fakirleri konuşmuyorum. Hepten yani ekmek peyniri zor bulanı konuşmuyorum. Ama genel manada hakikaten bir tabak kaldırılıyor, ikinci tabak geliyor yani. İkinci tabak kaldırılıp üçüncü de gelen var yani. Ama en azından bir iki çeşit yemek olmayınca, ya hanım bu ne yemeği var? Çorba var. Yani çorba var deyince adam yetiniyor mu yani? Ne diyor? Başka ne var? Başka bir şey yok ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin yediğin taranayı bilmem ne şehriyeyi bulmadı ki. Başka bir şey yok dese ne demek başka bir şey? İşte böyle. Yani nimet kadri bilmemek, teşekkürsüzlük veyahut da ne bileyim Allah'a şükürsüzlük, gaflet. Yani tabii ikinci çeşit yemek haram mı? Değil canım. Helalından kazandıysan helalından yersin yani. Üçüncü de yersin. Mühim olan doymadan kalkmak tabii çok aşırı. Yemekte israf haram, onunla da ayrı bir şeyler de. Yani başka ne var? İşte ne bileyim senin kabak yemeği var. Başka bir şey yok mu? Yani mesela ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim yediğimiz beyaz undan, bu şimdiki fırınlardaki andan beyaz ekmek, yani çok da tavsiye etmiyorum tabii beyaz ekmeği. Bana zaten şekere zararlı bilmem, mideye zararlı, gluteni var çok bilmem ne, ama yani böyle bir beyaz ekmek hayatlarında yememiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim bu yediğimiz yani unlardan bulamamıştır yani. Bulsa yemezdi, haramdır anlamında konuşmuyorum yani. Bulamamışlar. Dolayısıyla sonra ne olacak buyuruyor, önüne bir çanak konacak, bir çanak kaldırılacak. Sonra bak ne acayip, ne acayip bir mesele. Ve yesturune, örtecekler. Bu da bir ne kadar, neyi büyütevim, evlerini örtecekler. Ondan sonra evlerini nasıl örtecek yani? Evlerinin duvarlarını, orada muzaf mahsuldur. Hitane büyüteyim, evlerinin duvarlarını örtecekler. Ne gibi? Kema küsteru, sitare yapıldığı gibi, örtündüğü gibi. Ne? El Kabe'tü, Kabe'ye örttükleri gibi. Yani Kabe'de nasıl şimdi halis ipekten efendim altınla ayetler altında yazılmış, Kabe'ye yakışır yani. Ayetler var işte üzerlerinde, şeylerinde siyah ipekten dokunmuş veyahut da en kaliteli malzemelerden dokunmuş. Şu anda mesela şey, eskiden beri melikler, krallar, hükümdarlar Kabe'ye sitare giydirmişler. Yani ithaf olarak sallallahu aleyhi ve sellem'in de bunu buyurması, yani emirlerin efendim dünya imkanları genişlediği zaman Kabe'yi örttükleri gibi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da bile cahiliyet döneminden beri Kabe'nin örtüsü vardı. Tabi o zaman da Kureyş bayağı bir masraf yapıp Kabe'ye bir örtü yapıyorlardı. İşte evlerinin duvarlarını örtecekler. Kemaatüsterul Kabe'nin örtüldüğü gibi, ki bu da yasak bir şey. Evlerin duvarlarını örtecekler. Mesela Efendi Hazretleri çok üzerine dururdu bu perdeler. Camı kapatacak kadar değil de şimdi perdeyi aşağı kadar indiriyorlar. Ondan sonra altından da payda bırakıyorlar, böyle bir gelinlik giydiriyorlar ya, onları da erkeklerin gördüğü yerlerde caiz yazar. Efendi Hazretleri de çok karşı çıkardı. Gelinliğin altından nasıl kuyruk bırakıyorlar, böyle bir iki metre götürüyorlar. Şimdi de evin perdelerinde bile perdeleri altına kadar indiriyorlar. Halbuki perdenin örteceği yer nereye kadar? O da zaten sağda solda süs olarak bırakıyorlar. Onu da hiç açmıyorlar. Sadece bir güneşlikten kapatıyorlar. O sonra onu şey yapıyorlar. Bunlarda nehi varid olmuştur diyor Şahab-ı Kafaci. Yani ben de gördüm çok hadislerde. Yasaklanmıştır. İsraftır. Duvarı örtmeye, camı örtmeye lazım. Duvarı örtmeye perde lazım değil. Duvar açıkta durabilir. Boyalı, temiz. Durması lazım yani. Ama işte onun perdelerini örtüyorlar, şey yapıyorlar. Bu sonra duvarlara halılar, mesela kaliteli kilimler, tefrişatlar. Yani tabii maalesef Osmanlı'da da çok vardı bu tezyinatlar, tefrişatlar. Yani Osmanlı'da neden battı? Belki bazı devletin yıkılmasının sebeplerinden biri, ikisi, üçü de bunlar gösterilebilir. Şatafatlı Dolmabahçe, işte Topkapı Sarayı zaten varken bir de onun üzerine şu kasrı, bu köşkü, bu sarayı, Dolmabahçeler falan. Abdülmecit zamanında halbuki bütçeler de zayıf, devlet bütçeleri de zayıflamış, cizyeler alınmak terk edilmiş, kafirlerden de vergi alınmak terk edildiği için İslam'ın bir emri, bir hükmü de orada yıkılmış. Dolayısıyla gelirat, akarat azaldığı halde yani şatafatlı bir tezyinat yapılmaları falan, bunlardan zaten neyi vardı olmuştur, ama bunu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olacakları söylüyor. Yani söylediği şey doğrudur, bu böyle yapılsın manasını anlamayın. Mesela bir çanak koyuluyor, bir çanak kaldırılıyor. Bol yemek var. Bol yemek hepsini ye mi dedi sana yani şimdi? Fakir fukaraya dağıt. Ondan sonra hulleler sabah akşam elbise değişiyor. Sabah bir takım, akşam ayrı takım, bilmem ne. Yani bunlar ne var? Kirlenene kadar zaten birini giy, sonra bir tane daha olur. Onu çıkarırsın, kirli yıkarken öbürünü giyersin. Ha, 3-4 takım cübben, şalvarın 5-10 takım olabilir. Bunlar da mübah şeyler. O da değil, ama günde kaç defa değiştirmek, bilmem ne. Bunlar olacak buyuruyor. Oldu mu? Oldu. Şu anda oluyor mu? Oluyor. Zaten sahabe-i kiram döneminde bile başladı. Hazreti Ömer zamanında fetihler başladı. Hazreti Osman zamanında fetihler çok arttı, devam etti. Kıbrıs'a kadar fethedildi. Ondan sonra Emeviler döneminde çok büyük fetihler oldu. Çok ganimetler alındı. Tabii ganimetler alınınca mal mülk çoğaldı. Devlet beytülmal çoğandı. İşte onun için evlerini diyor duvarlarını örtecekler. Kabe'yi örttükleri gibi buyuruyor. Ondan sonra sallallahu teala aleyhi ve sellem, yani Ebu Ayyub el-Ensari radıyallahu anh sahabenin zühhadından idi. Zühhad demek zahit. Dünya kadar çok soğuk bir zat idi. Onun için hatta diğer sahabeden birinin düğünü vardı. Yani belki de çocuğunu evlendiriyordu. Onun düğününe gitti. Sonra baktı ki böyle şeye asmışlar. Düğün yapılan yere halılar mallar asmışlar böyle süs için falan. Onu görünce girmedi. Düğün merasimine davet, icabet Hanefi'de, sünnet, Şafii'de vacip olduğu halde yani girmedi. Sonra geri giderken o zat duydu onu. İsmini bazı sohbetlerde verdim, şimdi vermek lazım değil. O da Ebu Ayyub el-Ensari'den daha büyük bir sahabi yani. O ittifakla daha büyük bir sahabi. Gitti, peşine düştü. Ve yani buyursanız niye şey ettiniz? Buraya kadar geldiğinizde dönüyorsunuz, biraz otursaydınız ikram yapardık falan. Ya dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, de neyi varid oldu işte bu duvara bir şeyler asmışlar, halı kilim gibi bir şeyler, süs için yani, süs için. Hani kapatmak için, kadınlar görünmesin diye değil. Normal duvarı süslemişler falan. Yani bu dedi, ben nehi olan yerde hani bulunmak istemedim falan. O zat da dedi ki yani tabii nehi var doldurken direkt haram derken o zat da haram yapıyor anlamına gelmiyor bu. Haram değil, belki bir mekruhluk olabilir vesaire. Şu her nehi tahrim için değildir yani, kerahat için de olur. Dedi hani ki nitekim haramda diyemeyiz yani, duvara bir adam bir halı astı şimdi bunu haram diyor ama israf işte, kaçınmak lazım falan. Ne yapalım dedi, galebetle nisa, kadınlar bize galebe çaldı. Yani tabii bu işlerin ekserisi kadınların başının altından çıkar. Bu süsleme işleri, tezinat işleri, ne diyorsun sana? İşte efendim, hele ki bu düğünlerdeki İslam'da olmayan örfler, adetler, israflar, masraflar, kına gecesindeki kıyafetler, bilmem ne, düğün günündeki, bir de erkek kadın karışık, o taptan haram zaten. Erkek kadın karışık, küllü haram. Onu hiç konuşmuyorum da. Diğer işte efendim, birbirine bakarsa ederse zaten, halvet olursa zaten haram. Halvet zaten, düğünde halvet olacak hali yok, kalabalık var da. Yani mekruhluktan hali değil yani zaten bu protokolcülük, komşunun düğünü şöyle oldu diye kıyas yapmak, işte felancanın düğününde şöyle yapmış, hani biz onu bastırmak için işte efendim biz ona ilaveten şunu da takalım, öbürü şunu da asalım, öbürü biz de şöyle bir kıyafet giyelim falan. Böyle bu kadınların birbirine karşı iftihar, hava atma, çalım satma mücadelelerine maalesef erkekler maruz kalıyor ve bundan dolayı bayağı bir erkeklerin boynuna borç yükleniyor, masrafları çoğalıyor. Halbuki bunlar İslam örfünde, İslam örfünde, adetinde böyle pahalı, süslü şeyler yok. Bunlar israfa kaçarsa tabii tahrimen mekruh oluyor. Tahrimen mekruh bir manada haramdır. Bir manada. Efendim işte mubah şeyler de var ama burada haddini aşmamak icap ediyor. Yani burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlar olacak buyurduğu zaman sen buradan ne çıkartma? Bunlar meşru şeyler, doğal şeyler. Bizim de imkanımız varsa yapalım. Resulullah böyle buyurdu gibi bir şey de anlaşılmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyurdu ki ahir zamanda zina çoğalacak, faiz çoğalacak. İşte efendim binalar, zinalar, işte meşhur hadis çoğalacak falan. Şimdi bunu Resulullah buyurdu diye bunlar olsun mu istedi haşa? Bunlar olmasın istedi. Ama bunları kayıptan haber verdi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bulunduğu, yaşadığı dönemde bunların düşünülmesi bile kabil değildi. Yani nerede o bu imkanlar? Yani şimdi burada Alül Kari Hazretleri de şöyle bir şey söylüyor. Yani şerhte, yani bunlar oldu mu? Bunlar oldu. Çünkü neden? Ve kasebeden nehum ba'den fethu biladi Faris ve Rum. Özellikle ileride gelecek şimdi. Faris beldeleri, yani Acem diyarı, şimdiki İran ve havalisi, Kisra'nın, o zaman Kisra Acem İmparatorluğu'nun yurtları, Rum beldeleri zaten Şam da o zaman Rumların elindeydi. Şam'ın fethi, Kudüs'ün fethinden itibaren tabii Ürdün, Kudüs, Şam, o bölgeler, bizim ta Adana'ya kadar gelen tüm bölgeler Emeviler döneminde falan zaten fethedildi yani. Fethedildi Tarsus, Mersinler hep fethedildi. Tabii Bizans Rum İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu bayağı geriledi de tabii Hazreti Fatih'in fethine kadar İstanbul, ama etraf hep fethedilmişti. İstanbul'un fethinden evvel etraf hep Müslüman yurtları olmuştu da İstanbul'u öyle sur içinde kalmıştı yani. Dolayısıyla o beldeler hep fethedildiği zaman tabii harplerde Müslüman olmayı kabul etmedikleri için kabul edenlere cizye bağlanmış olabilir. Kabul etmeyenlerle savaş oldu. Savaş neticesinde mallar, ganimetler hasıl oldu. Dolayısıyla esir aldılar, köle aldılar, cari aldılar. Bunlar ayetlerle sabit, sayı hadislerle sabit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tatbikatında mevcut olan hadiseler. İşte Mehmet Görmez'in bunlar şeriatta var ama adaletli değildir ve meşru değildir diyerek elfazı küfür söyleyerek ben mesela cenaze namazını kılmam. Böyle diyen bir adamın cenazesinde bulunsam bunun cenazesini kılamam. Niye kılamam? Çünkü Kur'an'da olan sünnette olduğunu kendi de kabul ediyor ama şeriatta var ama bunlar meşru değil. Nasıl şeriatta olan meşru değil ya? Meşruluk zaten şeriat kelimesinden geliyor ya. Şer'idir, meşru değildir. Meşru demek, adil demektir. Dolayısıyla köle esir almak bilmem ne bunlar adaletli değildir. Ya Resulullah aldı, Allah'ın emri bu. Tabii sonra azat etmeye teşvik edilmesi, kölelerin, cariyelerin hürriyetine kavuşturması da faziletli bir amel, sevap. O ayrı bir şey. Ama böyle bir şey harp ettiğin zaman sen buna mecbur oluyorsun. Çünkü neden mecbur oluyorsun? Sen onlardan aldığın esirleri, köle ve cariyeleri salsan, onlar Müslümanlardan aldıkları köle ve cariyeleri diye köle ve cariye demeyelim ona da esirleri diyelim. Onlar Müslümanlardan aldıkları esirleri salmadığı zaman ne olacak? Kafirlerle harp ettiğin zaman kafirler ne diyecek? Boş ver diyecek, harbe girerken rahat rahat girecekler. Neden? Nasıl olsa onların şeriatında, dininde bizden esir alırlarsa salıyorlar. Ama biz onlardan esir alırsak da salmıyoruz. Onun için her halükarda biz kardayız diyecekler. Müslümanlara saldırmaya, savaşmaya güç bulacaklar. Psikolojik moral kazanacaklar. Ama onlar da bilirse ki bizden yakalananları da onlar esir edecek, köle cariye alacak. O zaman onlar da çekinecek, sakınacak. Aslında bu savaşın engellenmesine yardımcı olacak bir İslam'ın hükmüdür. Ama sen bunu kalkıp tersten gösterip de İslam Müslümanlar zaten durup dururken millete saldırıyor, köle cariye alıyor gibi bir hükme koyup o sonra meşru değildir, adil değildir dersen senin zerre kadar iman sende kalır mı? Var mıydı ki kalsın zaten? O da ayrı bir inceleme konusu. Dolayısıyla tabii ki Müslümanlar muharebeler ettiler. Mukabiliyet, karşılıklı tekabül esasına dayalı olarak madem onlar bizden esir alıyor, salmıyor. Ya fidye ile ya şundan ya bundan salmıyor. Esir ediyor, götürüyor, kendi memleketinde kullanıyor, köle yapıyor. O zaman Müslümanlar da bu harplerden aldıklarını esir almak durumunda. Esir alamazsa karşılıklı mukabiliyet olmuyor. Müslümanlar tarafı hasar görüyor, zarar görüyor. Allah Müslümanın zararını ister mi, razı gelir mi? Mesele bu yani. Tabii ondan sonra onları kendi işlerinde istihdam ettiler tabii ki. Ama İslamiyet ne buyurdu? İhvanüküm, havelüküm, Buhari hadisi. Bunlar sizin kardeşlerinizdir. Şu anda size köle olmuşlar, esir olmuşlar diye kardeşlik hukuku, yani insanlıkta kardeş, en azından Müslüman olmasa bile insanlığı var. Dolayısıyla sen buna ne yapamazsın? Kötü muamele yapamazsın. Ondan sonra ne buyuruyor? Cealehumullah tehteydikum, Allah bunları sizin elinizin altına verdi şimdi ama burada sizin ne yapacağınıza bakıyor. Fenazırun keyfe teamelun. Onun için femen kânehu tehteydiği, kimin kardeşi elinin altında yani kölesi ve esiri olursa, cariyesi olursa fel yut'amu ma ye'kul, yediğinden yedirsin. Yani kendi etler butlar yiyip de ona gidip de yanmış kabuk ver yedirmesin. Yediğinden yedirsin. Vel yulbisu ma elbes, giydiğinden, kendi giydiği kumaştan giydirsin. Ondan sonra fe izâ kelleftumu ma la tu'kun fe'inuhum. Mesela bir iş verdin, şu taşı taşı, şunu yap bunu yap. Yani gücünün yetmeyeceği bir iş. Yani zorlanıyor. O zaman siz de kalkıp kölenizle, işçinizle beraber çalışın, ona yardım edin. Ya İslamiyet bunu esas alıyor. Bunun neresinde gayrimeşruluk var? Neresinde adilsizlik, adaletsizlik var? Allah adaletsiz, Resulü adaletsiz diyen de kendisinde din iman olur mu yani? Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların böyle olacağını haber verdi. Ve hakikaten bu haberlerin hepsi gayıptan haberlerdi. Gelecekte dair bilgilerdi. Ve bunlar sabit oldu mu? Sabit oldu. Fars ve Acem beldelerini fethettiler. Mallarını ganimet aldıktan sonra esirler de aldılar. Onları istihdam ettiler. Fakat Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyor. Ama ondan sonra ne olacak? Tabii sütün mekale sonra buyurdu ahirel hadis. Hadisin sonunda şöyle buyurdu. O arada sahabe-i kiramdan bu hadisi dinleyenler dediler ki yani o zaman daha iyi olacağız. Çünkü neden? Malımız, paramız artacak. Şimdi biz sadaka veremiyoruz. Cihata infak edemiyoruz. Çoğumuzun atı yok, devesi yok. Dolayısıyla harbe gidilirken yayan da gidemiyorsun o kadar uzun yollara. Atı olmayan, şey yapamayan, zaten Beytülmal'da devlette de yok o zaman. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyorlar, biz harbe gelmek istiyoruz diyorlar. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, la acidu ma ahmilukum aleyh. Yani ben sizi bindirecek bir hayvan bulamıyorum yani devletin şeyinde. Bu yok, İslam devleti o zaman kurulmuş ama. Tefidu, ne buyuruyor? Tevelle ve aynum tefidu mined dem'i. Hazenen el acidu ma anfikun olacak. Yani Allah yolunda harcayacak mal, cihada çıkaracak at, deve bulamadıkları için üzüntülerinden dolayı gözleri akar vaziyette ağlaya ağlaya gidiyorlar. Yoksa harbe gidip şehit olmak istiyorlar, gazi olmak istiyorlar. Ama binek yok yani. Bineksiz de zorda yolda kaç 100 kilometre, 1000 kilometre telef olacak yani. Dolayısıyla bu ayette hani ayetten okudum onu. Dediler ya Resulallah, o zaman dediler çok iyi şeyler olacak demek ki. Yani önümüz çok iyi açık. Böyle güzel fütuhatlar olursa biz de daha hayırlı işler yaparız, daha hayırlı hizmetler yaparız. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü ne yapmadı? Tasdik buyurmadı. Ne buyurdu? Sümekale ahirel hadisi, bu hadis-i şerifin sonunda şöyle buyurdu. Bu hadis-i şerifi Tirmizi rivayet ediyor. Rakam 2467'de geçiyor. Ve entüm siz el yevme bugün, yani zaman hazırda benim yaşadığım şu dönemde fakiriz, muhtacız, imkanlarımız çok kısıtlı ama bugün siz hayrun daha iyisiniz minküm sizden, yevmeyizin o gün zenginleştiğinizden. Yani zenginleştiğiniz o gündeki halinizdense şu andaki fakir haliniz daha hayırlı olacak. Neden? Çünkü rızkınız bollaşacak, imkanlarınız genişleyecek ama yeterli rızık Allah'ın ibadetinden meşgul eden zenginlikten daha hayırlıdır. Çünkü zenginlik kalbi yorar, meşgul eder, bedeni yorar. Zaten zenginleşen insanların durumu ortadadır. Hanımına, çocuğuna nasılsın, iyi misin diyecek hali bile kalmıyor. Ne sosyal hayatı kalıyor, ne ibadet hayatı kalıyor. Bundan dolayı ama tabii bu sizin için iyi olmayacak buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Niye iyi olmayacak? Şimdi önümüze giderse niye iyi olmayacağı, zenginliğin artmasının, vallahi zaten فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشَى عَلَيْكُمْ Sahih hadiste yine burada yok şu anda da Efendi Hazreti çok uğurdu. Vallahi sizin fakir muhtaç olmanızdan sizin adınıza korkmuyorum, endişe duymuyorum. وَلَاكِنْ اَخْشَى اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسُطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden evvelki ümmetlere de zenginlik geldikten sonra bozuldukları gibi size de dünya imkanlarının genişlemesinden korkuyorum. نِيَ فَتَنَافَسُوَا كَمَا تَنَافَسُوَا Onlar nasıl dünya malları, imkanları, ganimetleri artınca eski ümmetler Musa aleyhisselam vesaire ganimetler kazanınca işte Firavun'un elinden kurtuldular. Beni İsrail neler neler yaptılar. Peygamberleri öldürdüler yani. İmkanları arttıkça kurtuldular. İşte ne yapacaksınız? Siz de onlar gibi dünyaya daldıracaksınız. Feheleketküm kemaheleketküm. Onları helak eden dünya malı mülkü, hırsı, tamağı, haseti, fesatı sizi de helak edecek. Ben sizin adınıza zenginlikten ve geniş imkanlardan korkuyorum. Fakir kalmanızdan korkmuyorum buyurdu Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada kalıyoruz. Çünkü bu zenginleşmeden sonra neler olacak? Tamam, sahabe hakkında bu geçerli olmasa da yani sahabe-i kiram hakkında da bir kısım dünya imkanlarının artması belki onları bazı vazifelerinden meşgul etmiş olabilir. Ama tabii onlar farzları, vacipleri, sünnetleri, hatta müstehapları terk etmediler. Hiçbir noksan etmediler. Allah yolunda cihad ettiler. Mallarını, canlarını feda ettiler. Sahabe-i kiram. Ama tabii sahabe-i kiramdan sonraki Emeviler dönemi, Abbasiler dönemi vesaire krallıklar dönemi, padişahlıklar, sultanlıklar dönemlerinde bu dünya malının ümmete zarar vermediğinden veyahut da geniş imkanların insanları esas asli vazifelerinden geri bırakmadığından söz edemeyiz. Çok büyük sıkıntılar oldu ve bugün de geldiğimiz bütün bu yaşadığımız hayat, bu 21. asırdaki felaketler, rezaletler, namaz yok, zikir yok, cemaat yok, camide ibadet yok, hiçbir şey yok, herkes dünyacı olmuş bilmem ne bilmem ne. Tabii maddi imkanların genişlemesi, özellikle Müslümanların zenginleşmesi bu son dönemde, Müslümanların zenginleşmesinin getirdiği şuursuzluklar, gafletler, tesettüre riayetsizlikler, kadın erkek görüşmeler, tokalaşmalar, bir şey ortalığı görüyorsunuz, rezillik. Müslümanlar da yani kapalı insanlar bilmem neler. İşte efendim biliyorsunuz yemek yediklerini paylaşmalar, bilmem arabaların pahalı arabalarını göstermeler, milletin gözüne sokmalar falan. İşte bütün bunlar doğru şeyler değil. Kadınlar bize galip geldiği sözünü İbn Ömer Hazretlerimizin unutmayalım. Ama galip gelmemeliydi tabii, o da ayrı dava. İrade lazım, azim lazım. Bu sahabe-i kiram hakkında çok sabit olmasa da sahabeden sonraki dönemlerde yine tabiinin, tebeinin her dönemin zahitleri var. Bu dönemde bile bir Mahmud Efendi gelip geçmedi mi bu dünyadan, yani dünyaya hiç metelik vermeye? Nice alimler, veliler şu anda yok mu dünyadan? Buz gibi soğuk, ibadetine, zikrine devam ediyor falan. Doğru var. Ama ekseriyet itibariyle konuşursak sahabeden sonraki dönemde hemen başlayan sıkıntılar, baş gösteren daha ne kayıptan haberler. Bak neler olacak diyor. O zenginliği bulacaksınız ama ondan sonra da belanızı bulacaksınız buyururcasına. Şimdi önümüzdeki ders çok önemli. Bir başlamış olduk. Şeytanın bacağını da kırdık. Cinlerin bacağını da kırdık. İnşallah kayıptan haber veremez diyen bilmem sapıkların, reformistlerin, mealcilerin, onların da bacağını, kafasını kırdık. Şimdi başladık elhamdülillah. Maksadımız hasıl oldu. Derslere devam edeceğiz. Allah bizi bu şifa-i şerif derslerinden mahrum etmesin. Hatmini beraber görmeyi sıhhat afiyetle, hatiminde de bulunmayı nasip müyesser eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesira. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif dersleri sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Şifa-i Şerif sona erdi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com. Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
4: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
1: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
6: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
4: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
9: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
8: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Reklamları dinlediniz.
10: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
11: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
12: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
13: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri ne bakımdan fi kesratiha, çokluk bakımından, çokluğu itibariyle la yuhitu, kavrayamaz, çevreleyemez biha onları. Ne zaptun, hiçbir zapt. Zapt Türkçeleşmiş yani. Zapt Arapça rapt, Arapça zaptu, rapt altına aldı derler. Zaptın manasını lukatması elle tutmak aslında. Kimse bunu bilmiyor. Bile zannediyor şey, kayda geçirmek. Efendim, elle tutmak ve korumak manasına geliyor. Anladın mı? Ondan dolayı hiçbir zapt yani onu hata demez. Yani ne demek? Mana olarak elle tutulacak gibi bir şey değil. Yani sayıya girmez, adet belirtilemez. Çünkü sahabe-i kiramdan herkes kendine göre bir mucize görmüştür. On binlerce, yüz bin aşın sahibi hazaratı var. Şimdi bunları kendinde kalan var, naklettiği var, etmediği var, özeli var, güzeli var. Ya bir Mahmud Efendi Hazretleri, ben kaç tane kerametini gördüm ki, öyle her önüne gelende keramet demem, öyle hurafe kafalı değilim. Çünkü kafam az çok çalışır. Halen görme, şimdi bazı 10 sene sonra çıkan var, 20 sene, 25 sene çıkıyor. Ama ben şimdi Efendim senin gösterdiği keramet, ben kaç tane mesela çok ciddi manada buldum, diyelim 8. Ben şimdi diyemem ki Mahmud Efendi 8 keramet gösterdi. E neden? Hepsine ben vakıf mıyım? Şimdi bakıyorum öbür İhvan kardeş veya bir hoca kardeş, hafız geliyor. Bir şey anlatıyor, efendim sen gittim şöyle dedim, o bana şöyle dedi, kalbim okudu. İşte efendim bana şunu yapma dedi, ben yaptım belamı buldum. Şunu yap dedi, yapmadım belamı buldum. Yani o kendine göre keramet anlatıyor, öbürü anlatıyor, bir iki anlatıyor. Daha şurada Mahmud Efendi Hazretlerimiz, yani şurada derken ahirete efendim uğurladık. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun kerametleri bile bu kadar teknoloji, şey, kayıt altına alma var, şu var, görüntü bile işte icabına çekebilirsin bilmem ne. Onu bile şu anda hiçbir kimse, zaten dünya kadar 50 senedir, 60-70 sene şeyhlik yapmış, ihvanlarından bu kadar ölen olmuş. Belki şu anda yaşayanlardan fazla ölen olmuştur yani. E şimdi sen onları nasıl kavrayacaksın? Onlar da kaldı gitti, belki de kimseye anlatmadığı şeyler var herkesin. Hal böyle olursa Mahmud Efendi Hazretlerimize, ya Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, Mekke dönemi yani nübüvvetten, birsetten sonra diyelim, Mekke Medine 23 sene devamlı yanında cemaat ve sahabe bulundu. Devam. Cemaatsiz namaz kılmaz zaten Medine'de hiç. Yani Mekke döneminde bir gizlilik vardı falan, bazen birkaç kişi kılabiliyorlardı. Efendim, gizlenir vardı. Medine'de 10 küsur sene bütün ümmetin önünde, göz önünde namazlardan sonra alenen ne kerametler, ne mucizeler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için ona mucize diyorum. Ne mucizeler, peygamberlerin ki mucize. Zuhur etmiş. Onun için onları kimse diyor, hiçbir zabıt, yani hasır, sınırlama, adet, sayı, hıfız, korudum, zapt ettim falan hata edemez diyor. Mesela neden bunu söylüyor? Feinne vahiden, çünkü şüphesi bir tanesi bile minha. O mucizelerden bir tanesi. Şimdi bak, binlerce mucize, 4000, 5000 kitaplarda adet gördüm. Delalü nübüvve kitapları. Yani peygamber olduğunun delillerine dair yazmış. Onlardan da Delalü nübüvve deniyor. İmam Beyhaki yapmış 8 cilt. Ebu Nuaym İspani var. O da yani bir ciltte basılmış ama çok sayfası var. 2-3 ciltte var. Ondan sonra daha neler, neler, neler. Bir de onlar müstakil peygamberliğin delilleri. Diğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem faziletlerini beyan sadedinde yazılmış. 10 bin, 100 bin haddi hesap yok. Çoğu kitabın adını bile bize ulaşmadı. Bırak kendini. Şeref-ül Mustafa var, İmam Karkürşi'nin, Şeney-i Saburi'nin. Onda kaç cilt? 8-10 cilt. Ondan sonra efendim İmtihâ-ül Esma, İmtihâ-ül Esma, Makrizi'nin. Ondan sonra Sübülül Hüdâ ve Reşat var, Salihî'nin. Yani benim bile elimden onlarca bu usta kitap geçmiştir. Onlarca, belki yüzlerce. Kütüphanemde de var. Bazıları 10 cilt. 5 cilt, 10 cilt. Hal böyle. Zaten hadis kitapları ve şerhlerine kıyarsak bende bile 10 binden fazla kitap vardı. Sırf o konuda. Sırf o konuda yani. Belki de 5-10 bin vardır. Ha, bu karşı kütüphaneler, buralar hepsi işte siyer. Siyer dediğimi menakıb, fezaili, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fezaili. Bunların hepsinde içinde özel bablar vardır. İşte babun faslun fi mucizati sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsinde vardır. Ama sırf bu konuda yazılanlar delal-i nübüvve deniyor. Molla Cami Hazretleri'nin bile var. Şevahid-i nübüvve. Onun adı da şevahid-i nübüvve. Mesela diğerlerinde olmayan bir şey, Hazreti Cabir'in iki oğlu öldü. O iki oğlunu Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diritti. Evine misafir gitmişti. Molla Cami Hazretleri'nin şevahid-i nübüvve de geçiyor. Yani peygamberliğin şahitleri, delillik işte, delail, şevahit aynı manada geliyor. Mesela onun için elde olan belli olmaz. Bakıyorsun ufak bir risale, ya diyorsun ben de bu hususta onlarca, binlerce ciddi kitap var. Öyle deme. Değil mi? Öyle deme demiş. Deme yani işte bizim Trabzon'da öyle deme der. Niye? İşte bak, bir Hazreti Cabir'in oğlanı ihya etmesi, İmam-ı Azam da bunu kasidesinde alıyor.
14: Ondan sonra onun kaynak olarak bakıyorsun, ediyorsun. Molla Cami Şevadesi'nde çıkıyor. Halbuki kısa bir eser. Bu bakımdan bunu kim zapt edebilir? Şimdi bu kadar binlerce, 5000 belki fazla yani bilineni konuşuyoruz. Tamamı demen için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizesi 5000'dir, 5001 olmaz diye bir şey yok. Bunu kimse iddia edemez. Biz 3000'ine ulaştık, 4000'ine ulaştık, 5000'ine ulaştık rivayetleri, senetleri, isnatları inceledik. Buraya ulaştık. Onu diyebilirsin. Başka mucizesi yok. Haşa. Öyle bir şey dediğin anda helak olursun çünkü. Müddai müfteri olursun, sen ne biliyorsun? Bu kadar şahitleri var bu işin. Hep kitapların çoğu bize ulaşmadı ki. Ama tabii ki ekseriyeti şu anda alemde mevcuttur. Kimisi mahduttur. Ekseriyetine bu konuda mesela ekseriyeti demeyelim. Ekseriyeti mahduttur belki de. Mefkuttur bir de. Mefkut kayıp. Çoğu da mefkuttur. Ama birbirinden alıntı yaptıkları için ondaki ilim zayi olmamış. Bu da ondan nakil yaptığı için birbirinden nakil yapmanın berekatıyla, senet ve isnat berekatıyla efendim sünnetleri tamamı şu anda ulaşılabilir ilim ehli için kitaplardadır. Sünnetlerin tamam. Ama hadis-i şerifler, mucizeleri ve bazı mı gören kişi anlatmamış da olabilir. Onu rivayet etmeyince o da onda mahfuz kalır ve vefat etmiş gider o sahabe hazretleri. Rıdvanullah aleyhi mecmain. O bakımdan burada iddia asla geçerli değildir. Onun mucize feinne vaide mine, onun mucizelerinden bir tanesi bile ve bu da nedir? El Kur'an'u. Kur'an-ı Kerim'dir. Tamam sen. O bir mucize bile efendim nedir? O mucize, bir mucize. 5000'den bir tane mucize söylüyor. O da Kur'an. Ama Kur'an kendi içinde kaç mucize? Birdir ama bir değil işte. Ondan bir tanesi olan Kur'an o cümlesiyle mucizedir. Toptan kendisi mucizedir. Ayetleri ayrı ayrı mucizedir. Ne oluyor zaten? 6600 küsura gidiyor. 6000 küsura gidiyor yani. Efendim o kadar ayetler tek tek 6000 küsur mucizedir. Sureleri 114, surenin kendisi müstakil olarak mucizedir. Sen daha ne konuşuyorsun ya? İmam Mecduddin Rahimullah, Nihayetül Ukul isimli eseri var. Çok kıymetli bir eser, bende de var. O eserde ayet-i kerimeleri toplamış, çok da güzel toplamış yani, iyi bir cem yapmış. Buyurur ki, efendim, Allah-u Teala Kur'an'da tehaddi yapmış. Yani meydan okuma yapmış. Bazen bir ayette, İsra Suresi'nin ayeti bu mesela, onda Kur'an'ın tümüyle tehaddi yapmış, meydan okumuş. Ne buyurmuş Estaizu billah? قُلْ لَيْنِ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَاً يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا اَتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا Habibim söyle ki, insanlar ve cinler ictima etselerdi, hepsi Kur'an'ın bir mislini meydana getirmek üzere, bütün insanlar ve cinler, ki cinler insanların 10 katı fazla. İnsanlar cinlerin onda biri diyelim yani. Diğer bir ifade. Hepsi toplansa, hepsinde ne hünerler var, ne uyanıklar var, ne başarılı insanlar. Adam, efendim, yapay zeka yaptı ya insanlar. Robot yapıyor, konuşan yapıyor, yürüyen yapıyor. Hepsi. Tabii Allah'ın yaratması gibi yaratamıyor. Ama işte şarjlı, marzlı, pilli, milli, zilli bir şeyler meydana çıkarır. Yani hakikaten teknolojide bir ilerleme var mı? Var. Şimdi biz o ilerlemeyi de inkar edemeyiz. Peki toplanma o zaman bir araya. Kur'an'ın bir mislini getirin. Getiremezler bunu. Velev bazısı diğerlerine sırt çıksın, arka çıksın, muin olsun, muzahir olsun, destekçi olsun. Yapamazlar. Yapabildiler. 1400 küsur sene oldu. Bir şey yok. Hud suresinde ne buyuruyor? قُلْ فَاَتُوا بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِثْلِ مُفْتَرَيَاتٍ Habibim söyle ki madem Kur'an kabul etmiyorlar o müşrikler, bu Allah'tan gelmedi diyorlar. Bunu sen yazdın diyorlar. Uydurun diyorlar. O zaman sen dedi ki bunu ben yazdım sahaşa. Ben bir beşerim, insanım. Anadan babadan doğmayım. Etten kemikten mürekkebim. Yiyerek içerek yaşıyorum yani. Siz de benim gibi adamsınız. Sizin içinizde benden daha tecrübeliler var. Edebiyatta zirve olanlar var. Şairlik yapmış olanlar var. Ben şairlik de yapmadım. Bir şey de yapmadım. Bugüne kadar hani ki bir üslup geliştireyim. Hocaya da gidiyorum. Ben ümmiyim. Mektep medrese görmemişim. Sizin içinizde kim bilir şuradan buradan ilim alan, bilgi alan, lisan öğrenen kişiler de var. Bu kadar Arap alemi yani. Getirin mi seni? Getiremediler. O zaman buyurdu ki fe'tü bi aşri süverin misli müfterayat. Yani sizin iddianıza göre uydurulmuş diyorsun ya, o zaman 10 tane de sen uydur. Orada 10'a indirdi işi. 10 sure ama 10 ayet değil. 10 sure. Bütün Kur'an'ın mislini getirin. Yok. 10 sure getirin. En kısa olsun. İnne atayna en kısası. Onun gibi 10 sure getir. Yani hani uzun süre Bakara suresi 50 sayfa. Nereden becerirsin bir ayet, bir harf yapamıyorsun. فَدْلُهُمْ مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Gücünüz yettiği kadar Allah'tan başka herkesi de çağırın. اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Eğer siz Kur'an'ı peygamber uydurdu aşağı diye konuşuyorsunuz ya, doğru konuşuyorsanız ispat edin davanızı, 10 sure getirin. Peşinden ne buyuruyor? فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ Habibim madem size cevap veremiyorlar, ki veremeyecekler, ben biliyorum Mevla buyuruyor. Yapabilecekleri kabilden bir iş gibi görünüyor. Ama ben mani oluyorum. İşte Kur'an mucizesi, Resulullah'ın mucizesi. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah düşmanlarına engel oldu. فَعَلَمُوا O zaman bilin ki اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَلَّا اِلَٰهِ اللّٰهُ Demek Allah'ın bilgisi dahilinde ve onun vahyiyle bu indirilmiştir ki siz yapamıyorsunuz. İnsandan olsaydı siz de insansınız. Arap'tan olsaydı siz de Arapsınız. Fasih, belih konuşabiliyor olsaydı, siz daha fesahata, belagata ders çalışmışsınız, edebiyatçısınız. Hadi yapın. Demek ki Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka peygamber gönderen yok. Allah'tan başka vahiy indiren yok. Onun için siz de yapamıyorsunuz işte. Çünkü siz mahluksunuz. Allah halik, yaratan tek. Fe'len tüm müslümun. Hadi artık Müslüman olmayacak mısınız? Müslüman'a girin de. Davanız çöktü. Bu ayette de 10 sureyle tehaddi ve meydan okuma yapıyor. Sonra Bekara suresinin ayet kerimesinde 23. ayette ne buyuruyor? Fe'tü bi suratin min misli. Habibim yine onlara meydan oku şöyle ki, madem bütün Kur'an'ın mislini getiremediniz, 10 sure de getiremediniz, Kur'an'ın benzerinden bir sure getirin. Onu da getiremediler. Sonra Allah Teala bir ayete kadar bu işi düşürdü. Tur suresinin 34. ayette ne buyuruyor? فَلْيَتُوا بِحَد۪يثٍ مِسْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ Eğer Habibim senin peygamber olmadığını söylüyorlar, Kur'an'ın senin yazdığını söylüyorlar haşa, beşerin öğretisi olduğunu söylüyorlar. Doğru söylüyorlarsa, bunun misli bir hadis. Hadis yani haber. Bu da bir sure olması gerekmiyor. Çünkü bir ayette ne kadar önemli haber veriliyor. Bir haber getirsinler yani, bir ayet demek istiyor. Bir ayet getirsinler. Artık meydan okuma zirveye ulaşmış ya. Mesela bir adam bir adama karşı meydan okursan, hadi diyor benim ailem gibi bir aile bul da getir. Olmadı. Yarısı kadar getir. Olmadı. Ama sonra hatike rubu'im. Dörtte biri kadar getir. En son nereye iniyor? Hatike vadimunum. Bizim ailenin gibi efendim, bir kişi gibiye benzer bir şey bul getir bakalım. Anladın mı? Ama yok. Şimdi ibareye geldim. Feyne vahiden minha. Feyne vahiden şüphesiz bir tanesi bile minha. O mucizelerden ki hangisi ama ve o da nedir? El Kur'an, Kur'an olan ki tümü mucize olan Kur'an. O var ya şimdi innenin haberi geliyor. Araya muhterize ve vel Kur'an girdi. Adedü mucizati işte o mübteda oluyor. Efendim bir elfin la yuhsa adedü mucizati o cümle innenin haberi oluyor. Tek Kur'an'ı ele alsan la yuhsa sayılamaz. Anladın mı? Ne adedü mucizati, Kur'an'ın mucizelerin adedi ve sayısı neyle sayılamaz? Bir elfin, binle sayılamaz. Ve la elfeyni, 2000'le de sayılamaz. Çünkü neden? Her ayette i'caz var. İ'caz, aciz bırakmak. Yani mucize. Her ayetin mucizelik sıfatı var. Çünkü neden? Bir ayet getirin buyurulmuş, getirememiş. Demek ki bütün insanlığı, yani tabi Arap, Acemi, bütün insanlığı aciz bırakmış. Aciz bırakmış. Çok iyi Arapça öyle adam Arap olması şart yok ki. Kur'an'ın mislini getirebilmek için. Araplardan iyi Arapçayı bilen ve yazan ve Arapça kitap yazan Türkler var. Molla Hüsrev Arap mıydı? Bir müratül usul yazdı. Araplar anlamaktan aciz kaldı. Ebu Suud Arap mıydı? Ebu Suud bir tefsir yazdı. Bütün Arap alemi, İslam alemi aciz kaldı yani. Öyle ibareleri fasih. Onun için yani burada sadece Araplara değil, bütün alemlere, bütün insanlara, cinlere meydan okunuyor. Zaten insanlarla, cinlerle de birleşse diyor. Hepsine meydan okuyor. Mislini getir. Bir ayet getiremiyorsa, o zaman Kur'an mucizelerden sade bir 5000 mucize var diyelim. Aşağı yukarı. Bundan bir tanesini ele alalım. O da sade Kur'an. Öbürlerin hepsi farklı farklı şeyler. Kiminin mübarek gözü akmıştı, gözünü yerine taktı eskisinden güzel.

D3000 yine olmaz. D4000 yine olmaz. لِيَنَّ النَّب۪يَّ çünkü Peygamber sallallahu teala aleyhi ve selleme hatta muhakkak tehaddide bulundu. Yani meydan okudu kafirlere. Neyle? Bir suratın bir sureyle. Minhu efendim o Kur'an'ın benzerinden Kureyş'in fasih belih adamlarına, belagatlı adamlarından bunun mislini talep et. Bir sure. Yani ayetlerde tabi Kur'an'ın tamamı var. 10 sure var, bir sure var. Öbüründe feliyetü bir hadisimiz. Bunun misli bir haber. Olduğu için onu ayet olarak da ele alan olur. Ama en azından diyelim bir sure. Bir surenin en kısası 3 ayet-i kerimeyle. Kevser suresi mesela. Ne olacak o zaman? Yapabildiler mi? Yapamadılar. Fe ucize aciz kalındı. Neden? Anha o sureden. Ha sure müennesi olduğu için lafzen. Onu ha gidiyor. Fe ucize aciz kalındı herkes tarafından. Neden? Anha bir sure benzeri yapılmaktan dahi bütün alemler tarafından aciziyet gösterilmiştir. O zaman her ayet bir mucizedir. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaç mucizesi var? Senin bütün kitaplarda topladığın 4000-5000 ama sadece burada Kur'an'da var 6500. Misal 6600. Küsuratlarda tabii farklar çıkıyor. Kale dedi ki mehlül ilmi. İlim ehli zatlar, Kur'an'ı iyi bilen zatlar dediler ki ve ekseru suretin, Kur'an'daki surelerin en kısası nedir? Efendim, inna a'tayna kel kevsera. İnna muhakkak bize a'tayna verdik ki Habibim sana ne el kevsera. Çok hayır verdik, ahirette havzu kevser verdik vesaire. Çok manaları var. İşte en kısa sure, çünkü kaç ayet? 3 ayet. Fasalli li rabbike unhar. 2. İnne şaniyeke öyle ebteru 3. Kur'an'da en kısa sure 3 ayet. Şey de 3 ayet. Nasr suresi de 3 ayet. Bazı alimlere göre İhlas da 3 ayet. Çünkü neden? İşte şimdi bak. Kulü Allah'at 1. Allah'u somet 2. Lem yelid ve lem yulet 3. Ve lem yekul lehu kufuven ahad 4. Şimdi sen bunu nasıl? Hani demin dedim ya. Ayet rakamlarında 6200 diyen var. 6666 diyen var. Nasıl olur ya? Kur'an'da eksik olur mu? Hepsi abi. Muhterem onu demedik sana. Şimdi kulü Allah'a hadir ben saydım sana bak 4 ayet. Şimdi sayım 3 ayet olacak. Kulü Allah'a hadir bazı kıraatler öyle. Kulü Allah'a hadir Allah'u somet. 2. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ahad. Tümü bir ayet sayıyor. Ayette harf bile oynamıyor, nokta oynamıyor ama işte ona göre 3 oluyor. Bazı alimler gibi. Ama bizim musaflarımızda şu andaki bizim kabul ettiğimiz kabili göre de İhlas 4 ayet. Ama izâ câ nasrullah 3 ayet. Yani sadece Kevser suresi 3 ayet değil. Onun muadili 3 ayet Nasr suresi de var. Ama onun kelime ve harfi fazla. Onun için en kısa sure dediği kelime ve harf bakımından. Ayet bakımından bakarsan Kevser de 3 ayet, Nasr da 3 ayet. Ama harf ve kelime sayarsan en kısası Kevser. Çünkü Kevser bir satır, Nasr iki satır. Anladın mı? Oradan bile kabaca anlarsın. Bu işlerde kabalık olmaz. Gerçi de kabalıktan gerek. Geçip Hakk'a gidelim. Cemal-i Bâ Kemal'e seyri gidelim. Yani bu işler ince elenmesi gereken ilimlerdir hani ha. Şimdi Kevser suresi ne gelince feküllü ayetin her bir ayet yani Kur'an-ı Kerim'den harfleri ve miktarı nispetinde uzun olsun kısa olsun feküllü ayetin ev ayatin veyahut da ayetler her bir ayet tek ayet İnne a'tayna kel-kevser mesela. Ev ayatin, yahut ayetler işte ilerideki iki ayette okusun mesela. Bu her surede geçerli. Minhu, neden olan ayetler? Minhu, Kur'an'dan. Peki, ne olmuş oluyor? Bi'adediha, Kevser suresinin, ayetlerinin, efendim, harflerinin ve kelimelerinin adedine göre daha ve kadriha, ve onun miktarına göre ne olmuş oluyor? Mucize tön büyük bir mucize olmuş oluyor. Çünkü Kevser diyelim, inna atana kel Kevser bir ayet veya en kısa sureden baz alalım. Hani çünkü ayette açık olarak bir sure getirin diyor hani bir sure. Onun için adam 3 ayetlik ya 3 ayet derken hani nasır kadar harfleri kelimeleri fazla olmasa da neye göre olsa bir adet ya. Kevser suresinin ayet sayısıyla olsa mesela 3 olsa

0: Fakat ya onun miktarıyla olsa, onun miktarı şu demek, 3 ayet olur ama 30 sayfa sürebilir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bakara suresinin son sayfasından bir evveli, yani Amene Resul'den bir evveli bir ayet var. Bir sayfa. Kur'an'da da başka öyle bir ayet yok. Ya اَلَّذِينَ اَمَنُوا اِذَا تَدَاَيَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلَا اَجَلٍ مُسَمَّنْ فَكْتُبُوهُ Müdâine ayeti, yani orada borç alıp vermekte, senet tertipleme meselesini, şahitleri falan beyan ediyor. O ayet bir sayfa. Onun için diyor ki bir adet ya, Kevser'in adediyle mesela, adedi yani sure, şey, ayet sayısı 3. Tamam 3 olacak. Peki, fakatdir ya onun miktarıyla. Şimdi 3 ama, şimdi bir ayet bir sayfa olsa o zaman 3 sayfa, 3 ayette olur. Onu demiyoruz ve kadire miktar da onun miktarı. Yani kelime ve harf sayısıyla aşağı yukarı. İnne atayna kel kevser. Kaç kelime var onda say işte. İnne bir kelime. Na'nın zamiri inna çekiyor biz diye. İki kelime. Atayna bir kelime fiil. Ke bir kelime. Etti 4. El kevser. İşte onu ayırırsan el harfi tarif. İşte o bir kelime. Sen kevser bir kelime. 6. Yani mesela 6 kelimeyle bir de harfini de sayabiliriz. Yani hem ayet sayısıyla hem de Kevser'in miktarıyla yani en kısa demek istiyor. Yoksa müdayenatinin miktarıyla 3 ayet getir bakalım demiyor. Bir sure diyor. Bir surenin en kısası Kevser. Yani ayet bakımından da 3 olması hasebiyle. Nasır da öyle ama kelime ve harf adedi itibariyle en kısası Kevser. Surelerin diyoruz. Ayetlerin demiyoruz ha. Ayette Nun tek harf bile bir ayet olur. Elif, lam, mim, üç harfle bir ayet olur. Onu konuşmuyoruz. Sureyi konuşuyoruz. Sure olarak en kısa sure Kevser. O zaman 3 ayet bir sure eder en azından. Bir sure olması için en az 3 lazım. Ama o 3 ayet de hangi 3 ayet? Kur'an'ın en uzun ayetinden mi, ortasından mı, kısasından mı? Değil. Kadir ya Kevser'in işte tazammun ettiğim, ihtiva ettiği ayetlerinin içinde bulunan kelime ve harflerin miktarı da ona göre en kısasıyla beraber efendim nedir? Mucizetün müstakil bir mucizedir. Hani feliyetü bir hadisin bir haber getirin bunun benzeri. Orayı ayete sarf etmezsen de çünkü ayet demiyor hadis diyor ya hadis de haber demek Arapçada bir haber. Dolayısıyla biz burada 4 dedik de 3'e indirelim. Bütün Kur'an'ı getiremediler. 10 sure istedi getiremediler. Bakara suresinde bir sure diyor. Min misli onun mislinden. Sen de gidip de en büyüğünden efendim alamazsan adam dedi kaç sene Arabistan'da kaldım işte işçi çalışıp gitti döndü. Dedi sen Arapça öğrendin herhalde mutlaka. Oho dedi. Araplardan su gibi serler gibi. Ondan sonra deveye ne derler dedi. Dedi o kadar büyüğünü bilmiyorum dedi ya. Fare ne der dedi. Ya o kadar küçük şeylere de yani tenezzül etmedim dedi ben. Ortasına koyuna ne derler dedi. Anam anam çağırıyorlardı dedi. Halbuki ghanem. Halbuki ghanem ya. İşte o kadar Arapça öğrenmiş işte. Anam anam çağırıyorlardı dedi. Ghanem ghanem diyorlarsa. Yani şimdi bütün Kur'an getiremiyorsun. 10 sure getiririm. O kadar büyüğünü yapamam. O kadar küçüğünü yapamam. O kadar ortasını yapamam. 10 sure getir ortalamam da yapamıyorsun. Tamam bir ayet getir. Ya o da çok kısa şimdi. Onda zorlanırım. Bir sure getir ortalama. Ortasını bul. Onu da işte el fiilü, mel fiilü ve madrake mel fiilü öyle o hurtumun tavilün ve zenebun kasirun fil nedir? Sana bildirdi mi kim fil nedir? İşte onun uzun hurtumu vardır, kısa kuyruğu vardır falan filan. Sonra kendi aralarında mağarada kaldılar. Düşündüler, taşındılar. Kaç günlerce bunu kurdular, uydurdular. Ondan sonra şehre indiler. İşte Panayır'da veya işte Kabe'de toplayacaklar milleti bir ilan. Herkes de bir müşrik çok o zaman. Gelecekler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dalga gidecekler aşağı. Sonra kendi aralarında dediler ki arkadaşlar biz bunu şey yapmayalım, piyasaya çıkartmayalım. Çünkü en azından böyle olursa Muhammed de sallallahu aleyhi ve sellem buna karşı bir cevap verirse, bir bindirirse ondan sonra millete maskara oluruz. Hepten bütün gavurlarımızı kaybederiz. Gavurcuklarımız Müslüman olur. Onun için ne yapmayalım? Hiç karıştırmayalım. Adam ne der? Yani fil nedir, sana bildiren nedir, ki fil nedir? Uzun hortumu var, kısa kuyruğu var. Gözü gören herkes filin hortumunun uzun olduğunu, kuyruğun kısa olduğunu biliyor. Bir de yaratan sen misin yok, onu ben yaptım diyebiliyor musun? Yok. Onun bir kimsenin bilmediği bir özelliğini açıklayabiliyor musun? Yok. Şimdi Allah Teala bunu ben yarattım diye açıklıyor. Sen bunu ne yapacaksın? Ben müşahedelerime göre. Müşahedelerine göre koca karı nene de aynı şeyi müşahede ediyor. O da diyor, sorsa hortumu uzun mu uzun diyor. Yani ne hüner ne burada? Kur'an-ı Kerim'de sana yağmurların nasıl yağdığını anlatıyor. Ana rahminden şeyin de şu anda ultrasanın bile çözemediği. Yani şu anda ultrasanlar bilmem nedir. Her şey izlenim altında, müşahede altında çocuğun kalp şeylerini bile sayıyor artık yani. Makineye bağlamış, ana babasını kulağına veriyorlar, dinletiyorlar çocuğun içerideki kalp atışlarının nabzını bilmem nesini ya. Teknoloji o kadar gelişmiş. 1400 küsur sene evvel kimsenin bir şey bilmediği zaman cenin, yani yavrunun anne rahmindeki tatavuratını, gelişmelerini, şekillerini, hallerini, ayetler tafsilatıyla beyan ettiği zaman sen buna ne diyeceksin şimdi? Hala da buyuruyor ki sen onun erkek mi dişi mi olacağını bilemezsin. Yok ben bilirim. Bilemezsin diyor. Ve alem-i mafilerham. Rahimlerindekini ben bilirim. Sen de düşün ben de bilirim. Nasıl bizi ultrasona koyuyorsun bilmem ne. Sonra efendim diyorsun ki kız diyorsun. Bir de bak ne erkek çıktı. Ya doktor bey niye böyle oldu ya? Ne bileyim ya ben bilmem ne senin önüne elleri gelmişti de efendim işte şeyini kapatmıştı. Zekerini yani. Rezillik. Yok ya öyle değil. Biz onu deşeriz, bakarız, inceleriz. Elini açmayacak mı oradan ya? Bir şeysi var mı yok mu bilmem nece. Ha o ayrı bir dava. O zaman da ne oluyor? Mevla Teala buyuruyor ki ben onu su halindeyken bile erkek mi dişim biliyorum. Ben onu babasının sulbündeyken, anasının rahmindeyken ta ana babanın suları birleşmeden de ne yaratacağımı biliyorum. Ondan sonra sen 120 günlük olana kadar onun şekli belirliyor mu? Cinsiyeti, erkekliği, dişiliği anne rahmine suların düştüğü günde mi belirleniyor? Kaç gün sonra, ay sonra belirleniyor? E sen o zaman biliyor musun? Peki şimdi erkek mi dişi mi biliyorsun? Peki kaç sene yaşayacak doğarsa biliyor musun? Peki anasının karnında ölmeyeceğini de biliyorsun? Trafik kazası anasındaki tiken gitti. Yaşayacağını biliyor musun? Yaşayacaksa mutlu bahtiyar mı yaşayacak, sıkıntı mı yaşayacak? Zengin mi olacak, fakir mi olacak? Uzun mu olacak, kısa mı olacak? Güzel mi olacak, çirkin mi olacak? Bahtı nasıl olacak? Kaç gün, kaç sene, kaç saat yaşayacak? Nerede ne yiyecek, ne alacak, ne satacak, kiminle evlenecek? Milyonlar, milyarlara giden taaddüt, yani bilaneye sonsuz bir adamın benim senin başıma gelecek gelen geçmiş olaylar var. İçimizdeki damarların da olanları biliyor muyuz yani? Bir günde, bir dakikada içimizde ne dolaplar dönüyor, beynimizden tırnağımıza içeride neler oluyor. Adamın damarı tıkanmış haberi yok, kalp krizinden ölüyor gidiyor. Haberi olsa önden gidip açtırmaz mı, ölür mü? İçindeki damarı bilmiyorsun ya. Sen ne konuşuyorsun? Mevla ayetlerinde bunları anlatıyor. Sen ne anlatıyorsun? Filin uzun hortumu varmış, kısa kuyruğu varmış. Rezil olmayalım arkadaşlar dediler. Bıraktı gittiler yani. Bu itibarla efendim Kur'an-ı Kerim'in sırf bu 5000 mucizeden bir tanesi Kur'an. Kur'an'ın içinde her ayette i'caz vasfı var. O da ediyor 6000 küsur mucize. Bu ayrı. Sümme ondan sonra fiha Kur'an'ın kendinde, yani ayetlerin, surelerin kendinde. Yani nefsiha, onun nefsinde, içinde, kendinde. Mesela sadece Kevser suresinde bir var, onun misli ayet, harf, kelime getirememesi. O mucize, orada üç tane mucize çıkıyor. Bir de onun manaları var. Sana bir Kevser verdik diyor. Kevser çok hayır verdik. Bu o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verilen hayırlar, bak 1400 küsur sene daha kıyamete bütün bu kadar hayır. Bu da dünyada görülen. Bir de bunun ahiret tarafı var. Kim biliyordu o hayırları? Mevla bildirdi ki çok hayır verdik. E verdiği görüldü şimdi işte. Ondan sonra namaz kıl emri var, kurban kesme emri var. Mesela orada inne şâniyeke velebta. Habibim sana buğz eden, yani kızan, oğulları vefat etti Mekke döneminde. Oğulların vefat edince sana Ebu Cehil ne dedi? Bu Ebter dedi. Bırakın şunu yani. Nesli kesik hani. Oğlu yaşamadı, kızı yaşadı. Yaşayan kızlarından Fatıma annemizden dünya ehli beş şehitler doldu. Bütün her taraf şehit oldu. Hayrı yürüdü, yolu yürüdü. Vekilleriyle, halifeleriyle, ümmetiyle, alimleriyle, varisleriyle. Aha bütün dünya İslam'da oldu. Hani hayrı kesik, sonu kesikti. Hiç anılmaz. Çünkü adamın oğlu olmaz, kızı olmaz, çocuğu olmaz, torunu olmaz. Onu da anan olmaz, ya deden olmaz. Arkasını soran olmaz, bir Fatiha okuyanı kalmaz. Hani ebter o, çoluk çocuğu olmayan. Efendimizin oğulları yaşamadı. Ebter mi oldu aşağı? Ekser oldu. En büyük hayırlar ona nasip oldu. Bütün alemler onu konuşuyor kıyamete kadar. Geçmiş peygamberler bile o doğmadan ondan bahsediyor bütün kitapları, ayetleri, vahiyleri. Ama Ebu Cehil ne oldu? Efendim, çocuğu vardı da, şu vardı da, bu vardı da hayırla mı yad ediliyor şu anda yani? Ki oğlu da Müslüman oldu Ekrime İbni Ebi Cehil. Radıyallahu anh Hazreti Ekrime Müslüman oldu mesela. Ama Müslüman olsa da babası kafir öldüğü için Hazreti Ekrime babasına bir rahmet okuyabildi mi? Okuyamaz. İnnallâhe lânel kâfirîn. Allah kâfirlere lanet etmiş. Lanetse Allah'ın lanet ettiğine rahmet okursan sen de kâfir olursun. Onun için çocuğu var, Müslüman olmuş, hayır sahibi, sahabeden olmuş, cennete gireceği kesin mesela Hazreti İkrime'nin. E tabi ayetle sabit, hani bütün sahabe küllen vaadallâhu hüsnâ. Allah herkes, bütün sahabeye cenneti söz verdi. E tamam da, o bile babasını adını anamadı. Hiçbir insan, kızı var, Ebu Leheb'in kızı vardı ki Müslüman, Medine döneminde. Babasının aleyhine konuşuyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Ya Resulullah dedi, zaten Ebu Leheb amcasıydı. O da amcasının kızıydı. Yani bana da çok hakaret ediyorlar. Ondan sonra işte Ebu Leheb'in kızı, cehennem odununun kızı, bilmem ne. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La tüzül ahya bi sebebi levmat. Ya ölülerden sebep dirilere eziyet etmeyin. Bu kızının veya Ebu Cehil'in oğlunun, babasının, anasının yaptığından mesuliyeti yok ki. Kendisi Müslüman olmuş, sahabeden olmuş. Niye siz böyle insanları babasını, anasıyla zemmedecek şekilde hakarete tabi tutuyorsunuz buyurdu. Caiz değil tabii ki ya canım. Adam babası Firavun olsa, sen vay Firavun'un oğlu bilmem ne. İslam'da caizdir. O müstakil kendi bir bireydir, bir neferdir. Müslümansa Müslümandır yani. Alim de olabilir, sahabe de olabilir. Babası ne alakadar eder? İbrahim Aleyhisselam'ın işte babası ne duruma düştü yani? Ondan sonra Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan yani kafir oldu, bir peygamberin oğlu bile, karısı bile kafir olabiliyor. Lut Aleyhisselam'ın hanımı kafireydi mesela. Dolayısıyla İslam herkesi kendinden, kendi amelinden mesul durmuştur. Nesebinden, genetiğinden dolayı ırkçılık, kafatasçılık İslam'da yoktur yani. Ondan dolayı şu böyledir, senin bütün hepimizin milletin böyledir. Haşa böyle şeyler olmaz yani. Onun için bak orada ne oldu? Orada bir mucize var. Habibim sana bu zaten Ebu Cehil var, sana ebter diyor. Asıl o ebterdir buyurdu. Şimdi geldik 1400 sene sonra ya. Ebu Cehil nasıl anılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anılıyor? وَرَفَانَا اَلَكَ زِكْرَكْ Şanını yücelttik buyuruyor. Bütün minarelerde, ezanlarda, dünyanın her tarafında nerede Allah deniyor? Orada Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zikrediliyor. Ezanda da o var, kâmette de, ikamette de o var, minberde de o var, kürsüde de o var. Ebu Cehil nerede var? Cehennemin dibinde var. Onun için bak hep mucize buyurduklar. Sen şimdi Kevser suresi 3 ayetten bir sure, en kısa sure harfleri adedi bakımından. Tamam. Oradan mucizeden 3 tane çıktı. Peki manalarında kaç mucize çıkıyor? Bir de mana verdim şimdi size. O da çok kısa bir mana verdim. Bir Kevser suresinin manasında ne var? Sümme fiha. Kevser suresinde. Nefsiha. Onun kendi içinde bir geri ileri surelere geçmesen sırf onda kal. Tamam mı? Mucizatün. Onun içinde de dolu mucize var. Sade. Lafız bakımından, üç ayet bakımından, tehaddi bakımından misli yapılamamış mucize. Ama mana ihtivati manalarda neler var? Mucizatün. Onda üçte bile sınırlayamazsın. Çok mucizeler var. Alama. Nitekim alama senüfassilu. Yakında tafsil edeceğiz. Yani tafsilat. Türkçeleşmiş. Halbuki Türkçe değil de. Tafsilat. Yani detaylandıracağız. Neyhu bu konuyu efendim nerelerde fîmâ o mevzular içerisindeki intava ihtiva etti aleyhi o efendim intava ihtiva etti yani, yani Kur'an'a gidiyor. Hüvesi Kur'an. Fîmâ o ayetler içerisindeki mucizeler içerisindeki intava ihtimal etti, ihtiva etti Kur'an. Ne üzerine aleyhi o şeyleri içine aldı yani. Onlar da ne kabildendir? Minel mucizati, mucizeler babından sayısız, sınırsız ne kadar mucize varsa Kur'an-ı Kerim'in manalarının ihtiva ettiği konular hakkında yakında tafsilatlı beyanda bulunacağız buyuruyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
4: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi, org.tr.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
6: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka Yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın. Birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınıza değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
9: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
9: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
0: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak hatmi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kuvayi'de değil, ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım. Durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı dede iletişim numarası.
12: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
13: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bu bir yeniden iletimdir.
16: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549-691-8080 0549-691-8080 Burası Lale Gül FM.
17: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
18: Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin cennetten yeryüzüne indirilişi. Ha bununla alakalı tabii Mutezile şöyle bir görüş ortaya atıyor. Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin indirildiği yer genel olarak halkımızın, hepimizin bildiği cennet değil. Yani insanlar imtihanı kazanır, imanla ölürse Allah-u Teala'nın mükafat olarak göndereceği bir cennet var ya, ha orası değil diyorlar bunlar. Peki neresi? Ha dünyada herhangi bir yer, yani Yemen tarafında bir yer. Cennet misali efendim olan, meyveleri olan, nehirleri olan falan herhalde böyle bir yer olduğunu ne yapıyorlar, söylüyorlar. Yani dünyada bir bahçe, bir efendim bostan veya bir efendim toprak, arazi neyse. Onu söylüyorlar. Tabii yani günümüzdeki bazı ilahiyatçılar da bu görüşü kabul ediyorlar ve bu görüşü savunuyorlar. Tabii zaten nerede şaz görüş var, bazıları da var, ehli dal fırkanın, anlıyor musun, borazanlığını yapmaya bayılıyor. Öyle, zurnanın son deliği mutlaka ne yapacak? İlla o konuda şaz olan görüşü ne yapacak? İnsanlara sunacak. Hani şimdi bugün bazı ilahiyatçılar görüyorsunuz, yani doçent olmuş, profesör olmuş neyse. Bir takım görüşler sunuyorlar ya, bir takım ayetleri eğerek, büyerek efendim tevil yaparak, yorum yaparak, he? Güya yani ehli sünnet alimlerinin görüşlerinin dışında bir fikir beyan edecek ya, işte bunların hepsi evvelce söylenmiş olan şeyler. Yani bunlar da o kafada da yok. O kafada yok yani. Ha nereden buluyor filan. Ya bunlar hep yazıyor kitaplarda. Eskiden he efendim bu görüşleri serdedenler, iddia edenler olmuş ama ehl-i sünnet alimleri bunların hepsini affedersin işe yaramaz kağıt parçası gibi buruşturup çöpe atmışlar. Ama şimdi biz tabii kitap okumadığımız için, biz bu meseleleri bilmediğimizden dolayı ilim maalesef eksik olduğu için günümüzde he kamil manada ilmi öğrenebiliyor musun yani? Normalde efendim okula gittiğin zaman ilk andan itibaren efendim Kur'an-ı Kerim olsa, tefsir dersleri olsa mesela, efendim İslami hükümleri öğretecek bir takım dersler olsa, sen boş ver üniversiteyi, daha liseye gelmeden bayağı bir tefsir, fıkıh, hadis bilgin olur yani. Ama şimdi böyle bir şey yok. Şimdi yani kendi gayretinle medreselerde, özel hocalarda alimin, ulemanın efendim izinde giderek, onların sohbetlerine iştirak ederek, onların derslerine katılarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorsun yani. Dolayısıyla yani genel manada bir tabii din konusunda bir cehalet var. Herkesin din konusunda efendim Şeyhülislam gibi konuşmasına bakma. Herkes konuşuyor. Herkes çok biliyor. Bilmiyor. Bilmişlik taslıyor. Hani demiş ya cehalet ne güzel. Her şeyi biliyorsun demiş yani. Anlıyor musun? Ha şimdi bu görüşte olanlara, yani Mutezile'nin bu görüşüne ehl-i sünnet alimleri gereken cevapları vermiş. Ben birkaç tanesini sizlere arz etmek istiyorum. Olur da karşınıza yine bir ilahiyatçı profesörün ifadeleri, sözleri denk gelir. Yani kafanız karışmasın. Şimdi tabii onların iddiaları şöyle. Onlar, şöyle ifade edelim, Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz o bildiğimiz cennetten değil, yeryüzündeki herhangi bir yerden çıkarıldılar diyorlar. Niçin? Onların iddiaları şu, çünkü cennet öyle bir yer ki, hani Mevla diyor ya, وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَج۪ينَ, yani oraya giren çıkmayacak, şimdi cennete girince çıkmamak lazım ama onlar çıktılar. Cennette yasak olmaz ama onlara vardı. Dolayısıyla efendim bir de ne diyorlar? Onların hani cennette günah işlenmez ama Adem Aleyhisselam'ın zellesi var. Şeytan aleyhillâne isyan etti. Dolayısıyla bunların olabilmesi cennette mümkün değil. Ancak bunlar yeryüzünde herhangi bir yerde olabilir diyorlar. Ve Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin indirildiği cennetin o cennet değil yeryüzünde bir yer olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi kıymetli kardeşlerim, cennette yasak yok. Cennete giren çıkmaz hükmü neye göredir? Cennetin mükafat yeri olması hasebiyledir. Yani cennet mükafat yeridir. Dolayısıyla o mükafatı hak eden, dünyadaki imtihanı kazanıp imanla ölüp cennete giren kimseler için mükafat yeridir ya, işte o kimseleredir cennetten çıkmamak. Evet kıymetli kardeşlerim, yani böyle olursa cennetten çıkmazsın. Oysa Hazreti Adem ve Havva annemiz bir imtihan kazanıp da cennete girmiş değiller. Kulluk imtihanını kazanıp da cennete girmiş değillerdi. Zaten onlar orada yaratılmışlardı. Dolayısıyla şu dünyada, imtihan dünyasında imtihanı kazanıp Allah'ın emirlerine riayet edip mükafat olarak cennete girmesiyle, bir kimsenin cennete girmesiyle orada yaratılması, daha dünya hayatı başlamadan imtihan için cennete koyulması bir değildir kıymetli kardeşlerim. Evet, cennetten cennete giren çıkmayacak ama o mükafatı kazanarak cennete giren çıkmayacak. İnşallah Rabbim bizlere de cennete girmeyi nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Ama o cennete girebilmek için tabii şu dünya hayatında nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyorsa o hayatı yaşamayı da Rabbim bizlere kolay eylesin. Amin. Ha, bir de tabii müfessirler gene ne demişler? Ehl-i sünnet alimleri beyan etmişler. Cennete misafir olarak girmekle mukim olarak girmek arasında da fark vardır, bir değildir demişlerdir. Yani Adem Aleyhisselam da aslında misafirdi. Çünkü Mevla ne buyurdu? İnni cailun fil ardı halife. Bu ayetleri konuşmuştuk sizde. Tefsirini yapmıştık. Yeryüzünde bir halife yaratacağım diyor Mevla. Cennette yaratıyor ama ne yapacak? Yeryüzüne indireceği zaten o zamandan belli. Dolayısıyla bir misafir. Ha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de miraca çıkarken cennete girdi mi? Girdi. Sidretül müntehanın yanında inde sidretül münteha indeha cennetül mevva Mevla buyuruyor. Evet, sidretül müntehanın yanında mevva cenneti var. Ve orada girdi ve Miraç'tan döndüğü zamanda cennetteki olayları bizlere gördüklerini, bize gerekli olanları, bazı meseleleri de bize ne yaptı? Aktardı, bildirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de girdi ama ne yaptı? Çıktı, tekrar geldi. Demek ki misafir olarak girmekle mukim olarak cennete girmek aynı değil kıymetli kardeşlerim. Yine bir diğer husus, yani Hazreti Adem ve Havva annemizin herkesin genel olarak bildiğimiz cennetten indirildiğine dair ehl-i sünnet alimlerinin delilleri. Mevla Teala "Ulnehbitu minha cemi'a." Hepiniz oradan inin buyurdu. Niçin? Yani niçin indirdi Mevla onları? Çünkü yasak ağaçtan yediler. Çünkü şeytan Mevla'nın emrini dinlemedi. Ha demek ki öyle bir yer ki, yani onların çıkmadan önce, Mevla'nın çıkarmadan önce bulundukları yer öyle bir yer ki demek ki orada hataya, isyana, günaha müsaade yok. Hatta zelle bile işlenmesi kabul edilmiyor ve Mevla çıkarıyor. Peki onların çıktıkları yer bizim bildiğimiz cennet değil de yeryüzünde herhangi bir yer olmuş olsaydı, yeryüzünde günah işlememek diye bir şey var mı? He? Yani bugün bakıyorsun efendim, dünyanın en zalimleri bile cennet misali yerlerde, adalarda, efendime söyleyeyim sahillerde, efendim lokasyon olarak çok kıymetli yerlerde yaşayabiliyor mu? Yaşayabiliyor. Ya bu canidir, zalimdir, katildir, fark etmez ya. Yani dünyada bir adam günah işledi, ha sen çok rahat yaşıyorsun, günah işledin, oradan onu çıkarma diye bir şey yok kıymetli kardeşlerim. Evet, o bahçe demek ki dünyada bir yer olsaydı, onların yaptıkları hatalar, zelleler, isyanlar, şeytanın mesela ya huzurdan kovulur ama bulunduğu yerden çıkarma diye bir şey olmaz. Zaten bura dünya öyle bir yer ki böyle şeyler zaten oluyor. Ha bir de Mevla diyor ki oradan inin. İnin diyor. E sen dünyadaysa o yer nereye inecek? Esfel-i safinde mi inecek yani? He? E cennette bak 7. kat semada efendim sidretül münteha yani hudut noktası artık son nokta. Cennet orada bak. İnde sidretül münteha, inde cennetül mevva. 7 kat semanın da üzerinde. Dolayısıyla Mevla'nın inin buyurması bile aslında anlaşılıyor ki efendim herkesin bildiği cennetten indirildiler. Yine kıymetli kardeşlerim, ehl-i sünnet alimlerinin tabii beyanları üzere hani şeytan kandırmak için ne demişti? Araf suresi 20. ayet-i kerimede az önce de ifade ettik. Estağfirullah. Ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzî şecara. Şeytan dedi ki Rabbiniz size bu ağacı yasaklamadı. İlla ancak şundan dolayı yasakladı. Yani illa en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn. İki melek olmayın ve ebedi olarak burada kalmayın diye yasakladı Mevla. Yani bundan yerseniz ebedi kalırsınız. Şimdi buradan ne anlaşılıyor? Onlar öyle bir yerdeler ki orada ebedi kalınabilen bir yer. Peki Mutezile'nin dediği gibi, bugünkü bir takım ilahiyatçıların dediği gibi Adem Aleyhisselam ve Havva annemiz eğer dünyada bir bahçede olsalardı şeytanın bu sözünü zaten kabul etmezler. Niye? Ebedi kalacak. Nasıl kalacak ebedi ya? Zaten dünyanın kendisi ebedi değil ki. Fani olan bir yer ebedi olur mu? Ha, dolayısıyla zaten bu ifadeden bile ne anlaşılıyor? Onların çıkarılmadan önce bulundukları yer ebedi kalınacak bir yer. Orası da ancak cennettir kıymetli kardeşlerim. Evet, yani eğer orası dünyada bir yer olsaydı bu cümle orada kullanılmazdı. Bir de tabii Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri inin buyurunca Şimdi başka ayet-i kerimede mesela Araf suresi 25. ayet-i kerimede tabii konumuzla alakalı olduğu için yani Bakara suresinin efendim ayetlerini tefsir ediyoruz. Ama başka ayetlerle bunlar ne yapılıyor? Tefsir ediliyor. Kur'an'ın ayetleri birbirini abar tefsir eder. Şimdi bakın Mevla inin buyurunca o indikleri yerin yani yeryüzünün özelliğini Mevla nasıl beyan ediyor? Araf suresi 25. ayet-i kerime Estağfirullah. Kal Mevla buyurdu ki fe inne fiha tahyevne ve fiha temutun. Fiha tahyevne. Orada yaşayacaksınız. Ve fiha temutun. Orada öleceksiniz. Ve minha tuhracun ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Şimdi onların indirildiği yerde ne varmış? Ölüm varmış, değil mi? Ha. Peki ölüm nerede var? Ölüm dünyada var. Demek ki daha önce kaldıkları yerde ölüm yokmuş. Bak, indirdiği yerde ne varmış? Yaşayacaksınız ve orada öleceksiniz diyor. Ölüm olmayan yer ancak cennet olabilir. Dünyada bir yer değil kıymetli kardeşlerim. Ve yine Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cennette yarattı. Onları tabii istedikleri yerde gezmelerini, yemelerini, içmelerini ne yaptı Mevla? Müsaade etti bir ağacın dışında. Ve oranın özelliklerinden bahsederken yine başka bir ayet Allah-u Teala buyuruyor. Taha suresi 118. ve 119. ayet-i kerimelerde. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine buyurdu Estağfirullah. İnne leke ella tecu'a fiha ve la ta'ra. Şüphe yok ki cennette ne acıkırsın ne de çıplak kalırsın. Ve enneke la tazma'u fiha ve la tadha. Orada ne susarsın ne de sıcaktan bunalırsın. Yani Mevla Teala onları koyduğu o cennet, ha şimdi bazı ilahiyatçılar dünyada bir yer diyor ya, şimdi bakın Mevla'nın Adem Aleyhisselam'ı koyduğu yerin özelliğini, yarattığı yerin özelliğini nasıl beyan ediyor? Yani orada acıkma yok, susama yok. Böyle bir yerden bahsediyor Mevla. Peki dünyada acıkmanın olmadığı yer var mı? He? Dünyada susamayan bir adam var mı? Bunlar normal şeyler. Acıkmak, susamak, sıcaktan, hararetten bunalmak. Bunlar normal şeyler. Güneş olmasa da gölgede bile hava sıcak olunca kliması ne yapamıyorsun, duramıyorsun. Ha şimdi Mevla onlara yani orada ne acıkırsınız, ne susarsınız, ne sıcaktan, sıcaklıktan bunalırsınız. Böyle bir şey yok diyor Mevla onları koyduğu yerde. Peki böyle bir yer neresi olabilir? Ancak cennet olabilir. Cennetten başka bir yerde böyle özellikler ve haseler olan yer bulamazsın kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu anlatılan vasıflar, yani biz az anlatalım, söz anlayın. İşte bu anlatılan vasıflar cennetten başka hiçbir yere uymuyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'ın ve Havva annemizin bilinen cennetten çıkarıldığını açıkça beyan ediyor aslında. Evet, zaten müfessirlerin tamamı bu cennetin, yani Adem Aleyhisselam ve Havva annemizin çıkarıldığı, hani ayette وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوكُ, şimdi oraya geldik ya, biz bazınız bazınıza birbirimize düşman olarak inin buyurdu. Ve oradan فَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ, şeytan onların ayaklarını kaydırdı ve oradan çıkardı. İşte o çıkardığı yerden bahsediyoruz. Cennet olduğunu söylüyoruz. İşte cennet değil dünyada bir yer diyenlere de ehl-i sünnet alimlerinin getirdiği delilleri sizlerle paylaşmış olduk. Zaten dedik ya müfessirlerin tamamı bu cennetin müminlerin ebedi yaşayacakları uhrevi cennet olduğunda hemfikirdirler ve bu konuda zaten icma etmişlerdir.
14: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
19: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
20: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana ümmetler gösterildi. Peygamber gördüm, yanında küçük bir grup vardı. Peygamber gördüm, yanında bir veya iki kişi vardı. Peygamber gördüm, yanında kimseler yoktu. Derken önüme büyük bir kalabalık çıktı. Bunları kendi ümmetim zannettim. Bana, bu Musa ve ümmetidir. Sen ufka bak dediler. Baktım ki büyük bir karaltı. Diğer ufka bak dediler. Baktım ki yine büyük bir karaltı. İşte bunlar senin ümmetindir. Bunların içinde 70.000 kimse vardır ki hesapsız ve azapsız cennete girecekler dediler. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve evine girdi. Halk aralarında hesapsız ve azapsız cennete girecek olan bu 70.000 kimseyi konuşmaya başladılar. Bazıları belki de bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıdır dediler. Bazıları bunlar İslam devrinde doğmuş, Allah'a şirk koşmamış kimseler olsa gerek dediler. Daha başka şeyler de söylediler. Bu esnada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanlarına çıka geldi ve ne hakkında konuşuyorsunuz dedi. Hesapsız ve azapsız cennete girecekler hakkında konuşuyoruz dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar büyü yapmaz, yaptırmak da istemezler, uğursuzluğa inanmazlar, Rablerine tevekkül ederler dedi. Bunun üzerine Ukkaşe bin Mihsan kalktı ve beni de o zümreden kılması için Allah'a dua et ey Allah'ın Resulü dedi. Efendimiz de sen onlardansın dedi. Sonra bir adam daha kalktı ve ey Allah'ın Resulü beni de onlardan kılması için Allah'a dua etseniz dedi. Efendimiz Ukkaşe senden evvel davrandı karşılığını verdi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı her zaman anardı.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Sağlık Vakti başlıyor. Lale Gül FM, Lale Gül TV ortak yayını başlıyor.
2: Mektubat-ı Şerife'nin önemi nedir? İtikat dersleridir. Oradaki itikat mektupları bitiyor. Bitince İmam-ı Azam Efendimiz'in Fıkhı Ekber'ine geçilecek. İşte Bedü'l-Emali'ye geçecek, Akide-i Tahaviye'ye geçilecek. O ders hiç bitmeyecek. Ehl-i Sünnet itikadının kitaplarından dersler devam edecek inşallah. O da zaten YouTube'a girseniz hemen hemen bilmiyorum yüzü geçmiş ders var. Ehl-i Sünnet itikadı olmadan ne namaz para eder, ne oruç para eder, ne zikir para eder. Önce iman. Onun için Ehl-i Sünnet itikadının derslerini mektubat dersleri diye düşünmeyin. İtikat mektupları İmam-ı Rabbani Hazretleri Ehl-i Sünnet'te akidede müçtehit olduğu için onun Ehl-i Sünnet itikadını anlattığı mektupları okudum. Çoğunu okudum. Azı kaldı. Geçmiş dersleri takip edin. Bundan sonraki dersleri de kaçırmamaya gayret edin.
0: İmam-ı Rabbani'den Ehl-i Sünnet İtikadı dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Avrupa ve Doğu Asya'ya kadar birçok bölgede görülebilen hatmi çiçeği, sağlık açısından sağladığı faydalar sebebiyle sıklıkla çay olarak tüketilir. Temmuz ve Ağustos aylarında çiçek verir, sonbahar aylarında ise toplanarak kurutulur. Pembe, kırmızı, turuncu ve lila renklerde görülebilir. Ülkemizde her bölgede görülebilen hatmi çiçeği, sulak alanlar ve dere kenarlarında yetişir. Asırlardır doğal bir tedavi yöntemi olarak kullanılan hatmi kökü, yara iyileşmesinde, metabolizmayı hızlandırmada, öksürük ve boğaz ağrısının tedavisinde, vücuttaki ödemi azaltmada, sindirim sorunlarını düzeltmede ve antioksidan özelliğiyle saç ve cilt sağlığını korumada kullanılmaktadır.

Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.

0: ya, namaz kılamıyor. Ne demek ya namaz kılamıyor? Yani ne demek? Bunu anlayamıyorum yani ben.
1: Allah emrediyor ki sen vali bir şey emretse yapmıyorum. Kaymakam yani. Yapmıyorum. Komiser geldi bir şey dedi yapmıyorum. Reis-i Cumhur'u takmıyorum. Başbakan dinlemiyorum. Var mı böyle bir adam dünyada ya? Yani var da nerede oldukları belli.

0: Selamünaleyküm sevgili Lale Gül TV izleyicileri ve Lale Gül FM dinleyicileri. Yeni bir Sağlık Vakti programıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Ali. Stüdyomuzda Profesör Doktor Mesut Başak hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ali Bey.
0: Nasılsınız hocam? İyisiniz
1: teşekkür
0: inşallah.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
0: İyiyiz hocam Allah'a şükür. Geçen hafta bu hafta seyircilerimizden gelen soruları cevaplayacağımızı söylemiştik.
1: Evet.
0: O yüzden hemen oraya geçeceğiz. Geçmeden önce 0549 691 80 80 549 691 80 80 WhatsApp numaramıza sizler de sorularınızı yollayabilirsiniz. Hocamız da sizi aradığına evet. İnşallah
1: cevap ben sizi diyeceğim. Bugün biraz böyle grip gibi gördüm.
0: Hocam.
1: Doğru mu?
0: İşte doktor hastanın gözünden anlıyor. Hocam bir dün 5 dakika cam açık kaldı herhalde.
1: Evet.
0: O 5 dakikada böyle bir irkildim. Sabah da bu şekilde kaldı.
1: Değil mi? Evet, evet. Biz buna şimdi klinik science deniyor Avrupa'da. Bizde ise hikmet diyoruz. Yani ben 4. sınıf talebelerime ilk derste siz hekim misiniz, doktor musunuz? Hekim olacaksınız, doktor mu olacaksınız? Bunu konuşuyoruz. Ve hekimliğin hikmet, hakim ve hüküm kelimelerinden geldiği. Dolayısıyla bu üç özelliğin bulunması gerektiği. İşte elhamdülillah yıllar geçtikçe mesleğimizde tecrübe ediniyoruz. Bu işte hikmet konusundan geliyor. Hastaları biz görünce hastalığını çözmeye çalışıyoruz. Bu konuda biraz obsesifiz. Bir de insanlarda hastalık arıyoruz. Böyle yolculuklarımda, mola yerlerinde tespit ettiğim birkaç hastalığı daha sonra konuşuruz inşallah.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Şimdi bakınca hastanın gözünden ister istemez ya şuyu mu var diye.
1: Evet işte saçı, yüzü, çenesi, elleri, çenesinin duruşu, burnu, gözleri, gözlerinin bakışı parlak mı, donuk mu bakıyor. Ellerinin titremesi. Ellerinin soğuk olup olmaması. Yani o kadar çok belirti var ki tiroidinin görünüp görünmemesi.
0: Hepsinin büyük bir hikmeti var.
1: Evet, evet.
0: Hakim olan birinin görüp evet. Yorumlaması gerekiyor. Evet.
1: Çünkü hekim eline birçok ipuçlarını toplayacak. Puzzle'lar diyorum ben buna. Bunları analiz edecek. Tüm bunlara hükmedecek. Hakim olacak. Sonra hikmetini konuşturarak tanı koyacak.
0: Yani maşallah. Hocam o zaman
1: evet.
0: İlk soru hakkını ben seyircilerimizin izniyle kendimde buluyorum.
1: Estağfurullah.
0: Diyorum böyle bir kırıklık durumunda, halsizlik halinde ilk yapmamız gereken nedir veya doğru bilinen yanlışlar nelerdir?
1: Evet.
0: Bu soruyla başlarsak
1: tabii
0: benim
1: ki.
0: İçin çok isabet olacak.
1: Özellikle bu mevsimlerde yani yazdan kışa geçiş işte bu bahar dönemlerinde havaların tabii ki bir sıcak, bir soğuk olması giyinme açısından bizi tedbirsizliğe itiyor maalesef. Tedbirli olmuyoruz. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde soğuk havayla karşılaştığımızda da hastalanabiliyoruz. Soğuk biliyorsunuz damarlarımızın büzüşmesine, biz buna vazokonstrüksiyon diyoruz. Dolayısıyla tüm vücudumuzu üşüttüğümüz zaman İşte bağırsaklarımız, ellerimiz, kollarımız, beynimiz, ayaklarımız, boğazımız her tarafta bir vazokonstrüksiyon dediğimiz büzüşme, damarlar büzüşüyor. Az kan gidiyor. Hasta olmamızın sebebi bu. Az kan gidince oraya oksijen gitmiyor ve orada yerleşmiş olan ve her zaman olan patolojik dediğimiz zararlı mikropların maalesef yok edilmesini sağlayamıyoruz bu konuda. Çünkü askerlerimizi sevk edemiyoruz oraya. Bunun sonuçları hasta oluyoruz. Üst solunum enfeksiyonu, alt solunum enfeksiyonu. Ne yapmalı? Ben kendimden biliyorum. 3-4 gün eğer geç yatacak olursam işlerimden dolayı, 2'de 3'te gibi, 4. 5. gün rahatsızlanıyorum. Çünkü savunma sistemim, immün sistemim baskılanıyor. O zaman iyi uyumak lazım. İkincisi, böyle durumlarda gerçekten çok bol sıvı tüketmeliyiz. Çünkü vücudumuzun %60'ı su. O dengeyi kurmamız lazım. C vitamini çok önemli. Mutlaka bol miktarda C vitamini almalıyız. İşte biraz önce programa başlamadan evvel siz bir nar suyu içiyorsunuz değil mi? Şu an bitki evet. Çayı içiyoruz. Çok güzel. Neden? Çünkü çok bol C vitamini var. İşte soğan, sarımsak, turunçgiller, portakal, mandalina, biber, yeşil biber. Bunlarda çok C vitamini var. Bunları çok tüketmek lazım. Sigaradan uzak durmalı, alkolden uzak durmalı. Evet, biraz istirahat etmeliyiz. Yani tamam işler mutlaka çok dünya işlerimiz ama var ama kendimize de dikkat edip bunların idamesi için biraz istirahat buyurmamız lazım.
0: Yani buradan ilk çıkarttığım, siz ne dediniz? Kendinizden örnek verdiniz.
1: Evet.
0: Ben buradan şunu çıkartıyorum. İlk başta kişi kendini bilecek. Yani kesinlikle. Ben neden hasta oluyorum? Neler bana yaramıyor?
1: Evet.
0: Bunu çıkartıyorum. Evet. Mesela ben ayağım mesela birazcık soğuk alsın. Hani başlar bende. Hani onu kendime yazdığım bir not.
1: Evet.
0: Hani
1: evet.
0: İnsan aslında kendinin doktorudur diyor ya.
1: Doğru.
0: Burada kişinin kendini tanıması diyorum ben o zaman hocam. Geneline o.
1: Evet.
0: İlk etabın. Ondan sonrası zaten C vitamini. Hı hı. İstirahat.
1: Evet.
0: Zaten alkol, sigara iç. Zararları bir yana.
1: Tabii.
0: İyileşmeyi de engelleyen tarafları başka bir yana.
1: Bol su tüketmeli. Aynı şekilde.
0: Su olmazsa olmaz.
1: Şimdi ayaklarımı dediniz ya, evet. Soğuk tutma. Hani bizim meşhur atasözümüz var değil mi? Ayağını sıcak, başını serin tut gibi. Tabii sıcak dönemlerde ya da çok soğuk dönemlerde. Şimdi gerçekten bayanlarımızı bu konuda uyarmak istiyorum. Ayaklarımıza mutlaka çorap ve terlik giymek gerekiyor. Neden? Çünkü ayaklarımızın altında tüm vücudumuzun haritası var. Mesela diyelim ki sağ alt bölgede mide bölgesi, sol alt bölgede işte arıyorum kalbimiz, sağ üst köşede akciğerimiz gibi gibi gibi. Başımız, kollarımız, bacaklarımız. Siz ayaklarınızdan bu herhangi bir bölgede ki noktayı eğer aşırı şekilde üşütecek olursanız o bölgede hastalıklarınız meydana gelebiliyor. Çok enteresandır.
0: Bu kadar etkiliyor evet. Yani.
1: Hatta akupunkturun bu temel mekanizmasıdır. Bu noktaları akupunktur iğneleriyle hastalık meydana geldiği zaman bu bölgeleri aynı şekilde uyarırlar. Bunu kulakta da görebiliyoruz. Kulaktan da akupunktur yapılıyor biliyorsunuz. Orada da işte ana karnında yatan bir bebek şekli vardır burada. Cenin pozisyonu kulağımızda. Orada da baş, boyun, kollar, bacaklar, o bölgeler uyarılarak hastalıkların tedavi yoluna gidiliyor. Sonuç, yani ayaklar

0: hadisesi var. Yani mide içeriğimizin asitinin gıdaların ağzımıza gelmesi, geğirme ve midede işte ağrı yanma. Bunlar tam bir gastriti tarif ediyor. Mideyle yemek borusu arasında kapakta yetersizlik, gastroözofageal kapak yetersizliği diyoruz buna. Bunun sonucunda reflü meydana geliyor. Toplam en az 3 aylık bir tedaviyle bundan hiçbir şey kalmaz. Yani oradaki asit salınımını azaltıcı bir ilaç kullanmak gerekiyor. Bununla ilgili yine midenin yüzeyini asitten korumak için şurup tarzında bir ilaç kullanmak lazım. Bu çiğneme tableti olabilir. Ama burada önemli olan bakın 3-5 günlük tedavi değil. En az 3 ay tedavi edilirse bu tabii ki tedavi olur.
1: Yeme alışkanlıkları da etkiliyor mu?
0: Tabii ki. Yani burada acı, ekşi, baharat, turşu özellikle kafeinli gıdalar bu reflüyü çok arttırır. Mesela çikolata, Nescafe, kahve. Bunlara da dikkat etmek lazım.
1: Bunları lütfen dikkate alalım. 3 ayda hiçbir şey değil böyle bir rahatsızlık için.
0: Tabii ki. Ve bir yandan hayatınızı yaşayacaksınız. Bir yandan da tedavi olacaksınız yani.
1: Merhabalar, Hatice Hanım yazmış. Merhabalar, hayırlı programlar. Mesut Bey'e sorum. Annemde bel fıtığı var. Kuru iğne tedavisi yapılırsa iyileşme olasılığı nedir? Denmiş. Bir de ağzında yaralar varmış. Afete gibi geçmiyor. Namaz kılarken dilini falan da ısırmasına sebep oluyormuş. Çok geçmiş oluyor.
0: Evet. Bel fıtığında bizim daha evvel de birlikte sohbetlerimizi konuştuğumuz kuru iğne tedavisi çok önemli. Bu hastaya ameliyat gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunun 4 tane sorusu var Ali Bey. Bu 4 sorudan birine evet derse ameliyat olur bu kişi. Ameliyata böyle karar veriyoruz. Yok, hepsi hayırsa kuru iğne tedavisinden çok fayda görür. Bir, idrar kaçıracak. Ama bu öksürdüğünde, tıksırdığında, hapşırdığında değil. Devamlı. Hep idrar gelecek. İki, çok özür dilerim, büyük abdest kaçıracak. Yine devamlı bir şekilde, kontrolsüz. Üç, ayağınızın düşük ayak dediğimiz felç olacak. Ayağını hiç kaldıramayacak, kontrol edemeyecek, sürecek yani. Dördüncüsü de, çok özür dilerim, erkeklik ya da kadınlık organıyla makatımızın arasındaki bölge, biz oraya perine diyoruz. O bölgede uyuşma ve keçelenme varsa, bu durumlarda bunlardan bir tanesi varsa ameliyattır. Yoksa o zaman kuru iğne tedavisi. Biz 5000 hastamıza yaptık çok şükür. Fayda görmeyen yok şu an. Bu tedaviyi tavsiye ediyorum.
1: Zaten saydığınız kriterler durum o vehamete evet. Gelmeden ameliyatın olmaması gerektiğini bize
0: evet. En keskin yurt dışından söylüyor. Bir hasta geldi bana bu şekilde. Sanırım Avrupa'dandı. Hasta ayağını sürüyor, kaldıramıyor. Kapıdan gördüm, girdi dedim. Sen bizlik değilsin, siz hemen ameliyat olacaksınız. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım.
1: Tabii. Ameliyat olmayacak hastayı ameliyata sokmak ne kadar büyük evet. Sıkıntıysa aynen. Tam tersi de.
0: Tabii. Onun da bir kul hakkı var yani. Yani hem ayıp hem günah. Bunun hesabını veremeyiz sonra.
1: Tabii. Evet, Mehmet Kayan Bey. Selamünaleyküm. Ben Şanlıurfa'dan Mehmet Kayan. 2 senedir arıcılıkla uğraşıyorum demiş. 2 senedir arılıklı birer sene olmak üzere. Bal arısı diyor sol gözümün kapağını ısırıyor. Bunun diyor bir şifası bir şeyi var mıdır? Bir ilmi var mıdır hocama? Sorar mısınız demiş.
0: Evet.
1: Yani sizin bildiğiniz bir evet. Acaba şifası var mıdır diye soralım.
0: Evet. Arılar. Biliyorsunuz immün sistemi güçlendirmek için arı polenleri kullanılıyor. Hatta bazı merkezlerde arının kendisi de direkt olarak kullanılıyor. Yani bu dışarıdan arı insanı soktuğu zaman bir takım toksik maddeler bırakıyor. Bu eğer sizin alerjiniz yoksa tabii ki vücudunuz bununla karşılaşıyor. Buna karşı askerler bir ve savunma sistemi oluşturuyor. Ama alerjiniz varsa tabii ki bu tehlikeli bir hadise. Yine de ben kendisine dikkat etmesini, mümkün olduğunca uzak durmasını tavsiye ederim. Korumasını tavsiye ederim. Arıcılıkta çünkü

0: Bunun tedbirleri var. O bizden daha iyi biliyordur bunu. Bir başka nokta da böyle bir ısırma olduğu zaman evde bir amonyak bulundurmak lazım. Eczanelerde satılıyor. Onu pamuk ya da gazlı beze sulandırıp o bölgeye sürmek gerekir. Eğer alerji çok ileri safhaysa, nefes darlığı, çarpıntı, nefes alamama, vücutta kızarıklık, yüzde kızarıklık gibi çok aşırı derecede, ileri derece biz anafilaksi diyoruz. Bu durumlarda ise hemen acil etmek lazım.
1: Zaten o şeyde, o bir cepte durması evet. lazım. Hani ben hastaneye gitmeyeyim. Zaten basit bir şey durumu
0: evet.
1: çok tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Tabii. Yine şeye geliyor, kişi bir kendini kontrol edecek yani acaba ben ne durumdayım ha?
0: Evet, kesinlikle.
1: Kontrolü elden bırakmayacak değil mi hocam?
0: Kendini de iyi tanıyacak buyurduğunuz gibi. İşte bu söylediğim belirtiler varsa hiç beklememek lazım.
1: Ama onun haricinde arı sokmasının öyle bir alerji yoksa, bir şey yoksa evet, illaki faydası vardır.
0: Evet, diyorsun. Dedim ya bu da tedavide dahi kullanılabiliyor. Ama tabii o kişi bunu hisseder ya da hissetmez. Bu ayrı bir konu.
1: Çok teşekkürler hocam. Evet, Mesut hocama sorar mısınız demişler. Kolesterolüm çok yüksek ama et yemeden doymadığımı düşünüyorum. Et yerine hurma mı yemeliyim?
0: Evet. Güzel bir ve değişik bir soru. Kolesterolün yüksekliği, biliyorsunuz kolesterol iyisi ve kötüsü var. İyi olana HDL, ben hayırlı diyorum ona. Kötü olana ise LDL, lanet kolesterol diyoruz. HDL'nin yüksek olmasını istiyoruz çünkü damarları açıyor. LDL ise kötü kolesterol düşük olmasını istiyoruz. Tabii et LDL'yi ve total kolesterolü yükseltiyor. Bu yükseltme sınırı önemli. İlaç kullanım seviyesine gelmişse, bu da 170 civarlarındadır LDL için. O zaman ilaç başlamak gerekebilir. Ama düşük, yani normalin üzerinde olduğu sürece kırmızı et, yumurtanın sarısı ve çikolata, bunlara dikkat etmek lazım. Seviyesine göre bir tık, iki tık, yarıya indirme, hatta ilaca başladığımız zaman 3 aylık gibi tamamen kesme diyebiliyoruz. Tabi hurmanın içinde protein, yağ ve şeker mevcut. Tabi ette de protein oldukça fazla. Eğer kendisi etin yerine hurmayı tercih edebiliyorsa, bunu vücudunla barıştırabildiyse, ben tabii ki tavsiye ederim. Hurmayı kullanabilir.
1: Yani yeter ki hurmayla o tokluk duygusunu alabiliyorsa.
0: Alabiliyorsa evet, evet, hiç problem yok.
1: Kolesterolü değil mi zaten?
0: Evet, hurmanın da içinde hiç kolesterol yok. Onu geçen hafta söylemiştik. Seyircimiz biraz da onu duymak istedi tekrar.
1: Tabii tabii.
0: Gerçekten hurmanın içinde hiç kolesterol yok. Bu yönden de tavsiye edebiliriz.
1: Tabii ama şimdi bir kilo et yiyorsunuzdur. Bir kilo hurmayı yemeye çalışmayın yani.
0: Evet, zaten yiyemezler de.
1: Hurma
0: şimdi, evet, geçen de herhalde kaç tane hurma yiyelim gibilerden sohbete geçmişti. Siz işte diyelim ki yemekten bir saat önce tavsiye etmiştim ben. 3, 5, 7 şeklinde. Hurmayı yedikten sonra sizi kesiyor. Yani o biraz tatlı da olduğu için. Bu da sizin daha fazla yemenize de engel olur. Yani bir oturuşta bir kilo asla yiyemezsiniz. 3, 5, 7, hadi 9 yiyin yani sizin durumunuza göre. Daha fazla yiyemiyorsunuz zaten. Ama nedir? 2 saat sonra tekrar yiyebilirsiniz. Bu da hem iştahınızı yemeğe karşı kesiyor, hem bağırsaklarınız hareket edip zayıflamanıza sebep oluyor.
1: Hocam zaten sizin en sevdiğiniz meyve herhalde hurma diyeceğim.
0: Evet, evet, gerçekten.
1: Yani çünkü
0: evet,
1: hurmadan bahsederken de çok hoşunuza gidiyor.
0: Evet,
1: yani.
0: Evet, doğru.
1: Biz de duymak hoşumuza gidiyor çünkü her tarafı bir şifa maşallah.
0: Evet.
1: Evet.
0: Ya sünnet bu da biliyorsunuz.
1: Tabii, hurma. Tabii.
0: Yani hani diyoruz ya sünnetlerin, vaciplerin, farzların bizim üzerimizde acaba dünyada ne faydaları var? Geçenlere bahsetmiştik. İşte hurma da bunlardan bir tanesi. Gerçekten metabolizmamız açısından çok uygun bir gıda.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi tip 2 diyabet var. Yıllardır metformin kullanıyor. Hurma ve su diyetini bir daha tarif eder misiniz yazmış Osman Bey.
0: Tabii. Şimdi Diyabet biliyorsunuz iki çeşit, bir tip 1, tip 2. Tip 1 daha çok çocuklarda ve gençlerde gördüğümüz ve insüline bağımlı olan tip diyoruz. Bu kişiler mutlaka insülin kullanmak zorunda. Haple tedavi olamazlar. Ama tip 2 ise burada genetik özellik ön planda. Yani anne, baba, amcada, işte akrabalarınızda, dedenizde mutlaka vardır. Bunun size genetik olarak geçmesidir. Tip 2 diyabette ilaç, yani hap kullanabiliyoruz. Oral antidiyabetik dediğimiz. İleride bu haplar yetmemeye başladığı zaman insülini devreye sokuyoruz. Bu da demektir ki vücutta artık insülin kalmamış. O zaman ne yapacağız? Tabii ki insülini devreye sokacağız. Şimdi hurmanın içinde fruktoz olduğu için bu ilk yediğimizde kan şekerini çok fazla yükseltmiyor, ani yükseltmiyor. Bu fruktoz bağırsaktan emilip karaciğere gidiyor, karaciğerde glukozu çevriliyor ve ondan sonra şekerimizi etkiliyor. Dolayısıyla zaten daha evvel de ben hep konuşmalarımda söylüyorum, şeker hastalarında şöyle bir yanlış yapılıyor, unlu ve şekerli gıdalar tamamen kesiliyor. Çok yanlış. Neden? Çünkü vücudumuzda trilyonlarca hücre var. Bu hücrelerin hepsinin şekere ihtiyacı var. Şimdi diyabet hastalığında şekerdeki problem insülinin yetersiz olması sebebiyle glukozu kullanamıyoruz. Siz tamamen glukozu keserseniz bizim dışarıdan verdiğimiz insülin ve diğer ilaçlar bu glukozu hiç kullanamayacak. Bu da büyük sıkıntı olur. Yemeklerden önce, bir saat öncesinde 3 hurma yiyebilir yani. Aralarda da atıştırabilir.
1: Ya hurmayla?
0: Evet.
1: O arayı da kapatabilir. Bu bir problem çıkartmayacaktır,
0: evet,
1: Allah'ın
0: izniyle. Evet, yani bu da hastalığında bir sıkıntı oluşturmaz.
1: Evet, izleyicilerimizden çok soran var ayrıyetten. Hatırlatmakta fayda var. Evet. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınındayız. Mesut Hocam, sizden gelen soruları yanıtlıyor efendim canlı yayında Mesut Başak hocamız. 0549 691 80 80 radyolarından bizi takip eden izleyicilerimiz için tekrar etmekte yarar var. 549 691 80 80 WhatsApp hattımız. Oradan sorularınızı iletebilirsiniz. Lütfen ama yazanlar tekrar tekrar yazmazsa bu sefer arkaya düşüyor. Kendinizi geriye atıyorsunuz. Ben de burada stres oluyorum.
0: Evet, doğru.
1: Evet hocam. Gülşen Hanım sormuş. Huzursuz bacak sendromu.
0: Evet. Huzursuz bacak sendromu nedir? Ona bakalım öncelikle. Kişinin bacaklarındaki kasların sertleşmesi. Shortening muscle diyoruz buna. Bu sertleşmesi sonucunda ayaklarını, bacaklarını hareket ettirme ihtiyacı. Neden hareket ettirme ihtiyacı diyor? Vücut bunu kompanse etmek için, çözmek için acaba diyor bu kasılmış kaslarım hareket ettirirsem acaba gevşer mi? Bilinç altında bu var. Onun için gece yattığında ayağını bir oraya atıyor, bir oraya atıyor. Gündüz otururken devamlı ayaklarını sallıyor. Yerinde çok duramıyor, kalkıyor bir başka yere oturuyor, kalkıyor bir başka yere gidiyor. Yani bacaklarının daima bir hareket ettirme ihtiyacı duyuyor. Yani bir huzursuzluk hissediyor bacaklarında. İşte buna huzursuz bacak sendromu diyoruz. Neden oluyor? En başta stres. Çünkü stres olduğumuz zaman insan vücudundaki tüm kasları kasıyor, geriyor. Ayakta çok durma, çok oturma. Çömelerek çok iş yapma, ki bayanlarda bu çok biliyorsunuz. Evet. Yerleri silmek şudur budur. Dolayısıyla bacaklarımızı çok kullandığımız zaman ve bacak kaslarını çok yorduğumuzda, ama bunun temelinde dediğim gibi öncelikle stres var. Ne yapıyoruz tedavide? Bizim kuru iğnemizi yapıyoruz. Müthiş bir fayda veriyor. Çünkü kuru iğne tedavisi temelde kası çok ince iğneyle girip uyarıyoruz. Onun gevşemesine yardımcı oluyor. Kas gevşince zaten problem kalmıyor. Çok hastamızı böyle tedavi ettik. Dolayısıyla huzursuz bacak sendromunu mutlaka üzerine gidip bunun tedavisi yoktur diye düşünmemek lazım. Tedavi edilebilir.
1: Yatmadan önce hocam bacakları bir yıkamak vesaire diye duymuştum. Onların da etkisi oluyor mudur?
0: Evet. Şöyle
1: duştan çıktıktan sonra bir soğuk suyla sünnet olduğu üzere.
0: Tamam. O şöyle bir şey. Şimdi o sünnet gerçekten. Tüm vücudumuzda sıcak suyla banyomuzu yaptık. Yaptığımızda ayakta olduğumuz için genelde kan akımı nereye gidecek? Aşağı doğru. Değil mi? Yer çekimine bağlı olarak. Dolayısıyla beynimize, başımıza az kan gidecek. Bu da kişinin bayılmasına sebep olabilir. Artı koroner arter dediğimiz kalbine giden, kalbini besleyen damarlara da az kan gitme riski var. Hmm. Yine aşağı doğru çok gittiği için. Dolayısıyla biz ayaklarımızı soğuk suyla yıkarsak çıkmadan evvel oradaki damarlarda bir büzüşme meydana geliyor. Vazokonstriksiyon dediğimiz. Bu da kanı yukarıya doğru pompalıyor. Dolayısıyla bizim değerli organlarımıza, ayaklara değil, o organlarımıza, beynimize, kalbimize kan gitmiş oluyor. Bu da işte Allah korusun kalp damarlarının kansız kalmasına, beynin kansız kalmasına engel olmuş oluyor. Çok güzel bir noktaya değindiniz.
1: Çok teşekkür ederim hocam. Evet, hemen bakıyoruz. Cemal Bey, selamünaleyküm diyor. Benim hanımda tiroidde nodül var diyor.
0: Evet.
1: Yıllardır tedavi görüyor. Bu nodun bitmesi veya süreci belli mi diyor. Şimdi, bununla beraber çok özür dilerim.
0: Estağfurullah.
1: İlaç adı kullanmamda bir mahsur var mıdır?
0: Var.
1: Programda? Bir ilaç kullanıyormuş da tamam. Sosyal medyadaki bazı doktorlar kullanmayın diyor. Siz ne dersiniz diye sormuş. Ya sosyal medyadaki doktorlara çok herhalde
0: evet.
1: Şey yapmamak
0: lazım. Şimdi bu ilaca da dönelim. En sonunda tiroid hastalıkları bir tiroidin nodülü olanları var. Nodülsüz olanları var. Direkt olarak nodülsüz büyüyenleri var, büyümeden olanları var. Bu anatomik olarak gruplama. Hı hı. Tiroid hormonları hızlı çalışan tiroid hastalıkları var, çok üretiliyor. Ya da tiroid hormonları yetersiz üretilip hipotiroidi dediğimiz düşük hormonlara sahip hastalarımız var. Nodüller şu açıdan önemli. Eğer bir nodül 1 santim, ultrason yapıldığında tespit edildiğinde 1 santimden büyükse bunu mutlaka takip etmek gerekir ve biyopsi yapmak gerekir. Her yıl. Her yıl ultrason yapılmalı, her yıl biyopsi yapılmalı. Eğer zaten 3 santimden büyükse bu direkt olarak cerrahiye gitmeli. Ameliyat edilmeli. Ve tabii ki ameliyattan evvel yine bir biyopsi yapılması gerekiyor. Dün bir hasta geldi. Bir sigortacı arkadaşımın ve eski hastamın onun kardeşi bu hastamız bana nefes açlığı şikayetiyle geldi. Bir parantez açalım mı?
1: Çok güzel olur hocam.
0: Bu tür hastalarımız çok fazla ve ben herhalde 4. dahili içi doktoruyum. Geldi, geziyor, elinde bir sürü tahlili var. Tahlillerin hepsi normal. Şimdi şöyle hastanın durumu, durup dururken yapıyor, konuşuyor. Bir süre sonra yine, bunun adı nefes açlığı. Bir de nefes darlığı var. O da şu, bu nefes darlığı. Hastanın nefes darlığı yönünden hep araştırılmış ama nefes açlığı olduğu tespit bile edilmemiş. Nefes darlığı zaten yok. Dolayısıyla yapılan her türlü tomografiler, akciğer filmleri, kan tahlilleri, solunum fonksiyon testleri hepsi normal. Ama adam diyor ki hocam benim neyim var? Şimdi bu hastayı muayene ederken hemen karşıdan gördüm ki tiroidin orada kocaman 3 santimlik hemen bir nodül çıktı. Farkında değil. Kardeş dedim ki bak gel bakın burada ne var? Aa orada şişlik var hocam dedi. Sen gördün mü aynada? Hiç farkında değilim. O nodüle şimdi tiroid ultrasonu istedik. Büyüklüğünü göreceğiz. Bir de bazı tiroid nodülleri kalsifiktir. Yani kireçlenmiştir. Kireçlenme varsa yine mutlaka biyopsi almak lazım. Bu hastamızın nefes açlığı konusunda daha sonraki bir programımıza bizi takip etsin seyircilerimiz. Onu da ayrı bir başlık altında anlatalım.
1: Cemal Bey'e ben ilacı da size soracağım hocam. Sonrasında ben yazacağım özelden
0: tamam,
1: buradan.
0: Tamam.
1: Hattımızdan bu konuda yarım kalmamış olsun.
0: Evet, çok iyi olur.
1: Hemen soruyorum. Vertigo geçirdim, 55 yaşındayım. Sağ kristal oynamış diyorlar. Manevra yaptılar, sinüzit var çocukluktan beri. Boğazlarım iltihaplanıyor. Bir de safram alındı 27 yıl önce demiş. Evet. Tekrar taş olur mu?
0: Şimdi
1: İnsanın kaç sene geçse bile bir dertten canı yanınca hep o korkusu duruyor. İşte 27 yıl önce olmuş bir olay bile.
0: İhtimalleri herkes tabii haklı olarak düşünüyor yani ne olabilir diye. Şimdi safra kesesinde taş olduğu zaman safra kesesini komple alıyoruz. Genel cerrahi arkadaşlarımız bunu alıyorlar. Biz de tespit ediyoruz. Fakat safra keseye nereden geliyor? Yukarıda bir karaciğerimiz var Ali Bey. Oradan çıkan iki tane kanal var. Bu safra kanalları birleşerek tek bir kanal oluşturuyor. Ve bu kanal daha sonra safra kesesine bir başka kanalla bağlanıyor. Hmm. Safra kesesini aldığımızda karaciğerden gelen safra devam ediyor. Zaten o bizim ihtiyacımız. Safra kesesinin rolü ne? Orada nasıl içme sularımızı havuzlarda dinlendiriliyor, kaliteli hale getiriliyor ya. Safra kesesinin yaptığı görev bu. Karaciğerden gelen safra keseye geliyor, orada dinleniyor. Kaliteli hale geliyor. Vücudumuzun safra ihtiyacı olduğu zaman mesela yumurta yediniz, işte yağlı bir gıda yediniz. Enzimler vasıtasıyla safra kesesi uyarılıyor, kasılıyor ve safrasını bağırsağa atıyor. Harika bir mekanizma değil mi?
1: Gerçekten var.
0: Şimdi keseyi aldık ama safra yukarıdan karaciğerde zaten devamlı oluşuyor. İşte bu safra kanalında, koledok dediğimiz bu kanalda safra yollarında taş oluşabiliyor tekrar. Onun için ondaki belirtiler de yine işte sağ hipokondrium dediğimiz hemen kaburgamızın altında ağrı, bulantı, kusma, yüksek ateş gibi şikayetlerle üşüme, titreme olabilir. Yani taş tekrar oluşabilir. Kesede değil, safra yollarında.
1: İşte nelere dikkat etmesi lazım?
0: Evet.
1: Dikkat edebileceği bir şey var mı?
0: Nelere dikkat? Bu taşlar genelde kolesterol taşlarıdır. Yani %90'ı böyledir. Dolayısıyla tekrar taş oluşmaması için kolesteroldan fakir beslenmek lazım. Biraz önce işte bahsettiğim gibi kırmızı et, yumurtanın sarısı ve çikolata. Bunları biraz azaltmakta fayda var.
1: Tamamen bitirin demiyorsunuz, kesin demiyorsunuz yine. Önemli ayrıntı olarak vurgulayalım ki hocam.
0: Tabii ki.
1: Zihinlere iyice kazınsın benim de yani
0: zihnime. Evet. Diğer safra taşı da bilirubin taşlarıdır. Hani iki tane olur dedim ya, iki çeşit. Bilirubin taşları da eritrositlerin, al yuvarların vücudumuzda aşırı bir şekilde parçalandıktan sonra ortaya çıkan işte bilirubin sonucunda meydana geldi. Bu da bir takım doğuştan hastalıklarda daha çok karşımıza çıkıyor ama nadir görüyoruz.
1: Yani burada en önemli nokta hastamızın kolesterol konusuna dikkat etmesi.
0: Dikkat etmesi lazım. Safra kesesinde çamur olanlar da buna dikkat etmeli. Çünkü bu çamur, önce çamur oluyor sonra taşa dönüşüyor. O safhada müdahale etmek lazım.
1: Teşekkürler hocam.
0: Safra.
1: İsmini vermek istemeyen bir izleyicimiz. 1,5 sene önce sol elimin küçük parmağının yanındaki parmak titremeye başlamış. MR çekilmiş. Parkinson teşhisi koymuş.
0: Evet.
1: Bu sene yine gitmiş. Çoğalmış. Yine MR çekilmiş. Yine temiz çıkmış. Yine ilaç verilmiş. İlacı kullandığım halde fayda görmedim. Ne yapmalıyım? Diye soruyor kendisi.
0: Parkinson gerçekten beynimizle ilgili bir hadise. Beyindeki sinir kavşakları var. Bu kavşaklardaki hormon eksikliğinden kaynaklanıyor. Ve gerçekten bunu tabii dört dörtlük bir tedavisi hani mevcut değil. Bazı ilaçlarla bu titremeler azaltılabiliniyor. Hatta bazı beyne elektrotlar konarak tedavi etme yöntemleri gelişmeye başladı şu an. Lokal veya yaygın olabiliyor Parkinson. Burada hastamızın bir yüzük parmağında var. Anlattığım kadarıyla küçük parmağın yanında diyor.
1: Evet.
0: Orada bir lokal hadisesi var. Çok ilerlemiş görünmüyor. Ben ilaçların...
1: Hem küçük parmağıymış hem de yanındaki parmağı.
0: Yani iki parmağında.
1: Doğru şey yapayım ki tabii. Aktarayım ben, ki doğru teşhis.
0: Teşekkür ederim aynen. Tüm ellerinde olan var. Sadece sağ elinde, sol elinde, tüm parmaklarında olanlar var. Hatta başını sallama şeklinde olan hastalarımız olabiliyor. O da hakikaten önemli bir konu. İnsanı rahatsız ediyor. Dediğim gibi bu titremeleri bazı ilaçlarla, beta bloker dediğimiz, engellenebiliyor, azaltılabiliyor. Ben bakla yemesini tavsiye ediyorum. Bu çok
1: bakla.
0: Evet, önemli bir gıda. Bakla gerçekten Parkinson'da çok faydalı, çok etkili. Birkaç hastam bu şekilde Parkinson'dan, Yalova'da bir dostumuz var. Onda da olmuştu. Ben de kendisine bakla tavsiye ettim hakikaten. Dedi ki ben baklayı arttırdım, şikayetlerim oldukça azaldı. Yani bunu birkaç hastamızda da müşahede ettim.
1: Yani şu anda komple eli kolu titriyormuş hastamızın. O evreye geçmiş.
0: Evet, evet.
1: Baklayı yesin, ilaçlarını
0: evet, ilaçlarını kullansın, mutlaka. Ve daha da ilerlerse dediğim gibi nöroloji uzmanımızın takip ettiği bir hastalıktır bu. Üst düzey, biraz önce bahsettim, elektrot takılma gibi o noktalara kadar gidilebilir. Ha şunu da söyleyeyim, el titremelerinde kuru iğnemizde faydalı oluyor. Evet. Benim İzmit'ten bir hastam geliyordu her hafta. Bu hastamızın da bacaklarında ve ellerinde, kollarında, hatta beynine bunun bir kateter de takılmıştı, pil de takılmıştı. Bu hastamızın ayakları, bacakları ve kollarında inanılmaz kasılmalar mevcuttu. Ve biz bu kuru iğne tedavisiyle hem bu titremeler, tabii beyinden de hastalığı olduğu için tamamen yok edemiyoruz, onu da söylemek lazım. Ama gerçekten azalmasına çok fayda görüyor, faydalı oluyor.
1: Yani en azından o titremenin evet, verdiği psikolojik rahatsızlığı azaltmak bile çok etki eder.
0: Önemli.
1: Yani benim evet, bile bazen ellerim titriyor, nedenini bilmiyorum evet, ama her şeyden olabilir. Ağırlık bile kaldırmış olsa.
0: Yorulmanızdan olabilir, heyecandan, stresten
1: o
0: olabilir.
1: O bile mesela insanın bir moralini bozuyor. Şurada hani bardağa uzanırken neden evet, elim titriyor diye. O yüzden çok geçmiş olsun. Dileklerimizi iletelim. Ayşenur Hanım, Kırklareli'den yazıyor. Sevgili hocam demiş, her gün baş ağrısı ve baş dönmesi yaşıyorum.
0: Evet.
1: Ne yapmam gerekiyor?
0: Tabii şimdi baş ağrısının ve baş dönmesinin ayrı ayrı sebepleri olduğu gibi bir arada olduğu zaman da bu ayrı bir önem arz ediyor. Başımızın ağrısı bir acaba nerede? Ensede mi? Üstte mi? Komple mi? Baş dönmesi, yürürken mi, otururken mi, yatarken birden kalktığında mı, bu incelikler önemli. Biz genel manada bakalım. Baş ağrısının başında tansiyon olabilir kişide ve enseden gelen bir ağrı şeklindedir. Baş dönmesi olabilir yanında, olmayabilir de yüksekliğine bağlı. Bulantı ve kusma yapabilir. Görme bozuklukları, bulanık görme gibi şikayetler olabilir. Başınızdaki ağrının bir başka sebebi kansızlıktan kaynaklanabilir. Bunu çok görebiliyoruz. Yani hastamızın normalde kanı çok düşük ama başı ağrıyor. Siz kanını düzelttiğiniz an baş ağrısı da geçiyor. Baş dönmesi de oluyor yine kansızlıktan dolayı. Ya bu kansızlık çok önemli. Neden? Çünkü oksijen demek. Kansızlık oksijenden fakir olmak demek. Migrende olabilir baş ağrısı. Özellikle migren hastalarında boyundan beyine giden işte o damarlarımızda bazen boyun kaslarının sertleşmesinden dolayı bir daralma olup beynin az kanlanmasına da sebep olabiliyor. Bu da bir baş ağrısı yapabiliyor. Bu migren türü baş ağrılarında kuru iğne tedavisi gerçekten çok faydalı. Birçok hastamızda bunu müşahede ettik. Bir başka sebebi, Allah korusun, beyinde bir tümör olabilir, kist olabilir, beyinde iltihap olabilir, ensefalit dediğimiz, menenjit dediğimiz. Tabi bunlar ağır tablolar yani. Ama öncelikle bu bahsettiğim çok basit konuları sebebi araştırılmalı.
1: Yani şimdi çok genel bir soru olduğu için tabii, genel cevap verelim. Evet, öyle kaldı. Hastamız, hanımefendi izleyicimiz, ilk başta bir doktora tabii ki gidip
0: tabii
1: gözüksün.
0: Ki, tabii ki.
1: İyimser bir şey istiyorsan hocamızdan, ya başı çok ağrıyanlar için herhalde su içmesi önemli olacaktır.
0: Evet, tabii su açan, az içen kişilerde de bunu görebiliyoruz yani, o da önemli. Ama şimdi biz buradan verdiğimiz bilgiler o kişi için yani ne olabilir manasında, sebepleri konusunda konuşuyoruz. Çünkü o kadar çok bulgular var ki, bu bulguları bizim sahip olmamız lazım ki tanı koyabilirim. Bunun başında da öncelikle hastayı görmek gerekiyor yani.
1: Hocam son bir soruyla şey yapayım. Evet. Atilla Bey yazmış. Kulak çınlaması için ne buyururlar demiş. 3-5 senedir varmış böyle bir, evet, problemi kendisinin. Ve son dakikamız olduğu için hızlı bir cevap tabii rica ki edeceğim. İzleyicilerimizden de yani gördüler, elimizden geleni yaptık. Evet. Hızlı sorduk.
0: Tabii
1: orada
0: ki.
1: İçimden söylemiş.
0: Doğru. Kulak çınlaması hakikaten birçok hastamız bundan muzdarip durumda. Kulak burun boğazcı arkadaşlarımızın tabii ki bu alanı, ama bizimle de alakalı olabilir. Mesela tansiyon yüksek oluyor kişinin, kulak çınlaması oluyor. Hasta bunun da farkında değil. Geçen de bir hasta geldi. Ölçtüm 180'e 110 tansiyon. Ama ben hiçbir şey hissetmiyorum diyor. Dil altı verdim. Ondan sonra bir rahatlama hissettim. Hocam benim gözlerim açıldı dedi. Yani hastalığa da alışıyor insanlar. Dolayısıyla kulak çınlamasının sebebi araştırılır. Kansızlıktan olabilir. Vitamin eksikliklerinden olabilir. Kulak kemiklerinin ve kulağın kendi yapısıyla ilgili durumlardan kaynaklanabilir. Dolayısıyla bu bir dahiliyecinin işi, iki kulak burun boğazının işi. Ama en son çare, şunu genelde bilmiyor hastalarım, hiperbarik oksijen tedavisi var. Yani hasta her şeyi denemiş, burada olduğu gibi muhtemelen, ama kulak çınlaması geçmiyor. Hiperbarik oksijen tedavisi şu demek, bir uçak kabini gibi bir yere giriyorsunuz, maske takıyorsunuz ve size orada yüksek basınçlı oksijen veriliyor. Dolayısıyla eğer kulaklarınızda oksijenlenme azalmasına var ise bu da çınlama yapabiliyor. Bu şekilde kişi tedavi görüyor. Bundan çok fayda görenleri gördüm.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Profesör Doktor Mesut Başak hocamız sizlerden gelen soruları yanıtladı. Haftaya da inşallah yanıtlamaya devam edeceğiz.
0: İnşallah.
1: Çok fazla soru var hocam gerçekten.
0: Ne güzel.
1: Hepsine yetişemedik. Elimizden, evet, geldiği kadar gördünüz, şahitsiniz. Hızlıca hocama ilettik. Kalan soruları açmıyorum. Haftaya bu sorulardan başlayacağız hızlıca. Siz de saat 11'de bir dahaki salı günü hemen soruları atarsanız hocama sorma ihtimalimiz daha yüksek oluyor. Çünkü ben soruların atılış şeyine göre gidiyorum. Hani tekrar yazdığınız geri düşmüş oluyor. Sıkıntı yok. Ben sizin haklarınızı burada savunacağım. Hocama, evet, sizlerden gelen soruları iletmeye devam edeceğiz. Siz de Lale Gül TV YouTube hesabından, sosyal medya hesaplarından ve Lale Gül TV uygulamasından programımızı takip edebilirsiniz. Tekrarlarını da izleyebilirsiniz. Hocam tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Çok memnun oldum.
1: Sağlıcakla kalın efendim. Allah'a emanet.
2: Sağlık vakti sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesiyle hazırladığı program sona erdi.
4: Lale Gül Efendi, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
5: Şimdi reklamlar.
6: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz
5: inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
6: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
7: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
8: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Afrika'nın birçok bölgesinde kardeşlerimiz temiz suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Kimi zaman bu mesafe 6-7 kilometreyi buluyor. Sultan Derneği olarak siz değerli bağışçılarımızın destekleriyle Afrika'nın farklı bölgelerinde yüzlerce su kuyusunu açtık elhamdülillah. Açılan her kuyu ile yüzlerce aile temiz suya daha kolay ulaştı. Çocukların ve ailelerin günlük hayatındaki zorlukların hafiflemesine vesile olundu. Bugün de aynı gayret ve aynı emanet bilinciyle yeni su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Siz de desteklerinizle bu hayra ortak olabilir, yeni su kuyularının açılmasına vesile olabilirsiniz. İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultander.org.
11: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, Bilingual Class ve AI Class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
5: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatmi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatmi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Habi omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
9: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştır. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğun ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
10: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
13: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sunar.
16: İcir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
17: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın önemi konulu sohbeti başlıyor.
18: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillahi rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Muhammed Mustafa'mızdan sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bahsediyoruz, bahsetmeliyiz. Ancak zaten İslamiyet'in tamamını bize o getirdiği için bütün konuşmalarımız, bütün konularımız onunla başlıyor, onunla bitiyor. Ondan ayrı bir günümüz, gecemiz, saatimiz yok. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem gönderiliş gayelerinden biri olan bizi tezkiye etmesi, bizi temizlemesi, bizi arındırması, günahlardan paklaması, aklaması konusu üzerinde durmak istiyorum. Şöyle ki Rabbimiz Tebareke ve Teala buyuruyor Estaizu Billah. Lekad mennallahu alel müminin. Allah inanan kullar çok büyük lütufta bulunmuştur. İzbaate fihim rasulen min enfusihim. Çünkü onların içerisinde onların cinsinden bir peygamber göndermiştir. Muhammed Mustafa ki sallallahu aleyhi ve sellem yetlu aleyhim ayatihi. Onların üzerine onun ayetlerini okuyor. Evet. Ve yüzekkihim. Onları tertemiz ediyor. İşte şu vasıf üzerinde duracağım, özellikle kainatın efendisi bizi tezkiye ediyor, temizliyor. Evet. Neyle temizliyor? İmanla temizliyor başta tabii ki. Ondan sonra Kur'an'la temizliyor. Ondan sonra abdestle, gusülle ve namazla temizliyor. Şimdi bu itibarla Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki es-salat keffaretü'z-zunub. Namaz bütün günahların kefaretidir. Namaz büyük bir temizliktir. Tabi namaz es-salatu imadü'd-din. Namaz dinin direğidir. Likulli şeyin alemun. Her şeyin bir sancağı, bayrağı var ve alemul İslam es-salah. İslam'ın sancağı namazdır. Es-salatu mi'racül mümin. Namaz müminin mi'racıdır. Ondan sonra لِكُلْ شَيْنْ صَفْوَتُنْ. Her şeyin bir özü ve özeti var. وَصَفْوَتُ الْاِسْلَامِ الصَّلَاةِ. İslam'ın özü ve hulasası namazdır. Namaz, namaz, namaz. Başı sonu namaz. Bize namazı getiren Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu vesileyle bizi günde 5 vakit temizleyecek, günahlardan arındıracak, Allah'ımızın huzuruna ak bir yüzle çıkartacak olan en büyük amel namazdır. اَوَّلُمَا يُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَةِ. İlk sorulacak olan kabre girdiğimizde namazdır. Mahşerde اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِالْعَبْدُ صَلَاتُ. Mahşerde ilk hesaba çekileceğimiz konu namazdır. Evet. Dinin direği ne demek? فَمَنَ كَامَا فَقَدَ قَامَتْ din. Onu ayakta tutan dinini ayakta tutmuş olur. وَمَنْ تَرَكَا فَقَدَ اَدَمَتْ din. Onu bırakan dinini yıkmış geçirmiş olur. Ne anlatacağız sizlere? Allah Teala nasip etti, lütfetti. Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize getirmiş olduğu dinin en büyük rüknü olan, olmazsa olmazı olan, temeli olan, esası olan bu mübarek ibadetimiz hakkında gevşekliği olanlar bu gevşeklikleri terk etsinler ve bundan sonra herkes son derece namaza gayret etsinler, dikkat etsinler ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem bize vaazleri, nasihatleri tekrar olsun. Şimdi tabii ki bir hadisi şerif okumak için, dinlemek için binlerce kilometre yol tepen sahabe-i kiram kendileri bulundukları halde Ebu Eyyub el-Ensari hadis-i şerifi kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ağzından işittiği halde Ukbe bin Amir Hazretleri radıyallahu anh Mısır'da bulunuyorken o da onunla beraber o hadisi dinlemiş diye bir daha teyit alayım da ben bu hadisi Resulullah'tan duymuştum, sen de duydun mu, bir istişare yapalım, müzakere yapalım diye kalkıp Medine'den Mısır'a, Kahire'ye gidiyor. Ne kadar uzun yollar, hiç istirahat etmeden bile hadis-i şerifi sen benim yanımdaydın, dinlemiştin, ben böyle hatırlıyorum, sen de hatırlıyor musun diye müzakere ederekten dönüyor. İnsanlar o zaman Bağdat'tan kalkıyor. Ebu Hureyre sağ radıyallahu anh, Arafat'ta Ebu Hureyre'yi bulursam, Arafat'ta hatta orada şu hadisi şerifi sorarım diye ta Bağdat'tan Arafat'a gidiyor. Mekke'ye gidiyor. Bir hadisi dinlemek için, duymak için. Elhamdülillah. Allah lütfetti, muvaffak etti. Şimdi sizlere evvela şunu duyuruyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canımızdan ileri, Nebiyyü evlâ bil müminine min enfusihim, canlarından daha yakındır o peygamberim inananlar için buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala, ki öyledir. Anamız, babamız, karımız, kocamız, oğlumuz, kızımız şimdi kenarda dursun. Canımızdan ileri bir şeyimiz yok. Var canımızdan ileri. Tabii ki Allah'ımız var. Ondan sonra Muhammed Mustafa'mız var. Sallallahu aleyhi ve sellem bu itibarla Enes radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki hayatı bize irtibatlı, bizimle irtibatlı diyelim. Bizim için, alemlere rahmet için yaratılmış diyelim. Doğarken ebesi şifa ebe kulak verdi. Bir şeyler mırıldanıyordu doğumu esnasında. Acaba ne diyordu diye. Ümmetim diye dünyaya geldi ki şairin dediği gibi tıfliken ol dileriydi ümmeti. Sen kocaldın, terk edersin sünneti. O bebekken ümmetini Allah'tan kurtulması için, şefaat için dilekte bulunuyordu. Sen ihtiyar oldun, saçın sakalına ak düştü, kafan hiçbirin dağları gibi ağırdı derdi Efendimiz sana. Hala sünneti terk ediyorsun. Bu sana yakışıyor mu? Onun yolunu bırakıyorsun. Şimdi doğumunun rivayetini duyduk. Benim ümmetim, benim ümmetim. Allah'ım senden ümmetimi isterim. Bu arada vefat ederkenki son sözünü şimdi okuyacağım. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kânet vasiyyeti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve hîne haddarehul mevt. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ölümle burun buruna geldiğinde es-salâh, es-salâh, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin diyerek vefat etti. Artık kainatın efendisi vefat etmeye başladı. Ağzı mübarek dili es-salah, es-salah kelimelerini, namaz namaz anlamına gelen es-salah kelimesini açıkça telaffuz edemez hale geldi. O vaziyette bile aman namaz, aman namaz demeyi ihmal etmedi. Ve mübarek göğsünde artık dili dönmez oldu. Dili doğru konuşamayacak bir hale geldi. Bu vasiyetini dili rahatça okuyamazken bile bu sözcükleri es-salah es-salah, namaz namaz sözünü mübarek göğsünde çağıldatıyordu. Mübarek göğsü onunla coşuyordu. Namaz diyerek vefat etti. Bu şimdi kiminle alakalı bir vasiyet? Aman hanımıma şöyle yapın, aman kızım Fatma'ya böyle bakın, aman torunum Hasan Hüseyin'e dikkat edin demedi. Nasıl doğarken ümmetim diye doğdu, vefat ederken de ümmetinin ebedi kurtuluşunu ve cehennemden kurtulmasının tek yolu olan namazı vasiyet etti. Biz namaz kılsak Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ne kâr, kılmasak ne zarar. Ama bize kâr ve bize zarar. O zaman o bize canımızdan daha yakın olduğuna göre Allah'ımızın beyanıyla Celle Celaluhu ayet ve nas ile sabit olduğuna göre o bize canımızdan daha yakınsa tabii ki bizi bizden çok düşünecekti ve vasiyeti yine namaz namaz diye oldu. Ey dinleyenlerimiz, şimdi biz bu namazı nasıl ihmal ederiz? Bu çoluk çocuğa nasıl namazı kıldıracağız? Bu millete nasıl namazı anlatacağız? Bu namazın kılınmaması ne kadar büyük bir günah olduğunu nasıl anlatacağız? Bu vazifeyi nasıl yapacağız? Ve emur ahleke bis salati. Ailene namazı emret. Vastabir aleyha. Sen de ona devam et. Ne olacak? Çoluk çocuğuna kıldıramayanlar diyor, mahşere kendileri kılsalar da namazı zayi edenlerle birlikte haşrolacak. Vah bize, vay bize, vay. Ya bu kadar zarara insan kendisi için razı olur mu? Muhammed Mustafa'nın vasiyetini sallallahu aleyhi ve sellem o bize vasiyet ederek vefat etti. Bak kabrinden de kalkarken yine Hazreti Cibril aleyhisselam buyuruyor, yani evvelü men yenşakku anhul kabru, toprak yarılıp kabirden ilk çıkacak olan benim buyuruyor. İşte Hazreti Cibril onu karşılarken mahşere çıkışı esnasında ilk sorusu Hazreti Cibril'e, ümmetim halin ne oldu diyor. Hazreti Cibril de diyor ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, daha ilk dirilen sensin. Şu anda ümmetinle ilgili ben bir şey bilmiyorum. Sen onların başında şahit ve şefaatçisin. En önce sen dirildin ki onları sen mahşere imam olarak götüreceksin. Ondan sonra tabi biliyorsunuz Cennetül Bakî Medine mezarlığı diriliyor. O arada Mekke mezarlığı diriliyor. Böylece sırayla bütün dünya mezarlıklarına. Allah o günümüzde bize rahmet etsin. Nerelerde yatıyorsak kabirlerden çıkacaksak Allah iman selametiyle Sübhanallah ve hamdî diyerek Rabbimiz buyurduğu üzere Estaizu billah. Yevme

Allah sizi davet ettiği gün, kabirlerinizden kalkın diye çağırdığı gün, İsrafil aleyhissalatü vesselam sura ikinci defa üflediği gün, işte hemen Sübhanallah ve Hamdi diyerek başlarınızdan tozu toprağı silkerek kalkacaksınız. İşte o zaman size dünyada ne kadar kaldığınız sorulsa düşüneceksiniz ki biz dünyada ya bir gün ya yarım gün ya bir saat ya iki saat kaldık ya da kalmadık. Mahşerin uzunluğu 50 bin senelik mahşerin şiddeti ve dehşeti karşısında hepiniz dünyada yaşadığınız belki de 70-80, 100-200 bin yaş seneden fazla yaşayan insanlar bile olmuştur, olacaktır. Efendim bundan sonra olamayabilir. Bundan evvel tabii çok geçmiştir bu gibi yaşayanlar. Hepsi de dünyada bir saat yaşadığını sanacaktır. İşte o günümüzde Allah cümlemize rahmet eylesin, lütfuyla muamele eylesin. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şefaatçimiz eylesin. Cehennem bütün mahşer halkın üzerine saldırmak üzere gürlediği zaman bütün peygamberler ve terâ kulle ümmetin câsiye, her ümmeti dizüstü çökmüş görürsün. Peygamberler bile, İbrahim aleyhisselam bile, ülül azm peygamberlerden, İbrahim aleyhissalatü vesselam tüm peygamberlerin atası, o zat Halilur Rahman Allah'ın dostu bile dizüstü çökmüş. Nefsi nefsi, ya Rabbi, la es'elukel yevm illa nefsi, bugün kendimden başkasını istemiyorum, bugün canımdan başkasını dert etmiyorum, Allah'ım beni kurtar dediği günde bir tek Muhammed Mustafa yine ümmeti ümmeti, ümmetimi isterim, ümmetimi isterim diyebilecek tek peygamber. E şimdi bu kadar vefasızlık olur mu ya? Doğarken ümmetim diye doğuyor, ölürken vasiyeti namaz namaz, ümmetim namaz diye vefat ediyor, kalkarken ümmetim, mahşerde ümmetim. E şimdi onun vasiyeti tutulmaz mı? Tabii dikkat etmeyenler, fatküt kılanlar, o kazaya bırakanlar, sabah namazı uykuda geçirenler, sonradan kılanlar, böyle efendim düzgün kılmayanlar, vakitleri ihmal eden, hele hiç kılmayanlar, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Ve böylece ne yapalım? Muhammed Mustafa'mız sallallahu aleyhi ve sellemin anısına ne yapalım hoca efendi? Evet. Onun son vasiyetini uygulayın. Onu seviyorsanız, ki canımızdan çok seviyoruz, sevmeliyiz, imanımızın şartıdır, o zaman onun vasiyetini tutalım. Ama bunlar yeterli olmaz. Mesele söz tutmaktır. Laf dinleyeceksin. Burada bir vasiyet var. Namaz namaz buyuruluyor. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vasiyeti babından olmak üzere şu rivayetleri ve hadis-i şerifleri sizlere okuyacağım inşallah. Tabii sevindirmek iyidir, müjdelemek iyidir ama Kur'an'da korkutma da var. İslam'da korkutma da var. Şimdi siz namaz kılanlara vaat edilen müjdeleri, mükafatları, mağfiretleri, o namazın bizi nasıl temizlediğini, temizleyeceğini, o namazın şefaatlerini, o namazın bereketlerini, artık onu ben anlatmakla bitiremem. Ancak namazın ehemmiyeti, namazın fazileti, namazla imanın ilişkisi, ya bu namazla imanın irtibatı var çok. İmansız namazsız imanın nasıl imansız namaz kabul olmayacağı gibi namazsız imanın da tehlikesi, son nefeste kaybolma tehlikesi, Allah muhafaza. Efendim, namaza inanmanın önemi, namaz kılanların dokunulmazlığı, namazın Allah katında en makbul amel oluşu, namazın dünyada göz aydınlığı, ahirette nur oluşu, namazın dinin direği oluşu, namazsız imanın kabul olmayışı, namazın cehennem ateşini söndürmesi, evet, fazla namaz kılanın daha önce cennete gireceği, uzun yaşayıp fazla namaz nasip olanların faziletli olduğu, namazın şeytanın yüzünü karartması, onu uzaklaştırması, namazın diğer ameller için bir mizan ve kıstas oluşu. Adamın namazına bakıyorlar. Mezara girdin, bütün hesaptan evvel namaza bakılıyor. Bütün diğer hesaplar ona göre ayarlanıyor. Evet, kişinin farz namazlar sayesinde gafillerden yazılmayacağı, bu ümmetin namaz sebebiyle belalardan kurtuluşu, bütün afetler, felaketler, musibetler namaz hürmetine ve namaz kılanlar hürmetine kaldırıldı. Evet. Namaz hakkıyla kılanların peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle komşu olacakları, alışveriş gibi engeller nedeniyle namazdan geri kalmamanın faziletleri, ya yok evimde işim vardı, yok şunu süpürüyordum, yok yemek yanacaktı, yok efendim işim vardı. Bunlar bahane midir namaz için? Efendim, farz namazla nafile namazların mukayeseleri, beş vakit namazın her birinin teker teker ayrı ayrı faziletleri, sevapları, namazın günahlara kefaret oluşu, kıyamet günü sorgun namaz hakkında olacağı ve namazın hangi hallerde terk edilebileceği. Ya
Hoca efendi dedi, bana dedi, namazı kılmamaya bir müsaade verir misin dedi. Hoca da dedi ki, veririm ya, bir çare var mı? Ne bir çare dedi, 5 çare var dedi. Ya o zaman bir tanesi de bana uyar herhalde dedi. Uyar bakalım, dinle dedi. Ya gavur olacaksın dedi. Olur mu, estağfurullah dedi. O zaman dedi, hayız olacaksın dedi. Ya ben erkek adamım dedi, nasıl hayızım ya? O zaman nifas olacaksın, çocuk doğurduktan sonra 40 günlük müsaade var. O da olmaz, uyumadı be hoca efendi dedi. Deli olacaksın dedi. Şimdilik akıllıyım dedi. Ne yapalım dedi şimdi. Ya ölü olacaksın dedi. Aman Allah göstermesin, hele dur yaşayalım dedi.

Sagir'den söylüyorum yani. Kafadan değil, kaynaklarını vermişim. Tahta parçasına tutunduğu vaziyette namazı geçiyorsa o namazı kılacak. Denizde zaten abdest sorunu yok, suyun içinde. E kıble diyor, eğer dalgalar diyor, kıbleden, kıbleyi nasıl tespit edecek? Kıbleyi tespit etti ve falan ama dalgalar o taraftan geliyor. O tarafa dönerse hepten bu olacaksa o zaman diyor kıble şartı da düşer diyor. Ne tarafa doğru gücü yetiyorsa ima ile başını sallayarak kılacak diyor. Sen bu namazı terk etmene nerede müsaade aldın? Daha neler? Ama ve lakin tabii ben bu kadar fazilet ve müjde yüzlerce hadis-i şerifin yanı sıra tabii çok hangisinden konuyu ele alsak gider. Ama namaz kılmayanların kıyamet günü suratlarının karartılacağını hadis-i şeriflerde görüyoruz. اَوَّلُ مَا يُسَوَّدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وُجُوهُ تَارِكِ الصَّلَاةِ Kıyamet günü ilk karartılacak suratlar namazsızların yüzleridir. وَاِنَّ ف۪ي جَهَنَّمَ وَادِيًا قَالُ لَهُ لَمْلَمْ Cehennemde bir vadi var. Allah muhafaza buyursun. Adı Lemlem. فِي حَيَّاتٌ كُلُّ حَيَّةٍ بِتِغَنِ رَقَبَةِ الْبَع۪يرِ طُولُهَا مَس۪يرَةُ شَهْرِ O Lemlem Vadisi'nde, o Lemlem'in adı yığınların kendisine toplanacağı yer demek. Onda öyle yılanlar var ki her bir yılan deve boynu kadar kalın. Uzunluğu bir aylık mesafede. Gitsen bir ayda gidersin yılanı aşma. Telsa'u tarike's-sala. O namazı terk edenleri öyle bir sokuyor ki feyeglisen muafi cismi seb'ine seneten. Yılanın zehiri diyor adamın vücudunda 70 sene. Acı veriyor. 70 sene acısı içine işletiyor. Sümme yeteherrav lehmu. Ondan sonra o kişinin etleri parça parça lime lime dökülmeye başlıyor. İbn-i Hacer-i Heytemi bunu Zevacir'de naklediyor. Evet. Yine diğer bir rivayette inne tarike's salayeti yevvel kıyame. Namaz kılmayanların kıyamet günü yüzleri ve alâ hücî selâseti ve asturun mektubat. 3 satır yüzlerinde yazılacak. Esratul evvel, birinci satırda okunacak, herkes dost düşman huzurunda. Ya mudayya hakkillah, ey Allah'ın hakkını zayi eden adam. Esratul yani ikinci satırda ya mahsusan bi gazabillah, ey Allah'ın gazabına özellikle ayrılmış adam. Esralit kema dayyate fid dünya hakkallah, faayisun il yevme ente min rahmetillah. Üçüncü satırda, dünyada Allah'ın hakkını zayi ettiğin gibi, bugün de sen Allah'ın rahmetinden ümidi kesmişsin denilecek. Onun için vah vah vah. Bu yüzden iş zor. Sevgili dinleyenlerimiz. Önümüz mezar. Ya. Kabirde yılanlar var. Cehennem var. Sonsuz azaplar var. Gazaplar var. Yapmayalım. Etmeyelim. Men terakes salate müteammiden buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kasten namazı bırakan. Kütübesbu ala babin narim men yedhula. Adı cehennemin kapısındaki listede. Oraya girenlerden yazılı. İbn Abbas Hazretleri hasta oldu da gözü görmemeye başladı. Dediler tedavi edeceğiz gözünü ama biraz secde etmemen lazım. Onun için ilaç koyacağız gözüne. Bu sefer akar daha kötü olur, şudur budur. Dedi vallahi namazı bırakmam. Birkaç gün dediler. La vallahi ve la rak'aten vahide. Vallahi bir rekatı bırakmam. Gözüm açılacağını bilsem bırakmam. Allah'ın gazabından Allah'a sığınırım. Gazabından rahmetine sığınılır. Onun için namazsızlık yani öyle bir amel ki onun varlığı diğer amelleri değerli kılıyor. Onun yokluğu diğer amelleri iptal ediyor. Men teraka salate müteammiden kasten namazı terk eden ehbetallahu amele Allah bütün hayırlarını siliyor. Ve beriet minhu zimmetullah Allah'ın güvencesi emanı azap etmeme vaadi ondan uzaklaşıyor. Hatta yuraci'a ilallah azze ve celle tevbeten Allah'a yeniden tevbe tazeleyinceye kadar. Tabii ki namazın farz olduğuna inanarak tembelliğinden kılmayanlar Müslümandır. Tabii ki imanını kurtararak ölenler sonunda cennetliktir. Ama bu kadar azaba gazaba ne lüzum var? Bu kadar tehlikeye ne lüzum var? Son nefeste imandan Allah muhafaza etsin. Çıkma tehlikesini göz önüne almaya ne gerek var? İşte burada yazdık. Ebu Hanife radıyallahu anh mezhebimizin imamı Nu'man bin Sabit Hazretleri Bağdat'ta bir cenazeye hazır bulundum defninde. Gömdüm diyor, kıbleye çevirdim diyor. Tam çıkacağım, mezarı kapatacağız. Bir de baktım

0: ters döndü diyor. Ya bu nasıl iş? Bir daha döndürüm. Üç kere böyle. Yüzünü kıbleye getiriyorlar. Üstünü gömeceğiz. Bir de baktım kıbleye ters. O zaman nida geldi. Ütrukü alâ hal. Ey imam! Onu hali üzere bırak. Çünkü o dünyada yüzünü kıblemizden çevirdi, biz de ahirette çevirdi. Allah kıblesizlikten muhafaza etsin. Onun için dinleyenlerimiz, namazı hafife almayalım. İşte Abdullah İbni Amr hadisi. Ahmed İbni Hanbel rivayet ediyor. Bütün kaynaklarını koydum. Abd İbni Hümeyd Darimi rivayet ediyor. İbni Hibban, Taberani, Beyhakî, Tahavi, tabi Heysemî ve Suyuti onlardan naklediyor. Abdullah İbni Amr hadisi. Ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Namazdan bahsedince. Men hafıza aleyyâ kânet lehu nûran ve burhânen ve necâten yevmel kıyâme. Namazını beş vakit devam eden ve muhafaza eden. Gözünün bebeği gibi koruyana namazda nur olur. Hüccet olur. Rehber olur. Cennet yolunu gösteren delil olur. Kıyamet günü en büyük bir kurtuluş vesilesi olur. Ama men lem yuhafız aleyha. Namazı korumayan. Lem yekun lehu nûrun ve la burhanun ve la necâ. Ne kabirde, ne mahşerde, ne sıratta, ne mizanda nuru olmaz. Kendisine karanlıklarda yol gösteren, yolunu karıştırdığında delil ve rehberlik yapanı olmaz. Kıyamet günü ebedi kurtuluşu olmaz. Ve kâne yevmel kıyameti mâ kârûne ve firâvüne ve hâmâne. Ve Übey ibn-i Halef. Kıyamet günü kimlerle olur? Komşuları kim olur? Namaza devam edenler, peygamberler, sıddıklar, şehitlerle beraber. Namazı zayi edenlerin komşuları. Dikkat! Karunlar, firavunlar, hamanlar ve Übey ibn-i Halef'ler ki Übey ibn-i Halef Resulullah'ın eliyle bizzat gebertilmiş. Bir peygambere nasip olmuş, peygamberlerin en büyüğüne nasip olmuş. Bu itibarla Eşeddünnâsi azâben yevmil kıyâme Hacrün katelehu nebi hadisinde kıyamet günü en büyük azaba düşecek insan örnek olarak gösteriliyor. Kimdir o? Bir peygamberin öldürdüğü kişi. Peygamber eliyle öldürülen demek o kadar büyük gavurdur ki peygambere nasip olmayacaktır ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir kişiyi öldürmemiş. Ebu Cehil bile nasip olmamış. Übey ibn-i Halef Resulullah'a nasip olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ne büyük, en büyük peygamberin öldürdüğü en büyük gavurdur. İşte namaza devam etmeyenlerin adreslerinde bu ümmetten Übey ibn-i Halef gösteriliyor. Cehennemin en kötü yerinde onlarla birlikte olmaktan Allah'a sığınırız. Bütün kaynaklarıyla beraber isteyen bu kaynakları zaten araştırabilir. Bakabilir. İnceleyebilir. Hocalara sorabilir. Ben kimseyi boş yere korkutmuyorum. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem acımasının, rahmetinin eseri olarak bize bunları duyurmasını size tebliğ ediyorum. O bize acıdığı için bunları bize duyurdu. Yarın ahirette cehenneme gitmeyelim. Sonra sen bizi uyarmadın ya Resulullah. Bize bir şey demedin. Bakmışsın ateşte yanıyoruz. Demeyesiniz diye uyardı bizi. O bize acıdığı için doğruyu söyledi. Vefat ederken niye bunu vasiyet etti? Bizlere merhametinden, rahmetinden. Şimdi acındığımızı niye bilmeyelim? Rahmetel aleminin rahmetinden niye istifade etmeyelim? Biz onun acınmış ümmetiyiz, ümmeti merhumesiyiz. Allah rızası için hepiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, lütfen bu namaz meselesini bir ciddiye alalım. Resulullah hürmetine bu namazı güzelce hazmedelim. Evet, bir hadisi şerifle yine bitireceğim de biter mi bitmez. Hani Ali ibn Ebi Talib radıyallahu anh, Ebu Talib, Ali Hazreti Ali Efendimiz rivayet ediyor. Ebu Talib'in oğludur, biliyorsunuz Efendimizin amcaoğludur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men tehave nebi salati fe innallâhe teâlâ yuâkıbû bi kamse haşarete ukûbeten. Namazı hafife alan, namazına gevşek, bak kılmayan demiyor, namaza gevşek olana Allah 15 bela verir. Sittüm minâ kablel mevt, altısı ölümden önce. Selâtet mu'indel mevt, üçü ölürken. Üçü mezarda. Veselâdetün inde hurûci minel kabr. Üçü de mezardan çıkarken. Femme siddetüllezî kablel mevt. Ölümden önce dünyada çarpılacağı altı cezadan. Fevvelüâ yurfevân ismus salihîn. İyiler defterinden, salihler defterinden adı silinir. Bundan büyük felaket olur. Ve saniye yurfevû anhu bereketül hayâ. İkincisi hayatının bereketi kaldırılır. 100 senede yaşasa ne yaşadığını anlamaz. Birden ömrü biter. Ve tealite yurfa'unu bereketi rızık. Üçüncüsü rızkının bereketi kaldırılır. Kazanır kazanır çok da zengin olabilir. Devamlı efendim aç kalacağım, fakir olacağım korkusuyla rızık bereketi göremez. Rabi'a la yakbelü minü şey'ü minel hayr hatta tekmule salatu. Aman ya Rabbi. Ne hayır yaparsa yapsın namazını tamamlamadan hiçbir hayrı kabul olmaz. İşe bak. Vel hamise la yüstecabü dua. Beşincisi duası kabul olmaz. Ve sâdise la yüceallû min duâ-i sâlihîne nasîbûn. Altıncısı, iyilerin duasından nasibi olmaz. Bu kadar Allah dostu dua diyor. Bütün inanan müminin müminat bu dualardan hissedar oluyor ama namazsızların bunda nasibi olmaz. Ve mesela tezülleti indel mevt, ölüm anındaki üç bela. Fe innehu yemûtu atşan, susuz olarak ölür. Ben susuzluk çok çekmişim bilirim, o şekere ilk yakalandığım zaman ta 20 yaşlarımda. Hortum taksan ağzına, biraz çektiğin anda kuruyor boğazım, yapışıyor. Ya. Ve lev subbe fi halki ma usebu'at ebhurim ma raviye. Yedi deniz diyor, boğazına akıtılsa suya kanmaz. Allah şu ölümün zorluğuna bak. Vesaniye yemutu bagdeten, ikisi ansızın ölür, tevbeye fırsatı olmaz. Vesalde kendine kad üskile bi hadidi dünya ve hışebiye ve ahcari ala rekabeti ve ketifey. Üçüncüsü, bütün dünyanın demirleri, odunları, taşları, madenleri omuzuna ve boyununa koyulmuş gibi ağır vaziyette ölür. Allah muhafaza ya. Ve mesela zedülledi bil kabr. Kabirdeki üç musibet. Fe yudayyeku aleyhil kabr. Kabir öyle daraltılır, kemikleri birbirine girer. Ve saniyeti yuzlimu aleyhil kabr. Kabiri zifiri karanlık olur. Allah kabir karanlığından muhafaza eyle. Ve salise yasiru ayyen bil kavl. Üçüncüsü, münker nekirin suallerine cevap veremez, dili tutulur, konuşamaz. Ve mesela zedülledi indi kurucu imnil kabr. Kabirden kalkarken ki üç musibet. Evvelu elkallahu teala aleyhi ve aleyhi gadban. Allah Teala'ya karşılaştığında Rabbimizin huzuruna, Rabbim mekandan münezzeh mahşerde huzuruna çıkacağımız, Allah ona kızgın olur. İşte bu var ya, cehennemden fazla yakar adamı Rabbinin gazabı. Ve yani yekun hisabu şey diye, hesabı çok zor olur. Bütün amelleri didik didik olur. Ve salise yekun rucu'u min beyni yedillahi ile nâr. Üçüncüsü, Allah'ın huzurundan dönüş var ya, herkesin ebedi yerine gidiş var ya, onun oradan dönüşü cehenneme doğru olur. İlla en yafiullah azze ve celle. Ancak Allah'ın affetmesi müstesna diyor. Tabii biz ehl-i sünnet itikadındayız ve doğrudur. Bu görüş de doğrudur. Yani Allah'ımız dilerse bütün günahları affeder, ancak imansızlığı affetmez. Ama bu kadar tehlikeye kendini hedef etmeye ne gerek var? Onun için namaza devam edenlere vaat edilen men hafaza alessalâde ikramallahu teâlâ bi kavsi kısâl. Beş vakit namazını vakti vaktine muhafaza edene Allah beş haslet ikram eder. Birincisi yurfâvânü dîkul hîş. Geçim darlığı ondan kaldırılır. Rızkı bereketli olur, fakir de olsa. Azâbul kabr, kabir azabı kaldırılır. Bu ne demek kabirde rahat yatmak ya? Ve yutîllâhu kitâbu bi yemîni. Allah defterini sağ elinden verir. Ve emurru aynâ sırâdı kel berk. Sıratı şimşek gibi geçer. Vedhullül cennete bi gayri hisab. Hiç hesapsız, sorgusuz, doğru cennet. Neden? Namazı tamam da ondan. Onun için bu beş ikramiyeyi efendim kazanmak varken 15 belayı başına açma ne gerek var? Bu çok zor bir şey. Onun için Allah muhafaza buyursun. O kabirde hadis-i şerifte buyuruyor. Namazı terk edenlere yukadu aleyhil kabru nara. Kabri ateş tutuşturulur. Feyetekallebu alel cemri leylen ve nehara. Gece gündüz diyor mezarında ateş közleri üzerinde döndürülür. Allah muhafaza. Ya Rabbel alemin. Önümüzde mezar var. Her gün musalladan. Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine, kız oğlancık niyetine sel gibi gidiyor ahirete. Sevkiyat var. Lütfen hesabı doğru yapalım. Ölüm var. Bu kabirde ne yapacağız? Namazsızın durumu ne olacak? Bak. Diyor ki hadis-i şerifte yüsellatu alâ târiki s-salâti fî kabrihi. Namazsızlara kabrinde fi'uban, bir ejderha musallat edilecek. İsmu şücaul ekra'u. Adı kelpehlivan. Bak adı da kelpehlivan. Aynâhu min nâd. İki gözü ateşten. Azfâru min hedîd. Tırnakları demirden. Tûlü kulli zufrin mesîratü yevm. Her tırnağı bir günlük mesafede gidersin, tırnağı öyle uzun. Korku filmleri seyretmenin ne gereği var? Fuzuli yere geceleri korku filmleriyle dehşete kapılıp uykuları kaçırmanın ne gereği var? Kılsana namazını da bütün korkularından kurtulsana. Yükellimul meyyite feyekul. Ölüyle konuşur mezarında, der ki eneş şücaul ekra'u. Ben kel pehlivanım, tanışıyor muyuz? Ve savcu mislur ra'at. Sesi gök gürültüsü gibi. Yekul emerani rabbi. Bak söze bak. Nasıl gök gürültüsü yatağın içinde yorganın da dibine, yatağın dibine girmeye çalışıyorsun. Kulaklarını tıkayacaksın değil mi? Bir patladığı zaman. Emrani Rabbi en adribeke ala tadhi'i salati subhi ila ba'de tulu'i şems. Rabbim bana emretti. Sabah namazını kılmadığın için seni kamçılayacağım. Ta güneş doğuşundan sonrasına kadar. Ve adribeke ala tadhi'i salati zuhri ila asr. Öğleni kılmadığın için ikindiye kadar sana vuracağım. Adribeke ala tadhi'i salati asr ila maghrib. İkindiyi kılmadığın için akşama kadar sana darbelerimi indireceğim. Ve adribeke ala tadhi'i salati maghrib ila isha. Akşamı kılmadığın için yatsıyı zayi ettiğinden dolayı yatsıya kadar seni döveceğim. Ve adribeke ala tadhi'i salati isha ila fecr. Yatsıyı kılmadın diye sabaha kadar sana neler edeceğim. Fe kullama darabe darbeten. Bir darbe indirir ki diyor o ejderha. Ya hoca efendi biz mezarları açıyoruz da böyle bir şey göremiyoruz da. He he, değil mi? Kabir alemi misal alemidir. Berzak alemidir, geçit alemidir. Senin benim anladığım değil. Ya hanımınla aynı yatakta yatıyorsun da sen cennet bahçelerinde rüyanda dolaşıyorsun da yüzüne bakanlar uykuda senin güldüğünü görüyor, ha ha ha ettiğini bile duyuyor da yanındaki hanımın da icabında tellere gark oluyor, mosmor oluyor, uykudan öyle bir uyanıyor. Kaç dereden tepeden beni uçurttular efendim, helak ettiler, şöyle acı verdiler, böyle acı verdiler diye bas bas bağırıyor. Sen de aman be rüya, be ne kadar önemsiyorsun diyorsun da o sana diyor ki ya rüya ama sen öyle zannet. İnsan mana aleminde neler çekiyor? Sen şimdi aynı yatakta yatsan bile, mezar komşuları aynı iki mezarda yatsa bile ikisinin hali bir midir? Sen açtığında adamın biri diyor kabir azabı, kabir azabı. Bakacağım, deneyeceğim dedi. Aldı Teyyib'in kasetini, ölüyle beraber kaseti de kurmuş güzel. Efendim koydu mezara. Ondan sonra ne akıllı adamlar var ya. Bir zaman sonra işte mezarı açıyor da kaseti aldı şimdi. Münker Nekir sual cevap canlı yayından iyi bir kaset satarım zannetti biliyor musun? Bir de açtı fıs, bir şey yok. Ya bu hocalar bizi kandırdı. Baksana Münker Nekir sual cevap hiçbir şey yok palavra. Sen öyle zannet. O senin duyacağın, senin teybinin kanalına girecek cinsten bir sual midir? Sen gözünü yumduğunda efendim ne alemlere gidiyorsun? O alemlerden yanındaki haberdar mıdır? Ruhtur bu, ruh. Esas insan ruhtur. Acıyı çeken ruhtur. Zevki alan ruhtur. Beden iskelettir. Onun için bu haberler hakikattir. Bak ona bir darbe indirdiği zaman yavuzu fil ardı seb'ine dira'an. 70 arşın diyor yerin dibine gider de fe la yezâlu fil kabri muazzeben li'amil kıyame. Kıyamet gününe kadar kabrinde azap çeker durur diyor. Onun için Allah muhafaza etsin. Kabrimiz, mahşerimiz, sıratımız, mizanımız rahmetlerle, Allah Teala'nın affıyla, mağfiretiyle, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, dostlarının himmetleriyle, selametle cennete girelim. Cemalini görelim, selamun kavlen min Rabbir Rahim, selamını işitelim istiyorsak, imandan sonraki sağlam kulpumuz namaz, namaz, namaz. Ve son sözlerim yine Muhammed Mustafa'mın vasiyetleriyle, sallallahu aleyhi ve sellem, o vefat ederken, lütfen o hali bir gözünüzün önünde canlandırın. Artık ruhunu teslim ediyor, kainatın efendisi bize veda ederken, mübarek dili bile dönmüyor, mübarek göğsünden artık mırıldanırken, es-salah, es-salah, es-salah, namaz diye diye vefat ediyor ya. Bunun ne kadar önemli olduğunu hala anlayamıyor muyuz ya? Onun için ben ne yapayım? Kendime zor laf geçiriyorum. Ben zaten yarım yamalak bir adam. İşte namazları kendimizde bir namazlarımızdan hesap vermek üzere. Çoluk çocuğu nasıl namaz kıldıracağız? Şudur budur. Böyle mücadeleler vermek üzere. Sizler de tabii Allah hepimizin bu yolda yardımcısı olsun. Nefse karşı, şeytana karşı. Ahir zaman fitnelerine karşı, çoluk çocuğun tabi namaz kılmaları husus. Allah hepimizi muvaffak etsin ama kardeşim bu şimdi konuşmakla, dinlemekle ahla vahla olmaz. Okuyacağız, okutacağız, davet edeceğiz, tebliğ edeceğiz, duyacağız, duyuracağız. Bu böyle olmaz. Faaliyet. Onun için Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem tabi hep doğumuyla seviniyoruz. Bir de vefatındaki vasiyetiyle biraz hissiyat sahibi olalım, biraz duygulanalım, biraz üzülelim, biraz ağlayalım. Şu namazın ipine bir sarılalım inşallah. Evet, dinin direği, müminin miracı namaz. Bir kişinin namaz kılmasına vesile olup Allah Teala'dan bir mağfiret almak ve namazın şefaatine ermek. Benim de tek derdim sizlerin inşallah evinizde, ocağınızda, benim de evimlerimde, ocaklarımda, hiçbir yerlerimde namazsız, sizlerin de evlerinizde, ocaklarınızda namazsız, abdestsiz bir fert kalmasın inşallah son nefeslerimizde. Bizler de iman ile, abdestle, namazla Rabbimize kavuşmamız nasip olsun diye sizleri Allah'a emanet ediyorum. Ve tekrar tekrar üzerinde duramayabiliriz ama bu konunun gündemi hiçbir zaman bitmeyecek. Ta Rabbimize kavuşuncaya kadar namazla mükellefiz. En kıymetli hediyeniz, en güzel hediyeniz Muhammed Mustafa'nın anısına, onun anısına, onun vasiyetini yürürlü kıl. Ve böylece namazın hayatımıza daha ziyade girmesini ve hiç çıkmamasını temin etme gayretleri içerisinde sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemizi namazı hakkıyla kılanlara ilhak eylesin. Zürriyetlerimizden de namaz kılanlara ihsan eylesin. Rabbim Teala dualarımızı kabul eylesin. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 2007 yılında yapmış olduğu namazın önemi konulu sohbeti sona erdi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Sizi önemsiyoruz. Görüş ve önerileriniz bizim için değerlidir. Bize 0549 691 8080 no'lu WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Burası Gönül Bahçenizde Alegür FM.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda, tam da Eylül'de inşallah, Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Selamun aleyküm. Rabbimin yarattığı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
6: Sultan Derneği olarak hafızlık talebelerimizin her birine sahip çıkıyor. Onların Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde öğrenmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yalnızca dersleriyle değil, günlük ihtiyaçlarıyla da ilgileniyor. Onları sevgiyle kuşatıyor, İlim yolculuklarına destek oluyoruz. Aynı zamanda talebelerimize sarık ve cübbe giydirerek bu yolda kendilerini bir hafız adayı olarak görmelerini sağlıyoruz. Bu yolda sizlerin duası ve desteğiyle ilerliyor, ümmetin geleceği olan bu nesli birlikte yetiştiriyoruz. Siz de bir hafızın yetişmesine vesile olabilirsiniz.
2: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
2: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
9: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
11: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemleri uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
12: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
11: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak Hatip Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89. Kovacı dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
1: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
4: Reklamları dinlediniz.
13: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12422. Sembol oranı 27500. Polarizasyon dikey.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
16: 23 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da yapılan bir sohbetten. Risale-i Kutsiye'den 426. beyit. Ey Kerim'i, ey Rahim, ihsanı bol, bizi dostla, dostluğuna kıl kabul. Şu dostlarla bizi cem et ya ilah. Çünkü bu dostlar bize oldu penah. Hayder-i Ruh-i Siyah'ın sernikûn eyle niyaz. Bari dostun İsmet Gârı'nın kıtmiri yaz. Ali Haydar Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri kendini de silsileye ekledikten sonra böyle buyuruyor. Ey Kerim! Kimdir Kerim? Allah Celle Celaluhu. Kerim ne demektir? Acele intikam almaz, yumuşak muamele sahibi. Bir adama yumuşak başlı dersin ama Mevla'ya yumuşak başlı demek olmaz. Muamelesi yumuşak denmesi lazım. Bir misal verelim.
17: Allahu Teala hakkında misal olmaz ama akla yaklaştırır. Bir ana yavrusuna nasıl acır ve muhafaza ederse Allahu Teala ondan daha ziyade acır ve merhamet eder. Ananın evladına muamelesini anlayın. Allahu Teala'nın muamelesini de böyle anlarsınız. Allahu Teala anadan babadan daha çok acır. Gözlerini harama çevirme. Gözlerine zarar verir. Kulaklarını sakın çevirme, zarar verir. Göz hemen haramı görür. Gözümün zayıf gördüğüne seviniyorum. İnsanın tabiatında bir isteyerek değişiklik bulur, bir de istemeyerek değişiklik bulur. İstemeyerek olan değişiklikten mesul değildir. Ama yetmez mi seni Mevla'dan ayırmaya? Kalp meşgul oluyor, o anda hançer gibi vurur oraya. Kalp Allahu Teala'yı unutur. İşte onun için bu kadar çarşaflar giydiniz. Mevla hiç yersiz iş yapar mı? Hakim, bu kadar millet sizin yüzünüzden kurtuluyor. Öbür hanımlar da sizi görür belki giyerler. Hoca efendi, biz onun için İslamiyet'i istemiyoruz. Peki ne istiyorsunuz? İçki istiyoruz. Bu kadar meyve suları, ayranlar, çaylar, kahveler var. Mevla neyi yasak ediyorsa onun cinsinden bir şeyi sana helal ediyor. O içki ki damlası mideyi, karaciğeri, beyni harap eder, aklını karıştırır. Onun karşılığında sana helal ettiklerini iç. Rengi güzel, tadı güzel. Hınzır eti mi yemek istiyorsun? Onun yerine kuzu eti, kuş eti, dana eti, balık ye. Nerede? Nefsimize haram olup onun karşılığı helal olmayan bir şey var mı? Canın hanım mı istiyor? Tertemiz ve helal kadın veriyor sana. Nikahla al. Birbirlerine İslam'ı öcü gibi gösteriyorlar. Nefsimiz neyi istiyorsa karşılığı var. Allahu Teala kerim olandır. Acıyıcı, koruyucu. Gözlerini kayırıyor, kulaklarını kayırıyor, ellerini kayırıyor, ayaklarını kayırıyor, dilini kayırıyor. Anandan babandan daha merhametli. Her uzvunu muhafaza et buyuruyor. Yoksa başına çok iş gelir. Ama kim anlıyor? Tenbih etti, etti ama yine kaydın. Yine bırakmıyor seni, tutuyor elinden. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki, zinaya yaklaşmayın. Yine imanlı erkeklere de ki, haramlara karşı gözlerini yumsunlar buyuruluyor. Buna rağmen kaydın. Sana defol git, ne göreceğin varsa gör demiyor. Çaresine bakalım bu işin. Ahirete bu suçla giderse yandı. Çok büyük azap görecek. Deve kadar ejderha olacak karnında. Isırırsa insan dayanır mı? Kur'an-ı Kerim diyor ki, bari dünyada şöyle edelim de kurtaralım onu. Kur'an'ın ve Allahu Teala'nın kerim olduğunu güzel anlayın. Efendi babam Kuddise sirruhu, kerimi nasıl açıklıyor iyi anlayın. Rahim kuluna nihayet derecede acıyıcı, hakiki nimet verici demektir. Beyitte ne söyledi? Dostla dostluğuna kıl kabul. Kimdir o dost? Başta Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir. Pirandır. Ali Haydar Efendi babadır. Kuddise sirruhu. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem'dir dost. Allah Teala onsuz gidenleri kabul etmiyor. Ben size elçi gönderdim. Bana bir şey söylemek istiyorsanız onunla iş görün. Daha kolay değil mi? sen Mevla Teala'nın kapısını bulabilir misin? O biliyor. Senin işini görür. Bir insan kendi başına Mevla ile ünsiyet kuramaz. İlla bir Mevla dostu lazımdır. Niçin mahkemeye kendileri gitmiyor da avukat tutuyorlar? Bize dostlarını vasıta kılmakla büyük kolaylık etti. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem zamanında bir kadın geldi. Ya Resulallah, ben bir hata ettim. Beni temizle, bu kirle Allah'a kavuşmayayım dedi. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem, git, sen yapmazsın dedi. Üç kere daha geldi, geri gönderdi. Dördüncüde hamile geldi ve bu karnımdaki çocuk ondandır dedi. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem, git, doğur da gel dedi. Doğurdu, geldi. Git, büyüt de gel dedi. Dört defa gelmesi dört şahit yerine geçti. Kadın çocuğu büyütüp geldi, bir kuyu kazdırdı, insanları topladı. Niye topladı? İbret alsınlar diye. Ah nefse emmare, yeryüzünün en cahili. Sabır yok, bir şey yok. Bu dünyada her şey çıkar elden. Bir ayet okuyun. Dünya nimetlerinden sizin yanınızda bulunan şeyler ne kadar çok ve uzun süreli olsalar da bir gün mutlaka tükenecektir. Allah nezdinde olan dünyevi ve uhrevi mükafatlar ise devamlı kalıcıdır. Cennetin suları bitmeyecek. Dünyanınkiler biter. Dünyanın giyeceği biter, ahiretinki bitmez. Ben dayanamam. Sus. Aç gözlülük etme. Dayanırsın. Allah Teala insanın dayanamayacağı şeyi vermez. O büyük nimetleri gördüğün zaman, ben böyle bir şey bilmiyordum. Keşke sabretseydim. Keşke daha büyük belalar gelseydi de bu güzel nimetleri kaybetmeseydim diyecek insan. İnsanın üzerine bir acı, bir ızdırap olsa ne düşünüyor? Şu acı bende olmasa da bir karanlık köşede otursam. Ama Mevla o acıyı alınca düşünce değişiyor. Ya Rabbi, kıymet bilenlerden eyle bizi. Kendi başımıza bırakma. Tut elimizden. Yine ne buyuruluyor? Mal biter ve amelinle beraber, yani baş başa kalırsın. Mal ya biter, ya sele gider, ya yanar, ya hırsız gelir, ya da ölürsün. Sen amelinle kalırsın. Kıldığın namazlar kalır. Mihrabın yarılması gibi. Ne giriyordu içeriye? Güzel huri kızları. Biz senin gece yaptığın ibadetleriz diyorlardı. Dert, bela dostun kamçısıdır. Mevla Teala ne yapıyor? Basıyor sana kamçıyı. Dönsene bana. Ne kadar bela verse o kadar kendine çekiyor seni. İstersen dayakla alayım seni ya da kendiliğinden gel. Akıllı ol da dayaksız gel. Velhasıl ne bela gelse hoştur. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken, yahut hilat yahut kefen, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Gelse celalinden cefa, gelse cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Aşık Yunus sana kuldur, ister ağlat, ister güldür, ister yaşat, ister öldür, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Ya Erhamer Rahimin, hasta kullarına şifa ver. Verdiğin şifayı da yerli yerinde kullanmak nasip eyle. Kötü huylardan, kötü kullardan bizleri uzak eyle. İyi huylarla müşerref kıl ve bizi bağışla. Amin.
18: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
19: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.
20: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
21: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi ile Nur Pınarı programı başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri sohbetlerimizin tesirini halk eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim, Ağustos ayında bir ara vermiştik. İnşallah Cuma sohbetlerimize canlı yayında bundan böyle devam edeceğiz. Tabii bu arada Umre'ye de gitmiş olduk elhamdülillah. Mevlid gecesi o kutsal topraklarda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı teşrif etmiş olduğu Mekke'deydik. Umremizi yaptık. Tabii sizleri de unutmadık. Dualarımıza kattık. Elhamdülillah her yerde, her mekanda, her duaların kabul olduğu yerlerde. Zira burada bile dua ederken bazı hoca efendiler nasıl dua ediyorlar? Ya Rabbi yapmış olduğumuz duaları Haremeyn-i Şerife'inde yapılan dualara ilhak et diyorlar ya. Çünkü orada yapılan dualar kabul olan dualar. Çünkü o beldeler, mekanlar duaların kabul olduğu yerler. Dolayısıyla dualarımızı da yaptık elhamdülillah. Herkesin derdi, sıkıntısı, maddi manevi müşkillerinin hallü hasan olması, efendim Muhammed ümmetinin efendim selamet bulması, birlik, beraberlik ve dirliği için, vatanımızın muhafaza için elhamdülillah çok dualar edildi. Rabbim Celle Celaluhu dualarımızın kabul eserini görmek nasip eylesin. Çünkü Efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? El Hucacu vel Ummaru veftullah. Hacılar ve umreciler Allah'ın elçileridir. İndahu ecabehum ve enistanfiru vefara lehum. Onlar dua ederlerse Allah-u Teala dualarını kabul eder. İstiğfar ederlerse ne yapar? Mevla affeder buyuruyor. Yani bu vesileyle hacca giden, umreye giden herkes bir manada Mevla'nın neyidir? Elçileridir. Dolayısıyla yaptıkları dualar kabuldür. Ha, buna kesin olarak inanıyoruz. Geriye ne kaldı? Duanın kabulünün eserini görebilmek. Rabbim bir an önce kabul eserini görebilmeye muvaffak eylesin. Amin. Evet kıymetli kardeşlerim, Cuma sohbetlerimizde 54 farzı işliyorduk. 54 farzın 21.sine geldik. 21. farz neydi? Sıla-i Rahim yapmak. 54 farzın 21.si sıla-i rahim yapmak. Yani akrabaları ziyaret etmek, gitmek, gelmek, görüşüp konuşmak. Yani onlarla iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek. Demek ki İslam'ın önem verdiği hususlardan biri de budur kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretlerinin emridir. Ve Mevla ne buyurdu? Bakın. Nisa suresi 1. ayet-i kerimede estağfirullah vettekullâhe lezî tesâelûne bihi vel erham buyurdu. Allah'tan korkun ve akrabalık bağlarını kesmekten sakının. Yani akrabalık bağlarını kesmeyin. Bu Allah'ın emridir. Evet. Demek ki akrabalık bağlarını sürdürmek lazım. Onlarla irtibatı kesmemek lazım. Gerektiğinde onlara yardım etmek lazım. İyilik yapmak lazım. Tabi sıla-i rahim, akraba deyince aklımıza ne geliyor? Tabi nesep bakımından yakın olan kimseler geliyor. Rahim sahipleri. Bunlar kimdir? İşte anne baba, değil mi? En önce gelir. Anne babanın da anneleri babaları. Yani anne baba, dedeler, nineler, efendim kardeşler, efendim sonra amcalar gelir, dayılar, teyzeler, halalar ve tabi onların da çocukları. Bunlar nedir? Bunlar akrabadır. Evet, akrabalar bunlar. Ama şimdi tabii sıla-i rahim olarak ifade edince hani aklımıza belki daha kolay mı kalır veya aklımıza daha efendim kolay mı efendim yaklaşır? Şöyle de diyebiliriz, şöyle anlayabiliriz. Sıla-i rahim aynı rahimden doğanlar. Mesela annem baban, onların doğduğu rahimden doğanlar. Babanın doğduğu rahimden, yani babaannenin çocukları. Erkekse ne oluyor? Amcan. Efendim kadınsa halan oluyor. Annenin annesinden, aynı rahimden doğanlar. Erkekse dayın oluyor. Efendim kadınsa ne oluyor? Teyzen oluyor. İşte rahim sahipleri deyince yani bunlar tabii akla gelmeli ve onların da çocukları var tabii. Dolayısıyla bunlar nedir? Efendim akrabalar. Asıl bunlar.
Tabi bunların neleri vardır? Yakınlık dereceleri de elbette vardır. Mevla buyuruyor ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar, bazuhum evlâ bi bazın fi kitâbillâh, Allah'ın kitabında efendim bazısı bazısına nedir? Daha evladır, daha yakındır. Tabi ulemaya bakıyoruz. Yani akrabaların öncelik sırası nasıldır? Şöyle demişlerdir. En önce öncelik sırası mahrem olanlardır. Hani bir namahrem var ya, hani namahrem yani evlenilmesi de bir sakınca olmayan kimseler. Bir de mahrem, evlenilmesi haram olan kimseler. Ha işte o mahrem olanlar nedir? En yakın olanlardır. Hangisi onlar? Amca, dayı, değil mi? Hala, teyze. Ha demek ki bunlar yakınlar. Tabii en önce anne baba gelir. Yani akrabalık bağlarında birinci derecede anneler, babalar ve onların anneleri, babaları, kardeşler, sonra amcalar, demek ki dayılar, teyzeler, halalar geliyor kıymetli kardeşlerim. Tabii bu öncelik sırası neden çok önemlidir? Çünkü yani sıla-i rahim dediğimiz zaman sadece hani gitmek gelmek, irtibatı kesmemek, iletişimde olmak demek değil. Yani iyilik yapmak, eziyet etmemek, zulmetmemek, destek olmak, misal elinden geldiğince imkanın varsa. Ha şimdi hal böyleyken anne babanın ihtiyacı vardır. Onlar muhtaçtır. Sen onların suratına bile bakmıyorsun ama efendim soran olursa amcana yardım ediyorsun, teyzene yardım ediyorsun. He anne baba, onlara kızdın, onlara kin tuttun. Onlar şöyle dedi, bana böyle dedi. Ben de efendim onlarla aram iyi değil. Onlar beni anlamıyor filan deyip ne yapıyorsun güya? Onlara efendim bir tavır koyuyorsun, bir duvar örüyorsun. İşte bu olmadı. Demek ki akrabalıkta da ne var? Öncelik sırası var kıymetli kardeşlerim. Tabii sıla-i rahim yapmak Mevla'nın emridir. Ha bu sıla-i rahim yapmak derken de sadece az önce de ifade ettiğimiz gibi yani gitmek gelmek, görüşmek, arada bir mesaj atmak, telefon etmekten ziyade nedir? Eziyet etmemek, zulmetmemek. Yani öyle şimdi gidersin gelirsin, gidiyorsun geliyorsun sık sık ama gittiğin zaman da ne yapıyorsun? Rahatsız ediyorsun. Dır dır dır dır vır vır vır vır dilinle iğneliyorsun, yaralıyorsun. He? Onları incitiyorsun, onların kalbini kırıyorsun. Anlıyor musun? Ha demek ki sadece demek ki gitmek gelmek değil. Evet görüşmek lazım, konuşmak lazım, iletişim halinde olmak lazım ama eziyet etmemek lazım, kalplerini kırmamak lazım. Değil mi? Ha imkanın varsa da, muhtaçlarsa da demek ki yardım etmek, destek olmak lazım kıymetli kardeşlerim. Ha demek ki bak şimdi burada 21. farz sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla diyalogu kesmemek, görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek. Demek ki İslam dinin emirleri sadece namaz değil, sadece oruç değil, sadece hac yapmak değil kıymetli kardeşler. Görüyor musun? Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün hayat nizamımızı Kur'an'da belirlemiş. Ne yapacaksın, ne edeceksin, nasıl hareket edeceksin? Akrabalarınla olan diyaloguna kadar Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne yapmış Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş kıymetli kardeşlerim. Evet, akrabalarla görüşmek. Gelmiyorlar, gitmiyorlar. Gitmeyene gitmek, gelmeyene gelmek. Bu da tabii büyük iş. Evet, bunlar dinin emrettiği şeylerdir. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi. Dedi ki ya Resulallah bana dedi beni cennete sokacak bir şey söyle. Yani bana bir şey söyle ki ben bunları yaptığım zaman cennete gireyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Allah'a ibadet eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazını kılar, zekatını verir ve sıla-i rahim yaparsın. Görüyor musun? Yani Allah'a kulluk etmek, ona hiç şirk koşmayacaksın zaten bu başta geliyor. Namazını kıl, zekatını ver. Sıla-i rahimi kesme. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi sorunun cevabı olarak bunu söyledi? Beni cennete götürecek bir amel söyle. Tabi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman sahabeye yani ona öyle diyor başkasına başka bir takım ifadelerde bulunuyor. Demek herkesin eksiğine noksanına göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey ne yapabiliyor? Beyan edebiliyor. Bu aslında nedir? Hepimizi ilgilendiren meselelerdir. Ama burada şimdi konu ne?
beni cennete götürecek bir amel söyle buyurduğu, sorduğu zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim yapmayı, akrabalara gidip gelmeyi de zikrediyor. Demek bu kadar önemli. Yine bakıyorsun bu meyanda Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Nisa suresi 36. ayette ne buyurdu? Estağfirullah. Ve'budullaha ve la tüşrikû bihi şey'a. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak hemen arkasından. Ve bil valideyni ihsana. Anne babaya iyi davranın, iyilik edin. Daha ve bizil kurba ve ne yapın? Akrabaya da iyi davranın buyuruyor. Yani Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kendine ibadet edilmesini, şirk koşulmamasını emrettikten sonra ne yapıyor? Hemen ana babaya ve akrabaya iyilik yapmayı emrediyor kıymetli kardeşlerim. Yani ne anlıyoruz? Demek ki bu sıla-i rahim, akrabalarla görüşmek, konuşmak, gitmek, gelmek, iyilik etmek. Yani her ne kadar böyle sıradan gibi gelse de, belki de pek önemsemiyoruz. Belki de o kadar da bu işe ehemmiyet vermiyoruz. Ama yani ayetlere baktığımız zaman, değil mi? Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bu konuyu efendim özellikle ifade ettiğini, emrettiğini ne yapıyoruz, görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Evet. Ve her cuma tabii hutbede okunan bir ayet-i kerime var. Dolayısıyla bu ayet-i kerimeyi tabii hepiniz ezberlemişsinizdir. Ne buyuruyor? Orada Allah-u Teala, estağfirullah, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْيَحْسَانِ وَاِيْتَى اِذِ الْكُرْبَى İlâ ahir-i âye. اِنَّ اللّٰهَ مُحَقَّقْ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Adaleti emrediyor. وَالْيَحْسَانِ iyilik yapmayı emrediyor. وَاِيْتَى اِذِ الْكُرْبَى Ve yakın akrabaya da yardım etmeyi Allah emrediyor. Bak her cuma orada ne yapılıyor? Bu okunuyor. Adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi Allah-u Teala demek ki emrediyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha akrabaya yardım etmek derken tabii ki yani gitmek gelmek, efendim onun dertlerinde derdi olduğu zaman yardımcı olmak, sevinçlerini paylaşmak. Çünkü dertler paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır demişlerdir. İlla hep para akla gelmeyebilir. Tabii bir de şöyle de bir şey var. Akrabaya yardım etmek deyince herkes şöyle düşünüyor. İşte bana hiç yardım etmiyorlar. Akrabalarım bana hiç yardım etmiyor. Sen akraba değil misin? He? Bu söz sana efendim söylenmiyor mu? Peki sen ne diyor musun? Anlıyor musun? Bizde de böyle bir şey var. Komşu haklarından bahsediyorsun. Komşu hakkı çok önemli diyorsun. Efendim şöyle yapılırsa böyle edilirse hiç iyi değil diyorsun. O da diyor ki görüyor musun bak hocanın dediği doğru söylüyor. Benim komşularım da böyle. Sen peki? Sen de komşunun komşususun. Hiç kimse kendine alınmıyor. Anlıyor musun? Yani İslam'ı bir emrini o niye yapmıyor, bu niye yapmıyor? Sen de yapsana. Kendini hiç bu işe katan yok. Ha ben bunu söylerken ben de neredeyim? Karşıdayım. Kendimi de katıyorum. Dolayısıyla demek ki ne yapacağız? Üzerimize alınacağız. Böyle olduğu zaman ne olur? O zaman birlik olur, beraberlik olur. O zaman milletin akraba mı? Aman aman akrep yaklaşma demezler o zaman. Anlıyor musun? Evet kıymetli kardeşlerim. Bu mesele önemli. Hoşuna gitse de gitmese de önemli. Bak ulema Kur'an-ı Kerim'i ne yapmış? Baştan sonra incelemiş, araştırmış, tasnif etmiş. 54 farz diyoruz bak. Farz ne demek? Nas ile sabit olan, ayetle sabit olan Allah'ın emirleri. Dolayısıyla 21. farz sıla-i rahim yapmak. Bak ayetler okuyoruz yani. Hadis-i şeriflerle de ne yapacağız? Destekleyeceğiz. Dolayısıyla bu mesele demek ki önemli kıymetli kardeşlerim. Mesela şimdi yardım derken tasaddukta bulunuyorsun. Normal ihtiyacı olan, muhtaç olan birine yardım ettin. Sevap kazanıyor musun? Tabii ki kazanıyorsun. Ama bir de ne yaptın? Muhtaç olan, ihtiyacı olan bir akrabana tasaddukta bulundun. Ne yapıyorsun? Tabiri caizse bundan bir sevapsa bundan ne yapıyorsun? İki sevap kazanıyorsun. Evet, çünkü birisi, kazancın birisi hem tasadduk ettin, ikincisi akraban olduğu için. Çünkü akrabaya yardımı Allah ne yapıyor? Emrediyor. İki emri ne yapmış olduğunu yerine getirmiş.

Allah'a rahim yapmak konusunda dünyevi, uhrevi çok faydaları var. Yani belki hani onlar bana şöyle davranıyor, onlar şöyle yapıyor, böyle ediyor. Ben de onlara karşı biraz mesafeliyim falan diyorsun ama aslında akrabaya gitmek, gelmek, görüşmek, konuşmak, irtibatı kesmemek nedir? Sana dünyevi, uhrevi faydalar sağlıyor. Uhrevi zaten faydaları var ama dünyada da faydası var. Hatta şöyle diyeyim, mükafatı dünyada verilmeye başlanan ibadetlerden biridir. Onu yaptığın zaman dünyada zaten onun mükafatını ne yapıyorsun? Görüyorsun. Ömrün uzaması, malının bereketlenmesi ne? Sıla-i rahimledir, vesiledir. Ve nitekim bakıyorsun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu eyyüb sepalehu fi rizkihi. Kim rızkının genişletilmesini isterse, eli bollaşsın, imkanları genişlesin. Anlıyor musun? Ha, kazancı artsın yani. Daha ve en yünse elellehu fi eserihi, ecelinin de uzatılmasını isterse ne yapsın? Felyasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, sıla-i rahim demek ki ne var? Ömrü uzatır. Ya ömür değişmez hoca efendi, belirlenmiştir. Evet, belirlenmiştir. Ama Allah katında şöyle de bir kayıt koyulmuş olabilir. Yani çünkü mesela ne vardır? Dua belayı def eder. Sadaka belayı def eder. Az sadaka çok belayı def eder. Şimdi yazılmışsa gelecek, ne yaparsan yap. Öyle düşünme. Yani kaderi muallaka vardır, kaderi mübrem vardır. Yani askıda olan kaza. Ha şöyle düşün onu. Yani eğer sıla-i rahim yaparsa ömrü şu kadar, yapmazsa bu kadar. Sadaka verirse bu kadar, vermezse bu kadar. Sen şimdi hakkında ne yazıldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman ne yapacaksın? Dua da edeceksin, sadaka da vereceksin. Efendim sıla-i rahim de yapacaksın. Yani senin belki kaderin o efendim kırılma noktası belki oraya bağlanmış olabilir. Allah katındakini biz bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize beyanını biliyoruz. Az sadaka çok belayı def eder. Dua belaları def eder. Anlıyor musun? Ha burada da bak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Men serrahu en yemuddallahu fi umurihi. Her kim Allah'ın ömrünü uzatmasını istiyorsa ve yüvesya aleyhi rizkahu, her kim rızkının bollaşmasını istiyor ise ve yedfa anhu meytetessu ya kötü bir ölümün kendisinden uzak olmasını istiyorsa felyasil rahimehu, sıla-i rahim yapsın. Bak görüyor musun? Sana dünyadayken mükafatı veriliyor. Ahiret başka. Şimdi bunların hepsi dünyada değil mi? Rızkının bollaşması, ömrün uzaması kim istemez? He? Yani sana şu anda deseler ki mesela ne kadar yaşayacaksın? Bir efendim 10 sene daha ömrün kaldı. Ama şu kadar para verirsen ömrünü uzatacağız. Ulan adam servet verir yani. Anlıyor musun? Garanti belgesinde bile bir eşya alıyorsun da şu kadar garantisi var. Biraz daha verirsen 5 yıla çıkarıyor garanti. Anlıyor musun yani? He, şimdi anlayalım diye söylüyorum. Şimdi efendim sıla-i rahim yapmak ömrü uzatıyor işte. Kötü ölümü ne yapıyor? Def ediyor. Uzaklaştırıyor. Çok önemli. Kötü ölüm. Ya neler oluyor, neler bitiyor dünyada, anlıyor musun? Değil mi? Yani işte Nepal'di galiba. He? Nasıl bir sel geliyor? Alnı götürdü yani. Suyun imkanı olmayacak yerler. Ya burada su var mıdır, yok mudur? Nasıl bir sel geliyor arkadaş? Öyle bir geliyor ki evleri, barkları, arabaları, her şeyleri alıyor götürüyor. Yani insanlar bak nasıl görüyorsun mesela orada çekmişler. Balkonuna çıkmışlar. Nereden kurtulalım? Sen balkondan nereden kurtulalım? Evi almış götürüyor yani. Ha, dolayısıyla akıbetimiz nasıl olacak bilmiyoruz. Bunun için ne yapacağız? Dua edeceğiz. Caymaktan kaymaktan Rabbim bizleri muhafaza etsin. İstikamet üzere, iman üzere, İslam üzere güzel bir ölüm Rabbim cümlemize nasip eylesin. Duamızı da edeceğiz ama efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanlarına da ne yapacağız? Kulak vereceğiz, itibar edeceğiz ve tatbik etmeye gayret edeceğiz kıymetli kardeşlerim. Evet, demek ki sıla-i rahim rızkı artırır, ömrü bereketlendirir, Rabbini razı eder. Yaptığının karşılığı dünyada ne yapılıyor? Verilmeye başlıyor. Bu dünyadan demek ki mükafatını görüyorsun. Evet,
Ve bakın ne buyuruluyor.

0: sahibini cennete taşıyacak bir buraktır aynı zamanda. Ama şimdi sıla-i rahim yapmanın bu kadar mükafatları var, ecirleri var. Peki sıla-i rahmi kesmenin, irtibatı koparmanın, gitmemek, gelmemek, görüşmemek, konuşmamak, set çekmek, duvar çekmek, bunlar da çok, efendim, bu konuda da tehditler var. Evet. Çünkü o zaman ne olur? Rahmetten bırakan bir yıkım haline geliyor bu sefer. Yaptığın zaman büyük mükafatlar var. Efendim, rahmetler var, merhametler var. Ömrüne, malına bereketler var. Ama kestiğin zaman o efendim mükafatları unut. Bir de ne yapıyor? Bakın. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Errahimi muallakatun bil arş. Rahim arşa asılıdır. Tekulu der ki. Yani niyaz ediyor, dua ediyor. Men vesaleni vesalehullah. Kim beni sıla ederse Allah da onu sıla etsin. Ve men katani katahullah. Kim benden koparsa Allah da ondan kopsun. Yani rahmetini kessin. Sıla-i rahim demek ne yapıyor? Dua ediyor. Ya. Evet kıymetli kardeşlerim. Sıla-i rahmin terk edilmesi, akraba ve yakınlarıyla olan ilginin, alakanın, iletişimin tamamen kesilmesi büyük günahtır. Ve bu konuda tehditler vardır. Çok ayetler var. Mesela bakın bir tanesini arz edeyim. Bakara suresi 27. ayet-i kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri kimden bahsediyor? Fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsediyor Allah-u Teala. Şöyle buyuruyor estağfirullah. اَلَّذِينَ يَنْقُلُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِ O fasıklar ki Allah-u Teala Hazretlerine söz verdikten sonra, kesin olarak söz verdikten sonra o sözü bozarlar. Mevla'ya verdikleri sözü bozarlar. Bir. Daha ne yaparlar bunlar? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّ صَلَى Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler. Ve yufsidûne fil ard ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, ifsad ederler. Ülâike humul hâsirûn. İşte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir Allah buyuruyor. Şimdi bu ayeti kerime çok enteresan. Evet kıymetli kardeşlerim. Yani hüsrana uğrayacak olan fasıkların ve kafirlerin vasıflarından bahsederken Mevla ne yaptı? Üç tane madde saydı. Onlar Allah'a verdiği sözü bozuyorlar. Ne büyük bir vebal. He? Nerede verdikleri söz? Elestü bezminde. Kalu bela. Dediler ya evet. Kalu dediler. Bela. Evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Yani sana kulluk edeceğimize, senin emirlerini yerine getireceğimize, nehirlerinden kaçacağımıza söz veriyoruz. Bunu bozuyorlar. Şimdi bir, zaten sen, ha şunu da okuyayım da. İki, ne yapıyorlardı? وَيَقْتَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَيُّ صَلَى Ha, o zaman bunlar ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın birleştirilmesini emrettiği akrabalık bağlarını keserler diyor. E şimdi bak onlar, işte hüsrana uğrayanlar onlar. E şimdi bu fasıkların ve kafirlerin huyları bir Müslüman'da olmaması lazım değil mi? Demek ki bakın ne kadar tehlikeli işler yapıyormuşlar aslında. Bu fasıklar ve kafirler. O zaman sen de akrabalık bağını kestiğin zaman yani bu vasıflara haiz oluyorsun ki böyle bir Müslüman olur mu yani şimdi? Mevla bunlar açıkça beyan etmiş, anlatmış, ifade etmiş ama sen hala bu hal üzere ne yapacaksın? Bir inat uğruna, bir kin, bir nefret uğruna falanca bana şöyle yapmıştı da, şöyle etmişti de ve bunu ne yapacaksın? Devam ettireceksin. Allah'ın ayetleri var. Evet kıymetli kardeşler. Zaten verdikleri sözü bozarlar. Ahirette de biz Mevla Teala Hazretlerine söz verdik. Emirlerini tutacağımıza dair. Peki sıla-i rahim yapmak da Mevla'nın emirlerinden olduğuna göre. Onu yapmadığı zaman iki vasfı kazanmış oluyorsun. Kötü vasfı yani. Hem Allah'a verdiği sözü tutmamış oluyorsun. Hem de sıla-i rahmi kesmiş oluyorsun. Evet kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bu demek ki hüsrana uğrayanlar bunlardır diyor Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi bakın bu ayet-i kerime biraz daha ağır bir tehdit içeriyor. Muhammed suresi 22. ve 23. ayeti kerimede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bakın buyuruyor. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ Ey münafıklar diyor. Demek fırsatını bulup iş başına yönetime geçecek olsanız yeryüzünde fesat çıkaracaksınız. Daha ve taktau erhamekum ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi? Bak burada da Mevla o kaydı koydu yani. He? Demek iş başına gelecek olsanız, yani elinize bir fırsat geçse, imkanınız olsa, he? Yeryüzünde fesat çıkaracak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi? Ulaikellezine la'nehumullah. İşte onlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Feyasammehum ve ama efsarahum, ve kulaklarını sağır, gözlerinde kör ettiği kimselerdir onlar. Kulakları sağır ve gözleri kör olanlar kimler? He? Hani ülâike kelenâm belümedal. Onlar hayvandan da aşağı, belki daha kötüdür. Şimdi bak onların vasıfları. Yani efendim o kafirler gözleri var ama görmüyorlar. Kulakları var ama duymuyorlar. Aslında duyuyorlar. Ezanı duymuyor mu? Duyuyor. Ezanı duyuyor ama rahatsız oluyor. Anladın mı? İşte duymamak bu demek yani. Yoksa görmüyor derken görmez mi? He? Ya gözünde dolar işareti var. Doları, euroyu, borsayı, menfaatini, çıkarını öyle baktı mı projektör gibi görüyor. Ama hakkı görmüyor, hakikati görmüyor. Allah'ın emirlerini görmüyor, duymuyor, duymazdan geliyor. Ya demek ki nasıl bir tehlike arz oluyor. Sen kendini Müslümanım diye efendim avutuyorsun ama Müslümanın yapmayacağı bir hal ahval içerisine giriyorsun. Kafirlerin ve fasıkların vasıflarına haiz oluyorsun. Yani anlıyorum zannediyorsun, anlamıyorsun. Duyuyorsun ama hakikati duyamıyorsun. Çünkü ayette Mevla öyle buyurdu. Yani siz demek ki bir fırsat bulsanız, iş başına geçseniz fesat çıkaracaksınız yeryüzünde ve akrabalık bağlarını keseceksiniz. İşte Allah onlara lanet etti. E şimdi burada akrabalık bağlarını kesenleri de koyduğuna göre demek ki burada böyle bir efendim emri kıranın lanete uğrama tehlikesi var. Rahmetten uzak kalıyor. E çünkü az önce de hadis-i şerifte ne buyurulmuştu? Rahim arşa asılı. Ne yapıyordu? Dua ediyor veya beddua ediyor. Men vesaleni vesalehullah ve men katani katahullah. Kim beni vasfederse Allah da onu vasfetsin. Kim keserse Allah da ondan rahmetini kessin. İşte burada lanete uğradığı da ayet-i kerimeyle beyan edilmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Demek ki bu mesele önemli. Ne yapacağız edeceğiz? He? Nefsin istemese de, canın istemese de. Yani bir problem varsa, yoksa niçin görüşmek istemezsin ki? Akrabaların, onlar senin, efendim yakınların, teyzelerin, aynı kandan, efendim dayıların, halaların, amcaların, kardeşlerin. Aynı kandan, aynı candansın yani. Ha, problem nerede çıkıyor? İşte onlar evleniyor. Onun kocası, bunun hanımı, başka bir kan girince ne oluyor ondan sonra? Efendim hasetler başlıyor. Efendim nefretler başlıyor. Efendim aşık atmaya çalışıyor. Sanki bir gizli bir yarış, bir şey. Bu sefer onu fitliyor. O öyle, bu böyle, bak onlar şöyle dedi. Seni ne yapıyor? Yani efendim vesveseyle şeytan da işin içine giriyor ve bu sefer uzaklaştırıyor. Bunlar basit şeyler değil. Namaz da Allah'ın emri, oruç da Allah'ın emri, zekat da Allah'ın emri ama sıla-i rahim de Allah'ın emri. Bak sahabeye sordu, sahabe-i kiram sordu. Beni cennete götürecek bir amel söyle ya Resulallah. Allah'a kulluğu söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirk koşmamayı söyledi, namazı, zekatı, ardından da sıla-i rahim yapmayı söyledi. Yani cennete götürecek ameller içerisinde sıla-i rahim de sayıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peki hoca efendi, tamam anladık, tamam böyle önemini anladık, idrak ettik, gidelim gelelim ama ben gidiyorum akrabalarım, arıyorum, soruyorum ama onlar gelmiyorlar. Ama onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Kötülüklerini de gördüm, biliyor musun? Ne yapayım ben şimdi? Biz şimdi ne yapalım? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakacağız. لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Andolsun Allah Resulü sizin için en güzel örnek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hepsi var. O dönemde de pek çok efendim sahabe-i kiram sormuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermiş. Ve bunlar bize kadar ne yapmış? İntikal etmiş. Ve ne yapacağız, ne yapmayacağız, bize doğrusunu öğretmişler. Yapabiliyorsak şunu yapacağız. Mesela sahabeden biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Dedi ya Resulallah, akrabalarımla görüşmek istiyorum. Aslında görüşmeye de çabalıyorum. Ama Onlar aramıyorlar, sormuyorlar. Ben arıyorum, onlar aramıyor. Ben gidiyorum, onlar gelmiyor. İyilik ediyorum, onlar kötülük ediyorlar. Ben yumuşak davranıyorum, onlar kaba davranıyorlar. Bak, sahabe-i kiram da bayağı sabırlıymış yani. Anlıyor musun? Gidiyor, onlar gelmiyor. İyilik yapıyor, kötülük görüyor. Yumuşak davranıyor, onlar kaba davranıyor. Ha, biz olsak ne yaparız? Cehennemin dibine kadar yolun mu var dersin, bilmiyorum. Kesersin yani bir daha. Telefon, görüyor musun? Bak, 50 kere aradım, açmadı, şimdi o arıyor. Ben de açmıyorum falan. Artık ne dersin bilmiyorum. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, bakalım ne buyuracak ona. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem o sahabesine buyurdu ki, sen böyle davranmaya devam ettiğin müddetçe Allah'ın yardımı seninledir. Bak, görüyor musun? Resulullah'ın ağzından duymak da bu nasıl bir şey yani? He? Adam bu sefer 3 kere arıyorsa 30 kere arar. Niye? Öyle yaptığın sürece Allah'ın yardımı seninle. Düşünsene, Allah'ın yardımının seninle olduğunu bilmek. Senin sırtını kimse yere getiremez ya. He, illa Resulullah'ın sana söylemesi bizzat. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, bak böyle demesine gerek var mı? İşte o sahabenin zımnında ne yaptı? Bütün ümmetine söyledi. İçinizde de böyle vardır. Sen iyilik yapıyorsun, onlar kötülük yapıyor olabilir. Arkandan kuyunu kazdığını hissediyor olabilirsin. Belki de arkandan konuşuyor, yüzüne gülüyorlar. Ne yapalım? Öyle de bir durma. Bunlar senin arkandan konuşuyor ama yüzüne gülüyor. Kardeşim, ben yüzüme gülene gülerim ya. He? Felence diyor ki arkandan konuşuyor. Ne yapalım? O çifte standart yapıyorsa kendi utansın. Sen, yani hitap muhataba göredir. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Anlıyor musun? Şşş, ne haber? Hayırdır? Sen de ona göre dersin yani. Hitap muhataba göre yani. Tebessüm etsen de gülersin. Arkandan öyle diyor, yüzüne böyle diyorsa o kendi utansın. O iki yüzlülüğünden kendi utansın. Sana gülene gülersin. Ama efendim, bak, kötü davranırsa iyi davranmaya devam ettiği müddetçe onlar, efendim sen yumuşak, onlar kaba davranıyor ama sen iyi davranmaya, yumuşak davranmaya devam ettiğin müddetçe, yani sen böyle devam ettiğin sürece Allah'ın yardımı seninledir. Yani bu nedir? Herkesedir bu Resulullah'ın beyanı. Evet kıymetli kardeşlerim. Ha, bunlar nedir? Bunlar yani uç misaller. Herkes öyle olacak değildir. Yani senin gitmenden hoşnut olan, memnun olan, he, senin gelmeni dört gözle bekleyen genelde akrabalar böyledir yani. Şimdi biraz tabii yani günümüzde biraz acayip bir zamana geldik. Eskiden misafir, çocukluğumu hatırlıyorum, misafir ne kadar severdik ya. Misafir gelir yalvarırdık, ne olur kalın ya, kalın. Kalsınlar. Sen gittiğin zaman kalmak istiyorsun. Gelen sende kalsın istiyorsun. Şimdi, he, şimdi bir değişik bir zamana geldik yani. He? Sıla-i rahim kaybolmaya maalesef yüz tuttu. Efendim bayramlarda bile bir mesajla, bayram deyince akla sıla-i rahim gelmiyor, tatil geliyor. Adam gidiyor, tatil yapıyor, ana babası orada. He? Niye gitmiyorsun? Ya bir mesaj attım ben, aradım onu. İyi de madem illa tatil yapacaksın, ya bir geçerken bir uğra, elini öp yani. Anlıyor musun? Biraz otur, çay kahvesini iç yani. Böyle de bir durum oldu. Ha, sıla-i rahim unutulmaya yüz tuttu. Ve ne acıdır ki büyükleri evde, he, yük olarak görür olduk. Sözün meclisten dışarı. Ama öyle bir genel bir durum maalesef var. Büyükler bir yük gibi sanki yani. Bir de onu huzur evine gönderince de huzur duyuyorsun sanki. He? Öyle sanatçı geçinen taifeden de var. Annesi istemiş. Niye huzur evine gönderiyorsun? Evinde it besliyorsun, köpek besliyorsun, kedi besliyorsun. Ananı besleyemiyorsun. Huzur evine gönderiyormuş. Annem istedi. Sen kim bilir ne yaptın da? He? Nasıl konuştun da nasıl davrandın? Suyu getirirken, çayı getirirken. Anlıyor musun? Nasıl davranıyorsun? İkrah etmiş kadın senden. Yakası gitmiş yani. Senden kurtulmanın derdinde. Ya buradan gideyim de ne hali varsa görsün. Senin suratını görmek istemiyor demek ki yani. Büyükler evin bereketidir. Bir evde büyük varsa orada bereket vardır. Büyükler aileyi toplayıcıdır yani. Eskiden öyle bir mevzu oldu mu, bir efendim sıkıntı oldu mu, büyükler ne yapardı? Efendim yol gösterirdi, onların sözü baş tacıydı ve huzur vardı, bereket vardı. Şimdi büyükler ne anlar ki o? İnternetten okumuş ya, bir iki tane bir şey okumuş, anlıyor musun? Çok biliyor. Demiş ki bu cehalet ne güzel, her şeyi biliyorsun. Böyle bir ukalalık var. He? Her şeyi bilmek, büyükler bir şey bilmiyor. İtilme, kakılma ve yük olarak görmek maalesef bereketleri kaldırdı. Bak huzur kalmadı. Kimde huzur var? Herkese bir dokun bin ah işit. Böyle bir hale geldik yani. Evlilikler ayrılığa vesile oldu artık. Hani bir söz var, aldı kızı unuttu bizi filan diye. Bir evleniyor, tamam artık. Görürsen ne ala, hak getire. Evet kıymetli kardeşlerim. Hatta aynı binada oturanlar bile, akrabalar bile, komşuları geçtik. Aynı binada oturan akrabalar bile artık pek görüşemez oldu. Herkesin işi çok canım. İşi çok da ne biliyor musun? Ya dizi seyredecek. Ya internette bir oturuyor, iki saat geçiyor. Neye bakıyorsun, ne yapıyorsun, ne okuyorsun? Ne dünyana faydası var, ne ahiretine faydası var. İnsanları nasıl meşgul ettiler ve yani meşgul ederek boş şeylerle tembelleştiriyorlar. Ve efendim aynı binada bile görüşüp konuşup konuşmayan, gidip gelmeyen bir duruma geldik maalesef. Nerede görüşüyor? Düğünlerde belki, cenazelerde, anlıyor musun? Cenazede son bir görevimizi yapalım, akrabalarla orada görüşüyor. Ayrılırken de güya espri yapıyor. Bir dahaki cenazede görüşürüz falan. Belki de görüşemezsin, o cenaze sen olabilirsin ya. Anlıyor musun? Bu böyle tercihe bırakılmış bir şey değil. Yani ben tabii tercih etmiyorum akrabalarım ama görüşmeyi tercih etmiyorum. Senin tercihine bırakılmış bir şey değil bu. Bu Allah'ın emri. Bu Allah'ın emri. Gidilecek, gelinecek. Evet. Şimdi ne yapalım öyleyse? Allah'ın emri kalktı mı? Bak ayetleri okuyoruz. Yani dünyana da zararı var. Bereket kalkıyor. Ömürler kısalıyor. Huzur kaçıyor. Ya. Evet. Artık öyle bir hale geldi. Bu sefer işte hani gidilip gelinmeye. Bu sefer gelecek nesiller birbirini tanımaz hale geldiler. Yani bir takım sosyal veya ekonomik bir takım problemler, sıkıntılar olabilir. Olsun, ne olursa olsun bu vecibe ihmal edilmemesi lazım kıymetli kardeşlerim. Çünkü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin korumamızı emrettiği bağların en güçlüsü akrabalık bağlar. Evet, ve ulul erham, rahim sahipleri, akrabalar. Bazıhum evlâ bi bazın fi kitâbillâh. Evet. Yani Allah'ın kitabına göre birbirine daha yakındırlar. Yani burada tabii yani birbirine mirasçı olan akrabalar, rahim sahipleri en yakın onlar. Şimdi tabii birbirine mirasçı olan kardeşler mesela diyelim. Şimdi bunlar tabii akrabalık bağlarını muhafaza etmesi lazım. Ama ne oluyor? Miras meselesine gelince bu bağlar gevşemeye başlıyor. Bu bağlar çözülmeye başlıyor. Ya bu bağlar kopuyor yani. Anlıyor musun? Kardeş kardeşe düşman oluyor ya. Kimse ne hak tanıyor, ne hukuk tanıyor, ne din tanıyor, ne şeriat tanıyor. İş paraya gelince Kur'an-ı Kerim'de Mevla emirleri beyan etmiş. Mesela namaz kılın. Rekatlar kaç rekat kılınacak? Resulullah'a bakacaksın sallallahu aleyhi ve sellem. O söyleyecek. Ama miras meselesinde Allah-u Teala tek tek beyan ediyor kime ne verileceğini. Çünkü bu konuda hadis-i şerif var. Ben hadis kabul etmiyorum diyebilir adam. Anlıyor musun? İş paraya gelince o hadis zayıf. Kim rivayet etmiş? Falan efendim ravilerden birisinde şöyle bir tenkitler var falan. Ama Mevla ayetle miras konusunu ne yapıyor? Ayetle beyan ediyor. Para işi bak kardeşi kardeşe ne yapıyor? Düşman ediyor. Dünya menfaati için, üç kuruş menfaati için, bir karış arazi için, şu kadar bilmem ne efendim miras için bütün kardeşlerini, sülalesini silebilecek bir hale gelebiliyor insan. Anlıyor musun? Sadece bu efendim herkes için geçerli. Çok takva görürsün. Çok takva görürsün. Ama iş mirasa geldi mi? Ya çok takva ama para konusunda mahkemelerden gelmiyor geri mesela. Evet kıymetli kardeşlerim. Onun için bu emri unutmayalım. Sıla-i Rahim. Akraba ile gidip gelmek meselesini. Dünya hırsı, bir takım menfaatler, mal, mülk meselesi, şeytan ve nefis aramıza girmemeli. Evet, aramıza girmemeli. bu ilahi bağlar, Mevla'nın bu emri mal kavgasının ve dünya çıkarlarına kurban edilmemeli kıymetli kardeşlerim. Şimdi tabi akrabalar arasında belki çekememezlik olabilir. Haset olabilir insanda. Yani bütün huylar nelerse her insanda bu vardır. Ama kimisi ne yapmıştır? Nefsini terbiye etmiştir. Efendim kâmi sıfatlar daha belirgindir. Ama kimileri de haset, efendim çekememezlik, akrabalar arası olabilir. Olabilir. Senin evini kıskanır, başarını kıskanır, senin rahatlığını kıskanır, gezmeni, tozmanı, imkanlarını kıskanabilir. Ama ne yapmamak lazım? Kin ve nefret bizi kuşatmaması lazım. Olabilir. İmrenirsin, şey yaparsın. Allah sana da versin. Dua edersin efendim. Ama yani bu gibi şeyler, çünkü haset, çekememezlik, bir takım şeyler. Yani bunlar çok aslında çok tehlikeli, sabıkalı huylar aslında. Eğer işin önüne geçmezse. Bak ne buyuruldu? Gökte ilk suç hasetten işlendi. İblis Adem Aleyhisselam'ı haset etti. Huzurdan kovuldu. Yeryüzünde ilk suç yine hasetten işlendi. Kabil, Habil'i kıskandı ve bak nereye gitti iş yani. Ya kardeşini öldürdü yani. Dolayısıyla böyle şeyler de belki hani içinde bir takım şeyleri yaşayabilirsin. Ama ne olmamalı bu? Kin ve nefret bizi kuşatmamalı. Düşmanlığa dönüşmemeli. Çünkü akraban, kardeşin, dayın, amcan, halan, teyzen neyse. Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Güzel sözlerle efendim karşılık vermek lazım, konuşmak lazım. Çünkü Rabbimiz Celle Celaluhu ne buyurdu estağfirullah? Kavlün ma'rufun ve mağfiretün. Güzel bir söz ve bağışlama hayrun, daha hayırlıdır. Neden? Min sadakati yetbe'uha eza buyuruyor. Yani eza ile başa kakarak yapılan sadakadan hayırlıdır. Yani senin ona yardım etmen az iş değil. Sen ne yapıyorsun yani? Fedakarlık yapıyorsun. Efendim ona maddi olarak yardım ediyorsun. Bu çok kıymetli bir şey. Ama şimdi yardım ettin ama başına kakıyorsun yani. Ben de size şöyle yardım etmiştim de, şöyle yapmıştım da, ben olmasam da, bilmem ne de. Yani hiç yapmasan daha iyi ya. Anlıyor musun? Şimdi Mevla diyor ki bundansa güzel bir söz daha iyi. O zaman ben hiçbir şey yapmayayım, güzel söz söyleyeyim. Mübarek sen hem yardımını yap hem güzel söz söyle. Hani şunu diyoruz yani. Böyle yapmaktansa güzel söz daha iyi. Onun için güzel söz, yani bu genel bir kaide. Güzel bir söz ve bağışlama. Şimdi bu genel olarak hiç tanımadığın 7 yabancıya böyle yapman lazım da. Nesep olarak yakın olan akrabana böyle yapmak uygun değil mi yani? Herkesle iyi geçiniyorsun. He? Ama kendi yakınlarına bağırıyorsun, çağırıyorsun. Böyle şimdi magandalar da var. Hanımına böyle kaba, saba, dışarıdaki kadınlara çok yumuşak. Buyurun hanımefendi, ne diyorsun? Şuradan gidin, buradan efendim devam edin. Hani yol tarif ediyorsun falan. Çok kibar, çok yumuşak. Ama evde öyle değil. Oldu mu şimdi ya? Sen önce hayat arkadaşına iyi davran. Sen önce çocuklarına, yakınlarına, annene, babana, efendim nesep olarak yakınlarına iyi davranacaksın. Bak ne okuduk? Hutbede okunan ayeti söyledik. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani ve ita'idil kurba. Allah adaleti, iyilik yapmayı ve akrabaya yardımı emrediyor. Ye'muru emrediyor. Muhakkak Allah emrediyor. Allah'ın emri bu yani. Sana basit gelebilir. Namazını kaçırmıyorsun ama etrafından herkesi kaçırıyorsun. Kötü davranıyorsun, bağırıyorsun, çağırıyorsun. Hani sözün meclisten dışarı. Bu demek ki uygun bir davranış değil kıymetli kardeşlerim. Evet, hülasa-i kelam. 21. farz neymiş? Sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla iletişimi, ilişkiyi, görüşüp konuşmayı kesmemek. Evet. Akrabaları ziyaret etmek, hal hatır sormak, sevinçlerini ve üzüntülerini veya dertlerini paylaşmak, gelmeseler bile gitmeye gayret etmek, aramasalar bile onları aramak ve güzel söz söylemek demek ki imani bir mesuliyettir kıymetli kardeşlerim. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa felyasil rahimehu, sıla-i rahimde bulunsun, sıla-i rahim yapsın. Bak ifadeyi görüyor musun? Buhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerif. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsan akrabalarına gidip geleceksin, Başka çaresi yok. Bakın, çok çarpıcı bir misal verelim. Bu akrabalıkla alakalı ve akrabalara yardım etmek veya kızdın, yardımı kesiyorsun, görüşmeyi kesiyorsun falan. Şimdi böyle kimseler varsa aramızda, bakın şöyle bir hadise. Ashab döneminde yaşanmış ve hakkında ayet nazil olan bir olayı sizlerle paylaşayım. Malumunuz, biliyorsunuz, İfk hadisesi. Hazreti Ayşe annemize efendim iftira edildi ve bu olaylar bayağı bir işte münafıklar tarafından köpürtüldü. Bu iftira olayı, Müslümanlardan da bazı kimseler münafıkların bu iftirasına maalesef alet oldular. Onlar da dillendirdiler bu meseleyi. Daha sonradan tabii bu konuda ayet-i kerimeler geldi. Ayşe annemizi bundan beri kıldı. Tertemiz olduğu ortaya çıktı ve bunun üzerine bu iftirayı atanlar iftira cezasıyla, had cezasıyla cezalandırıldılar. Bu cezalandırılanlardan biri de Müslümanlardan da var. Hatta Bedir Harbi'ne de katılmış. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh akrabalarından Mistah diye sahabeden birisi radıyallahu anh. Şimdi düşün, hem kendi akrabası Ebu Bekir radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh Mistah'a ve ailesine yardım ediyor. Yani çok sağlam bir yardım yapıyor. Çünkü fakir bir aile, muhtaç bir aile. Dolayısıyla onlara destek oluyor, onlara yardım ediyor. Fakat şimdi bu Mistah ne yaptı? Bu münafıkların efendim bu iftirasına bu da katıldı. O da diline doladı ve ayetle bu işin olmadığı ortaya çıktı ve İftiracılar, müfteriler cezalandırıldı. Bu cezalandırılanlardan biri de kim? Mistah. Tabii düşünün şimdi, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın kızı, kızına iftira ediliyor. Ve kızı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, müminlerin annesi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın durumunu düşünün. Kızına iftira ediliyor. Akrabası tarafından, hem de ona her ay yardım ediyor. Her ay, her hafta, neyse. Anlıyor musun? Ha, şimdi bu olaydan sonra ne yaptı? Yemin etti. Vallahi bir daha yardım etmeyeceğim dedi. Ve yardım etmedi. Yardımı kesti. Ya kim olsa böyle yapardık değil mi şimdi mesela? Siz olsanız, he? Sadece yardımı kesmekle kalmaz, kim bilir neler yaparsın yani. Sen adama yardım ediyorsun. He? Ha, şöyle düşünmeyin yani. Ha, bana yardım etti diye ben hakkı söylemeyeyim mi? Kardeş, haktan bahsetmiyoruz. İftira atılmış peygamber hanımına. Anlıyor musun? Mesela sahabe-i kirama sormuştu. Hazreti Osman radıyallahu anh zannediyorum. Tek tek sordu. Mesela ne diyor sahabe-i kiram? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem, sen bu konuda ne diyorsun diye sorunca, dedi ya Resulallah, siz bir kere namazdaydınız. Namazdayken dedi, efendim nalinlerinizi çıkardınız ve namaza devam ettiniz. Sonra sorduk ya Resulallah, bunun sebebi nedir? Buyurdunuz ki Cebrail aleyhisselam geldi, ayağıma bir necaset bulaştığını söyledi, onun için çıkardım namaz ifsad olmasın diye. Sizin nalinizdeki necaseti bile haber veren Allah, namusunuzdaki kiri söylemez mi ya Resulallah? Asla böyle bir şey olmamıştır diyor. Sahabe, görüyor musun? Bir mümine düşen böyle bir olay olduğu zaman yapmaz. Yapmamıştır. Bu iş içinde bir iş var demek lazım. Ama bizde böyle bir enteresan bir durum var. Bir hoca hakkında ya böyle yapmış, bir haber çıkıyor. Ulan görüyor musun, ben zaten tahmin ediyordum falan. Neyi tahmin ediyordun? Senin kalbin bozuk kardeşim ya. Bak, ayetler gelmiş, olaylar olmuş. Ha, şunu diyorum. Hal böyleyken iftira edilmiş ve had cezası da görmüş. Ve bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh yemin etti. Vallahi bir daha dedi yardım etmeyeceğim dedi. Tabii yardımı kesince hakikaten Mistah ve ailesi çok perişan oldular. Zaten fakir bir aile, imkanları yok. Yardım da kesilince perişan oldular. Ve bakın, Nur suresi 22. ayet nazil oluyor. Mevla ne buyurdu? Estağfirullah. Ve la ye'teli ulul fadli minkum ves-sa'ah. İçinizden lütuf ve servet sahibi olanlar yemin etmesin. Eyyutu ulul kurba vel mesakine vel muhacirine fi sebilillah. Niye yemin etmesinler? Yakınlarına yardım etmemek için yemin etmesin. Veya düşkünlere veya Allah yolunda hicret edenlere artık yardım etmeyeceğim diye yemin etmesinler diyor Allah-u Teala. Vel yafu vel yesfahu, affetsinler. Affetsinler, bağışlasınlar, geçsinler. Ela tuhibbuna en yafirallahu lekum. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Bak Mevla'ya bak. Adeta sırtını okşuyor böyle. Böyle yapanların. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Vallahu gafurur rahim. Allah bağışlayandır, merhametli olandır. Bu ayet geldi. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çok etkilendi. Ne buyurdu? Allah'ın beni bağışlamasını seviyorum dedi. Ve tekrar ne yaptı? Yardım etmeye başladı. Sahabeyi görüyor musun ya? Bize ayet okusalar, he? Bize ayet mi okuyorsun? Adam bana neler yaptı bilmiyor musun? Allah'tan kork deseler, sen kork. Bizde bir acayip bir durumlar var yani. Hazreti Ömer gibi bir zata Allah'tan kork diyor. Hemen böyle yanağın toprağa efendim dayıyor. Allah'tan korktuğunu beyan ediyor yani. Onları ayet durduruyor. Onları hadis durduruyor. Bize ayet okuyunca hopluyoruz yani. Bir de ayet mi okuyorsun? Ne okuyalım? Martaval mı okuyalım? Ayet okuyacağız tabii. Ve böyle bir durumda bile Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yeminini bozdu. Yemininin kefaretini verdi. Ve yardım etmeye devam etti. İşte akrabalık ilişkileriyle alakalı çarpıcı bir misali de sizlerle paylaşmış olduk. Evet, vaktimiz doldu. Aslında tabii bununla alakalı konuşacak çok şey var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin akrabalık ilişkileriyle alakalı ve vefasıyla alakalı pek çok misaller var. Efendim tarih kitaplarında, siyer kitaplarında. Bunları da inşallah tabii araştıralım, okuyalım, bakalım. Ve bu konudaki eksiklerimizi telafi etmeye çalışalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimiz neydi? 54 farzın 21.si sıla-i rahim yapmak. Akrabalarla görüşmek, konuşmak, iletişimi kesmemek, diyalogu kesmemek, gerektiğinde efendim iyilik yapmak. Ha, gitmek gelmek derken tabii şeriate de dikkat etmek. Harama helale riayet etmek, eziyet etmemek, zulmetmemek, görüştün konuştun dilinle de efendim dırdırdırdır vır vır vır incitip kalbini kırıp he efendim fitne tohumu saçmamak, bunlar hepsi sıla-i rahim yapmaya da giriyor kıymetli kardeşlerim. Evet, inşallah tabii konularımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki haftada nasip olursa 54 farzın 22.sini işlemeye gayret ederiz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri anlatılanlarla amel etmeyi bizlere kolaylaştırsın. İstikamet üzere bu yolda caymaktan kaymaktan bizleri muhafaza buyurup son nefesimize de imanla güzel bir ölümle ruh teslimi Rabbim Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Şimdi reklamlar.
1: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
2: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
4: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
5: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir.
6: Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
4: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
3: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de bir ton içme suyu bedeli 2500 lira, bir öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
6: Bu karşıda bir yer aldılar. Şimdi orayı işte inşaat projesini çizmişler. Erkekler için Arapça, bak kız medresemiz çok var, kız talebede çok var, kadın cemaat çok var, erkekler çok azaldı. Ama İsmail Hoca'da da erkek talebe fazla. İşte burada erkek talebenin olması beni çok sevindiriyor. Ve erkek talebenin artması da beni çok sevindiriyor. Onun için şu anda erkek talebelere yer yetmedi, taleplere cevap verilemedi. Bir an önce buraya bu medrese lazım. Sizlere de Sultan Derin sitesine vesaire, Hoca Efendi'nin kendisi vesaire, burada yetkililere ulaşın, görüşün, edin. Kiminiz demir verin, çimento verin, para verin, nakit verin, ne yapıyorsanız yapın. Bu medrese bir an evvel bitsin ve Kur'an ehliyle dolsun, taşsın. Müderrisler, alimler, fıkıhçılar yetişsin. Biz öldük gidiyoruz, kalanlara selam olsun. Arkamızdan bir alim nesiller yetiştirelim inşallah.
0: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
6: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatip şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı tüzeyak hatip şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz sizden. Kovacı dediği hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı dede iletişim numarası.
5: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine, kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
3: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
8: Reklamları dinlediniz. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Haydar sohbet programını
1: Ecir
3: sunar.
1: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
0: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet İtikad dersleri başlıyor.
8: Yedinci bölüm başlıyor.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatü vesselamu ala seyyidil mursaline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyenler, dersimizi takip edenler, İmam Rabbani Hazretlerimizin kaddesallahu sirrahu füyuzatı ve berekatı cümlemizin üzerine yağsın. Bütün dinlediğimiz mahallere, mekanlara, meskenlere Rabbimiz Tebarek ve Teala bu büyük zatın itikat konularında bizlere talim ettiği bu malumattan son derece istifade etmek ve doğru anlayabilmek nasip eylesin. Amin. Dersimizin gerisinde buyuruluyor ki, irtibat kurmak açısından söylüyorum. Allah-u Teala'nın kelamı birdir. Tek bir an, o an besittir. Ne demek besit? Zamanın parçası değil. Gerisi yok, ilerisi yok. Cüzü yok, parçası yok. Tek bir an. Onu biz anlayamayız. Biz tabii şu andaki zamandan haberdar olduğumuz için hep dakika, saniye, salise, saat falan böyle gidiyoruz. Mevla'ya zaman geçmez. Tek bir anda, yani parçası olmayan tek bir anda bütün buyurduklarını buyurdu. Ezelde. Mevla Teala'nın ilmi bir inkişafla her şeyi bildi. Olacakları, ölecekleri, kalacakları, sonsuza kadar neler yaşanacakları, hepsini yine bir anda, basit bir an, yani parçası olmayan, zamanın cüzü olmayan, tek bir anda her şeyi o tek inkişafla bildi. Yine böylece Mevla Teala'nın fiilini, bu gerideki son ders fiili ilahi. Fiil yani Allah-u Teala'mızın icraatı. Diriltmesi, öldürmesi, yaratması, bütün yaratılanları yaratması, rızıklandırması. Bunların tafsilatını geçen dersleri takip edebilirsiniz internet sitesinden. Bizim cübbelihamethoca.tv işte o adreslerde bulabiliyorsunuz. Lale Gül'ün adreslerinde bulabilirsiniz. Geri iki dersleri birbirine takip ederek irtibatlandırmanız lazım. Yoksa tabii ki her derste aynı şeyi tekrar edersek ileri gidemeyiz. Onun için geriden bir özet yaparak önümüzdeki derse başlayacağım inşallah. Allah-u Teala'nın fiili birdir. Ne demek birdir? Allah-u Teala Ötekaddes Hazretleri bütün yaratacaklarını, yapacaklarını, fiil yapmak demek zaten, icraat demek. Bütün yapacaklarını, yaratacaklarını kıyamete kadar demiyorum yani. Kıyametten ötesi var, cennet var, cehennem var ki cennet, cehennem ebedidir demek. Sonsuza gidiyor artık, soru yok. Bütün bu alemlerde ve işte dünyada ukbada yaratacağı her şeyi tek bir fiille yarattı. Tek bir anda, o an zamanın parçası değil, besit o demek, mürekkep değil, cüzleri yok. Tek bir anda hepsini yarattı. Ha, eserleri ne zaman zuhur ediyor? İşte eserleri ben doğma vaktimi tayin ettiği vakitte o halkın, o icadın, o fiili ilahinin eseri zuhur ederek işte 65'te ben dünyaya geliyorum. İşte şu ayda, şu günde. Öbürü şu ayda şu günde belki herkes doğuyor. İşte öbüründe öldürme fiili tecelli ediyor. Bu sefer o ölüyor. Böylece efendim eserleri vakitleri geldiğinde zuhur ediyor ve edecek. Daha tabii neler daha yapmış onları da göreceğiz. Bilmiyoruz ki biz. Gayipten haberimiz yok. Mevla'nın fiili tek buyurdu. Şimdi velemma bizim dersimiz burada kalmıştı. Velemma ne zaman ki lem yattali' muttali olamadı yani vakıf olamadı, haberdar olamadı. Kim el-Eş'ariyyu? İmam Eş'ari Hazretleri. Biliyorsunuz Ehl-i Sünnet mezhebi üçe ayrılır. Bir selef mezhebi ki onlar ilk üç asrın ehlidirler. Onlardan sonra çıkan fitne ve ihtilafları çözmek için İmam Ebu Mansur Maturidi Hazretleri ile İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'ari Hazretleri insanların kafalarında karışıklık hasıl olan meseleleri çözmek için halef mezhebi olarak adlandırılan Eş'arilik ile Maturidi'liği kurmuşlardır. İkisi de haktır ve ikisi de Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın omurgasıdır, ana çizgisidir. Bazı aralarında ufak tefek ihtilaflar olabilir. Teke tek de anlatmıştım, tafsilatlı birkaç da misal vermiştim. Bu ihtilaflar pek konu edilecek derecede boyutta değildir. Niza lafzıydır. Yani sözden ibaret kalan bazı farklı görüş, münazaa, tartışma gibi görünür ama hakikatta aralarındaki ihtilaflar öyle önemsenecek türden büyük değildir. Şimdi burada bir fark söylüyor. İmam Eş'ari ki vakıf olamadı neye? Alâ hakikati fi'lil hakkı. Hak Teâlâ'nın fiilinin gerçek yüzüne, hakiki manasına vakıf olamadı. Celles, yüce oldu sultanı, Allah'ımızın saltanatı yüce oldu. Ona tazim ediyordu. Teâlâ diyoruz ya hep, Allah-u Teâlâ. Yüce oldu işte, saltanatı celil oldu, azim oldu, kuvveti büyük oldu. Yani yüce Rabbimizin demek istiyor. Fiilinin, yani icraatının, yaptığı işlerin nesi var? Hakikati var. Bu hakikat, yani gerçek yüzü var. Bu gerçek yüzüne vakıf olamayınca İmam Eş'ari Hazretleri ne yapmış? Kale söyledi, hükmetti. Neyle hükmetti? Bi hudûs-i tekvîni, Allah-u Teala'nın tekvin sıfatı sonradandır dedi. Tekvin neydi? Hayat, ilm, semi'u, basar, irade, kudret, kelam, tekvin. 8 sıfat-ı sübutiyeden 8.'si. Ya sayıyorduk ya, işte dirilik, bilmek, işitmek, görmek, arzu etmek, gücü yetmek, konuşmak, icat etmek. Tekvin, oluşturmak, oldurmak, oluşturmak, var etmek, yokluktan çıkartmak. Yokluk, her şey yokluktaydı. Sonra Allah var edince varlık sahasına çıkarıyor. Tekvin o. Şimdi İmam Eş'ari Hazretleri buyurmuş ki, tekvin sıfatı hadistir. Niye hadistir? Çünkü yaratılanlar sonradan ya, yaratılanların sonradan olmasına kıyas ederek sıfat da sonradan demiş. Daha neyle hükmetmiş? Ve hudûs-i ef'âli teâlâ. Allah-u Teala'nın fiilleri de sonradan demiş. Yani fiilleri derken yaptığı işleri. Yaptığı işleri ben onun bir fiilinin eseriyim. İşte buradaki kağıt, kalem, masa, kasa, ışık, duvar, apartman, işte mahalle, İstanbul, Ankara, Türkiye, git bütün dünya. Bunlar Allah-u Teala'nın fiillerinin eseridir. Bu fiiller hep sonradandır. Niye sonradandır? Her şey sonradan yaratıldı. Tamam sonradan yaratıldı ama sonradan yaratılmaktan Allah-u Teala'nın sıfatının sonradan olması icap etmez buyurmak istiyor. Velem yedri, İmam Eş'ari Hazretleri bilemedi diyor. Tabi İmam Rabbani bunu diyebilir. Biz o kadar koca itikatta müçtehit olan İmam Eş'ari'ye bu ifadeleri biz kullanamayız. Ama İmam Rabbani Hazretleri itikatta müçtehit olduğundan müçtehit müçtehide bu şekilde konuşabilir. Fakat biz tabi bu şekilde ifade etmeyelim. Yani İmam Eş'ari'nin görüşü budur. Ama isabetli değildir bu görüş denebilir tabi hani. Neyi bilemedi? Enne hâzil hâdisâti, şüphesiz bütün bu olaylar yaratılmış olan alemi imkanda bulunan yani yaratılmış bütün mahlukat nedir? Âthâru fi'li teâlâ. Allah-u Teala'nın fiili değildir. Ya nedir? Fiilinin eserleridir. Öyle fiil gel ezeliyi. Evveli olmayan Allah-u Teala'nın fiili sıfatı, tekvin sıfatı ezelidir. Yani evveli yok. Çünkü zat sıfattan ayrılmaz, sıfat zattan ayrılmaz. Mevla'nın zatı ne zaman var? Hiç yok olduğu yok ki. Ezeli. O zaman sıfatların da yok olduğu yok. Sıfatları sonradan olamaz diyor. Bunlar nedir peki? Peki sen yaratılmışsın 65'te. Sen Allah'ın bir fiilisin. Seni yaratmış, onu yaratmış. Bunlar Allah-u Teala'nın fiili değil mi? Değil diyor, onu anlayamadı diyor. Allah-u Teala'nın fiilinin eserleriyiz biz diyor. Zuhur eden, varlık sahasında beliren eserleriyiz. Yoksa ne değildir? La nefsü ef'ali. Allah-u Teala'nın fiillerinin kendisi değildir. Fiillerinin kendisi görünmez diyor. Fiillerin eseri görünür diyor. Yani şimdi Tespite hata yok. Sizin anlayacağınız dilden konuşalım. Bu masayı yapan bir marangoz var. Usta var. Bu masa şurada gördüğünüz bir masa var. Bu masa ne zaman yapıldı? Bir sene evvel. Şimdi bu masa bir sene evvel yaptı bu adam. Bundan evvel hiçbir şey yapmamış. Ama marangozmuş, ustaymış, çıraklık etmiş, öğrenmiş. Hiçbir icraatı yok. Ne zaman yapmış bunu? Bir sene evvel yapmış, çıkartmış ortaya. Şimdi bu nedir? Bu adamın marangozluk fiilinin, sanatının, hünerinin eseridir bu. Ya ne değildir? Bu marangozluk sanatının kendisi değildir. Adamın sanatı kendinde gizlidir. Eseri de burada duruyor. Adam burada değil ki, bir senedir adam burada mı çakacağız adamı? Adamın fiili kendindedir diyor. Eseri buradadır diyor. Peki eseri ne zaman? Bir sene evvel. Sen o zaman bu adam için diyebilir misin ki bu adam bir sene evvel marangoz oldu? Hayır. Bu adam 30

eserleriyiz. Şu anda biz 64, 65, 67 herkesin doğumuna göre efendim veyahut da işte ağacın bitmesine göre, otun bitmesine göre hepsinin günü saati zamanı var. Hepsi sonradan. Yani hepsi sonradan diye Allah Teala'nın icat sıfatı, yaratma sıfatı, yoktan var etme sıfatı sonradan olmaz ki diyor. O sıfat onda vardı. Ama eseri ne zaman çıktı? Eseri sonra çıktı. Tamam ben onun eseriyim. 65'te çıktım. Sen onun eserisin. 65, 2'de çıktın. Eserine sonradan dersin. Fiiline diyemezsin. Çünkü fiili onun sıfatıdır. Bu marangozluk sıfatı bu adamın 30 sene evvel vardı. Peki Allah-u Teala da yaratma sıfatı ne zaman vardı? Ecelidir. Allah var, sıfatları da var. Allah-u Teala'dan sıfatlarını ayıramazsın ki. İlmi ayırsan haşa cahillik lazım gelir. İşitmeyi ayırsan sağırlık lazım gelir. İşitilen bir şey yoktu. Ondan başka bir şey yok. Ya Allah-u Teala'nın gayri hiçbir şeyi kendi yaratmadan önce tabii ki kâne Allah ölüm mekûm mâ şey. Allah vardı, onunla beraber hiçbir şey yoktu. Ezeli alemde Mevla bir şey yaratmadan evvel hiçbir şey olabilir mi? Tabii ki tek o vardı. Ama sıfatları da onunla beraberdi. İşitilecek bir şey yoktu diye sağırlık mı haşa lazım gelsin? Bilinecek bir şey yok diye Allah-u Teala neyi yaratacağını biliyor. Neyi duyacağını biliyor. Nelerin ne konuşacağını o zamandan biliyor, duyuyor. Yani yokluk aleminde de neyin ne olacağını bildiğine göre o sıfatlar, o kemalat, o hünerler, o üstün sıfatlar Rabbimizde zatıyla birlikte var. Zatı ezeli, başlangıcı yok. Bu adama diyebilirsin ki bu adam 30 sene evvel marangoz oldu. Ama Mevla'ya diyemezsin ki kaç bin sene evvel alim oldu, haşa. O zaman nasıl ki neleri bileceğini ta ezelden bildiyse, onunla beraber ilim sıfatı inkişaf ezelde ettiyse, tek bir inkişafla tek bir anda her şeyi bildiyse, neleri yaratacağını, neleri yaşatacağını, sonsuza kadar neler gelişeceğini, fiili de aynıdır. Neleri yaratacağını tek bir tecelliyle, tek bir talik ile, tevcih ile o fiilini oraya yönlendirmekte hepsini yapmış bitmiştir tek anda. Ama bunların eserleri ne olur? Vakti gelende çıkar. Herkes vakti gelende, her yaratık çıkıyor meydana. Ölümünün vakti gelende ölümü yaratıyor. Dünyanın bitme vakti geldi, buna fani kılacak. Hep bunlar onun fiilinin eserleridir. Fiilinin kendileri değildir ki diyor. Evet. Ve min hazel kabili, yine bu kabildendir. Ma o şey ki esbetehu, onu ispat etti. Var dedi yani. Bazı kim? Bazı sufiyeti, tasavvuf ehlinden bazı şeyhler var dediler. Neyle ilgili dediler? Min tecellil ef'ali. Fiillerin tecellisi var. Yani Allah-u Teala'nın fiillerinin kendileri gözükmez. Ama fiilinin tecellisi, yani eserinin parlaması. Eserinin parlaması. Nurunun parlaması veyahut işte inkişafı veyahut da bir şeyin meydana gelmesi. Bu tecelli efal var mıdır? Sofiye'den bazısı vardır dediler. Vardır dediler ama o diyor aslında fiillerinin kendisi tecelli etmiyor. Fiilinin eseri tecelli ediyor. Öz fiilini, kendi sıfatını, hünerini göremezsin diyor. Tabii doğrusu bu. Haysu şu sebeple ki lem yara, o tasavvuf ehlinden, meşayihtan o kimileri göremedi. Nerede fizalkel mevtini, kendi ulaştığı manevi makamda, mevtin yani o yerde, o mehalde, makamda göremedi. Nerede göremedi? Fî mir'âti ef'âlil mümkinâti, mümkinatın fiillerinin aynasında. Mümkinat hepimiz yani. Varlığımız, yokluğumuz mümkün. Allah-u Teala'dan gayri her şey mümkün. Yani bütün yarattıkları kastediyor. Onların işleri var. İşte ben bunu kaldırıyorum, onu indiriyorum, onu kaldırıyorum. Ben zaten mümkün bir varlığım yani. Varlığım vacip ve zorunlu değil. Allah-u Teala istese yaratmazdı beni. Mümkün demek mahluk yani. Sonradan yaratılmışım. Benim fiillerim var işte. Aldısı, verdisi, indisi, kalktısı. Bu fiillerin, yani bu işlerin bir aynası var. Şimdi onlar yansımasına bakıyorlar. Buna bakarken tabii devamlı Allah-u Teala'yı zikretmekten saatlerce Mevla'yı görüyorlar. Mevla'nın fiillerini, Mevla'nın eserlerini, Mevla'nın kudretini, tecellilerini görüyor. Bu sefer ne diyor? Bu insan Allah-u Teala'nın yaratmasıyla elini böyle götürüyor. Allah-u Teala'nın yaratmasıyla şu anda konuşuyor. İstese bir anda onu susturur. Doğru. İşte Allah-u Teala hareket ettirmesiyle boynunu eğebiliyor. Hareket etmesiyle arkaya çevirebiliyor. Falan falan. Şimdi baktılar. Çok Allah'ı zikrettikleri için her yerde Mevla'nın eserini görüyor. Mevla kıpırdatmasa yaprak kıpırdamaz, su efendim akmaz, efendim yağmur inmez,
bulut yürümez ve

0: vesaire vesaire. Her şeyde Mevla'nın eseri. Bu iyi bir makam, yüksek bir makam tabii. Tefekkür çok derin. Bu makamda bakıyorlar, bu insanların veyahut hayvanların mümkünat hepimiz. Onların da yaptıkları bir işler var, bir şeyler var. Fakat onun bir aynası var. Geliyor öküz, bir bindiriyor sana, boynuzuyla deşiyor adamı mesela. Hadi bakalım şimdi, bu da mümkünattan bir varlık. Onun da bir fiili var, burada geldi, vurdu buna. Ama onlar hemen ne diyorlar? Mevla Teala bunu sevk etti. O hayvana ilham etti, gitti buna bir. Doğru, tabii ki doğru. O zaman ne oldu? Bunu öküz yapmadı. Mevla yaptırdı. Yani bir bakıma doğruluk payı var. Ama bu insanlarda olursa sıkıntı. Çünkü o zaman gider adama kurşunu sıkar, öldürür. Ondan sonra ben sıkmadım ya, Allah attırdı bana der. Onu yatımhaneye gönderirler manyak diye. Belki deli raporuyla sıvışabilir. Ama akıllı raporu alsa adamı hapse atarlar katil diye. Çünkü Allah yaptırdı sana ama sana da irade-i cüziye vermiş. Fakat Allah dostları, tasavvuf ehli öyle makama geliyorlar ki o her şeyi Allah'tan gördükleri için o mümkünatın fiillerinin yansıması olarak onların yansıdığı aynada bakıyorlar, göremiyorlar. Neden başka görmüyorlar? Gayra fi'lil fa'ilil hakikiyyi. Fa'ili hakiki, yani gerçek iş yapan, gerçek yaratıcı olan zatın fiilinden başka bir şey görmüyorlar. Tabii ki Allah Teala yaratmasa öküz de kıpırdanamaz, koyun da kıpırdanamaz, insan da kıpırdanamaz. O zaman ne oldu? Onlar hakiki fail olan Allah Teala'nın fiilinden başka hiçbir şey o aynada yansıma olarak göremeyince, Celle Sultanı, saltanatı yüce olan Rabbimizin fiilini sadece görünce ne diyorlar? Geriye bağlı yani. Tecelli efal ispat ediyorlar. Yani diyorlar ki Allah Teala'nın fiillerinin tecellileridir bunlar diyorlar. Allah Teala'nın fiilleri görünür diyorlar. Fiilleri parlar, fiilleri tecelli eder diyorlar. Ama diyor İmam Rabbani Hazretleri ve zelke tecelli, bir inkişaf var, bir görünen bir eser var ortada. Bir parlama var, bir yansıma var. Tabii ki bir şey meydana geliyor burada. Ama bu nedir? Fil hakikati, işin gerçek yüzüne bakarsak nedir? Tecelli asari. Bu haberdir ama işte o tecelli idi. Geçişte öyle oluyor tabii şeyi bir de hafiflik için. Tecelli asari fi'lil hakkı subhanehu. Bunlar Allah-u Teala'nın fiilinin, yani iş yapma sıfatının, yaratma sıfatının direkt kendisinin görünmesi değildir. Ya Allah-u Teala'nın fiilinin, yaratma sıfatının, iş yapma sıfatının eserinin görünmesidir. Eserinin tecellisidir. Fiilin kendisi görünmüyor. Ne gibi? Marangozdaki marangozluk sanatının kabiliyetinin görülmemesi gibi. Ancak eseri görülür diyor. Hal böyle. La tecelli fi'li teala. Bunlar ne değildir? Allah-u Teala'nın kendi sıfatının görünmesi değildir. Sıfatının, fiilinin, tekvin sıfatının görünmesi değildir. Fe inne fi'lehu teala. Çünkü Allah-u Teala'nın iş yapma sıfatı, yaratma sıfatı. Ellezi o sıfat ki hüve o münezzehün. Son derece uzak tutulmuştur. Neden? Anil misali. Sıfatının benzeri olamaz. Misalden münezzeh. Ve daha vel keyfi. Şekilden münezzehtir. Şekil veremezsin. Nasıl iş yapıyor? Nasıl yaratıyor? Sen şimdi marangoz onu şöyle kesiyor, böyle biçiyor, şöyle doğruyor, çakıyor, takıyor. Bunun bir şekli var. Ama Allah-u Teala beni annemin karnında yaratırken, bana ruh verirken bunun bir şekli yok ki. Nasıl canlandırıyorsun? Bir de bakıyorsun donuk kan, pıhtı kan ananın karnında canlanmış. Ona ruh üflemiş. Buna kim şekil görebilir? Bir dakika evvel cansız, bir dakika sonra canlı. Adamı öldürüyor, bir dakika evvel canlı, bir dakika sonra cansız. Kıpış kıpış, adam kıpır kıpır, bir de bakıyorsun olmuş odun. Kılını kıpırdatamıyor, öldü. Şimdi burada Allah-u Teala'nın fiili var. Bunu gel de göster. Şekil ver bakalım, bu adam nasıl öldü? Ölmesinin şekli ne oldu? Bir saniye evvel elini kaldırırken nasıl bir saniyede hiçbir yerini kıpırdatamıyor? O zaman Allah-u Teala'nın fiili benzerden münezzehtir. Şekilden münezzehtir. Daha nedir? Ve kadimün. Kadimdir yani. Allah'ın sıfatının evveli yok. Niye? Zatı gibi. Çünkü o zaman evveli var desen, şu zamanda bu sıfata sahip oldu dersen, o zamandan geride o sıfattan yoksun oluyor. O sıfattan yoksun olunca da noksan sıfat yerine gelmiş oluyor. Madem bu sıfat kamil ve üstün sıfat, şu noktada bu sıfat gelişti, belirdi dediğin anda, o zamandan evvel bu sıfat yok olmuş oluyor. Bu sıfatın yok olduğu noktada da onun zıttı geliyor. Zıttı da nedir? Hünersizlik, yaratamamak, güçsüzlük. konuşamamak, bilmemek, işitmemek. Bunlar hiçbir zaman Allah Teala'da böyle noksan sıfatlar olamaz ki. Zatı daima var, sıfatları da onunla beraber var. Daha nedir o sıfatlar? Ve kaimun, durmaktadır, kaim olmaktadır. Neyle? Bizatihi Teala. Sıfatlar Allah'ın zatıyla kaimdir. Zatından ayrı değildir ki. Sen Allah-u Teala'nın zatının şekli var mı? Benzeri var mı? Olmadığı zaman var mı? Yok. O zaman bu sıfatları, icat sıfatı da zatıyla kaimdir ve ezelidir, mebedidir ve şekilden, örnekten münezzehtir. Allah'ın onun için fiilini göremezsin diyor. Fiilinin eserini görürsün. Fiilinin eserine zaman verebilirsin. Ben fiilinin eseriyim. 1965 27 Şubat. O noktada dünyaya gelmişim. Ondan evvel anamın karnına 9 ay hesap et, geri git, kaç gün kaç saat saniye ise ben bilmiyorum. Kimse de bilmiyor zaten. O noktada bana ruh üflendiği noktadır, 120 günlük. Ondan geri geliyorsun, babamın suyunun döküldüğü. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın fiilidir. Ama bunların efendim Allah-u Teala'nın fiili olarak görülmez bunlar. Ya fiilinin ezeldeki tek anda tüm her şeyi yarattığı, tecelli ettiği ve kudretini taalluk ettirdiği o fiilin eseridir. Zamanı gelince zuhur ediyor. Saatli bomba kurulmuş gibi yani. Her şey vakti gelince pıt pıt pıt meydana geliyor. O zaman senin gördüğün nedir? Fiili değildir. Fiilinin eseridir. Çünkü fiilini gördüm dersen o zaman bu işi yaptı olur. O zaman bu işi yaptıysa ondan evvel bu fiili yoktu. Yani ondan evvel bu sıfata sahip değildi demek olur. Hadi şimdi sen diyorsun ki senden evvel de öbürünü yarattı, ondan evvel. Anladım ama dünyanın ilk başladığı bir nokta var. Göklerin, yerlerin, meleklerin, feleklerin ilk başladığı bir nokta var. O noktadan geriye gittim, Allah-u Teala hiçbir şey yaratmamış diyelim o zaman. Hiçbir şey yaratmadığı bir zamanda Allah-u Teala'nın yaratma sıfatı yok mu yani? Bir şey yaratmadan da yaratma sıfatına sahip. Sıfat olarak. İhya-i mate de sıfat olarak onda var. Ama eserleri sonra zuhur edecek. Allah Allah. Sen buradan suyu pompaladın. Açtın vanayı, buradan suyu pompaladın. Sen şimdi buradan suyu pompaladığın anda suyu vermiş oldun. Bu sıfata sahipsin. Ama su oraya bir saat sonra gidiyor. Çıkacağı yerde menfezden nereye akacak? 3 saat sonra gidiyor. Bu arada görünmüyor. Sen şimdi nerede sen bu suyu göndermiş olma sıfatına sahipsin? Ta ilk gönderdiğin anda. Ama eseri ne zaman göründü? Oradan su çıktığında, borudan göründüğü anda. Ne oldu şimdi? Sana diyebilir miyiz ki sen suyu saat 3'te gönderdin? Sen de ne diyeceksin ki? Ben 12'de gönderdim ya. Sen 13'te gördün. Bunun gibi Mevla ezelde hepsini yarattı, bitti. Ama eseri 65'te çıktı. Benimle ilgili, seninle ilgili daha geri, onunla ilgili daha, gökler yerler daha geri. Ama en nihayetinde bunun 7000 sene geri gidiyorsun, alemler yok diyelim. Ya o zaman Allah-u Teala yine ezelde yaratmıştı bunları. Ama onun görünmesi için vakti var. O vakit geldi mi eseri zuhur ediyor. Ama eserinin zuhur etmesi demek, onun o anda yaratması ve icat etmesi anlamına gelmiyor. Ezelde icat etti, eseri vakti geldiğinde zuhur etti. Anlamış olmanızı tahmin ediyorum. Ve yukalü denilir lehu Allah-u Teala'nın bu sıfatına, fiilini aynı zamanda, ben geçen derste dedim, tekvin sıfatının açılımında ihya-i mâde tehlik terzik, diritmek, öldürmek, yaratmak, rızık vermek, bu sıfatları ve isimlerini ve sıfatlarını İman İslam İlmali isimli eserimin ilk bölümünde bulursunuz. Kısa, öz ama tafsilat var. Tafsilat var. Hele ki ilim sıfatı falan, güzel anlatılmış tekvin sıfatı. 120 sayfalık bir bölümdür. Onu bilmeden bir insanın yani evlenmesi bile sahih değil, namaz kılması bile sahih değil. Bir insan evvela itikat. İnsan inancı düzgün olmadan namazı da kabul olmaz. Evvela kısa ve öz, yani tabi kitap 700-800 sayfa ama ilk bölüm imanla ait, iman ilmihali yani. İşte orada sıfatlarla ilgili malumat verilmiş. Buna tekvin sıfatı denir. Yani fiilleri demek tekvin sıfatına racidir. Onun içindedirler. La tesa'uhu. Şimdi burası haber. Feinne fi'lehu teala. Hani Allah-u Teala'nın fiili, iş görmesi, yaratması ki o benzerden münezzehtir, şekilden münezzehtir, kadimdir, ezelidir, evveli yoktur. Allah-u Teala'nın zatıyla kaimdir. Aynı zamanda ona tekvin de denir. Yani tekvin sıfatı, biz sıfat 8 sayarken fiil sıfatı diye, fiil diye bir şey geçmiyor tabii. Tekvin. Tekvin oldurmak, oluşturmak, meydana getirmek, var etmek, işte fiilde iş görmek, yapmak gibi. Ama sıfat ismi olarak tekvin diye geçiyor yani. O fiili ki ona tekvin de denir. O nedir? Şimdi inne fi'lehu'nun haberi burada geldi. Bu cümlenin tümü onun haberidir. La tesa'uhu. La tesa'u. Alamaz, kapsayamaz. Neyi hu? O fiilini. Ne alamaz? Merayel muhdesati. Meraya miratın cemidir. Ya da mera'nın cemidir. Mera'da görülen yer mirat manasındadır. Merayel muhdesati. Sonradan yaratılan şeylerin aynaları Allah-u Teala'nın fiilini alamaz. Şimdi tasavvuf ehli diyorlar ki biz bakıyoruz aynada yansımalarda sırf Allah-u Teala'nın fiilini görüyoruz. Yani sırf iş gören odur, o yaratmasa hiçbir şey olmaz. Doğru söylüyorsunuz ama ifade tarzı yanlış. Neden? Evet, Allah-u Teala yaratmadan hiçbir şey olmaz. Velakin sizin bu alemde insanların sonradan yaratılan işte mahlukatın yaptıklarıyla ilgili gördüğünüz bütün fiiller, tabii ki yaprak düşmez Allah'ın fiili olmadan. Mevla yaratmadan göz göremez, yaratmadan kulak duyamaz. Hiç kimse bir iş yapamaz. Hiçbir insan, cin, hayvan, melek hiç kimse kıpırtayamaz. Hepsi Allah'ın fiilidir. Bu tamam. Ama senin gördüğün Allah'ın fiilinin kendisi değildir. Fiilinin eseridir. Niye eseridir? Çünkü bu sonradan yaratılanların gösterdiği, gösterebileceği, yansıtabileceği aynalar dardır. Çünkü sonradan yaratılmışlığın darlığı var. Allah-u Teala'nın fiili ezelidir. Yani yaratma sıfatı. Yarattığı şeyler demiyor. Yarattığı şeyler işte ben bu odaya, bu sandalyeye sığıyorum. Yarattığı şeylerin hepsinin bir kapsama alanı var. Efendim santimi var, metresi var. Onu demiyoruz. Onu alır. Gökler, yerler bu kadar varlıkları içine almış. Dolayısıyla ama gökler, yerler, bütün alemler ne yapamaz? Allah-u Teala'nın tekvin sıfatını, fiil sıfatını gösteremez. Çünkü Allah-u Teala'nın sıfatı o kadar yücedir ki, o kadar münezzehtir ki, eşsizdir, emsalsizdir ki, zatıyla kaim olan o iş görme özelliği, o sıfatını hangi yaratılmışın aynasında yansıtacağız? Gökler, yerler, zaten ne diyor? Göklerim, yerlerim almaz beni. Sıfatını da almaz. La se'unu yardı ve la semay. Hadis-i kutsi'de. Göğüm yerim çok geniştir ama almaz beni. Çünkü ben mekandan münezzeyim. Sıfatlarını da almaz. Sıfatları da Mevla'dan ayrılmaz çünkü. Velakin se'unu kalbi abdil mümin. Mümin kulumun kalbi alır beni. Neden? Çünkü kalp şu kadar bir çam kozalağı şeklinde bir et parçasıdır. Ama onun hakikati var. Hakikatini mekansızlık üzere yaratmış. Onun için gökler yerler geniştir ama almaz beni. Kalp küçücük bir et parçasının manevi tarafı, gerçek yüzü, hakikati alır beni. Bu ne demektir? Çünkü ben kalbin hakikatini, insana verdiğim kalbin gerçek tarafını, manevi yönünü mekandan uzak yarattım. Mekansızdır. Bir de bakarsın kalp, beden mekanlıdır, burada durur. Kalp bir de bakarsın Mekke'dedir. Bir bakarsın Tekke'dedir. Bir bakarsın fezadadır. Kalbin nereye gideceği belli değil. Mekana bağlı bir şey değil. Bu bakımdan Allah-u Teala'nın zatını mekanlar almaz. Haşa. Çünkü mekansız. Mekanı o yaratmış. Mekana nasıl sığsın? Sıfatları da ondan ayrılmaz. O zaman fiil ve tekvin sıfatını da sonradan yaratılanların aynaları gösteremez. Neyi gösterebilir? Fiil sıfatının eserlerini gösterebilir ancak. Ve onları sığdırabilir. Ve la zuhura lehu. Ve la zuhura. Zuhur yoktur. Belirmez. Belirmek yoktur. Lehu. Allah-u Teala'nın fiili için. Nerede? Fî mezâhiril mümkinat. Bu sonradan yaratılan alemi imkan dairesindeki bütün varlıklar buraya giriyor. Bunların göstergelerinde, görüntü alanlarında Allah-u Teala'nın fiili, tekvin sıfatı belirmez. Nasıl belirsin? Sıfatının misli yok, misali yok. Hangi şekille sınırlansın? Şekilden münezzeh olan bir sıfat hangi aynada gözüksün? Onun için şiirde burada Farsça bir beyt almış. Der tenke nâ-i suret mana çigûne güncet der külbe-i kedayan sultan çikâr daret. Farsça bir beyt almış. Ne diyor? Der tenke nâ-i suret. Suret yani gözle görülen madde alemi. Bu alem dar. Madde alemi, gözle görünen alem çok dar. Yani hepsinin metresi belli. Bütün dünyada, bütün dünyanın bile kilometre karesi belli yani. Bunlar sınırlı şeyler. Bu maddi ve suret aleminin darlığında tenkenay darlık yani. Suret maddi alem. Der fi manasındadır Farsçada. Der tenkenay suret. Yani suretin madde boyutunun darlığı içerisinde mana çigüne güncet. Mana yani manevi alem çıkına nasıl güncet sığsın? Yani mana alemi sınırsız sonsuz. Bu sınırsız alem bu maddi alemin içine nasıl sığsın? Sonsuzsa sınırsız şey maddi boyutun içine giremez ki diyor. Der külbe kedayan dilenci külbe kulübe yani kedayan dilenciler. Der külbe kedayan dilencilerin kulübesinde sultan çıkar daret. Sultan padişah çıkar ne iş daret arasın? Yani koca padişah diyor dilencilerin kulübesine niye gelsin? Bazı kere başbakan cumhurbaşkanı bir dilencinin evine girer. Ramazan'da işte bir iftar yaparlar falan. Yani bu rastgele bir şeylerdir. Yoksa bir şey aramak için gitmez oraya. Ne arayacak dilenci kulübesinde? Ha belki itibar arar, reis der, belki insanlara reklam yapıyor olur. Onlar ayrı bir şeyler. Belediye başkanları falan yapıyorlar bir şeyler. Ben onu bilmem. Ama hakikaten bir işi olur mu yani padişahın veya bir yetkilinin bir dilencinin kulübesinde bir işi olmaz. Yani demek istiyor ki Mevla Teala'nın zatı ve sıfatları yüce padişahın sıfatları zatından ayrılmaz. Yüce padişah efendim bu sonradan yarattığı alemin içerisinde ne arar? Mevla hangi hünerini burada, hangi sıfatını burada göstermek ister? Zaten hepsi onun sıfatının eseri. Zaten her şey onun fiilinin eserleri. Mevla burada sıfatının, hangi sıfatını burada tecelli ettirse? Hangi fiilini tecelli ettirir? Ancak sıfatının, fiilin eseri burada görünebilir. Yoksa sıfatlarının kendileri, yani dilencilerin kulübesi gibi olan bu dünyanın tamamında veya bu maddi alemin tamamında o manevi alemin ne işi olabilir diyor. Evet. Ve tecellil ef'ali Allah dostlarının fiil tecellileri dedikleri ve sıfatı, sıfatı tecelli etti sıfatı. Bunlar biduni tecelli zati öz zatının tecellisi olmaksızın gayru mutasavverin düşünülemez indel fakir. Bu fakire göre diyor İmam Rabbani Hazretleri. Sen diyorsun fiil tecellisini gördüm, sıfat tecellisini. Halbuki sen zat tecellisini gördüm demeye getiriyorsun. E zat tecellisini göremezsin ki. Ama sıfatı gördüm. Sıfatı da göremezsin. Neden? Fiili ve sıfatının tecellisi zatının tecellisinden bana göre hiç ayrı değildir. Fiilinin tecellisi olduğunu, fiilin kendi yani. Sıfatın kendi tecelli ettiği, inkişaf ettiği noktada zatın inkişaf etmesi lazım. E zatın inkişafı zaten bu dünyada Mevla görülemez. O zaman feinnehu zira şan yani dikkatli olun. Len fikake ayrılmak yoktur lil efali fiiller için daha ve sıfat sıfatlar için. Neden an hazreti zati? Kimden? Zatın ulu zattan asla. Yani Allah'ın fiili sıfatı zatından ayrılmaz ki hatta yutasavvara ta ki düşünülebilsin tecelliha o fiil ve sıfatların kendi başına tecelli ettikleri nesiz biduni tecelli zati. Zatın tecellisi olmadan sıfatı tecelli etti diye düşünebilelim. Ayrılmazlar ki bunu düşünebilelim. Ve maneşey ki o münfekkün ayrılıcıdır. Neden? Hani zati zattan hani Allah'ımızın zatı tealet yüce olan ve tekaddeset mukaddes olan. Peki Allah-u Teala'nın zatından ayrı bizim de gördüğümüz nurlar var, parlamalar var, inkişaflar var, tecelliler var. Bunlar ne olacak o zaman? Bu kadar evliya hiç mi zuhuratında hiç mi tecelli görmüyor? Nelere mazar oluyoruz diyorlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki doğrudur. Görüyorlar ama görülen nedir? Zilalü lef'ali ve sıfati. Allah Teala'nın fiillerinin kendileri görünmüyor. Sıfatlarının kendileri görünmüyor. Sıfat ve fiillerin kendileri tecelli edip parlamıyor. Ya onların gölgeleri, eserleri yani. Yansımaları ve eserleri görünüyor. Kendileri görünmüyor çünkü kendileri zattan ayrılmaz. E zat da görünmez. Onun için onların gölgeleri görülüyor. Fekûn o zaman oluyor. Tecelli zâlikel münfekki o sıfattan ve fiillerden ayrılan gölgelerin, eserlerin tecellileri ne olmuş oluyor? Tecelliye zilâli lef'âli ve sıfâti. Allah-u Teala'nın sıfatları işte hayat ilim gibi ve fiilleri işte yaratma, rızık verme gibi fiillerinin gölgelerinin parlamaları ve yansımaları oluyor. La tecelliye lef'ali ve sıfati. Allah-u Teala'nın fiillerinden ve sıfatlarından hiçbir şey bu alemde görünmez. Ancak kendileri görünmez. Fiil ve sıfatlar şekilden, örnekten münezzehtir. Nasıl görünecek? Zatı gibidir. Zatı nasıl görünemiyor? Şekli yok, misali yok. Bu dünya nasıl onu gösterebilsin? Sonradan yaratılmış dar bir şey. Onun için burada karıştırmamak lazım. Velakin la yudriku, lakin anlayamaz. Fehmü külli hadin, herkesin aklı ney hazel kemale. Burada bir kemal vardır yani. Farklı bir mükemmellik vardır. Bir olgun ilim vardır. Olgunlaşmış bir malumat vardır. Bu kemalatı, bu mevzuyu da herkes böyle anlayamaz. Hoca olmakla da olmuyor diyor yani. Veyahut da tasavvuf ehlisin, şeyhsin, şeyh de olabilirsin diyor. Zuhurat da görürsün, tecelli de görürsün ama tabii oradaki farkı fark edemezsin diyor. Sen fiilini, sıfatını görmüyorsun diyor. Zatını görmediğin gibi. Sen onların gölgelerini görüyorsun ve eserlerini görebilirsin diyor. Zalike işte bu anlayış. Yani Allah'ın bana verdiği diyor. Anlayış fazlullah, Allah'ın lütfu keremidir. Yü'ti men yeşâ. Allah Teala bunu dilediğine verir. Vallahu zul fazlil azim. Allah Teala çok büyük fazlu kerem sahibidir. Lütfu kerem sahibidir. Yani istediği zata istediği ilimleri verebilir. İmam Rabbani 1000 sene sonra gelmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den. Ama diyor bu ilimler tabi 1000 sene sonra ortalık çok karıştı. Himmetler kasır oldu ve yeni bir tecdit lazım oldu. Allah Teala bu itikattan içtihat mertebesini bana lütfetti diyor. Bu da Allah'ın lütfudur bunu, hani bu kadar evliya ulema varken seni mi buldu? Yani ayette diyor ya, dilediğine verir diyor. Beni dilemiş, bana vermiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana aleminde kendisine sen itikatta müçtehitsin buyurduğu için müçtehit kabul ediliyor itikadi konularda. Fıkıhta müçtehit olmasa da dolayısıyla biz ona öyle itikad ediyoruz ve Allah-u Teala'nın sıfatları hakkında kimse konuşamaz. Yani konuştuğu anda burada belki de Maturidi Eş'ari Hazretleri'nin kendileri bile bu kadar bu konuda detaya ve tafsilata girmişler midir diye bilmiyorum yani. Ben rastlamadım. Onların da ilimlerinden okuduk tabii itikat kitaplarında ama bu derin bir malumattır. Allah beni seçti, bana verdi diyor. Biz de çok istifade ediyoruz. Rabbim şefaatlerine nail eylesin ve ilimlerinden istifade nasip eylesin. Çarşamba akşamlarında mektubat derslerini kaçırmayalım. Küçük kırık kırık mana vermeye çalışıyorum. Medrese talebelerine de faydalı olmak istiyorum. İnşallah Rabbimiz hakkında daha Ehl-i Sünnet itikadı hakkında daha neler neler öğreneceğiz. Allah Teala nasip eylesin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasıfun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin.
1: 7. bölüm sona erdi. Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Ehl-i Sünnet itikad dersleri sona erdi.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu. Lale Gül FM'i, uydu, internet sitemiz, Android veya iOS uygulamamız üzerinden kesintisiz 24 saat dinleyebilirsiniz. Lale Gül FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Buzdolaplarının boş, tencerelerin yarım, sofraların eksik kurulduğu hanelere her ay Yesevi kumanyaları ulaştırıyoruz. İçinde Yesevi merhametinin olduğu kumanyalar, iyiliğin lezzeti, hayrın bereketiyle ihtiyaç sahibi hanelerde umuda dönüşüyor. Bir kumanya bedeli 1250 TL. Kumanya yazıp 1466'ya SMS göndererek 50 TL bağışlayabilir, geçinmekte zorlanan bir ailenin sofrasına destek olabilirsiniz. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
5: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
6: talebeler nasıl okuyacak bakanlar olmasın? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
4: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Haydar, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Haydar eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
7: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
8: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
7: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, İlmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
4: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Haydar aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
2: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır, yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
4: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923. ahmetyesevi.org.tr.
9: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
10: Merakla beklenen kitap çıktı.
0: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
10: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
12: Kimse yatmakla Ali Haydar Efendi, Muhammed Behaüddin, Ubeydü Ahrar Hazretleri, Abdülkadir Geylani, bırak bu Allah dostlarını ya falan. Ne? Ne diyorsun sen ya? Onların kim olduğunu biliyor musun sen? Sen yarım saat şöyle ellerini kaldırıp sadece dua ettiğini hatırlıyor musun ömründe? 50 senen geçmiş, 80 senen geçmiş. Şöyle ya Rabbi diye diye içini çeke çeke adam gibi şöyle. Fazla bir şey söylemiyorum. Bir yarım saat dua ettiğini biliyor musun? Hatırlıyor musun? Yok. Ömrün boş geçiyor. Allah dostları dediğimiz böyle yalandan Allah dostu. Ondan bahsetmiyorum ki ben. Ben gerçekten Allah dostu olanları bahsediyorum. Az önce söyledik. İsminin Allah dostu olması beni ilgilendirmez. Ben ona bakmam. Ünvan önemli. Ya bu işi efendim hakkını vermiş. Gece 2:30'da kalkıyor. Sabaha kadar ibadet, zikir, tesbih ve meleklerle görüşen insanları tanıyorum ya. Görüşüyordum meleklerle. Materyal kafalar. Her şey madde. Taş devri, tunç devri. Ya şimdi tam o devir işte. Taş kafa, tunç kafa. Hiçbir işin bu ruhaniyetinden haberi yok. Milyonluk araban olsun. Elektriği olmasa araba gitmiyor. Görmediğime inanmam. Ben de inanmıyorum. Sökeyim onun aküsünü. Götür hadi de arabayı. Ve 5 milyonluk araban olsun. Akü olmasa gider mi? Elektrik görmüyorsun. Hadi buyurun kullan. 20 milyon, 30 milyon efendim adam makineye para veriyor. Elektrik olmasa, enerji olmasa o makine çalışıyor mu? Görmedim, inanmıyorum. Buyurun makineyi çalıştır. Taş kafa, tunç kafa. Allah bu ümmete akıl fikir versin. Materyal kafa, madde kafasına dönmüş. Allah gidişatımızı iyi eylesin. Sitem etmiyorum, üzülüyorum. Yani biraz dikkat etmek lazım. Bazı cümlelere dikkat etmek lazım. Yani tasavvuf dediğimiz şey senin uydurduğun, efsunladığın bir şey. Ben ondan bahsetmiyorum ki. Yani ben işin gerçeğinden bahsediyorum. Aslında bahsediyorum. Allah'ın emrine uymuş, peygamberin sünnetine uymuş, dini bini İslamiyen dediğini yapmış ve ben size çok net bir cümle kullanacağım. Üstadımız Mahmud Efendi dediğimiz net bir cümle kullanıyorum. Dizi dibinde büyüdüm. Bakın bir Allah dostu benim hani birçok bakış açısı olabilir ama benim gördüğüm asla ve kat'a karşısındaki din kardeşini, ihvanını kim olursa olsun kullanmazdı. İstismar etmezdi. Efendim kendine bağlamaya çalışmazdı. Kendine hizmet ettirmezdi. Günümüz tabirini kullanacağım. Bu parantez dışı. Kendine kul köle ne derler işte. Etmezdi. Kendisi karşısındaki için efendim hayatını verirdi. Ya gencim daha gencecik delikanlıyım. Yanına giderdim. Neredesin derdi. Buradayım derdim. Orada güzel oturma minderleri falan var. Şöyle otur. Ben yerde otururdum hürmeten. Şöyle otur. Yok efendi hazretleri böyle oturayım. Ya böyle otursana. Kimin kimden üstünlüğü var? Şöyle otur. Bunları sizin için yaptık. Tazim ederdi. Ya tazim için değil. Allah için yapıyordu. Biz tazime layık olduğumuz için değil yani. Şimdi mütevazil için demiyorum. Onun evlatlarından daha da küçük yaştayım ben. Sadece bana mı yapıyordu? Yok herkesi yapıyordu. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Bir Allah dostuyum diye böyle kibirlenmek, dünyaya tepeden bakmak. Bakın meseleyi çok net söyleyeceğim. Bir oluşum, bir tarikat, bir cemaat, bir yapı eğer insanları kullan yorsa insan kullanılan bir madde değildir. İnsan sevgi ve muhabbetle kucaklanan bir yapıdır. İnsan sevilir, insana sevgi gösterilir, muhabbet edilir. Vallahi ben sizi seviyorum. Başka bir gayeyle efendim size karşı kalbimde başka bir şeyim yok. Ne demek bu ya? Ama bakıyorsun adam bir oluşum insanları hipnotize ediyor. Yalandan hikayeler uyduruyor. Yalandan rüyalar görüyor. Uçtu kaçtı, peygamber geldi. Bilmem ne oldu. Seni rüyada gördüm. Bilmem ne oldu. Buraya para ver. Ne oluyor ya? Derdin ne senin ya? Uzak durun bunlardan arkadaşlar. Açık söylüyorum. Bunlardan uzak durun. Bunlar sizi cennete götürmez. Yol nedir? Bizim her hafta söyleyeceğim. Bizim bir yolumuz yok. Mahmud Efendi'nin de bir yolu yok. Net söylüyorum. Yol Allah'ın yoludur. Biz Allah'a tapacağız. O bize cennetini verecek. Hazreti Muhammed'e uyacağız. Allah ona Habibim diyor. Allah onu bize örnek gösteriyor. Allah dostları nedir? Peygamber'e ve dinimizin dediğine tam uydukları için bizi Allah'a ve Peygamber'e doğru yola iletiyorlar. Vasıtadır. Mürşit bir vasıtadır. Vesiledir. Kabe bir vasıtadır. Vesiledir. Bu vesilelerle biz hak çizgide yürümeye çalışırız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemin Rabbi Allah'a hamdolsun. Errahmanirrahim. O sonsuz merhamet sahibi. Maliki yevmiddin. Kıyametin sahibidir. Dünya ne oldu ya Rabbim? Dünyada sizi serbest bıraktın. O zaman biz de ne diyoruz tabiri caizse? İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Madem hürüz sadece sana kulluk eder. Sadece senden yardım istedim. İhdine sıratan müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. Nasıl ilet? Efendim direkt sana kulluk. Bak demiyoruz öyle. Sıratan lezine namtaleyim. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin, velilerin yoluna bizi ilet. O büyüklerin yolu seni iyi tanıdılar. Habibini iyi tanıdılar. En başta Resulullah Efendimiz onlarla beraber senin yolunda dosdoğru yürüyelim. Budur. Kimse kimseye tapmaz. Biz Allah'a taparız ya. Sıratan lezine namtaleyim. Gayril mağdubi aleyhim dalalete düşen. Gazap ettiğin Yahudiler vela dalin dalalete düşen. Hristiyanların yoluna değil. Net söylüyoruz. Bu bir bazı akımlar var. Direkt Allah'a. Devamını okusana. İyyâken avdû, iyyâken estaîn. Anladım İyyâken avdû, iyyâken estaîn. Devamını oku. Okumuyor devamını. Sadece Allah'a kulluk ederiz. Biz şimdi Allah'a kulluk etmiyoruz da mürşide mi tapıyoruz yani? İftira ediyor bir de böyle. Ağzından çıksın burnundan girsin dememe gerek yok. Zaten aynısını yapıyorlar. Müslüman'a müşrik dedin mi kendisi müşrik oluyor. Amerika'dan alıyor silahları. Müslümanlara kurşun sıkıyor ondan sonra. Bu selefi vahabi yapılardan uzak durun. Arslandan kaçar gibi kaçın. Bunları yola getiremezsin. Bunlar inatçı yapılardır. İmam-ı Azam diyor ki dünyada en çok zorlandığım haktan sapmış batıla dönmüş bir kişiyi yola getiremedim diyor. Bana diyorlar ki işte şurada bir selefi yapısında insanlar var. Hocam sen ilim sahibisin. Getirelim onlarla işte biraz anlat yola gelirler. Hiç getirmeyin bana. Bana getirmeyin. Bak burada da söylüyorum. Getirmeyin. Yola gelmezler. İnatçıdırlar. Geçen hafta söyledim. Yurt dışından bizi dinliyorlar orada tefsir derslerini vesaire. Birisi aradı beni. Dedi ki hocam dedi ya sen zannediyorsun ki sadece işte inananlar dinliyor. Hayır. Hayır dedi. İşte yurt dışında. Ondan sonra çevremizde bulunan Hristiyanlar böyle yalvarır gibi anlatıyorsun ya dedi. O kadar Hristiyanlar Müslüman oldu hayret edersin dedi. Elhamdülillah. Ben de bir nereden bileyim şimdi kim dinliyor ne yapıyor diye. Ya Allah aşkına insanız ya. Allah'a karşı dürüstçe kulluk yapalım da ahiretimizi kurtaralım. Böyle gavurlukla bu işler olmaz. Kalkıyor. Her hafta söyleyeceğim bunu size. Sakın kalbinizde Müslümanlara karşı kininiz olmasın. Biz üç şeyle imanımızı kavileştiririz. Bir merhamet, iki din kardeşimizi sevmek, üç yaşadıkça Allah'a peygambere itaatimizi arttırmak. Böyle olursak ahireti kurtarırız. Bakıyorsunuz bazı yapılarda Müslümanlara kin tutuyor. Müslümanları sevmiyor.
13: yapıyor. Müslümanları bırakıyor, kahpelerle, alçaklarla kol kola giriyor, onlarla yol tutuyor. Bakın bu mesele basit değil. Kur'an söylüyor ve kunu ma sadıkın diyor. İyilerle beraber olun, Müslümanla beraber olacağız biz. Bakıyorsun önüne gelene şirk, bilmem bir şeyler. Nedir bu? Hayırdır? Niye Müslümana bu kadar kin tutuyorsun? Özündeki yapı ne? Ha, başka işler var o işin içerisinde. O vesileyle Allah kötülerden bizi uzak eylesin. İyilerle hemhal eylesin. Kıymetli hazirun, yanlışla uğraşıp ömrümüzü tüketmeyelim. İşimize bakalım, yolumuza devam edelim. Onun için bazı böyle çarpıtanlara bunları da bilelim. Fatiha'da okuyoruz. Kıyametin sahibi. Dünyada serbest bıraktı. Hemen biz ne diyoruz tabiri caizse namazda? İyyâke na'budu ve iyyâke. O zaman Allah'ım şu hür irademizi sadece sana kulluk eder. Sadece senden yardım isteriz. İhdinas sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet. Sıratal lezine ne'amte aleyhim. Nimet verdiğin peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu. Biz İmam-ı Azam dediğimiz İmam-ı Azam'ın yolu, peygamberin yolu. Peygamberin yolu Allah'ımızın yolu. Bu işte. Yoksa bir insan bir insana, yani onun cenneti yok ki. Peki mesele anlaşılmıştır.
3: İsmail Hünerlice Hoca Efendi.
14: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
15: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
2: Ecir
15: sunar.
2: Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Şimdi bu Gazze'de duranlar, bu cihadı yapanlar, Mescid-i Aksa'nın ribatında nöbet tutanlar, oranın havraya dönmemesi, Allah'ın evine putların girmemesi için, şirk içinde yapılmaması için bu mücadeleyi verenlerdi. Gazze, Sina çölüne sürülürse veya denize dökülürse Allah muhafaza, daha Yahudinin önünde Mescid-i Aksa'yı havra yapmak ve Süleyman Mabedi'nin kurmasına bir engel kalmaz. Onun için bu insanlar şehittir ama normal şehit de değildir. Bunlar en büyük nöbeti tutan insanlar. Taberani hadis-i şerifinde geçiyor. O hadis-i şerife göre ahir zamanda en faziletli ribat nerede olacak buyuruyor? Ribat bir Askalan. Askalan'da olacak buyuruyor. Askalan neresi? Şu anda Gazze'nin sınırındaki liman, deniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha o zaman, yani ahir zamanda sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, nöbet bekleme, sınır nöbeti beklemek en faziletli, yani dünyanın bu kadar ülkesinde Müslümanların yurtları var, vatanları var, buralara saldırmak isteyen gavurlar var, düşmanlar var. Ve inne eftale ribatikum bi askalan. Buyurur ki sallallahu teala aleyhi ve sellem, evvelu azel emri nübüvvetun ve rahmetun. Bu dinin başı neyle başlayacak? Nübüvvet peygamberlikle başlayacak ve rahmetün rahmetle başlayacak. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemindir Mustafa, hem şefi'ül müznibindir Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu dinin başı neyle başladı? Peygamberlik ve rahmetle başladı. Sümme yekunu hilafetün ve rahmetün. Sonra benden sonra ne gelecek? Halifelerim gelecek, onlarda da rahmet olacak. Dört büyük halife geldi. Beşincisi Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay yapmakla beraber el hilafeti vadi 30 sene, benden sonra halifelik 30 sene devam edecek buyurdu. Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ayıyla tam 30 sene doldu. Bu da büyük bir mucizeydi. Yani Hazreti Ali'nin vefatına 30 sene dolmadı. Oğlu Hazreti Hasan da halife-i kamil idi. Onun da 6 ay yapmasıyla tam 30 tamamlandı. Sonra Hazreti Muaviye Efendimiz'e o devretti. Sümme yekunu mülken ve rahmeten. Sonra ne olacak? Dört halife döneminden sonra mülk ve rahmet olacak. Mülk ne demek? Krallık, saltanat, emirlik. Onun için Hazreti Muaviye Efendimiz radıyallahu teala ne buyurdu? buyurdu ki ene evvelül mülük. Meliklerin yani padişahların, sultanların birincisi benim. Çünkü oraya kadar kilere ne dönüyordu? Resulullah'ın halifesi sallallahu aleyhi ve sellem, Ebubekir'in Sıddık. Ebubekir Sıddık'ın halifesi veyahut Resulullah'ın halifesi Ömer'ül Faruk, Osman bin Urayn, Ali'ül Murtaza, Hazreti Hasan Efendimiz de o 30 senede olduğu için halifelik makamındaydı manen. 30 sene dolduktan sonra ne olacak diyor? Mülk. Ama yine rahmet var. Çünkü neden? Hazreti Muaviye radıyallahu anh kimdendi? Sahabedendi. Sahabeden olduğu için, vahiy katibi olduğu için o da rahmet oldu. Onun zamanında olan fetihler hiçbir zamanda nasip olmadı. 20 sene Şam valiliği yaptı. Hazreti Ömer radıyallahu anh zamanından başladı. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra, Hazreti Hasan Efendimiz de halifeliği ona devredince savaşmadılar, sulh oldular, halifeliği ona devretti. Ondan sonra da 20 sene melik oldu. Ama o da rahmet oldu. Çünkü onun zamanında yapılan fetihler bir Müslümanlığın çoğaldığı, İslam'ın ilk yayıldığı haritaları bilseniz, o haritalarda baksanız, yani 4 halifenin döneminden sonra Hazreti Muaviye radıyallahu anh zamanında onlar kadar, hatta onlardan çok daha fazla coğrafyalar fethedildi. Çünkü sahabe yaşıyordu o zaman. Onların bereketi devam etti. Sonra mülk ve rahmet olacak. Sonra diyor, yani Hazreti Muaviye radıyallahu anh vesair ehli sünnet hükümdarlardan sonra reis olmak için, yani devletleri yönetmek için falan, devlet başkanı olmak için merkeplerin itişip kakışması gibi herkes birbirine itişecek, kakışacak, onu vuracak, onu öldürecek, onu suikast tertip edecek falan falan. İşler karışacak. Yani şu anda tabii Arap ülkelerinde de birçok İslam ülkelerinde de görüyorsun işte Arap Baharı dendi. Arap Baharı'nda kimler indi, kimler geldi, kimler gitti, ne kadar olaylar, ne kadar ölenler, işte efendim birçok etrafımızda, coğrafyada krallar değişti, liderler değişti. Bu yakın zamanda daha neler oldu? فَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ O halde siz ne yapın? ثُمَّ يَكُونُ اِمَارَةٌ وَرَحْمَةٌ Allah Allah! Şimdi başında peygamberlik ve rahmet, Allah acı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra hilafet ve rahmet. 4 halife, yine rahmet. Ümmete Allah'ın acıması, fetihler devam ediyor. ثُمَّ يَكُونُ مُلْكًا وَرَحْمَةً Halifelik bitti. Hazreti Muaviye radıyallahu anh ile beraber mülk başladı, yani saltanat. Ona ne diyemiyorsun? Halifetü Resulillah direkt diyemiyorsun. Mülk başladı. Ama o da rahmet. O da rahmet çünkü sahabe-i kiramdandı. Çok büyük fetihler müyesser oldu. ثُمَّ يَكُونُ اِمَارَةٌ وَرَحْمَةً Ha bak şimdi buraya. Ondan sonra ne oldu? İmaret ve rahmet. Yani emirlik, emirlik yani işte padişahlık da denebilir ona. Yine rahmet var. Bu ne zaman? Şimdi bütün bunlar konuşuyorlar, diyorlar ki sahabe düşmanları, efendim işte Emevi devletine, bize şimdi ne diyorlar ehl-i sünnete? Emevi dininden bunlar diyorlar. Emevi. Haşa ve kella. Emevi din mi getirdi ya? Emevi, Hazreti Osman da radıyallahu anh Emevilerden, Ümeyye oğullarına Emevi denir. Sen nereden uyduruyorsun? Ondan sonra efendim, bak hadis-i şerife şimdi, Emeviler, sonra geldi Abbasiler, arada çok devletleri konuşmuyorum, sonra Selçukiler, Selçuklular, sonra Osmaniye, Devlet-i Aliye Osmaniye, Osmanlılar. Bütün bunlar için ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem, imaratün, emirlik, yani sultanlık. Ama onlara da ne buyuruyor? Ve rahmetün. Onlar da rahmettirler. Çünkü neden? Bu kadar yüzyıllarca, 1000 seneye yakın Alparslan'dan beri bu bayrağı, bu millet devraldı ve en iyi şekilde Ehl-i Sünnet'i muhafaza ettiler. Nizamiye medreseleriyle, ondan sonra Osmanlı yine medrese sistemleriyle şeriatı muhafaza ettiler. Ta yakın zamana kadar işte, 150-200 sene evveline kadar bu İttihat Terakki, Jön Türkler, Mön Türklere kadar Osmanlı'nda
16: durumu çok iyiydi. Ne buyurdu Muhiddin İbn Arabi Kaddesallahu aleyhi ve sellem, o büyük veli? Konya'da geldi, kaldı. Bir zaman Konya'da kaldı. Selçuklular döneminde Sadrüddin Konevi Hazretleri var. Onun annesi dul idi. Onun annesiyle evlendi. Bir zaman kaldı. Ta o zaman Osman Gazi doğmamış. Yani Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi doğmamıştı. Arada en az 100-150 sene var. Muhittin İbn Arabi Hazretleri Kudsesi Ruhu ne buyurdu? Efendim, inne eslaha düveli ba'de sahabeti et devletül Osmaniyetü. Sahabenin devletlerinden sonra, Hazreti Muaviye de dahil sahabe olduğu için onu da katmıyor. Onlar müstesna diyor. Ama sahabeden sonra tabii Hazreti Muaviye'nin oğlu Yezid, Yezid işleri bozdu, karıştırdı yani. Yezid işleri bozup karıştırdığı için onları istisna etmiyor. Kimi istisna diyor? Sahabenin devleti. Sahabenin en son devlette Muaviye radıyallahu anh dönemidir. Muaviye radıyallahu anh vefatından sonra sahabeden yaşayanlar vardı ama devlet başkanı olamadılar. Çünkü Yezid sahabeden değildi. Sahabeden sonra dünya kuruldu kuruları, devletlerin en düzgünü Osmanlı devleti kurulacak dedi. Osman Gazi anasının rahmine düşmeden, hatta babasının sulbünde de birikmeden nasıl bir şey? Keramet, gaybtan haber verebilir mi? Allah bildirirse peygamberine bildirdiğine mucize denir, evliyaya bildirdiğine keramet denir. Hiçbir farkı yok. Çünkü bildiren Allah, bilen ancak Allah. Ve bütün padişahların, 36 padişahın her birinin isminin baş harfini söyledi. İbarelerin arasına sır olarak koydu. Hep 36 padişahın isminin de baş harfi tutuyor mu? Tutuyor. وَلَنْ تَنْكَرِزَ دَوْلَتُهُمْ diyor. Asla Osmanlı devletinin sonu gelmeyecek. Ne zamana kadar? İşte hatta zarar mim. Mim zuhur edene kadar mim. Yani bir mim harfi başında olan biri gelecek, o zaman Osmanlı bitecek, hilafet kaldırılacak diyor. Muhittin Arabi Hazretleri ki Arapça kitabı, ben okudum kitabı da yani. Şeceratun Numaniye herhalde, Şecere-i Numaniye diye eser, muamma şey, sırlarla dolu bir şey. Millet de bunu bu zamana kadar zannediyordu ki, Mehdi'nin mimi, yani Mehdi gelene kadar Osmanlı'da da böyle zannettiler ulema evliya. Mehdi gelene kadar Osmanlı bitmez. Sonra şimdi, ya Osmanlı bitti. Mehdi de gelmedi, gelecek. O kesin gelecek. Ne oldu şimdi bu İbn Arabi Hazretleri'nin şeyi? Hoca efendilerden biri bunu çözmüş. Dedi ki, millet dedi Mehdi diye bekliyor. Bu sefer Mehdi de gelmeden Osmanlı çöktü. O zaman anlaşıldı ki, Muhittin Arabi'nin zuhuratı sahih değil. Nasıl sahih değil? 36 tanenin baş harfini tutturmuş da sonuncuyu mu tutturamayacak? Dolayısıyla devletlerin en düzgünü Osmanlı devletidir. Niye? İşte bak bu hadis-i şerifte şimdi nübüvvet ve rahmet Efendimizle bitti. Hilafet ve rahmet 4 halife Hazreti Hasan'ımla bitti. Mülk ve rahmet. Sonra imaret ve rahmet. Mülk ve rahmet Hazreti Muaviye radıyallahu anh dönemi. Sonra imaret ve rahmet. İmaret, emirlik. Yine rahmet. Allah'ın rahmet. Osmanlı'daki rahmet nerede vardı ya şu? Bursa'daki bütün rahmetler, camiler, çeşmeler, yani yönettikleri dönemde ne şeriat üzere, adalet üzere yönettiler. Rahmet olmaz mı ya? Bütün evlerde, ocaklarda bereket vardı, rahmet vardı, hidayet vardı ya. Sonra imaret ve rahmet. ثُمَّ يَتَكَادَمُونَ عَلَيْ تَكَادُمَ الْحُمُرِ. Sonra başa ben geçeyim diye tepişecekler. merkeplerin itişip kakışması gibi birbirine girecekler. Daha sen bundan sonrasını seyret. Bundan sonraki dönemler, kıyamete yaklaşıyoruz artık. Kıyamete yaklaşıldığında özellikle Arap devletlerinde çok büyük olaylar olacak. Kabile savaşları başlayacak. Kıyamete yakın, Hazreti Mehdi'den evvel

Bundan da dolayı harpler artar. Hazreti Mehdi'den önce bir halife öldürülecek. Sonra oğulları birbirine savaş edecek. O zaman kabileler haç yapıyorlar yine. Aynı şimdiki gibi haç var. Zülhicce ayının işte 9'unda Arafat'ta bulunuyor aynı Müslümanlar. Oradan Mine'ye iniliyor bayram günü. Bir kabileler birbirine girecek ki, düşün ki daha yani ihramdan ya çıkmış ya çıkmamış çünkü ihramdan çıkabilir. Bayram sabahı olunca çıkar da. Bayram günü yani Mina günleri, bayramın sadece birinci günü demeyelim çünkü hadis-i şerife göre Mina günleri diyor. Bir, iki, üç. Öyle bir Mina'da kabileler birbiriyle savaşacak ki akan kan Mina yokuştur, Mina'dan aşağı Mekke'ye doğru. O yokuştan hacıların kanlarında cesetler sürüklenecektir. Ya cesedi kan sürükleyecek kadar. Irmak aksa cesedi zor sürükler yani şey. Her su sürükleyemez, çok su lazım. Kuvvetli su olmadan ceset gider mi? Kanlar nasıl kan? İşte Hazreti Mehdi'nin çıkmasına ve biat almasına ne kadar kala? 20 gün, 1 ay. Çünkü bu olay Zülhicce'nin efendim 10, 11, 12'lerinde oluyor. Hazreti Mehdi Mekke'de akşam yasarsa namazdan Resulullah'ın sancağını açacak sallallahu aleyhi ve sellem biat alacak. Ne zaman alacak? Muharrem ayının 10'unda yani Aşura gecesinde. Muharrem'in 10'u ile Zülhicce'nin 10'u 11 arasında ne var? Bir ay var. Bir ay var. Şimdi Mehdi çıktı çıkacak, o ben Mehdi'yim, şu Mehdi'yim. Ya arkadaş, 10 tane alamet var. Bu 10 tane alametin 3 tanesi, 4 tanesi zaten Ramazan'da olacak. İşler Ramazan'da başlayacak. Ramazan-ı Şerif'te güneş tutulacak. Aynı Ramazan'ın 15'inde, yarısında ay tutulacak. Dünya kuruldu kurulalı astrolojide hem güneş hem ay 15 arayla aynı ayda yok. Nasıl ki güneş batıdan doğması yaşanacak kıyamete yakın, bu da harikulade bir olay olacak Hazreti Mehdi'nin zuhuru için. Kuyruklu yıldız. Ya kuyruklu yıldız biraz önüne gelen, ben bu yıldızı kuyruklu görüyorum diyebilir. Kuyruklu yıldız olayı çok net olmayabilir. Net olmayabilir. Ama güneş tutulması Ramazan'da olacak. Ay tutulması Ramazan'da olacak. Sayha, bir nida gelecek. Bir nara atılacak. Ondan sonra Ramazan'dan sonra ne geliyor? Şevval, Zülkade, Zülkade'de de var. Onların hepsi hakkında hadis var. Zülkade şey var. Büyük bir kargaşa. Dünya çapında büyük bir kargaşa. Hiç otorite yok. Devlet düzen, nizam, her yer birbirine girecek. Ona me'a diyor hadis-i şerif. Sonra Zülhicce gelecek. Zülhicce'de de millet haç çekecek. Artık o zaman uçaklar çalışıyor mu? Şimdiki teknoloji devam edecek mi? Savaşlarda etmeyecek. Çünkü kılıçtan bahsediliyor, oktan bahsediliyor, attan bahsediliyor. Bugünkü teknoloji hiç hadis-i şeriflerde yok. Dolayısıyla o teknoloji istop edecek. O kesin ama Mehdi Hazretleri'nin çıkışında yine hacca gelenler olacak. Zaten Araplar dolu kabileler var. Müslüman kabileler. İşte o arada bir halife öldürülecek. Halifenin oğlu öldürülecek. Yönetim boşluğu olacak. Kabileler, Arap kabileleri Mina'da öyle bir maktele, mezbaha gibi savaş olacak ki Mina mezbahadır kurban kesilmek için. Bu sefer insan kesilecek yani Mina'da. Kan ne yapacak? Cesetleri Mekke'ye doğru, Harem-i Şerif'e doğru ırmak olup indirecek, sevk edecek. İşte bunlar olmadan Hazreti Mehdi'nin o sene gelmeyeceği kesin. Mesela bir Ramazan'da güneş tutulması, ay tutulması aynı ayın içinde olmadıysa, bir de bir nara bütün dünya çapında duyulmadıysa, gökten bir nara, herkes duyacak, eşit. Öyle cihazla değil, kafanda kulağına. Şimdi bunlar olmadan evvel ben Mehdi'yim diyenlere ne demesi lazım? Ne demek lazım? Tımarhanede bile yer bulunmayacağından dolayı böylelerine Allah Allah. Allah ıslah eylesin, onları da idade eylesin. Belki cinler, şeytanlar da onların aklını işgal etmiştir falan. Sihirler vardır üzerlerinde. Çok iddia eden çıkıyor bunlar. Allah şifa versin, Allah ıslah etsin, idade etsin diyelim ya biz. Bunlara itibar yok. Onun için

0: Hazreti Mehdi'nin geleceği kesin, alametleri de kesin, şüphesiz alametler. Bunları görmeden hiç kimseye ilanına itibar edilmeyecek. Sonra işte bak ne diyor? Merkeplerin tokuştuğu gibi, efendim itişip kakıştığı gibi kabile savaşları, o ben sultan olacağım, o ben melik olacağım, o ben reis olacağım, bilmem ne bilmem ne. Şimdi bundan sonra devlet otoriteleri azalır, gün geçtikçe önümüzde zayıflar devlet otoriteleri. Tabii bu 50 sene sonra olur, 100 sene sonra olur, 150-200 olur ama öyle gidecek artık. Ve böyle savaşlarla, iç savaşlar tabii de olacak. Fealeyküm, o zaman sizin ne yapmanızı tavsiye ediyorum? Bil cihad. Cihad ne demek? Allah'ın dini, davası, i'lâ kelimetillah, Allah'ın davası en yüce olsun, şeriat hakim olsun diye Müslümanların ırzı korunsun, namusu korunsun, düşman gelir evleri başar, işgal eder. Onun için size vasiyetim cihattır buyuruyor. Peki, cihadın nesi var? Envaı var, türleri var. Tabii ki şimdi eftalül cihad el-emru bil-ma'ruf ve'n-nehy'anil-münkeri. Cihadın en faziletlisi iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek. Yani vaaz etmek, nasihat etmek, bir kişiyi namaza başlatmak, bir kadını çarşafa sokmak, tesettüre büründürmek, namahremlerin yanına çıkma demek veyahut onu işte becerebilmek. Becermek mühim değil, söylemek mühim. Vazifeni yapmak. Cihadın en faziletlisi. Şu anda, tabii ki şu anda Gazze'deki cihad en faziletli cihad. Gazze'de şehit düşen en büyük şehit. Onda şüphe yok. Ama şu anda biz burada bunu yapamıyoruz. Biz burada bunu yapamayınca bizim de yapacağımız bir cihat yok mu? Var. Sohbete gelmek, sohbete getirmek, buradan duyduğunu ona götürmek, tebliğ yapmak. Adamın da bir bakayım ya, şu hoca ne demiş? Ondan sonra namaza başlar. Ondan sonra hidayet bulur. Dolayısıyla bugünün cihadı bizim açımızdan bu. Ama Yunan oradan saldırır, Rus buradan saldırır. O zaman ne olur? Seferberlik olur. Sadece asker de yetmez. Herkes cihada denir. Herkes eli tutan silahtan gider. Allah tabii savaştan da savaştan muhafaza eylesin. Amin. Peki, o zaman cihada devam edin. Ama ve inne eftale cihadikum erribatu. Cihatlarınızın en faziletlisi nedir? Yani cihadın çeşitleri var, o zamanı söylüyor. Cihad türlerinin en faziletli hangisidir? Ribattır. Ribat ne demek? Nöbet beklemek. Çünkü neden? Nöbeti doğru tutmasan, şimdi Gazze'de Müslümanlar ne yapıyor? Sina'ya gidin gitmiyor, Ürdün'e gidin çıkmıyor. Neden? Orada durmakla ne yapmış oluyor? Müslümanın vatanını, yurdunu, nöbetini beklemiş oluyor. Mescid-i Aksa'nın sınırını beklemiş oluyor. Nöbetini beklemiş oluyor. Cihatlarınızın en faziletlisi ahir zamanda. Ahir zamanda cihadın en faziletli kısmı nöbet beklemek olacak. Çünkü Müslümanların karısına, kızına, hastanesine, evine, ocağına saldırılar olacak. Çünkü devlet boşlukları olunca, otorite boşlukları olunca saldırılar artar. Müslümanlara saldırılar artınca da Müslümanlar kendi aralarında veyahut da kabileler kendi aralarında ne yapması lazım? Nöbet tutan insanlar efendim tayin etmesi lazım. Çünkü devlet olmayınca mecburen iş kime düşer? Aşiretine, kabilesine, şuna buna düşer. Önümüzdeki süreçlerde böyle bir başıboşluk olacak. Orada da en faziletli amel ribat olacak. Yani nöbet tutmak olacak. Peki, dünyanın bu kadar yerinde Müslümanın camisi var, evi var, medresesi var, namusunu sakladığı yuvası var, yurdu var. Bunların hepsinin de muhafazası lazım olacak ahir zamanda. Bunun için de cihat lazım. Cihadın en faziletlisi de ribat lazım. Yani nöbet tutmak lazım, Müslümanların saldırıları önlemek lazım. Ve inne eftale ribatikum, sizin ribatlarınızın nöbet tutacağınız, nöbet tutacağınız İslam coğrafyasında en faziletli yer. Mekke demiyor. Medine demiyor. Bak şimdi. Mekke demiyor, Medine demiyor. Şimdi Mekke, Medine zaten mahfuz kalacak. Deccal bile Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek. Mekke, Medine'de münafıklar oradan çıkacaklar. Deccal'ı kendileri gidecekler, iman edecekler Deccal'a. Mekke'de, Medine'de duruyor Müslüman. Deccal oraya giremiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük mucizesini görüyor. Deccal bütün dünyayı çiğneyecek. Haremeyne, Mekke'ye, Medine'ye giremeyecek buyuruyor. Adam, bu hadisi hiç mi duymadın sen? Mekke, Medine'de duruyorsun. Deccal gelmiş. Medine'nin işte o şimdi kralın sarayı var. Efendim şeyde. Çok da uzak bir bölge değil. Kralın sarayının yaptığı yerden oraya, adını da söylüyor hadis-i şerifte şimdi. Adı aklıma gelmedi. Deccal buraya kadar gelecek. Buradan ileri Medine'ye giremeyecek. Şimdi Deccal oradan ne diyecek? Limen adel kasrul ebyaldu. Bu sahih hadis ha. Bunlar hep kütüb-i sitte hadisleri. Bu beyaz köşk kimin diyecek? Uzaktan görecek. O beyaz köşk dediği neresi biliyor musun? Mescid-i Nebevi. Şimdi bak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyurduğu zaman Mescid-i Nebevi tavanı hurma liflerinden, tavan yağmur yağsa da zaten dökülüyordu su aşağıda. Hani hepten kafana yağmasın diye. Tavan hurma lifinden. Duvarlar bir şey. Kerpiç. Beyaz değil. Kireçleme, mireçleme, boyama yapacak halleri mi var? Kerpiç kahverengi. Hiç beyaz denir mi? Denmez. Şu anda Medine'ye gece inerken veyahut geceliğin kaç kere de uçtuğumuz var Medine'den. Uçtuktan sonra uçaktan baktığın zaman da Medine-i Münevvere, Mescid-i Nebevi, zaten Medine bir şehir büyük ama sadece Mescid-i Nebevi'de olan ışık gibi Medine'nin hiçbir yerinde öyle bir mescid daha yok. Nasıl gözüküyor? Bembeyaz, parıl parıl. Şeyi de beyaz, dıştaki şeyi de. Boyası da şu tabusta şu anda. Gündüz de gelsen yine bembeyaz. Deccal diyecek ki diyor, bu bembeyaz köşk kimin? Halbuki o zaman bembeyaz bir şey değil. Bak, mucizelere bak. Şu anda hepsi tek tek tek tek çıkıyor. Ama oradan ileri giremeyecek. Bu sefer Medine'de bir zelzele olacak. O zelzeleden korkacak. Ne kadar münafık varsa Müslüman geçinen, o zaman da münafık var. Onlar Medine'den kaçacak, çıkacak diyecek. Bütün dünya Deccal'ı çiğnemiş, etmiş, herkesi kendisine iman ettirmiş, Allah'ı inkar ettirmiş, bütün milleti gavur etmiş Deccal. Mekke, Medine'ye girememiş ama Medine'den birileri çıkacak. Ya sen gelemiyorsun, bari biz gelelim diyecek. Sen benim Allah'ımsın, ben sana iman ettim diyecek aşağı. Medine'den bayağı bir münafık çıkacak. Onun için nebul el Medine'tü kelkir, Medine körük gibidir. Yenfî habete abî tayyibâ. Pisini atar, körükten ne olur? Curufunu atar, temizini saklar. Altının maden olanı kalır, gülgüş olanı efendim körükle ne yapar? Ateşlen, atılır gider. Pisini atar, temizini bırakır. Onun için efendim o zaman cihada devam edin. Cihadın en faziletlisi ribattır, nöbet tutmaktır. Müslümanların ırzını, namusunu, işte mescidini, medresesini korumak için nöbet tutmak. Peki bu nöbetlerin en faziletlisi ahir zamanda neresi olacak? İşte ve neftal ribatukum bi askalan. Hadis-i şerif Taberani'de geçiyor. Taberani büyük muhaddistir. Uydurma rivayet almaz aşağı. Askalan'da olacak. Şimdi Askalan neresi? Başladı işte. Nöbetler başladı. Orada eskiden de nöbet vardı. Frenk yavruları gemilerle geliyorlardı. Mısır İskenderiye de Sihur deniyor ona Arapçada. Hadi canım, Sihur. Sihur, serhat. Yani sınır. Gemiyle geliyorlardı gavurlar. Bu sefer silahları da olduğu için toplam moplam bayağı zarar veriyorlardı. Ebu'l-Hasen-i Şazeli'ler, İbn-i Dekik-ül İd'ler, bütün ulema, evliyadan, Hafız Münziri, Terhib, bütün bunlar İskenderiye'de, Mısır'da nöbet beklerlerdi denizin kenarında. Bütün ulema evliya sevap almak için. Çünkü Kafirhani'den gemilerle geliyordu. İskenderiye suhurdur. Bizim bu Türkiye'de neresi o zaman sınırdı? Adana, Misis diye geçiyorum. El-Missisa Arapçası. Çünkü oraya kadar Müslümanlar fethetmişlerdi. Bizans'ın, Konstantiniyye'nin toprakları şeye kadar sınırıydı. Adana, Misis, sınır oraydı. Orada da çok nöbet tutuyordu ulema evliya. İbrahim İbni Ethem Hazretleri, meşhur İbrahim İbni Ethem, devamlı nöbet sevabı alayım diye oraya geliyordu. Abdullah İbni Mübarek, büyük müçtehit, o bile Adana sınırında oraya geliyor. Çünkü oralar İslam yurdu olmuştu. Bu taraf Konstantin'deydi o zaman. Ribat, nöbet tutmak.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
3: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
2: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
4: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
5: Şimdi reklamlar.
6: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
7: Talebeler nasıl okuyacak, bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
8: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da Hoca Efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerine dinleyicilerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
8: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe Suresi 18. Ayet-i Kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
5: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
10: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
9: Defterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi. Yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik, Efendi Hazretleri'nin en eski ihvanı Tüzeyak hatbi şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel şu anda, kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-29-89 Kovacı Dede iletişim numarası.
0: 100 tane, 1000 tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak bütün okuduğu ayet-i hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ 1000 külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212 923 0212.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080 0549 691 8080 Burası Lale Gül FM.
15: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler başlıyor.
16: 10 Mayıs 1992 Pazar günü İstanbul Beykoz'da yapılan bir sohbetten. Cenab-ı Hak Celle ve Ala kullarını irşad için 104 kitap indirdi. Kullarına kendi mülkünde nasıl tasarruf edeceklerini beyan buyurdu. 104 kitabın 4 tanesi büyük, diğerleri sahifelerdir. İncil İsa aleyhisselama, Tevrat Musa aleyhisselama, Kur'an-ı Kerim bizim peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme, Zebur ise Davud aleyhisselama gelmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar inandık diyorlar. Doğrudur ama İsa aleyhisselam zamandakiler doğru. Sonradan bozuldu. Çok dikkat edin. Şimdi ehli sünnet vel cemaatle çok uğraşıyorlar. Bu mezhebi boğmaya çalışıyorlar. El-Maide suresi 72. ayeti kerimesinde mealen şöyle buyuruluyor. Yemin olsun ki şüphesiz Allah Meryem oğlu Mesih'in ta kendisidir demiş olan Hristiyan fırkalarına mensup kimseler gerçekten kafir olmuştur. Yine şöyle buyurulur. Uzeyr aleyhisselam 100 sene ölü kalmasının ardından diriltilerek kaybolan Tevrat'ı Yahudilere yazdırdı. Sonra Tevrat'ı bulduklarında bunun onun yazdırdığına harfi harfine uyduğunu görünce onlar Uzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa'nın aleyhisselam babasız yaratıldığını ve harikulade mucizelerini görünce Mesih Allah'ın oğludur dediler. İşte böyle buyruluyor. Yani bir sözde duramıyorlar. Allah da diyorlar, Allah'ın oğlu da diyorlar. Her ikisi de kâfir eder. Bu ayetleri unutmayın. Bize lazımdır. Yahudiler kitaplarına bakmadılar. Neden? Üşendiler. Boyalı şeylere baktılar. Yakışır mı bu? Tevrat'ta Allah'ın oğlu diye bir şey yok. Allah ne oğuldur ne ana babadır. Hristiyanlar Allah Meryem'in oğludur dediler. Oysa El-Maide suresi 72. ayette şöyle buyurulur. Halbuki İsa aleyhisselam, ey İsrailoğulları, bana değil, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Gerçekten kim Allah'a ortak koşarsa, muhakkak ki Allah, tevhid ehline ait olan cenneti ona haram kılmıştır. Onun sığınağı ancak müşrikler için hazırlanmış olan o ateştir. O zalimler için yardımcılardan hiçbiri de yoktur demişti. Yani bize deniyor ki kulum bana itikad et. İyi bil de öyle inan. Yahudilerin itikadı iyi olmadığı için Allah Teala onları cennete değil cehenneme sokar. Buyruluyor ya, talep olunan benim, beni ara, beni bulursun. Bu dünyaya niye geldin? Beni bulmaya. Öyleyse ara, beni bulursun. Peki ne ile bulursun? El-Kehf suresi 110. ayette buyruluyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umarsa, salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetine hiçbir kimseyi ortak etmesin. Evet, demek ki salih amel Allah Teala'ya ulaştırıyor. Bozuk amel değil, sağlam amel ulaştırır. Bu da ne ile? İlimle olur. Bilmeden yanlış olur. Yahudi ve Hristiyanların imanı gibi olur. Çünkü onlar kitaba bakmadılar. Bu ümmet de aynısı oluyor. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, İsrailoğullarının başına ne geldiyse elbette benim ümmetim üzerine de muhakkak gelecek. Onlar içerisinde annesiyle açıkça zina eden bulunduysa, benim ümmetimde de annesiyle açıkça zina eden olacak. Ziya Hoca dedi ki, birisi anasıyla evlendi, başka biri kızıyla evlendi, başka biri kardeşiyle evlendi. Bunlar hep okumamaktan oldu. Allah Teala muhafaza eylesin. Bir salik üzerine tembellikten daha büyük bela gelmedi. Bu da çok yemekten, içmekten, gülmelerden meydana geldi. Kulum beni ara, beni bulursun. Kulum ben sana lazımım, sen bana lazım değilsin. Sadece beni ara, her şeyi arama. Tamahkar olma, ben sana yeterim. Yani eğer benden başkasını ararsan beni bulamazsın buyruluyor. Seni bulamazsam ne olacak? Öyle deme kulum. Çünkü ben Rahmanım. Yani kuluna nihayet derecede acıyan ve ve hakiki nimet verenim. El-Mü'minun suresi 101. ayette şöyle buyruluyor. Nihayet İsrafil aleyhisselam tarafından kıyametin kopması için surun içerisine üfürüldüğü zaman artık işte o gün karşılaşacakları zorluktan dolayı aralarında dünyada olduğu gibi soy bağlarının bir faydası olmayacaktır. Onlar birbirlerine de hal hatır sormayacaklardır. Evet, sur İsrafil aleyhisselamın elinde. O da bilmiyor ne zaman üfüreceğini. O adam melek gibi denir ya, yani melekler Mevla'dan izin almadan iş yapmazlar. Lafla meleklik olmaz. Ahirette Allah Teala seni patlıyor, çatlıyor, çırpınıyor görse sana bu sebeplerle bakmaz. Sen de anneni görsen aynı. Herkesin işi başından aşkın orada. Anan sana, sen ona yardım etmeyeceğin zaman ben sana yardım edeceğim buyuruyor. Öyleyse beni ara, benden başkalarından firar et demiş oluyor Mevla Teala. Kemal sahibi olan Allahu Teala'ya firar et. Ali İmran suresi 100. ayeti kerimede şöyle buyruluyor. Ey o iman etmiş olan kimseler! Kendilerine kitap verilmiş olan o kişiler arasından sizi İslam'dan çevirmeye uğraşan bir fırkaya itaat ederseniz imanınızdan sonra sizi kafirlere döndürürler. Arkadaşlar, Kur'an kainatta bir tanedir. Bunu sen nasıl bilmeden yatağa baş koyarsın, nasıl çeneni sallarsın, nasıl adım atarsın? Fırsat elden çıkacak, ölmeden başla okumaya. Ölmeden evvel başlarsan, kabirde okutuyorlar niyet ettiğin için. Niyet etmesen olmaz. Bugün okumaya başlasan, yarın kabirde sana tamamlattıracaklar. Başlayın, korkmayın. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir fırkaya itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra küfrediciliğe çevirir. Allah Teala ne buyuruyor? Dikkat edelim. İtaat hangisine diyor? Kafirlik hangisine diyor? Bu ayetin sebebi nüzulü, yani neden indiği, Kur'an gelmeden dünya akrep, yılan yuvasıydı. Birbirlerini öldürmeye, köfte etmeye meraklıydı. İki kabile vardı, Evs ve Hazreç kabilesi. Bunlar iki kardeşten meydana gelmişti. Araları o kadar gergindi ki kan, namus, fuhuş, taassup davaları vardı. Birbirlerinden öyle korkuyorlardı ki, bir adam evinden çıkıp bir kibrit almaya korkardı. Acaba nereden bir kılıç, kurşun, ok gelecek diye. Şimdi aynı korkular başladı. Daha da fena oldu. Şimdi arabada vuruyorlar. Neden? Kur'an'a bakmamaktan, Kur'an'ı bilmemekten, Kur'an'a hizmet etmiyorlar. Bir adam evinde, tarlasında korku içerisindeydi. Sonra Allah Teala'nın lütfu ile Kur'an'ı tercümanı olan Peygamber Efendimiz ile gönderdi. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. Kur'an'ı öğrendiler, amel ettiler. Allahu Teala onları öyle yumuşak etti ki pamuk onların yanında sert kalır. Kur'an vasıtasıyla tereyağı kaymak gibi oldular. Bir gün bu kabilelerin adamlarından iki kişi bir meydanlıkta oturup sohbet ediyorlardı. Öteden ihtiyar bir Yahudi geldi. İsmi Şas İbni Kays idi. Bunları dostluk üzerine görünce tepesi attı. Bir şey diyemedi. Gitti bir genç buldu. Şu şiiri onların işiteceği yerde oku dedi. O şiir bunların eski düşmanlıklarını anlatıyordu. Okuyunca onlar kulak verdi. Kalktılar, dövüşmeye başladılar. Başladılar es-silah, es-silah demeye. O edepsizin o şiiri okuması oldu bunların savaşmasına sebep. Hemen Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme haber geldi. Gelip durun durun, hakkınızda ayet indi buyurdu ve o ayeti okudu. Takvanın üç basamağı var. Birincisi, bir kimse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse, kalbiyle tasdik etse, onda iman vardır. Yalnız şeriatın helalini helal, haramını haram olarak kabul etmek şarttır. Böyle inanan kimse de namaz, oruç olmasa, içki, kumar istese yine imanın birinci basamağındadır. Birinci basamakta olmamanın cezası ebedi cehennemde kalmaktır. Bu basamakta olmakla müebbet, yani ebedi olarak cehennemde kalmak belirli bir zamana mahsusa döndü. Peki bu muvakkatlık ne kadar olacak? En çok 7000 sene. Kimi 5, 6, 4 sene, kimi 3 sene, kimi 1 sene, kimi 100 gün, kimi 50 gün, kimi 25 gün, kimi 5 gün, kimi 1 gün, kimi 1 an kalacak. Türlü türlüdür bu işler. Bu basamak insana cehennemde kalmamayı kazandırıyor. Lakin onda iman var, sonunda illa cennete girecek. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kul La ilahe illallah Muhammedun Resulullah der de sonra o hal üzere ölürse mutlaka cennete girer. Ebu Zer radiyallahu teala an şöyle buyurdu. O zaman ben zina etse, hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem zina da etse, hırsızlık da etse, imanlı olarak ölen günahının cezasını çekse bile sonunda mutlaka cennete girer buyurdu. Bu hadis-i şerif ümidi kesmemek içindir. Zina ettin, hırsızlık yaptın, cennete gireceksin ama pişmiş koyunun başına gelmeyen senin başına gelecek. O zaman zina etmek lazım değildi. Başkasının altınlarını çalmak da lazım değildi diyeceksin. Takvanın ikinci basamağı emirleri tutup yasaklardan kaçmaktır. Bu basamak doğru cennete girmeyi kazandırır. Üçüncü basamak ise ilk ve ikinci basamakla beraber hakkıyla Allah Teala'dan korkmak ve Allah Teala'yı hiç unutmamaktır. Allah Celle Celaluhu cümlemize nasip eylesin. Bu üçüncü basamak da Allahu Teala'nın cemalini kazandırır. Allah Celle Celaluhu her şeye kadirdir.
17: Bu program Lale Gül Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanmıştır.
18: Mahmut Efendi Hazretleri Kuddise Sirruhu'dan kısa sohbetler sona erdi.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: kendisinden başka ilah bulunmayan Allah'a yemin olsun ki açlıktan yerde kıvrandığım ve karnımın sırtıma yapıştığı olurdu. Bir gün halkın yoluna oturdum. Hazreti Peygamber yanımdan geçti. Beni görünce gülümsedi. İçimdeki yemek ihtiyacını yüzümden anladı da "Ebu Hir" dedi. "Buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Arkamdan gel" dedi ve yürüdü. Ben de arkasından yürüdüm. Evine girdi. Ben de izin istedim. Girmeme müsaade etti. Peygamber Efendimiz bir kap süt gördü ve "Bu süt nereden geldi?" diye sordu. "Filan adam veya filan kadın size hediye ettiler" diye cevap verdiler. Bunun üzerine "Ebu Hir" dedi. Ben de "Buyurunuz ey Allah'ın Resulü" dedim. "Suffa'dakilere git, onları bana çağır" dedi. Ebu Hureyre diyor ki, "Suffa ehli İslam konuklarıdır. Gidecek aileleri, malları ve kimseleri yoktur. Hazreti Peygamber'e bir yerden sadaka gelirse, kendisi ondan hiçbir şey yemez, onlara gönderirdi. Eğer bir hediye gelecek olursa, hediyeyi onlarla paylaşırdı. Onları da çağırması benim hoşuma gitmedi. Kendi kendime, ashab-ı suffaya bu sütten ne düşer? Bunun hepsini ben içip açlığımı gidermeliydim" dedim. Onlar gelince Efendimiz sütü önce kendilerine sunmamı istedi. Ben kendi kendime "onlara içirsem bana ne kalacak" diye düşündüm. Fakat Allah ve Peygamber'e itaatten başka çarem olmadığından gittim ve suffedekileri davet ettim. Onlar da hepsi geldiler. Girmek için izin istediler. Hazreti Peygamber müsaade buyurdu. Evde yerlerine oturdular. Resulullah "Ey Ebu Hir" dedi. "Buyurun ya Resulallah" dedim. "Sütü al ve onlara ver" dedi. Süt kabını aldım ve birine verdim. O da kanıncaya kadar içip geri verdi. Bu defa başka birisine verdim. O da kanıncaya kadar içtikten sonra bana iade etti. Nihayet sıra peygambere geldi. Cemaat de tamamen süte kanmıştı. Resulullah süt kabını alarak elinde tuttu ve bana bakarak gülümsedi. Sonra da "Ey Ebu Hir, buyurunuz ya Resulallah" dedim. "Bir ben kaldım, bir de sen" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü" dedim. "Otur ve iç" dedi. Oturup içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Sonra yine iç dedi, içtim. Peygamber aleyhisselam durmadan iç diyordu. Sonunda "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki artık içecek yerim kalmadı" dedim. "Kabı bana ver" dedi. Süt kabını kendisine verdim. Allah'a hamd etti ve besmele çekerek kalan sütü içti.

0: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını
2: Ecir
1: sunar.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
1: Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti başlıyor.
4: Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve i'tisâmî illâ billâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallû alâ rasûlinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed ve alâ âli sahbihi. Sallû alâ tabîbi kulûbinâ Muhammed. Allahum salli alâ seyyidinâ Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأَنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ اللَّهُمَّ أَنْفَعْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وأستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى رضاسي için buraya geldiniz. İlim tahsili için geldiniz. Ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dinlemek için geldiniz. Gelişiniz mübarek olsun. Amin. Dönüşünüz de mağfuran, mebruran, müstecaben, günahlarınız af olmuş olarak, dualarınız kabul olmuş olarak, hayırlı muratlarınıza nail olarak dönmenizi Mevla nasip eylesin. Amin. Kazalardan, belalardan, yollarda muhafaza eylesin. Amin. İlim için yola çıkmak, Allah'ın dininden bir şey öğrenmek için adım atmak mühim bir meseledir. Şimdi bu televizyon çıktı, radyo çıktı falan diye, İnternetten, canlı yayından, dünyanın her yerinden izlenebiliyor. Yani şu anda isteyen cep telefonundan, Avustralya'da bile olsa, 7. kıtada olsa, nerede olsa girip şu anda sohbeti dinleyebiliyor. Şu anda. Yani televizyonunun olmasına lüzum yok. Uydusunun olmasına lüzum yok. Cebinden girebiliyor. Yani herkes dinleyebilir demek istiyorum. Ama tabii adım atmak başka bir şey. Tabii sahabe-i kiram döneminde daha yakın, yani 30 seneye kadar, 20 seneye kadar bu imkanlar yoktu hiç. Adam sohbet nereden dinleyecek? Nereden dinleyecek? 20 sene evvel ben Bursa'ya geleceğim, adam da ayağıyla gelecek. Adapazarı'na gideceğim, Afyon'a gideceğim, Konya'ya gideceğim, İzmir'e gideceğim, Eskişehir'e gideceğim. Böyle dolandım yani dünyayı. Ama Allah Teala baktı ki ben yaşlandım, hasta oldum. Böyle imkanlar yarattı tabii ki. Ama adım atmak başka bir şey. Yani cemaate karışmak başka bir şey. Allah için ilim tahsili her yoldan olur. Ama bazı tabii müjdeler var ki, meleklerin hazır olması, sekinet yağması, günahların af olması, sevaplara tebdil olması vesaire, cehennemden beraat alması, bunlar cemaate adım atmakla oluyor. Yani gayret etmekle oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu teala Medine'de tabi bulunduğu zaman emirul müminin iken ta Şam nere Medine ne? Yani buradan belki de 3000 kilometre var şeye kadar Medine'ye 3000'e yakındır belki de. Şam daha yakındır ama yine var. 1500-2000 vardır belki Şam'dan oraya 1500 en az. Şam Şerif nere? Medine nere? Tabii ki Mekke Medine arasında bile arabayla canımız çıkıyor yani gitmeye. Mekke Medine birbirine ne kadar yakın. Ama yine var. İstanbul Ankara kadar 450 kilometre falan var Mekke Medine arası. Orada bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 15 günde geldi. Hicrette. Mekke'den Medine'ye 15 günde geldi. Tabii ki birkaç gün mağarada gizlenmesi falan da var ama ne olursa olsun o zamanki şartlarda, imkanlarda deveyle gelmek de Şam'dan birkaç ay sürer. Yani Şam'dan Medine'ye Mekke'den çok daha fazla var. Mekke'den Medine'ye 15 günde deveyle geliniyor, zor geliniyor. Şam'dan Medine'ye bu adam en az bir ay yolculuk yapar. Efendim, demek ki zor. Bir de bunun devesi var mı? Devesi güçlü mü? Güçsüz mü? İşte veyahut da yayan mı geliyor? O da ayrı bir dava. Onu da bilmiyorum yani. İmam Kâsânî Bedâ'yus Sanâî'a Hanefi fıkhının en muteber kaynaklarından. Onda zikrediyor bu meseleyi. Yani bir zat tabi Hazreti Ömer'i gördüğü için en azından sahabe olmasa bile ne oldu? Hazreti Ömer'i görünce tabiinden oldu yani. En hayırlı sahabe-i kiram, ikinci en hayırlı dönem tabiin tabakası. Şam'dan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'i ziyaret etti. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh sordu, sual etti. Sen niçin geldin dedi. Öyle ya, ticareti olur Medine'de, hısmı olur, görüşeceği olur, alacağı olur, vereceği olur. İnsanların çoğu da ticaret oluyor. Tabi hacca gelen de gelebilir, Medine'ye gelir. Medine'den haccı bekler, değil mi? Mekke'ye hacca gider. O zaman artık veda haccından sonra zaten hac seyi başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat son senesi veda haccı ile beraber zaten 8. seneden beri Mekke fethinden sonra da başladı da ama en nihayetinde o yeni başlamış hac yani her sene hac anca düzene girmiş. Müşrikler Arafat'tan hac'dan men edilmiş. Zaten müşrik de kalmamış hemen hemen. Mekke fethinden birkaç sene içinde pek müşrik Mekke'ye gelecek hali kalmadı. Hani bu niye geldin dedi sen? O zat da dedi ki, ben dedi, sırf dedi Şam'dan kalktım, buraya geldim, ziyitüke sana geldim, li'etealleme teşehhüd. Bu dedi, tahiyyatta oturduğun zaman okunacak bir teşehhüd duası var. Bu teşehhüd duasını öğrenmek için geldim. Anladınız mı? Siz şöyle bir yere teşehhüd için gider misiniz? Bizim de anam öğretti diyorsun veya babam. Veya köyün hocası veya sıbyanda tahiyyatı en kolay ezberlediniz. Şimdi sen Şam'dan Medine'ye teşehhüd için gidiyor. Neden? Kitaplar basılmamış, baskı yok, el yazma nuska, nereden gelecek Medine'den Şam'a? Ondan sonra efendim ilim yeni yeni neşrediliyor. Efendim zaten böyle bir ulaşım vasıtaları hiç yok. Teşehhüdü öğrenmeye geldim. Şimdi teşehhüd dediğimiz ne? Ettehiyyatü lillahi ve salavatü tayyibat. Tabi burada ya hiçbir Şam'da da o zamana kadar bir ettehiyyatü bilen yok mu da bu adam kalktı da Şam'dan geldi Medine'ye diye aklınıza gelebilir. Ama sizden daha uyanıklar var, daha akıllılar var tabi. Teşehhüd duasında çok lafızlar var. Yani bir kelime ilave eden veya bir kelime eksik eden veya şurada şu ziyade eden hatta mezheplerde de farkımız var. Mesela biz Hanefi'ye göre Ettehiyyat okuyoruz, İbn-i Mes'ud'un rivayetini okuyoruz. Radıyallahu Teala. Şafii mezhebinde bunda biraz farklılık arz eder. Diğer mezhep, yani dört mezhep içinde ettehiyyatü de bazı farklılıklar arz eder. Yani ettehiyyatü lillah, ezzakiyatü lillah, assalavatü tayyibatü lillah, böyle ettehiyyatüler de var. Böyle bir şey de duyduğunuz zaman, Mekke'de, Medine'de yanındaki adam okuduğu zaman adama hemen yanlış okuyorsun deme. Çünkü sen bir şey biliyorsan çoğu şeyi bilmiyorsun. Adam da derse sana ben Şafii'yim, sen de ona ne olursan ol deme. Cahilliğini meydana çıkartma, rezilliğini. Tamam, sen ne öğrendin? Ettehiyyatü, devam et. Sağın solun ne okuyor? Karıştırma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den teşehhütte neler var? Çok rivayetler var. Bu rivayetlerden biz Hanefi mezhebi olarak da en kuvvetli rivayet olarak da bunu kabul ediyoruz. İmam-ı Azam efendilerimiz İbn-i Mesud radıyallahu anh tarikiyle gelen bu rivayeti kabul etmişler. Bizim okuduğumuz ettehiyyatü tamam mı? Tamam. Ama diğer lafızları da var bunun. Şimdi o adam Şam'dan niye geldi, anladın mı? Teşehhütteki farklı rivayetleri, bir de Hazreti Ömer'e soruyor. Birkaç türlü rivayet eden var. Yani ben sizden duyayım. Çünkü Hazreti Ömer sağken ondan daha üst merci var mı? He? Hazreti Ömer dinde delil mi? He? Deliliniz ne? Hazreti Ömer'in dinde delil olduğuna deliliniz ne? Delilimiz Allah Teala buyurdu mu ki atıyullah bana itaat edin ve atıyur Resul, Resulüme de itaat edin. Peygamber'e itaat, Allah'a itaat gibi farz mı? Sünnetler Kur'an gibi delil mi? Hadisler Kur'an gibi vahiy mi? Kütüb-i Sitte'nin imamlarından 6 imam ittifak etmiş. Ha, altının dışında daha dolu tabii. Onları baş edemeyiz. Muvatta var, Darimi var, Ahmed bin Hanbel var. Onları demiyoruz. 6 kitap imamı kim? Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Mace. 6 bu. Ondan sonra Huffaz-ı Kiram, hadis hafızları yani,

Beyrut'taki mesela 100.000 hadis isnatlarıyla, senetleriyle biliyor. Esas eskideki hadis hafızları 600.000 bilmesi lazım. Şey olduğu için, şimdi memlekette zam var, şeyde de tenzilat var. İlimde de tenzilat var. Hadi 100.000 hadis kurtarır demişler. 100.000 hadisi senediyle bilen mi var dünyada şimdi? Ama Muhyiddin İbni Arabi 600.000 hadisi biliyordu senetleriyle. Öbürü şu kadar, öbürü 1.000.000. Ahmet İbni Hanbel 1.000.000 senetleriyle beraber. Nasıl oluyor? Evet, o zaman yani hadis ilminin önemi, derecesi, ihtimamı bu 6 imam ittifak etmiş diye. Bunun dışında daha bunu yüzlerce hadis hafızı da rivayet etmiş, tahric etmiş. Buhari'den evveldekiler de var. Ama Kütüb-i Sitte ulema arasında, cumhur-u müslimin arasında ittifak sağlamış. Kütüb-i Sitte sahih'e, ama bunun dışında sahih yok demek değil. İbn-i Huzeymen'in de sahihi var. Vesaire birçok muhaddisin de sahih isminde kitabı var. Yani sahih demek sıhhat şartları ağır olanlar. فَلَوْ اَنْفَقَ اَحَدُكُمْ مِسْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ اَحَدٍ وَلَا نَصِيفَهُ. Sizin birinizin Uhud Dağı kadar altını olsa, Uhud Dağı Uludağ'dan büyük, biliyor musun? Uhud Dağı git de git, sıra dağlar. Uludağ da sıra dağlar. Şimdi Uludağ kadar altınınız olsa, hepsini de Allah yolunda harcasanız, sahabenin verdiği bir ölçek buğdaya yetişemezsiniz. Yarım ölçeğe de değmez diyor. Çünkü sahabe en zor zamanda bu mücadeleyi verdiler. Kur'an-ı Kerim onların faziletleriyle dolu, hadis-i şerifler onların faziletleriyle dolu. Şimdi bu hadis-i şerifi şerh ettik. Şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik, şerh ettik. Bu usta ayetler getirdik, diğer hadisler getirdik, şunları getirdik, bunları getirdik. Tabii bu usta inşallah müstakil bir kitap hazırlamak niyetindeyim. İnternete giren Hazreti Muaviye'ye bindiriyor. Radıyallahu Teala. Sen kimsin ya? Hazreti Muaviye, vahiy katibi ya. Vahiy katibi, vahiy. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Muhammed, istavsı Muaviye. Ey Muhammed, Muaviye hakkında sana vasiyetim var, vasiyetimi kabul et. Niye? İstektip Muaviye, onu katip yap kendine. Feinnehu eminun ala vahiyillah. Allah'ın vahyini yazmakta güvenilir birisidir. Ve ni'mel eminuhu, ne güzel emindir diyor. Cibril geliyor, vahiy katibi yap diyor. Vahiy katibi olduğu, Efendimizin katiplerinden olduğu Sahih-i Müslim'de de geçiyor. Dolu kaynakta geçiyor. Sen kalkıyorsun bunun hakkında konuşuyorsun. Ehl-i sünnet dışı sahabe hakkında sevmiyorum diye yazmak büyük bir bid'attır. Kebair-i şeniadendir. En çirkin büyük günahlardandır. Ve men edilmesi lazımdır. Ahmed İbni Hanbel Hazretlerine radıyallahu anh sordular. Dediler ki, bir adam diyor ki Muaviye vahiy katibi değildir, müminlerin dayısı değildir. Ben öyle demiyorum. Halbuki müminlerin dayısı. Niçin? Kız kardeşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Ümmü Habibe validemiz. Ebu Süfyan'ın kızı. Hind'in kızı radıyallahu anhüma. Onlar da sahabe oldu sonra. Ümmü Habibe annemiz. Hazreti Muaviye'nin nesi? Kız kardeşi. Hazreti Muaviye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesi? Dünürü. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki Allah bana söz verdi, kiminle hısımlık aldıysam, kimden kız aldıysam, kime kız verdiysem, tabii ki Müslüman olmak şart. Kime kızımı verdiysem, kimden de, o zaman evvelce Ebu Cehil'in oğlunda da bir kızı vardı İslam'dan evvel. O bu mesele değil, o tabii kafir olarak geberenler var. Ebu Leheb'in oğlunda. Ebu Cehil'in dedim. Ebu Leheb'in oğlunda kızı var. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Leheb'in oğluna beddua etti. Bir köpek yesin bunu diye. Allahümme sellit aleyhi kelben min kilabike. Köpeklerinden birini musallat et. Beddua etti. Ondan sonra onu aslan yedi. Hem de böyle o bedduadan çok korkuyordu. Kaçıyordu. Her yerde dikkat ediyordu. Çok da tedbir alıyordu. Bir kafileyle bir yere gidiyordu. Tam milletin içinde oturuyordu. Bir aslan gelmeye başladı. O kadar insan var. Geldi. Tak bunu aldı yedi. Çünkü dedi mi Muhammed'in bana bedduası var, illa başıma bir şey gelecek dedi. Ve hakikaten aslan da seçmece karpuz gibi geldi onu yedi. Hiç kimseye dokunmadı aslan. Kimse de ona karışmadı. Ebu Leheb'in oğlu, adını unutuyorum. Yani bu buna dahil olur mu? Olmaz tabii ki. Müslüman olmayandan bahsetmediğimiz belli canım, Allah Allah. Safiye

0: Validemizin de babası Yahudi. Huyey bin Ahtab, Hayber Fethi'nde gebertilen bir Yahudi. Ama kızı Safiye validemiz bizim neymiş? Annemiz neyle sabit? Kur'an'la sabit. Ve ezvacı ummatum. Sen desen ki Safiye validemiz benim annem değil, Ümmü Habibe benim annem değil, kıpkızıl gavur olursun. Çünkü neden? Sen Müslümansan senin annen diyor Kur'an. Ahzab suresi. Ve ezvacı onun eşleri, ümmahatüm ümmetinin anneleri diyor. Bitti. Senin öz annen, öz annenden ileri annen yani. İleri annen. Allah hepimizi şefaatlerine nail eylesin. Şimdi onun için sahabemin haline konuşmayın diyor. Sen nasıl konuşuyorsun? Dediler ki, o zaman müminlerin nesi oldu Muaviye radıyallahu anh? Dayısı. Halül müminin. Müminlerin dayısı. Hepimizin dayısı oluyor. Öz be öz dayımızdan ileri. Madem annemiz öz annemizden ileri, bu da dayımızdan ileri dayımız. Anladım. Radıyallahu anh. Ne buyuruyor? Bana Rabbim söz verdi. Ahdün ahideni Rabbi. Ben kimden kız alırsam veya kime kızımı verirsem onlara cehennemi haram edecek ve cenneti vacip edecek. Cennete girecekler. Bu Rabbimle sözleşmem diyor. Zaten öyle olmayanı da Allah nasip etmiyor. Demek ki cennetlik olacak insanları nasip edeceği de buradan anlaşılıyor. Ne günah yaparsa yapsın hesabı değil. Bu bir nasip meselesidir. Mevla'nın takdiri bu yöndedir. Zaten ezelde bunlar hepsini bilmiştir tabii de. Ona göre söz veriyor Habibine. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Dediler ki Ahmed İbn Hanbel'e, dediler ki bu adam böyle söylüyor. Aman aman dedi. Koca mezhep müçtehidi Ahmed İbn Hanbel. Bu adamla sakın oturmayın. Bu adamla görüşmeyin. Bu adamla konuşmayın. Konuşmayın. Şimdi ondan sonra gelelim sadede. Ben Ahmed İbn Hanbel gibi bir müçtehide dayanıyorum. Buyuruyor ki ve nübeyyinu emrahum linnâsi. Muaviye hakkında radıyallahu anh böyle sevmiyorum gibi konuşmalar yapan kişinin durumunu insanlara açıklayacağız. Açıklamak zorundayız. Çünkü bu sakatlığı açıklamazsak ne olur? Başka sakatlıklara malzeme olur. Sen de onu bir hoca alim zannedersin. Okumaya devam edersin. Ondan sonra onu da dedi, bunu da dedi. Ben geliyordum burada, efendim mevlidin fazileti, Ramazan'ın fazileti, namaz, abdest, millet de bayılıyordu bana. Herkes de memnundu. Şimdi darılan yatağına ayrı sersin. Bayağı bir sevmeyenim var. Niye benim bu kadar sevmeyenim var? Sahabeyi sevmeyen beni de sevmesin. Sahabeyi sevmeyen beni severse bende ne var? Maraz var o zaman. Bende bir hastalık var ya, beni niye seviyor bu adam? Onun için biz kendimizi sevdirmek derdinde değiliz. Kur'an'ı, sünneti, ehli sünneti, sahabe-i kiramı sevdirmek derdindeyiz. Ben ters konuşuyormuşum, sert konuşuyormuşum, şunu yapıyormuşum. Benim kimseye şahsi ve nefsi bir derdim yok. Sen dersen ki Hasan İbni Sabit gibi Efendimizin şairi en büyük sahabeye ödlek dedi. Ödleyin biri dedi. 80-90 yaşında mübarek insan harbe katılmamış diye ödlek olur mu ya? Zaten Kur'an'da da söylüyor hepiniz gitmeyin. Onlara mesuliyet yok diyor Kur'an-ı Kerim. Sen Hasan İbni Sabit'e ödlek dedi. E şimdi sen sahabenin hakkında konuşursan ya Allah gökte diyen sahabeye de ötlek demiş. Hiçbir mesele de değil yani. Ben ehli sünneti muhafaza görevlisiyim. Sen de görevlisin Müslüman. Hepimiz sahabe müdafası ile meşgul olacağız. فَمَنْ كَتَمَ حَد۪يثًا فَقَدْ كَتَمَ مَا عَنْسَلَ اللّٰهُ اِذَا لَا نَاخِرُ عَدِ الْاُمَّةِ اَوَّلَا. Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen sahabenin aleyhine konuştuğu zaman, tabii bu işin en başta mimarı, yani bu işin en büyük elemanları kimler? Şia. Şia zaten sahabede kaç tane Müslüman kaldı diyor? 6 tane. Peygamberimiz vefat etmiş, 6 tane Müslüman kalmış. Geri kalan hepsi kafir olmuş, bütün sahabe. Allah da bunu bilememiş Celle Celaluhu, Kur'an'da önceden radıyallahu anhu ve radıyallahu anhu, hepsinden razıyım demiş. Demek ki Allah peygamberin vefatına kadarki süreci bilmiş veya Allah Teala o anda onlardan razı olmuş, Fakat vahiy de bitmiş, vahiy bitince de bunlar dinden dönmüş. Allah Teala da eyvah görüyor musun, peygamber de öldü, daha da vahiy de gönderemeyeceğim demiş. Ve Kur'an'da böyle bize kalmış, biz de şimdi sahabeyi onun için seviyoruz. Olmuş. Sizce nasıl olmuş? Başka bir izahı var mı ya? Allah ezelden ebede her şeyi biliyorsa وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُونَ بِإِحْسَانِ رَضُيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪يمٍ تَحْتَ الْاَنْهَارِ Öncekiler, sonrakiler. Muhacirlerin, ensarın. En öncekileri, daha sonrakileri. Sonra onları izleyenleri. Allah yolunda, dinde, ihsanda, imanda. Radıyallahu anh ve radıyallahu anh. Ben onlardan razı oldum. Onlar da benden razı oldu. Ben onlara cenneti vaat ettim, hazırladım diyor. Zelkel fevzul azim, zelkel fevzul azim. Bu en büyük kurtuluştur diyor. Kur'an ayeti bu. Bu ayet varken sen nasıl diyorsun ki hepsi mürtet olmuş? 6 tane kalmış. Burada 6 tane sabikun el evvelun minel muhacirin, muhacirler, ensar, 6 kişi mi kalmış? La istebi minkum en enfekle min kabil fethi uqat ve kulle va'dallahu'l husna. Mekke fethinden önce Müslüman olanlar var, sonra Müslüman olanlar. Hazreti Muaviye Mekke fethinde Müslüman oldu. Aslında Hazreti Muaviye önce oldu, babasından gizledi. Gençti, 18 yaşındaydı. Daha da evvel Müslüman oldu, Hudeybiye'de Müslüman oldu. Daha hicretin 6. senesi falan. Ama Mekke fethi hicretin kaçıncı senesi? 8. senesi. Ya oradan da 2 sene evvel, yani 15 yaşına gidiyor. Zaten 15-16 yaşında Müslüman ama gizledi. Çünkü babası biliyorsunuz, babası Ebu Süfyan. Böyle olduğu için gizlemek durumunda kaldı. Ne zaman Mekke fethi oldu, Ebu Süfyan da Müslüman oldu mu? Oldu, olunca o da rahat etti zaten. Herkes Müslüman oldu. Şimdi bu ayette diyor ki, Hadid suresi, Mekke fethinden önce Müslüman olanla Mekke fethinden sonra Müslüman olan mertebe bakımından eşit midir? Değildir. Hangileri üstündür? Mekke fethinden önce olanlar ulâki a'zamu dereceten, derece bakımından daha büyüktür. Minellezîne enfekû min ba'di ve qâtelû. Fetihten sonra harcama yapıp cihada, Allah yoluna, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nusretine infakta bulunan lardan fetihten önce bulunanlar derecesi daha büyüktür. Tamam, bunu kabul ama derecesi daha büyük. Amma ve lakin. Gel şimdi buraya. Hazreti Hind, Hazreti Muaviye'nin annesi radıyallahu anh'a sahabeden, tamam, Hazreti Hamza Efendimiz'in şehit olmasında payı var. Efendim Hazreti Vahşi'yi o tuttu. Bak, Vahşi'ye ne diyoruz? Hazreti Vahşi diyoruz. Radıyallahu anh. Orada ne diyoruz? Hint radıyallahu anha. Ne diyebiliriz? Müslüman olmuşlar. Allah kabul etmiş mi? Etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etmiş mi? Etmiş. Şimdi bize ne düşmüş? Hak sahipleri orada. Hak, en büyük hak Allah'ın hakkı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amcası Resulullah'ın hakkı. Ama onlara ne buyuruyor Kur'an? فَبَايَعْهُنَّ اَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Kadınlar arasında geldiler, sana biat edecekler. Mekke fethedildikten sonra kadınların sözcüsü kimdi? Hint'ti radıyallahu anh'a. Habibim, kadınlar, inanan kadınlar sana gelip biat yapacaklar. Şartları söylüyor. Sonunda فَبَايَعْهُنَّ Onların biatını kabul et. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهِ Günahları içinde Allah'tan af iste diyor. Peki Allah benden af iste dediğini affetmeyecek olur mu? Ama münafıklar için ne diyor? İstagfir lehum evla testagfir lehum testagfir lehum 70 merreten falan yaghfir Allah lehum. İster onlar için istiğfar et, istersen de af isteme. 70 kere de affet bunu desen İbn-i Übey İbn-i Selül münafığını affetmeyeceğim diyor. Hadi bakalım. Şimdi Habibim bütün kullar için affet iste diyor mu? Demiyor. Münafıklar için af isteyemezsin diyor. İste diyor. Affetmeyeceğim diyor. 70 kere istiğfar et diyor bakalım. Zaten müşrik olursa, müşrik açıktan gavur, münafık gizliden gavur, namazda, camide, ön safta falan. Şimdi müşrik olursa zaten istiğfar etmek hiç caiz değil. Müşriğin affını isteyen kafir olur, Allah muhafaza. Ama münafık olursan ne? Şimdi el-ilmü'ndallah, adamın kalbini yarıp bakamadığından münafıklık alametlerinin hepsi var ama hepsi olsa da adama münafık diyebilir misin? Ancak şunu diyebilirsin, bu adam sözünde durmuyor. Yalan konuşuyor. Ağzı bozuk. Sövüyor, sayıyor. Münafığın bütün alametlerini taşıyor. Ama yine de sen ona münafık diyebilir misin? Diyemezsin. Ya ne dersin? Münafık alametlerini taşıyor diyebilirsin. Çünkü münafık dediğin zaman gavurdan da beter demiş oluyorsun. Bu da senin onun kalbine vukufiyetini iktiza eder. İlimsiz yere şahitlik edemezsin. Allah'a karşı hangi kulunun kafir olduğunu ilan ediyorsun. Açıktan adam Müslümanım dediği sürece. Ama tabii ayeti inkar eder, şeriatı inkar eder. Ayrı dava, onlar açıktan küfürdür, şirktir. Ama münafık onları yapmaz ki. Münafık senden benden daha ehli sünnet gözükür yani. Değil mi? Böyle münafıklar çok. İşte buyuruyor ki, müşriği zaten istiğfar edemezsin. Ama münafık için hadi dersin ki bu Müslüman gözüküyor, af isteyeyim. Bana yanlışlar yaptı falan, Uhud'dan 300 kişiyi geri döndürdü, neler etti. Abdullah ibn Übey ibn Selül Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne eziyet çektirdi münafıkların reisi. Çok da soylu bir adam. Kabile olarak şu olabilir, Yahudilerin baş adamı, Kurayza Nazıroğulları falan, acayip bir ekonomi ellerinde, şey ellerinde, Medine'yi karıştırıp durdu yani. Neler etti İslam'a, Müslüman'a, ama camide geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor o gelince? Oo, hoş geldin, merhaba falan falan. Hemen cübbesini seriyor, gel otur falan. Niye? Şerrini def etmek için. Çünkü alenen gavur diyemiyor. Allah Teala'dan vahiy gelmedikten sonra. Öyle mi şimdi? Ya Resulallah diyorlar, Hazreti Ömer'in çok siniri bozuluyor. Keseceğim şu herifin kafasını diyor. Sen diyor buna diyor, niye böyle yapıyorsun? İnna lenebüşşü alâ ucû ekvâmi ve kulûbuna el'anûm. Ya Ömer, bazılarının suratına güleriz ama kalplerimiz onlara lanet eder. Şimdi bunun hakkında daha bir hüküm gelmemiş, ben ne yapayım diyor. Ama son dönemde bunlar bildirildi. Bir cuma hutbesinden sallallahu aleyhi ve sellem, kum ya fülan fe inneke münafık. Camiye cumaya gelmiş, kalk! Felancı adam. Münafık, namaza gelmedi. 35 kişiyi bir günde camiden attı. Ama bu Allah'ın bildirmesinden önce olmaz. Adını da verdi, felancı adam, kalk dedi, münafıksın. Ha, bu vahiyle ne oluyor? Ama alametler gözüküyor. O bundan dolayı Hint münafık olsaydı, Ebu Süfyan münafık olsaydı, onların biatını kabul et, onlar için Allah'tan af iste buyurur mu? İnne Allah gafurur rahim, Allah onları affedecek buyurur mu? Buyurmaz. Onun için Allah'ın affettiğine, ayetle peygamberini istiğfar ettirdiğine senin ne demene ne düşmüş ya? Ama böyle ağızları uzun, dilleri uzun, hele ki Muaviye radıyallahu anh, hiç bu işlere karışmamış, genç idi. Genç idi, 15 yaştan, 16 yaştan da zaten gizli Müslüman olmuş. Efendim 18 yaşında alenen Mekke fethine ilan edilmiş. Ondan sonra genç. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok sevdi, onu çok yanında taşıdı, ona hep mektuplarını yazdırdı, vahiy katipliği yaptırdı, devamlı çağırırdı. Bir kere Ebu Bekir Sıddık'la Hazreti Ömer Efendimiz'e sordu. Dedi, bir mesele var, bu hususta ne dersiniz? Yani Ebu Bekir Sıddık Efendimiz pek bir şey diyemedi. Hazreti Ömer Efendimiz net bir şey söyleyemedi. Ödü'ûli Muaviye, bana Muaviye'yi çağırın dedi. Çağırdılar, daha genç idi Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e göre. Ona istişare etti. Ondan sonra Ebu Bekir Ömer Efendilerimize buyurdu ki, اَحْضِرُوهُ اَمْرَكُمْ اَشْهِدُوهُ اَمْرَكُمْ. Siz de işleriniz olduğu zaman, meseleleriniz mühim olduğu zaman Muaviye'yi şahit tutun, onu da çağırın, hazır bulundurun. فَاِنَّهُ كَوِيُّ اَمِينَ. Çok kuvvetlidir, çok güvenilir. Bir de akılda deha. Dünyada Hazreti Muaviye'den sonra, Hazreti Muaviye kendi döneminde de kendi gibi akıllı birini görmemiş, kendisinden sonra da kıyamete kadar dünyada görmeyecek. Şam gibi yeri, ki o zaman Rum İmparatorluğu'nun merkezleri, Bizans'ın elinde Şam falan, fetihler yeni yapılmış, Şam gibi yeri 20 sene valilik, kardeşini vali yaptı Ebu Bekir Efendimiz, kardeşi Yezid olacak, Yezid ibn Ebi, o meşhur Yezid değil, o oğlu Yezid var, o hayırsız, o bozuk adam. Kendi kardeşi Yezid sahabeden. O zat vali yapmıştı Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. O vefat edince Hazreti Muaviye'yi vali yaptı. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in tayin ettiği vali. Sonra Hazreti Ömer geldi, durdurdu. Sonra da Hazreti Osman Efendimiz geldi. Ya Hazreti Ömer'e bile laf konuşabilecek ilmi vardı ya. Öyle bildiğin gibi Hazreti Ömer adamı ne yapar? Böyle Müslümanı da kesmez yani. Mübarek keser deyince herkesi de kesmiyor yani. Hazreti Ömer'i de güzel tanıyalım şimdi. Hazreti Ömer de mürtet olursa, münafık olursa falan icabına bakar. Müşrik olursa falan. Hazreti Ömer de Müslümana şey. Gerçi biraz Hatib ibn Ebi Belta'ya da kalktı bir. Yani tabii bir hainlikler oluyor, bir günahlar oluyor, bir şeyler oluyor tabii de devlet meselesi. İşte şimdi de devletin bekasını boşuna demiyorlar. Bazı devletin bekası bir şeyler icap ediyor da Efendim sallallahu aleyhi ve sellem durduruyordu tabii. O mümindir. Bedir'de bulunmuş. Allah onu peşinen affetmiş. Bedir'de bulunan adama sen nasıl dokunursun falan. Bedir'de bulunan cehenneme girmeyecek deyince Hazreti Ömer de öyle bir adamdı ki hemen de ağlamaya başlıyordu. Allah Allah. Ne kadar mübarekti. Yani böyle sert göründüğü kadar ondan yumuşak kalpli sahabi de yok ha. Ondan çabuk ağlayan da yok. Nereden nerelere geldim bitireceğiz herhalde bir şey, derse giremeden. Neyse. Şimdi efendim ne oldu bu sefer? Ebubekir Sıddık Efendimiz'den beri oradan geldi Hazreti Ömer Efendimiz 10 küsur sene, Hazreti Osman Efendimiz 12 sene gibi topla. Yani 20 sene Ebubekir Sıddık Efendimiz'in son dönemi. Zaten Ebubekir Sıddık Efendimiz 2 sene küsur döneminin sonunda. Yani 20 sene valilik yaptı. Kimin valisi ama? Hulefâ-i Raşidî'nin. Dikkat! Hazreti Ömer Efendimiz'e devamlı şikayet geliyordu. Sahabede ondan da çok daha faziletlileri vardı. Mesela Sa'd ibn-i Ebi Vakkas mı daha faziletli? Hazreti Muaviye. Ne dersiniz? Sa'd ibn-i Ebi Vakkas. Aşere'yi mübeşşer eden, muhacirlerden, fetihten önceki en evvelten, tamam. Ama Sa'd ibn-i Ebi Vakkas mübarek idare edemedi Küfe'yi. Diyelim ki hemen millet çıkar. Küfe zaten biliyorsunuz. Küfe kaynayan kazan, hala da kaynayan kazan. Adamı Hazreti Hüseyin Efendimiz'i de çağırıp işte şehit ettiren adamlar. Şimdi baş edemedi. Hazreti Ömer'e şikayet geliyordu. Hazreti Ömer halifeyi azlediyor. Ya en mühim sahabeler azledildiler. Günahları mı vardı? Değil. Ama milletle geçinmek deha ister. Bu milleti yönetmek incelik ister. Onu beceremiyorlardı. Mübarekler, sahabe-i kiram düz insanlar. Düz giderler böyle. Çık, siyaseti bir şey yapmazlar. Bu sefer millet şikayetçi oluyor. Şu sert diyor, bu bir şey diyor falan filan. Zaten Hazreti Muaviye Efendimiz bu işi nasıl yürüttü yani? 20 sene halifelerin valiliği Hazreti Ali Efendimiz'in döneminde de yani azletecekti falan. İbni Abbas devreye girdi, azlettirmedi. Sonra 20 senede Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay halifelik yaptı. Babası Ali Efendimiz'den sonra. Hazreti Hasan Efendimiz halifeliği kime bıraktı? Gönül rızasıyla Hazreti Muaviye bıraktı. Büyük bir harp olacaktı. Hazreti Hasan Efendimiz'in ordusu onun kaç misliydi? Sinek gibi ezip geçebilirlerdi. Ama Hazreti Hasan Efendimiz de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştu? Minbere çıkartmıştı bir kere boynuna koymuştu. İnne ibni adâ seyyidün. Benim bu oğlum seyyittir, efendidir, beyefendidir, haza cennet efendisidir. Benim bu Hasan'ım. Leallâllâhin yuslaha bî beynefiyeteyn azîmeteyn minel müslimîn. Bukhari hadisi bu. İki büyük Müslüman cemaat birbirine girecekken bu oğlumla Allah barışı temin edecek dedi. Daha o zaman 5-6 yaşında. 5 yaşında. Ve bu mucize zuhur etti. Hiç kan dökülmeden Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu anh. Ne büyük zat. Şimdi onun için Mehdi kimin soyundan gelecek? Hasan'dan mı Hüseyin'den mi denirse ufak bir ihtilaf olmakla beraber cumhurun görüşüne göre kimden gelecek? Hasan Efendimiz'den gelecek. Neden? Mevla ne buyuruyor? Madem ki sen Allah için fedakarlık ettin, ben de ümmetin sonunu senin soyundan gelecek bir Mehdi ile İslam'ı dünyaya hakim edeceğim. Bu işler böyledir arkadaşlar. Fitne çıkartmamak lazım. Müslümanların birliğini bozmamak lazım. Bütünlüğünü bozmamak lazım. Bir adam senden daha ilmi az olabilir, ameli az olabilir, günahı çok olabilir, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne. Bir yerde bir birlik, bütünlük varsa, şeriatın tamamen tabii zahirine muhalif bir şey olmadıktan sonra demek istiyorum. Allah ve Resulüne isyan yoksa, nefsani hazlarımız için kendimizi tercih etmeyelim. Burada bu düzen bozulmasın, Müslümanlar bir ekmek yiyor veya bir şey oluyor, şudur budur. Anladınız mı? Ben ondan daha alimim. O beş vakit namazı zor kılıyor, ben beşe beş katıyorum. Ya tamam da kardeşim, şimdi burada nefse sokuyorsun işe. Ha, benim bu oğlum seyittir. Müslüman, iki Müslüman cemaati Allah onunla sürdürecek. Peki, Hz. Muaviye radıyallahu anh bozuk bir adam olsaydı, fasık bir adam olsaydı, haşa! Hz. Hasan gibi bir zat harp de edebilirdi, ordusu da onu yenebilirdi. Bozuk bir adama bu ümmetin işini, hilafetini devreder miydi Hz. Hasan? Etmez. Zaten Şia'yı bitiren nokta burası. Hz. Hasan devretmiş, ben mi devrettim yani? Ha, o zaman ne konuşuyorsun? Onun için zaten Hasan'ı hiç anmazlar. Hep işleri güçleri Hüseyin Efendimiz ise de Hz. Hasan Efendimiz'e bu yok de. Esasen 12 imamda Hasan Efendimiz var ama işte mecburen ha, sus, mecburen. Yoksa Hz. Hasan Efendimiz'e çok kincidirler. Sen efendim nasıl bıraktın Muaviye'yi? Ama o Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Benim bu oğlumun efendiliği, seyitliği sayesinde Allah bu ümmetin kanını koruyacak. Ve korudu. Radıyallahu anh. Böylece ne oldu? Ondan sonra da 20 sene daha, 20 sene daha da ne yaptı? Emirül Müminin oldu, halife oldu. Kaç sene? 40 sene. Valiliğinden başlarsan kaç sene? 40 sene. Nereden başladı? Yemen'den tut Fas'a kadar hepsini yönetiyordu. Horasan'a kadar şu andaki bütün Türk Cumhuriyetler. Bak şu andaki bütün Türk Cumhuriyetler hemen hemen Horasan bölgesidir. Bütün Türk Cumhuriyetler. O Rusya'nın yani falan şu andaki şey. Bütün Türk Cumhuriyetler. O taraftan Fas denize dayanıyor. Bu taraftan Yemen okyanusa dayanıyor. Anladın mı? Şam, Körfez, Arap Yarımadası, Irak, Şam demek Ürdün, Mürdün hep Şam o zaman. Yani Filistin, Ürdün hepsi Şam, eyalet. Ondan sonra bütün İslam alemini yönetiyor. Bütün İslam alemini tek başına yönetiyor. Bir kişi ne Hazreti Ömer'e şikayet etmiş, ne Hazreti Osman'a diyor. Hiçbir tane şikayet edeni yok. Niçin? Deha. Muaviye ehlemu ümmeti ve ecveduha. Muaviye benim ümmetimin en yumuşak huylusu, en sinirsizi, en cömertidir diyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegulvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
5: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi Aş Evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
3: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
6: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedyelere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
5: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr. Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Merakla beklenen kitap çıktı.
8: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından bir ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
7: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
9: Selamun aleyküm. Rabbimi yarattı güzel insanlar. Filistin'de, Gazze'de malumunuz bir soykırım var. Orada insanlar, Müslüman kardeşlerimiz yalnızca bombayla, kurşunlarla mücadele etmiyor. Orada açlıkla da mücadele ediyor. Biz de Ecir Vakti Derneği olarak onların su ihtiyaçlarını ve yemek ihtiyaçlarını karşılamak için orada görev halindeyiz. Ve bunları yaparken de yemek, özellikle yemek konusunda çok titiziz. Ecir Vakti Derneği olarak oradaki bütün ihtiyaçları karşılıyoruz. Tabii bunlar nasıl mı oluyor? Bunlar hepsi sizin sayenizde oluyor. Allah hepinizden razı olsun.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
10: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
11: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
12: Reklamları dinlediniz.
13: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
14: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
12: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
15: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: Şimdi bu hadis-i şerif işte sırrı burada. Şimdi bu millet nereye bakar abi? Bu millet buna bakar. Tabi haşa sahabeyi kastetmiyorum. Sen bu milletin ekonomisini düzeltirsen, parayı bol verirsen, bir de bağırıp çağırmazsan, sinirlenmezsen, milletle de iyi geçinirsen, herkese de gel, buyur, konuş, et, ne diyorsun falan, bağırana çağırana da olsun, olabilir, ne var efendim, doğru söylüyorsun ya, ben de bozuk adamım falan dersen, senin saltanatın devam eder. 40 senenin anladın mı şimdi sırrını? Muaviye ümmetimin en hilim sahibi ve en cömertidir. Mesele buradan geliyor, bu hadis-i şeriften geliyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona halife olacağını da önceden bildirdi mi? Bildirdi. Bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anh, abdest ibriğini Ebu Hureyre taşıyordu, hasta olmuş gelemedi. Hazreti Muaviye Efendimiz aldı ibriği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem abdest aldırdı. Tam abdest alırken şöyle diyor, bana baktı. Bir kere böyle baktı. Sonra bir daha baktı. İzâ melekten nâse fâhsin. İmam Rabbani mektubatta da bunları zikreder. Ya Muaviye, insanlara hükümdar olduğun zaman güzel davran. Fekbel an muhsinîm ve tecavüz an müsîm. İyilik yapanın iyiliğini kabul et, kötülük yapanın da cezasından vazgeç. Çok iyi davran. İttakillâh, takva üzere ol ve adil, adaletli ol. Hükümdar olduğun zaman. Hazreti Muaviye Efendimiz diyor ki, ben o zamandan başıma bir iş geleceğini, bu vilayet yani yönetim işini bana bir gün geleceğini biliyordum diyor. Biliyordum çünkü bu hadis, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boş bir şey buyurur mu? Hesapsız bir şey konuşur mu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Hepsi vahiydir, mucizedir. Bununla uğraşıyoruz. Sen sünnetin dinde delil olduğunu, Kur'an gibi vahiy olduğunu ispatlamak için ne yapman lazım? Ayetten delil bulacaksın, hadisten delil bulacaksın, cumhurdan delil bulacaksın, uleman icmadan delil bulacaksın, kıyastan delil bulacaksın yani. Ayetten delili var mı hadisin delil olduğu? Var. Venzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Kur'an'da diyor ki sana kitap indirdim, bir de hikmet indirdim. E şimdi burada ben desem ki Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi. Bu ikisi bir midir? Ama Ahmet Mahmut geldi desem bir kişidir. Ama Ahmet geldi ve Mahmut geldi dersem ve koyarsam ne oluyor? Arapçada da aynı. Vav atıf içindir. Atıf mugayere tıktı zaten. Ne demek? Ve dedim mi bir başkası geliyor. Atıf yaptın. Yani Allah kitap indirdi vel hikmete. Vel hikmete. Bir de hikmet indirdi. Bu hikmet ne? Bunu da hadis-i şerifte buluyoruz. Ama şimdi hadis-i şerife direkt dayanmıyoruz ki. Zaten ayette hikmeti indirdim diyor. Peki hikmet ne? Sünnet. Ütitül Kur'an ve minel hikmeti misli. Bana Kur'an verildi. Kaç misli de? Sünnet verildi diyor. Sünnet verildi. Yani vahiy ile Cibril getiriyor. E şimdi bu ayeti okuduğun zaman bunu durdurursun. O zaman hikmet ne? Bizim doktor hikmet mi dersin? He? Kim mi bu hikmet? Hikmet Hanım mı? Hikmet Bey mi? Kim? Vel hikmeteyi söyle bana. Dediğin anda durdurursun. Hele bir de böyle rakamlarıyla. Nisa şu, Maide bu, bilmem ne. Spiker de sizi bir hoca zanneder falan. Ya ben bunlarla uğraşacak halim kalmadı. Biraz çenesi kuvvetli olanlar çıkın meydana ya. Dır dır dır çeneniz. Boşuna konuşuyorsunuz. Boş konuşacağınıza biraz şunları belleyin, ezberleyin. İnternetten bunlarla mücadeleye girin. Hakaret yok. Sövmek saymak yok. O sana sövse, sen öyle bir şey yapamazsın. İslam'da hakaret yok. Sert konuşmak yok. Öyle tehditli konuşmak, haşa! Ne yaparsın? Kardeşim ben sana delil koyuyorum, sen bana cevap ver. E tabii ki cevabı olmayan sinirlenecektir, sertleşecektir. İlmi olmayanın yapacağı mıdır? Sermayesi yoktur ama mühim değil. Allah için bugünün cihadı budur. Hadis inkar edene hadis müdafası, sünnet müdafası, sahabeyi sevmem diyene sahabe müdafası. Bu reddiyelerle Allah'a gideceğiz inşallah. huzurunda bize bununla Resulullah Efendimiz şefaat edecek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe müdafaası hakkındaki hadis. Tamam mı? La tesubbu ashabi. Tabi ravisini de koyacaksın. Hani Ebu Hureyre'te radıyallahu anh mesela. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Veya işte hani Numan İbni Beşir radıyallahu anh. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La tesubbu ashabi. Felev enne ehadeküm enfeqa misle uhudin zeheben ma belega mütte ehadihim ve la nasifehu. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ev kemakal demeye bile lüzum yok. Yani çünkü altı kitapta ittifak olduğu için ev kemakal demeye lüzum yok yani. Kesin. Altı kitap ittifaklı. Şimdi altı kitap değil, 600 kitap ittifaklı da meşhur olan altı imam yani bunu kabul et. Bu hadise böyle ezberliyorsun. Anladın mı? Sonra da bir de manasını veriyorsun. Bu kelime ne demek? Bu kelime ne demek? Hani kelimenin kendini de la tesübbü sebbetmeyin. Hakaret etmeyin. Şanına, şerefine noksanlık getirmeyin. Kime? Ashabi. Sahabeme sebbetmeyin. Sebbetmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki evvelü ceyşin yagzû fil bahr mağfurullah. Deniz gazasına çıkan İlk ordunun günahları bağışlanmıştır ve cennet vacip olmuştur. Deniz gazasına çıkan ilk ordu. Şimdi deniz gazasına çıkan ilk ordu kim? Hazreti Osman döneminde Kıbrıs'ın fethi için çıkan ordudur. Ve bu ordunun komutanı kimdir? Hazreti Muaviye'dir. Şam valisiyken izin istedi. Hazreti Osman da vermedi. Ben dedi bu deniz işinde ümmet zayi olur, sahabe zarar görür. Falan. Yok dedi, ben dedi bu işi planlıyorum, bu Kıbrıs'ı fethedeceğim dedi. Hazreti Osman Efendimiz de dedi ki, o zaman sen de gemiye binersen, yani hani sen de gemiye bin ki işi sağlama al yani, ona göre tedbirli çıkar ümmeti. Sen de binersen gidersen dedi, ben de giderim dedi. Ve kendi de bizzat bilfiil iştirak etmek suretiyle bu gazayı Kıbrıs'ı fethettiler. Ve bunlar hakkında yine çok sağlam hadis bu. Deniz gaza, bu da Sahih Kütüb-i Sitte'de geçiyor. Deniz gazası. İslam'da ilk deniz gazası. Tabi bunun gibi şey. Evvelü ceysin yegzül kustantiniyete mağfurullahum. İstanbul üzerine çıkacak ilk ordu da günahsızdır. Bağışlanmıştır. İstanbul üzerine çıkan ilk ordu. Niye Ebu Ayyub el Ensari 80 yaşında geldi? Bu hadise mazhar olmak için. Baktı ki İstanbul üzerine ordu çıkıyor. O da ondan geldi. İstanbul'a gelenler arasında. İbn Abbas da geldi İstanbul'a. Hazreti Hasan Hüseyin Efendimiz de geldi İstanbul'a. İbni Ömer de geldi İstanbul'a. Hacı Cemal Öğüt Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh kitabında yazıyor. Hem de tarihi kitaplardan, siyerden alarak. Ben de gördüm tabii şey değildi kitaplarda. Cemal Öğüt meşhur. Eyüp Sultan kitabını yazan mübarek rahmetullahi aleyh. Eyüp Sultan Hazretleri geldi ona. Oğlu ölmüştü. Oğluna teselli için musibet ehline teselli mahiyetinde ayetler, hadisler toplamış. Onu yazıyor, iki katlı ev Eyüp'te, birden odaya bir zat girdi. Hiç kimse yok. Allah Allah. Dedi beni yaz. Kendi yazıyor, kitabında kendi yazıyor. Uyanık kitap yazarken. Beni yaz dedi bana. Kimsiniz efendim dedi. Ben Halid dedi. Ebu Ayyub el-Ensari'nin ismi ne? Halid İbni Zeyd. Efendi Hazretlerine zuhuratta göründü de ne dedi? Benim ismimi çocuklarınıza takmıyorsunuz, benim ismimi çok takın dedi. İstanbul'un manevi fatihi ve İstanbul'un bereketi yaşıyorsak, yiyorsak, içiyorsak, yağmurlar yağıyorsa Ebu Ayyub el-Ensari hürmeti. İbni Abdilber el-İstiyab'da, İbni Abdilber, Allame'nin, Maliki ulemasının en büyüklerinden. İstiyab isimli eserinde diyor, Rumlar bile susuz kaldı mı onun hürmetine isterlermiş. Allah da gavurun duası kabul olmaz ama dünyada da gavur da yiyecek daha. Yani ahiret için duası kabul olmaz. Yoksa dünyalıkta o da yağmur istese Allah da yağdırıyor bazı kere. Ama kimin hürmetini istiyorlardı? Rumlar bile bereketlenmek için Eyüp Sultan'a geliyorlardı ve yağmur duası yapıyorlardı ve yağmurları yağıyordu diyor. Bunu İbni Abdilber ve Ehl-i Sünnet'in en büyük imamları 1000 sene evvel yazmışlar. 1000 sene evvel yazmışlar. Daha İstanbul fethedilmeden Ebu Ayyub el-Ensari yazmışlar. Ama şimdi bizim çok bilenler Eyüp Sultan da bizim gibi insan, biz ona Allah'tan onun için af isteyelim. Allah'tan hafif selim yapalım, onun hürmetine bir şey istenmez. Niye bir şey istenmiyor? Bunlar yani raydan çıkmış yani. Ebu Ayyub el-Ensari konuşuyoruz. La havle ve la kuvvet illa billah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haklarında ayet var muhacir ensar. Ensarın en başı ensari ya. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sana dünya ahiret kötülük göstermesin ya Ebu Ayyub dedi. Ne dualarını aldı sallallahu aleyhi ve sellem. 6 ay evinde misafir etti mihmendar-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya depremde öyle devreye girer. İstanbul, onun yakınında işte kabirleri aldık falan işte. Benim sahabem nerede kalkarsa mahşere önder olacak, rehber olacak, sancak açacak. Bütün ümmetim o sancağın altında toplanacak, onun sancağıyla bana gelecek. Onun için İstanbul'da gömülmek ayrıcalıktır. Ebu Ayyub el-Ensari'nin civarında, Edirne Kapı falan oralar da civar. Civarında gömülmek ayrıcalıktır. Burada adamı ölüp de, yakını ölüp de köyüne götürmek zarardır. Zarardır. Çünkü neden? Burada sahabe var. Sizin köyde ne var? Sizin köyde ne var? Mübarek. Baban var, deden var. Baban, deden seni kurtaramaz. Ebu Ayyub el-Ensari'de şefaat hakkı var. Radıyallahu teala. Allah'ım. Bizim manevi carımız, civarımızda komşumuz, hep ondan himmet isteyerek bugüne geldik elhamdülillah. Ondan büyük yok. Sonra Ebu Şeybetel Hudri var. İkinci en büyük Ebu Şeybetel Hudri surun dibinde. Sahabe-i kiram yatıyor. Bunlar ne kıymetli zatlar. Yani gavurlar faydalanmış da. Yani şu anda öyle kafada adamlar var. Eyüp Sultan'ın hürmetini Allah'tan istenmez. Eyüp Sultan'dan zaten istenmez. Eyüp Sultan yaratamaz ki. Ama Eyüp Sultan'ın Allah indinde hatırı var. Onun hürmetine Allah'tan istenir. Allah buyuruyor. Öptehu ile elvesiyle bana vesile arayın diyor. Kur'an, Maide suresi. Bakmayın Vehhabilere. Bakmayın Selefilere. Bu arada ayet hadis konuşuyor. Delillerimiz var. İbni Abdilber'den iyi mi biliyorsun? Maliki de müştehit adam ya. İbni Abdilber'ler hepsi yazmışlar. Tarihi vakıa bu. Tarihi yazıyor bunu yani. Biz zaten Müslümanız onun hürmetine. Haydi haydi isteriz. Rum'un ne alakası var yani? Ama onlar da diyorlar ki Allah'ın kıymetli kuluymuş. E şimdi bu böyle. Bu onlara bile tabii yağmur kulların, hayvanların da hakkı var. Haşeratın da hakkı var. Yağmur yağmadı mı hayvanlar da susuz kalacak. O bakımdan yağmur işi başka. Gavurun başka türlü duaları kabul olmaz. O noktada. Ama وَمَا دُعَا الْكَافِرِينَ اِلَّا فِي دَلَالٍ Kafirlerin duası dalaldir. Ama kafirlerin duası ahiret hakkındaki dualar. Anladın mı? Ona bakarsan iblis dua etti mi? İblis dua etti mi? Etti. Kabul oldu mu? Oldu. رَبِّ اَنْظِرْنِي اِلَا مُبَعْسِهُونَ Ya Rabbi, insanları dirilteceğin güne kadar bana müsaade istiyorum. Bu Adem'in oğullarıyla uğraşacağım dedi. Mevla da dedi فَاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَرِينَ Al sana mühlet verilenlerdensin. İmtihan ya. Şimdi onun için ben çok günahkarım, dua etmeyeyim, Allah'a yüzüm yok falan. Ulan Allah'a kimin yüzü var? Celle Celaluhu. Onun için ulema, evliya buyuruyor ki ne kadar bozuk adam olsanız da, kendinizde ne kadar pis günahlar bilseniz de Allah'a yalvarmaktan, dua etmekten imtina etmeyin. Bu sizi geri bırakmasın. Neden? Allah en kızdığı mahluku olan iblisin bile duasına icabet et. Ama iblisin duasına icabeti iblisin karına mı oldu? Zararına oldu. Hem bizim zararımız oldu değil mi? Ama Allah'ın nesi var? Hikmeti var. Peygamber gönderiyorsa şeytan da görevlendiriyor. İki güç olması lazım ki dengelesin. Çünkü bu insanların içinde istidatlar var, kabiliyetler var, gizli bunlar. Bunları açığa çıkarmak için bir melekten ilham gelir, bir de iblisten vesvese gelir. Bu iki kanal harekete geçtiği zaman Allah da sana bir akıl vermiş, bir kalp vermiş, tamam mı? Bir de kulak vermiş. Sen ne yapıyorsun? Bir de iradeyi cüz'iye vermiş. Efendim şimdi meyhaneye giden de iradesiyle gitti. Siz buraya geldiniz, siz de iradenizle geldiniz. Kimseyi de Allah cebretmemiş. Ne bu resta'idu bile inne fî delgele zikra. Bu Kur'an'da çok vaaz var, öğüt var, nasihat var. Kime? Limen kâne lehu kalbun. Kalbi olanlara. Kalbi olan, kalbi olmayan zaten yaşamıyor ki. Ne demek istedi burada? Aklı olanlara. Ruhu vicdanı olanlara, kalbini hayra kullananlara, vesveseden şeytandan sığınanlara, kalp var ama herkeste. Ev elka sem'a, kulağını vahye bırakanlara kulağını ayet hadise yöneltenlere. Yeter mi? Yetmez. Şimdi burada bu kadar adam dinliyor veya televizyonu başında. Herkes hidayet bulur mu? Bulmaz. Neden? Ve huve şehid. Kalbi de hazırsa kulağını vermek yetmez. Kalbi de huzur üzere inanarak ihlas ile dinliyorsa Kur'an ayeti mutlaka ona hidayet yaratır Allah Teala. Ayet vasıtasıyla. Yaratan Allah. Ve zekir fe inne zikra tenfe'ul mü'minin. Vaaz et, nasihat et, öğüt ver. Çünkü nasihat mutlaka müminlere menfaat verecektir. İmanı olana menfaat verecek. Ama bunun ilavesi herkes aynı faydayı temin edemez. Ne kadar kalbi hazırsa, ne kadar Allah ile huzuru varsa, ne kadar ihlası varsa, ne kadar iyi niyeti varsa, Kur'an'dan ona göre kabını doldurur. Allah cümlemizin ecrimizi azim eylesin. Allah. Amin ya Rabbel Alemin. Şimdi ne dedim? Ben sövmüyorum. Yeter mi? Yetmez. Oradan da nereden geldi? Bu ümmetin sonra gelenleri önce geçen ashabıma sövüp saydığı zaman ki bu zamanda başladı bu. Bu epeydir başladı da. Şia ile birlikte başladı. Şimdi de bizim ehli sünnet arasında da kaşıyorlar. Yani çünkü internetler falan çıktı o bir şey bu bir şey atıyorlar ortalığa. Femen keteme ma ilime. Benim sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet hadis var. Bunu bilip de gizleyen, ben bunları biliyorum. Bilmediklerimi de araştırdım, buldum. Dolu kitap açtım. Kaynaklar, ilk kaynaklara inerim. Hep ilk kaynaklara inerim. Evet. Şimdi mesela mektubatta gördüğüm hadisin de mektubat nereden almış? Onun da ilk kaynağına inerim. Tatîrul Cenan, İbn-i Hacer Eytemi Hazretleri. Tatîrul Cenan nereden almış? Ebu Yala'nın müstedi. Ebu Yala'ya inerim. Böyle inerim, ilk kaynağı bulurum. İlk kaynağı bulana kadar inerim. Ama ilk kaynak hiçbir yerde yoksa yani Şamile'de de yok, internette de yok. Bilgi, çünkü internetlerde kütüphaneler kurdular biliyorsunuz. Arap alemi bilhassa. Orada kitaplar çıkıyor. O kitaba da bazen güvenmem. Neden? Kitabı açarım. Çünkü orada Vehhabiler, Mahabiler bazı şeyleri siliyorlar. Kasıtlı sildikleri var. Onlara da rastladım hadislerde. Onun için oraya da güvenmem. Kitabı açarım. Bazen kitapta acaba denirse kitabın öbür nüshasına bakarım. Onu ondan tekabül ederim. Kıyas ve karşılaştırma yaparım. Olmadı şerhlere girerim. Bak dolu şerhe giriyorum. Her gün şuru'ul hadis, hadisin şerhleri var. Çünkü bu ne demek istiyor? Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmak istiyor? Bunu kim anlar? Bunu Bukhari'deki hadis, Bukhari hadis ama izah getirmiyor Bukhari. Hadisi naklediyor. Bunu İbn-i Hacer Askalani anlar. Fethül Bari'ye bakacaksın. Ya da efendim İmam Kastalani'ye bakacaksın. İrşadüs Sari kitabının adı. Bunlar benim 40 senelik kitaplarım, 30 senelik. Ondan sonra Ayni'ye bakarım. Ali Adar Efendi babamızın el kitabı. İmam Ayni. Kitabının adı Umdetül Kari. Bukhari'nin şerhleri. Bende bir kütüphane var. Ne kadar biliyor musun? Şu direkten şu direğin arası böyle. Yani bir oda boyunda. Şu direkten şu direk. O kitaplar sırf ne hakkında biliyor musun? Hadis şerhleri değil. Sırf Bukhari'nin şerhleri. Bak şu direkten şu direk arası bir kütüphanem sırf Bukhari'nin şerhleri. Öbür hadisleri konuşmuyorum da. Nasıl oluyor? Ha, ona göre ben bir şey yazıyorum kardeşim. Onun için 8 sayfa yazıyı 3 gecede yazıyorum. Böyle şey olur mu ya? Hiçbir şey bilmeden, atış serbest, internete giriyorsun, sahabenin hakkında konuşuyorsun, onu konuşuyorsun. Hazreti Muaviye'yi sevmem diyen ehl-i sünnet olabilir mi? İttifak var, cumhurun ittifakı var. İmam-ı Tahavi'nin akidesi var. Ve nübhızu men yübhızum. Ve bi gayril gayri yezkurum. Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz. Ehl-i sünnetin itikat maddelerinden 123. madde. Akide-i Tahaviye'de, sayfa 23. Akide-i Tahaviye, İmam-ı Tahavi en büyük alim, Ehl-i Sünnet'in en büyük alimler. Ta İmam-ı Maturidilerden önce. İmam Şafii'nin dönemi ya. İmam Maturidilere muhasır olabilir, yakın olabilir ama önceliği var. İmam-ı Tahavi. Şafii de Hanefi mezhebine dön. Hani Tahavi Maturidi midir diye sormayın diye demek istiyorum. Çünkü Tahavi Maturidi olamaz, Maturidi sonra çıktı. Yani koca İmam-ı Tahavi akide sahibi. Bütün Vehhabiler de onu kabul etmek zorunda kalır. Ama yanlış mana verirler, ayrı dava. Ne diyor orada? Sahabeyi sevmeyeni sevmeyiz, hayırdan başka bir şeyle anana buğz ederiz. Hubbum dinun ve imanun ve ihsanun. Sahabeyi sevmek dindir, imandır, ihsandır. Allah'ı görür gibi murakabe halidir. Ve buğzum küfrun ve nifakun ve tuğyanun. sahabeyi sevmemek kafirliktir, münafıklıktır ve azgınlıktır. Akide-i Tahaviye sayfa 23, madde 123. Ne yapacağız şimdi? Sövmüyorum yeter. Nasıl sövmüyorsun yeter? Ha bu Akide-i Tahaviye beni bağlamaz diyebilirsin. Akide-i Tahaviye bağlar beni. Ama Akide-i Tahaviye de hadise dayanıyor. Hadise dayanıyor. Şimdi bir hadis okuyalım. Demin dedim ya, deliliniz ne? Deliliniz ne şimdi? Delilimiz şu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurur? İyyakum ve ashabi. Allah'a Allah'a fi ashabi. Sahabem hakkında konuşmaktan, Allah'tan sakının Allah'tan. Allah'a Allah'a fi ashabi. İki kere tekrar etti. Sahabemin hakkında aleyhinde konuşmaktan ne yapmışlar yapmışlar bana bırakın. De'uli, başka hadis. De'uli ashabi ve ashari. Sahabemi de bana bırakın, dünürlerimi de bana bırakın, kısımlarımı da bana bırakın. Ben Allah'tan söz aldım, onlar cennetliktir. Aleyhlerine konuşma.

tane belalar açtı diyor. Sen kimsin İbn-i Teymiye be? Hazreti Ali için diyor ki Ebu Cehil'in kızına aşık oldu, ölene kadar unutamadı diyor. Bu ne terbiyesizlik be? Bunu İbn-i Teymiye bu. Kim İbn-i Teymiye? İmam-ı Züfer gibi müçtehittir dediği adam İbn-i Teymiye. Bugün bütün Daesh'in, IŞİD'in müsebbibi ve Vehhabiliğin başı İbn-i Teymiye. Ona dayanıyor. Çünkü adam kitabında Mecmul Feda'da 900 yerde öldürülür demiş. Yuk delü. Şunu yapan öldürülür. Şunu yapan öldürülür. Şunu diyen öldürülür. Şunu konuşan öldürülür. 980 yerde. Bir kitabın 980 yerinde yuk delü öldürülür denir mi? Öte taraftan yudrabu dövülür. Öte taraftan yuhraku yakılır. Öte taraftan bir topluyorsun binlerce şey bir kitabın içinde canlı canlı milleti yakıyorlar ya. İbn-i Teymiye bu. Zaten Resulullah Efendimiz'i ziyarete gidenler günahkardır diyor. Mescide diye niyet edeceksin. Mescide gidersen kabre de selam verebilirsin diyor. Ama kabre diye gidersen diyor günaha girdin, namazını da ikiye indiremezsin. Günahkar olduğun için dört kılacaksın diyor. Beyli bir adam. Efendi Hazretleri bana 30-40 sene evvel dedi ki bu böyle adamdı. Ben de bunu incele incele canım çıktı. Hala da başım belalı. Devamlı kitaplarda bu Vehhabiler tahkik yaptıkları için bununla uğraşıyorum. İbn-i Teymiye hakkında nereye geldim? Vallahi nereye geldim biliyor musun? Onun hakkında ciltler dolusu kitaplar okudum. Ama geldiğim nokta Efendi Hazretleri'nin 40 sene evvel bana dediği ki bu adam Resulullah Efendimiz'in kabrine gitmeyi günah sayıyor, bozuk adam bırakın şunu dediği noktadayım. Ha o zaman biz bilmiyorduk, gençlik biz ne bileyim ayet, hadis, mektubat falan. Böyle reddiye meddiye bilmeyiz ki. Karşı rüzgar yok. Şii ile görüşmüyorsun. Vehhabi ile görüşmüyorsun. Bizim zamanımızda, talebeliğimizde gelmiş. Şimdi ne oldu? Bu internetler çıktı abi. Delikli demir çıktı. Mertlik bozuldu. Herkes hoca oldu. Herkes efendim yorumcu oldu. Muhakkık oldu, muhallil oldu. Ama herkes, birçok insan dininden oldu, imanından oldu. Sakın siz ilminiz olmayan konularda, hele sahabe hakkında, hele Allah'ımızın sıfatları hakkında, haşa gökte mökte mesele hakkında, haşa. Sakın kim dinlerse dinlesin, siz işiniz yok. Sahabeye ödlek deyip, benim, ağzı bozuk. Ağzı bozuk oldu mu, ilim alınmaz. Ulema men etmiştir, sahabeye böyle bir şey diyenden ilim alınmaz. Bitti. Sen ne kaşınıyorsun? Başına bela mı aşılıyorsun? İtikadını mı bozmaya çalışıyorsun? Burada doğru itikat var işte, Ehl-i Sünnet yolu kardeşim, sen bunu karıştırma. Yetmedi mi sana Ehl-i Sünnet'in kitaplar? Efendinin tefsirini mi bitirdin sanki? Bu kadar kitap yazılıyor, onları mı bitirdin? Ömer Nasuh Efendi'yi mi bitirdin? Dünya kadar Ehl-i Sünnet uleması var. Ömer Nasuh Efendi'nin bir kitabı var. Şöyle küçük gibi. Mantığınız durur. O zaman Hazreti Muaviye'nin aleyhine Şemseddin Yeşiller konuşunca Ömer Nasuh Efendi İstanbul müftüsü Şemseddin Yeşil'in vaazlık belgesini iptal etti. Vaazını men etti. Niye? Muaviye'yi sevmem dediği için. Sen vaaz edemezsin dedi Ömer Nasuh Efendi. Vaazlığını iptal etti. Ve ondan sonra Ömer Nasuh Efendi bir kitap yazdı. Bu kitap şimdi belki piyasada vardır ama dili zor. Bilmiyorum yani tam Türkçeleştirdiler. Sahabe-i kiram hakkında nezih itikadımız. Ama Ömer Nasuh da mübarek. Ne allameymiş. Yani kimsede olmayan kitaplardan ne ilimler oraya koymuş ya. Ne ilimler koymuş. Tabii o zaman Ömer Nasuh'un marka tabii. Cilt sayfa kaynak vermez. Ama kitabın adını yazıyor. Şu kitapta şöyle, bu kitapta böyle. Ama ekseri hocalara hitap ediyor. Çünkü yani kelimeler Osmanlıca ağırlığı olduğundan şu anda Ömer Nasuh Efendi'nin yazdığı dili şurada bir yarım sayfa keşke olsa da okusam. Bakalım ha kaçınız anlayacaksınız yani. O bakımdan biz vazifemizi şu an yapmamız lazım. Bu an yeni gençliğe onların ağzıyla konuşabilmemiz lazım. Gençliğin diliyle hitap etmemiz lazım. Onların anlayacağı dilden sahabeyi müdafaa etmemiz lazım. Her dönemin adamı var. Şu anda internet gençliği yani. Biz bu gençliğe eski kelimelerle, kelamlarla konuştuğumuz zaman bir şey anlatamayız. Öbür tarafta anlatır, itikatlarını bozar. Şimdi niye ben bunu yapıyorum? Buyuruyor ki, benim ümmetimin sondakileri öncekilerine lanet ve sebbederler, hakaret ederler, aleyhinde konuşurlarsa... فَمَنْ كَتَمَ مَعَالِمْ Sahabemin fazileti hakkında bu kadar ayet var, ben de bu kadar hadis bildirdim. Kim bildiğini gizlerse, ben bunu bildim madem, ben bunu gizleyemem. Ahmet Nambel'in dediği gibi, o
kim sevmiyorsa da onu da açıklamamız lazım diyor Ahmet'im.

0: Peygamber Hazretleri. Beyan edeceğiz. Kim bildiğini gizlerse fealeyhi lanetullahi, Allah'ın laneti üzerine olsun. Vel melaketi, meleklerin laneti üzerine olsun. Ve nâse ecmain, lanet edebilen bütün insanların laneti üzerine olsun. La yekbelullahu minu sarfen ve la adla. Allah bu adamın ne farzını kabul eder, ne nafilesini kabul eder diyor. Ben bu tehdide nasıl gireyim ya? Bir şeyler biliyorum kendi çapımda canım. Nasıl bu tehdide gireyim? Lanetli mi gideyim ahirete? Melun mu olayım ya? Onun için ben sahabe müdafasına önem veriyorum. Bir duadan evvel fiili dua. Kavli duadan evvel fiili dua. Amel, hareket, tatbikat. Kaç saat uykundan feda ediyorsun? Kaç saat Allah için hizmet ediyorsun? Sahabeye sövüldüğü bu zamanda, onların faziletini anlatma babında, internette, işte orada, mesajda, tweette, neyse elinden ne geliyorsa ne yapıyorsun? Şimdi hadise geleceğim, delil. Sahabem hakkında bu Tirmizi'dir bu. Deminki hakaret etmeyin, okuduğum kütübü sitte o. Şimdi bu Tirmizi tabi dolu kaynağı da var. La tettehizum garadan ba'di. Ben vefat edeceğim, benim arkamdan sahabemi tenkit oklarınıza hedef etmeyin. Şimdi geldik sadede. Femen ahabbehum. Kim benim ashabımı severse, Müslüman olarak Resulullah'ı gören herkes sahabedendir. Hazreti Vahşi'yi de son zamanında görmüştür. Resulullah onu kabul etmiştir. 3 tane ayet onun hakkında inmiştir. Hazreti Vahşi de sahabeden. Hazreti Hint de sahabiyedir. Hazreti Muaviye, babası Ebu Süfyan, hepsi ashabtandır. Rıdvanullah ale mecmain. Tabii ki sabikunu evvelun gibi değildir. Tabii ki fetihten öncekiler gibi değildir. Dereceleri onlara göre, ama onlara göre derecesi öyledir. Sa'd ibn Ebi Vakkas'a göre, Sa'id ibn Zeyd'e göre, Abdurrahman bin Avf'a göre, değil mi efendim, Hazreti Osman Ali'ye göre tabii ki dereceleri düşüktür. Ama sana bana göre, sana bana göre sahabe ulaşılmaz kardeşim, ulaşılmaz. Ne dediler? Efendim, Ömer İbni Abdülaziz duymuşsunuz. Ömer İbni Abdülaziz, o mübarek zat hayatta kimseye fiske vurmamış, kimseye böyle bir çıt çıkartmamış bir insan, Muaviye radıyallahu anh şetmetti diye adama 3 tane kamçı vurdu. Şeriatın hükmüyle. Sahabenin hakkında konuştu diye. Yani Ömer İbni Abdülaziz. Sonra soruyorlardı bazı alimlere, İmam-ı Nesai falan büyük muhaddislere. Ya Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı, Muaviye mi? Abdullah İbni Mübarek'e sordular. Abdullah İbni Mübarek İmam-ı Azam'ın talebelerindendir. Zühd'de, verada, takvada, ilimde zirvedir. Yani bütün muhaddisleri de o bakmıştır. Sırf ticaret yapmıştır. Süfyan-ı Sevri'ye bakayım, şuna bakayım. Evliyaullah hani muhtaç olmasınlar diye onda ticaret yapıp helaldan onlara. Onlar sadece onunkini yiyorlar. Başka kimseden geleni de yemiyorlar. Abdullah Mübarek, Evliya'nın da ulemanın da reisidir. Kitab-ı Zühd'ü var ilk hadis kaynaklarından. Abdullah Mübarek'e sordular. Dediler, Ömer İbni Abdülaziz mi daha hayırlı yoksa Muaviye mi? Çünkü Muaviye radıyallahu anh oldum olası tartışma konusudur. Onun için ulema buyuruyorlar ki, Muaviye radıyallahu anh bizim için, ümmet için imtihandır. Sahabe onunla imtihan oluyor. Yani bir kimse onu seviyorsa anla ki diğer bütün sahabeyi seviyor. Bir kimse onu sevmiyorsa anla ki diğer sahabe hakkında da itikadı karışıktır. Çünkü o kapıdır, kapının kulbudur, kilididir. Kilidi açtığın zaman içeriye girmek artık kolaydır. İşte İbn-i Teymiye gibi. Efendim, o Muaviye radıyallahu anh çok müdafaa eder. Ama çok müdafaa derken Hazreti Ali'ye de bindirir. Haşa ve kella. Halbuki Muaviye radıyallahu anh'la aralarındaki davalarda kim haklıydı? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. Hak kimin tarafındaydı? Hazreti Ali Efendimiz tarafındaydı. Onda şüphe yok. Onun için kaç sevap aldı o taraftakiler? 2 sevap aldı. İçtihatta isabet etti. Hazreti Muaviye tarafında. Ayşe anamız da o tarafta kaldı. Aşere-i Mübeşşere Talha Zübeyir de Hazreti Muaviye tarafında oldu Cemel vakasında. Yani Hazreti Ali'ye karşı diyelim. O zaman Hazreti Muaviye direkt önde değilse de. Sıffin'de Hazreti Muaviye direkt öndeydi. Cemel'de Ayşe anamız falan öndeydi. Bu meselelerde hep Hazreti Ali'ye muhalefet dediler. Orada da Hazreti Ali 2 ecir aldı. Ayşe anamız ne aldı? 1 ecir aldı. Çünkü o da 40 hadiste geçiyor şimdi. İza hakemel hakimu fectehede fesabe felev ecran ve inekta felev ecrun vahid. Bir müçtehit, ayet ve hadislerden müçtehit olmak için tabi çok büyük ilim lazım. O makama geldiğin zaman içtihadına göre, mesela Hz. Muaviye de müçtehit mi? müçtehit. Sahabeden hepsi müçtehit değil. Yani bazıları müçtehittir, Hazreti Vahşi bile ihtiramsız anları alma dile diyorlar ama genel ilmi sabit olan gerçeği söyleyecek olursak sahabenin hepsi müçtehit değil. Sahabenin hepsi hafız değil. Sahabenin hepsi fıkıhçı değil. Herkesin işi var, gücü var. Gazada olan var, tarlada olan var. İşi var. Onun için sahabenin hafızları deyince mesela Ebu Eyyub el-Ensari sahabenin hafızlarından. Bu çok önemli bir mesele o zaman da. Zaten Kur'an az az iniyor. Onun için devamlı takip etmek lazım yani. Sen 6 ay bir yere gitsen dünya kadar ayet iner arkandan. Nasıl hafız olacaksın? Çünkü eksiğin kalır. Anladın mı? O zaman da yeni indi. Şimdiki gibi değil ki böyle alıyorsun Kur'an-ı Azimüşşan'ı da başından sonuna ezberlesin. Daha vahiy tamamlanmamıştı o dönem. O bakımdan sonradan yani 23 senede tamamlandığına göre hesap edersen hafız olmaları için tabii onun için devamlı takip etmesi gerekiyor. Hafızları. Sonra fıkıhçıları var. Değil mi sahabe-i kiram? Abdullah ibn Ömer, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn el-As. Değil mi? Abdullah ibn Mes'ud. 4 tane fıkıhçı var. Zirve. Bütün mezhepler zaten orada da 4 çıkıyor. Oradan da mezhepte kaç çıkıyor fıkıhta? Fıkıhta da 4 çıkıyor. Bak şimdi rast mı geldi, denk mi geldi yani? Hanefi mezhebi hangi Abdullah'tan alıyor? İbn Mesud, Abdullah ibn Mesud'dan alıyor. 4 tane Abdullah var. Abadile-i Erba, değil mi? Sahabenin fukahası bunlar. Hafızları var. Übey ibn Ka'b. Ekra'u Übey ibn Ka'b. En iyi kıraat Übey ibn Ka'b'tadır. Onun için Hazreti Ömer teravide onu imam etti. Herkes onun arkasında kalacak. Tek cemaat ayrı ayrı kılmak yok dedi. Übey ibn Ka'b. Değil mi? E'lemun bil halal ve haram Muaz ibn Cebel. Helalı haramı sahabem içinde en iyi bilen kimdir? Muaz ibn Cebel. Muaz ibn Cebel gencecikti. Yemen'e vali gönderiyordu. Peşinde de onu ata bindirmiş, deveye bindirmiş. Kendi de refakat ediyordu. Üzengisinden tutuyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem yolda gidiyorlardı. Onu götürürken. Sonra dedi ona, ya Muaz, belki bundan sonra beni göremezsin. Bu mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın. İşte bu zaten İbn-i Teymiye'yi yıkan en büyük delildir, sahih bir hadistir. Çünkü o Hazreti Muaz'a dedi ki, mescidime uğrarsın demekle bırakmadı. Mescidime uğrarsın, kabrime uğrarsın dedi. Demek ki kabrine de uğramak niyetiyle ziyarete gidilir. Ben Mescid-i Nebevi'de kılınan namaz, 1000 namazdan eftal. Ama ben Mescid-i Nebevi'de kılınan 40 vakiti aral vermeden, atlatmadan kılarsan, münafıklıktan beraat, azaptan beraat, tamam. Günahlardan mağfiret, bunlar müjdeler. Ama ben Medine'ye Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü Mescid-i Nebevi'de 1000 namaz. En fazla rivayeti toplasan 10.000. Sahih-i Buhari'de 1000 geçiyor. Salatun fi mescidi hâzâ kayrun min elfi salatin fi mâ sivâhu illel mescidel harâm. Mescid-i haram dışında benim mescidim 1000 namaz katlar diyor. Bu Sahih Buhari'de. Bazı diğer kaynaklarda 10.000'e kadar gidiyor. Ama ben oraya niye gideyim? Çünkü ne var? Mekke var. Mekke'de ne var? He? 100.000 namaz. Eğer ben namazın katlanması için gideceksem Mekke'yi tercih ederim. 100.000. Ama ben Mekke'ye de Ravza-i Mutahhara'yı, Resulullah'ın kabrini tercih ederim. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tamam mı kardeşim? Çünkü o benim peygamberim, o benim vesilem. O Kabe'den de üstün, Mescid-i Haram'dan da üstün, Arş'tan da üstün, kürsüden de üstün. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kimle konuşuyorsa konuşsun. Ondan üstün bir mahluk yok. Yaratılanların, Kabe'de mahluk, Arş'ta mahluk. Tamam mı kardeşim? Hepsi yaratılmış. Hepsi Resulullah Efendimiz'in hürmetine yaratılmış. وَلَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ جَنَّةً وَلَا نَارًا. Seni yaratmayacak olsaydım cenneti cehennemi yaratmayacaktım. وَلَا خَلَقْتُ الْعَرْشَ وَالْكُرْشِ. Arşı kürsüyü yaratmayacaktım. وَلَا خَلَقْتُ آدَمَ فَمَنْ دُونَهُ. Adem'i ve sonraki enbiyayı, evliyayı yaratmayacaktım. لَوْلَاكَ لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ. Manası sahiptir. Lafız olarak bu lafızla değil ama manası hakim müstedirekte geçiyor. Mucize hayat. Resulullah Efendimiz'in mevlidini anlatan kıssa. 800 sayfalık kitabım. Ne ilimler toplanmış ya, bir kütüphaneden çıkaramazsın yani. Muciz hayat, bunlar hepsi delilleri var orada. Bu okuduğum hadisler hepsi var orada. Seni yaratmayacak olsaydım, felekleri melekleri yaratmazdım. Cibril'i Mikail'i yaratmazdım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben tabii ki Medine'ye gidiyorum. Mescid için de gitmiyorum. Resulullah için gidiyorum sallallahu aleyhi ve sellem. Ne konuşuyorsun sen ya? Peki, Kur'an bana diyor mu? Resulullah Efendimiz'e gitmeyi diyor. Buyuruyor ki estaizu billah. وَلَوَ اَنَّهُمْ يَظَّلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَاوُكَ Habibim, benim kullarım, günah işledikleri zaman nefislerine zulmetmek. Şimdi bir bar sana zulmederim, bir de nefsime zulmederim. Nefsine zulmetmek ne demek oluyor? Namazı kaçırdın, içki içtin, haşa sesini yaptın, Allah muhafaza. Nefsine zulmettin. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman, ümmeti söylüyor, caûke sana gelseydiler. Bu Nisa suresinin ayetidir. Mescidine gelseydiler diyor mu? Mekke'ye gitseydiler diyor mu? Caûke sana gelseydiler. Festağfarullah, senin yanında Allah'tan benden af isteseydiler. Yetmedi. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ Sen de onlar için istiğfar edersen, sen, sana gelecekler, senin yanında seni şahit tutarak Allah'tan af isteyecekler, sen de Allah'ım affet bunları dersen, لَوَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَّح۪يمًا Elbette Allah'ı tevbeleri çok kabul eden ve ziyade acıyan merhamet sahibi olarak bulacaklardır. Şimdi biz yine gidiyoruz Ravza'da, muvacihede bu ayeti okuyor muyuz? Dört mezhebin Hanefi, Şafii bütün fıkıhlarında ziyarette bu ayet müstehaptır, okunur diyor mu? Diyor. Çünkü neden? Biz yine ne diyoruz? Ya Resulallah, sana geldik. Allah'ımızdan af istiyoruz, sen de bizim için istiğfar eyle. Yani Allah'ın bizi affetmesi için devreye gir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında bir ümmet geldiği zaman, günahkarım ya Resulallah, Allah'tan af istedim, sen de benim için Allah'tan af iste dediği zaman, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi bunu affet diyor muydu? Diyordu, Allah'ım mağfir lehu, ya Rabbi bu kulunu affet diyordu, dua diyordu. Çünkü bu ayet ona o görevi verdi zaten. Ayet bu. Peki şimdi Resulullah vefat etmiş de, bu ayet, aklınız eriyor mu yani? Nisa suresi medenidir, yani Medine'de nazil olmuş. Diyelim ki Efendimiz'in vefatından, yani Medine dönemi zaten hepsi 10 sene ya. Hepsi 10 sene. Yani 5-10 senelik ümmet için mi gelmiş bu ayet? Kıyamete kadar hepimiz için mi gelmiş bu ayet? Ne anlıyorsunuz? Hepimizin gelmiş. E peki Resulullah vefat etmiş, bu ayetin hükmü kapanmış. O zaman biz nereye gideceğiz? Nasıl af isteyeceğiz? Böyle bir şey var mı? Sana gelseydiler diyor. Sana. Biz onun için kabrine gidiyoruz. Kabrini ziyaret etmeyi ilk hedef haline getiriyoruz. Odur esas. Odur asıl. Mescid-i Nebevi de onun şerefiyle müşerref olmuştur. Mescid-i Haram da onun şerefiyle müşerref olmuştur. Allah onun hürmetine hepsine o şerefi vermiştir. Mescid-i Nebevi niçin Mescid-i Nebevi oldu? Resulullah onu mescid yaptığı için Mescid-i Nebevi oldu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Men zâra kabri ve cebet lehu şefaati. Kabrimi ziyaret edene şefaatim kesinleşir diyor. Ömre yapan, ha, men hacce ve lem yezurni fekad cefani. Hac yapan, ömre yapan beni ziyaret etmeden dönerse bana eziyet etmiş olur diyor. Peki beni ziyaret eden ömre yapmazsa bana eziyet etmiş olur diye bir hadis var mı? Ama hac ve ömre yapıp da beni ziyaret etmeden dönerse bana cefa etmiştir var mı? Var. Men zârani fî ba'de memâti fekeennemâ zârani fî hayâti. Ölümümden sonra ziyaretime gelen hayatta ziyaretime gelmiş gibidir.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek. Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
3: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve Labutik gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Bir damla su hayat değiştirir. Afrika'nın topraklarında her gün binlerce insan susuzlukla mücadele ediyor. Onlar bir yudum suyun hayatlarının ne kadar değerli olduğunu hatırlatan tek şey olduğunu biliyorlar. İşte biz ecir vakti olarak suyu sadece bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. Biz suyu bir yaşam hakkı, bir umut olarak görüyoruz. Her bir damla su insanın hayatını değiştirebilir. Her bir kuyudan yükselen su bir başka hayatın yeniden doğuşu olabilir.
2: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki mallarınızı zekatla koruyun. Hastalarınızı sadaka ile tedavi edin. Belaya da dua hazırlayın. Sadaka belayı def eder ve ömrü uzatır. Siz de sadakalarınızı Vahidder aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir veya 7136'ya SMS göndererek 30 lira bağışlayabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 588 1588 vahidder.com.
7: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, biriket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
11: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
0: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
11: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
2: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
12: Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbelahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor, hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
13: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandem.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
4: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67,
14: 0506 133 06 17 sultander.org.
15: Hayder olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
16: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 çift 006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
14: Reklamları dinlediniz.
17: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
18: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
14: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
19: Ecirvakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
20: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 6 Mayıs 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti devam ediyor.
0: İnne ilmi ba'de memati ke ilmi fi hayati. Vefatımdan sonraki bilgim ölmeden önce sizi bilmem gibidir. Hepinizi tanıyorum buyuruyor. Peki sana gelecektiler. Gidiyoruz. Biz Resulullah'a gidiyoruz. Mescide gitmiyoruz. Resulullah'a gidiyoruz. Mescit teferruattır. Resulullah'a selam vermek. İbn-i Teymiye'nin tam tersini konuşuyorum şu anda. Biz Resulullah'a esas alarak gidiyoruz. Günahlarımızdan Allah'tan af istiyoruz. Onun da bizim için af istemesi için tevessülde bulunuyoruz. Bizim için af iste ya Resulullah diyoruz. Duyuyor mu bizi? Ebu Davud hadisi. Vehhabiler de bunu kabul ediyor. Ebu Davud hadisi. Ne diyor? Men selleme aleyye Raddallahu aleyhi ruhi hatta arudde aleyhi selam. Bir kişi ümmetim nerede olursa olsun bana selam verirse Allah ruhumu bana iade eder. Tabi ruh girip çıkıyor mağazda değil. Ruhumu devamlı bende tutar. Çünkü Resulullah selam verilmeyen bir an yok. Her dakika selam veriyor. Biz vermesek melekler veriyor. Yani Allah ruhumu bende tutar. Ben de selamına cevap veririm diyor. Ben de selamına cevap veririm diyor. Şimdi selamına cevap veriyor. Dua istiyorsun. Bunun hakkında hadis var mı? Sahih hadis var. Abdullah el-Hereri de muhaddis de o da buna sahih derdi. Sahih hadis var. Ne diyor orada? Tüyorada aleyh amal bu sabah vermez. Sabah akşam amelleriniz bana gösteriliyor. Ölümümden sonra. Hayati hayrul lekum ve vefati hayrul lekum. Yaşamamda da çok hayır var. Ölümümde de çok hayır var. Ya Resulallah ölümünden istemiyoruz. Ölümünde ne hayır var? Buyurdu ki ben ölüp gitmeyeceğim. Amelleriniz sabah akşam bana arz edilecek. Sen bir bilgisayar sistemi çıkarıyorsun, bir bilmem ne çıkarıyorsun, bütün dünyanın bilmem nelerini takip ediyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmeti Allah arz edemez. Fe'in ve ceddüa hayran hamidullah. Bir terabayt'ta neler sokuyorsun yani? Sen kimsin? Senin yaptığın, senin beynin kaç gramda yaptığın şeye bu kadar şey sığıyor yani? Kainatı yaradan Allahu Teala senin beynini bir damla sudan yaradan yani. Bütün bilgisayar sistemleri, bütün sistemlerini efendim senin beynin yapıyor yani. İnsanın beyni olmasa bunları kim bulacak? İnsanı kim yapıyor Allah? Sudan yaratıyor Celle Celal. Habibini arz edemeyecek mi yani? Sabah akşam bütün amelleriniz bana gösteriliyor. Fe'in ve ceddüa hayran hamidullah. Hayırlı bulursam hamd ediyorum. Ya Rabbi ümmetimi muvaffak etti. Bak Bursa'da külliyede sohbet oldu. Ayet hadisler okundu. İlim meclisi kuruldu. Cemaat geldi. Bunlar arz ediliyor şimdi. Resulullah'a hamd ediyor, seviniyor ümmetim. Ehl-i sünnet üzere hadislerimi dinliyorlar. Toplanmışlar elhamdülillah. İlim meclisi yapmışlar. Niye geliyoruz biz Bursa'ya? Para almam geliyoruz ya. Ve in vecettü asüven istiğfartü lekum. Kötü bir şey bulursam baktım zina eden olmuş, içki içen olmuş. Allah muhafaza. Günah var. Ben ne yaparım? Ya Rabbi bu benim ümmetimdir. Günaha düşmüş. Sen bunu affeyle diye sizin için mağfiret talep ederim diyor. O zaman ayette ne diyor? Günah işleyince sana gelseler ne demek? Medine'ye gelsin, kabri şerife gelecek. Bu kadar millet niye Medine'ye ziyarete gidiyor o zaman? Bu ayetten dolayı gidiyor. Orada Allah'tan af istiyoruz, Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem af istiyor. Ha, param yok, malım yok, ömreye gidemiyorum, hacca gidemiyorum. Gidemezsen gideme. Resulullah Efendimiz seni burada da görüyor. Çünkü onun Allah'ı Celle Celle her şeyi biliyor. Ona da bildiriyor, bütün ümmeti bildiriyor. Ama imkanı olup da gidemezse, değil mi? Yani 5 senede bir diyor bir hadiste de 4 senede bir diyor. İmkanı olup da 4 senede bir beni ziyaret etmeyen diyor Mevlamız Mescid-i Haram için le mahrumu. İnne abden bir kul ki sahhatü lev cismehu bedenine sağlık vermişim ve efsatü lev rızkehu rızkına da genişlik vermişim. La yefidü le yefî kulli erbaati avam 4 senede bir bana heyet halinde Kabe'me, benim evime gelmezse le mahrumun, elbette okul mahrumdur diyor. Yani 4 seneyi geçmemek lazım. Hac zaten Kur'an mura meselesi, hac zor, hacca gidemiyoruz. Ama Medine'ye giderim, ziyaretimi yaparım, dönerim. Şimdi her seferinde Mekke'ye bile gidemeyebilirim. Çünkü neden? Ben Resulullah Efendimiz'e gitmek daha önem arz ediyor. Çünkü Mekke'ye biraz kuvvet ister tavafta sahide. Benim o gücüm olmayınca böyle oluyor. Şimdi buyuruyor 4 senede bir beyt ama neden? Bedenine sağlık verdimse diyor. Bir de rızkına genişlik verdimse. Şimdi zaten millet tüccarlar artık işi turizme çevirmişler. Yani senede iki kere de gidenler var. Ama mesele niyet ve ihlas. Allah için mi gidiyorsun? Gösteriş için mi gidiyorsun? Ahir zamanda benim ümmetimin hocaları gösteriş için gidecekler. Tüccarları da arkadaş edinmek, para ticaret için gidecekler buyuruyor. Allah o duruma düşmekten muhafaza eylesin. Allah için iş amel edenlerden eylesin. Onun için şimdi geleceğim taşeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını ashabına sövmemek, hakaret etmemek adamı kurtarmaz dedim. Delilini getiriyorum. Getirdim. Oradan nerelere gittim, döndüm, geldim. Femen habbu. Kim onları severse biz seviyor muyuz? Seviyoruz elhamdülillah. Hepsini seviyor muyuz? Hepsini seviyoruz elhamdülillah. Allah onları kabul etmiş. Efendim fetihten sonrakileri de ayetle hadisle sabit olmuş. Resulullah kabul etmiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bize ne ya? Biz kimiz ya? Kim onları severse fe bi hubbi ahabbum. Beni sevdiği için onları sevmiştir. Dikkat. Şimdi sevmek de şart mıymış? Sövmemek yeter mi? Yetmez. Bak Ve men ebgazahum, kim onları sevmezse, bak sevmezse, Tirmizi bu hadis, fe bi bugdî ebgazahum, beni sevmediği için onları sevmemiş olur. Ne oldu? Sahabeyi sevmek, Resulullah'ı sevmeye eşit oldu. Sahabeyi sevmek, Resulullah'ı sevmemekle aynı oldu. Onun için insü cinnin şeyhi, Şeyhü Sekaleyn, İmam Şibli, radıyallahu anh, kaddesallahu aleyhi, ne buyurdu? Mâ âmene bi Resûlillah, sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem, men lem yuvekkir ashabı. Sahabesine tazim ve hürmet etmeyen Resulullah'a imanı yoktur. Sövmeyen demiyor. Hürmet edeceksin, tazim ve yücelteceksin. Sahabeye tazim ve hürmet etmeyenin Resulullah'a imanı yoktur. Sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Çünkü din bize sahabeden geldi. Hazreti Muaviye'nin 160 küsur hadis rivayeti var. Bunların hepsi de fıkıh ve ahkamda. Hazreti Muaviye müçtehit. İbn Abbas'a sordular, Hazreti Muaviye vitiri şöyle kılıyor diye. Bu caiz midir dediler. Hazreti İbn Abbas dedi ki, bana ne soruyorsunuz? Bukhari'de geçiyor bu, Bukhari. İbn Abbas ki biliyorsunuz ümmetin habrı, en büyük alimi, müfessiri, hepsi, her şeyi. Fakihi İbn Abbas. Dedi ki, inne Muaviye te fakihun. Muaviye fakihtir. Fakih demek o zaman müçtehit demek. Yani fıkhı çok iyi biliyor. Muaviye fakihtir. Bana ne soruyorsunuz? O ne yapıyorsa onu da kendine delili vardır dedi. Bak İbn Abbas diyor onun müçtehit olduğunu. Kim İbn Abbas bu ya? Ondan sonra ne diyor? Çok alim idi yani. Öyle bir normal bir sahabeden değil. Çok alim idi. Müçtehit idi. Zaten onun için Hazreti Ali ile görüşleri ayrı düştü. Çünkü bir müçtehit başka müçtehidin görüşünü taklit etmesi caiz değil. Bana caiz. Çünkü ben müçtehit değilim. Mukallidim. Ben İmam-ı Azam ne derse onu yaparım. Bazen İmam-ı Ebu Yusuf'u uyguluyoruz değil mi? Bazen İmam Muhammed, çünkü sonra gelen fukaha bazı tercihler yapmışlar. Bazı noktada İmam-ı Azam'ın, hani Hanefi mezhebinde bazen İmameyn'in görüşü ağır basıyor. Öyle mi? Mesela misal verin. He? Bir trilyonluk soru. Halbuki 5 kuruşa hemen söylenir yani. Ya mübarek adam, bak öyle biri kaybetti yarışmada. Böyle şeyleri öğrenin ya. Şimdi teşrik tekbirleri İmam-ı Azam'a göre kaç vakit? 8 vakit. Arafa günü sabah namazı başlıyor. Kurban Bayramı günü ikindide bitiyor. İmam Bey'e göre kaç vakit? 4. günün ikindisine kadar devam ediyor. Biz şu anda bütün İslam alemi ne, hangisini amel ediyoruz? 4 günle amel ediyoruz. Arafa ile beraber 5 günle amel ediyoruz. Öyle mi? Ha, onun için onu fukaha tespit eder. Tercih ehli. Çünkü İmam-ı Azam'dan sonra onun fukahası gelmiş, onun fukahası gelmiş. Her dönemin kendi fukahası var. O tercihlere göre biz amel ediyoruz. Ama mezhep içinde kalıyoruz. Bazen fetva İmameyn'in kavline göredir der fıkıhlarda, ilmihallerde. Bu budur. Çünkü ama biz İmam Muhammed'i de taklit etmemiz gerekir. Çünkü biz müçtehit değiliz. İmam Muhammed müçtehit, İmam Ebu Yusuf müçtehit. Anladın mı? Ha, şimdi ama İmam-ı Azam, diyelim ki İmam-ı Şafii, İmam-ı Azam önce vefat etti. İmam-ı Şafii radıyallahu anh müçtehit. İmam-ı Azam da müçtehit. İmam-ı Şafii bir meselede ayetten, hadisten bir delil buldu ki efendim kan çıksa abdest bozmaz. Ama İmam-ı Azam'a göre kan çıksa abdest bozar. Şimdi İmam-ı Şafii ayetten, hadisten kendi kaynaklarıyla ve ilmi, tabii hepsi zirve. Bilgisayarlar patlar, bütün şeyler çatlar onların ilminin yanında. Unutma diye bir şey yok yani. Şimdi o İmam-ı Şafii'nin kendi delili var iken, bu içtihada ulaşmışken, o delillerle onu bu hükme götürmüşken, ben İmam-ı Azam'ı taklit edeceğim, ona göre fetva vereceğim dese caiz değil. Çünkü sen müçtehitsin, madem senin delillerin seni buraya getirdi, bundan amel edeceksin. Allah'ın dininde doğru birdir ama isabet eden 2 ecir alır, hata da etse, içtihat hatasıdır, 1 ecir alır, en nihayetinde sen de ayet hadisten bir delil dayanırsın. Ama bunu kim yapar? Müçtehit yapar. Şimdi Hz. Muaviye de Hz. Ali'yi taklit edemez. Bir meselede. Niye taklit edemez? O da sahabede müçtehit makamında. Her sahabe müçtehit değil. Ama o müçtehit. İbn Abbas söylüyor müçtehit fıkıhta. İmam Bukhari de söylüyor bunu. Bukhari'de de geçiyor. O zaman ne oldu? Resulullah Efendimiz buyurmuş. Allahümme allimul kitab, allimul kitab vel hisab ve qil azab. Tirmizi hadisinde, Ahmet İbn Hanbel hadisinde. Ya Rabbi Muaviye'ye kitabı öğret, hesabı öğret, azabından muhafaza et. Peygamber duası almış. Allah'ım ecalü hadiyen, mehdiyen ve bir hidayet edici yap. Hidayete erdirilmiş yap. Onunla ümmetleri hidayete erdir diyor. Bu dualar Tirmizilerde, Ahmed İbni Hanbel'lerde geçiyor. Sen ne diyorsun? Şia ağzıyla konuşanların hep ağzı budur. Ne diyorlar? Emevilerin korkusundan bu hadisleri Tirmizi, Ahmed İbni Hanbel oraya koymuşlar. Ya koca Ahmed İbni Hanbel, koca İmam-ı Tirmizi, hükümetin korkusundan oraya hadis olmayan hadisi koyarsa zaten o gitsin işine ya. Daha ne müçtehit olabilir ne Tirmizi, bütün hadisi kaldır at. Kardeşim, zaten cahillikleri şuradan belli. Emevi dönemi değil Ahmed İbni Hanbel'in dönemi. Ahmed İbni Hanbel dönemi Emevi çoktan bitmiş ya. Ahmed İbni Hanbel 200'lerde ya. Hicri 200'lerde. Emevi nerede? Emevi 80'de bitmiş. Yani bunlar böyle ecelü menfil arz adamlar. Ecelü menfil arz ne demek? Yeryüzünün en cahilleri demek. Yeryüzünde bulunanların en cahilleri bunlardır. Sen böyle bir şey olabilir mi ya Emevi'nin korkusuna diyorsun? Emevi çoktan bitmiş, devleti kalmamış ya. Siz nasıl uydurukçu olmuşsunuz? Yani sahabenin aleyhine konuşuyorsun, Ahmed İbni Hanbel'in aleyhine konuşuyorsun. Resulullah Efendimiz'in dualarını almış bir zatın aleyhine konuşuyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem, ben onu sevmiyorum. Kainatın efendisi bu kadar dua ediyor. Sen diyorsun o zaman Resulullah'ın duaları tutmamış. Resulullah hangi dua yapmış da tutmamış? Sallallahu aleyhi ve sellem ne duası yere düşmüş? Bütün peygamberler duası müstecaptır. Kainat efendisinin duası red mi olunacak? Ve kullu nebiyin mücab dua etmiş. Onun için biz aralarına girmeyiz. Ancak ne deriz? Hazreti Ali Efendimiz haklıydı. İki ecir aldı. Hazreti Muaviye Efendimiz ve taraftarları hatalıydı. İçtihat hatası olduğundan, nefsani garazlarla menfaatler için olmadığından, Ehl-i Sünnet'in cumhurunun görüşü budur. Bir ecir aldılar. Onların ecri bir eksik oldu. Çünkü Hazreti Ayşe de var orada. Talha var, Zübeyir var. Bunların hepsi müçtehit. Ayşe anamız dininizin üçte ikisini Ayşe'den alın buyuruyor. Müçtehide bütün ulema, sahabe hepsi, tabi'in hepsi Hazreti Ayşe'ye geliyordu. Radıyallahu anh'a perdenin arkasından şu ayetin manası ne? Şu hadisin manası ne? Bütün dini o öğretti. Ayşe annemiz var karşı tarafta, ne konuşuyorsun? Onun için Hazreti Ali Efendimiz'e ne dediler? Cemel'de harbi kazandı. Cemel ne demek? Deve demek. Hazreti Ayşe anamız devedeydi. Devede olunca da efendim örgüç yapmışlardı hani görünmesin diye. Müminlerin annesi ama perde arkasında. Kimseye gözükmez. Şu öbür ayette de perde arkasına geç buyuruyor. Şeyin içindeydi. Hevdeç derler ona. Devenin üstüne kurulur. O kadar ok isabet aldı ki devenin İşte üstündeki hevdeç, Ayşe anamız içinde kirpiye döndü her taraf. Hevdeç gözükmüyor. O kadar ok isabet aldı. Ayşe anamız sağ kaldı. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önceden Hazreti Ali Efendimiz'e ne buyurdu biliyor musunuz? Ayşe ile aranızda bir şey çıkacak. Sahih hadis. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Ta kaç sene sonra oldu? 30 seneye yakın, 25 sene sonra, 26 sene sonra vefatından. Onu da kim bilir ne kadar evvel söyledi vefatından. Ayşe ile aranızda bir şey olacak. Sen ona, onun tarafına galip gelirsen, yenersen, onu rahat edeceği güvenli yeri Medine'ye selametle gönder. Selametle gönder. Ya. Ayşe anamıza da dedi o, bir kere dedi ki, ya Ayşe de, hanımların hepsi beraber oturuyorlardı. Dedi ki, hanginize acaba evin köpekleri havlayacak dedi. Ayşe anamız biraz öyle güldü, manayı da anlayamadı dedi. Unzuri ya Hümeyra la tekuniyenti. Ey Hümeyra derdi ona. Ey Hümeyra, dikkatli ol ki sen olmayasın dedi. Efendim sağ olsun böyle şeyler buyururdu ya. Kisra şöyle olacak. Bileziklerini şu takacak şu sahabe. Ya Kisra nerede? O zamanın Amerika'sı ya. Kisraşı olacak mı bilmem, devletin bilmem hazinesi falan sahabeme gelecek. Kim inan şimdi buna? Mucize, hadisler vahidir diyorum sana kardeşim. Dedi, Havvebin köpekleri Ayşe anamız Cemel vakasında çıktı. Sırf Hazreti Osman'ın kanını almak için. Çünkü Hazreti Osman'ı şehit edenler Hazreti Ali Efendimiz'in ordusuna saklandılar. Onlar da dedi ki bunları bize teslim et, kısas yapacağız. Bunları Hazreti Osman'ı evinde şehit ettiler. Hazreti Ali de dedi ki şimdi karma karışık, ortalık binlerce insan bu işe karıştı, kimin eli kimin cebinde. Bu işi biraz zamana bırakalım, seçelim dedi kimin şey olduğunu. Onlar da bildiklerimizi bize ver falan. Mesele buradan çıktı. Geldiler. Bir yerde su yerinde indiler, işte abdest tazediler falan filan. Köpekler Ayşe annemizi havladılar. Cemel'e gelirken, Cemel vakasının olduğu yere. Ondan sonra Sıffin Rakka, Sıffin Harbi'nin olduğu yer neresi şu andaki? Rakka. Sıffin Harbi Rakka'da oldu. Rakka'da Veysel Karahani Rakka'da yatıyor. Ben ziyaretine gittim. Ama Şia'ya vermişti Esed Nusayri rejimi. Orada Sultan Abdülhamid zamanında 600 küsür sahabenin kabir taşında yazıyordu. 600 küsür Rakka'da. Hepsini Şia'ya verince Şia dümdüz etti. Hazreti Muaviye'nin taraftarı olan sahabenin hepsini kabrini çiğnediler. 3 kabir bıraktı. Tabi oranın hepsi kabir diye biz genelini okuduk da Übey İbni Kâb Hazretleri orada Hazreti Ali'nin tarafındaydı. Veysel Karahani Hazretleri harbe girdi biliyor musunuz? Hiç Veysel Karahani harbe girer miydi? Hazreti Ali haklı diye onun tarafında olayım dedi. O da şehit oldu. Veysel Karahani radıyallahu teala. Bir de esas kim şey oldu? Ammar. Ammar İbni Yaser. Harbin şeyi nişanı, alemi Ammar. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ya Ammar taktulukel fiyetul bagiye. Hak olan hükümete karşı çıkan cemaat seni katletecek. Şimdi o zamana kadar bazı sahabe ora mı haklı, bura mı haklı tereddüt ettiler. Herkes Ammar'a bakıyordu. Ammar da radıyallahu anh bayağı yaşlı yani o zaman. Ammar radıyallahu anh ne zaman Hazreti Ali tarafındaydı, ne zaman onu şehit etti biri, o şehit olunca, tamam o şehit olunca bütün sahabe böyle kenarda duranlar hadisi bildikleri için haksız taraf seni öldürecek ey Ammar dediler. Tamam hepsi Hazreti Ali'nin tarafına bu sefer geçtiler. Anladın mı? Ama işte Talha radıyallahu anh şehit oldu, Cemel'de Zübeyir oldu. Talha Efendimiz ya ben anladım dedi, Hazreti Ali haklıymış, ben biat ediyorum ona dedi. Onun askerini gördü. Dedi ki sen kimin askerisin dedi, Ali'nin. Dedi git ona söyle ben biat ettim ona, o haklıymış dedi. Ölmeden isabet edelim dedi. Söyledi ama geldiler yine şehit ettiler. Ondan Zübeyir Efendimiz'in radıyallahu anh şehit ettiler. Orada bir fitne, bir kargaşa, işin başı Yahudi İbni Sebe Yahudisinin kargaşaları. Yemen Yahudileri işi karıştırdılar. Şu anda bile bu kadar internette haber ulaşımı var. Hala kimin eli kimin cebinde, bir de bakacağım bir olay oluyor, kim haklı kim haklı. O zamanı düşünün yani. Ne haberler dönüyor, ne dolaplar dönüyor. Ondan sonra efendim Zübeyir Efendimiz onu şehit eden de başını almış geliyor. Hazreti Ali'ye güya müjde verecek. Hazreti Ali Efendimiz bir sinirlendi. Sen ne yapıyorsun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Safiye'nin oğlunu, halası Safiye validemiz, Safiye'nin oğlunun katilini cehennemle müjdele. Sana mı düştü cehennemle? Bak kendi tarafındaki adama dedi bunu. Kendi tarafındaki. Beşir katil ebni Safiye'te bin nar. Safiye'nin oğlunu katledeni cehennemle müjdele. Nasıl hepsini haber verdi bak. Nasıl hepsini haber verdi. Sonra Hazreti Ayşe anamız kaldı şeyde harbin ortasında. Harbi Hazreti Ali Efendimiz kazandı. Bu sefer dediler Ayşe anamız ne olacak işte sen onu gönderme, şöyle yapacağız böyle yapacağız. Yok ganimet alalım. Ya ganimet dedi kafirden alınır, bu Müslümanın ganimeti mi olur dedi. Hazreti Ali Efendimiz ganimet manimet yok. Hepsinin malını iade edin dedi. Ondan sonra baktılar bu şeyler, ne diyeyim sana efendim, çapulcular, çapulcu taifesi. Ya biz bu kadar harbe girdik kazandık da, Hazreti Ali Efendimiz'in etrafında da var öyle çapulcular. Sahabe değil bunlar. Bunlar sahabe değil. Küfeliler şunlar bunlar. Irak milleti, alem yani. Dediler biz niye almıyoruz işte şudur budur. Mal var, mülk var. Hazreti Ali Efendimiz buyurdu ki ya Hazreti Ayşe ganimet taksim ederseniz kimin kısmetine düşecek dedi. Hepsi dondu kaldı. Bu bizim annemiz değil mi dedi. Bütün ümmetin annesi ne ganimeti dedi ya. Annemiz de var burada dedi ya. Hazreti Ali Efendimiz çok haklıydı. Ama dedi ki İhvanuna begav aleyna. Kardeşlerimiz bize karşı azgınlık ettiler. Yani haksızlık ettiler bize de. Ama ma'un bi kefaratin. Asla kafir değiller. Dediler kafir oldu mu bunlar? Sana karşı geldiler. Dedi ferru minel küfri. Onlar kafirlikten kaçtılar da buraya geldiler. Yani içtihatlarından hareket ediyorlar günaha düşmemek için. Günahkar mıdırlar dediler. Ve la fesekat, fasık da denmez dedi. Fasık da değiller. Niçin? Limalev minet tevil. Tevil ve içtihatları var dedi yani. Onlar da kan sahipleridir. Kan sahibine de hak verdim Allah buyuruyor. Hakkını arasın buyuruyor Kur'an'da. O da hakkını aramaya geldi. Fakat harp için gelmediler. Yahu münafıklar, Yahudiler, İbn-i Sebe grubu hiç birbiriyle akşam yemek yediler. Talha Zübeyir efendilerimiz beraber cemaatle namaz kıldılar Hazreti Ali'nin akşamında. Anlaşmaya doğru geldiler. Yemek yediler. Sabah namazdan evvel onlara biri saldırdı, bunlara biri saldırdı. Herkes birbirini müdafaa edeyim derken bu Yahudiler işlerini yine becerdiler. Bu bir imtihan idi kardeşim. Tilke dimâun taharallâhâne aydiyene. Bu kanlarla Allah bizim elimizi bulaştırmadı. Felnu tahirâne elsenetena diyor İmam Şafii. Biz de dillerimizi bu kanlara bulaştırmayalım. En fazla konuşacak laf. Hazreti Ali tarafı iki sevap alır. Hazreti Muhammed tarafı, Ayşe annemiz tarafı bir sevap alır. Tabii Ayşe annemiz köpekler havlayınca üzerine bura nere dedi. Dediler hav eb. Eyvah ben dönüyorum dedi. Niye dediler? Çok zaman evvel Resulullah bana buyurmuştu ki sorsam. Daha ne zaman ya? 30 senelik iş. 30 senelik iş belki. Resulullah bana buyurmuştu ki hanginizin üzerine Havveb'in köpekleri havlayacak acaba demişti. Sen olmayasın ey Ayşe demişti. Ben dönüyorum dedi. Fakat Talha Zübeyir efendilerimiz bütün sahabe hazaratı dediler sen bizim annemizsin bu işe beraber çıktık. Osman'ın kanının hakkını alacağız. Osman'ın katillerini talep edeceğiz. Katilleri alacağız. Sen şimdi şey yaparsan bu iş bozulur. Osman'ın kanı yerde kalır. Radıyallahu teala. İşte olacağı çare yaktır. Ayşe annemiz bu işe sürüklendi Cemal Besesi'nden. Sonra çok ağlardı. Başörtüsü ıslanana kadar hüngür hüngür ağlardı yani. Bu iş başıma geldi diye. Ama müminlerin annesi, cennet hatunlarının efendisi. Sen onun hakkında ne konuşabilirsin? Dolayısıyla Hazreti Muaviye'yi burada tek başına görüp hedef alanlar... Muaviye'yi sevmem diyenlerin altında esasen ne yatıyor? Örtüyü, perdeyi açtın mı? Arkadakileri görürsün. Onun için ulema buyuruyor, Muaviye sahabenin perdesidir. Perdeyi açan içeri girer. Radıyallahu anh. O zaman ne olmaya başladı? Talha da şöyle yaptı. Zübeyir de böyleydi. Başladın aşere-i mübeşşereden. Oradan Ayşe anamıza, anamıza kadar gider bu iş. İşte Muaviye'yi sevmem fitnesi... Sahabenin tümünün tanu cerh edilmesi ve itibarsızlaştırılmasıdır. Bunun esas malzemesi Şia'dadır. Bile bile bunu kurdular baştan. Zaten İbn-i Sebe kurdurdu. Bu noktadan bugün etkilenen hem de böyle hoca kılığında, kıyafetinde adamlarımız var. E şimdi bunlar okunur mu? Bunlar dinlenir mi? Bunlara karşı biz sahabeyi nasıl müdafaa edeceğiz? Eğer ki bildiğini gizlerse bütün lanetler üzerine olsun. Ben nasıl gizleyeceğim bildiğimi? Onun için dikkatli olacağız. Bak bayağı bir ilim öğrendiniz inşallah. Daha da çok konuşacak laf var. Ha burada bir hadis buldum. Çok da önemli. 7 sayfalık hadis, bir hadis. Efendimiz Aleyhisselam Medine'de okuduğu son hutbe, insanları çağırdı, son hutbesi, konuşması, veda haccı değil. Medine'de okuduğu, yaptığı son konuşma, bundan sonra vefat etti. Bunu buldum, aldım, getirdim, kitaplardan çıktı, aldım. Besmele'yi başlayamadan sohbet bitti. Ne yapayım, bende de gevezelik hastalığı var. Ama boş konuşmam Allah'ın izniyle. Şimdi gelelim, tabii ki fasulyenin faydalarına gelmiyoruz tabii. Neye geliyoruz? En baştaki konuya geliyoruz. En baştaki konu neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrin ziyaretinde işte... Şimdi bir levha basılıyor, onda geçiyor bu zaten. Utbi Hazretleri anlatıyor. Utbi kim? Utbi İmam Şafii'nin hocasıdır. İmam Şafii'nin hocası, Utbi radıyallahu anh. Allame-i Can, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrinin bekçiliğini yapıyordu. O zaman müçtehitler yapıyordu bekçiliği yani. Bekçiliğini yapıyordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinden bir zaman sonra, yani çok da geçmemiş. Bir Arabi, bir Bedevi geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatı çok yani duyulmamış çünkü adam çölde, nereden duyacak vefatını? Aylar geçiyor, yıllar geçiyor. Geldi kabri şerifi, Resulullah nerede dedi. Dediler Resulullah vefat etti çoktan, sen haberin yok. Dedi ben ne yapacağım şimdi? Başladı ağlama, ağladı. Niye ağlıyorsun dediler. Ben ayet duydum ki sana gelseydiler, af isteseydiler, sen de istiğfar edersen Allah affedecek. Benim de çok günahlarım var, ben şimdi ne yapacağım? O da vefat etmiş dediler. Utbe Hazretleri dedi ki, gel kabri şerifi.

günahlarım çok. Ben de Habibin sağ bildim, zannettim, geldim. Şimdi Habibin de vefat etti. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım diyor. Böyle ağlıyor, istiğfar ediyor, Allah'tan af istiyor. Efendi de vefat etti meselesinden dolayı da üzülüyor. Yani ayeti hayatına bağlı zannediyor. Hayatına bağlı zannediyor. Tam o anda efendim Nesefi tefsirinde bir rivayet geçiyor. Kum fakat gafarallahu aleyh, kabirden nida geldi. Bu Utbi'den önce de böyle oldu. Utbi'den önce bir kıssa daha var. O da tabi'in döneminde, hatta sahabenin de sağ olduğu bir dönemde. Çok daha evvel. Kabri şeriften kalk Allah seni affetti diye ses geliyor. Bu sesi bütün mescit ehalisi duyuyor. Utbi Hazretlerinde de ne oluyor? O diyor ağladı ağladı gitti diyor. Ben de kabri şerifin yanında oturuyorum daldım diyor. Dalınca diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm diyor. Ama yatmıyor, kabri şerifin yanında yatılır mı? Zikirde yani. Daldım diyor, zuhurat yani. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bana, ey Utbi, ilhak ile arabiyye febeşşiru biennallâh kad gafaralı. Şu arabi bedevi zata yetiş, mescitten çıkmadan kavuş, müjde et ona ki Allah onu affetti diyor. Utbi de ayılıyor, hemen gidiyor arabiyi buluyor. O zata diyor ki sen çok ağladın ettin ama merak etme. Bizzat Resulullah Efendimiz'i gördüm dedi bana ki Allah seni affetmiş diyor. İşte o arabi ama orada acayip beyitler okuyor. Şiirler okuyor. O şiirler tabii bizim bedevilerde fesahat çoktur. O şiirler de Efendimiz Aleyhisselam'ın şu anda Ravza'nın bir sağında biri solunda yazıyor. Şu anda hala yazıyor. Tam muvacihede yeşil bir şey vardır böyle direkte hat. Hatırlıyorsunuz işte sarıyla da yeşil bir şey var. Altı var, zemini var yani. Sonra onu bir ara sildirmiştiler. Seyyid Maliki Hazretleri çok gayret etti hükümete falan, o zaman oranın hükümetine falan. Yeniden yazdırdı o beyitler. Elhamdülillah, Allah muhafaza etsin. O beyitler orada duruyor yani şu an. Ya hayra men dufinet bil qa'i a'zumuhu fetâbe min tîbi innel qa'u vel ekemu nefsil fidâu li kabrin ente sâkinuhu fîhil afâfu ve fîhil cûdu vel keramu. Ey bedeni toprakta defnedilenlerin en hayırlısı. Senin defnedilmenle çöller, dağlar, tepeler hoş kokulu oldu. Bütün topraklar tertemiz oldu diyor. Bak. Senin sakin olduğun kabre canın feda olsun. Bütün iffetler, bütün cömertlikler, keremler, bütün iyilikler, ikramlar senin kabrindedir diyor. Bu beyti çok aradım. İki, onu buranı ezbere biliyordum. Bu 8 mısra daha var. Hiçbir yerde bulamadıydım. Şimdi bir kitapta buldum. O mısralarla beraber Ebu Bekir Ömer Efendimiz'e de selamlar vermiş. Çok muazzam bir şey. Ancak yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme şu anda gidenle hayatında gidenin farkı yok. Bir tek sahabe olamaz. Bir farkı var. O da nedir? Sahabe olamaz. Sahabe olmanın dışında aynen bütün dualar huzurunda geçerli. Allah'ımız da şahit oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten üzerimize şahit olarak gönderildi ve bizden haberdardır. Rabbim şefaatlerine nail eyleye. İşte bu ilimleri duymaya geldiniz. Dönelim Hazreti Ömer Efendimiz'e. Adam Şam'dan geldi. Hazreti Ömer Efendimiz'e niye geldin dedi. Teşehhüdü öğrenmeye geldim dedi. Hazreti Ömer Efendimiz başladı. Hüngür hüngür ağla ağla ağla, sakalları sırılsıklam oldu. Dediler ya Ömer niye ağlıyorsun? Yahu dedi adam Şam'dan kalktı Medine'ye geldi. Sırf Allah'ın dini için teşehhüd duasını, Allah'ın zikrini, tahiyyatı öğrenmek için geldi. Çok etkilendi, ağladı. Ondan sonra da ona dedi ki ercu minallah en la yuaddibeke bin nari ebeden. Allah'tan umudum odur ki ebediyen sana ateşle azap etmeyecek dedi. Koca Hazreti Ömer. Dinde delil mi? Delil. Efendim, ne diyoruz? Ha, Allah buyurdu mu ki Resulüme itaat edin? Buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki aleyküm bi sünneti ve sünneti hulefai raşidin? Benim sünnetim neyse dört halifemin sünneti aynıdır. O zaman Hazreti Ömer dinde delil oldu mu? Oldu. Ondan sonra da işte efendim arıyı öldürürse ihramlıya ne olur dediler. İmam-ı Şafii'ye fetvası var mı dedi, var ne olur bir şey olmaz dedi. Dediler bunun Kur'an'da yeri var mı? O zaman da vardı demek böyle dangalaklar. Dedi Kur'an'da yeri var. Nasıl Kur'an'da yeri olur ya, arı öldürmeyi hiç öyle bir şey görmedik. Niye görmedi dedi. Dedi ki Resul'e itaat edin Kur'an'da var mı?

0: Var. Resulün beyanında da halifelerimin sünneti benim sünnetim var mı dedi. Var. Hazreti Ömer de dedi mi lil muhrimi katlü zümbur, ihramlı arıyı öldürebilir dedi mi Hazreti Ömer? Dedi. Zincirleme ne oldu? Kur'an'da var. Onun için ma ferratna fil kitab min şey. Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Yeter ki içtihadın olsun. Sen yerin dibinde illa su var. Su var ama istinbat demek derin kuyudan su çıkartmak demek. İstinbat, içtihat aynı şey. İstinbat derin kuyudan su çıkarmak. Senin aletin ne kadar? Kazmayla, kürekle yarım metre, bir metre, iki metreden su çıkarabilirsin su yakınsa. Ama sen su ne kadar derinse o kadar malzemeye ihtiyacın var, paraya ihtiyacın var, sondaj getireceksin, makine getireceksin. 100 metre, 200 metre, 300 metre ne olacak? Senin para tükenecek, ben 50 metreden aşağı param yok. E sen bu ayetten, hadisten ilim çıkaracak kadar sermayen yok. Okumamışsın, etmemişsin. Ondan sonra sen internetle nasıl içtihat yapacaksın ya? Ha, istinbat derin kuyudan su çekmek. İçtihadın da Kur'an'da kaynağı var. Müçtehitler nereden çıktı? Kur'an'dan çıktı. لَعَلِمَ اُلَّذ۪ينَ يَسْتَنْبِطُونَ اُمِنُمْ وَلَوْ رَدُّوا اِلَى الرَّسُولُ اِلَى اُلِلْ اَمْرِ مِنُمْ. Yetkili alimlere karışık meseleyi sorsalar, istinbat edenler onu bilir. Efendimizin zamanında bile sallallahu aleyhi ve sellem demiyor ki illa peygamberi bulun da sorun. Diyor ki sahabeden de istinbat, içtihat edenler bilir diyor Kur'an. Efendimizin zamanında da herkes Efendimiz'e gelmeden Hazreti Ömer Efendimiz'e de geliyordu. Hazreti Ali'ye de gidiyordu. Çünkü meseleyi biliyordu. İstinbat edenler o meseleyi bilirler. Hazreti Muaz'ı götürdü. Bak o dosya da açık. Şimdi o dosyaya da gelelim. Hazreti Muaz'ı Yemen'e vali gönderirken ne buyurdu? Ya Muaz, millete kadılık yapacaksın, valilik yapacaksın. Yemen seni bekliyor. Genç adam, neyle hükmedeceksin? Helalı haramı en iyi bilen Muaz ibn-i Cebel'dir dedi ya. Efradum Zeyd ibn-i Sabit. Miras taksimatını, feraiz ilmini en iyi bilen Zeyd ibn-i Sabit'tir dedi. Bütün sahabeyi böyle tasnif etmiş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra dedi Kur'an'a bakacağım. Ehkum bi kitabillah. Allah'ın kitabıyla hüküm verir. Fe illem tecid fi. Bir mesele çıkar da Kur'an'da hükmünü bulamazsan ne yapacaksın? Bu sahih hadis. Dedi ki ehkum bi sünneti rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın sünnetiyle ben hadisleri biliyorum. Hadislerle fetva veririm. Fe illem tecid fi. Hadiste de o meseleyi benden duyduğun hadislerde o meselenin hükmünü bulamazsan, öyle meseleler çıkıyor ki hakikaten yeni çıkıyor. E orada delilin yok. Hazreti Muaz ne dedi? Ejtehidu ra'yi, kendi görüşümü zorlarım, içtihat yaparım, ayetten hadisten kıyas yaparım dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sen ne için konuşuyorsun dedim ona. Elhamdülillahi'llezî veffeka rasûle rasûlî. Resulünün resulünü, yani elçisinin elçisini doğruya isabet ettiren Allah'a hamd ederim. Benim ümmetimde Muaz ibn-i Cebeller var. Yani rahat ölebilirim demek istedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir daha da beni göremezsin. Mescidime, kabrime uğrarsın dedi. Ama sen doğru yoldasın ya Muaz dedi. Cafer-i Sadık Hazretlerine, yani radıyallahu teala, yani İmam Ebu Hanife hakkında radıyallahu teala kendi görüşünden hareket ediyor. Rey eshabı, rey görüş demek. Reyine uyuyor. Ayet hadise bakmıyor falan falan. Böyle şikayetler ettiler. Sonra bir kere ziyaretine gitti Medine'de falan. Dedi ben de senden böyle haberler duyuyorum dedi. Sen dedi Kur'an'ı sünneti bırakmışsın kendi görüşüne mi göre hareket ediyorsun? Efendim öyle şey olur mu dedi. Bir izah etti. Ayette yoksa, hadiste yoksa, en ufak bir zayıf hadis bile olsa onu alırım. Sahabeden bir şey gelirse onu alırım. Ama sahabeden de bir şey o hususta yoksa kıyas yaparım dedi. Öyle deyince ya sen çok doğru yapıyorsun. Tamam isabet ettin. Seni bana yanlış tanıttılar dedi Cafer-i Sadık Hazretleri. Radıyallahu anh. Böyle şeyler oluyordu. İmam-ı Azam'a ne iftiralar atıldı? İmam-ı Evzai'ye öyle dedi. İmam-ı Evzai Şam'ın en büyük müşteydi. Beyrut'ta ziyaret ettim kaç defa. Kabri mis kokar mübarek. Evzai dedim mi? Ebu Hanife neyse Bağdat'ta, İmam-ı Malik neyse Medine'de, Şam'ın müçtehidi de Evzai'dir. Mezhebi bize kadar intikal etmedi. Yoksa aynı müçtehittir. Adamları ne yapmadılar? Talebeleri yolunu yürütmediler. Mesele ondan geliyor. İmam-ı Evzai radıyallahu teala. Bağdat'tan biri geldi dedi. Kimmiş bu Ebu Hanife çıkmış? Kendi kafasına göre şeyler var. Bu ne biçim adamdır? O da İmam-ı Azam talebelerinden bir zata çattı. O da dedi ki dur şimdi ben bir şey demeyeyim şimdi Evza'yı, çok büyük müçtehit yani şey yapamam. Bu sefer dedi ki ben nasıl yapayım? İmam-ı Azam'ın şeylerinden, efendim fıkıh fetvalarından, ilimlerinden dolu yazılar istinsak etmiş. O zaman elle yazmış yazmış, yanında bayağı yazılar var, fetvalar var, içtihat içtihat meseleler. Ta o zaman ayet hadisten yeni çözülüyor meseleler. Anladın mı? Kurumsallaşma yok. Daha yeni kurumsallaşıyor mezhepler. Bu zaman sabah namazından sonra efendim dedi şurada dedi İmam Evzai de imamlık yapacak. Ezanı okumuş, indi imamlık yapacak. O zaman imamlar müçtehitti. Ondan sonra dedi ki şuna bakar mısınız? Şuradaki fetvalar acaba nasıl bir şeydir? Ya sünneti kıldı, namaza geçecek. Fetvalara öyle bir şaşırdı ki bir acayip içtihatlar falan. Bir hoşuna gitti, bir hoşuna gitti. Güneş doğmaya yaklaştı. Dedi efendi hazretleri güneş doğmaya yaklaştı falan. Ha tamam dedi, hemen namazı kıldı dedi. Ver şu kağıtları. Bir daha baktı, okudu, okudu, okudu. Allah Allah, Allah Allah. Bu zat kimdir dedi. Dedi orada ismi yazıyor dedi. Numan İbni Sabit yazıyor orada. O da adının Numan olduğunu bilmiyor o zaman tabii ki. Ebu Hanife, Ebu Hanife diye meşhur olmuş. Numan İbni Sabit. Allah Allah, bu Numan İbni Sabit kimmiş dedi ya. Ben dedi bütün Mekke'de dünyanın en büyük ulemasını tanıyorum. O zaman en büyük müçtehit o. Bu Numan da kimmiş dedi, Allah Allah. Neyse dedi, sen dedi bundan ilim almaya devam et. Ne kadar yazıyorsan yaz dedi bundan. Bu dedi acayip içtihatları var. Ertesi gün birkaç dosya daha getirdim dedi. Bakıyor bakıyor bakıyor, bu neymiş bu ilimler ya dedi. Ondan sonra dedim. Dedim efendi hazretleri, bu dedim işte bu Ebu Hanife diye sordunuz ya kimmiş neymiş. Numan İbni Sabit odur, babası Sabit, kendisi Numan. Deyince, o bana onu yanlış tanıtmışlar evladım dedi. Sen bu zatı bırakma, bu tam Kur'an sünnetten alıyor dedi. Böyle içtihat kapısı açık. Yani Hz. Muaviye müçtehitti de sahabeyle bitmedi ki bu. Sahabeden sonra da bize bu fıkıh ilmini, Kur'an'ı, sünneti onlar çözdüler. Ebu Hanife bu işin başını çekenlerden. Allah kabirlerini nur etsin, derecelerini. İmam Şafii ona çok hürmet eder. İmam Şafii sabah namazında Şafiiler ne yapar? Kunut yapar. Aynı biz vitirde nasıl kunut yapıyoruz? Şafiiler de kunut yapar. Ne zaman kunut yaparlar? Rükûa inerler. Rükûdan kalktıktan sonra kavmede kunut duaları okurlar. Uzun uzun Şafiiler okurlar. Bu haktır. Hadis-i şeriflerde de vardır, sünnette de vardır. Ama bizde vitirde kunut var. Onlarda vitirde de kunut var. Sabah namazında da kunut var. Bizde sabah namazında kunut yok. İmam Şafii de illa yapardı bu kunutu. Sonra İmam-ı Azam'ın kabrini ziyarete geldi. Bağdat'a geldi, ziyaret etti kabrini. Zaten İmam-ı Azam'ın talebesinden yetişti. İmam-ı Muhammed'den yetişti. İmam Muhammed'in kitapları olmasa ben Şafii olamazdım. Silsile lazım, şecere lazım. Tamam mı? Bir yerlere dayanman lazım. İnternetten alaraktan bu dini çözemezsin. Cühelalık yapma. Ondan sonra kunut yapmadı. Onun tabi müçtehit, bütün mezhebine bağlı olanlar onunla namaz kıldılar. Kunutu terk edince şaşırttı zannettiler, unuttu zannettiler. Sonra dediler efendim kunut yapmadınız. Dedi ki bu kabrin sahibine hürmet etmek lazım. Bunun yanında şimdi onun görüşü geçer dedi. Kabrin yanında dedi. İmam Şafii radıyallahu anh'ın sözüdür. Bu din-i mübini İslam'ın 9'unu İmam-ı Azam çözdü. 9'unu. Geri kalanı biz çözdüm, çözmeye uğraştık. Onun bile öbür yarısına iştirak etti. Ve el halku kullu muyanun fil fıkhliye bi hanif. Bütün Müslümanlar fıkıhta Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibiyiz. İmam-ı Azam böyle hatırı var. Sen bunları birbirine düşürmeye çalışıyorsun. Sonra ne derdi? Ne zaman başıma bir musibet gelse, bir sıkıntıya düşsem, Bağdat'ta bulundu çünkü sürelerce bayağı. Ahmed İbni Hanbel'le de beraberlikleri var İmam Şafii'nin. İmam Ebu Hanife'nin mezarına giderim. Kabrinde Allah'a dua ederim. Ya Rabbi Ebu Hanife hürmetine şu müşkilimi çöz derim. Kabrinden ayrılırım. Kapıdan çıkmadan o sıkıntım geçer derdi. İmam Şafii radıyallahu anh. Onlar birbirini öyle severlerdi. İlim böyle bir şey. Düşmanlık olur mu ya? اَعِذِّكْرَ نُعْمَانٍ لَنَا اِنَّ ذِكْرَهُ هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَهُ يَتَضَوَّعُ هَنِيًا لِأَرْبَابِ النَّعِيمِ نَعِيمُهَا وَلِلْعَاشِقِ الْمِسْك۪ينِ مَا يَتَجَرَّعُ İmam Şafii çok büyük şair idi. Şiirde zirveydi ama dedi müçtehitlere, alimlere şiir, şairlik çok yakışmıyor. Onun için öyle öyle şi'ru bil ulema yüzri le kuntul yevme eş'ara min lebidi. Arap'ın en büyük şairi lebittir. Alimlere yakışmıyor. Yoksa dedi lebidi de geçerdim dedi. Öyle bir divan yazdı yani İmam Şafii'nin divanı. İşte o divanında, o şiirlerinden birinde ne diyor? Bana Numan'dan bahsedin diyor. bana Ebu Hanife'yi çok söyleyin diyor. Adı anıldıçken miskü amberler saçılıyor diyor. Hani müçtehitler birbirine harp ediyorlardı? Böyle şey olur mu ya? Sahabeye hakaret, müçtehitlere hakaret, dinimizin bütün değerlerini, kutsallarını yerle bir etmek. Biz çok büyük bir derde düşmüşüz. Dinimizi kurtarırsak Allah dünyamızı kurtaracak. Dinimize sağlam sarılmazsak, bu ilme çalışmazsak, bu milleti uyandırmazsak, bu sohbetleri tebliğ etmezsek, duyurmazsak, bu yazılanları okumazsak, okutmazsak, bu millet kaderi de inkar edecek. Birçok fetva Hazreti Ömer'den geldi. Radıyallahu Teala. Teravihimiz Hazreti Ömer'den. Daha birçok mesela Hazreti Ömer'den. Hepsini Resulullah'tan aldı. Hazreti Ömer dinde delil. İşte dinde delil olduğu için ne dedi? Sen teşehhüdü öğrenmeye geldin. Umarım ki Allah ebedi seni ateşle sana azap etmeyecek. Siz de Allah için bu ayet hadisleri öğrenmeye geldiniz. Umarım ki Allah size de ateşle azap etmeyecek inşallah. Böylece bağlayalım. Efendim dualarla ayrılalım. Subhane rabbil aliyil alel vab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna eselukel cenneh. Ne'ûzü bike minen nâr. Allahümme inna eselukel ridâke vel cenneh. Ne'ûzü bike min sehatike vel nâr. Allahümme inna eselukel cenneh. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlin ev amel. Ve ne'ûzü bike minen nâr. وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجلي وعاجلي ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كل عاجلي وآجلي ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير دعاءlarımızın kabulü için buyurun الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا الكرام الفاتحة.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu Bursa sohbeti sona erdi. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder, sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
4: Şimdi reklamlar.
0: Arnavutköy'de İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
3: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi ORK TR.
4: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
3: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Haydar olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
5: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği. Hayat bir damla suyla başlar.
6: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özdere Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özdere Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
3: Haydar olarak Gazze'de kurduğumuz Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'ndeki 300 aile çadırıyla çoğu yetim, dul ve gazilerden oluşan 1500 kardeşimize güvenli bir yuva oluyoruz. Gazze Belediyesi'nin atadığı doktorumuzla sunduğumuz sağlık hizmetlerine, yetim yavrularımızın eğitim gördüğü sınıflardan mescidimize, her gün 5000 kişilik sıcak yemek üreten aşevimizden günlük 10 tonluk içme suyu dağıtımımıza kadar tüm bu hizmetleri sizin desteklerinizle karşılıyoruz. Gazze'de 1 ton içme suyu bedeli 2500 lira, 1 öğün sıcak yemek bedeli 90 lira. Gazze yaz, 7153'e gönder, 90 lira bağışla. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yeseviTur.com.
3: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar
8: bunlardır. Tevbe suresi 18. ayet-i kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daimi bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, ORG.TR.
9: Merakla beklenen kitap çıktı.
10: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ahıska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayihten nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerini uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
9: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
13: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5000 lira, yurt içi hisse bedeli 17000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0-212-588-1-588 Vahidler.
14: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk Lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
15: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006. Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
16: Reklamları dinlediniz.
17: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor. Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
18: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül FM.
19: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
0: Hadis-i şerifte varid olmuştur ki innel mer'ate idâ rakibetil mer'ate, bir kadın bir kadınla ilişkiye girdiği zaman, yani şehvani şekilde efendim tuttuğu zaman, öptüğü zaman, zaten kadınlardaki ilişki sürtüşmeyle oluyor. Onun için hadis-i şerifte buna sihak deniyor. Sihak-ı. Erkeklerinkine livata deniyor, livat. Kadınlarınkine sihak deniyor. Sihakun nisa zinen beynehun, ne buyuruyor Sahih Hadis-i Şerif? Efendi Hazretleri çok okurdu bu hadis-i şerifi. Ben de tabii çocukken de okuduğu için, biz de çocukken de anlamıyordum yani, kadın ne yapıyor, kadın yapıyor. Onu da aklımız da almıyordu yani. Tabii Efendi Hazretleri hep uyarıyordu milleti yani. Kadınların da birbirine şehvetle sürtünmesi aralarındaki zina muamelesidir. Aynı zinadır diyor. Zaten işte eşcinselliğin o tarafı. Şimdiki gavurcası lezbiyenlik oluyor. Bu durumda ye'murullahu teala meleken, Allah Teala bir meleğe emrediyor. Bir kadın bir kadından sürtüştüğü zaman, şehvetle tutuştuğu zaman Mevla bir meleğe emrediyor. Yosna'u levma cilbaben minna. Bu ikisine de ateşten bir kıyafet dik. Baştan ayağa robadan bir elbise. Dünyada bulunmaz yani. Parayla alınmaz yani. Ama sen bedava bu elbiseye kendini girdirdin. Cilbap. Çarşaf gibi yani. Başından tepeden tırnağa onu örtecek ateşten bir elbise. Ve dir'an minnar, ateşten bir zırh. Bir de üstüne zırh. Ve tacen minnar, ateşten bir taç. Kafasına da hani böyle pırlantalı mırlantalı taşlar takıyorlar ya falan. Bir de ateşten taç, her taraftan tutuşsun. Ve kuffeyni minnâr, ateşten iki mes, ayakkabı. Bak bütün elbiseyle onu katrandan, ateşten elbiseyle bürüyor. Bir de üzerine ateşten zırh, bir de üstüne ateşten kafasına taç, bir de ayağına ateşten ayakkabı ve min fevki zalik, bütün bunların üstüne de hilekum min narin tahli, kaleyan eden köpür köpür cehennem ateşiyle, bile dünya ateşinin en şiddetlisi cehennemin 1/70 ya. Cehennem ateşinde kaynayan ateşten, demirden halkalar, ateş halkalar kaynıyor, böyle kaynıyor. Hani böyle kıpkırmızı olup lavlar, böyle duman da değil, duman da değil. Ateşin şeyi, havası böyle şiddeti çıkıyor ya, kıpkızıl. Onları da diyor halkalarla beraber en üstünden geçirin diyor. Zırhın da üstünden. Ve hayyatun, ondan sonra melek ne yapacak onlara? Ve hayy, daha ve hayyatun, yılanlar ve akaribu, akrepler. Yani cehennemin yılanları dünyaya gelse, bir tanesi zehirini böyle diye dilini çıkarıp kussa, dünyanın hiçbir yerinde bir ot başını çıkaramaz. Öyle bir zehir var ki cehennemin yılanında, dünyada mahsul vermez diyor. Onu toprağa zerk etse. Akrepler katır kadar, birçok hadis-i şerifte deve kadar akrepler, katır kadar, fil kadar akreplerden bahsediyor. Bütün bunları o kadınlara Mevla cehennemde hazırlatıyor. وَاِتْيَانُ الْمَرْءَةِ ف۪ي دُبُرِهَا اَعْظَمُ الْلِوَالِ. Bir adamın kendi karısıyla da olsa ters ilişkiye, büyük abdest yerinden ilişkiye girmesi, livatanın, bak küçük livata diyordum, tabir olarak öyle geçiyor. Ama bu hadis-i şerifte buyuruyor, livatanın en büyüğü sayılıyor. En büyüğü sayılıyor. لَا اَتِي اِلَّا كَافِرًا. Bu da tehdit mevridinde var olmuştur. Bir adam karısıyla ters ilişkiyi ya girdiği anda imanlı değildir diyor. Ancak bu işi yaparken kafir olarak yapıyordur diyor. Şimdi gelelim burada, işte ehl-i sünnet burada lazım. Ne buyuruyor? Bu usta zaten hadis-i şerif var. لَا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَوَ مُؤْمِنِ. Zina eden müminken zina etmiyor. Bu sahih. وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَوَ مُؤْمِنِ. Hırsızlık yapan çalarken mümin olarak çalmıyor. وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَمُؤْمِنِ. İçki içen müminken içmiyor. Açılımı ne? Bu işleri yaparken kafir mi oluyor? Hadis-i şerifin zahiri bunu ifade ediyor. Hatta zina etmeden diyor, iman gömlek gibi kafasından çıkarılıyor. Bekliyor zinadan sonra iman, istiğfar işte tehlime şahit okursa falan yenilse, iman ondan sonra geliyor, zina halinde iman bulunmuyor diyor. Bu da hadis-i şerif. Sahih kaynaklarda geçiyor. Ehl-i sünnet uleması buyurur ki, bu gibi hadis-i şerifler teşdit için, tehdit için, tahliz için, korkutmak için varil olmuştur. Bunun bir anlamı var mı? Var. Nedir o? O işi yaparken ölürsen imanın tehlikededir bir defa kafadan. İman kurtarman çok zora girer. Ondan sonra tevbe etmeden ölürsen imanın zora girer. Ama esas manası şudur ki, iman nuru kalpte kalmıyor. Adam kafir olmaz. Hangi günah yaparken bilirse ki ben haram yapıyorum, Allah bunu yasak etmiş, böyle bir iş yapıyorum, ha zaten derse ki ne var ya bunda, alan razı veren razı falan, o kafirdir. Onu konuşmuyoruz. Adam öyle dedi. Öldü gitti şimdi. Dedi otele götürürsün dedi kızı dedi. O da razıysa, sen de razıysan, nikah şahit. Ne lazım dedi işte ya. Razılık zaten nikahtır. Bu zina olmaz dedi. Ne olacak ki? Bunu diyen ne olur? Kafir oldu zaten. Kafir oldu zaten de. Kafir öldü mü bilmiyorum. Ama ölümüne yakın da yine bir deistliğe doğru kaymıştı. Deistliğe doğru kaymıştı. Yine de son nefesi bilinmeyen noktada ehl-i sünnet müşahhas bir kimseye lanet ve nasıl öldüğüne hükmetmeyi müsaade etmiyor. Onun için. Ama son döneminde de bu beyanlarına şahit olduk yani. Dolayısıyla yani iş nereye gidiyor? İşte bu lafları yapıyorsun oradan sonra dirilmeyi inkara, sonra deistliğe kadar gidiyorsun. Halbuki Kur'an'a tefsir yazmış adam. Yani onun için bu günahlar normal şeyler değil. Bunları normal görenlerin son nefeste imansız ölme tehlikesi var. Ama bir insan Allah'a, ahirete, cennete, cehenneme mümin iken, inanmışken, o şuurdayken zina yapamaz. Çünkü nasıl cehenneme girmeyi göze alacak? Demek ki o arada bir gaflet geliyor, İman nuru sönüyor. E tabii ki iman nurunun şuuru varken yapabilir mi? Onun için burada el-i sünnetin verdiği mana kamil imanlı olduğu halde bu işleri yapamaz. İmanının nuru sönüktür ki şuuru yoktur. Yani Allah'ın kendisini gördüğünü bilen bu nasıl yapacak? 5 yaşında çocuk görürken yapamıyor. Allah görüyor mu diyorsun? Görüyor diyor. E nasıl yapıyorsun diyorsun? Yapıyorum işte. İşte o noktada imanın nurundan, Allah'ın gördüğü şuurundan mahrum iken bunu yapabiliyor. Bu da büyük bir gaflet eseridir. Allah muhafaza imansız ölmeye sebebiyet verebilir demektir. Yoksa bir adam zina etti diye, içki içti diye kafir oldu denemez. Ehl-i sünnetin delilleri bu yöndedir. Ama tevbe nasip olur mu? İmanını kurtarır mı? Ali Adel Efendi Hazretleri gibi 120 yaşına kadar dine, İslam'a hizmet etmiş Kutbul Ektab, Gavsul Evdat, gelene gidene imanlı ölmem için dua edin bana deyip de bu dedenin hüsnü hatimesine dua edin deyip de hüngür hüngür 120 yaşında ağlayan, Allah'tan korkan insanlar nasıl öleceğinin derdine düşmüş. Sen de vur patlasın, çal oynasın, her yol serbest. Utan, Allah'tan korkmak yok, kuldan utanmak yok. Bir de peşine tevbe istiğfar da yoksa, dönüş de yoksa kafir mutlaka ölür diyemem ama zaten şahsileştiremeyiz hiçbir olayı ama bu vasıfları haiz olan kişilerin imanla ölmeleri de ne kadar mümkün görünüyor ve ne kadar zor olur Allah muhafaza etsin. İmansız ölenin de ebedi cehennemde kalacağını zaten biliyoruz. Onun için bütün mesele Mevla'yı kızdırmamak, gazaplandırmamak. Bir günah yapıyorsan da, düşüyorsan da, kalkıyorsan da, bulaşıyorsan da, kirleniyorsan da peşine ya Rabbi ben nasıl yaptım bu işte? Estağfirullah diye. Ya insan devamlı istiğfar olur. Kul kusursuz olmaz, Mevla hafsız olmaz buyurdu Efendi Hazretleri. Yani insan tevbe kapısı açık. E yani ben işte ikide bir düşüyorum, bir daha tövbe, bir daha. 1000 kere tövbeni bozsan yine tövbe. Şeytan ümitsiz kalana kadar. Ne zaman şeytan sana inandırırsa ki, ikna ederse ki sen zaten bu günahı bir daha yapacaksın, boşuna şimdi tevbe etme, sonra toptan tevbe edersin deyip seni istiğfardan tevbeden geri bıraktıysa işte o zaman şeytan kazandı. Ama buyurur sallallahu aleyhi ve sellem, sen ne kadar günah yapsan da peşinde yine pişman ol, tevbe et, istiğfar et, Allah'tan mağfiret iste ki hatta ekûnel bâisû iblis. Ümidi kesen iblis olsun. En sonunda desin ki bu adama ne kadar da günah yaptırsam da yine Allah'ı unutturamıyorum, yine ahireti unutturamıyorum, kabiri unutturamıyorum, yine bu estağfurullah diyor. Gusül alıyor, abdest alıyor, camiye gidiyor, estağfurullah diyor desin de şeytan ümidini kessin. Biz ümitsiz olmayalım. Tevbe kapısı açıktır. Ama özellikle bu eşcinsellik ve lezbiyenliğin bu kadar imana taalluk ettiğini, son nefeste insanın tevbesiz, imansız ölme tehlikesine sürüklediğini bilelim ve tevbeye teşvik edelim. Biz de sahir günahlarımızdan tevbe edelim. Onları da tevbeye teşvik edelim. Kimseyi ümitsizleştirmeyelim. Yani sen af olmazsın deyip de Allah muhafaza adamın da günahına devam etmesine sebebiyet vermeyelim. Hep tevbeye teşvik edelim. Ama azapla da tehdit edelim. Ayet hadisleri tebliğ edelim. Rabbim tesirini halk eylesin. Amin.
16: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
20: Lale Gül Efendi. Burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
21: Yesevi yolu başlıyor.
22: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Haydar olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10 bin kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9 064 Yesevi kumanyası, 115 312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz. Bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba, bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle, bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Haydar olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Haydar Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. Ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden

0: faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Haydar olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap alır. Ben ve o, cennette şu iki parmak gibi yan yana oluruz. Hadis-i Şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesi, bir yetimin elinden tutmanın ne denli büyük bir emanet olduğunu tüm insanlığa hatırlatıyor. Biz de Haydar olarak bu emaneti taşımak isteyen herkes için bir yetimin hayatına dokunmanın bugün de mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımı kendimize şiar edinerek Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında yetimlerin umuduna vesile olan çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Haydar olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Haydar Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyor.

0: ediyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Haydar olarak, 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camide bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Haydar olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı, şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Haydar, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi Aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi Aşevi, hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. Son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Şimdi reklamlar.
4: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aşevimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. Çorba pişirme makineleri, pilav pişirme makineleri, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10 bin TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar Asevi yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. Asevi yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
2: 0212 923 1923 Ahmet Yesevi ORG.TR.
1: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
5: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
6: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
5: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
7: Ehl-i Sünnet'in Sesi, Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi'ni takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
8: Dergiye sahip çıkın.
4: Ehli Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
7: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 79 79 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
8: Burs verdiğiniz hafızınızla tanışmak ister misiniz? Artık bu mümkün. Size özel kullanıcı adı ve şifrenizle hafızlık bursu sistemine giriş yapabilirsiniz. Destek olduğunuz hafız adayınızı artık online olarak takip edebilirsiniz. Hafızınızın eğitim durumunu, hangi seviyede olduğunu, kaçta gittiğini ve burs sürecindeki tüm gelişmeleri tek ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Üstelik hafızınızın size özel gönderdiği mesajları ve videoları da bu sistem üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz. Bir hafız adayının aylık burs bedeli 1500 Türk lirasıdır. Detaylı bilgi almak ve bir hafız adayına destek olmak için 0216 606 38 38 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. Dilerseniz keremder.org.tr adresinden güvenle online bağışınızı gerçekleştirebilirsiniz.
9: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'de sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org.
10: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
11: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır, 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut 2 vardiyaya ek olarak 3. vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. 3. vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
12: Her 10 kişiden biri temiz suya ulaşamıyor. Bu sadece bir istatistik değil. Afrika'da kilometrelerce yol yürüyen annelerin, çocukların ve her damlada hayat mücadelesi veren binlerce insanın hikayesi. Hayder olarak Afrika'da açtığımız su kuyularıyla bu hikayeleri değiştiriyoruz. El pompalı ve artezyen su kuyuları binlerce kardeşimize umut oluyor ve en önemlisi temiz suya erişim imkanı sağlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Damlaya damlaya çoğalan bu iyilikte yer almak isterseniz 0212 923 1 923 ahmetyesevi.org.tr.
13: Kurban sadece bir ibadet değil, kıtalar aşan bir kardeşlik köprüsüdür. Vahidler olarak emanet ettiğiniz adak, akika ve şükür kurbanlarını İslami usullere uygun olarak titizlikle kesiyor, kesim videolarını sizlere ulaştırıyoruz. Yurt dışı küçük baş bedeli 5.000 lira, yurt içi hisse bedeli 17.000 lira. Biz emanetinizi en doğru adrese, ilim ehline ve gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. 0212 588 1588 Vahid der.
14: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
15: Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
16: Selamun aleyküm. Ecir Vakti Derneği olarak her zamanki gibi yine oradayız. Neredeyiz? Gazze'deyiz. Ne yapıyoruz? Oradaki Müslüman kardeşlerimizin yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ve bunları hep sizin sayenizde yapıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Orada çünkü bir savaş, orada bir soykırım var. Orada kurşunlarla, bombalarla bir savaş var, bir mücadele var ama en büyük mücadele de açlık. O insanları aç bırakmaya gönlünüz razı mı? Bizim gönlümüz razı değil. Onun için yardımlarınızı bekliyoruz. Selametle, selamünaleyküm.
14: Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Hayder olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212 923 1923 Ahmet Yesevi org.tr.
17: Çocuğunuzun Harikalar Diyarı'nda eğitim görmesini ister misiniz? Harikalar Diyarı Koleji'nde çocukların milli ve manevi değerlerle büyüdüğü, yapay zeka destekli insansı robotlarla tanıştığı ve gerçekten üreten bir eğitim modeli sunuyoruz. Doğal beslenme sistemimiz, bilingual class ve AI class seçeneklerimizle anaokulu ve ilkokullarda çocuklara güvenli ve donanımlı bir ortam sağlıyoruz. İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir, Halkalı ve Atakent'te bulunan 4 kampüsümüzde ailelerimize hizmet veriyoruz. Erken kayıt avantajlarımız başladı. Detaylı bilgi için bizi arayabilirsiniz. 0212 488 0006 Harikalar Diyarı Koleji. Çocuğunuzun geleceğini bugünden inşa eden okul.
3: Reklamları dinlediniz.
18: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
19: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
20: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
21: Aslında Müslümanla kafir ayıran en büyük özellik, biri ölümden korkar, biri korkmaz. Kafir ölümden korkar. Niye? Çünkü öldüğü zaman her şey bitiyor. Onun için ölmek istemez. Ama mümin, ya ölümle her şey başlıyor. Ebedi zevk ve saadet yurdu o. Cennet öldükten sonra ölümü bir kapı olarak düşünürsen, o kapıyı açmadan, o kapıdan geçmeden o cennete gidemiyorsan o kapı sana korku verir mi? Heyecan duyar insan, heyecanlanır. Böyle bir ruh haline bürünür. Ama işte buna inanabilmek. He? Bak muhabir ne diyor? Muhabir diyor ki Gazze'deki Filistinlilerin hali ve ahvaliyle Batı Şeria'dakiler aynı değil diyor. Yani Gazze'dekilerin ruh hali bu. Ölümü bekliyor. Acaba ne zaman şehit olacağım? Ben de şehit olmak istiyorum. Ha topun önüne atlamıyor. Mervin efendim önüne atlıyor değil ama korkmuyor ölümden yani. Ha Batı Şeria'daki durum biraz farklı. O atmosferde yetişmemişler. He? Şimdi Batı Şeria'dan batıya doğru geldiğin zaman, yukarı doğru geldiğin zaman, bize geldiğimiz zaman biz ölümden korkuyor muyuz? Çok korkuyoruz. Ölüm deyince o mevzulara girmeyelim. Ya. Niye biliyor musun? Gündem değişince, gündemler farklı olunca, he? Mevzular, toptan bahsediyorsun, poptan bahsediyorsun, senin takımın, benim bilmem neyim, emlak, döviz, altın, keyif, zevk, marka falan efendim, aa şu şeye ürüne indirim gelmiş. Sen şimdi artık gündem tamamen dünya olunca dünyaya hırs artıyor. Ölüm deyince de ha yüzler düşüyor. Şimdi tabii dünyaya karşı hırslı olmak, aslında herkeste bir dünya sevgisi vardır ama yani burada menfaatleri çakışınca yapmayacağı melanet kalmayan, yapmayacağı haram, girmeyeceği haram bölge olmayan kimselerden bahsediliyor. Ama meşru çerçevede helale harama riayet ederek, çalmadan, çırpmadan, milletin hakkına girmeden, kul haklarına mütecaviz olmadan elbette kazanmayı ne yapmıştır? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hatta ne buyurmuştur? Kazancın onda dokuzu ticaret ve cesarettedir buyurmuştu. Dolayısıyla yani bunu da meşru olarak kutsi tutmuş, desteklemiş, teşvik etmiştir. Sen helalinden kazan, infakını yap, zekatını ver ve o zaman problem zaten kalmıyor. Ama burada yani dünyayı sevmek bakımından hırs olarak ifade etmek, yani haram helal demeden her türlü şekilde kazanç elde edebilmek için her şeyi yapabilmek demektir aslında. Yani rüşvettir, faizdir, çalmaktır, çırpmaktır, kul hakkıdır. İşte böyle yapanlar bakıyorsun yani haberleri dinlediğin zaman yapılan bütün melanetler, suçlar, hatta Kur'an-ı Kerim'de eski kavimlerin helakine sebep olacak bütün suçları belki de bir haber bülteninde dinleyebiliyorsun. Bunu yapanlara da sorsan hepsi Müslüman. He? Çalanlar, çırpanlar, parayla oynayanlar, kara para aklamaya çalışanlar, nereden geldiği belli olmayan paralarla şu millete hava atanlar, göstere göstere, gözüne soka soka. Ha bir de bakıyorsun umrelerde resimleri var, yok dualar ediyorlar, sorsan Müslüman. İyi de Allah-u Teala bak Yahudilerin huylarından bahsederken, yani bak onlar ne kadar kötü, haberiniz olsun değil. Böyle olmayın. Böyle olmayın diyor. Yoksa bir İsrailoğullarında da dervişler vardı, veliler vardı, peygamberlerine muti olan kimseler elbette vardı. Mağaralarda yüzlerce sene ibadet edip sadece bir üzüm salkımıyla ömür tüketenler, böyle insanlar da vardı. Ama işte bu kötü huyları Mevla Teala bizlere anlatıyor ki, sakın siz de böyle olmayın. İnsanda öyle bir huy vardır. Dünya hırsı bitmez. Beklentin çok dünyadan çünkü. Çok beklenti olunca, ulaşılamayacak hedefler koyunca bitmiyor ki. Bitmez. Dünya hırsı bitmez. Dünya meselesinde yukarı bakar, ahirette aşağı bakar. Halbuki tam tersini yapmak lazım. En zengine bakıyorsun. Ulan diyorsun, herife bak biz sürünüyoruz falan diyorsun. He? Ama efendim, dini yönden de en aşağıdakine bakıyorsun. Ya diyorsun, niye efendime söyleyeyim namaz kılmıyorsun? Cumadan cumaya geliyoruz yani. Bak el alem bayramdan bayrama gidiyor. Yani en aşağıdakini gösteriyor. Halbuki tam tersini yap. Dünya olarak en zor durumdakine bak ve haline şükret. Sen de o halde olabilirdin. Evin barkın olmayabilirdi. Bir gece kondudasın belki ama gece konduyu da kepçelerle yıkabilirlerdi. Veya Gazze'de olsaydın, evin barkın yok, gidecek yerin yok, elektriğin yok, suyun yok. Ya o zaman halin sana şükür secdesi yaptırırdı. İbadet konusunda, maneviyat konusunda da yukarı bakarsan, Şah-ı Nakşibendilere, İmam-ı Rabbani'lere, Hadi Bağdadi'lere, Efendi Hazretlerimiz gibi zatlara baktığın zaman da, yani ne kadar bu yolda bir toz olduğumuzu anlarız. En azından ne olmadığımızı farkına varırız ve bir gayret ederiz yani. Onlar gibi olamasak da yollarında gidelim diye bir gayretimiz olurdu. İşte ölçüler şaşınca, nereye bakacağımızı bile bilmeyince maalesef böyle oluyor yani. Evet kıymetli kardeşlerim, şehadet. Bazı ölenlere bakıyorsun, tebessüm ediyor. Tebessüm ediyor. Ne görüyorsun? Mübarek, ne görüyorsun da tebessüm ediyorsun? Halbuki her tarafın kandravan içerisinde, belki kol bir tarafta, bacak bir tarafta, görmüyor musun? Evladının parçalarını topluyor, kolunu, bacağını, bir takım yerlerini topluyor da poşete koyuyor. Ya Allahu Teala Celle Celaluhu onları o hale getirenlerin cesetlerini de poşetlere doldursun. Evet kıymetli kardeşlerim, bakın Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte ne buyurdu? مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ اِلَّا كَمَا يَجِدُ اَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْسَةِ Yani sen onu görüyorsun parça parça olmuş, ama Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, şehidin ölümünün kendisine değmesinden duyduğu acı ancak sizin birinizin çimdiğinin değmesi kadar. Hani bir çimdik atsan ne yaparsın? Belki de gıdıklanırsın bile. İşte şehit ancak o kadar ne yapıyor? Acı duyuyor. Yani acı duymuyor. O onun farkında bile değil. Belki öldüğünün farkında bile değil. Hala yaşıyorum zannediyor bile olabilir. Onun için bu şehadet acayip bir şey. Şehadet için dua ettiğimiz zaman amin bile demeye çekiniyor insanlar. Ya Rabbi şehadet nasip et diyorsun, amin diyemiyor. Niye? Ulan amin dersem hemen öleceğim zannediyor. Öyle değil mübarek. Zaten ömrün ne kadarsa yaşayacaksın. 60 sene mi, 80 sene mi, 90 sene mi neyse. Zaten yaşayacağın kadar yaşayacaksın. Ama o son anda, o son noktada ruhunu teslim ederken şehit olarak verdiğin zaman adeta böyle çukura değil de, çukura atıyorlar ya, sen uzaya fırlatılan mekik gibi öyle yükseliyorsun. Firdevslere, cennetlerin en üst makamlarına, şehadet makamına yükseliyorsun. İşte şehadeti böyle anladığımız zaman cihat da zor gelmez, şehadet de zor gelmez, düşman da gözünde büyütmezsin, ölümden de korkmazsın. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu şuuru bizlere nasip eylesin, şehadet aşkını, şevkini cümlemize lütfeylesin, bizlere de şehit olmak nasip eylesin. Allahümme amin ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira velhamdülillahi rabbil alemin.
20: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
0: Burası Gönül Bahçeniz Lale Gül Efendi.
2: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler. Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
6: Hasta da olsak, zayıf da olsak, değil mi ki bu yoldayız, şükretmeliyiz. Oturup gazetelerle, televizyonlarla, videolarla teselli olmaktan Allah Teala bizi korusun. Sizin tuttuğunuz yol öyle bir yol olsun ki size uyanları cennete götürsün. Bazı hoca kızlarımız evlenirken Amerika kızlarından beter süslendiğini duyuyorum. Canım gidiyor. Ben bunlarla İslam gelecek diyorum. Onlar ne yapıyorlar? Söylemekte hoca gibi, yapmakta cahil gibiler. Düğün şeriat yoludur. Şeytanlık yolu değildir. Kimisi kafirlerinki gibi gelinlik için deli oluyor, kimisi de duvak için gavur olmaya razı oluyor neredeyse. Amerikalıların yapmadığını yapmaya çalışır. Yani cahiliz, cahiliz, cahiliz. Allah Teala bizi alim etsin, alim etsin, alim etsin. Unumuz elendi, eleğimiz asıldı. Kimimizin kapısı çalınacak, kimimizin çalındı. Ey millet! Dünya doldu illet. Bu kadar kulluk yetmez. Bu kadar edep yetmez. Madem ki onun nimetleri artıyor, bizim de ibadetimiz, boyun eğmemiz artsın. İğnenin tepesi kadar imanı olana değer verelim. Kalplerimiz birbirimize karşı merhametli bulunsun. Allah-u Teala infak edenin bütün günahlarını siler. Dinimizin boğazına sarıldılar. Bir sıkmaları kaldı.
22: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu Hikmetli Sözler.
23: İstanbul'dan dünyaya uzanan kardeşlik esintisi. Lale Gül Efendi.
24: Değerli dinleyicilerimiz, Lale Gül Efendi'de saatlerimiz 19.59'u gösteriyor. Birazdan Lale Gül TV, Lale Gül Efendi yayınında değerli hocamız Şefik Kocaman Hoca Efendi Bir Gönül Sultanı sohbet programıyla sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
25: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa, kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair, kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala, sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
26: Gönül Bahçeniz, Lale Gül FM.
22: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
27: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir gönül sultanı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizden bahsediyorduk. Lakin böyle mücerret bir anlatım değil. Hani örnek üzerinde, numune üzerinde göstererek İslam'ı anlatmak aslında gayemiz. Allah dostları ne kadar tanırsak, ne kadar seversek İslam'ı yaşamak bize o kadar kolay olur. Onlardan illa bahsetmek lazım. Allah-u Teala Kur'an'ında o büyük dostlarından bahsediyor mesela. Peygamberlerden bahsediyor. Ondan sonra peygamber olmayan, peygamber ashabı veya herhangi müminlerden bahsediyor mesela. Niye? Müminlere teşvik olsun, örnek olsun. Malumat insana kuvvet veriyor tabi. Biliyorsun ki senden öncekiler neler yapmışlar, nelerle karşılaşmışlar. Sen de ona hazır oluyorsun. İslam'ı yaşamanın kolay yollarından biri budur. Nedir? Büyüklerin anlatılması. İnsan o zaman kendine örnek alır. Şimdi mesela neslimiz var. Çoluk çocuk mesela kimi çok görüyorsa, kimi çok dinliyorsa onu seviyor, ondan bahsediyor, onun gibi olmaya çalışıyor. Ne olması lazım? Biz kendi büyüklerimizi anlatacağız. Gerçek kahramanlar kimlerdir? Allah'ın peygamberleri, onların ashabı, evliya, ulema, nice Allah yolunda fedakarlık yapmış gerçek kahramanlar var. Biz onlardan anlatırsak, evimizde bunlardan çok bahsedilirse ne olur? Kendi evlatlarımız da onları örnek alır bu sefer. Onlar gibi olmaya çalışırlar. Şimdi film seyrediyorlar, internete giriyorlar. Orada göze yakın olan gönle yakın oluyor. O gördüğü gibi olmaya çalışıyor. Halbuki her Müslümanın evinde bir ilim sofrası olması lazım. Ayetten, hadisten bahsedilmeli. Allah'tan, peygamberden, Allah'ın dostlarından, alimlerden, İslam'ın büyük kahramanlarından bahsedilmeli ki o zaman ne olur? Çokça onları gördüğü zaman, dinlediği zaman onlar gibi olmak ister. O dert ile dertlenir neslimiz inşaallahu teala. Allah bizi uyanık Müslümanlardan eylesin. Şimdi Risale-i Kutsiye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bahis neydi? Allah dostlarından bahsediyordu. Bahsin evvelinde ehil olmayan, yani irşada ehil olmadığı halde insanları kandırmak üzere ben mürşidim, ben şeyhim diye takılan insanlar, onlardan bahsetti, onların alametlerini anlattı. Sonra bu işin ehli kimdir, onlardan bahsetti ve bahsediyor. Bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Bu zatlar batını mutlak tarikat, muhakkak sırları mutlak hakikat, beşerdir zahiri batın hakikat. Hakikat ehli bul, hakka gidelim, cemali ve kemal seyredelim. Bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Şimdi insanın zahiri var, bir de batını var. Zahir dediğimiz zaman bedeni kastediyoruz. Mesela şeriatın zahirini yaşamak diyoruz. Bedene Allah'ın hükümlerini tatbik ediyoruz. Farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları, edepleri yaşıyoruz. Haramlar, mekruhlar, müfsitlerden de kaçıyoruz. Bu bedene şeriatı yaşatmak oluyor. Yani zahirimizin şeriatla süslenmesi. İmam-ı Rabbani Hazretleri çok yerde söyler. İş nedir? Asıl iş zahiri şeriatın ahkamı ile süslemek, batını da Mevla'dan gayri olan şeylerden kurtarmak. Zahir dediğimiz insanın bedenidir, görüyoruz onu. Zahir, zuhur eden, ortada olan şey. Batın gizli demek. Batın gizli demek. İnsanın gizli olan yeri neresi? Ruhu. Ruh dediğimiz zaman da yine kalbi kastediyoruz. Ruhun kalbini. İnsanda iki tane kalp vardır. Biri bedenin kalbi. Bu çam kozalağı gibi oluyor, kan pompalıyor ya. Bir de o kalp ile irtibatını, keyfiyetini bilmediğimiz ama irtibatı olduğunu bildiğimiz ruhun kalbi var. Marifetullah'ın, imanın mekarru mevası ruhun kalbidir. Ve insanın bütün sıfatları Allah'ın sıfatlarından insanın ruhuna akseder ve o kalp ile bu kalp arasında, ruhun kalbi ile bedenin kalbi arasındaki irtibatla o sıfatlar bedene geçerler. İnsandaki hayat, ilim, semi'e, basar, bu diğer o 8 sıfat hepsi bu yolla gelmektedir. Dolayısıyla insanın zahiri dediğimiz zaman beden tarafı kastediliyor. Batın deyince ruh, ondan da maksat ruhun kalbi. İmanın yerleştiği yer, asıl imanın aklın olduğu yer orasıdır yani. Şimdi bu zatlar, bu Allah'ın dostları zahiri mutlak şeriat. Bunların zahiri mutlak şeriattır kesinlikle. Ne demek yani? Bunlar İslam'ı çok güzel yaşarlar demektir. Allah'ın emirlerini tutarlar, yasaklarından kaçarlar ki takvanın da tarifi budur. Allah'ın emirlerini tutmak yasaklarından kaçmaktır. Evet, bu zatlar batını mutlak tarikat. Batınları yani kalpleri demek. Batın, battaniye diyoruz ya mesela. İnsan içine girip saklanıyor böyle mesela, hani kapanıyor. Batın, karın diyorsun mesela, kapalıdır, içinde ne olduğunu bilmiyorsun. İşte batın da aynı bu Arapça bir kelime olmak üzere böyle bizim lisanımızda da kullanılıyor. Bu zatların batını yani kalpleri mutlak tarikat, tarikat üzerinedir. Şimdi tarikat, hakikat, şeriat, tarikat, hakikat, marifet diye söylenir. Tarikat da hakikat nedir? Tarikat kalbi Allah'ın gayrısı muhabbetlerden kurtarmaktır. Masivallah'tan kalbi temizlemeye tarikat denir. Kalp temizlendikten sonra Allah'ın manevi nurlarının o kalbe parlamasına hakikat deniyor. İşte o zaman yani bütün bu tarikat dediğimiz müessese de tarikat yol demek ya. Bu hangi yol? Şeriatın suretinden hakikatine giden yol demek. Yani bu tarikatı yaşadığı zaman insan, tarikat yaşamak ne demek? Tarikat aslında Mahmud Efendi Hazretlerimizin de tarifiyle şu demektir. Tarikat şeriatı dikkatli yaşamaktır. Bu nasıl hasıl oluyor? Peygamberimizin ashabına nasıl hasıl olduysa. Peygamberimizin ashabı dini nasıl yaşadılar? Peygamberimizden gördüler, öğrendiler, onun terbiyesiyle yetiştiler, onun ahlakıyla ahlaklandılar, onu örnek aldılar. لَقَدْ كَانَ يَكُنْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde güzel bir örnek vardır. Ona benzemeli, onun gibi olmalı, ona örnek almalıyız. Şimdi bu terbiye usulü, terbiye yetiştirmek demek, yani kamil Müslüman olmanın yolu bu. Allah'ın istediği gibi kul olmanın yolu nedir? Terbiye görmektir. Yani yetiştirilmek. Kim yetiştiriyor? Allah-u Teala ashabı yetiştirmek üzere Peygamberimizi gönderdi. En büyük mürşit, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de en büyük şeyh oydu yani. En güzel müritler de sahabe-i kiramdılar. Sahabe-i kiram müritlikte yani hiç kimse onlarla yarışamazdı. Tabi o zaman şeyh mürit istilahı yani terminolojisi kullanılmıyordu. Daha 150-200 sene sonra kullanılmaya başlandı. Tarikat dediğimiz şey Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyi terbiye edip yetiştirme yoludur. Peygamber vekili, varisi olan, peygamber halifesi olan Allah dostları, Rabbani alimlerin yine Müslümanları Efendimizin sahabe-i kiramı yetiştirdiği gibi yetiştirip terbiye etmesi, kamil bir Müslüman nasıl olunur bunu öğretmesine biz tarikat diyoruz. Bazıları zannediyorlar tarikat sonradan çıktı. Zinhar iftiradır. Eğer mürşitsiz İslam yaşamak, bir şeye biz yani bid'at diyeceksek mürşitsiz, şeyhsiz İslam yaşamaya bid'at dememiz lazım gelir. Demiyoruz da. Öyle lazım. Niye? Çünkü sahabe-i kiram Resulullah'ın terbiyesiyle yetiştiler. Tabi'in yani sahabe gören sonraki nesil onlar da sahabenin terbiyesiyle yetiştiler. Öyle birbirlerinden göre göre tatbik edile edile geldi bu iş. Hidayet nuru kalpten kalbe yayılır. Dolayısıyla tarikat öyle sonradan çıkma bir müessese değildir. Bu vazifeler kendisine ağır geliyor. İslam güzel yaşamak istemiyor adam. O zaman da tarikata çamur atıyor yani. Konu budur yani. Tarikatın inkar edilmesinin sebebi budur. Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddise Sırrı'nda ben duymuştum. Buyurmuşlardı ki bakıyorlar ki tarikatta erken yatacaksın, erken kalkacaksın, teheccüd kılacaksın, beş vakit namazı cemaat kılacaksın, ona beş daha katacaksın, ilim tahsil edeceksin, onunla amel edeceksin, insanlara onu tebliğ edeceksin, zikir, rabıta, murakabe ağırına gidiyor, zoruna gidiyor. Diyor ki en iyisi inkar edeyim. Tarikatı inkarın başka bir yani ikinci bir yolu ben bilmiyorum yani. Bu olmalı yani. Ağır geliyor. Ya bazıları da hani amel etmek istemiyorlar. Lafla peynir gemisi yürütmeye çalışıyorlar. Hani amel etmeksizin sadece hamasi nutuklarla mücahit olacaklar yani. Öyle değil bu işler. Eğer sen gece mücahit değilsen gündüz mücahitliğin senin hikaye oluyor yani, öyle değil. Eğer senin Mevla ile olan münasebetin, kalbinin Allah'a olan aşkı, muhabbeti, sevgisi olması gerektiği gibi değilse lafla peynir gemisi yürümez, öyle lafla Müslümanlık olmaz. Sahabe-i kiramı örnek almalı, Efendimiz'i örnek almalı. Gecesinde gündüzünde her daim Allah'a kulluk üzere Allah'ın emirlerine sıkı sıkıya sarılan, Allah'ın yasaklarından muhakkak kaçan insanlar idiler. Bize de öyle olmak yakışır, yaraşır. Allah onlara ittiba etmek nasip eyleye. Şimdi bu zatlar zahiri mutlak şeriat. Bu zatların zahiri şeriattır. Ne demek yani? Sen bunları şeriata muhalif hiçbir zaman göremezsin. Emirleri tutar, yasaklardan kaçarlar. Allah'ın her razı olduğu işi yapmaya çalışırlar. Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddise Sırrı'nın yani şeriatı yaşaması gerçekten dillere destandı yani. Sünnet-i seniye ittibası ufku kapatmıştı. Sünnete ittiba dendiğinde yeryüzünde ondan ileri bir adam tanımadık yani, bilmiyoruz yani. Allah'ın nice güzel kulları vardır amenna, ama ulemanın şehadeti bu yoldadır. Konya'da Nurettin Boyacılar hocamız öyle anlatmışlar. 80 ya da 81 tarihlerinde Riyad'da yanlış hatırlamıyorsam orada üniversite hani camia ilahiyat dinler. Orada ders veriyorlar, ders alıyorlar. Abdülfettah Buğudde çok meşhur bir İslam alimidir. Dünya tarafından tanınır, bilir. Onun hocasıdır aynı zamanda. Abdülfettah Buğudde Efendi Hazretleri demişler ki Nurettin hocamıza, Nurettin hoca demiş yani sen Mahmud Efendi'yi tanıyor musun? Tanıyorum hocam demiş. Ben demiş dünyada sünnete ittiba eden onun gibi bir adam görmedim demiş yani. Zaten iki defa ziyaretine gelmiş İstanbul'da. Bütün herkesin, bütün tanıyan alimlerin, meşayihin son derece hürmet ettiği, İslam'ı yaşamasına hayran olduğu bir zattır. Mahmud Efendi Hazretimiz Kuddise Sırruhu. Biz bir sünneti terk ettiğini bilmiyoruz. Yani hayatını yazdık mesela, o kadar emek verdik, o kadar röportajlar yaptık. Yani bir mekruh işlediğini veya bir sünnet terk ettiğini bilen yok. Tabii ki masum demiyoruz. Peygamberler masumdur ama evliya mahfuzdur. Muhammed Efendi Hazretlerimiz mahfuz evliyadandır. O kadar gayret etmiştir ki çocukluğundan beri 6 yaşında hafızlık yapmaya başlamış. Belki daha öncesinde. O yaşından beri cemaatsiz namaz kılmamış, teheccüd namazı kaçırmamış. Kudreti olduğu halde bir sünneti terk ettiğini bilmiyoruz. İmkan olacak fakat yapmayacak, öyle bir şey yok. Tabii ahir ömründe, son zamanlarında rahatsızlıklarından dolayı icamda geri geliyor, farzı yapamıyordu. Mesela namaz kılarken kıyamda durmak farzdır ama ayakta duramıyordu ki, oturuyordu. Hani o son zamanlarda acizlik, beşeriyet acizliğiyle yapamadığı şeyler, onlardan bahsetmiyoruz. O insan acizdir, aciz olduğumu yapacak bir şey yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye savaş dönüşü, yolda sahabe-i kiramı gece boyu yürütecekti. Dediler ya Resulallah, hep böyle yürüyecek miyiz? Dedi önümüze sabah namazı var, yani ya bir uyurda kalırsak. O zaman Bilal-i Habeşi radıyallahu anh dedi ki ya Resulallah, ben dedi nöbet beklerim dedi. Tamam dedi o zaman, istirahate çekildiler, savaştan geliyorlar, seferdeler, yorgunluk yani anlatılır gibi değil. Bilal radıyallahu anh nöbet beklerken devesine oturmuş, oturduğu yerde devesine yaslanmış, o da uyumuş. Güneşin sıcağıyla uyandılar, sabah namazı gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ne oldu ya Bilal? Dedi ya Resulallah, size galip olan bana da galip oldu. Yani uyumamaya çalıştım ama uyudum. O zaman kalktılar, ezan okundu, sünnet kılındı, cemaatle farza kılındı. Sabah namazının sünneti farzla beraber kaçırıldığında kaza edilen en kuvvetli sünnettir. Diğer sünnetlerin kazası istihsanen var, yani böyle hani güzeldir, yaparsan iyi olur. Ama sabah namazının sünneti bu şekilde kaza edilmesi gerekiyor. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor? Kim bir namaz hususunda uyuyakalır veya unutursa uyandığında veya hatırladığında o namazı kılsın. Onu yani unutarak yaptığı, uyuyakalarak tedbir almazsa, o zaman tedbir alırsa yani. O zaman mesul sayılmıyor. Günah olmuyor yani. Ama tedbir almazsın, gecenin yarısına kadar internete gir, telefonla oyna, televizyon seyret, sonra ben sabah namazına kalkayım, ne yapayım, uykusuzdum. Yok ya, sen mesulsün, kusura bakma. Sen mesulsün. Tedbir alacaksın. Vakti vaktine yatmalı, vakti vaktine kalkmalı. Allah bize nasip eylesin. Çok aldanıyoruz. Bu telefonlar var ya, bu akıllı telefonlar. İnsanları akılsız hale getirdi bu telefonlar. Allah onun şerrinden bizi de neslimizi de korusun, muhafaza etsin. İlmi zikri katletti yani. İlmi zikri katletti. Allah'a şerrinden sığınıyoruz. Teknolojiye elbette karşı değiliz ama dinimizi de hak ile yeksan etsin istemiyoruz yani. Allah aldananlardan etmesin bizi inşallah. Şimdi tedbirini alma, sonra kalkamadım namaza, mesulsün. Muhammed Efendi Hazretlerimiz öyle buyururdu. İslam'ın gelmesi erken yatmaya bağlıdır desek yeridir. Yani şimdi mesela yapılacak çok vazifeler var ya. Desen ki hocam bir şey söyle bize, bir şey söyle. O bir tanesini yapalım, o gerisini getirsin. Ona dikkat etmekle hepsini elde edelim. Erken yatmaktır bu. Vakti vaktine yatmalı. Efendimiz Aleyhisselam öyle buyururdu. 10'da yatmalı, 3'te kalkmalı. Saat 10 yatağa kon, saat 3 yataktan uç derdi kendisi. Tabii bir keresinde de şöyle buyurdu. 10'da yatmalı, 3'te kalkmalı. 2'de kalkan da var, 1'de kalkan da var. Var böyle pehlivanlar. Hürşit Efendi vardı. Efendimiz Aleyhisselam çok sevdiği ihvanından. Sufi Süleyman Efendi'nin müridiydi. Onlar çok riyazat yapıyorlardı. Bir gün böyle Topkapı'dan Aksaray'a böyle karda yalın ayak yürütmüş onları. Ya, riyazat yapıyorlar yani. Nefsi kahretmek için. Ağlamış, sızlamış, gece ağlaya ağlaya uyumuş yani. Ya Rabbi demiş, sana gelmek bu kadar zor mu? Rüyasında görmüş, İsmail Efendi Camii minaresinden birisi sesleniyor. Hurşit kukut bu tarafa diye uyanmış İsmail Efendi Camii'nde. Efendi Hazretleri imam o zaman. Mürşit şeyhlik yapıyor zaten. O Efendi Hazretleri'ne intisap etmiş. Efendi Hazretleri onu çok severdi mesela. Hurşit Efendi, bizim hocalarımız anlatıyor, beni 3'te kaldırın dermiş. Biz diyor, hocalarımız diyor ki başına gelirdik diyor saat 3'te, hani kaldıracağız güya. Ama tık 3 dediğinde yatağından doğrulurdu diyor. 3 deyince yataktan doğrulurdu. Yani saat kurulmuş gibi. Recep Erit hocamızın babası anlatmıştı. Yakup Hoca, Allah rahmet eylesin. Adapazarı'nda itikafta kalıyorlar camide. İtikaf esnasında diyor ben akşam şimdi yatacağım dedi. Kurdum saati. O eski ihvanlardan bir tanesi, Yakup Hoca zaten eski ihvandı ama ondan da eski dervişlerden birisi görmüş bu saat kuruyor. Ne yapıyorsun sen demiş ona sertçe. O zaman Yakup Hoca diyor ben de ona kızdım. Ne demek ne yapıyorsun? Görmüyor musun saat kuruyorum demiş yani. Teheccüde kalkacağım. Şimdi ne yapıyorsun diye sert söyleyen Derviş amcamız demiş, sonra yumuşatmış sözü. Eyvah oğlum eyvah demiş. Müminin kalbi saattir demiş yani. Şimdi Hürşit Efendi öyleydi. Saat 3 denince yatağından doğrulurdu. Bir de söylüyor beni kaldırın diye mesela. Ama o kendisi vücudu artık saat olmuş onun yani. Abdest alıyor geliyor İsmail Efendi Camii'nin mihrabına geçiyor. Düzeltiyor ki çok da fiyakalı giyermiş yani güzel giyinirmiş. Dönermiş ey melekler safa geçin Allahu Ekber seslice teheccüd kıldırırmış yani. Efendi Hazretlerimiz demiş o ona mahsustur diye. Allah alem ki hani gerçekten meleklere namaz kıldırdığı anlaşılıyor buradan. Allah-u Teala nice nazlı güzel kulları vardır. Allah şefaatlerine bizi nail eylesin. Edirne kapıda yatıyor. Efendi Hazretlerimizin hizasında biraz ileride o. Efendi baba bir tarafta kalıyor. Hürşit Efendi ileride bir yerde kalıyor. Üstünde yeşildi mezar taşı onu değiştirmiş beyaz yapmışlar. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken büyüklerdendir yani. Allah'ım şefaatine nail eylesin. Bir ayet bir hadiste emir-i maruf yaparmış o. Bir ayet bir hadiste. Ömrünü bunları anlatmakla geçirmiş. Nedir o? قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهَ وَغَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

Baksa ne dediğini bilmesin yani. Nasıl ibadet edersin? Şimdi Mahmud Efendi Hazretlerimiz gibi gerçekten manevi bir kuvvetle Allah'ın yani muvaffak kılması, koruması, güç vermesiyle yapacak olsan tamam. Efendi Hazretleri 12'de yatar, 2'de kalkardı, 1.30'da kalkardı. Yani o, onun gecelik uykusu 1.5 saat aslında. 45 dakikada işrakta uyurmuş yani. 2-2.5 saate bütün ömür geçirmiş. Ha, gençliğinde hiç uyumadığı naklediliyor. Ali Bektaş Hoca vardı, talebesi, ben kendisinden dinledim. Burada anlatmışımdır onu illaki. Dedi ki 1949-1950'de Efendi Hazretleri'nde 2 sene okudum dedi. Askerden önceki zamanlar. Daha ofta yani. 2 sene boyunca ne gece ne gündüz bir defa yatağa uzandığını görmedim dedi. 6 gün medresede kalırdı. Bir gün evine giderdi yatmaya. 150 metre aşağıda evi var. Caminin yanında ahşap bir medrese. 150-200 metre aşağıda kendi evi var. 6 gün medresede kalır, bir gün evine giderdi diyor. Bir tane derme çatma odası vardı, böyle tahtaların arasında içerisi görünürdü. Biz akşam yatak sererdik ona diyor. Sonra sabah gelirdik, hiç dokunulmamış yatağa. Toplardık diyor. 2 sene boyunca ne gece ne gündüz hiç uzandığını görmedim dedi. Bu tabi Allah'ın kuvvet vermesiyle aşkla olabilecek bir şey yani. Ondan sonra onun bir yardımcısı vardı. Mehmet Yıldız Hoca, o da köylüsü. Miço'dan, Tavşanlı'dan. Ondan dinlemiştik. Dedi ki 1964-1970 arası 6 sene hizmet ettim diyor. Günde 1.5 saat uzanırdı ama uyur muydu bilmiyorum diyor. Onun hani o 95 yıllık ömrü 10 tane adam öldürür yani. 10 tane adam öldürür nereden baksan. Eskitir adamları yani. O yaşlılığında, 70'li yaşlarında onun temposuna yetişemezdi kimseye. Hele ki emri bir maruf seferine çıktığı zaman 1 saat uyurmuş. Bir saat. Gece gündüz vaaz ediyor. Yolculuk, araba, sefer. Yukarı aşağı. O zamanın arabaları, o zamanın yollarını düşün yani. Ama bir saat uyurmuş. Hatta bir defasında gün boyu sohbet ediyor, her yerde vaaz ediyor. Gece sabaha kadar da yolculuk etmişler. Hiç yatmamışlar. 24 saati geçmiş. Yani yan üstü uzanmamışlar yani. İşrakta da sohbeti var. Sabah namazından sonra. Onunla beraber olanlar zaten onlar infilak etmişler yani. Onlar gitmiş yatmışlar, Efendi Hazretleri vaaz etmiş, sonra gelmiş, o da istirahat edecek. Onun için, kendisi için hazırlanan odada. Bilal Efendi vardı rahmetli. Keramet sahibi, evliyadan da. Efendi Hazretleri'nin çok has adamlarındandı o. Çok Allah'ın adamı, bir Allah'ın delisi bir adamdı. Bilal Efendi açmış gözünü, demiş ki ya şimdi Efendi Hazretleri yatmaz. Biliyorlar Efendi Hazretleri kendine hiç merhamet etmez. Ümmete onun kadar acıyan, merhamet eden ben bir ne alim ne şeyh inanın kitaplarda görmedim yani gerçekten. Yani görmediğim kitaplarda varsa bilmiyorum. Ulemanın, meşayihin hayatlarını okuyoruz mesela. O kadar merhametli bir adam Ebubekir Sıddık radıyallahu anh var yani. Tabi sahabeyle kimse kıyas edilmez, bunu burada söylerim yanlış anlaşılmasın. Şimdi diyor ki ya uyumazsa? Kalkmış gelmiş Efendi Hazretleri'nin yanına. Bilal Efendi bakmış ki Efendi Hazretleri tesbih çekiyor. Demiş ona ki Efendi Hazretleri istirahat et, ne olur sen, bizim sana ihtiyacımız var. Hani istirahat etmelisin demiş yani. Efendi Hazretleri tesbih çekiyor. Nazlı şimdi Bilal Efendi, Allah'ın delisi, almış elinden tesbihi. Hayır demiş ya, yatacaksın demiş yani. Çıktım gittim diyor. Ondan sonra biraz sonra dedim ki yahu tesbih aldık ama murakabe yapıyor olabilir. Bakalım istirahati geçsin. Bir daha gelmiş bakmış Efendi Hazretleri murakabe. Murakabe tefekkürdür yani. Tefekkürü saatin hayru min ibadeti 60 sene veya bu böyle rivayetler var. Hani bir aylık ibadetten, bir günlük ibadetten, 60 yıllık ibadetten bir anlık tefekkür daha kıymetlidir gibi rivayetler var. Tefekkür büyük iş. Kur'an'da geçiyor. Ve tefekkürünü fi halki semavati vel ardı var ya mesela. Şimdi murakabe ediyor. Yani yatmamış. 24 saatten fazla uyumamış, yolda bu kadar vaazlar etmiş, yorulmuş, gece yolculuğu yapmış, buna rağmen hala yatmıyor. Bu sefer Bilal Efendi kızmış, çıkarmış kendi tesbihini de ikisini birden al demiş Efendi Hazretleri, ikisini de çek madem öyle yatmıyorsun. Gitmiş odasına demiş ya böyle dedik ama yapar mı yapar, bir daha dönmüş gelmiş bakmış Efendi Hazretleri iki tesbih de çekiyor. O zaman demiş Efendi Hazretleri ne olur demiş, biraz istirahat et demiş ya. Efendi Hazretleri buyurmuş ki, Bilal demiş, ben bu işin aşığıyım, ben zikretmezsem deliririm demiş yani. Ben zikretmezsem deliririm. 24 saati zikirdi onun. Hiç gafleti yoktu. Bir gün böyle odasındayız. Bunları tekrar tekrar anlatıyoruz. Zaten mevzumuz ondan bahsetmek. Odasındayız. Yani bu dediğim ne kadar? 30 sene var rahat. Biraz daha fazladır. Tabii millet var huzurunda.
Ben de böyle sol taraf.

0: tarafındayım. Talebeyim belki o zamanlar. Şimdi tabii dert dinliyor insanlardan. Ona nasihat ediyor, ona bir fetva veriyor, onu irşad ediyor, onu yönlendiriyor. Bir sürü işi var yani. İnsanlar dedi, yani şeyhlik kolay bir mevzu değil. Şeyhlik insanların eziyetine tahammül, sıkıntılarını, dertlerini çekmek demektir. Peygamberimizin yaptığı gibi yani. Bana ne diyemezsin. Sahabe-i kiramdan bir tanesi kavmi onu elçi olarak göndermişler. Demişler ki git bakalım bu Medine'deki zat gerçekten peygamber midir yoksa saltanat peşinde koşan bir adam mıdır? Ona göre sen git rapor et bize, biz de ona göre iman edeceksek edelim, etmeyeceksek gitmeyelim. Gelmiş mesela, ilk girmiş meclise, herkes yerde oturuyor. Şaşalı hiçbir şey yok. Öyle hurma kütüklerinden direkler, dallarından çatı, yerde oturuyor herkes. Gelmiş hani, eyyikum hanginiz Muhammed demiş yani, düşün. Peygamberimiz bir devlet başkanı, insanlığın ve cinlerin peygamberi, ashabın arasında oturuyor. İlk baktığın zaman ayrıcalıklı bir durumu yok. Ortada oturuyor yani. Hanginiz Muhammed? Arkadan birileri demiş ki şu Ar-Raculul Ebyal, şu beyaz adam var ya demiş, teni böyle Efendimizin buğday rengiydi. Parlıyor nurdan tabii ki. Şu zat demiş yani. Baktım diyor o sahabi, ashabıyla beraber yerde oturuyor. Şimdi biz bir tahta kuruluyoruz, ne bileyim hani biz hocayız veyahut da diyelim bilmem derneğin başkanı, vakfın başkanı, belediye başkanı, şunun başkanı, bunun bilmem nesi, onların böyle özel koltukları, tahtları var. Kainatın efendisi yere oturuyor. Kainatın efendisi yere oturuyor. Diyor ki o sahabi, Dımam-ı bin Se'aleme radıyallahu anh olsa gerek. Diyor ki baktım ki ashabıyla beraber yere oturuyor. İçimden dedim ki vallahi bu saltanat değil. Hani dediler ya ona, saltanat peşinde koşan bir adam mıdır yoksa gerçekten nübüvvet, peygamber ehli midir? Peygamberlik ehli midir? Ben onu görünce dedim bu saltanat değil, böyle saltanat mı olur? Sonra işte konuştuktan sonra evine davet etti beni diyor. Tam eve giriyorduk, yaşlı bir nene gelmiş Efendimiz'e soru sormuş. Uzun bir müddet onu dinledi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Derdini dinliyor, derdine çare olacak. İşte şeyhlerin yaptığı bu. Ümmetin derdiyle dertlenmek. Her türlü. Ben onu görünce dedim ki içimden diyor vallahi bu saltanat diyor. Böyle saltanat mı olur? Böyle sultan mı olur bu kadar milletin derdini dinleyecek? Ayakta bekliyor. Ne anlatıyor? Ayakta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın efendisi sultanı orada bekliyor. Bu gönüllerin sultanı. Ha, saltanatı var mıydı? Vardı evet, devlet başkanıydı ama bildiğimiz sultanlardan değildi o. Efendim bunu görünce bu demek nübüvvet dedim diyor. Yani, bu saltanat diyor. Evine girdi, evde bir şey yok. Bir oturacak yastık, şilte bir şey var dedi. Ben de misafir olduğum için onu bana verdi, kendi toprağa oturdu. Dedim ki vallahi bu saltanat değil, bu peygamberlik dedim diyor yani. Şimdi bir yaşlı kadın uzun müddet Efendimiz'i ayakta dikiyor. Niye? Derdi de dertlenecek. Bir kız çocuğu, küçücük bir kız çocuğu elinden tutsa Peygamberimizin Medine sokaklarını gezdirirdi ona diyor. Ve o onun elini bırakmadıkça Efendimiz onun elini bırakmazdı. He? Sultan öyle mi? Gönüllerin sultanı. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Mahmud Efendi Hazretleri de öyleydi. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Çünkü örnek o. Peygamberimiz örnek. Onun gibi olduktan sonra adamsın yani. Ona benzemeye çalışmayan adam değildir ki. Allah onu örnek kul olarak göndermiş. Ben kulu böyle istiyorum demiş Allahu Teala. Efendimiz o yüzden örnek yapıyor. Kulluğu ona Allah öğretiyor. Eddebeni Rabbi fe ahsene teedibi. Rabbim beni edeplendirdi. Bana edebi o öğretti diyor. Bir kul nasıl olması gerekiyor onu Allah bana öğretti diyor. Ne olacak peki? Bana uyacaksınız. Siz de Allah'ın istediği gibi kul olacaksınız ki Allah sevsin sizi yani. Allah'a, Efendimiz öyle derdi bu ayetten mülhem olarak, Allah'a sevilmenin yolu Resulullah'a ittiba etmektir. Ne kadar Resulullah'a benziyorsan o kadar Allah seni seviyor demektir. Efendimiz öyle buyururdu yine o ayeti mana verdikten sonra. Allahu Teala bu kainatta sadece Resulullah'ı seviyor. Bir de kimde onun nişanelerinden varsa onu da o kadar seviyor. Yani Resulullah'a ne kadar benziyorsan. Peki Peygamberimize ne cihetinden benziyor? Nasıl benzeyeceğiz ona? İmam-ı Rabbani şehit buyurur. Şeş cihetten, altı cihetten. Kavlen ve fiilen, amelen, i'tikaden, zahiren ve batınen. Mütedahilleri bunlar. Kavlen, sözün ona benzeyecek. Onun gibi konuşacaksın. Doğru konuşacaksın, güzel konuşacaksın. Usulü ondan alacaksın. Fiilen, yaptığın iş onun gibi olacak. Doğru düzgün iş yapacaksın yani. Amelen, amelin, ibadetin ona benzeyecek. Ve itikaden, onun gibi iman edeceksin. Zahiren, Zahirin, bedenin ona benzeyecek. Bu şeriatı taslamam, yaşamak anlamına geliyor. Batinen, yani kalbin de onun kalbine benzeyecek. Onun kalbinde Allah'ın aşkının, muhabbetinden başka bir şey var mıydı? Yoktu. Senin kalbin de öyle olacak. Yani ona çalışacaksın. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّهُ Bir şeyin tamamını elde edemezsen tamamını terk etmeyeceksin. Zikir, rabıta, murakabeyle bu kalbi temizlemek lazım. Allah'ımızın nazargahı kalptir. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى كُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Hadis-i Şerif'tir. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Allah suretlerinize bakmaz. Ne demek yani suretlerinize bakmaz? Yakışıklı mısın, değil misin? Güzel misin, değil misin? Allah ona bakmaz. Yoksa surete bakıyor. Sakalın var mı bakıyor, sarığın var mı bakıyor, şalvarın cübbene, yani İslam kıyafetin var mı yok mu ona bakıyor, çarşafın var mı ona bakıyor. Ya zahir, yani suretine bakmıyor demek bu anlamda değil, çünkü bunlar Allah'ın emirleridir. Kafire benzemek İslam'da yasaktır arkadaş. Ayetler bunu söyler, hadisler bunu söyler ama ahir zamanın Müslümanına bunu gel anlat. Gel anlat yani 100-150 senedir gavurlara benzemek furyası aldı gidiyor. Biz Müslümana Müslüman gibi görünmeyi anlatamıyoruz ya. Basit zannediyor, kolay zannediyor. Sahih Müslim'de geçer. Abdullah bin Amr bin el-As radıyallahu anh diyor ki Ra'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyye sevbeyni muasfarayn. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün üzerimde aspurla boyanmış iki elbise gördü. İzarrida, alt üst elbise gördü. Fekale ve buyurdu ki inne hâzihi min siyâbil küffâri felâ telbesha. Ya Abdullah, ey Abdullah, bu kafirlerin elbisesindendir, giyme bunu dedi. Ona dedi, hepimize söyledi. İslam dini küfre, şirke, muhalefet üzerine yani kurulu. Dolayısıyla kafirlere benzemeyeceğiz. Allah bizi Habibine benzetsin. Erkeklerimizi Resulullah'a, kadınlarımızı da Ümmühatül Müminin Ayşe, Hatice, Fatıma validelerimize benzetsin inşallah. Evet, bu zatların zahiri mutlak şeriat. Dıştan baktın mı İslam'ı yaşamaktan başka bir şey göremezsin. Bunların batını mutlak hakikat, bunların batınları hakikat üzeredir, tarikat üzeredir. Yani masivadan kurtulmuş, Allah'ın nurları parlamış onlara. Muhakkak sırları mutlak hakikat, onların sırrı hakikat üzeredir. İslam hakikat üzere yaşıyorlar. Beşerdir zahiri, batın hakikat. Dışarıdan baktığın zaman zahiri beşer, senin benim gibi insandır. Ama batınına bakarsan Allah'ın aşk ve muhabbetinden, onun nurlarından, tecellilerinden başka bir şey onun kalbinde yoktur. Allah bizim zahirimizi de batınımızı da onlara benzesin inşallah. Hakikat ehli bul, hakka gidelim, cemali ba kemale seyredelim. Bir 15 dakikamız var. Şimdi bu Efendimizin hayatını anlatan kitap, emeklerimiz oldu, Allah'a şükürler olsun, Mevlam rızasına muvaffak eylesin. Burada emri bil maruf meselesine geldik. Emri bil maruf nehyi anil münker. Nedir bu? Kur'an'da geçen bir ifadedir. Ya'murune bil marufi ve yenhevune anil münkeri. Müminlerden bahsederken onlar iyiliği emrederler, kötülükten nehyederler. Şimdi emir ve nehi ifadeleri, tabi iyiliği emrederler, her gördüklerine bunu yapacaksın, yapmayacaksın derler gibi değil. Yani bu iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek ifadesi Arapçadan alınarak söyleniyor. Türkçedeki emretmekle aynı manada değil. Çünkü Türkçede emretmek amir olan bir adamın yetkileri çerçevesinde memur olan, altında olan bir adama emretmesi diye anlaşılıyor. Arapçada emir lafzı kullanılır. Kim kime o sigayı, kalıbı kullandı? Mesela yap. Bunu bu emir kipi diyorlar ya, emir kalıbı bu şimdi. Bu emir kalıbını kim kime kullanıyorsa ona göre mana alıyor. Mesela yüksek rütbedeki olan aşağıdaki rütbedekine bu kalıbı kullanırsa bizim Türkçe'de anladığımız emir manasındadır. Emrediyor. Yapmazsan suçlusun anlamında. Kendisiyle denk olan, seviyesi aynı olan kimseye bu kalıbı, emir kalıbını kullanıyorsa ona rica deniyor. İltimas yani. Eğer rütbe aşağıda, öteki yukarıdaysa ve ona emir sigası kullanılıyorsa ona dua deniyor. Mesela biz Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Kur'an'da da geçer. Allahümme gıfirli. Ya Rabbi beni affet. İğfir, emir sigası. Affet. Biz kul olarak Allah'a emir ediyoruz öyle mi? Haşa, hayır. Arapçada emir sigası bu noktada manası duadır. Anı bu maktın, bu mana, buradaki mana duadır. Kur'an'da hep böyle geçer yani. Şimdi bu İncil'i bilmeyen adam ne zanneder? Aa, kul Allah'a emrediyor zanneder. Ha, öyle bir şey yok. Şimdi emri bil maruf demek. İyiliği en maruf, maruf tanınan, bilinen, İslam'ın bildiği şey. Ne demek yani? Güzel olarak bildiği şey. Yapılması gerekir olarak bildiği şeye maruf deniyor. Münker, tanınmayan, şeriatın, İslam'ın tanımadığı, yapılmaması gereken şey demek. Şimdi emri bil maruf, el emru bil marufi, iyiliği emretmek demek, iyiliği nasihat etmek demektir. Ama eğer rütbe sahibiysen, devlet başkanısın, emniyet amirisin, valisin, kadısın, o zaman sen bunu emrediyorsun. Allah'ın verdiği yetkiyle ne yapıyorsun? Emredebiliyorsun. Ama değilsen, alimsin veyahut da avam nas'tan bir Müslümansın. Senin vazifen nedir? Müslümanlara iyiliği emretmek, yani tavsiye etmek, nasihat etmek demektir. Alel itlak kullanıldığında emri bil maruf, nehyanil münker, iyiliği nasihat etmek, kötülükten insanları elinden geldiği kadar uzaklaştırmaya çalışmak demektir. Bu kadarını da beyan etmiş olalım inşallah. Şimdi emri bil maruf, nehyanil münker, dini mubini İslam'ın temellerinden bir temeldir. Olmazsa olmazlarından bir şeydir bu. Kur'an-ı Azimuşşan'da bu ümmet, hani kuntum hayra ümmetin uhricet linnas, siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz deniyor Ali İmran suresinde. Sonra sebebi söyleniyor. Niye en hayırlı ümmet oluyorsunuz? Çünkü te'murune bil ma'rufi ve tenhevan münker. Siz iyiliği emreder, kötülükten niye edersiniz? Yani İslam'da asla bana necilik yok. Bana ne yaparsa yapsın. Müslümanlık öyle bir şey değil. Bazen şimdi mesela insanlar öyle diyor. Bize karışma. Sen kim oluyorsun da bana söylüyorsun. Ha, sen Müslüman değilsen ya da İslam'dan bir şey bilmiyorsan bu tavrına lillahi teala fatiha çekelim ona. Yoksa Müslüman bunu demez yani. Müslümanın vazifesi yanlış gördüğünde müdahale etmektir. Ne demek müdahale? Durumuna göre. Hani emniyet müdürü, vali, kaymakam gibi bir adamsa kötülüğe müsaade etmemesi gerekiyor. Ama yok, avam nas'tan veya alimdir, ilim ehlidir, onunki nasihat etmektir. Envar o, müdahale böyle olacak. Bazı şimdiki insanlar hani Avrupa'dan gelen bir akım bu şimdi, ne? Ferdiyetçilik. İnsanlar kendi etraflarına şey kuruyorlar. Böyle çelikten, demirden duvarlar kuruyorlar. Kimse bana dokunamaz. Yani nefisler ilahlaştırılmış, kimse de nasihat almayacak. Mesela öyle bir tanesi, hele ki kadınlara çok gaz veriyorlar bu noktada. Kimse size ne yapmanız gerektiğini söyleyemez. Söylememesi lazım, müsaade etmeyin. Yani Firavun gibi kibirli olun demek bu şimdi. Yani yanlış da yapsan kimse sana yanlışını söylemeyecek. İnnemel mu'minune ihvetun, Müslümanlar kardeştir arkadaş. Kardeş kardeşin zararına razı olamaz. Müslümansa Müslümana söyler. Ha, gavura bir şey. Gavura da İslam tebliğ ediyoruz yani. Alır alır, almayan almaz. Niye? Biz gavurun da Allah'ın huzuruna gidip de mahcup olmasını istemeyiz. Müslüman olsun, kurtulsun istiyoruz yani. Bu İslam'ın temellerinden bir temeldir. Efendi Hazretlerimiz Alaeddin Efendi babamızdan onu naklederdi. Dini mübini İslam'ın devam ve bekası, emri bil marufun devam ve bekasına bağlıdır. Dini mubini İslam'ın inkırazı, yıkılıp yok olması emri bil maruf, nehyi anil münkerin inkırazına bağlıdır. Yani emri bil maruf terk edilirse, nehyi anil münker terk edilirse İslam yıkılır. Müslümanlar yıkılır, Müslümanlık yıkılır. Allah muhafaza. Bu bir vazifedir. Bu bizim vazifemiz. Söyleriz. Alan alır, almayan almaz. Alan alır, almayan almaz. Biz yani tebliğ etmekle mükellefiz. Yoksa hidayeti yaratmak o Allah'ın elindedir. İnsan kendi iradesini hakka kullandıktan sonra Allah onda hidayeti yaratacaktır bi iznillahi teala. Ama yok, kendi iradesini kullanmayacak. Sapıklıkta, dalalette kalacak. Ona yapacak bir şey yok. Bizim elimizden gelen anlatmaktır yani. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Men ra'a minkum münkeran felyughayyirhu bi yedihi. Sizden her kim bir münker görürse, yani kötü bir iş görürse, Allah'ın yasakladığı bir işin işlendiğini görürse fel yugayyirhu bi yedihi, onu eliyle değiştirsin. Bu hitap kimedir? İşte yetki sahiplerinedir. Sen İslam yurdunda Allah'a isyan edilmesine müsaade etmeyeceksin. Halifesin, padişahsın, emirsin, kadısın, kaymakamsın. Sen diyeceksin kardeşim, burası Allah'ın yurdudur. Burada Allah'ın istemediği işler yapılmaz. Allah neye ne kadar müsaade ediyorsa ona o kadar müsaade edersin. Hadis-i şerifin devamı. Ve men lem yestata. Kimin gücü yetmezse, yetki sahibi değil, etki sahibi değil, kötülüğü yetkisiyle uzaklaştıramıyorsa febilisani, o zaman diliyle olayı değiştirsin. Ne demek yani? Yanlış iş gördüğü zaman yetki sahibi değil, sen de vatandaşsın, o da vatandaş yani. Rica edeceksin, yalvaracaksın, yapmayın, etmeyin, eylemeyin, ne olur. Biz çok mesela Mahmud Efendi Hazretlerimizin tavsiyesiyle giderdik mesela. İçki satılan yerlere gireriz, ne bileyim kahvelere giriyoruz, içki sofralarına oturuyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz tabii ki. Ama nedir? Emri bil maruf yapmaya çalışıyoruz. Burada şimdi emri bil maruf, yani iyiliği emretmek, kötülüğü nehyetmek, burada asıl olan nedir? Asıl olan merhamettir. Ben kendimi kurtardım, gel seni de kurtarayım. Tavır buysa sen zaten batmışsın yani. Sen kendin mesela içki sofrasında adam içki içiyor. Günah bu şimdi. Onun işine kızarız. Efendi Hazretleri öyle derdi. Müslümana kızmayacağız derdi. Onun yaptığı işe kızacağız ama Müslüman o bizim derdi yani. Onu kaybetmek yok. Onu kaybetmeyeceksin. Dolayısıyla onun yaptığı işe kızarsın ama Müslüman mı? Müslüman. Senin kardeşin o. Kazanmaya çalışacaksın. Tavır çok önemlidir. İnsanları nefret ettirmemelidir. Yessiru ve la tuassiru, beşiru ve la tunaffiru. Yani kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Birisi geldi Arabilerden, Arap Bedevi yani. Bedevi demek yani sahrada yaşıyor, yani şehir yol yordamı o kadar bilmiyor yani. Gelmiş Efendimizin mescidinde küçük abdesti idrarı gelmiş, mescidin bir tarafına devletmiş. Tabii namaz kılınan yere idrar edilince sahabe-i kiram hemen kalkmışlar yakalamaya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'uhu, bırakın onu dedi ya. Sen adamı grip alacaklar, ne yapıyorsun sen falan filan bağırmaya başlayınca millet, bırakın dedi Peygamberimiz. Ve heriku ala bevlihi seclen min ma'in ve zenube min ma. Onu dedi bevlettiği yere dedi bir kova su dökün, orası temiz olur dedi. İnnemâ bu'istum müyessirîn ve lem tub'asû mu'assirîn. Siz kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz, zorlaştırıcı değil. Bak mescide idrar yapan zata müdahaleyi öğretiyor onlara. Öyle yapmayacaksınız diyor. Kalbini kıracaksınız. Yapmayın. Bilmiyor. Şimdi sahrada yetişmiş adam gelmiş ilk defa mescide girmiş. Bilmiyor. Bir köşeye burada yapayım dedi yani. Onun hani bilgisi, irfanı bu kadar. Öğrenecek yani. Sen öğreteceksin ona. Güzel öğreteceksin. Kalp kırmayacaksın. Allah yardım etsin bize. Mevlam güzel anlamak, güzel anlatmak nasip eylesin. İşte emri bil maruf dediğimiz, tebliğ diyoruz buna daha kestirme bir ifadeyle. Tebliğin aslı nedir? Allah'ın kullarına merhamet etmektir. İrhamu men fil ardı, yerhamkum men fis sema. Yeryüzünde olana merhamet edin. Rahmeti semada olan Allah da size rahmet etsin. İnnemâ yerhamullahu min ibadir ruhama. Allah kullarından acıyanlara acır. Merhamet edenlere merhamet eder. Errahimûne yerhamuhumur rahmanu. Merhametli olan insanlara Rahman olan Allah da merhamet eder. Allah bizi o kullarından eylesin. İnşallah önümüzdeki hafta Allah'ım nasip ederse Mahmud Efendi Hazretlerimizin tebliğ ile alakalı hem sözleri hem neler yaptığı, ne kadar dertlendiği, bu konuda faaliyetleri, hizmetleri ile alakalı bahsi görmeye, işitmeye, anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Mevla Teala Celle Celaluhu hayırlarla bizleri yaşatsın inşallah. Tarafına da bizi imanla, İslamla alsın. Mevlam bütün ümmeti Muhammed'e medet-ü inayet eylesin. Bütün mazlum Müslümanları halas eylesin. Gazze başta olmak üzere bütün mazlum Müslümanları kurtarsın. Mevlam mansuru muzaffer eylesin. O mel'unları, o kafirleri mağlub ve perişan, rezil eylesin. Allah ümmeti Muhammed'e birlik, dirlik nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı sona erdi. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
2: Şimdi reklamlar.
3: Arnavutköy'de, İstanbul'da büyük bir aş evimiz inşası sürüyor. Sene sonuna açılışı yapılacak inşallah. 30 bin kişilik sıcak yemek üretimi yapılacak inşallah. çorba pişirme makinaları, pilav pişirme makinaları, büyük tencereler, büyük ocaklar, soğuk hava depoları, birçok mutfak ekipmanları gerekiyor. Bir hisse 10.000 TL olsa 10 milyon TL'lik bir yardıma ihtiyaç var. Bu da tamamlanınca sene sonunda tam da Eylül'de inşallah Ekim'de medreseler açılıyor. Hepsine yemekler ulaşacak inşallahurrahman. İmkanı olmayanlar ASEV'i yazıp 7253'e bir SMS gönderip hadi bismillah Resulullah'ın ruhuna hediye edelim inşallah. Onun ümmeti talebeleri yemek yiyecek inşallah. ASEV'i yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirler.
1: 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr. Geleceğin güçlü, ahlaki ve şuurlu nesilleri Özleri Koleji'nde yetişiyor. Akademik başarıyla birlikte değerler eğitimini bir arada sunuyoruz. Öğrencilerimizi bilgiyle donatıyor, karakterle şekillendiriyoruz. Alanında uzman, fedakar öğretmen kadromuzla ana sınıfından liseye kadar özgün eğitim programlarımızla yanınızdayız. Ortaokul ve lisede kız ve erkek öğrencilerimize ayrı sınıflarda eğitim veriyoruz. Özleri Koleji, akademide başarılı, milli ve manevi değerlere bağlı bireyler yetiştiriyoruz. Başakşehir kampüsümüzden İstanbul Avrupa yakasının tüm ilçelerine servis imkanımız vardır. Detaylı bilgi için 0537 727 1198 özverikoleji.com.
2: Bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç. Ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu, sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
4: Değerli kardeşlerim, 2026 yılı Afrika, Somali'deyiz. Sizlerden gelen adak, akika ve şükür kurbanlarını bu görmüş olduğunuz pazarlarda özenle seçiyoruz. Daha sonra kesim alanlarına götürerek kesimlerini gerçekleştiriyoruz ve civarda bulunan savaş mağduru ailelere ikramlarda bulunuyoruz. Sizler de Sultan Derneği'ne kurban bağışında bulunmak isterseniz bizlere WhatsApp hattımızdan veya sultandern.org internet sitemiz üzerinden bağışlarda bulunabilirsiniz. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İrtibat numaralarımız 0216 420 67 67 0506 133 06 17 sultandern.org. Suriye, derin bir iç savaşın ardından yıllar sonra yeniden ayağa kalkıyor. Haydar, İdlib'de bulunan Cübbeli Ahmet Hoca yetim okullarıyla 2022'den beri 4 yıldır bu mücadeleye en anlamlı desteği veriyor. İki ayrı okulda tam 560 yetim öğrenci fenni ve dini eğitimlerle geleceğe güvenle hazırlanıyor. Ümmetin emaneti olan yetim yavrularımız hem Türkçe ile birlikte yabancı diller öğreniyor hem de terzilikten robotik kodlamaya kadar mesleki beceriler kazanıyor. Siz de bir yetimin yarınlarına dokunabilirsiniz. Yetim yazıp 7253'e SMS göndererek 100 TL bağışlayabilirsiniz. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi Ork.tr.
5: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevi'nde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Haydar olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, org.tr.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Müceddidiye umresine davetlisiniz. 0212-912-0020 yesevitur.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, İlmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
10: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212-923-0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
11: Merakla beklenen kitap çıktı.
3: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağuska yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun, okuyun, okuyun. Sonra da amel edin.
11: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216-479-7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Bir kurban, binlerce tebessüm. Haydar, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Haydar Yesevi aşevlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt
12: içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
13: Reklamları dinlediniz.
14: Hasretle beklediğiniz Tarih ve İnsan yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu hafta 3. Plevne Zaferi'nin yıl dönümünde kısıtlı imkanlarla cihan ordularına kök söktüren dev bir askeri deha ve unutulmaz bir savunma destanı konuşuluyor. Gazi Osman Paşa'yı Plevne'de dünya askeri tarihine geçiren strateji neydi? Rus ve Roman ordularının dalga dalga saldırdığı o 11 Eylül günü siperlerde neler yaşandı? Avrupalı generallerin bile hayranlık duyduğu Plevne savunması harp tarihini nasıl değiştirdi? Ve kılıcını teslim etmeyen bir komutanın şahsiyeti hafızalara nasıl kazındı? Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil anlatıyor, Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın yetişmesi, mücadeleleri ve tarihi şahsiyeti tüm detaylarıyla gün yüzüne çıkıyor. Tarih ve İnsan, Salı akşamı saat 21'de canlı yayınla Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.

Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde şöyle buyuracak: "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." O, "Ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdu." Allah Teala, "Ey Ademoğlu, acıktım da beni doyurmadın." Ademoğlu, "Seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi, sen de vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, onu benim yanımda bulurdun." Allah Teala tekrar, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." Allah Teala, "Bilmiyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, onu yanımda bulurdun.

0: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
1: Mahmut Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
2: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem manada Sultan Selim'e bizim tarafa gel dedi. Biz de şimdi pasaportla gidiyoruz. Bugün aynı durumun olmaması hep ulemanın ve hocaların fesatlığından. Siz o kadar büyük insansınız ki devlet başkanı sizin talebenizdir. Nasıl ki Fatih Sultan Hazretleri Molla Hüsrev'in talebesiydi, işte öyle. Bugün Türkiye'nin en çok muhtaç olduğu şey fıkıh alimidir. Bana göre bir hoca dünya dolusu insandan daha hayırlıdır, kıymetlidir. İmam-ı Rabbani Kuddise Sirruhu olmasa neredeyse kaybedeceğiz sünnetleri. Hoca olmadıktan sonra dinini, şeriatını bilmedikten sonra bütün dünyanın kürsüleri senin olsa ne fayda? Cahillere uyma, alimlerden ayrılma. Şu Boğaz Köprüsü'nü yaptırmaya bir mimar yeter, diğerleri işçi. Peki niye herkes çocuğunu mimar yapayım diye uğraşıyor? Bir çiçeğin açmasıyla bahar gelmez. Çiçeklerin hepsinin açması gerek. Bu dava içinde, bu İslam içinde bir hoca yetmez. Deniz kumlarının taneleri kadar hoca lazım. Rabbimiz bizi bizden iyi biliyor. Bu insan ne kadar nankör. Rabbinin kıymetini bilmiyor. Ayı yarattı. Yıldızları yarattı. Elektriği icat eden Edison'u da o yarattı. Bütün masraflar Mevla Teala'ya ait. Ama bütün hizmetler şeytana yapılıyor. Bunları seveceğine, bunları ihsan edeni sev.
1: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.

0: Sizin en hayırlınız olmadığım halde üzerinize idareci kılındım. Bu görevi yerine getirirken iyi hareket edersem bana yardım edin. Kötü işler yaparsam beni doğrultun. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Bana yanlışlarımı gösterenden Cenab-ı Hak razı olsun. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çok söyleyen hakimdense çok iş gören amire ihtiyacımız vardır. Hazreti Osman radıyallahu anh. Dikkat edin, haktan yararlanmayan batıldan zarar görür. Doğru yoldan nasibini almayan da sapıklığa düşmeye mahkumdur. Hazreti Ali radıyallahu anh.
1: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan başlıyor.
2: Lalegül FM Lalegül TV ortak yayını başlıyor.

0: Selamünaleyküm Lale Gül TV'den ve Lale Gül FM'den tüm izleyen ve dinleyen dostlarımıza, kıymetli izleyiciler, hasretle beklediğiniz efendim Tarih ve İnsan elhamdülillah canlı yayında sizlerle birlikte bu akşam. Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraberiz. Uzun haftalardan sonra hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa Bey.
0: Ve yeni yerimizdeyiz artık.
1: Elhamdülillah.
0: Elhamdülillah. İnşallah burada da yine bir sezon boyu hocam Tarih ve İnsan programında tarihi anekdotları, olayları İnşallah. Sizlerden dinleyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Masamızı yeni yaptırdık. Dedim sağlam olsun.
1: Sağlam mı?
0: Dedim Şimşirgil hocam masaya vurur dedim. Yani ya hafif malzemeden yapalım abi, taşıması kaldırması kolay olsun dediler. Ya, olmaz ya, dedim.
1: Olmaz. Çok iyi.
0: Olur mu ya öyle şey dedim.
1: Yani bunlar çok sağlam.
0: Vurunca bunda ama öbürü gibi çok ses çıkartmıyor bu. Çıkartır, kapı tıklaması gibi oluyor.
1: Ha, hadi.
0: O yüzden ha, vurdun muydu şu İyi vurmanız lazım yani hocam.
1: Mustafa Bey hayırlı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Ben gerçekten yani fevkalade bir bölüme girmiş olduk.
0: Evet elhamdülillah.
1: Son derece güzel olmuş.
0: Kıymetli başkanımız İlyas Şişik öncülüğünde evet. Bütün bu çabalar,
1: İlyas
0: çalışmalar.
1: İlyas abiye teşekkürlerimi sunuyorum burada. Vallahi çok güzel olmuş. Hiçbir şeyden sakınmamışlar. Evet. Gayet güzel. Evet, tebrik hocam. Ediyorum. İnşallah hayırlı hizmetlere vesile
0: i̇nşallah,
1: olur.
0: İnşallah, inşallah. Yani önümüzdeki hedeflerimiz büyük. Şimdi evet. Biz Lale Gül'ü tabii daha böyle bir HD formatında yayınlayalım. İzleyicilerimizin karşısına böyle pırıl pırıl çıkalım istiyoruz. Efendim başka platformlara da girelim istiyoruz. Yani yayının ulaştırılabileceği her yerde Lale Gül ekranının açık olabilmesi için.
1: Evet, olması lazım.
0: Evet hocam,
1: yani çabalıyoruz. Yani artık Lale Gül öyle, geçen üzüldüm tabii. İzliyordum hocam, şimdi izleyemiyorum falan dedi.
0: Evet.
1: Bir defa böyle bir çok seviliyor, insanlar Hı-hı. tarafından takip ediliyor. Bunu duyuyorum. Bazen de hani bunu bizim daha büyük kitlelere, daha geniş çevrelere, dünyaya evet. yaymamız lazım.
0: Yani bir frekans değişikliği yaşandı TürkSat evet. tarafından. Tabii bütün TV kanallarının frekanslarında bir değişiklik oldu. Biz de hem internet sitemizde yayınlıyoruz, hem sosyal medya hesaplarımızda yayınlıyoruz. Yani Lale Gül TV'yi bulamayan kıymetli kardeşlerimiz antenlerini, o çanak antenleri vesaire receiver'larına hem o yeni frekansı girmeleri lazım evet. hocam. Hem de anteni de ona göre ayarlamaları lazım. İnşallah ilerleyen zamanda bu dediğim çalışmaları yapabilirsek. Tabii bunların her biri birer maliyet oluyor. Evet. Yayıncılık kolay bir iş değil.
1: Doğru.
0: Elhamdülillah Lale Gül Vakfımız var. Lale Gül TV ve Lale Gül FM. Bir Lale Gül Vakfı kuruluşudur efendim. Lale Gül Vakfı'na yapacağınız her türlü destek bizim yayınlarımızın milyonlara ulaşmasına inşallah imkan sağlayacak. Bu hatırlatmayı da yeri gelmişken yapalım dedik hocam. Şimdi hakikaten özlemişiz hocam ya sizin
1: evet,
0: program
1: evet,
0: yapmayı. Güler yüzünüzü de özlemişiz.
1: Yani
0: mesajları bekliyoruz o zaman kıymetli
1: evet,
0: izleyicilerimizden.
1: Mesajları bekliyoruz.
0: 0549-693-8282 efendim. Bu numaraya WhatsApp'tan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Şimdi biz uzunca bir aradan sonra dedik ki ne konuşalım? Biraz bu sene böyle önden gidelim istiyoruz hocamla.
1: Evet.
0: Önceden belirleyelim konularımızı diye. Bu hafta da aslında Plevne muharebelerinin seneyi devriyesi. Evet. Aslında 3 tane değil mi hocam
1: üç
0: Plevne
1: tane.
0: Muharebesi?
1: 3 tane.
0: Bu 3 savaşın hani bir yıl dönümü. Bu minvalde bizde Gazi Osman Paşa'yı, şanlı komutan Gazi Osman Paşa'yı bir konuşalım. Plevne Muharebesi'ni konuşalım istedik. Hatta bir konu daha ekleyelim dedik. Hocam tarihi dizilere vurdukça yeni bir tarihi dizi daha peyda oluyor. Yani ben anlamadım bu işi. Herhalde hocam kostümler, platformları falan yapınca zayi olmasın, israf olmasın diye hemen yerine başka bir tarih programını daha koyuyorlar yani.
1: O da var. Tabii 10 yılı geçti.
0: Evet.
1: Muhteşem yüzyıl başlayalı. Bizim şanlı bir tarihimiz var Mustafa Hı-hı. Bey. Yani gerçekten muazzam bir tarihimiz var ve konu çok.
0: Evet.
1: Konu çok. Çok çıkar açıkçası. Çok fazla dizi çıkar. Ben böyle bazen çalışırken görüyorum. Hani komutanları mesela şimdi bu akşam konuşalım dedik. Biraz böyle Gazi Osman Paşa'nın hayatıyla ilgili baktım. Abi müthiş bir dizi olacak
0: evet.
1: veya film olacak. Dehşet bir şey var. Ortada bir hikaye var. Yani mesela yapılmaz mı? Yapılır bunun hayatı. Ve böyle biz de işte hangisini ele alsan bu ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ölmez. Yani tarihi diziler ölmez. Nasıl ölür? Biz öldürürüz. Hı-hı. Yani bugünkü haliyle giderse bu ölür. Mesela geçen sene ben çok üzüldüm. Orhan Gazi'yi işlediler. Ve Orhan Gazi, düşün, bir yıl dolmadan ortadan kalktı.
0: Evet.
1: İnsanlar Orhan Gazi'nin çekilip çekilmediğinin farkına varmadılar. Evet. Bak bu çok önemli bir yani şey
0: rating
1: yani.
0: Rating savaşına mağlup oldu o
1: tabii,
0: zaman.
1: Tabii rating savaşına mağlup
0: oldu.
1: Böyle
0: bir şey yapmak, yapmamak daha hayırlı bundan.
1: Ve düşün Mustafa Bey, Rumeli'ye geçiş. Yani Rumeli'ye geçiş İstanbul'un fethi gibi önemlidir tarihte.
0: Evet.
1: İstanbul'un fethi gibi önemli bir hadisedir. İlk defa İslam sancakları kalıcı bir şekilde Rumeli'de bulunuyor. Balkanlara giriyor. Ve ilk defa ezanlar kalıcı bir şekilde orada işitiliyor. Destani bir geçiştir bu. Müthiş. Ve iki sene geçince bakıyorsunuz 3-5 sene içinde Edirne fetholunuyor. Böyle 1352-1362 10 senede sen kalıcı bir hale geliyorsun. Edirne'ye kadar fethediyorsun. İstanbul'a doğru gelmeye başlıyorsun Edirne'den. Yani nereden geçiyorsun? Çimbe'den, Çanakkale tarafından alarak her tarafı, Tekirdağ'ına falan filan alarak oraya geliyorsun 10 senede. Muazzam bir hareket ve bu Orhan Gazi zamanında oluyor. Oğlu Süleyman Paşa'nın fetihleri, kendi fetihleri, Murad-ı Hüdavendigar, genç bunlar. Müthiş hikaye. Düşün, hakkında şu sayfa kadar bir bilgi var. Ertuğrul Gazi, 3 sene gösterdiler.
0: Evet.
1: Ve muazzam bilgilerle dolu Orhan Gazi bir yıl dolmadan ortadan kalktı. Kimsenin haberi de olmadı.
0: Evet.
1: Niye? İşte bu reytinge alet ediliyor. Kadın entrikaları, işte birbirlerini yemeler, birbirlerinin ayağını kaydırmalar. Felaket bir şey. Aynı Yeşilçam senaryoları gibi onu kaçır, bunu kurtar, şu. Tarih yok.
0: Hı hı.
1: Yani bu tarihimizi bu öldürür. Yoksa 100 yıl bu ülkede tarih senaryosu bitmez.
0: Evet.
1: Bitmez. 100 yıl sonra yeni baştan al. Zaten evet. İzleyene onun öncekiler kalmaz. Yeni baştan al, yeni baştan göster. Olay bu. Ben
0: ya
1: böyle
0: biz,
1: bakıyorum.
0: Hani şöyle şey aklıma geliyor. Hollywood bize şey bakmasa, yanlı hani taraf gir bir vaziyette. Çünkü adamlar Türk düşmanıdır
1: evet.
0: Yani illaki. Buna vakıfız. Topyekun alacaksın, vereceksin. Bütün şeyi, kaynakları al kardeşim. Şuradan güzel güzel şeyleri yap, filmleri yap, sinemayı üret. Biz de izleyelim diye yani. Hani
1: evet,
0: onlar birazcık
1: evet,
0: daha doğru. Bu işi ustalıkla yaptıkları için. O yüzden diyorum. Öylesine malzeme çok iyi yani bizim tarihimizde. Çevir çevir başka
1: evet,
0: tarafını
1: evet.
0: Göster yani. O
1: ya.
0: Yüzden...
1: Dünyaya nasıl satılır, filmler
0: evet.
1: Gösterilir, aslında çekerler.
0: Evet.
1: Yani Türk şeylerini Hollywood dediğin gibi onlara vereceksin veya onlar alacak, bunları görecek. İnan bitmez yani
0: evet.
1: Adamlara. Ama onlar niye vermek istemez? Dünya Müslüman olur o
0: evet.
1: Zaman. Onları izleyince dünya Müslüman olur.
0: Doğru.
1: Mustafa Bey.
0: Şimdi Gazi Osman Paşa'yı konuşalım efendim. Şimdi Gazi Osman Paşa deyince bir şey var. Türkü mü diyelim, marş.
1: Evet, marşı
0: aslında.
1: Var.
0: Aslında işte Tuna Nehri akmam diyor.
1: Etrafımı
0: yıkmam diyor.
1: Şanı
0: büyük Osman Paşa Plevne'den çıkmam diyor. Bu olmamış olsa hocam, bu yazılmamış olsa herhalde Gazi Osman Paşa'yı bilmiyorum ama bilir miyiz, duyar mıyız? Hatırlar mıyız? Bilmiyorum. Hatırlar mıyız?
1: Değil
0: ya?
1: Mi?
0: Böyle şimdi, bir durum var ya.
1: Çok doğru. Hatırlamayız. Gerçekten
0: maalesef.
1: Öyle. Güzel bir noktaya değindik. Gazi Osman Paşa şu marşla milletin zihninde yer etti.
0: Evet.
1: Ve unutulmaz oldu. Bir marşla. Ha, marş çok önemli. Olması da lazım. Ama şu olmasa unutulacak. Gerçekten akıl almaz bir durum bu.
0: Evet.
1: Ve Gazi Osman Paşa dediğinizde insanlar iki şeyi söyler. Bir şu marşı söyler.
0: Hı hı.
1: Bir marşı vardı onun.
0: Evet.
1: Mehter de arada çalıyor. Son zamanlarda Mehter'den ben onu pek duymuyorum. Hı hı. Eskiden mesela
0: evet.
1: O kahramanlık marşlarında bunu mutlaka söylerlerdi. Mehter'in bunu çok çalması lazım. Hani genç Osman'a hep söyler de evet. Osman Paşa Pilevne pek söylemezler. Söylemeleri lazım. Duymuyorum çünkü son zamanlarda. İki Pilevne. Hı hı. Değil mi? Mesela Pilevne dışında başka bir şey hatırlarlar mı?
0: Başka bildiğimiz bir şey yok.
1: Tabii yani. Osman Paşa bir tek Pilevne'de
0: evet.
1: bitti.
0: Bir mücadele yani. Vermiş.
1: Bir mücadele bitti. Verdi ve bitti. Bitti. Ya, çok enteresan bu. Mesela Sarıkamış'ta Enver Paşa 90 bin kişiyi dondurur. Darbe yapar. Memleketin anasını ağlatır. Mahveder. İmparatorluğu perişan ederler. Talat'ı, Enver'i, Cemal'i. Herkes konuşur abi. Devamlı konuşulur. Ama Gazi Osman Paşa konuşulmaz. Anlatılmaz. Son o tabii şeyin başında 1900'de vefat etti 20. asrın başında. Ama 19. asra en önemli devlet adamlarından biri. En büyük komutanlarından bir tanesi. Konuşulduğunu, televizyonlarda Pilevne meselesiyle bir gündeme getirildiğini falan hiç duymuyorum mesela. Konferansları yerine göre olmuyor. Halbuki Osman Paşa en fazla konuşulması gereken son yüzyıldaki devlet adamlarımızdan biridir. Ama konuşulmaz, bilinmez, filmi yapılmaz, dizisi olmaz. Böyle birisi dediğiniz çok önemli. O marşta olmasa tamam evet. yani yok.
0: Evet.
1: Niye şimdi, yok değil mi mesela?
0: Neden işlenmez, neden çok böyle Türk evlatlarının zihninde yer bulmaz
1: bu değil mi? Isim. Bu geliyor şimdi akla. Ha. Niye unutturuluyor? Hı-hı. Neden mesela? Gerçekten can alıcı nokta bu. Evet. Neden? O zaman ben bazı sorular sorayım Mustafa Bey. Hı-hı. Mesela Makedonya dağlarına çıkıp eşkıyalık yaptı. Yani bakıyorsun hainlik etti mi devletine? Darbe yaptı mı o devlete karşı?
0: Yok.
1: Padişahıyla buluştu mu? İngiliz'in, Alman'ın, Fransız'ın maşası oldu mu?
0: Hayır.
1: Padişahına bağlı bir adam. İkinci Abdülhamit Han'a. En bağlı şeylerden, devlet adamlarından birisi. Mesela ikinci Abdülhamit Han'ın hiç yanında adam yoktur falan derler değil mi? Al sana Osman Paşa. Al sana Osman Paşa. Yani padişahına onun kadar, devletine onun kadar bağlı bir adam gösteremezsin. Son derece bağlı, müthiş bir komutan ve padişahına da o denli, vatanına, devletine o denli bağlı bir adam. Peki bu adam ne yapar? Bu adam bu devletin güçlenmesi için çalışır. Ama bu devletin yıkılmasını isteyenler onu tepede görmek istemezler. İdarede görmek istemezler. İngiliz, o zaman Gerard var, büyükelçisi. Abdülhamit Han'a en çok şikayet ettiği adam odur. Hep ondan şikayet eder. Hep onun gitmesini ister. Hep bulunmamasını ister. Görev vermemesini ister. Bak, adam biliyor yani kimin bu devletin yanında olduğunu, kimlerin olmadığını. Hani Mustafa Reşit Paşa'yı isterler, biz onu Büyük Reşit Paşa diye böyle ayağını yerden keseriz. Evet. Gençlerimize anlatırız. Koca Reşit Paşa, Büyük Reşit Paşa. Ya İngiliz'in adamı. Mithat Paşa, darbeci. Her yerde okullarda isimleri vardır, konuşursun edersin. Ama darbecidir. Padişahı öldürten adamdır Abdülaziz Han'ı. Bak. Enver Talat Cemal, darbecidir. Abdülhamit Han'ı indiren adamlardır. Bunlar hep konuşulur. Gençlerimiz bunların arkasında bunlar için neredeyse ölür bazıları. Türkçü falan filan evet. adını söyler. Ya Türkçülüğü sen Osman, Gazi Osman Paşa'da gör ya. Gazi Osman Paşa'da gör. Nasıl neler yapmış, neler söylemiş. O adam da tanı. Bırak Enver'i Talat'ı. Sen Gazi Osman Paşa'yı bil. Hiç istemezler Gazi Osman Paşa'yı. Onun gitmesini isterler. İki, ta gerici, yobaz tabirleri o dönemde çıkmıştır.
0: Allah Allah.
1: Tabii şey gericiliğin timsalidir Gazi Osman Paşa. Niye? Reform yapacaklar. Kim neyin reformu? İşte tanzimat gibi, ıslahat gibi. Reformla devam ediyor ya. Evet. Adam bunların karşısında kale gibi duruyor ya. Mustafa evet. Bey. O hep eski Osmanlı. O şeylerinin tamam bunlar modernize edilsin. Onda herhangi bir şey yok. Ama o zihniyet, o anlayış, o bakış, o duruş eski dinine bağlılık. Değerlerine bağlılık. Bir numara Osman Paşa'da. Şimdi o olunca vay efendim işte reformlar yapamıyoruz. Vay ilerleyemiyor. Ne de ilerleyemiyorsun? Adamın yaptığı savaş şeyleri hiç konuşulmuyor.
0: Evet.
1: O mesela Plevne'deki yapmış olduğu tabyalar, şeyler, askeri taktikler. Bunlar yenilik değil mi ya? Bunlar yenilik işte. Bunları niye konuşmuyorsunuz? Amerikalı onları incelemeye geliyor. Ruslar onları inceliyor. Onlardan ders çıkartıyor. Dünya savunma savaş stratejisini değiştiriyor adam. Bunları niye görmüyorsunuz? Bunları niye konuşmuyorsunuz? Onların derdi başka. Onların reform diye aradıkları başka. Mesela aynı dönemde çok çatıştıkları Tunuslu Hayrettin Paşa var. Onun hakkında çok çalışmalar var. Bunun hakkında yok. Onun hakkında. O aynı dinde bile öyle. Yenilik. Biz eğer ıslahat yapmazsak, tanzimat gibi şunları yapmazsak, İngilizler gibi olmazsak bizi yaşatmazlar. Bunlar korkudan ölüyorlar Mustafa Bey. Bu ise biz böyle yaşarız. Öbür türlü yaşamak zaten yaşamak değil diyen adam. Diğer türlü hayatı siz hayat mı zannediyorsunuz? O yaşamak değil. Yaşamak budur. Yaşamak senin değerlerinle, dininle evet. Yaşamaktır. Diğer türlü o zaten yaşamak değil ki o köle olmaktır. Şimdi böyle bir adam Osman Paşa onların nazarında Gazi Osman Paşa gericiliğin timsali oluyor. Yobazlığın timsali oluyor. Şimdi bugün onu öğretirler mi o zaman? Cumhuriyetten hiç de onu öğretmezler. Onu ne yaptılar? Nisyana terk ettiler. Unutulmuşluğa terk ettiler. O Plevne'de işte marş olmasa geçmiş olsun dediğimiz gibi ortadan kalkacak. Temel mesele bu. Maalesef. Temel mesele.
0: Çokça konuşmak lazım.

0: bir buradan. İşte yani o haftanın çokça konuşulan ya da bizim belirlediğimiz gündem maddesi neyse onu masaya yatıracağız. Evet. O yüzden her hafta acaba bu hafta ne konuşulacak diye beklesin dinleyicilerimiz de, izleyicilerimiz
1: de. Özel konulara gireceğiz. Evet, çok özel inşallah. Konulara gireceğiz. Ben mesela haftaya dizi dolayısıyla da şeyi tanıyalım istiyorum. Yani belki bir şey de vermiş
0: Alaaddin
1: olalım.
0: Keykubat'ı
1: Alaaddin Keykubat'ı önümüzdeki hafta nasıl bir şahsiyet, nasıl birisi konuşalım istiyorum. Çünkü hani dizide yürüyor bir taraftan. İzleyicilerimiz onun ne olduğunu asıl da bilsinler.
0: Evet.
1: Mustafa Bey, hem dizinin bazı şeylerine değiniriz ama asıl şeyimiz o değil. Alaaddin Keykubat'ın da tanınması lazım. Onunla ilgili de çok söyleyeceğimiz sözler var inşallah.
0: İnşallah. Şimdi Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi dediğimiz dönemde Ruslar Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlar. Aslında bu Plevne Muharebelerinin hikayesi böyle başlıyor değil mi hocam?
1: Tabii.
0: Ruslar neden Balkanları ele geçirmeye çalışıyorlardı? Orada o yaşanılan hadiseleri aslında sizden dinlemek isteriz. Yani
1: şimdi çok nazik zamanlar. Hangisi? 1875-77.
0: Evet.
1: 1875 Mustafa Bey tam Bosna'da, Bosna Hersek'te ve Bulgaristan'da isyanların çıktığı sıra. Bak. Orada işte devlet oraya müdahale edecekken bizde ne oluyor? Bizde darbe oluyor. Bizde Abdülaziz Han tahttan indiriliyor. Ve bizde Abdülaziz Han şehit ediliyor. Şimdi aslında Osmanlı niye o dönemlerde bazı şeyleri kaçırıyor? Bunları görmek lazım. Biz şimdi bazen sadece darbeyi konuşuyoruz. Halbuki dışarıda öyle bir durum var ki senin kenetlenmen lazım. Sen kenetlenme sırasında içeride başka şeyler yaşıyorsun. Dışarıda birileri birilerini ayaklandırıyor. Ruslar panslavizm politikasıyla ortalığı ayaklandırıyor. Yıllardır Sırbistan'ı, Bulgaristan'ı, Yunanistan'ı, Bosna'yı, Herse'yi buraları kan ve barut şeyine çevirmek istiyor. Ve devlet bunlarla uğraşırken içeride devlet adamları darbeyle uğraşıyor. Ve Bosna Hersek isyanı, Bulgaristan'da isyan başlamış. O esnada Abdülaziz Han şehit edildi. Darbeyle indirildi. Evet. Beşinci Murat tahta çıktı. Beşinci Murat tahta çıktı. Hemen iki isyan da bunun akabinde geldi. Bunun bir tanesi Sırbistan, biri Karadağ. İkisi birden, iki devlet daha birden isyana kalkıştı. Niye? Ya sen kendi içinle uğraşıyorsun. Kendi derdinle uğraşıyorsun. Bunlar zaten hazır kıta bekliyorlar. İşte burada Osman Paşa gibi bir şahsiyetin ilk ortaya çıkışı buradadır Osman Paşa'nın. Yani çok iyi yetişmiş bir adam. Okulunun da o artık tam okulunun sonuna geldiği bir zaman, yani yüzbaşı albay olmuş, albay rütbesiyle o harbe ilk defa neyin üzerine gidiyor? Sırbistan üzerine gidiyor. Yani Sırbistan'da. Onun ilk başarılı savaşı mesela oradadır. Sırbistan'dadır. Ve Sırbistan'da müthiş bir zafer elde ediyor. Mesela çok konuşulmayan bir şeydir bu. Konuşulmayan. Müşir generallik orada. Tuğ generalliğe yükselecek. Oradaki başarısıyla. Orada Sırplara ağır darbeler indirttiriyor. Şimdi Sırplara darbe indirilince Rusya, tabii Rusya'nın aklı gidiyor. Çünkü bunları hareketlendiren Ruslar. Bunları koruyacak, bunları kollayacak, bir şey yapacak. Ve Ruslar bu defa hareketleniyor. Bu esnada bizde 5. Murat tahttan indiriliyor. Ve Abdülhamit Han tahta getiriliyor. Yani tam Abdülhamit Han'ın daha yeni tahta çıktığı bir dönem. Orada bu olmuş ve Ruslar şimdi savaşa girecek. 4 tane ülkede isyan var. Bir de Rusya savaşı çıkacak.
0: Evet.
1: İşte Abdülhamit Han burada bu savaşı durdurmak için çok uğraşıyor. Fakat Mithat Paşa, darbeciler, bunlar da zannediyorlar ki bütün İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa arkalarında duracak, Rusları bitirecekler, Ruslara işte saldıracaklar. Bunlar hayal aleminde yaşıyorlar. Ve neticede Ruslar zaten savaş istiyor. Çünkü Sırbistan ezildi orada, perişan oldu. Bu defa Ruslar devreye girmek istiyor. İşte ve giriyor da.

0: Ruslar bu savaş önlenemiyor. Bizimkiler savaş isteyince savaşı da çabucak, savaşı işte ortaya çıkaracak adımları da atınca Rusya zaten savaş istiyordu. İşte 93 Harbi dediğimiz harp ortaya çıkıyor. 93 Harbi Rusların batıdan ve doğudan ilerleme şeyidir. Batıda çok hızlı, doğuda çok hızlı geliyorlar Erzurum'a doğru. Ama batıda işte yine bir Osman Paşa meselesi var. Osman Paşa Plevne'de batıda Rusları uzun süre durduracak yani. Orada Osman Paşa'nın da asıl şeyi Sırbistan'dan sonra bu defa Plevne'de ortaya çıkacak. O büyük gerçekten mareşallik, komutanlık, savunma sistemi dehşet. Yani daha yeni general olmuş bir insanın saha tecrübesi 2-3. Tabii bu arada şunları da söylemek lazım. Çabucak yükseldiği şeyler 3 tane isyan. Mesela Girit'teki isyan. Yemen'deki isyan, ondan önce Balkanlar'da bir isyan, 3 tane isyanı önlüyor Osman Paşa. 3 isyan, yani saha şeyi gerçekten kendisinde var. Sonra Sırp cephesinde bunu gösteriyor ve peşinden de Plevne savunma savaşı. Burada 3 savaş tabii ortaya çıkacak, 3 savaş ve Osman Paşa'nın da İşte komutanlık kabiliyeti, başarıları Plevne'de ortaya çıkmış olacak. Yani Rusların şeyi artık Osmanlı'nın o karışık devresinde, çünkü yine biraz geriye gidersek Abdülaziz Han döneminde Tanzimat'ın o getirdiği şeyle devlet batmış. Devlet batma noktasına gelmiş. Para yok, perişanlık var. İngiliz onun için oynatıyor devlet adamlarını elinde. Ramazan kararnamesi ilan edilmiş. Devlet iflasını ilan etmiş, padişah öldürülmüş, 5. Murat tahta çıkarılmış, sonra tahttan indirilmiş, Abdülhamit gelmiş, kendini bilmez paşaların ortasında bir devlet ve bu devlette birdenbire sivrilen bir adam var. Tabii Rusya bundan çok iyi istifade etmek istiyor. Rusya Osmanlı'nın içinde bulunduğu bu durumu görüyor. Kendisinin de en güçlü bir anı, Osmanlı'ya batıdan bir yardımın gelmeyeceğini de görüyor. Ve İstanbul, İstanbul'u almak ya da büyük denizlere inmek, Akdeniz'e inmek sevdası var. Artık bunu gerçekleştirmek istiyor. Fakat burada Rusya'ya çok büyük bir şamarı Osman Paşa Plevne'de vuracaktır yani.
1: Evet, yani Avrupa'da bile çokça konuşuluyor o dönem değil mi? Yani Osman Paşa'nın ya başarısı. Çünkü Ruslar çok güçlü geliyor yani değil mi?
0: Bütün dünya basını orada. Birinci Plevne zaferi olunca dünya inanamıyor. Yani Plevne küçücük bir kale. Hı hı. Öyle büyük bir şeyi yok Plevne'nin. Ruslar rahat zaten geliyorlar Plevne ve orada 50 bin kişi. Büyük bir ordu. Topları, şeyleri, gücü, kuvveti. Yani Plevne'yi en fazla 24 saatte aşıp gidecekleri bir mevzi olarak görüyorlar. Hiç en küçük bir endişeleri yok. Ama o birinci şeyde zaten Osman Paşa'nın en önemli yönü o. İşte az önce söyledim. Dünya savaş stratejisini savunma bakımında değiştiren bir adam. Gömme siperler meydana getiriyor. Siz nereden şey olduğunu bilmiyorsunuz. Yerin altında böyle işte 4-5 metre eninde, kalınlığı 3-5 adım, 7 metre boyunda bakıyorsunuz değişik siperler. Bunlar 25-30 tane tabiye var. Yaklaşık 40 kilometrelik bir alanı kaplıyor uzunluğunda. Bir yay gibi açıyor. Nereden vurulduğunu bilmiyorsunuz. Hepsi birbirine bağlı bunların. Askerler belli yerlerde toplanabiliyor. Toplanma yerleri var içeride. Birbiriyle irtibatlı. Nereden hücum edildiğini bilemiyorsunuz. İçeriye aylarca yiyecek doldurabiliyorsunuz. Müthiş istihkamlar açılmış. Akıl almaz bir sistem. Dünya hayranlıkla bunu izleyecek ve ders kitapları olarak evet. Okutulacak. Dehşet yani.
1: Böyle savaşılır.
0: Onun üzerinde diye. Konuşulsak burada yani bir saat onu anlatmamız evet. Lazım. Mustafa Bey, tabii o herhalde 8 Temmuz, ilk Plevne 1877, 8 Temmuz'da Ruslar biraz da rahat geliyorlar böyle. Aman Allah'ım, perişan ediyor 8 Temmuz'da Rusları. Yaklaşık 10 bin civarında ölü veriyor Ruslar. Çok ciddi bir kayıp bu. Bizlerin kaybı 300-500. Evet. Öyle ciddi bir şey değil. Çok ciddi bir darbe indiriyor. Yani bir anda dünyanın gözü, bütün dünyanın gözü Filipi'ye çevriliyor. Hmm. Yani 50 bin kişilik orduyu gerisin geri atıyor. Bir de atmakla kalmıyor. Takip ediyor. Perişan ediyorlar. Bunlar kaçıyorlar. Ve ondan sonra toparlanıyor tabii. Yani şimdi şaşırıyor. Ruslar da şaşırıyor. Ya bu ne oldu? Hani ne gitti? Ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Bütün karizmayı çizdiriyorlar. Akıl alır bir şey değil. Plevne gibi küçücük bir yerde böyle bir darbe indirilmek, yemek. Bunun üzerine yeniden büyük kuvvetlerle tekrar toparlanıyorlar. Bu defa 60 bin kişi var Rusların yine ordusunda. Daha ciddi topları getiriyorlar. 18-10 gün sonra 18 Temmuz'da ikinci Plevne savaşı olacak. Yani bu ikinci Plevne tabii kolay bir şey değil. Hazırlıklı geldiler, dikkatliler, ona göre vuruşuyorlar. Yaklaşık 7-8 saat çok şiddetli çatışmalar oluyor.
1: Ve Rumenleri de mi yanlarına alıyorlar?
0: Bu üçüncüde isteyecekler Rumenleri. İkincide daha kendilerine güvenleri tam.
1: Güveniyorlar yani.
0: Yani çok rahat aşarız çünkü Romanya'dan yardım istemeyi zul olarak görüyoruzlar. Onlara adam yerine falan koymuyor. Yardım istemiyor. İkincide de istemiyor. Ve bunlar çok rahat, yine ikincide hani birincide herhalde kafile avlandık. İkincide çok dikkatli. Ama 7-8 saat savaşın sonunda bir 10-15 bin kişi daha. Yani ortalık leş doluyor tabiri caizse. Evet. Osman Paşa kendisinin tarafında 200 kişinin öldüğünü, 200 şehit verildiğini söylüyor. Karşıda on. Yani nasıl bir şey savaşı, akıl alır bir şey değil. Bütün dünya basını orada. Dünya basını. Dünyaya oradan şey yapıyorlar. Hı hı. Telgraflar
1: çok
0: uçuyor.
1: Büyük bir hezimete
0: haberler
1: uğradı.
0: Gidiyor. Korkunç bir hezimet ama. Yani Rusları hele bunda öylesine kovalıyorlar ki durdurmasa bir emir gelip herhalde iyice bir sürecek evet. Osman Paşa. Süvarileri hareketlendiriyor. Bozgun halinde kaçıyorlar. Ve korkunç bütün ağırlıkları Osmanlıların eline geçiyor. Akıl alır gibi değil. Dünyanın neredeyse o gün itibariyle hani dünyanın ikinci güçlü devleti denilen Rus askeri şeyi. Tabii Rusya'nın burada en önemli şeyi büyük bir askeri güce sahip. Çok büyük. Ve Osman Paşa bir de doğuda çok ciddi savaşlar olduğu için yeterince yardım alamıyor. Abdülhamit Han üst üste nişanlar gönderiyor şeye. Osman Paşa'ya çok güzel onu övücü mektupları var. Abdülhamit Han'ın kendisine şeyler gönderiyor, nişanlar gönderiyor, hediyeler gönderiyor, kılıcı, nişanları. Çok memnun oluyor tabii Osman Gazi'ye. Ve bu paşalar arasında da şeye sebep oluyor. Çekememezliğe de sebep oluyor. Zaten paşalar arasında var. Osmanlı'nın o dönemde bu darbeci paşaları çekemiyor bu tip adamları. Osman Paşa'ya yeterince yardımda bulunmuyorlar. Mesela Osman Paşa çok yardım şeyleri istiyor. Bunlar padişaha ulaştığında padişah her defasında yerine getirile, gönderile, yapıla, verile diye şey yapıyor. Bunlar ya gününde gelmiyor, ya eksik geliyor, ya başka yere kaydırılıyor. Ya Osman Paşa'ya başka görevler veriliyor. Osman Paşa'nın bir kısım askeri şeylerini göz ardı ediyorlar. Yani bir anlamda başarılı olsun istemiyorlar. Yani mesela Muhtar Paşa var doğuda. Bir başarı gösteremiyor. Dağılıyor. Diğer paşalar çeşitli savaşlarda Rusların önünde başka cepheler de var. Oralardan bakıyorsun. Var mı başka bir kahramanlık türküsü?
1: Evet, yok.
0: Yok değil mi?
1: Evet.
0: Yani şıpkada, şurada, burada düşerken başka bir kahramanlık türküsü görmüyorsunuz. Evet. Hepsi yeniliyor. Bunlar Osman Paşa'dan daha üst insanlar. Ama
1: kıdem olarak
0: daha üstler, daha yüksekteler. Ama onların bulundukları yerlerden zafer haberi gelmiyor. Çabucak düşüyor kaleler. Hemen çekiliyorlar. Savaşı kaybediyorlar. Fakat Osman Paşa öyle değil. Ruslar orada zınk diye tuttu. Sonra gitti Lofça'yı aldı Rusya'dan. Orayı daha ileri bir kanat orada tutunmak istedi. Birinci savaştan sonra gitti. İkinci savaştan sonra Lofça'yı da aldı. Ruslar oradan da Belgrad'a doğru gidecekti. Kendisini durdurdular. Hmm. Belgrad'ı alacaktı. Mesela Sırbistan meselesinde de Sırbistan cephesinde Belgrad'dı hedefi. Alır mıydı? Alabilirdi. Yani Osman Paşa çok değişik bir kimse gerçekten. Çok farklı bir
1: Peki,
0: insan.
1: Peki o zaman savaşları yani bugün de belki öyledir bilmiyorum. Çünkü bilmiyorum yani askeri nizamı, sistemi. Askerliği yaptım gerçi hocam, yanlış anlaşılmasın. Evet. Yani öyle bedelli medelli değil ha. 6 ay gittim yani tabii. 30 yaşında 6 ay askerlik yaptım yani. Ama şu var yani, paşalar mı idare eder o taktiği, işte savunma stratejisini vesairesini hep oradaki tabii, paşalar mı paşalar belirler? Paşalar idare eder. Yani Osman Paşa orada başarı üstüne başarı ortaya koyuyor. Ama Kafkasya'da işte Doğu cephelerinin tamamında oradaki paşalar o başarıyı tabii, ortaya koyamıyor.
0: Koyamıyor. Tabii serasker başkomutanlık var. Oraya devamlı yazıyor. Hı hı. Mesela Belgrad üzerine gideceğini yazdığında müsaade gelmiyor. Veya durduruluyor. Çünkü Rusya harekete geçecek. Öyle bir noktada Rusya durmayacak. Orada durduruyorlar. Veya Lofça'ya işte gidecek. Lofça'yı bırakmak istiyor. Lofça'yı aldı. Hı hı. Lofça'yı bırakmak istiyor. Tut diyorlar. Osman Paşa o birinci Plevne Savaşı'ndan önce Lofça'ya doğru gidiyordu savunmak için. Fakat şunu biliyor. Rusya 50 bin 60 bin kişiyle gelince Lofça'da Plevne'de gibi bir hazırlığı yok. Hmm. Lofça düşer. Düştüğü zaman Osman Paşa Plevne'ye geri dönebilir mi? Yoksa yolda mahvolabilir mi? Osman Paşa Lofça'yı bırakmak istiyor. Fakat merkezden bırakma diye geliyor başkomutanlık. Bırakma diye geliyor. Burada padişah, bir de meclis var. Padişahın çok net kararları da yok. İşte sıkıntılı nokta burası Mustafa Bey. Net kararları yok Abdülhamit Han'ın. Meclis ve başkomutanlık. Osman Paşa Lofça'ya doğru gidiyor. Giderken yahu oturup düşünüyorlar. Burası düşecek. Düştüğü zaman geri dönebilecek mi? Kendisi de mahvolacak. Bütün asker mahvolacak. Plevne de mahvolacak. Hı hı. Ve düşüp gelecek. Bunun üzerine yarı yolda karar alıyor. Biz dönmeliyiz. Ve geri dönüşü orada bile o kadar sıkıntılı oluyor ki geri dönmesi. Ama Plevne'ye girmeye muvaffak oluyor. Ondan sonra geliyor onlar. Fakat Plevne'de her şeyi hazırdı Osman Paşa'nın. Dolayısıyla orada. Şimdi bazen yardım istiyor. Bu yardım gelmiyor. Gönderiyor. Mektup gelmiyor. Padişah'ın mektubu ulaşmıyor. Veya Osman Paşa'yı farklı bir yöne doğru sevk etmek isteyebiliyorlar. Burada net bazı kararları alıyor ama aldığı zaman ne yapması gerektiğini de soruyor her zaman. Yani sormadan da olmuyor. Asıl idare eden de başkomutanlık. Fakat orada artık sizsiniz yani. Savaşı yapan sizsiniz. Her şeyi düşman kovalama, savunma, diğer pozisyonlar, neyi nasıl yapacağınız tamamen sizde. Çünkü komutansınız orada artık yani. Komutanlık evet. Biliyorsun. Hani bazen bizim şeyde de olurdu işte... PKK ile harp ederken saldıracaklar, bir haber gelir, saldırmayın değil mi?
1: Evet.
0: Çok olurdu bu mesela, çok konuşulurdu. Hı hı. Bir haber gelirse o zaman da telgraf gibi şeyle mesela haberleşebiliyorlar. Geliyor, yapın veya yapmayın bir şekilde soruyorlar yapılacak şeylere.
1: Yani öyle bir zamanda savaşın artık seyrini, yani savaşma taktiklerinin tamamını değiştiren bir mücadele örneği ortaya koyuyor aslında değil mi Osman Paşa? Yani kesinlikle. O zamana kadar hiç görülmemiş. Öyle bir tahkimat, öyle bir tabiye sistemi evet. Ne bileyim, işte mevzi alma, siper kazma vesaire.
0: Bu şekildeki değil yani ve toprak, tamamen toprak ve görünmez bir şey, gömme sistem. Hı hı. Mesela yüksek öne yığıyorsun toprak, dağ gibi evet. Tavyalar yapıyorsun. O tavyaları onun arkasına. Fakat burada gömme sistem yapıyor. Adam aşağıda, tüfekler gözüküyor. Kimse gözükmüyor. Yer tespiti yapamıyoruzlar. Evet. Atışlarında yer tespiti yapamıyorlar. Değişik bir sistem uyguluyorlar.
1: Bizimkiler keklik avlar gibi avlıyor o zaman.
0: Çünkü yani, aynen öyle.
1: Şimdi az önce siz söylediniz.
0: Çok da iyi topları, silahları evet. Var. Bak bu Abdülaziz Han'ın mesela Amerikan tüfekleri var. Çok elde. Şimdi hani Osmanlılar şöyle böyle falan filan. Çok iyi Alman krop topları var. Topları var. Çok müthiş mesela silahlar. Bu Abdülaziz Han'ın silahlara nasıl yatırım yaptığını, hani donanmaya, şeye yaptığını da gösteriyor. Bu öyle hani göğüs göğüse bir çarpışmayla falan değil. Silahlar da burada rol oynuyor. Çok iyi de silahları var. Bunu da görmek lazım. Evet. Biz bunları hani onu kullanacak paşa da lazım. İşte Osman Paşa'yı burada görüyoruz. Kaliteli bir paşa. Sağlam, güvenilir adam. Yani teslim olmak diye bir şey yok. Yenilmek diye bir şey yok. Rusları düşün, en az belki 7-8 defa böyle huruç hareketi, saldırı veya savunma. Hepsinde galip gelecek adam. Son huruç hariç. Hepsinde galip gelecek. Rusları geri püskürtecek. Aldığı tabyaları defalarca Ruslar alıyor, tekrar geri alıyor. Ruslar bir iki tabyayı ele geçiriyor. Bu ertesi gün tekrar geri alıyor. Yani müthiş çatışmaları, çarpışmaları var ve müthiş bir idareci.
1: Evet.
0: Bu önemli bir husus. Yani
1: bire karşı 100 kayıp gibi bir şey var orada.
0: Ya 10 bin kişi değil bu mi? Taraftan hadi diyelim ki az söylüyor, 1000 kişi diyelim. Bin kişi ama yok. Karşı tarafta da öyle bir şey yok. Çünkü bu taraftalar bizim tarafta 100 şehit, 200 yaralı diyor.
1: Evet.
0: 300 şehit, 500 yaralı diyor. Ama karşıda 10 binle 15 bin arası her defasında.
1: Evet.
0: Her çok ciddi ağır kayıplar verdiriyorlar Ruslara gerçekten.
1: Yani yine biz devam edelim Osman Paşa'yı üçüncü, konuşmaya.
0: Üçüncü şeye değil mi?
1: Evet.
0: Üçüncü plevne asıl
1: evet,
0: şeye.
1: Evet, inşallah oraya geleceğiz. Esas zaten orası kıymetli, evet. Önemli. Biraz mesajlara bakalım. Sonra bir ara vereceğiz. Şöyle hızlıca efendim 0549-693-8282 WhatsApp hattımız. Değişmedi WhatsApp hattımız. Buraya yazabilirsiniz diyelim. Selamlarını göndermişler. Şükürler olsun kavuşturana diyor Gökhan Beyefendi. Sultan Gazi'den selamlarını göndermiş hocam.
0: Çok güzel.
1: Sizlere hayırlı geceler diliyorum. Sakarya'nın Geyve ilçesinden yazıyorum demiş. Ben diyor sürekli Osmanlı'yı sevmeyen, Osmanlı düşmanı kimselerle tartışmalara giren biriyim. Sayın hocam, Osmanlı devletini sevmeyen birine sizin ilk lafınız ne olurdu? Demiş. Bir de
0: Osmanlı'yı sevmiyor musun? Sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum kardeşim o zaman.
1: Evet. Bir de ben yeni Umre'den geldim demiş. Oradaki Osmanlı eserlerini yıktıklarını gördüm. Ecdadımızın Peygamber Efendimiz'e ve kutsal topraklara olan sevgisini, saygısını yaptıklarını gördükçe Osmanlı devletini ve atalarımı daha çok sevdim. Bu eserlerin yıkılması hakkında ne düşünürsünüz demiş, selamlarını göndermiş.
0: Bu eserlerin yıkılması Osmanlı düşmanlarının bir tezahürüdür onlarda. Evet. Onlar da onu gösteriyorlar. Osmanlı'ya düşman olan eserine de düşman oluyor. Hı hı. Osmanlı'yı seven eserini de seviyor.
1: Evet.
0: Ya Osmanlı'dan bir eseri gördüğünde bayılıyor, seviyor onu. Yani hani Mecnun'un Leyla'nın köyünden geçen köpeği sevmesi gibi.
1: Evet.
0: Böyledir bu iş. Sevdiğin her şeyini seversin. Sevmiyorsan adamı her şeyine düşman olursun.
1: Evet.
0: Hayırlarına düşman olursun. Düşmanıyım asaletin kelimelerde bile demiş şair. Ben onların öyle düşmanıyım ki asaletin bile düşmanıyım. Kelimelerde bile.
1: Evet.
0: Hani asalet var. Adam düşman ya. Ona evet. Da düşman. Osmanlı'nın yazısına düşman, eserine düşman, her şeyine düşman. Sevemiyor bıraktığı. Devlet adamlarına düşman, minaresine, camisine, eserine, her şeyine düşman. Niye? Sevemiyor. Sevmeyince onu da sevmiyor.
1: Hı hı.
0: Böyle bir şey. O Vehhabiler tam bir Osmanlı düşmanı.
1: Evet.
0: Orada Osmanlı eserini bırakırlar mı? Onun gibi de yapamazlar.
1: Hı
0: hı. Onun gibi yapamazlar. Yapsalar, daha iyisini yapabilseler belki gösterirler. Ama insanlar bir ona bakar bir ona. Giriyorsunuz işte İspanya'da Elhamra sarayına, şeylerine. Bir onların yaptığına bakıyorsun, bir bunların. Batılılar bile onlara lanet okuyor. Şu eser yıkılır mı diyor. Bu ortadan kaldırılır mı? Şimdi niye? Çünkü yarısı duruyor. Görüyorlar. Ama bunlar görünmesin istiyorlar. Ya en küçük bir parçasını bile göstermek istemezler. Onu gören büyüğünü anlar.
1: Hı hı.
0: Bir şeyin parça bütünün habercisidir demişler.
1: Evet.
0: O parçayı gördün mü bütününü sen anlarsın Mustafa Bey.
1: Evet. Bayram Sezer kardeşimiz Denizli'den maşallah bu sezonda es geçmemiş. İlk mesaj gönderenlerden, yeni sezonunuz hayırlı uğurlu olsun demiş. Allah razı olsun. Amin. İki dakikamız kalmış. Tekirdağ'dan Musa Aytaç selamlarını göndermiş. Hollanda'dan Atakan yine selamlarını göndermiş. Diyor yeni döneminiz.
0: Ekip sahibesi hatta evet, maşallah.
1: Yeni stüdyonuz hayırlı olsun diyor. Bu Aşk ve Taht dizisini izlerseniz iyice sinirlenirsiniz. Muhteşem Yüzyıl gibi bir konsept. Keşke sizin gibi kişileri tarih danışmanı olarak alsalar demiş. Belki vakit kalırsa bugün yine döneceğiz, konuşacağız evet. Onu. Selamları göndermişler. Evet, bu da çok uzun cevabı olacak bir soru. Bunu not edelim inşallah. Sakarya'dan Yılmaz İbil selamlarını göndermiş. Yeni yayın dönemi, yeni stüdyonuz hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. Bugün TRT'de belgesel izliyorum diyor. İşte ismi Yiyeceğin Serüveni. Göynük'te çekilmiş, evin mutfağı, çarşıdaki kasap, manav, fırın. Programa konu olan beyefendinin çarşı merkezdeki tarihi küçük dükkanı, her şey kadraja giriyor ama ne hikmetse İstanbul'un ve Göynük'ün medarı, iftiharı Akşemseddin Hazretleri'nin cami ve türbesinden tek kelime, tek kare yok. Ahmet hocamız ne der buna
0: Allah
1: demiş.
0: Allah.
1: O biz zaten memleketlerimiz hep kayısıyla meşhur, elbasıyla meşhur. Ya. Bizim Konya etli ekmeğiyle meşhur. Böyle anıyoruz artık yani.
0: Mevlana pideyle hatırlanır yani, oldu.
1: Maalesef. Bu var ya, çok acayip bir şey ya,
0: evet,
1: zaten.
0: Evet.
1: İşte kültür böyle bakanı, evet. Hani yine yeri geldi. Siz yine epey bir verip veriştiriyorsunuz tabii programlarda ama gerçek manada hani turizmden ayrılmış bir kültür bakanlığı, evet. Herhalde bu işlere ayrı bir başlık açar.
0: Kesinlikle.
1: Da
0: kesinlikle.
1: Ayrı ayrı değerlendirir, evet. Yani. Bir araya gitmemiz lazımmış, gidelim. Hocam. Hızlıca gidelim efendim. Sonrasında yine burada olacağız. İnşallah.
2: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam edecek. Şimdi reklamlar. Sağlık altyapısının ve hizmetlerinin neredeyse tamamen çöktüğü Gazze'de, Haydar olarak savaş nedeniyle gözleri zarar gören kardeşlerimizin muayene ve gözlük ihtiyacını karşılıyoruz. Cübbeli Ahmet Hoca Hayat Mahallesi'nde görev alan doktor ve sağlıkçılarımızın tespitleriyle dul, yetim ve gazi ailelerine numaralı gözlük temin ediyoruz. 5000 lira karşılığında Gazze'li bir mazlumun muayene ve gözlüğünü üstlenebilir ya da dilediğiniz bağışla bu hayra ortak olabilirsiniz. Gazze yazıp 7253'e SMS gönderin, bağışlayacağınız 100 lirayla gözlerde açan tebessümlerde sizin de katkınız olsun. 0212-923-1923 Ahmet Yesevi, Ork.tr.
3: Zerafet'in adresine hoş geldiniz. Birbirinden şık ve kaliteli ürünleri bir çatı altında toplayan Ahrar Eşarp, her tarza ve bütçeye uygun seçenekleri Fatih Çarşamba'da ziyaretçileriyle buluşturuyor. El Şarkiya markasında hiçbir yerde bulamayacağınız geniş ürün çeşitliliği ve renk seçeneklerini, Karel ve La Boutique gibi markaların en özel serilerini ve daha birçok markayı keşfetmek için siz de mağazamıza davetlisiniz. Ahrar Zerafet Katar.
4: Merakla beklenen kitap çıktı.
5: Sihrin, büyünün mahiyeti ve korunma yolları. Bu 512 sayfa Ağızka yayınlarından çıkıyor. İnşallah okursunuz. Sihirden korunmak için okunacak sure-i celileler ve ayeti kerimeler, hadis-i şeriflerde geçen dualar. Allah'ın izniyle bu korunma dualarından biri ikisi bile yeter. Ulema meşayiften nakledilen korunma duaları. Sihir ve büyüden korunmak için yazılacaklar. Üzerinde taşınacaklar. Sihir ve büyüden korunmak için yapılacaklar. Ama korunma yöntemlerine uyarsan asla sihir işlemiyor mesela. Ulemanın özel tavsiyeleri var. Onun için okuyun. Sonra da amel edin.
4: Sihir ve büyünün etkilerinden, şeytanların ve cinlerin musallatlarından nasıl korunuruz? Tüm bilinmesi gerekenler hepsi bu kitapta. İlk baskı stoklarla sınırlı. Sipariş için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: bir damla su. Bizim için belki sadece bir ihtiyaç ama dünyanın bazı bölgelerinde hayatın kendisi demek. Asya ve Afrika'da insanlar temiz suya ulaşabilmek için kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyor. Bu yüzden Ecir Vakti Derneği, hayırseverlerin desteğiyle su kuyuları açıyor, temiz suyu bölge halkına ulaştırıyor. Açılan her kuyu sağlığa, eğitime ve umut dolu yarınlara dönüşüyor. Siz de bir iyiliğe vesile olabilir, susayan gönüllere umut olabilirsiniz. Ecir Vakti Derneği, hayat bir damla suyla başlar.
7: Vekillerin emiri İbrahim Efendi Sellemehullah'ın riyasetinde Ömer Mahmudoğlu ve İsmail Hünerlice Hoca Efendilerle Ekim ayı sonunda Yesevi Tur'un Şura-i Mücedidiye umresine davetlisiniz. 0212 912 0020 yesevitur.com.
8: Eylül dönemi eğitim faaliyetlerimiz, kıymetli hocalarımızın ve ilim yolunda gayret gösteren talebelerimizin katılımıyla başladı.
9: Kısa bir dönemde bu yerleri, burası, bir başka yer, bir başka yer, bir başka yer daha, hepsi hizmete hazır hale geldi elhamdülillah.
8: Bu süreçte destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ederiz. İslami ilimlerin doğru ve usulüne uygun şekilde öğrenilmesi, ilmin ehil kimselerden alınarak gelecek nesillere aktarılması için eğitim çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Yapım ve tadilat sürecinden kalan masrafların karşılanması için desteklerinizi bekliyoruz. Siz de bu hayrın devam etmesine ortak olun. Şura Fıkıh Kurulu, ilmin mirasını geleceğe taşıyoruz.
5: Efterdar İbrahim Paşa Medresesi Mescidi, yani bizim bildiğimiz adıyla Kovacı Dede. Bu arada bu hoca efendilerin yerlerine ihtiyacı var. Birçok müracaat var. Hatbi şeriflerin yokuştan dolayı buraya inemeyen, çıkamayan yaşlı ihvan, 90'lık, 80'lik Efendi Hazretleri'nin eski ihvanı Tüzeyak Hatbi Şerif yeri bekliyor. Çok kıymetli ihvan var orada. Çarşambayı kastediyorum. Dolayısıyla Kovacı Dede'yi ben size anlatmıştım. Bir bağış gecesi de yapmıştık. Siz de katılmıştınız. Yardım da yapmıştınız. Allah hepinizden razı olsun. Hocam biz bu işe başladık mı para lazım, durduk mu duramayız dediler. Ben de dedim Allah'ın izniyle Efendi Hazretlerimiz himmetiyle bu cemaate biz güveniyoruz. Kime güvenerek? Allah'a, Resulüne, Efendi Hazretlerine, sonra cemaate. Ondan sonra temel, şu anda kuyu temel çok zor. Bir bölüm dua için kaldı. Bundan sonrası kolay. Ha bir omuz bekliyoruz. Sizden Kovacı Dede'yi, hocalarımızın yerini bir an önce teslim edeceğiz Allah'ın izniyle. Tak tak tak tak. Bir omuz vurursanız orayı hemen bitiririz Allah'ın izniyle. Tamam mıyız? Tamamsınız. Hadi bakalım. 444-2989 Kovacı Dede iletişim numarası.
10: Yüz tane, bin tane külliye yapmaktan daha önemlidir 50 milyon, 100 milyon insana sohbet ulaştırmak. Tebliğ cihazı bunlar. Tebliğ buradan gidiyor. Allah'ın şeriatı, Kur'an'ı bak, bütün okuduğu ayet, hadis bununla gidecek herkesin evine kulağın. Tebliğ bin külliyeye bedeldir. Bir insana sohbet götürmek.
11: Hidayete vesile olan kıymetli sohbetleri milyonlarca kişiye ulaştırmak için sen de destek ol. Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi 0212-923-0212.
12: Bir kazan kaynıyor ama bu kazan sadece yemek pişirmiyor, bir nesil yetiştiriyor. Kerem Derneği Aşevinde hazırlanan sıcak yemekler her gün hafızlarımıza ulaşıyor. Rahle başında Kur'an ezberleyen bir talebe, gücünü belki de senin verdiğin bir lokmadan alıyor. Biz bu sofraları yardım değil, hizmet olarak görüyoruz. İlme yapılan bir hizmet. Çünkü istiyoruz ki hafızlarımız severek yesin, güç bulsun ve Kur'an'a daha sıkı sarılsın. Bir kişinin yemek bedeli sadece 90 TL. Sen de bir hafızın sofrasına katkı ol. Bir hafız yetişirse bir nesil değişir. Çağrı merkezi numaralarımız 216-606-38-38-543-125-12-12. WhatsApp hattımız üzerinden bizlere ulaşabilir, keremder.org.tr üzerinden online bağışta bulunabilirsiniz.
13: Kıymetli hayırseverlerimiz, Kıyamlar Ekmek Fırınımızda 7. yılımızı doldurmaya yaklaşıyoruz. Geride bıraktığımız 6 yıl 8 ayda 318 tır 171.720 çuval olmak üzere toplam 8.586 ton unu işleyerek 144 milyon ekmeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın şükrünü yaşıyoruz. Ekmekler Türkiye ve Suriye'deki yetimhanelere, yetim köylerine, çadır kentlere, briket evlere, hasta bakım evlerine, aş evlerine, eğitim kurumlarına ve medreselere ulaştırılmaktadır. Bugün fırınımızın un stokları ciddi oranda azalmış durumda. Mevcut iki vardiyaya ek olarak üçüncü vardiyayı devreye almak için aylık 3 tır yani 1620 çuval una ihtiyaç duyuyoruz. Üçüncü vardiyanın başlamasıyla günlük 24 bin kardeşimiz daha bu hizmetten faydalanacaktır. Siz de desteklerinizle bu hayırlı hizmetin devamına ortak olun. Gayret bizden, tevfik Allah Celle Celaluhu'dandır.
14: Değerli kardeşlerim, tekrar Afrika, Somali, başkent Mogadişu'dayız. Sizlerden gelen destekleri buradaki kardeşlerimizle beraber inşallah atarak ameliyatlarını yapacağız. İlk hastamızı da alıyoruz. Tafatlar. Evet, şimdi hastamızı içeriye aldık. Şu an kontrolleri yapılıyor. Allah nasip ederse tespiti yapıldıktan sonra buradan da ameliyata geçecekler. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu sedirlere yatlar ve ameliyatları an itibariyle başladı. Evet, şimdi hastamızın gözü açıldı. Bunlardan bir aylık ihtiyacı burada gözleri mikroptan korunsun diye bu ilaçları kendilerine veriyoruz. Akabinde zaten tedavi sürecini bitirmiş olacak ve güneş ışınlarından korunsun diye kendisine gözlükle burada vermiş oluyoruz. Kendisine böyle ikram edelim.
15: Ehl-i Sünnet'in Sesi Lale Gül dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehl-i Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehl-i Sünnet'in, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
16: Dergiye sahip çıkın. Ehl-i Sünnet'in sesidir. Allah rızası için bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
15: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
17: Bir kurban, binlerce tebessüm. Hayder, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı yurt içinde ve yurt dışında vekaletinizle kesiyor, kimi zaman bir ilim talebesinin sofrasına sıcak yemek, kimi zaman da mazlum bir ailenin mutfağına kurban eti olarak ulaştırıyor. Ülkemizde Hayder Yesevi aş evlerinde berekete dönüşen kurbanlarınız, ümmet coğrafyasındaysa ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. Yurt dışı küçük baş kurban bedeli 5000 lira, yurt içi büyükbaş kurban hisse bedeli 14 bin lira, yurt içi küçükbaş kurban bedeli 20 bin lira. Siz de kurbanlarınızı Hayder aracılığıyla kestirin, bir hayrı binlerce tebessüme dönüştürün. 0212 923 1 923 Ahmet Yesevi org.tr.
18: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajda sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
19: Reklamlar sona erdi.
20: Tarihin başından beri kaderimdi benim, temiz yüreklerden edilen duaların elçisi olmak. Ne depremler gördüm, ne yıkımlara şahit oldum. Yaşayanların çoğu bilmez. Fatih'in emanetine sıkı sıkı sarılanlar, gövdemdeki taşlara harç oldu. dimdik ayakta tuttu emanetin elçileri, bu toprakların inancını, sevgisini, hürmetini ve minnetini. Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak emanetin elçisi, güneşin altındaki her iyiliğin gölgesiyiz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Mektubat-ı Şerife'nin önemi nedir? İtikat dersleridir. Oradaki itikat mektupları bitiyor. Bitince İmam-ı Azam Efendimiz'in fıkıh ekberine geçilecek. İşte Bedülemale'ye geçecek, Akide-i Tahaviye'ye geçilecek. O ders hiç bitmeyecek. Ehl-i Sünnet itikadının kitaplarından dersler devam edecek inşallah. O da zaten YouTube'a girseniz hemen hemen bilmiyorum yüzü geçmiş ders var. Ehl-i Sünnet itikadı olmadan ne namaz para eder, ne oruç para eder, ne zikir para eder. Önce iman. Onun için Ehl-i Sünnet itikadının derslerini mektubat dersleri diye düşünmeyin. İtikat mektupları İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Ehl-i Sünnet'te akidede müçtehit olduğu için onun Ehl-i Sünnet itikadını anlattığı mektupları okudum. Çoğunu okudum. Azı kaldı. Geçmiş dersleri takip edin. Bundan sonraki dersleri de kaçırmamaya gayret edin.
1: İmam-ı Rabbani'den Ehl-i Sünnet İtikadı dersleri yarın akşam 21.15'te Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de. Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet Projesi ile hazırladığı program devam ediyor.
3: Selamünaleyküm. Tarih ve İnsan devam ediyor. Lale Gül TV ve Lale Gül FM ortak canlı yayınında sevgili izleyicilerimiz, kıymetli dinleyenler, tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocamızla beraber Gazi Osman Paşa'mızı konuşuyoruz ve onun o şanlı mücadelesini bugün masaya yatırıyoruz. İlk iki Plevne Muharebesini konuşmuştuk ilk bölümde. Şimdi üçüncü Plevne Muharebesinden yine devam edelim. Yani orası zaten işin biraz da acıklı kısmı mı oluyor bizim açımızdan hocam?
4: Bir zafer ve peşinden gelen acıklı durum tabii. Çünkü üçüncü de yine başarıyla neticelenecek. Üçüncü Plevne o mücadelesi. Tabii 18 Temmuz'da bu ikincisinde de büyük bir darbe yiyince Ruslar uzun süre harekete geçemiyorlar. Yani ne yapacaklarını da bilemiyorlar daha doğrusu. O Ziştovi, o bölgede kalıyorlar bir üçgen halinde. Geri dönmeyi de istemiyorlar. Bir perişan durum. Ama Plevne'de de dehşetli iki tane darbe yediler. Ve ne olduğunu da anlayamadılar. Yani müthiş bir darbeler bunlar. Uzun bir süre yani ta Eylül ayına kadar bu bekleme sürüyor. Eylül neticede 18 Temmuz, Temmuz, evet. Ağustos, Eylül'ün de oluyor 7'si 10'u. Yani 2 ay kadar Ruslar çakılı kalıyorlar. Perişan bir vaziyette ne olacağını bilemeden. Tabii doğuda müthiş bir başarı var. Geliyorlar ama batıyı bir türlü aşamadılar. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. Dünya yediremiyorlar da kendilerine. Evet. Yani ne olursa olsun bunu diyorlar bizim aşmamız lazım. Yoksa bütün karizma çizilecek Rusya'nın. Evet. Zaten çizildi yeterince tamamen çizilecek. Ve ilk defa işte o gururları gidiyor. Romanya'dan da yardım istiyorlar. Romanya'dan da yardım istiyorlar. Ve 120 bin kişilik büyük bir ordu. Yani çok ciddi bir gerçekten kuvvet. Orada
3: bir Plevne'ye geçebilmek için.
4: Plevne'ye geçebilmek için 120 bin kişilik tabii topları şeyleri, yani çok zor böyle bir orduya orada şey yapmak. Artık bütün şeylerinde topluyorlar cesaretlerini, en ünlü komutanları başlarında ve oraya Grand Nikolas'ı şu bu geliyorlar tabii Plevne'ye. Osman Gazi biliyor, Osman Paşa bunu biliyor ve çok yardım istiyor. Fakat bu üçüncü Plevne'de ciddi bizim devlet adamlarının ihmali var. Osman Paşa'ya yeterince yardımı yapmıyorlar. Veya zamanında yapmıyorlar, sonra da yetişemiyor, gelemiyor. Osman Paşa bunun üzerine Plevne'den çıkmak istiyor. Yani Plevne'den daha geriye doğru başka bir hat hazırlamak istiyor. Yani çünkü Plevne'nin yardım alma ihtiyacı artık bitti. Hı hı. Dört taraftan çevrildi, yardımlar da zamanında gelmeyince Plevne tamamen çevrildi. Yardım alması çok zor. Burada artık yardım gelmeyecek. Her an devamlı yardım alabileceği bir yerde olması lazım. Yani bir taraftan askeri yardımı, bir taraftan erzak yardımı. Gerçekten çok önemli bir, bak bu çok önemli bir nokta Mustafa Bey. Şimdi niye Plevne'den mağlubiyet veya çıkmak zorunda kalacak Osman Paşa? Çünkü üçüncü de başarı sağlayınca Ruslar bir daha saldıramayacak. Açlıktan teslim olmalarını bekleyecek. Evet. Hiçbir yardım gelmiyor. Erzak yok. İçeride 40 bin kişilik bir asker var.
5: Evet.
4: Yani o ikinci şeyde bir yardım aldı. Padişah da şey yaptı. Yardım aldı. Birincide 20 bin kişisi vardı. İkincide 40 bin kişisi var. Şimdi o 40 bin kişinin yemesi, içmesi, doyması Plevne gibi küçük bir noktada kolay bir şey değil. Erzak gelmiyor. Sıkıntı. Dolayısıyla ne yapacak? Huruç hareketinde bulunacak. Halbuki Osman Gazi eğer oradan çıkıp bir ön noktaya gelebilmiş olsaydı devamlı yardım alabileceği için Rusları bu defa eze eze, hani o Ruslar Yeşilköy'e kadar geldi diyoruz ya, bu nokta aşılacaktı, olmayacaktı. Yani müthiş bir askeri strateji var aslında.
5: Evet.
4: Fakat bunu devlet adamları ve bilhassa ordu kademesi, efendim işte Plevne de dünyaya iki defa şey aldık da elimizle verdik. Hani elimizle verdik olacağız. Oradan çıktık olacağız. Bu uygun olmaz diye bunu reddettiler. Sonra anladılar. Osman Paşa'ya haber gönderdiler. Osman Paşa da geçmiş olsun, şimdi nereye gideyim ben dedi. Haber geldiğinde. Zaten dört tarafı çevrilmiş. Nereye gideyim dedi. Geçmiş olsun dedi. Bak Osman Paşa'nın zamanında işte askeri şey bu.
5: Evet.
4: İçeride ya sen bu komutana güvendiysen onun komutanın düşüncelerine değer ver. Merkezden konuşmakla olmuyor bu. Aslında askeri bakımdan bunlar çok önemli hamleler. Yani oradaki adam bunu biliyor. Sen merkezden bilmiyorsun. Sen sadece hamazi düşünüyorsun orada. Hı hı. Bu böyle işte burada iki başarı sağladık, şimdi verirsek ne olur? Oysa adam çevrileceğini görüyor orada tamamen. Yardım alamayacağını görüyor, sana başka bir noktayı söylüyor. Sen onun dediğine geliyorsun ama iş işten geçiyor.
5: Evet.
4: Ve dolayısıyla Ruslar tamamen sardılar. 120 bin kişilik büyük bir kuvvet, teslim ol dediler. O da padişah bize dedi teslim ol diye göndermedi buraya dedi. Kale korumak için gönderdi dedi. Reddetti. Ve bunun üzerine 7 Eylül'de yaklaşık 6 gün, 5 gün müthiş bombardımana tuttular. Yani 120 bin kişi gelmiş. Korkunç bombalar. Her tarafı onların olabildiği, tahkimatlarının belirlediği yerlere müthiş bombalar attılar. Ve 11 Eylül'de hücuma geçtiler. Mustafa Bey, çok kanlı çatışmalar oldu, çarpışmalar. 2-3 tabiyalarını ele geçirdiler. Sonra Osman Paşa müthiş çatışmalarla bu tabiyaları geri aldı. Savaşlar 8-10 saat sürdü ve Ruslar bu defa 15 bin, 18 bin arası ölü vererek çekildiler. Yani ortalık Rus ölülerinden geçilmiyor. Osman Paşa'nın burada tabii çok göğüs göğüse tabiye savaşları da olduğu için 3-4 bin kadar şehit verdi.
5: Kaybı daha yüksek oldu tabii.
4: Ama yani şeyin çok fazla, yani 18 bin,
5: evet,
4: 15 ile 18 bin arasında belirtiliyor. Rusların ağır bir kayıp bu. Yani bu gitgide de artıyor. Her saldırdıklarında ciddi kayıp veriyorlar. Çünkü içeride gibi değil. Devamlı bu savunma harpleri böyledir yani. Çok iyi korunulursa mümkün değil. Bak koskoca Rusya bir Plevne'nin önünde çakılı kaldı 3 ay boyunca. 3 ay boyunca ve hiçbir şey yapamadı. 50 bin, 60 bin, bu defa 120 bin. Böyle bir kayıp verince Ruslar kaldı ve Osman Gazi'ye, işte Osman Paşa'ya Gazi ünvanını verdi Abdülhamit Han. Bunun üzerine Gazi ünvanını verdi.
5: Kendisi de yaralanıyor herhalde değil mi o savaşta?
4: O son Huruç hareketinde. Hmm. Burada yine yaralanma şeyi yok. Ve burada Ruslar yine çekildi, geri çekildiler ve duruyorlar. Hmm. Çünkü çevirdiler, ayrılmıyorlar ve duruyorlar. Yani artık saldıramıyor.
5: Açlıktan teslim olmalarını tabii, istiyorlar
4: tabii,
5: yani.
4: Tabii açlıktan teslim olmalarını bekliyor. Yani Ruslar artık saldıramıyor. Hmm. Ne zamana kadar? Aralığa kadar sürecek bu.
5: Oo.
4: Tabii tabii. Yani bak yani Eylül aralığa kadar sürecek.
5: Tabii, Ekim, Kasım, Aralık 3 ay.
4: Evet evet.
5: Temmuz'dan bu yana zaten şey.
4: Tabii yani dolayısıyla bu kısım çok önemli. Bu işte Osman Paşa'nın o geri çekilelim, biraz geriye doğru hamlesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve bir daha Ruslar saldırıya geçemiyor. Hmm. Teslim olmaları için şeyler, haberler gönderiyor. İşte Doğu'nun düştüğünü, şuraların düştüğünü propaganda yapıyorlar. Ya Osman Paşa'yı araştırıyorlar. Bunun diyorlar çoluğu çocuğu var, durumu iyi değilmiş, şeyleri iyi. Buna Fransız veya İngiliz bankalarına para aktaralım diyorlar.
5: Satın almaya çalışıyorlar.
4: Propaganda faaliyetleri yapıyorlar. Şurası düştü diyorlar. Askerin moralini bozmaya çalışıyorlar. Fakat dehşet bir asker ve ölümüne bağlı, kendisine bağlı o askeri sınıf. Çok seviyorlar evet. Osman Paşa'yı. Yani askeri de çok seviyor. Ciddi manada Hristiyan askerler var Mustafa Bey. Ya belki 10 bin civarında Hristiyan asker de var içeride. Bunların büyük kısmı Müslüman oluyor bu sırada.
5: Allah Allah.
4: Evet, büyük kısmı onun o yiğitliği, kahramanlığı işi çok seviyorlar Osman Paşa'ya. Gerçekten insan davranışları çok farklı. Hatta onlar Müslüman olmaya geliyorlar. Evladım düşünün siz diyor ya öyle diyor. Size verecek param yok, pulum yok tamam mı? Müslüman olunca bir şeyler bekliyorsanız veremem diyor. Yani öyle bir şeyim yok. Halimi görüyorsunuz. Ertesi güne kadar düşünün, ertesi gün gelin diyor. Biz de inanıyoruz İsa Aleyhisselam'a diyor. Yani siz de İsa Aleyhisselam'a inanıyorsunuz gibi. Onları böyle hani ya gelin tamam diye. Ertesi gün yine geliyorlar. Paşam biz Müslüman olacağız diyorlar yani. Müslüman olacağız. O zaman Müslümanlığın gereklerini onlara anlatıyor. Kelime-i şehadeti getirttiriyor. Böyle enteresan da orada hususiyetler var. Ve tabii ne yapalım? Şimdi açlıktan ölünecek, teslim olunacak. Hı hı. Ya teslim olmalıyız ya bunun şeyi yok. Çoluk, çocuk, bebek, içeride şehir halkı, asker ciddi bir sıkıntı baş göstermeye başlıyor. Ve ne yapalım? Yani bir Huruç hareketinde bulunalım mı? Yoksa şey edelim mi? Bu arada şunu söyleyeyim. Bu üçüncü mesela İstanbul'da müthiş kutlanıyor. Yani o kutlamaları anlatıyorlar. Üçüncü Plevne zaferinden sonra gece yarısı bunu anlatan yabancılar da var. İstanbul'da bütün halk sokağa döküldü. Ne olduğunu anlayamadık diyor. Her taraf sanki Ramazan bayramı, bayram şenliği başlamış gibiydi. Camilerde mahyalar, işte Arapça Bismillahirrahmanirrahim, Ya Rahman yazıları diyor. Her taraf ışıklandırılmıştı. İşte Osman Paşa konuşuluyor, Plevne Zaferi konuşuluyor. Rusların, o mağrur Rusların burunlarının kırıldığı konuşuluyor. Böyle büyük bir bayram şenliği diye oradaki İstanbul şenlikleri de uzun anlatılıyor. Şimdi ne yapacak artık Osman Paşa? Ne yapalım? Tabii bir kısmı teslim olmaktan bahsediyor. Yani teslim olmayı da açıkçası yediremiyor. Huruç hareketiyle biz bunları kırarız. Çünkü 40 bine yakın bir asker var. Biz diyor bunları kırarız belli bir noktadan. Çok iyi bir plan yapıyor. İşte sahra çabucak bir köprü oluşturacaklar. Geçecek 40 bin kişi belli bir noktadan yaracaklar. Ve çıkacaklar dışarıya. Çok iyi bir plan yapıyor.
5: Huruç harekatı bu mu demek?
4: Bu. Hocam? Huruç çıkış harekatı. Yani kaleden çıkacaklar. Evet. Bir yol, hudut belirleyecekler.
5: Kırıp geçecekler.
4: Kırıp yani geçecekler. Yarıp geçecekler. Evet. Planı buna göre yapıyorlar tabii. Ama iki husus işte son anda ortaya çıkıyor. Biri içeriden bir kısım işte Bulgar vatandaşları günü gününe haber etti diyorlar. Ve Osman Paşa'nın çıkacağı günü Ruslar tam tespit ettiler diye biliniyor. Birincisi karşı taraf bundan tam haberdar oluyor. İkincisi halk galeyana ayaklanıyor. Müslüman halk. Bizi kime bırakıyorsun? Bizi onların şeyine mi bırakıyorsun? Önce oradaki içerideki şeylerle anlaşıyor. Plevne'deki Hristiyanlarla. Onlara, tabii onlar da Osman Paşa'yı çok seviyorlar. Onlara, bunlara dokundurtmayacağız, bunlara dokunmayacaksın diye İncil üzerine yeminler ettiriyor. Yaralılarını oraya bırakıyor. Ağır yaralılarını. Götürülebilecek yaralıları alıyor. Diğerlerini bırakıyor. Onlara da yemin ettirtiyor. Fakat ağlıyor kadınlar, kızlar. Onlar çoluk çocuk. Ağlıyorlar, yalvarıyorlar. Dayanamıyor Osman Paşa. Bunları da götürelim diyor. Çıkaralım. Onlara dayanamıyor. Tabii bir kısım komutanlar bu felaket olur diyorlar. Yani neticede bir asker için ayak bağı halk. Hele böyle ölüm kalım savaşı, canlara şahane bir huruç hareketi, çıkış hareketi. Yani çok zor bir şey. Osman Paşa yok diyor. Ya bu gerçekten işte duygusallığın şeyi. Yani orada duygusal tarafı ağır basıyor Osman Paşa. Onları da alıyor. Ya gerçekten delice bir hareket. Ve ondan sonra ama yine de yarabilir miydi? Belki Rusların o haberdar olmasaydı yarması da mümkündü. Yani çıkması da mümkündü. Fakat öyle olduğu için büyük top atışına maruz kalıyor. Hazırlıklılar karşı taraf bunu bildikleri için ağır top ateşiyle sarsıyorlar. Ama asker müthiş bir celadet gösteriyor, öne geçiyor. Önden çocukları, şeyleri götürüyorlardı. Bunların ölümü üzerine 20 bin ilk ön, sonraki 20 bini ikinci safhada harekete geçecekti. Bunlar yolu açtıktan sonra onlar girecekti çok çabuk. Ötekiler köprüyü yaparken bunlar geçecekti. Fakat bunları durduruyorlar, aşamıyor bunlar. O kadın çocuk hengamesinde müthiş çarpışma. Geridekiler de bekledikleri için savaşa müdahil olamıyor. Dolayısıyla o çarpışmada, o top şeyinde Osman Paşa yaralanıyor. Ve yaralanınca Osman Paşa öldü diye çıkıyor. Öldü deyince asker tamamen karışıyor. Ortalık ne yapacağını bilemez hale geliyorlar. Ve bu arada Osman Paşa yaralı halde esir düşüyor. Asker geri çekiliyor. Ve karşı karşıya bekleşiyorlar. Paşa ne oldu, ne olacak, ne gidecek? Paşanın yanına geliyorlar. Paşayı esir alıyorlar tabii. Ondan sonra paşaya teslim ol. Yani paşam yapacak bir şey yok. Askerin hepsi öldürülecek. Bütün insanlar ölecek. Onlar da hayatına dokunulmamak kaydıyla, şey yapmak kaydıyla Osman Paşa'ya bundan hani vazgeç, indirsinler silahlarını. Silahlar duruyor. Yani o 40 bin kişi ölürken öteden bir 30 bin kişi de ölür yani Mustafa Bey. Tabii. Ruslar da bunu göze almak istemiyor. Yani şimdi karşı karşıya iki kuvvet duruyor. Geri çekilecek, vuracak, bir şeyler olacak. Sahra topları falan ellerinde. 7 günlük yiyecekleri var, mavzerleri ellerinde, her şey. Ve Osman Paşa bunu kabul ediyor. Kabul ediyor. Ondan sonra askere, hatta asker bir müddet duruyor. Yani şey vermek istemiyor. Osman Paşa'nın böyle bir emir vereceğini de belki düşünmüyorlar. Şeyi düşünmüyorlar. Ama o da bir hem halkı düşünmek açısından, hem askerin tamamen kırılmasını önlemek açısından böyle bir karar veriyor. Diğer komutanlar da tabii yanındakiler biraz bastırıyorlar. Hatta asker bir müddet bekledi. Sonra ellerine geçmesin diye mavzerlerini ayaklarının altında, patlama riski olduğu halde ayaklarının altında kırdılar. Üzüntüleri gözlerinden okunuyordu. Tabii ya kaç aydır siz orada çarpışıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey çok ağırlarına gitti, üzüntüye kapıldılar diye anlatılıyor. Ve bu huruç hareketi başarılı olamıyor. Mesela bu Osman Gazi esir düşüyor.
5: Plevne'de düşmüş oluyor değil mi bundan sonra? Yani ama şu bir

0: rejiminde bir Avusturya ordusunu yok etti. Yani aslında bir program, konuşacağımız bir programdır Mustafa Bey. Kanice müdafaası çok önemli. Şimdi Aralık ayı gelmiş. Bu Ruslar orada ne kadar daha bekleyebilirdi? 120 bin kişi. Osman Paşa 40 bin kişiyle çok saldırı hareketleri onlara düzenleyebilirdi. Vur çekil kaleye düzenleyebilirdi. Lojistik onun için çok önemli.
1: Evet.
0: Eğer elinde bir 3 aylık daha malzeme olsaydı Osman Paşa o hareketi yapmazdı. Ve içeride mutlaka onlara kan kustururdu. Veya geri dönmelerine sebep olabilirdi.
1: Evet.
0: Bu noktada gerçekten önemli.
1: Evet. Rusya'nın da ciddi kayıp verdiği bir savaş olarak tarihteki
0: fakat
1: yerini alıyor.
0: Fakat dehşetli bir şey. Silahını teslim ediyor. Komutanlar almıyor silahını. Silahını geri veriyorlar. Biz bu silahı alamayız diyorlar. Sen nasıl bir komutansın diyorlar. Yani kendisine işte Nikola niye diyor şey olmadın bize diyor son anda işte niye şuradan bize saldırdın? O taraf daha zayıftı. Seni zorladığımız bir yer oldu mu? Hiçbir yer olmadı diyor. Niye teslim olmadın diyor. Size teslim teklifi yapsalardı siz ne yapardınız diyor. Haklısın diyor. Ben de öyle davranırdım diyor. Falan. O tavyalara bakıyor. Senden çok şey istifade ettik diyor. Sen nasıl bir komutansın? Bu senin silah, senin gibi komutanların silahı asla alınmaz diyor. Silahını kendisine teslim ediyor. Bu kılıcı ancak sen taşıyabilirsin diyor. Ki imparator da aynısını yapacak, aynısını davranacak. Ruslar Osman Paşa'yı çılgın gibi alkışlıyorlar. Öyle bir komut. Tabii yani girdiğinde çıktığında Osman Paşa diye müthiş alkışlara tabi tutuyorlar. Yani kendilerini bir taraftan zorluyor ama bir taraftan sanki adam bir destan kahramanı
1: savaşmayı haline geliyor. Öğretiyor belki de Ruslara
0: yani. Yani savaşmayı, vatan savunmasını bilmem ne. Heyecan, böyle bir savaş yok. Adam sanki yani destan kahramanı.
1: Evet.
0: Böylesi de bir isim yapıyor Osman Paşa gerçekten orada. Rusların onu görmek için. İngiltere'den mektuplar geliyor bize imzayı gönder diye. Binlerce kadından diyor mektup geldi oraya şey meydanına. Evet. Osman Paşa'dan bir şey almak için. Sonradan Plevneliler Osman Paşa'yı davet edecek. Ne olur buraya gel diye. Bak şeyin elindeyken Plevne'ye davet edecekler Osman Paşa'yı. Osman Paşa gidemeyecek tabii. Öyle bir şey. Ya böyle de enteresan hususiyetler var. İstanbul'da tabii onun büyük bir üzüntü meydana getiriyor. Bir oğlunu al bir ata, bir oğlunu kır bir ata bindiriyorlar. İstanbul sokaklarında gezdiriyorlar. Osman Paşa çok yaşa falan diye. Yani o günlerin bütün dünyada aslında Osman Paşa sanki bir konuşulan efsane.
1: Evet.
0: Öyle bir şey. Konuşulan efsane.
1: Evet. Çok yani, ilginç ya hocam. Evet. Hakikaten.
0: Çok ilginç hikayeleri
1: var. Yani esir düşmesi, işte Ruslar... Hani esir almış Osman Paşa'yı acaba bir fenalık yapar mı, ne yapılabilir diye düşünürken onlar da demek ki...
0: Yani mert ve kahraman insanlar her zaman her yerde seviliyor. Evet. Yani hani Macaristan'da da Abdi Paşa için kahraman düşman derler ya, kabiri yaptırırlar kahraman düşman. Vatanını savunan insan mert insandır. Yani onu askerler sever. Biz de karşı taraf olsun, karşı taraf da bizim olsun. Bunları yani hani hayranlık duyarlar. Hakkını teslim ederler. Vatanını savundu derler. Hani korkup bırakıp çekilmedi diye. Bunlar askerlik mesleğinde önemli hususlar gerçekten.
1: Evet.
0: Sonra kurtarılıp geldiğinde Abdülhamit Han onu kabul ediyor. Ya ama bütün şeyleri bırakıyor padişahlık.
1: Sonra serbest mi bırakıyorlar?
0: Tabii serbest bırakıyorlar. Abdülhamit Han çok girişimlerde bulunuyor. Onu serbest bırakıyorlar, gönderiyorlar İstanbul'a. Abdülhamit Han saraya geldiği zaman bütün o hükümdarlık şeyini hani karşılanması bilmem nesi o merasimle tamamen bırakıyor. Kollarını açarak tahtından iniyor, kollarını açarak Osman Paşa'ya bir 15-20 metre yürüyor. Gel sana diyor bir sarılayım diyor.
1: Allah.
0: Seni alnından öpeyim diyor. Berhudar olasın diyor. Allah iki cihanda yüzümü ak etsin, sarılıyor Osman Paşa'ya.
1: Bir paşa çok, için çok kıymetli
0: ya,
1: bir an.
0: Çok yani. Kıymetli. Evet. Osman Paşa'nın, sultanım ben sizin hani elinizi öpmek arzusuyla gece gündüz yandım, tutuştum. Bana bunu veren Rabbime hamd ederim, şükrederim diye. Onun da sultan

0: böyle çok muhabbetli şeyleri var. Çok enteresan ya. Yani o da çok değişik bir hususiyet. Müthiş bağlı, birinci bölümde de söylemiştim, Abdülhamit'e karşı. Devlete karşı yani, onlar için padişah orada devlet
1: Evet.
0: yani. Devlet padişah. Padişah sen bir şahıs olarak görmüyor da. O padişah devleti temsil ediyor. O bir vatan yani, o bir devlet, onu öyle göreceksin. Osmanlı halkının bakışı oydu. Normal zamanlarda paşalarının da bütün bakışı buydu. Yani bizim o son dönemde İngiliz, Fransız, Rus hayranı insanlar hariç, bakış bu bakış, böyle bir bakış.
1: Osman Paşa'nın hakikaten şanı büyükmüş yani.
0: Evet yani,
1: Şanına büyük
0: gerçek
1: Osman
0: boşuna
1: Paşa.
0: denmemiş yani.
1: Evet.
0: Gerçekten öyle.
1: Maşallah.
0: Ben seni diyor,
1: Allah
0: nasıl, ne
1: rahmet
0: verebilirim
1: eylesin.
0: ben sana diyor yani. Cenab-ı Hak sana diyor yani, iki can da aziz eylesin. Ben bunu nasıl, al şu kılıcı, al şu nişanı, verebileceği her şeyi böyle. Ya çok duygusallaşıyor.
1: Yani Osmanlı'nın başı kalabalık olmasa, o işte siyasi çekişmeler, dertler, işte o darbeler vesaireler, hani içeride de başka bir mücadele olmasa, Plevne'nin müdafaası belki bu kadar zor olmayacak, hatta belki cüret edemeyecek yani Rus
0: Kesinlikle.
1: birlikleri de. İşte yine de hep başımıza maalesef ne geliyorsa böyle içeriden
0: İçeriden geliyor,
1: darbelerle geliyor
0: içeriden geliyor.
1: hocam maalesef.
0: Ya vatanını, vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle, din, iman, şuuruyla yetiştiğin zaman, yani yardımcın Cenab-ı Hak.
1: Evet.
0: Mustafa, işte bir küçücük Plevne Kalesi,
1: Evet.
0: işte 120 bin kişilik Rus ordusu. 3-4 katı, 3 aydır orada, içeride son derece şey imkanlarla savunmada kalan bir kişi. Ama durduruyor. Durduruyor. İmkansızlıklar olmasa, o maddi o şeyler olmasa, Ruslar orayı alamayacak. Yani Cenab-ı Hak yardım ediyor. Fakat sen ihanet içinde olursan, paşalar birbirini çekemezse, zamanında yardım etmezsen, istişareye kıymet vermezsen, kaybediyorsun. Olan bu. Yok sen düşmanla değil de padişahınla uğraşırsan, darbelerle uğraşırsan, darbe yapmaya uğraşırsan böyle oluyor.
1: Evet.
0: Ya şu milli olun ya, milli durum, milli. Mesela bugün hani Türkiye nelerle uğraşıyor? Geçen bir düğün vesilesiyle Bülent Arınç bir yere gidiyor. 13 gün başka bir mesaj veriyor. Yani sen düşmana vereceğin mesajları dosta veriyorsun. Kendi cumhurbaşkanına veriyorsun, onu kötülüyorsun. Devleti kötülüyorsun, yönetimini. Dünyanın içinde bulunduğu durumu görmüyor musun? Bakmıyor musun? Anlamıyor musun? Mesela işte bunlar tarih bilmiyor Mustafa Bey. Tarih dinlemiyor, tarih okumuyor. Sıkıntı burada. Tarihi yok. Halbuki bunu öğrenseler, ya korkma ya. Niye korkuyorsun? Rabbini bilen, güvenen, Rabbine sığınan insan korkar mı ya? Mümkün mü? Osman Paşa böyle bir paşa. Ya müşir oluyor o savaş şeyde. Ağlıyor adam, kendisine müşirlik verilmiş. O Sırbistan şeyinde. Orada Tahir Paşa var. Ya paşam bize müşirlik vermişler. Ne yaptık ki biz diyor ya. Ağlıyor adam, komutan. Hani bununla mı biz müşir olduk böyle bir şeyle? O da ya Osman Paşa diyor, sen büyük iş yaptın diyor. Allah razı olsun diyor. Bu başarı şey bir şey değil. Bu nedir ki falan filan diyor. Ya paşam diyor, ne yaptık diyor yani, nedir? Padişah ona işte Osman paşam şunları yaptın, berhudar olasın, mektup böyle gönderiyor. Padişahım diyor, Cenab-ı Hakk'ın diyor işte lütfu ihsanı, Peygamber Efendimiz'in mucizatı, bir şeyler yaptık, bizim elimizde bir şey yok diyor. Tamam mı? Öylesine burada okusak Mustafa Bey o mektupları, o yazışmaları.
1: Evet.
0: İnan yani 20-30 tane böyle yazışma biliyorum, çıkarttım. Hiç. Kendisi ortada yok bak. Kendisi ortada yok. Ben yaptım yok. Hep Cenab-ı Rabbül Alemin'in lütfu ihsanı, Peygamber Efendimiz'in himmeti, onun mucizatı. İşte başarılı olduk sultanım, tamam mı? Düşman şöyle oldu, böyle oldu. Bizim elimizde bir şey yok. Sizin duanız. Cenab-ı Hak sizlere hayırlı uzun ömürler versin. Sizleri şöyle yapsın. Ya, o kadar güzel, o kadar tatlı ki bunlar ya.
1: Evet.
0: Ötede ben dersen gidersin, zelil olursun yani. Padişaha ihanet edersen o işten hayır gelir mi? Gelmez.
1: Evet. Yani çoğu Doğu cephesinde işte başımıza gelen hadiselerin çoğu da belki o paşaların hani ben merkezde olması.
0: Aynen yani. Ben merkezde duruşları, bakışları. Ya ben olursam olur, ben olmazsam olmaz
1: diye düşünmeleri. Şeyleri. Evet.
0: Maalesef evet. Bunlar ve bunların sonu felaket oluyor.
1: Evet. Vallahi hocam yani hakikaten dediğiniz gibi filmi de yapılır, dizisi de çekilir. Yani sonuna kadar anlatılır aslında.
0: Anlatılır, şu anlatılır.
1: Gazi Osman Paşa ya neden
0: öyle,
1: yapılmasın?
0: Öyle bir yaşantısı var. Yani adam neticede Plevne'de bir kalabileceği evler var. Hı. Çadırda yatıyor. Askerlerin arasında duruyor devamlı. Onlarla yiyip içiyor. Onların arasından çıkmıyor. Savaşta onları asla geri adım bir şeyi yok. Onlarla birlikte bulunuyor. Orada o insanlarla disiplin müthiş. En küçük bir şeyde öyle askerler yani tam şey taltif etmede yüksek. Bir başarı gösterince onlara istiyor bütün taltifleri padişahtan. Padişah da hangisi için ne yapacaksan yap diyor. Tamam mı? O asker kullarım her şeye layıktır diyor. Onlar için iste benden isteyeceğini. Böyle. Onlarla öyle. Yani yaşama askerin içerisinde 4 gün uyku nedir bir şey bilmiyor. Bazen 4 gün uyumadığı oluyor. Çok az uyuyor. Askeriyle beraber yiyor. Farklı bir şey yemiyor. O en hengameli şeyde bile namazlarını terk etmiyor. Namazı yani o şekilde gerçekten normal hayatında da şeye çok düşkün, ibadetine düşkün, orucunu tutar. Hani müskira şu bu asla kullanmaz. Çok itikadı sağlam bir insan. Öyle hani gerici, yobaz falan diyorlar ya işte bak orada bile. Ama tam bir ehli sünnet Müslüman. Hiç şeyi yok öyle bir bid'at. Mesela o Tunuslu Hayrettin Paşa, Afgani, Aftuf bilmem ne diyorlar. Bunda öyle bir şey yok. Bunun sonrasında da ya bu adam gitmeden biz iş yapamayacağız falan diyorlar böyle. Sonradan Abdülhamit Han onu devlet meselelerinde de ciddi kullanıyor. 1900 yılında vefat edecek. 1900. Ya onu orada onun serasker olarak değerlendiriyor. Önemli görevler veriyor. Abdülhamit Han iki oğluna kızını veriyor. İki oğlunu damat ediniyor.
1: Allah Allah.
0: Yani öyle 5 adam olsa diyorsun şöyle Abdülhamit Han'ın etrafında. 5 yiğit adam. Bu devlet ne olur diyorsun ya Mustafa Bey.
1: Evet.
0: Şimdi Abdülhamit Han döneminde çok iyi yetiştiler. Normalde bu Enver Paşa veya diğer paşalar, bir kısım paşalar bunlar devletine sadık olsalar inan bunlar çok iyi yetişmiş insanlar. Fakat devletine bağlı olmayınca başkasına köle gibi olunca hiçbir şey elde edemiyorlar tabii. İmparatorluğu da yok ediyorlar.
1: Evet. Belki de işte o dindar olması sebebiyle pek sevilmiyor İstanbul'da.
0: Tabii
1: o bazı
0: sevilmiyor,
1: paşalar
0: sevilmiyor,
1: tarafından.
0: Sevilmiyor. Onlar tarafından sevilmiyor. Evet. Maalesef. Bir de jurnalliyorlar padişah. Evet. Bu Rus dostu diye. Evet. İngilizler tabii. Evet. Her şeyin başında İngilizler var.
1: Evet.
0: Ruslar buna çok iyi davrandı ya.
1: Evet.
0: Ya Ruslara kan kusturdu adam. Çok iyi davrandı ama kan kusturdu.
1: Evet. Hocam zamanımız azalmış epey. Osman Paşa ile ilgili aktaracağımız başka bir şey yoksa ben yani, mesajlara geçeyim.
0: Mesajlara geçelim.
1: Tamam inşallah.
0: Biraz şahsiyetinden de bahsettik.
1: Diziyi haftaya geniş alalım dedik.
0: Yani hem diziyi
1: Alaaddin
0: hem şeyi
1: Alaaddin
0: Keykubat'ı konuşalım. Hı-hı. Çünkü Alaaddin Keykubat Türkiye Selçuklularının en önemli 3 padişahından bir tanesi.
1: Evet.
0: Büyük Sultan derler ona. Hı-hı. Onu konuşmamız yerinde olur. Hı-hı. İyi olur. Diziyle de şey gideriz.
1: Evet.
0: Diziyi de değerlendiririz. Ama konumuz da Alaaddin Keykubat olsun yani. Hı-hı. Öyle yapalım Mustafa
1: haftaya
0: Bey.
1: İnşallah daha inşallah. Geniş alalım. Çünkü tabii. Belki bu hafta hani
0: millet Alaaddin Keykubat'ın
1: olabilir.
0: Ne olduğunu da öğrensin.
1: Evet.
0: Orada onlara falan değinelim.
1: Evet. Tamam inşallah hocam. Mesajlara şöyle bir bakalım. 0549 693 82 82 WhatsApp hattımız efendim. Hayırlı olsun demiş Elmas Hanım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vira bismillah, yelkenler fora diyor. Yani diyor ben diyor bu milli eğitim açılışında böyle voleybolcuları vesairelerin konuşulması yerine Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'dan bahsedilmesini beklerdim demiş. Müfredatın içeriğini revize etseler ne olur diyor. Yani evet, bugün nedense biz bu kahramanları, değil mi, konuşup anlatmaktan
0: gerekli
1: ziyade
0: şeyini vermiyoruz yani.
1: Bugün
0: onlara
1: bir
0: işte
1: maç kazanılıyor, aman Allah'ım, yani ne büyük başarılar elde edilmiş gibi değerlendiriliyor. Evet. Sonra bunu böyle kerli ferli, hani ya bu adam Müslüman dediğimiz kişiler bile buna laf edenlere laf etmeye başlıyorlar filan. Yani birilerine yaranmak maksadıyla mı artık bilmiyorum ama öyle bir romantizm içerisindeler. Ne hikmetse çözemedik, evet, biz bazı insanları ya. Yani gerçekten enteresan. Türkmenistan'dan selamlar.
0: Aleyküm selam.
1: Demişler. Stalin'in 2. Dünya Savaşı'nda kuma Ayetel Kürsi okutup düşman siperlerine serptiği gerçek mi? Demiş. Muhammed isimli bir izleyicimiz yazmış. Böyle bir duyum almış herhalde.
0: Duyum almıştır. Tabii duymadık. Her şeyi duymamız da mümkün değil. Kaynağına bakması lazım.
1: Evet.
0: Gerçekçi bir kaynak da varsa, çünkü Rusya'da da o dönemlerde Müslüman askerler de vardı. Onları kullanıyorlardı Almanlara karşı. Bugün de mesela Çeçenleri kullanmıyorlar mı bazı savaşlarda? Müslüman askerler bunu yapmış olabilir. Stalin'e hamlederler.
1: Evet.
0: Yani bu, onu dikkatli olmak lazım. Da. Orada bazen kaynağı çok iyi kullanmak lazım. Orada Müslüman asker vardır. Müslümanca bir hareket yapar. Onun başındaki komutana yükler. Halbuki onunla hiçbir alakası yoktur.
1: Evet. Hamza Öge kardeşimiz Mardin'den, Hafız Hamza Öge demiş. Maşallah. Sizleri çok seviyorum, hürmetler demiş. Eyvallah kardeşim.
0: Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
1: İsviçre'den selamlar. 8 ve 3 yaşındaki Selim ve Salih ile izliyoruz. Ellerinizden öpüyorlar demiş.
0: Oo, maşallah. Tebrik ederiz.
1: Tabii bunu ne zaman göndermişler? 21.43'de göndermişler. Artık Selim ve Salih uyusunlar.
0: Uyusunlar.
1: Onlar için uyku çok önemli. Buradan hatırlatma yapmış olalım.
0: Onlar da saatler biraz geridir.
1: Evet.
0: Bize göre rahat olabilirler.
1: Doğru.
0: Mustafa Bey.
1: Doğru.
0: Onun için Cenab-ı Hak onları muhafaza eylesin. Onlar, amin, bizden ayrılmasınlar.
1: Amin. Halim Göktaş selamlarını göndermiş. Hocamızı çok seviyoruz. Doğru tarihi anlatıyor. Ehli sünnet, Rabbim hayırlı uzun ömürler versin demiş. Allah,
0: amin,
1: razı olsun.
0: Amin.
1: Ankara'dan Hikmet abimiz sizi seviyor, sizi özledim demiş. Selamlarını göndermiş. Hocamıza saygılarımızı arz ediyorum. Osman Paşa'nın Plevne savunmasını görünce Çanakkale'de savunma savaşındaki yanlışları anlıyoruz. Savunma yaparken o kadar şehit verilmemesi gerekirdi. Bunu ispatlamış Osman Paşa.
0: Çok önemli. Diyor. Bak, gerçekten çok önemli. Ben Çanakkale'de onu zaman zaman söylerim. Hücum ettiklerinde çok ağır kayıplar verdi bizimkiler. Karşı taraf hücum ettiğinde onlara çok ağır kayıplar verdirdiler. Lüzumsuz yere bizimkilere bazı komutanlar çok hücum ettirip bizim kayıplarımızın artmasına sebep oldular.
1: Evet.
0: Bunun başında da Alman Limon Van Sanders geliyordu.
1: Evet. Yine bir başka mesajımız. Efendim, hoş geldiniz. Bir şiirle dahil olayım. Ahmet hocamın da sevdiği. Yeryüzünde kalsan da tek, eğme boyun, öpme etek, Çin seddinden Nemçe'ye dek, yeni baştan sar meydanı.
0: Şu yeryüzü her meydanı, kimse sevmez her meydanı, yürek size yorgan döşek, koç yiğide ver meydanı.
1: Çok güzel.
0: Teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Selamünaleyküm, hocamıza sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum demiş Gümüşhane'den Osman Salih Öztürk. Eyvallah.
0: Aleykümselam.
1: Sami Demir selamlarını göndermiş. Çok güzel bir konu, sayenizde ceddimizi gerçek değerleriyle tanıyacağız inşallah. Kolay gelsin demişler. Sağ olsunlar. Fatma Nur Durmaz Şanlıurfa'dan yazmış mesajını. 12 yaşındaymış Fatma Nur kardeşiniz.
0: Maşallah.
1: Şanlıurfa Kitap Fuarı'na gelecek misiniz hocam? İyi yayınlar dilerim demiş.
0: Henüz bir davet almadık.
1: Evet.
0: Alırsak gideriz.
1: Belediyeye inşallah. Hemen yaz Fatma Nur.
0: Tabii.
1: Değil mi? Belediye tabii, düzenliyor.
0: Tabii, belediye
1: herhalde.
0: Düzenliyor. İşte, Ahmet Hoca niye yok desin.
1: Niye yok diye yazsınlar. Onlar da irtibatı geçsin. Bu işler biraz böyle oluyor yani.
0: Evet.
1: Evet. Halbuki eğer bir kitap fuarı varsa orada Ahmet Şimşirgil olmalı zaten ya.
0: Geçen sene Şanlıurfa'ya gidecektim. Geri geldi söylüyorum. Bir tane şeyde bir bayan vardı. bu Sumut filosunda. Biz onunla atıştığında, biz onunla atıştık diye iptal ettiler. Yani Allah benim Allah. Oraya gelişimi iptal ettiler. Yahu kardeşim, orada o haklıdır, ben haklıyımdır. Sen beni davet etmişsin. Yani oraya davet etmişsin. Ne alakada iptal ediyorsun? Evet, niçin iptal ediyorsun?
1: Evet.
0: Mustafa Bey. Kaldı ki ben orada haklıydım. Benim Sumu'da söylediğim bir söz yoktu. Birileri senin hakkında bir karalama, kötüleme bir şey yapıyorlar. Bunlar da hemen anında ne oluyor, ne gidiyor demeden şey yapıyorlar. Geçen de mesela o kadının ben bir tweetini gördüm. Bir yere onur konuğu olarak davet edilmiş. Onur konuğu olarak. Oraya kadar gitmiş. Kendisini oraya çağırmamışlar. Geri döndüm, geri döndüm diyor. Bak şimdi Mustafa Bey, ya siz onur konuğu olarak bunu oraya çağırdıysanız orada nasıl davet etmesi? Mutlaka birileri onun aleyhinde şey yapmıştır orada. Evet. Bunu niye çağırdınız? Niye davet ettiniz? Ama davet etmişsin ya. Evet. Davet etmişsin bak.
1: Evet.
0: Ayıp. Geçen onu gördüm öyle. Ya kardeşim bak, şurada bunu söyleyebiliyorum. Davet ettiğin kişi o yapılmaz. Bunu söylüyor bak. Davet etme. Sen beni davet etme. Davet ettiysen niye şey yapıyorsun? Şanlıurfa mesela, yani belediyesi. Ama bunlara değinecek değilim ben. Bunlar beni ilgilendiren çok. Fakat çok böyle ayıp şeyler oluyor. Ne ilgilendirir? İki kişi atışmış. Seni ne ilgilendiriyor?
1: Evet, evet.
0: Orada beni dinleyecek belki binlerce insan
1: İlla var. İlla taraf olmak zorunda değilsin.
0: Değilsin yani.
1: Yani. Ahmet Hamdi Müftüler Arnavutköy'den selamlarını göndermiş. Yeni yayın döneminde daha kalabalık kitlelerce izlenip gerçeklerin birçok kişilerce öğrenilmesini temenni ediyorum. Sizin vasıtanızla Cenab-ı Allah'tan demiş. Amin. Allah razı olsun.
0: Ahmet
1: Hamdi abicim, yani şöyle söyleyelim. İşte siz de etrafınıza yayacaksınız değil mi?
0: Tabii.
1: Ya salı
0: kaçmaz
1: günleri...
0: bu, salı günü kaçmaz.
1: Evet, salı günleri tarih ve insan var, izliyor musun filan diye böyle çay kahve içerken eş dost bunları söyleyeceksin.
0: Aynen,
1: yani.
0: İnşallah.
1: Bir bahaneyle. 2011 Marmara tarih girişliyim. Ahmet Hocam, derslerini en sevdiğim hocamdı. Selam olsun, iyi yayınlar demiş İbrahim Yıldırım.
0: Oo, selam olsun İbrahim Bey'e. Maşallah. Tebrik ederim. Allah razı olsun.
1: Evet. Yine hayırlı geceler demişler efendim. İsim yazmamış. Teşekkür ediyoruz. Hocamıza saygılar, sevgiler. Dört gözle bekliyorduk yeni dönemin başlamasını demiş Selim Bey. Ona da selam olsun. Bu şekilde mesajlar gelmiş. Gelmeye de devam ediyor. İnşallah bu sezon yine salı günleri saatler 21'i gösterdiğinde buradayız hocam.
0: Bir arada inşallah. Olacağız inşallah.
1: Ve yine pek çok konuya değineceğiz elbette. Haftaya artık görüşünceye dek diyelim. Hocamıza i̇nşallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz kıymetli
1: izleyicilerimize, dinleyicilerimize.
0: Tekrar hayırlı olsun yeni yerimiz.
1: Allah razı olsun. Evet, bu arada bak arkadaşlar hatırlattılar, kapatmadan iyi oldu. Programı izlerken fotoğraf çekip gönderiyorlardı ya hocam. Unuttuk onları.
0: Mehter vuracak.
1: Ya.
0: Tabii.
1: Bu hafta geçti şimdi, nasıl olacak?
0: Bakalım gelecek mi diyelim.
1: Evet.
0: Olmazsa.
1: Haftaya o zaman şöyle yapalım, sizin de hatırınızda bulunsun. Programımız izlerken efendim fotoğraflıyorsunuz ya, onu bize gönderin. İkinci bölümün başında. Mehter Marşı eşliğinde biz onları klip yapıyoruz. Hep beraber izliyoruz. O yüzden bu hafta geçti artık. Haftaya inşallah unutmayalım. Arkadaşlar da çok erken hatırlattılar.
0: Vallahi evet. Tam zamanında.
1: Neyse artık. Olur böyle yani, uzunca bir aradan sonra ilk programda bu tarz unutmalar. İnşallah efendim tekrar buluşmak, görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm.
2: Tarihçi yazar Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil ile Tarih ve İnsan sona erdi.
3: Lale Gül Vakfı'nın Şuurlu Millet, Güçlü Devlet projesi ile hazırladığı program sona erdi.
2: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lalegül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: Şimdi reklamlar.
5: Talebeler nasıl okuyacak bakanlar olması? İslam'ın yaşaması, dinin bekası neye bağlıdır? Ulemanın yaşamasına bağlıdır.
6: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, yeryüzündeki alimler gökteki yıldızlar gibidir. O yıldızların izinden yürüyen Hayder, Mahmud Efendi Hazretleri İlmi Araştırmalar Merkezi MEFHAR'la ümmetin ilmi mirasını yarınlara taşıyor. MEFHAR'da hoca efendilerin nezaretinde hadis, tefsir ve fıkıh gibi ilmi alanlarda eserler hazırlayarak ilim talebelerine ve ümmet coğrafyasındaki kardeşlerimize ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Bu ilim yolculuğu aynı zamanda Hayder eğitim burslarıyla da büyüyor. İhtisas, tekamül ve Arapça eğitimi alan öğrencilerle birlikte ihtiyaç sahibi başarılı gençlere her ay düzenli burs desteği ulaştırıyoruz. Siz de sahih ilmin yayılmasına, gençlerin ilimle yetişmesine katkı verebilir, burs yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayabilirsiniz. Bir talebenin aylık burs bedeli 2500 lira. 0212-923-1923 ahmetyesevi.org.tr.
7: Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerinin sofralarında sevince dönüşsün. Lale Gül Vakfı'na vekalet vererek kestireceğiniz kurbanlarınızın etleri, mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin sofralarına ulaşıyor. Kurbanlarınız kesildiği andan itibaren kısa mesajla sizleri bilgilendiriyor. Kesim videosunu da birkaç gün içinde size gönderiyoruz. Lale Gül Vakfı yurt dışı küçükbaş kurban bedeli 5000 TL. Detaylı bilgi ve kurban bağışlarınız için 0212 923 0212'den Lale Gül Vakfı Çağrı Merkezi'ni arayabilir ya da internet üzerinden hızlı bağış için lalegülvakfı.org.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
8: Ehli Sünnet'in Sesi Lale Gül Dergisi 3 aylığına evinize misafir olmak ister. Tanışma aboneliği vesilesiyle şimdi abone olacak ilk 250 kişiye 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Lale Gül Dergisi okuyorsan bir çizgin var demektir. Ehli Sünnet dışı fikirlerden zehirlenmezsin. Lale Gül Dergisi dergisini takip ediyorsan tarafsın demektir. Ehli sünnetin, ilmin, tasavvufun, aile yapısını korumanın, tarihine sahip çıkmanın tarafısın demektir.
9: Dergiye sahip çıkın, ehli sünnetin sesidir.
10: Allah rızası için, bu kadar ayetlerin, hadislerin devamı için abonelikleri tazeleyin, yenileyin, aboneliklerinizi artırın. Allah için söylüyorum. Allah için dediğin zaman Allah için icabet gerek.
8: Üstelik şimdi tanışmaya özel ilk 250 kişiye 3 aylık Lale Gül dergi aboneliği 750 TL yerine yalnızca 600 TL. Abonelik için 0216 479 7979 telefon veya WhatsApp'tan ya da ahıskayayinevi.com'dan hemen ulaşın.
6: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır. Tevbe suresi 18. ayeti kerime. Hayder olarak Afrika'da yeni mescit ve camiler inşa ediyor, ümmet coğrafyamıza kalıcı eserler kazandırıyoruz. Siz de dilediğiniz kadar bağışla Afrika'da temiz ve güvenli ibadethanelerin yükselmesine katkıda bulunabilir, nesiller boyu sürecek bu hayırlara ortak olabilirsiniz. Afrika yazıp 7253'e SMS göndererek 100 lira bağışlayın, hayrınız daim bir iyiliğe vesile olsun. 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr.
11: Afrika'da yaşam zor ama unutmayın, birlikte her zorluğu aşmak mümkün. Her bir bağış, her bir yardım, her bir adım insanın hayatını değiştirebilir. Ve biz bu değişim için her gün daha fazla yardımlarınızı bekliyoruz. Siz de bizimle birlikte olun. Bir yudum su, bir tabak yemek, bir kurban bağışlayarak bu yolculuğa siz de katılın. Birlikte daha güçlü olalım, daha iyi olalım. Çünkü biz sadece yardımlarınızla değil, birlikte kurduğumuz bu dayanışma köprüsüyle gerçek fark ortaya koyuyoruz.
4: Reklamları dinlediniz.

0: aleyküm.
1: Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi ile Kur'an Sofrası.
0: İnşallah sizlerle Kur'an Sofrası programıyla beraber olmaya devam edeceğiz. Rabbimizin ayetlerini inşallah tefsir ederek beraber müzakere ve mütalaa edeceğiz. Bizler buradan, sizler evlerinizden inşallah böyle bir medrese, kainat medresesi dolayısıyla Rabbimizin ayetlerini konuşarak, müzakere ederek, yaşamaya gayret ederek, beraberce el ele, kol kola, omuz omuza cennet yolunda yürümeye gayret edeceğiz. Rabbim Celle Celaluhu bizlere en güzel şekilde ifade edebilmek, sizlere de en güzel şekilde istifade edebilmek nasip eylesin.
1: Kur'an Sofrası programı Mustafa Özçimşekler Hoca Efendi'nin kendine has anlatımıyla yarın akşam saat 20'de Gönül Bahçeniz Lale Gül TV ve Lale Gül FM'de.
2: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
4: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam kabrine uğruyor, ayakta namaz kılıyor, görüyor. Sonra Mescid-i Aksa'ya yakın, oraya geliyor. 224 bin peygamber toplanıyor. Saflar diziliyor. Arkasında en alim, en faziletli peygamber kim? İbrahim aleyhissalatü vesselam. İmamın arkasında kim duruyor? İbrahim aleyhissalatü vesselam. Ondan sonra sağındaki en alim olacak. Sağında kim duruyor? Musa aleyhissalatü vesselam. İbrahim Aleyhisselam'ın solunda kim duruyor? Safta, arkada. İsa Aleyhisselatü Vesselam. Böylece 224 bin peygamber toplanıyor. Orada da onlarla görüşüyor. Namaz kılıyorlar cemaatle. Nafile namaz. Çünkü zaten peygamberler vefat ettikten sonra onlara namaz farz olmaz. Ama nafile namaz kılıyorlar. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merdiven dayanıyor. İşte Burak'la oraya kadar geliyor. Miraç merdiven demek. Merdiven dayanıyor. Mescid-i Aksa'daki kayayan Sahratu Beytil Suhuril Cennet. Cennet kayalarından bir kayadır o. Onu da ziyaret nasip oldu. O kayanın üzerine göklere merdiven dayanıyor. Birinci kat semaya kadar öyle işte. Yedi kat semaya oruç ediyor. Oradan Sidratül Münteha'ya, oradan işte Beyt-i Mamur'a, Cenab-ı Mevla mekandan münezzeh olarak ziyaret ediyor. Orada da altıncı kat semaya geliyor. Altıncı kat semada da kimle görüşüyor? Musa aleyhissalatü vesselam. Ruhlar ölmez. Aynı bedeniyle duruyor. İşte 50 vakit namazı aldığında Mevla'nın emrini kabul edip inerken yine aynı tertip üzere iniyor. Sidratül Münteha'ya, işte Beyt-i Mamur'a, Arş-ı Ala'ya oradan iniyor. Yedinci kat semada yine İbrahim aleyhisselamla bir daha selamlaşıyor. Altıncı kata iniyor selamlaşıp inerken. Dolayısıyla 6. kat semada yine Musa aleyhisselam işte Mevla sana ne emretti? 50 vakit namaz. İşte dön, tahfif iste, kolaylık iste. Senin ümmetin 50 vakit namaz kılmaz. Ben Beni İsrail'de çok tecrübe ettim. Kılmadılar. Hepinizin bildiği hadise gerçekleşiyor. Her seferinde 5-5 iniyor, sonunda 5 vakit kalıyor farz olarak üzerimize. Buradaki şefaati da kim yapıyor? Musa aleyhisselam yapıyor bu aracılığı. Ve bu fikri o veriyor. Şimdi yine Vehhabiler burada çuvallıyor. Diyorlar ki öldükten sonra ölüden bir fayda gelmez. Onun için diyorlar ki Resulullah da öldü sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan da bir fayda beklemeyin diyorlar. Haşa haşa. Peki Musa aleyhisselam vefat etti mi? Etti. Miraç gecesi sahih hadislerde kabrinde ayakta namaz kılıyor muydu? Kılıyordu. Ayakta kılmak kimin işi? Bedenin işi. Çünkü ruh ayakta oturarak diye vasıflanmaz. Sonra Mescid-i Aksa'da görüştü mü? Görüştü. Namaz kıldılar. Sonra altıncı kat semada buluştu mu? Buluştu. Ya ayet var es-sâdîbillâh. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ Secde suresinin sonunda. Habibim andolsun elbette muhakkak biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat verdik. sen de onunla görüşeceksin, onunla buluşacağından şüphe etme, ben seni buluşturacağım diyor. Peki bu ayet, ahiret buluşmasından bahsediyor olabilir mi? Olamaz. Çünkü neden? Ahirette herkes herkesle buluşacak. Biz de Rasulullah'la buluşacağız inşallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir ölmezsek, zerre kadar imanımız olsa Rasulullah'ı göreceğiz inşallah. Ahirette. Mahşerde bütün peygamberler var. Peki sen Musa ile buluşacağından şüphe içinde olma diyor ayette. O neresi işte? Miraç gecesi buluşturdu. Onu söylüyor. Çünkü neden? Mahşerden evvel buluşması lazım. Aksi takdirde mahşerde herkes buluşuyor. Ne özelliği var? İşte ölüden fayda gelmezdi de 50 vakit namazı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldım, kabul ettim diye iniyordu. Biz 50 vakit nasıl kılacaktık? 5 vakti kılamayan bizim gibi acezeler nasıl kılacaktık? 50 vakte kim abdest tutacaktı? Yani bizim çoğu insanlar abdesti tutmuyor. Yani 50 vakte en az 25-30 abdest ister. Adam dedi abdest almaktan derilerim aşındı dedi ya. Bir de vesveseliyse yandık. Oldu olmadı 50 kere sürüyor. Adam 50 vakit kim abdestini tutacak? Zaten abdest taze alsan daha makbul, o ayrı bir şey. Ama abdeste üşenen, namazda üşenmekten daha fazla abdeste üşenen var. Adam diyor, şu namaz abdestsiz olsaydı ben bu 5 vakte kılardım da diyor. İkide bir abdest sorunu çıkıyor. Bacağını yıka, başını yıka. Ya! Peki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50 vakti aldı geliyor muydu? Halid abi vardı, Ali Adar Efendi babamızın mahdumu. Benim de çok dostum, bana çok iyilikleri var tabii. Babam yaşında, hatta dedem yaşında. Çoktan vefat etti 85'lerde. Ömrümüz onunla geçti diyebiliriz çocukluğumuz. Efendi Hazretimiz ona çok itibar ederdi, Ali Adar Efendi'nin oğlu diye. Kardeşallahu aleyhi ve sellem. Öyle derdi. Bizim efendiye de Hafız abi derdi, efendiden çok yaşlıydı. Hafız abi dedi ya, iyi ki Miraç'a sen çıkmamışsın dedi. Efendi de şaşırdı, ne diyor diye. Dedi ki sen gitseydin, o kadar namaza, ibadete bizim efendi merak ya, sıralı namaz, sıralı ibadet. Sen gitseydin dedi, 50 vakti gözü kapalı alırdın da gelirdin dedi. Yanmıştık dedi. Efendi de gülüyordu mübarek yani. Ne yapsın? Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de namaza o kadar düşkün ki, cu'ilet kurratu aynı fi salâ, gözümün nuru namaz diyor. Gözümün feri namaz diyor. Her şeyimden beni Mevla mahrum etse diyor, namazdan mahrum etmesin diyor yani. Namaz. Bize ne kadar zor geliyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadar tatlı geliyor. O zaman Musa aleyhisselam gönder, tekrar geldi. Kaça düştü? 45. Ya bunlar 45 kılar mı dedi, sen ne yapıyorsun ya? Gitti ya, tahfif istedi. Allah-u Teala mekandan münezzeh. Ama Allah-u Teala ile nerede görüştü Efendimiz? Mekanda. Mevla mekansız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yerde gidiyor, secde ediyor, Mevla ona nida ediyorsa oraya gidiyor. Yoksa Mevla'nın yeri var da oraya gidiyor, oradan iniyor, oradan oraya çıkıyor, haşa. Anladın mı? Nerede münacat etmeye izin verildi, Cebrail aleyhisselam bile oraya gidemedi. Kaldı yolda. İşte o makama gidiyor. 5 daha indiriyor, görüyor Musa aleyhisselam. Ne oldu? 40 oldu. Ya 40 kılar mı bunlar? En son 5 geldi, Musa aleyhisselam dedi ki bunlar 5 de kılmaz dedi. Vallahi Musa aleyhisselam doğru söylemiş. Şu anda vakti vaktine kılan oranı 5, 6, yüzde. Alacalı bulacalı kılan, taş çatla yayınlanan ankette %22. Afrika'nın bir ülkesi var %95. Hepsi 5 vakit kılıyormuş. O siyah olsa ne zarar, sen beyaz Türk olsan ne kar. Beyaz, bembeyaz Türk olsan cehennemi boylayacaksın, namazsız, abdestsiz. Afrika'da gariban, yemeği yok, suyu yok, sipsiyah. Ama %95-99 namaz oranı var. Bir ülke, adını şimdi unuttum. Oran. Kazakistan mı ne? %2. Bazı Türkiye Cumhuriyetler bizden fazla. 70 sene Rus gavurunun elinde tutsak kaldıkları halde. Şu anda Türkiye'deki namaz oranından fazla. Ya Rabbel Alemin! Musa Aleyhisselam ne kadar doğru söyledi ki Bunlar beşi de kılmaz. Ama Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ya ben Rabbime nasıl bir daha müracaat edeyim? Ya Rabbi benim ümmetim beş vakit namaz da günde kılmaz, sen çağırırsın gelmez, ezanla nida ettirirsin, secdeye varmaz. Ben Allah'a bunu nasıl diyeceğim dedi ya. Ben Allah'ımın farzını aldım, kabul ettim. Mevla da ne buyurdu? Ya Muhammed, kad emzayte ferizati, farzımı aldın, kabul ettin, geçerli kıldın. Ben de 50 vakit kılana vereceğim sevabı eksiltmedim. 5 kılan 50 vakit kılmıştır. 50 vaktin sevabı devam edecek. Şimdi bize kim şefaat etti burada 50'den 5'e düşmesinde? Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam vefat etmemiş miydi? Peki vefat edenden fayda gelir miymiş? Hem ne fayda geldi ya! Bütün ümmetler kurtuldu ya! 50 vakit kılamasa farz namaz cehenneme gidecekti. Şimdi hiç olmasa 5 vakit kolay oldu. Elhamdülillah. Allah kılanlardan eylesin. Bir vakti kazayı bırakmaktan muhafaza eylesin. Namazı kazayı bıraktıktan sonra kılsan da zor iş. Ha tevbe edersin bir daha kaza yapmamaya, bırakmamaya ayrı bir şey. Ama alacalı, bulacalı. Zekat versen kabul olmaz. Bütün fakirleri yedirsen de kabul olmaz. Olmaz. Ama oruç tutarsın, oruç borcun düşer. Zekat verirsin, zekat borcun düşer. Onlardan cehenneme girmezsin. Ama onların yan geliri olan o kadar sevaplar vardı. Namaz kılmadığın için o sevapları alamaz.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
2: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efendi.
1: Yesevi yolu başlıyor.
5: Hayder olarak Filistin ve Gazze için yıllar önce başlattığımız yardım seferberliğini kararlılıkla sürdürüyoruz. Bugün Gazze'de bir lokma yemek, bir yudum su veya bir battaniye çoğu zaman hayatta tutunma sebebi oluyor. Gazze'ye uzanan her yardım eli, mazlum bir Müslüman halkın belki de yegane umuduna dönüşüyor. Biz de Hayder olarak yıllar önce başlattığımız Filistin ve Gazze yardımlarını 7 Ekim 2023 saldırılarından sonra seferberlik derecesine yükselterek sürdürüyoruz. Desteklerinizle 28 Nisan 2025'te günlük 10 bin kişiye çıkardığımız sıcak yemek üretimini o günden beri tek bir gün bile ara vermeden kesintisiz olarak devam ettiriyoruz. Yesevi merhametiyle Gazze'de hazırladığımız her öğün bazen bir iftar, kimi zaman bir dua, genellikle ise abluka şartlarında bir hayatın ta kendisi oluyor. Siz destek verdikçe büyüyen bu iyiliğin bir öğünü 90 lirayla karşılanabiliyor. Elbette Hayder olarak Gazze'yi, Kudüs'ü ve tüm Filistin'i yalnızca savaş günlerinde hatırlamadık. 7 Ekim 2023'te şiddetlenen İsrail saldırılarından önce de Gazze'de ve Kudüs'te insani yardım faaliyetleri yürüttük. 2015 yılından itibaren peyderpey artırdığımız desteklerle hayatı ayakta tutan sessiz iyiliklere omuz verdik. Bu dönemlerde Kudüs'te yetim kalan çocukların elinden tutarak ailelerine düzenli nakdi destek ulaştırdık. Kendi ayakları üzerinde durabilsinler diye Gazze'li annelere dikiş makineleri göndererek yeniden ayağa kalkma imkanı sağladık. Yine Gazze'de Yesevi kumanyalarıyla ihtiyaç sahiplerinin mutfaklarına destek olarak Ramazan aylarında her gün Yesevi sofraları kurarak iftar sevincini paylaştık. Kurban bayramlarını ise yalnızca bir ibadet değil, Gazze'nin de hissedeceği bir bayram sevincine dönüştürdük. 7 Ekim 2023'e gelindiğinde ise Gazze'de tüm şartlar ve ihtiyaçlar tamamıyla değişti. Saldırganlığın katliama, kontrolün ablukaya, savaşın da İsrail soykırımına dönüştüğü kapkara bir dönem başladı. Ancak her ne kadar bir kırılma noktası olsa da ne Filistin'in ne de Gazze'nin acısı 7 Ekim'de başlamadı. Bu tarih onlarca yıldır Siyonistlerin işgali altında olan Gazze için aslında zaten var olan bir yıkımın şiddetlendiği gün olarak kayıtlara geçiyordu. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hatta hastaneler, okullar ve daha niceleri. Uluslararası sistem bundan önceki katliamlarda olduğu gibi bu kıyıma da çoğu zaman sessiz kaldı.

0: Ancak Türkiye susmadı. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her fırsatta Gazze'nin sesini dünyaya duyurmaya ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya devam etti.
1: Bugün Filistin davası artık dünyaya mal olmuştur.
0: Elbette 7 Ekim 2023'ten sonra Haydar olarak bizim de Gazze'deki önceliğimiz değişti. Devletimizin duruşunu, milletimizin vicdanını kendimize rehber bildik ve yardımlarımızı temel gıda ekseninde büyüterek sürekliliği esas alan bir yaklaşımı benimsedik. Saldırıların hemen ardından Gazze'deki yerel partnerlerimizle irtibata geçerek en acil ve aslında en daimi ihtiyacın günlük sıcak yemek olduğunu belirledik. Çünkü Gazze'de mutfaklar susmuş, tencereler boş kalmıştı. İşte bu yüzden ilk adımı bir tencereyle attık. Ekim ve Kasım 2023'te Gazze'de toplam 2100 kişilik sıcak yemek dağıttık. O gün başlattığımız bu küçük yardım, bugün milyonlara ulaşan bir iyilik zincirinin de ilk halkası oluyordu.
2: Gece gündüz duamız Gazze üzerine olacak. Tabii sadece duayla kalmamak lazım. Tabii Haydar kendi çapında bazı partnerleriyle, oradaki eski derneklerle anlaşmalı bir şeyler yapıyor. İşte videolar paylaşıyorlar herhalde. Gazze'den de efendim 5000 kişilik, 10.000 kişilik yemek çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ne yapsın?
0: 2024'e gelindiğinde Gazze'de kalıcı olmanın, sürekliliğin, istikrarlı bir yardımın ne kadar hayati olduğunu daha iyi anladık. Zira ne soykırım bitiyordu ne de ihtiyaçlar azalıyordu. 2024 yılının Mart ayında idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif döneminde ve sonrasındaki Nisan-Mayıs aylarında toplam 99 bin kişilik sıcak yemek üreterek Gazze'deki bu faaliyetimizi kalıcı hale getirdik. Gazze'deki rutin sıcak yemek yardımlarımızla Haziran 2024'te düzenli olarak günlük 3000 kişiye, Temmuz 2024'te ise günlük 5000 kişiye ulaşmaya başladık. 2025'e gelindiğinde ihtiyaç her geçen gün artıyor, Gazze'de kuşatma sürüyor ve bağışçılarımız destekleriyle bizlere devam edin diyordu. Biz de 28 Nisan 2025'ten itibaren Gazze'deki günlük sıcak yemek dağıtımımızı günlük 10.000 kişiye çıkardık. Destekleriniz sayesinde tek bir gün bile Gazze'yi yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Sadece 2025 yılı boyunca tam 201 milyon 725 bin lira tutarındaki yardımlarımızla 3 milyon 134 bin kez mazlumların sofrasına misafir olduk, aşına ortak olduk. Hiç aksatmadan milyonlarca kişiye bir lokma umut taşıdık. Sadece sıcak yemekle sınırlı kalmayan çalışmalarımız dahilinde insani yardım gemileri ve yerel işbirliklerimiz üzerinden Gazze'ye 2025 yılında 62.208 konserve gıda, 2.700 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı ulaştırdık. Zira soğuğa karşı bir battaniye, çamura karşı bir ayakkabı, açlığa karşı bir konservenin ne anlama geldiğini en iyi Gazze'de gördük. Bugün geriye dönüp baktığımızda 7 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025 tarihine kadar Gazze'de 4 milyon 143 bin 600 kişilik sıcak yemek, 9.064 Yesevi kumanyası, 115.312 parça gıda ve temel yaşam malzemesi, 5.300 kışlık battaniye ve 600 çift ayakkabı dağıttık. 297 milyon 800 bin TL'yi aşan bir iyilik seferberliğiyle 7 Ekim 2023'ten sonra her türlü destekle mazlum ve mağdur Gazze'li Müslümanların yanında olduk. Elbette bu yardımlar Gazze'deki insani krizi bitirmeye yetmiyor. Ama şunu biliyoruz: bir annenin çocuğuna verdiği tek lokma, bazen bir insanın hayatta kalmasına yetiyor. bir tas çorba bir gecenin sabaha ulaşmasına vesile olabiliyor. Ve her yardım Gazze'nin direncine güç katıyor. Bugün Gazze'de bir kişilik sıcak yemek bedeli 90 TL, bir mazluma ulaştıracağınız bir öğün yemekle bir çocuğun tebessümüne, bir annenin umuduna, hasılı bir davanın direnişine destek olabilirsiniz. Hayder olarak bağışçılarımızın desteğiyle bu iyilik seferberliğini 2026 yılı boyunca da ara vermeden kararlılıkla büyütüyoruz. Hayder Gazze'de dün vardı, bugün var. İnşallah yarın da olacak. Kazanlar sizin desteğinizle umudu kaynatmaya devam edecek.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: En hayırlı ameliniz tanıdık tanımadık herkese yemek yedirmeniz ve selam vermenizdir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeye verdiği işte bu cevap, asırlar boyunca bir medeniyetin vicdanını ayakta tuttu. Dolayısıyla bu topraklarda bir şehir kurulurken, ilk yükselen yapılardan biri imarethaneler oldu. Camiler, hanlar, kervansaraylar kadar hayatiydi bu mekanlar. Çünkü medeniyetimizde komşusu açken tok yatmak büyük bir eksiklik olarak kabul edilirdi. Ecdadımızın inşa ettiği imarethanelerde kazanlar yalnızca yemek için değil, kardeşlik için de kaynardı. Bu sofralarda ücret sorulmaz, karşılık beklenmez, kimse incitilmezdi. Yolcuya, yoksula, talebeye, garibe. Kim olduğuna bakılmadan insana uzatılan bir tas sıcak çorba, şefkatin de en sade ve en tesirli hali olurdu. İşte bu ölçü, ikramla merhameti buluşturan bu kadim anlayış, Hayder olarak bizim için de yegane usul ve istikamet oldu. Ve tarihler 23 Ekim 2016'yı gösterdiğinde Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşvik ve takdirleriyle ilk Yesevi Aşevi iyilik yolculuğuna İstanbul'dan başladı. Henüz 2015 yılında insani yardım faaliyetlerine adım atan Hayder için bu başlangıç, Yesevi merhametinin Yesevi Aşevi'ne dönüştüğü en anlamlı eşiklerden biriydi. O gün yalnızca 300 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle yola çıkıldı. Bugünse hala o ilk günkü niyetle daha fazla gönüle ulaşmanın gayreti sürüyor. Artan ihtiyaçlar karşısında Yesevi Aşevi her yıl imkanlarını biraz daha zorlayarak büyüdü. Mevcut şartlar içinde İstanbul'daki üretim kapasitesi günlük 8000 kişilik seviyeye ulaştı. Eylül 2024'ü gösterdiğinde iyilik kervanına bu kez Bursa Yesevi Aşevi de eklendi. Hayder Bursa Vakıf Külliyesi bünyesinde kurulan bu ikinci aşevi günlük 2000 kişilik sıcak yemek üretimiyle kısa sürede Bursa'daki ilim talebelerinin ve ihtiyaç sahiplerinin umudu haline geldi. Bugün Yesevi Aşevleri İstanbul'da 8000, Bursa'da 2000 kişilik üretim kapasitesiyle hafta içi her gün 10.000 kişilik taze, bereketli ve helal sofraların kurulmasına vesile oluyor. Her sabah günün ilk ışıklarıyla Bismillah denilerek hazırlanan yemekler özel kaplarda paketleniyor, ardından eğitim kurumlarına ve ihtiyaç sahibi ailelere Yesevi Aşevlerinin özel araçlarıyla tamamen ücretsiz şekilde ulaştırılıyor. Mesai mefhumu gözetmeyen tecrübeli personelleri, hijyen ve kalite standartlarına tam uyumlu işleyişiyle Yesevi Aşevleri, yıllardır tek bir sağlık veya iş güvenliği problemi yaşamadan işleyen örnek bir yardım modeli olarak yoluna devam ediyor. Ve elbette bu sofraların kurulabilmesi, bu kazanların her gün kaynaması, iyiliğe omuz veren hayırseverlerin desteğiyle mümkün oluyor. Sadece 2025 yılında 1.549.659 kişilik sıcak yemek üretimiyle sayısız gönüle umut olan bu kadim iyilik merkezleri, bugüne kadar dağıttığı 12 milyonu aşkın yemekle ülkemizin mutfağını aktif olarak büyütmeye devam ediyor. Mübarek gün ve gecelerde, özel programlarda ve afet anlarındaysa bu ikramlar hem artıyor hem de çeşitleniyor. 2025 yılı boyunca toplam 90.150 kişilik özel ikram çalışması yapan Yesevi Aş Evleri, kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği 1 milyonu aşkın özel dağıtımıyla kadim imarethane geleneğini sokaklara, meydanlara ve gönüllere taşımayı sürdürüyor. Hiçbir Kur'an kursundan, hiçbir ihtiyaç sahibinden tek bir kuruş dahi talep edilmeden sürdürülen bu hayrın en büyük karşılığıysa tabii ki gönülden edilen dualar oluyor. Biliyoruz ki Yesevi Aş Evleri yalnızca yemek üretmiyor. Bazen bir ilim talebesine dersine aç girmeyeceğini hatırlatıyor, bazen de bir anneye bugün sofrasının kurulacağını müjdeliyor. Hali hazırda hafta içi her sabah 10 bin kişilik bir sofranın bereketi Yesevi Aş Evlerinde kaynasa da artık bir gerçek açıkça görülüyor. Bu bereket mevcut kazanlara sığmıyor. Özellikle İstanbul'da Kur'an kurslarından eğitim kurumlarına, ihtiyaç sahibi ailelerden kriz dönemlerinde destek bekleyen vatandaşlara kadar binlerce noktadan gelen sıcak yemek talepleri mevcut kapasitenin ötesine geçiyor. İşte tam bu noktada Yesevi Aş Evleri tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Hayder olarak İstanbul Arnavutköy'de 10 bin metrekare kapalı alana sahip büyük Yesevi Aş Evi'ni desteklerinizle inşa ediyoruz. 23 Ekim 2025'te Şeref Başkanımız Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin teşrifleriyle 2300 metrekarelik arsa üzerine ilk betonunu döktüğümüz bu hayır merkezi, günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek ve en büyük aşevi olarak yükseliyor. Bu büyük kompleksin içinde endüstriyel mutfaklar, modern paketleme alanları, gelişmiş sevkiyat hatları, soğuk hava ve kuru gıda depolarıyla günlük taze ekmek üretecek Yesevi fırını da yer alıyor. Afet ve acil durumlarda on binlerce kişiye aynı anda sıcak yemek ulaştırabilecek bu merkez, yalnızca bugünün değil, yarının olası krizlerine de hazırlık anlamı taşıyor. Hummalı bir çalışmayla inşaatı devam eden bu büyük hayır merkezinin her bir metrekaresine yapılan katkılarsa, sadaka-i cariye hükmünde kalıcı bir hayra dönüşüyor. Büyük Yesevi Aş Evi'ne bir metrekare için 10.000 TL ile ya da imkan dahilinde istenilen tutarla destek olunabiliyor. Aş Evi yazıp 7153'e gönderilen her kısa mesaj, 90 TL karşılığında bir öğün sıcak yemeğe dönüşerek binlerce kişiye ulaşıyor. Bu merhamet dün olduğu gibi bugün de, yarın da devam etsin diye. Yesevi merhametini sıcak bir yemekle buluşturuyor, binlerce sofranın yıllarca sürecek umuduna birlikte ortak oluyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212-923-1-923 ahmetyesevi.org.tr.
3: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Kim üç yetimi yetiştirir, nafakasını temin ederse, sanki ömrü boyunca geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş ve sabahtan akşama

0: çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de doğal afetler, hastalıklar, yoksulluk ve kazalar nedeniyle yetim kalan çocuklar, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi en temel haklardan mahrum kalabiliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emaneti olan bu masumların yalnız bırakılmaması için Hayder olarak düzenli, sürdürülebilir ve kapsayıcı yetim destek çalışmaları yürütüyoruz. Her geçen yıl daha fazla çocuğa, daha yüksek meblağda verilen yardımların miktarını ise ailedeki yetim sayısına göre belirliyoruz. Bir veya iki yetimi bulunan ailelere 2026 yılında aylık 3000 TL, 3 ve daha fazla yetimi bulunan ailelere ise aylık 4500 TL nakdi yardım ulaştırıyoruz. Daha önce yalnızca İstanbul, Bursa ve Ankara'da yürütülen yetim tespit çalışmalarını Mayıs 2024'ten itibaren Hayder Yetime Yeter şiarıyla Türkiye'nin her yerindeki kırık gönüllere taşıyoruz. ahmetyesevi.org.tr adresi üzerinden online olarak alınan başvuruları titizlikle inceliyor ve uygun görülen ailelere en kısa sürede destek vermeye başlıyoruz. Tüm bu çalışmaları yetim desteklerinin sürekliliğini ve adaletli dağılımını esas alarak gerçekleştiriyoruz. Yurt dışındaki yetim faaliyetlerini ise ihtiyaca göre sınırlı ve hedef odaklı şekilde yürütüyoruz. 2022 yılına kadar Suriye'de yetim ailelerine nakdi destekler ulaştırmış, aynı yıl açılan Hoca Ahmet Yesevi Yetim Okulu'yla İdlib'deki yetim çalışmalarını yüzlerce öğrenci için kalıcı bir eğitim modeline dönüştürmüştük. 2025 itibariyle Suriye'de ikinci okulun da faaliyete geçmesiyle birlikte hali hazırda tüm eğitim masraflarını karşıladığımız 560 yetim öğrenciye hem akademik hem de mesleki eğitimlerle hayata hazırlanma imkanı sunuyoruz. 2023'ten önce Filistin'de de yetimlere nakdi yardımlar ulaştıran Hayder olarak 2023 yılından bu yana Gazze'de devam eden olağanüstü şartlar sebebiyle buradaki önceliğimizi sıcak yemek ve günlük acil ihtiyaçların karşılanmasına veriyoruz. 2024 yılının sonunda Çad'ın başkenti N'Djamena'ya taşıdığımız yetim çalışmalarıyla ümmet coğrafyasının bir noktasında daha umut olmaya başlamıştık. Yetimhanenin yanı sıra medrese, sağlık ocağı ve camii de bulunan Mahmut Efendi Hazretleri Külliyesi ile artık Afrika'daki yüzlerce yetime de güvenli bir yuva ve eğitim olanağı sağlıyoruz. Yetim ve öksüz odaklı çalışmaları bir defalık değil, hayata yayılan bir sorumluluk olarak ele alıyor, yetimlerin aldığı her eğitimi, yediği her lokmayı veya giydiği her kıyafeti sadaka-i cariye hükmünde etkisi devam eden kalıcı bir hayra dönüştürüyoruz. Çünkü bir yetimin hayatına uzanan her desteğin yalnızca bir çocuğun değil, bir toplumun geleceğini de ayağa kaldırdığına inanıyoruz. Siz de bu iyiliğin bir parçası olmak için bir yetimin yarınına el uzatarak bu emanetin taşınmasına ortak olabilirsiniz. Yapacağınız düzenli bağışlarla yurt içinde bir yetimin hayatına dokunabilir ya da imkanlarınız dahilinde gerçekleştireceğiniz dönemsel yardımlarla ümmetin emanetlerinin umuduna katkıda bulunabilirsiniz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak yetimlerin umudunu büyütmeye, emaneti hakkıyla taşımaya, dün olduğu gibi bugün de, yarın da kararlılıkla devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği.
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Hayatın özü ve yaşamın kaynağı olan su, yeryüzündeki her canlının varlığını sürdürebilmesi için en temel ihtiyaçtır. Ancak dünyamızın yaklaşık %70'i sularla kaplı olmasına rağmen Bu devasa suyun %97,5'u tuzlu, içilemeyen ve kullanılamayan

0: sulardan oluşuyor. Geriye kalan %2,5'luk tatlı su kaynaklarının ise insanlık yalnızca onda birine erişebiliyor. Dolayısıyla bugün en az 800 milyon insan temiz, hijyenik ve güvenli su imkanından mahrum kalıyor. Yaklaşık 2 milyar insan da mecburiyetten sağlıksız ve kirli sularla hayata tutunmaya çalışıyor. Yani her 4 kişiden biri nitelikli bir içme suyuna ulaşamıyor. Bunlar sadece istatistik değil. Bu rakamların her biri, her gün susuz kalan çocuklar, her sabah su için yola düşen anneler, her yudumda hastalık riski taşıyan masum hayatlar demek. Kirli suyun yol açtığı kolera, tifo ve ishal gibi hastalıklar her gün yaklaşık 1000 çocuğu hayattan koparıyor. Her yıl 2 milyon insan da doğrudan kuraklık, hastalık veya suya ulaşamamaktan dolayı yaşamını kaybediyor. Temiz su imkanlarının kısıtlılığı, gündelik ihtiyaçların karşılanamamasından birçok ölümcül hastalığa kadar toplumsal sorunlara yol açıyor, sağlık ve devlet sistemlerini çalışmaz hale getiriyor. Bu durum, ekonomik geri kalmışlığın, asayişin sağlanamamasının, hatta devletler ve toplumlar arasındaki siyasi sorunların ve anlaşmazlıkların bile önünü açıyor, bölgesel gerilimleri tırmandırıyor. Ve bu tablo özellikle Afrika ve Asya'nın birçok bölgesinde hayatın sıradan bir gerçeği olarak göze çarpıyor. İnsanlar güvensiz şartlarda kilometrelerce yol yürüyerek insani bir zorunluluk olan bir yudum suya ulaşmak için mecburen her gün yeni bir mücadeleye başlıyor. İyilik susarsa Afrika susar. Tüm bu gerçeğin farkında olan Haydar olarak insani yardım faaliyetlerimize başladığımız 2015 yılından beri hijyenik, güvenli ve daimi su kaynaklarının çoğalması için titiz ve kararlı bir çalışma yürütüyoruz. Çünkü biliyoruz, su gelirse hayat gelir, su gelirse sağlık gelir, su gelirse umutlar yeniden yeşerir. Afrika'nın ve Asya'nın kurak topraklarında bölgenin ihtiyacına göre planladığımız su kuyularıyla her yıl yüz binlerce insanın hayatına dokunuyoruz. Nüfusu 2000'in altında olan kırsal alanlarda el pompalı su kuyuları açıyor, her yeni kuyuyla yüzlerce kardeşimize daha temiz ve güvenli su ulaştırıyoruz. Nüfus bakımından yoğun olan, suya erişimin zor olduğu yerleşim alanlarındaysa artezyen su kuyuları inşa ediyor, her seferinde binlerce kişinin daha kesintisiz temiz suya erişimine imkan sağlıyoruz. Sondaj teknolojisi kullanarak 80 ila 150 metre derinliğe açtığımız artezyen su kuyuları, 4000 litre su depolama kapasitesi ve güneş paneli özelliği bulunan elektrikli aksamıyla yeraltı su kaynaklarına derinlemesine ulaşabiliyor. Bu kuyular en temiz ve sürekli olan su teminiyle kurak toprakların ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunuyor. ...15 ila 25 metre derinliğe geleneksel yöntemlerle açtığımız el pompalı su kuyularıyla ise sürdürülebilir çözümleri ulaşımın zor olduğu noktalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Tulumbalı su kuyuları en hızlı ve en ekonomik temiz su çözümleri olarak kriz bölgelerinde yaygın kullanımıyla öne çıkıyor. Her kuyunun bakım ve onarımını bizzat takip ediyor, düzenli denetimlerini gerçekleştirerek kurak toprakların su ihtiyacına yıllarca tam kapasiteyle vesile oluyoruz. Artezyen veya el pompalı bir kuyunun tüm bedelini karşılayan bağışçılarımız o kuyuya istedikleri ismi verebiliyorlar. ortalama 3 ila 6 ay içinde hizmete açtığımız su kuyularının tüm bedelini karşılayan bağışçılarımıza hususen videolu ve yazılı bilgilendirme sunuyor, kazmanın vurulduğu ilk günden suyun aktığı son ana kadar süreci birlikte yönetiyoruz. Hayder olarak su kuyusu bağış havuzuna gelen tüm bağışları yıl boyunca açtığımız kuyularda değerlendiriyor, isim, ülke ve kuyu tipi tercihini bölgenin ihtiyacına göre belirliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak silsile-i aliyemizin muhterem büyüklerinin isimlerini ve Müceddit Mahmud Efendi Kuddisesi Ruhu Hazretleri gibi İslam alimlerinin adlarını, yaptıklarını ve yaşadıklarını nakşettiğimiz bu kuyular vesilesiyle ümmet coğrafyasına manevi bir eser de kazandırıyoruz. Tarihimizde önemli yer tutan padişahlarımızın isimleri ve şehitlerimizin aziz hatıralarıyla milli şuurumuzu hatırlarken, derneğimizin şeref başkanı olan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin de teşvik ve takdirleriyle su kuyusu faaliyetlerimizi özenle sürdürüyoruz. Binlerce insanın hayatı boyunca içtiği her yudum su, aldığı her abdest, ürettiği her ürün, daimi bir duanın da vesilesi oluyor. İşte bu yüzden su kuyuları, sahibi bu dünyadan göçse bile sevabı kesilmeyen, yıllar boyu devam eden bir iyilik olarak sadaka-i cariye hükmüne geçiyor. Hayder olarak bugüne kadar ümmet coğrafyasındaki 18 farklı ülkede 91'i artezyen olmak üzere toplam 768 su kuyusunu hayata kazandırdık. Bu kuyular sayesinde kalıcı olarak temiz ve güvenli suya kavuşan en az 2 milyon 100 bin Müslüman hem içme suyuna hem de tarım ve hayvancılık faaliyetlerine katılarak yaşamını temin etme imkanına kavuştu. Hali hazırda inşası devam eden onlarca artezyen su kuyusunu da desteklerinizle tamamlıyor, on binlerce kardeşimizi daha temiz suyla buluşturmak için sürekli olarak çalışıyoruz. Bir el pompalı su kuyusu 2000 dolarla açılabiliyor. 10 bin dolarla açılan bir artezyen kuyuya ise her biri 1000 dolar olan 10 hisseyle ortak olunabiliyor. Dilerseniz tek başınıza, dilerseniz ailenizle, arkadaş grubunuzla ya da iş çevrenizle bir araya gelerek bu hayra sizler de katılabilirsiniz. Temiz suyun bir insanın en temel hakkı olduğuna inanan Hayder olarak ancak birlikte omuz omuza verirsek bu hakkı ümmet coğrafyasına taşıyabileceğimizi biliyoruz. Bu nedenle iyilik susarsa Afrika susar diyerek iyiliği kalıcı hale getirmek için dün olduğu gibi bugün de kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi Derneği 0212 923 1923 ahmetyesevi.org.tr
1: Lale Gül FM'i dinliyorsunuz.
0: Bağışlarınıza doğru adresler bulmak için yola çıkan Hoca Ahmet Yesevi Derneği olarak insani yardım çalışmalarına başladığımız 2015 yılından beri yurt içinde birbirinden kıymetli çalışmalara imza atıyoruz. Hayder olarak yardım çalışmalarımızın en az %60'ını kendi ülkemizde, kendi insanımız için yürütüyoruz. Zira iyiliğin önce yakını, sonra da tüm ihtiyaç sahiplerini kuşatması gerektiğine inanıyoruz. Yurt içinde yaptığımız çalışmaların merkezine ise ev ziyaretlerini alıyoruz. 2015'te İstanbul'da başlayan bu merhamet kervanı şimdilerde Bursa'ya, Ankara'ya, Denizli'ye ve Konya'ya kadar uzanıyor. Öyle ki sadece 2024 ve 2025 yıllarında toplam 2614 hanenin misafiri olduk, yüzlerce gönle dokunduk. Bugün ülkemizdeki 5 farklı temsilciliğimizle hafta içi her gün kapıları çalmaya devam ediyoruz. Peki ihtiyaç sahiplerini ev ziyaretleriyle kapı kapı dolaşarak belirleyen Hayder, yurt içinde hangi yardım faaliyetlerini gerçekleştiriyor? Bizim için ev ziyaretleriyle belirlenen ihtiyaçların başında temel gıda geliyor. Biliyoruz ki bir evde tencere kaynamıyorsa diğer bütün destekler eksik kalıyor. Bu sebeple yurt içi çalışmalarımızın omurgasını Yesevi kumanyaları, hediye alışveriş kartları ve temel gıda destekleri oluşturuyor. Elbette yurt içi yardımlarımız yalnızca Yesevi kumanyası ya da hediye alışveriş kartlarıyla sınırlı kalmıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik temel gıda desteğimizi Kurban Bayramı'nda ve yılın farklı dönemlerinde kurban emanetleriniz takip ediyor. Vacip, adak, akika ve şükür kurbanlarınızı vekaleten kesiyor, etlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine ikram ediyoruz. Düzenli temel gıda desteklerimizin yanı sıra zekat, fitre ve fidyelerinizle de yıl boyunca nice hayatın değişmesi için yeni kapılar aralıyoruz. Binlerce aileye zekat ve fitrelerinizi bizzat teslim ediyor, bağışlarınızın doğru adreslere ulaşmasına vesile oluyoruz. Temel ihtiyaçlar karşılandıktan sonra yönümüzü eğitime çeviriyoruz. Her yıl Eylül ayındaki tek seferlik kırtasiye destekleriyle binlerce öğrencinin çantasını dolduruyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza eksiklik hissetmeden tahsiline devam etme imkanı tanıyoruz. Eğitim-öğretim döneminde ise hafızlık, ihtisas, ilahiyat, İmam Hatip ve farklı bölümlerde okuyan yüzlerce ilim talebesine her ay Hayder Öğrenim Bursu veriyoruz. Hayder olarak faaliyetlerimizin önemli bir bölümünü de ülkemizdeki yetim ve öksüz evlatlarımıza ayırıyoruz. Hayder, yetime yeter şiarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki yetim ve öksüz yavrularımıza düzenli nakdi ve aynî yardımlar ulaştırıyoruz. Yurt içi yardımlarımızın en müstesna başlıklarından biri de hiç şüphesiz ki Yesevi aşevleri. 2016'da mütevazı bir başlangıçla yola çıkan bu hizmet, 10 yılın sonunda bugün İstanbul ve Bursa'da günlük toplam 10 bin kişiye 3 çeşit taze ve sıcak yemek ulaştırıyor. İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri hafta içi her gün düzenli olarak bu sofralardan istifade ediyor. Özel dini gün ve gecelerde ya da afet kriz zamanlarındaysa 2000 kişilik sıcak yemek üretim kapasitesiyle mobil Yesevi aşevi devreye giriyor. İhtiyaç duyulan her noktaya ilk ulaşan, son ayrılan olma şiarıyla varan mobil Yesevi aşevi hayrı hızla sahaya taşıyor. Hayder Yesevi Aşevleri 2016-2025 tarihleri arasında toplam 11.802.788 kişilik 3 çeşit sıcak yemek üretirken 1 milyonu aşkın çeşitli soğuk ve sıcak ikramlarıyla da vatandaşlarımızın her an yanında oldu. Üstelik şimdi günlük 30 bin kişilik üretim kapasitesiyle Türkiye'nin tek şehirdeki en büyük yerleşik aşevi olmaya hazırlanan Hayder Büyük Yesevi Aşevi, İstanbul Arnavutköy'de yükselmeye devam ediyor. Tamamlandığında sadece bugünün değil, yarının da ihtiyaçlarını güvence altına alacak olan bu eser, afet ve kriz anlarındaki rolüyle İstanbul'un sosyal destek haritasındaki önemli bir ihtiyacı da karşılıyor. Her bayramda bayramlıklarımızla ülkemizdeki binlerce çocuğun yüzünü güldürüyor, 2. Abdülhamit Han sünnet şölenlerimizle her yıl Ağustos ayında evlatlarımıza ve ailelerine unutulmaz hatıralar bırakıyoruz. son 2 yılda yurt içinde 7900 bayramlık kıyafet dağıtırken, 22'si Sudanlı 177 yavrumuzun özel dikim kıyafet, gezi ve operasyon sürecinden oluşan sünnet işlemlerini tamamıyla biz üstlendik. Yeni yuva kuran çiftlere karşılıksız düğün desteği sağlıyor, kış aylarında soba, yakacak ve battaniye yardımlarıyla haneleri ısıtıyoruz. Son 2 yılda toplam 134 haneye soba ve yakacak desteği sağladık. 5100 kışlık battaniye ile de soğuk kış günlerini ülkemizde sıcak bir iyilik seferberliğine dönüştürdük. Deprem gibi büyük afetlerde devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde sahaya iniyor, barınmadan gıdaya kadar geniş bir destek ağı kuruyoruz. 6 Şubat depremlerinde bölgeye ilk gün intikal ederken, kısa sürede Hatay'da köy köy, bölge bölge afetzede vatandaşlarımıza çadır, gıda, hijyen ve giyim esaslı temel yardımlar ulaştırmış, asrın felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya başlamıştık. Akabinde tüm iç tefrişatlarıyla birlikte 571 Evler Yaşam Mahallesi'ni aylar içinde inşa ederek yüzlerce depremzede vatandaşımıza korunaklı bir barınma imkanı sağladık. Mobil Yesevi Aşevimiz sayesinde aylarca Hatay Kırıkan'da her gün sıcak yemek ürettik. İstanbul'da yaşayan Doğu Türkistanlı mazlum aileleri yıl boyunca destekliyor, soydaşlarımızın eğitimden gıdaya kadar birçok ihtiyacını karşılıyoruz. Sonraki nesillere kalıcı bir miras bırakmak için Hayder Hatıra Ormanları'yla on binlerce fidan dikiyor, hayrınızı geleceğe taşıyoruz. 2019'da İstanbul Şile'de 10 bin, 2024'te Arnavutköy'de 20 bin fidanı toprakla buluşturarak yeşil vatanımızı güçlendirdik. Ülkemizdeki bütün bu faaliyetlerimizi düzenli, dönemsel ve acil yardım yaklaşımıyla sistemli bir şekilde yürütüyoruz. Bir yandan her ay yüzlerce yeni hanenin kapısını çalıyor, diğer taraftan düzenli desteğe ihtiyaç duyan evlere kesintisiz aylık yardımlarda bulunuyoruz. Yani Hayder olarak yurt içinde kapsamlı ve süreklilik arz eden bir merhamet ağı örüyoruz. Ve bu iyilik ağını desteklerinizle her geçen gün daha da genişletiyoruz. Hayder olarak yıllardır olduğu gibi bugün de yurt içinde mazlumun, muhtacın, talebenin ve yetimin yanında duruyoruz. İnşallah yarın da durmaya devam edeceğiz.
2: Yesevi yolu sona erdi.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi
4: sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdular ki hadis-i şeriflerinde seb'atun 7 sınıf insan var. Le'anehumullah azze ve celle. Allah onlara lanet etmiş. Rahmetinden, cennetinden tart etmiş. Ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyam. Kıyamet günü onlara nazar etmeyecek. Rahmetiyle bakmayacak. Acımayacak. Allah acımayacak. Kim acıyacak? Acısa ne olur? Ve yukallehum ve onlara denilecek. اُدْخُلُ النَّارَ مُعَدَّاخِل۪ينَ Girenlerle beraber siz de cehenneme girin. Direkt. Hele hesap kitap uzun bir muhasebe yok. Direkt cehenneme girenlerle siz de girin. Allah lanet ettiği cennete nasıl girecek? Cennet rahmet mahallidir. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَبْيَضَّتْ اُجُوهُمْ فَف۪ي رَحْمَةِ اللّٰهِ diyor Kur'an. Yüzleri bembeyaz olanlar mahşerde Allah cümlemizin yüzünü hak eylesin. Amin. Onlar Allah'ın rahmetindedir. Rahmet nedir ki? Rahmet bir bulut mudur ki girdin bulutun içerisine, yayladaki gibi geldi bulut kapladı seni. Rahmetin içerisinde ne demek? Bir yere girecek daha. Rahmet, elle tutulan, gözle görülen bir şey değil ki rahmet. İşte rahmetin mahalli. Allah nerede olanlara acıyor? Ya da şunu diyelim, acıdıklarını nereye girdiriyor? Razı olduklarını nereye ithal ediyor? Cennete. İşte Allah'ın rahmetinde ne demek? Rahmetinin mahalli olan cennettedir. Lanet ne demek? Lanet Allah'ın acımaması, rahmetinden kovması demek. Lanet ediyor bu 7 kişiye. Daha bu nasıl cennete girecek? Tabii ki buyurun cehenneme denilecek. El fa'ilu vel mef'ulu bih fi kavmi Lut. Rivata yapan ve kendisine yaptıran, yapılan. Bu ikisi de Lut kavmi cehennemin neresine gidiyorsa onların arasına sokulup cehennemin orasına girecek. Ve nakihul behimeti, hayvanla ilişkiye girenler. Hayvanlarla ilişkiye girenler duyuyoruz yani. Eşeğiyle, koyunuyla, kim hayvanla ilişkiye girdiyse bu da Allah'ın lanetine çarpılmıştır. Ha tövbe kapısı açık, ölmeden evvel çıkmayan candan ümit kesilmez, tövbe eder. Ama tövbesiz öldüğü takdirde, yani tövbe de etsen kabul olunmazsın diye bir şey yok. Adam 90 senelik yavur imana gelse kabul oluyor yani, onu konuşmuyoruz. Ama tövbesiz ölürse, hayvanlarla ilişki kurmuşlar, evvelce başına böyle bir şey gelmişler varsa, hemen tövbe edecek, istiğfar edecek, bir daha yapma azmedecek, pişmanlık çekecek yani. Öyle işime gelirse bir daha yaparım gibi, işi sulu bırakanların tövbesi kabul olmaz. Bu da lanetlenmiş. Kıyamet günü Allah bunlara nazar etmeyecek. وَنَاكِحُ الْبِنْتِ وَاُمْيَا Bir kızla annesini bir nikahta birleştiren. Ha şimdi bu tabii dini nikahta zaten olmaz. Şu andaki hukuk sistemi dini olmasa da, yani Türkiye'deki şu andaki laik rejimde evlilik kanunları İslam'a göre olmasa da, İslam'a göre mi? Nereden belli değil? İkinci evliliği ne sayıyor? Zina sayıyor. Peki, süt kardeşiyle evlense kanunen belediye kıyıyor mu? Kıyıyor. İşte bu büyük bir şeriatsızlıktır. Daha başka bir şeyler diyeceğim de şimdi demeyeyim yani. Bu kadar kalsın. Büyük bir şeriatsızlıktır. Adam süt kardeşiyle, süt annesiyle evlense şu andaki kanunda sütün efendim evliliğe mani olduğuna dair bir madde var mı? Yok. Evet. Onun için bir kızla annesine burada nikah kıyan manası şu. Burada cima, buradaki nikah cima manası. Bir adam kızıyla evli oldu, diyelim onun annesiyle de cima yapmış. Veya annesiyle evli, onun kızıyla cima yapmış. Bu işte çok tehlikeli bir iş. Kadının eski kocasından falan kızı oluyor. Bu sefer o kızı evinde tabii başka bir adamla evleniyor. Ondan sonra bu gibi işlerde tabii günah yapmak isteyen her türlü fırsatını buluyor, kovalıyor. O ayrı bir şey. Ama İslamiyet bazı sınırlar koyuyor. Bir anneyle onun kızıyla bir kişi evlenirse derken cima ederse, yani bu ne demek? Zina ederse demek yani. Lukat manasından çıkalım şimdi. Zina ederse, diğer zinalara da Allah lanet ediyor. Yabancı kadınla da yapsa zina Allah lanet ediyor, cehenneme gidiyor. Ama burada bir özellik var. Yani tevbesini kabul etmiyor anlamında söylemiyoruz. Özel bir lanet var. Bu zinanın bir tık üstünde, fevkinde bir şey. Yani bir adamın annesiyle zina etmesiyle, yabancı karıyla zina etmesi bir mi haşa? Şimdi orada da bir fark var. Zina zinadır, büyük günah sınıfındadır ama içinde de mertebe şeyleri var. Derekeleri var yani, cehennemin dibine doğru derekeleri var. Buna da lanet ediyor. وَزَّانِي بِمْرَاتِ جَارِهِ Mesela zina yapan lanetlenmiştir, şudur budur. Tevbe kapısı açık müstesna. Komşusunun karısıyla zina eden, komşu hakkı çok büyük bir hak olduğundan, komşusu da ona güvendiğinden, komşu komşuya efendim iyilik düşünmesi gerektiğinden, bu da komşusunun karısını ifal etmiş, tecavüz etmiş veya zina etmiş, kadın da razı gelmiş, Allah muhafaza. Bu da Allah'ın lanetine çarpılmış, kıyamet günü Allah nazar etmeyecek, cehenneme girenlerle, İlk girenlerle girin denecek. Yani nasıl cennete ilk girenler var, bunlara da cehenneme ilk girenlerle girin denecek yani. فَنَاكِحُ الْمَرْأَةِ فِي دُبُرِهَا Bir de kadınla, yani karısıyla da olsa, zaten başkasıyla önden arkadan fark etmez, o hepsi zina. Ama karısıyla da olsa ters ilişkiye giren, ön tarafa tersten gelen değil. Ayet-i Kerime ne buyuruyor? فَاَتُوا حَرْسَكُمْ اَنَّ عَشِيْتُمْ Eğer ki döl yatağı denilen yere Ne taraftan gelseniz, hayızlı değilse, nifaslı değilse, bu sizin hakkınız buyuruyor. Ama büyük abdest yapılan noktada dübür deniyor, oradan ilişkiye girerse bir adam karısıyla, buna küçük livata deniliyor. Livatiyetü sura, küçük livata deniliyor. Bundan dolayı bu da, yani erkek erkeğe olan büyük livata deniliyor. Hanımıyla ters ilişkiye girene küçük livata deniliyor. Ama günahı büyük günahlar içindedir. Allah Teala ona lanet ediyor ve nazar etmeyecek kıyamet günü ve cehenneme ilk girenlerle girin denilecek. Ama ben bugüne kadar ne ettim? Tövbe edebilir miyim? Edebilirsin. Hemen bu gece tövbe et. İki rekat tövbe namazı kıl, abdest al. Bir daha yapmayacağım ya Rabbi de. Tövbe kapısı açık, Mevla kabul eder. Ama tövbe nasip olmadan öldün, lanete girdin, cehenneme girdin. Ha, Allah'a bir şey vacip değil. Kafir olan mutlaka cehenneme gidecek. Müslüman da af kapısı var, tövbe kapısı var, şefaat kapısı var. Ama bu günahın karşılığı bu. Bir de vel müzi carov hatta el anev, komşusuna eziyet eden. Bu komşuluklarda çok oluyor bu şeyler. Yani işte hadis-i şerif ne buyuruyor? Yemek pişirirken adam belki alamıyor, çocuğuna yapamıyor, et pişiremiyor, balık pişiremiyor icabında şu anda her şey. Eskiden balık çok ucuzdu yani, hani et alamayan bile balık alırdı mesela. Şimdi bilmiyorum tabii fiyatları. Her halükarda tenceresinin dumanıyla bile komşunuza eziyet etmeyin buyuruyor. Nasıl ayarlayacaksın onu? Ya camı açmayacaksın, içeride havalandırmayı kuvvetle çalıştıracaksın vesaire. Onun kokusundan bile ne yapar? Eziyetlenir. Burada iki mana olur. Bir var ki alamadığından çoluk çocuğuna eziyet duyar, psikolojikte sıkıntıya girer. Bir de var ki koku onu rahatsız edebilir. Değil mi şimdi? Hamsinin kokusu Laz'a iyi gelebilir. Ha, Arnavut'a uygun düşmez yani. Değil mi? Aldı getirdi efendim bizim Laz Hüseyin mübarek, Allah selamet versin, eski ihvanlardan bir kasa hamsi. Kimin evine? Arnavut Ahmet Efendi'nin evine. O da mübarek. Ona da Allah selamet versin. Benim eski adamlarım, 30-40 sene evvel sohbetlerimizin adamları yani. Sohbet onlarla yapıyorduk, toplanıyorduk falan. Siz yokken onlar vardı yani şimdi. Onlara dua etmemiz lazım. Laz Hüseyin de lakabı yani. Öbürü de Ahmet Efendi de, o da Arnavut. Ya şimdi, ya dedi ben bunu eve sokmam diyor. Ya, hamsi mamsi yapmam diyor. O diyor, yok arkadaş diyor. Hoca gelmiş diyor benim için, yemez misin diyor, yerim diyorum. Babam falan da var, misafirler var. Ya diyor ben onlara getirdim bir kasa diyor. Tamam da diyor, ben evde bunun kokusuna dayanamam diyor. Benim annem şeye geçer diyor. Anladın mı? Neyse en nihayet orada bahçe vardı da bahçeye şey yaptılar. Bahçede pişirdiler yani. Laz Hüseyin öyle dedi yani. Oy dedi, sen dedi bundan niye rahatsız oluyorsun dedi. Benim onu yakama süresim geliyor da dedi. Yani hamsiyi alıp diyor, yakama süresim geliyor diyor yani. Şimdi ona esas gibi gelen öbürünü de kusturacak yani. Onun için komşuya velev ki tenceresinin, işte tavasının kokusuyla bile eziyet vermeyi İslam yasak etmiş. Böyle bir din ya, kurban olduğum İslam. Ama tabii bunlar biraz daha hafif kalır. Bazıları tabi biliyorsunuz, yoluna taş koyar, kapısına bilmem şey sürer, acayip kavgalar, gürültüler. Yani komşu olayları, ciltler dolusu kitap yazılacak kadar büyük sebebiyetler vermiştir. Başka günahlara, cinayetle sonuçlanan komşular kavgaları olmuştur, cinayetle sonuçlanan. Neler de neler, değil mi? Eğer diyor, bir adam diyor, komşusuna eziyet etti ama diyor, artık komşunun, efendim, dayanamayacağı hale geldi, tak dedi, lanet etti. Ya Rabbi bu komşuma lanet eyle diye beddua ettiyse diyor, komşusundan bu lanet, ama şey başka, yani sen hak etmiyorsun da, sen şalvarlısın diye sana gıcık oldu. Hanımın çarşaf giyiyor diye sana düşman. Öyle bir şeylerin bir geçerliliği yok yani. Hakikaten kul hakkına girerek bir zulüm yaptıysan, o da bundan eziyet tabii duydu ve nihayet sana bir lanet ve beddua etse, Allah cümlemizi bu gibi beddualara düşmekten, çarpılmaktan muhafaza eylesin ya. Benim var mesela bir tane. Başıma bir bela oldu. Yani kendi ameli kendine neler yaptığını onu anlatmanın bir lüzumu yok. Ama geliyor, kimyasal döktü, ağaçları yaktı. Bahçedeki çimleri yakıyor. Kimyasal döküyor. Bir de bakıyoruz durup dururken bir taraf yanmış. E ben ne yaptım sana şimdi? Allah Allah. Yani böyle komşular var. Allah cümlemizi halas eylesin. İyi komşular nasip eylesin. Dünyada da iyi komşulardan istifade nasip eylesin. Kabirde de iyi komşular nasip eylesin. Cennette de, cennete girdin mi zaten iyi kötü kalmıyor. Cennette tamam. Ama cennette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le rafakat komşuluk nasip eylesin. Amin. Komşunun da tabii mertebesine göre peygamberlerin en üstün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar gider bu iş. Bir insan komşusuna eziyet ettiyse, komşusu da ona lanet ettiyse, Allah da diyor ki ben de sana lanet ediyorum diyor. Sana cennet yüzü göstermem diyor. Rahmetimden tard ettim diyor. Ve cehenneme ilk girenlerle girin buyurulacaktır diyor. Burada 7 madde saydık. Birisi de mevzumuzla alakalı neydi? Eşcinsellik yapan yaptıranlar. İkisi de tecavüzleri konuşmuyoruz. Bir insan bir insan elini bağlamış, kafasına silah dayamış, zina yapmış, livata yapmış. Bu karşı taraf bundan razı değilken buna da aynı azap var anlamına gelmiyor. Bunu herhalde izaha da muhtaç değil diye düşünüyorum ama yine de izah ettik. Rıza yani canı keyif alarak, isteyerek yapan, yaptıran bunlar bu yediden birini teşkil ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
5: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler.
6: Hicri 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi el-Nakşibendi el-Müceddidi el-Halidi Hazretleri. Kuddise Sirruhu. Bismillahirrahmanirrahim.
7: İbadetten firar edenler Allah'tan firar ediyor demektir. Delilerle gezersen deli olursun. Velilerle gezersen veli olursun. Yumurtanız burada 5 kuruş. Beykoz'da 25 kuruş olsa yemin ederim Beykoz'da satarsınız. Peki namazı nasıl evde kılar da ucuza satarsın? Cennet ehlinin arzu ettiği kuş eti aklına gelir gelmez istediği şekilde önüne getirilir. Ondan yer, sonra kemikler tekrar kuş olur, uçar gider. Cennette çöp yok, pislik yok. Havasının temizliğinden bit pire yok. Terletici sıcak yok. Üşütücü soğuk yok. Dünyadaysa ya çok üşüyoruz ya terliyoruz. Dünyayı sevmeyelim. Dünya ahiretin tarlası olma bakımından sevgilidir. Yeme içme bakımından kıymeti yoktur. Cihad, İslam'ı yaşamak ve karşı tarafa anlatmaktır. Bir çarşaflı bana bütün dünya dolusu insandan daha kıymetlidir. Bir sakallı da öyledir. Bir çarşafa hakaret eden adam, kör olsa daha iyidir. Çünkü o, hakaret yüzünden yarın ahirette ne cezalar çekecek. Televizyon, video seyretmek, evlerde aile fertleri arasında sarf edilen malayani sözler, gereksiz konuşmalar dünyayı sevmektir. Gülmeler, eğlenmeler dünyacılıktır. Fakat anne ve babaların çocuklarına onları terbiye etmek, doğru yola sevk etmek için yaptıkları konuşmalar buna girmez. Bu dünyacılık değildir. Onlara mümkün mertebe ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ışığı altında nasihatte bulunmak lazımdır. Bela insanı düzeltmez. Öyleyse bela ver değil, hidayet ver diyeceğiz. Dünyaya meyledene ilaç yok. Dinliyorsunuz değil mi? İşte Büyük Şeyh Efendi Mustafa İsmet Garibullah Kuddise Sirruhu Risale-i Kutsiyesinde bunları anlatıyor. Tevbe edersen Mevla Teala kabul ediyor. Tevbe etmezsen bir şey yok. Toprağın altı olan kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bu toprağın üzerinde edepli gezmelidir.
5: Mahmud Efendi Hazretlerinden Kuddise Sirruhu, Hikmetli Sözler. Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, Hoca Efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
8: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını
9: Ecir
8: sunar.
9: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti başlıyor.
5: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 39. bölüm başlıyor.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, Kavaidül Akaid dersinde kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallahurrahman. Nübüvvet bahsi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sair nebilerle ilgili bahse geçmiştik. Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilgili konular bitmişti. Geldiğimiz noktada İmam Gazali Hazretleri özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nübüvvetini, peygamberliğin ispatını konu etti. Diğer peygamberlerden burada hususi manada veya umumi anlamda bahsetmedi. Zira Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinin hak olduğunun ispatı, hepsinin ispatı sayılıyor. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar, hepsi inkar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul etmek, hepsini kabul etmeyi gerektiriyor. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan, onun Kur'an'ın Allah'tan ona vahiy olarak indirdiğine inanan ve Kur'an-ı Azimşan'da ismi zikredilen 25 peygamber, ismi zikredilmeyen minhum men kasasna aleyke ve minhum men lem naksus aleyke, onlardan sana anlattıklarımız var, kıssalarını, yaşantılarını, hayatlarını beyan ettiklerimiz var. Beyan etmediklerimiz de var. Bu hadi de görünce demek Kur'an-ı Kerim'de ismi geçmeyen daha nice peygamberler olduğunu da anlamış oluyor. Zaten yine bir hadis-i şerifte bir rivayet 124 bin, bir rivayet 224 bin olarak hadis-i şerif de bunu beyan ediyor. Resulullah'ın peygamberliğine sallallahu aleyhi ve sellem inanan hadislerine inanır. Hadislerine ayeti de Allah'tan vahiy olarak telakki ediyor. Hadis-i şerifleri de yine Allah'tan Cibril vasıtasıyla aleyhisselam vahiy olarak telakki ediyor. Kur'an'la sünnetin bu manada vahiy olmak hususunda farkı yok. Bağlayıcılığı, delil oluşu, şeriatın delilleri dörttür. Edille-i şer'iyye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunların hepsi vahye dayandığından, yani delil oldukları da vahye dayanıyor. Çünkü وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُذُوا Resulüm ne verdiyse size onu alın diyor. Sadece Kur'an olarak okuduğunu alın demiyor ki. Sonra وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Benim peygamberim onlara kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor. Ayette söylüyor. Atıf muhayret iktizade. Ahmet geldi, bir de Mehmet geldi dediği zaman Ahmet'le Mehmet başka adam. Ama deseydin ki Ahmet Mehmet geldi, demek adamın iki ismi var, Ahmet Mahmut, Ahmet Mehmet. Ama kitap öğretiyor, bir de vav getiriyor, bir de hikmet öğretiyor. Hikmet nedir? Fıkıhtır, sünnettir. Ya bunda hakkında hadis-i şerif ne buyuruyor? Utitul Kur'an ve minel hikmeti misleyi. Bana Kur'an verildi, Allah tarafından vahiy olarak. Bir de onun iki katı fazla, yani Kur'an'dan çok daha fazla, hikmet. Bu da hadis-i şerifler, sünnet dediğimiz. Zaten Kur'an-ı Kerim de söylüyor. Sade kitap öğretiyor buyurmuyor ki. Hikmet de öğretiyor diyor. Birçok ayet-i kerimede bu var. Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ın kendi zürriyetine, İsmail Aleyhisselam'dan gelecek nesline peygamber göndermesini Allah-u Teala'dan niyaz ederken ki duası Bakara suresine geçen orada da var, Cuma suresinde de var ve yani kaç yerde var. Kitap ayrı, hikmet ayrı. Ondan sonra ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul khabais. Benim peygamberim diyor, yine bu da Araf suresinde olacak. Temiz şeyleri onlara helal ediyor, pis şeyleri onlara haram ediyor. Bak, haram etme yetkisi vermiş. Aslında haram etmiyor, haram olduğunu beyan ediyor. Peki haram olduğunu nereden öğrenebilir? Kur'an'da olmayan bir şeyi. Ya o da vahiy olmasa, Allah'tan Cibril'le gelmese nasıl onu haramlığını beyan edecek? Helal ve haram ancak Allah'ın yetkisindedir. Ancak Habibim diyor, temiz şeyleri helal ediyor, pis şeyleri haram ediyor. Pis şeylerin haram olduğunu beyan ediyor. Yani beyan ediyor. Bu beyanı yapabilmesi için bu içtihatla olmaz ki. Kendi düşüncesiyle çıkaramaz ki bunu. Yasak demek, serbest demek neye bağlı? Ancak Allah'ın vahyine bağlı. Hadislerin vahiy olduğu burada zaten bu ayetle kesinleşiyor. Çünkü mesela haramları sayıyor. Diyelim ki evlilik hususunda haram olan şeyleri sayıyor. Veyahut da mesela idrar içmenin haram olduğunu der Kur'an'da geçmiyor. Veya affedersiniz gaytanın büyük abdest yemenin haram olduğunu Kur'an'da geçmiyor. Misal yani. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor haram. Neye göre beyan edecek bunu? Allah Teala'dan hepsi vahiyle ona bilgi veriyor. Mesela evlenilmesi haram olan kadınları beyan eden ayette insan diyelim ki dörde kadar evlenebilirken iki kız kardeşle evlenemez diyor. وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ Yani iki kız kardeşle nikah alamaz. Anladım sen. İki kız kardeş bir adamın nikahında cem olamaz. Bu haramdır. Yani bu nikah haram oluyor. İkisi de haram oluyor. Şimdi mesela peki bir kızla bir kadınla teyzesinin arasını nikahta cem edebilir mi? Mesela burada bu ayette bu geçmiyor. Nisa suresinin ayetinde bu haram olarak geçmiyor. Ama haram. Çünkü hem bir kadın hem de onun teyzesiyle aynı anda bir adam evlenemez. Şimdi bunu nereden öğreniyoruz? Hadis-i Şerif'ten öğreniyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu buyuruyor. Efendim altın takmak benim ümmetimin erkekler haramdır diyor. İnne hazeyni haramun li zükûri ümmeti hillün li inâsihim. Bu ikisi diyor ipekle altını aldı eline gösteriyor. Benim ümmetimin erkekleri için haramdır, kullanılması yasaktır. Erkek kadınlar için helaldir diyor. Hiçbir ayette altın takmak, kullanmak erkeğe haram geçmiyor. İpekle ilgili bir ayet yok. Şimdi bunlar neye göre bu kadar daha yüzlerce haram beyan etmiş? Çünkü ayet-i kerimede diyor ki pis şeyleri onlara haram ediyor. Yani haram olduğunu beyan ediyor. Çünkü öbür ayette diyor ki Haşr suresi وَمَا تَعْكُمْ رَسُولُ فَخُدُّهُ وَمَا نَعْكُمْ عَنُ فَنْتَهُ Resulüm ne verdiyse onu alın, neyi yasakladıysa bırakın. Genel yetki vermiş. Niye? Çünkü ayet ya ayetle ona vahiy gönderiyor ya hadisle ona vahiy gönderiyor. Sünneti devreden çıkarsan, sünnetin vahiy olduğunu reddettiğin zaman din tamamen ortadan kalkıyor. Çünkü ne beş vakit namazın beş vakit olduğu, ne sabah namazın farzının iki rekat olduğu, ne akşamın farzının üç rekat olduğu, hiçbiri Kur'an'da yazmıyor. Ne zekatın nisabının 80 gram, 80 küsur gram, 90 gram bilmem altın olduğu Kur'an'da yazmıyor. Efendim, zekat kaçta kaç verilecek? Hani nisap ayrı bir sene geçecek. İşte üzerinden nisap miktarı şu kadar gram altın veya onun değerinde para, mal, satılık mal. Tamam. Peki kaç bu o nisaba malik oldu? Bir senede üzerinde havelani havle oldu. Ne kadar verecek? 90 gramdan ne kadar verecek yani? 40'ta 1. Yazmıyor 40'ta 1. Sen şimdi 40'ta 1'i bilmeden zekatı bilsen ne olur? Zekat Allah'ın farzı. Namaz, oruç, hac, zekat. Kelime-i şehadet sayıyorsun. Nasıl zekat verebilirsin 40'ta 1'i bilmeden? Nasıl namaz kılabilirsin sabahın farzı 2 rekat bilmeden? Ondan sonra kıyam mı önce, kıraat mı önce, rükû mu önce, secde mi sonra? Tehayyat mı, kâde-i'ûlâ, kâde-i'hîre? 2 kere mi oturuyorsun, 1 kere mi oturuyorsun? 4 rekatta kaç kere oturuyorsun? 2 rekatta 1 kere mi oturuyorsun, kaç kere oturuyorsun? Her rekatta 1 mi oturuyorsun? Bundan hiçbiri Kur'an'da yazmıyor. Yani namaz kılmak mümkün değil. Hadis-i şerifleri bilmeden. Zekat vermek mümkün değil. Hac yapmak mümkün değil. Umre yapmak mümkün değil. Hiçbir şeyin tafsilatı Kur'an'da yazmıyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin helal haram etme yetkisi var. Ne manada yetkisi var? Beyan etme. Beyan etmek için ne lazım? Bilgi lazım, ilim lazım. Bilmediğim konuyu nasıl açıklayacağım size? İlim için ne lazım? Sebepleri lazım. Ya bir kitaptan okuyacak, ya bir hocadan öğrenecek, ya tecrübeyle tahsil edecek, ya işte duyu organlarıyla mesela işte tadacak, acı diyecek, koklayacak, bilmem kötü diyecek, güzel diyecek falan bilmem ne. İlmin yolları var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi Allah haram etmiş, helal etmiş, bunu koklamakla, duymakla, tecrübeyle anlaşılacak bir şey mi yani? Namazın farzını kaç rekat oldu? Mutlaka vahye dayanıyor. Sen sünnet vahiy değil dediğin anda kafir olursun. Dinden çıkar çünkü Kur'an-ı Kerim'de kitap öğretiyor, hikmet öğretiyor diyor. Hikmeti ben içtihat ettim demiyor ki. Ütitü diyor, bana verildi diyor, verildim diyor. El Kur'an'e, Kur'an'ın tamamı vahiy olarak ve minel hikmeti misleyi. Hikmet, yani sünnetten de, yani ayette hikmet geçiyor. İsabetli ilimler manasına, ince ilimler manasına. Fıkıh ilimleri, hükümler ekseriyette tabii. Ayet, hadis-i şeriflerde çok hüküm de var. Hikmet hüküm kökünden de geliyor. Efendim, iki misli verildim diyor bak. Ben içtihat ettim, buldum, çıkarttım demiyor. Bu kadar ayet hadis okuyorum size ya. Daha hadisleri reddeden delil olmak sına itibar etmeyen adam Müslüman olabilir mi? Zaten İslam'ı iptal etmiş oluyor yani. Ne İslam şartı kalıyor, ne iman şartı kalıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inandığın zaman onun okuduğu ayetlere de inanıyorsun, hadis-i şeriflere de inanıyorsun. Yalancı biri olsa haşa, o zaman okuduğu ayete de acaba demek lazım. Allah'tan sen mi işittin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahiy gelirken şahit miydin? Cebrail aleyhisselam gelip de ona o ayetleri okurken sen de mi işittin? Yok. O dedi ki bana ayetler vahiy geldi, okudu, ben inandım. Hadislerde sana bildiriyor Allah'ın hükmü budur. O zaman sen ona bu delil değil dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Senin konuştuklarında şüphe var, şaibe var. Ayet diyorsan tam kabul ederim ama kendiliğinden konuşursa kabul etmem. O zaman sen Kur'an diye okuduğunun da şahidi değilsin. Burada şüphe varsa orada da şüphe var. Orada inanıyorsan ki Allah'ın emin kuludur, güvenilir kuludur, bir şey katmaz çıkartmaz. Burada da inanman gerekiyor. Bir insanın emanet vasfı, güvenilirlik vasfı, sıdk vasfı, ısmet vasfı, korunmuşluk vasfı, peygamberlerde aranan şartlar, bunlar bir bütün halinde değerlendirilir. Şu konuda masum, şu konuda değil. Şu konuda doğru konuşur, şu konuda yalan konuşabilir. Böyle bir şey olabilir mi? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanan, onun buyurduğu bütün peygamberlere de inanmış oluyor. İsmini verdiği bütün peygamberlere inanmış oluyor. Diyelim Kur'an-ı Kerim'de Yuşa Aleyhisselam'ın zamiri geçiyor, ismi geçmiyor. Ama hadis-i şerifte Yuşa Aleyhisselam'ın ve nübbi eyyuşev ba'del erba'in, işte 40 sene sonra Tih Sahrası'nda Musa Aleyhisselam da vefat etti, Harun Aleyhisselam daha önce vefat etti, ondan sonra Cebbar kavimle savaşa Kudüs'ün fethi. İşte sonra Yuşa Aleyhisselam peygamberlik verildi diyor mesela hadis-i şerifte. Böyle hadis-i şeriflerde birçok peygamberin ismi de geçiyor, Kur'an'da ismi geçmeyen. Ama 224 bin peygamber gönderildiğinde hadis-i şerifte beyan ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e inanmak zaten onun beyan ettiği bütün hakikatlere inanmayı iktiza eder. Onun nübüvvetini ispat, peygamberliğinin sabit olduğunun beyanı, bütün peygamberlerin onun beyan ettiği, bildirdiği, Kur'an vasıtasıyla veya sünnet vasıtasıyla bildirdiği bütün peygamberlere inanmayı iktiza ediyor. Onun için İmam Gazali Hazretleri sadece Efendim sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetini ispattan bahsediyor. Çünkü Resulullah'a tasdik, sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlere de tasdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekzip, inkar. Diğer peygamberlere de inkar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları bahsetti, beyan etti. Allah'ın peygamberleri olduğu, peygamber olduklarına dair bize ilim verdi bize. Onun için zaten Yahudiler niye kafir oldu? Musa aleyhisselam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e haber verdi geleceğini. Şimdi Efendimiz'e inanmadıkları için kafir oldular değil mi? Çünkü kendi peygamberini inkar etmiş oldular. Onun için Kur'an-ı Azimuşşan Yahudiler hakkında, Hristiyanlar hakkında ne diyor? Mesela kafir tabiri kullanıyor. Onlar kendi kitaplarına da inanmaz buyuruyor. Ekserum. La üminun. Onların çoğu inanmaz diyor işte. Abdullah bin Selam gibi, Kâb-ül Ahbar ve Hepimüneb'i bazı Yahudi alimleri Müslüman oldular. Bazı Hristiyan alimleri Müslüman oldular. Efendim, Efendim sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. Sahabeden olan, oldu, tabiinden var, tabiinden var. Hala da şimdi de Müslüman olanlar var. Onun için ekseriyeti inanmazlar diyor. Neye inanmazlar? Kendi kitaplarına inanmazlar diyor. Çünkü neden? Kendi kitabına inansa Tevrat'taki sıfatlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti. Bunu inkar, kendi kitabını da inkar oluyor, Musa aleyhisselam da inkar oluyor. İsa aleyhisselam ve mübeşşiren bir resulün yeti min ba'di ismi Ahmet, ismi Ahmet'e kadar beyan etti. İncil-i Şerif'te. Bütün sıfatlarını, vasıflarını beyan etti. Benden sonra gelecek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Hristiyanlardan Efendimiz'i inkar edenler sallallahu aleyhi ve sellem İncil'i inkar etmiş de oldular aynı zamanda. İsa aleyhisselam'ı da tekzip etmiş, yalancı çıkartmış oldular. Onun için Resulullah'a iman, diğer peygamberlere imanı gerektirdiği gibi. Diğer peygamberlere iman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imanı gerektiriyor. Onun için biz Yahudi Hristiyanlara kafir diyoruz. Ama ehli kitaptırlar, işte Tevrat verilmiş, İncil verilmiş. Tamam ama kendi kitabındaki, ben şimdi Kur'an'daki bir meseleyi inkar etsem, ne kadar Müslümanım geçinsem kafir olmuyor muyum? Oluyorum. O da işte ehli kitap da olsa kendi kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tasdikiyle ilgili ayetleri, vasıflarıyla ilgili ayetleri inkar ettiği için ona iman edin diye emirleri tutmadığı için, inkar ettiği için efendim kafir oluyor. Bunun gibi. Onun için Yahudi ve Nasara taifesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettikleri için şu anda peygamberliğini ispat bakımından en mühim zat Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bu nübüvvetini ispat geriden Adem aleyhisselam'dan beri bütün nübüvvet müessesesini ispat oluyor. Çünkü şu anda ihtilafı burada çıkarttılar. Gerçi Hristiyanlar Musa aleyhisselam'ı inkar ediyor. Efendim Yahudiler zaten İsa aleyhisselam'ı hepten Allah muhafaza iftira ile anıyorlar, hiç inanmıyorlar falan. Onlar da birbirleri arasında redler var. Ama hepsi birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i inkar ediyor. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetini ispat sadedindeyiz. Şimdi bir zatın peygamberliği neyle ispat edilir, neyle sabit olur diyelim, neyle sabit olur? Üç şeyle sabit olur. Birisi husnül hal, ahlak güzelliği, efendim güzel vaziyet, güzel siret, suret, işte efendim nefret edilmeyecek şekilde güzel, sevimli bir suret. Ondan sonra güzel gidişat, husnü siret. Gidişat demek yani yaşantı, çocukluğundan beri doğduğu, büyüdüğü toplum içerisinde güzel anılması, doğruluğu, dürüstlüğü, yalan, efendim sallallahu aleyhi ve sellem hepsi meşhur bu, Ebu Cehil'lerin bile kabul ettiği bir şey. Emanet, güvenilirlik, hepsi kafirler bile hicrette işte. Hazreti Ali niye koydu odasına? Dedi emanet mallar var. Kim vermişti o emanet malları? Kafirler, müşrikler. Çoğu iman etmeyen adamlar. Muhammedül Emin buna güvenilir diye vermişler onu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına. Çünkü güveniyor ki çalmaz, çaldırmaz, hıyanet etmez, aşırmaz, eksiltmez. Güvenilirlik. Ondan sonra mekâr-ı muttuba vel ahlak. Tabiat, tabiat huy demek yani Türkçesi. Huy güzelliği. Sabır, tahammül, sözünde durmak. Adama söz veriyor, adam unutmuş sözünü. Orada üç gün bekliyor. Üç gün. Adam sonra hatırına geliyor. Ya geçmiştir çoktan şimdi. Benim bekleyecek diyor. Yine bir gideyim diyor. Bir bakıyor orada duruyor. Hiç ona yine de ya üç gündür burada seni bekliyorum dedi. En ufak bir kızmadan diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yani ben sözümde durdum diyor. Bak ben o saatte geldim diyor mesela. Bu nasıl bir ahlaktır? Böyle bir şey var mı sizin? Huy güzelliği işte yani Mekke müşriklerini görmüyor musun? Neler ettiler? Evinden ettiler, ocağından ettiler, yurdundan ettiler. Efendim kızının şehit olmasına sebep oldular. Hicret yolunda devesinden düşürdüler, çocuğunu düşürttüler. Yani daha neler neler neler neler. Medine-i Münevvere'ye hicretine kadar 13 sene çektiği çileler. Bu, böyle bir şey yok. Ama Mekke-i Mükerreme fethediyor. Hepsine diyor ki ondan sonra اَقُولْ لَكُمْ كَمَا قَالَ اَخِ يُوسُفْ Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediğini ben de size söylüyorum. Yusuf Aleyhisselam'ın ana baba bir kardeşleri yani. Ya burada efendim uzaktan akraba falan. Biraz yakından da olabilir. Çoğu uzaktan akraba falan ama

mucize, emrun halikulil ade, adeti hark eden, yani normal olmayan, normalde yaşanması düşünülemeyen, harikulade Türkçe'de de kullanılıyor. Adet demek, alışılmış demek. Adeti yaran ne demek? Alışılmamış demek. Ancak tehaddi ile makrun olacak. Tehaddi ne demek? Ben Allah'ın peygamberiyim diyecek. Eğer ben Allah'ın peygamberiyim diye bir iddiası olmadan harikulade bir şey bir insandan zuhur ederse mesela, o zaman eğer o zat bir peygambere tabi olmuş, salih bir insansa, evliyadansa, veliyse, o zaman o keramet deniyor. Çünkü hiçbir veli ben Allah'ın elçisiyim, peygamberim demez haşa. Onun için peygamberlikteki fark, mucize olmasının özelliği tehaddi olacak. Tehaddi ne demek? Tehaddi şu demek. Yani getirin mislini yapın bakalım. Bir kişi bunun örneğini yapsın bakalım. Hani şimdi bu işte gözbağcılık var, hokkabazlık var, adamı üçe bölüp dörde çarpanlar var. Efendim ne bileyim, sandığın içerisinde testereyle deşip ondan sonra birleştirip adamı önden koyup sonradan sağlam çıkaranlar var. Neler ne dolaplar dönüyor yani. Ama şimdi onun mislini öbürü de yapıyor. O hokkabazın yaptığı öbürü yapıyor. Öbür büyücünün yaptığı öbürü yapıyor. Ama mucizede ne şartı var? Tehaddi. Tehaddi ne demek? Meydan okuma. Meydan okuma yani mislini getirin bakalım. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük mucizesi El-Mucizetül Halide, sonsuz mucize. Kur'an. Araplar o zaman edebiyatta zirve. Muallakat-ı Seb'aler, divanlar, şiirler, yarışmalar. Her sene Kabe'nin üzerine yarışmada seçilen şiirler asılıyor. Edebiyat, onlardaki edebiyat acayip bir şey. Niçin Kur'an-ı Kerim, efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin binlerce mucizesi var. Ama en büyük mucizesi, kalıcı mucizesi Kur'an, efendim, kelam cinsinden geldi. Edebiyatta onları bastırsın. Bastırdı. Hepsi şaştı kaldı. Fetü bi hadisin misli. Mesela ondan sonra onlara meydan okudu. Meydan okudu. Eğer ben bu Kur'an'ı uyduruyorsam kendi tarafımdan. Kul fetü bi aşri süverin misli müfterayat. O siz de 10 sure uydurun. Ben burada 114 sure okuyorum. Kısalarından 14 sure uydurun. Ben bir sure okuyorum. 50 sayfa. Sen kısasından yap. 3-5 sayfada 10 sure olur. Mesela Kur'an 606 sayfa. Sen orada 2-3 sayfada mesela 10 sure yap mesela küçük kısa ayetlerden. Yapabildiler mi? Yapamadılar. Sonra indirdi ona. Fetü bi suratin min misli. Bir sure o zaman yapın bari. Buna benzer. Ve duşu edâkü min dûnillâh. Allah'tan gayrı ne kadar taptığınız, tapmadığınız, şahidiniz, şuhudunuz varsa çağırın hepsini. İn kütüb sadıkın. Eğer bana Kur'an Allah'tan gelmedi, sen uydurdun sözünüzde sadıksanız ispat etmeniz gerekir. Bir sure de yok. Olsaydı bu kadar dünyanın gavurundan şimdiye kadar onu böyle atlarlardı ona. Ne kadar sahip çıkarlardı. O da yok. Sonra bu ne buyurdu? Fe'tü bi ayetin. O zaman bir ayet getirin. O da yok. Fe'liyetü bi hadisin misli. Bir kelam getirin. Hani bir ayette bazı kere bir sayfalık ayet var, yarım sayfalık ayet var mesela, bir satırlık var. Misal. Bir kelam getirin. İndir. 10 sureden, bir sureden, bir ayetten. Bir kelam yap, getirin. Hiç. Yani bu kadar uğraştılar, şey ettiler. Bir elfilü melfilü madrake melfilü diye bir şey. O da el-kâriatü mel-kâriadan uyarlama olarak, çalıntı olarak. Fil nedir? Bilir misin? Sana fili ne bilir? İşte uzun hortumu var, işte kısa kuyruğu var. Ya kardeşim, tamam da burada sen ne anlatıyorsun ya? Bu filin hortumunu sen mi yarattın? Kuyruğunu sen mi yarattın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar ayet okuyor. Okuduğu ayetlerde Allah-u Teala kendi sun'unu, sanatını, eserini, yarattığını beyan ediyor. Sen burada neden bahsediyorsun? Filden bahsediyorsun. Kim yarattı?

0: Yaratana gittiğin zaman zaten sen aciz mahluksun. O yaratan Allah, o da peygamber göndermiş burada. Sen diyebiliyor musun ki beni gönderdi diyemiyorsun. Bana vahiy gönderdi diyemiyorsun. Kimin malını sahipleniyorsun? Kimden bahsediyorsun? Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okudu Kur'an öyle mi? Karıncasından, arısından, efendim filinden, efendim örümceğinden, efendim göklerden, yerlerden, gezegenlerden, denizden, dünyadan, ahiretten her şeyi Allah'ın hükmü olarak beyan ediyor. Fark bu. Tecrübe oldu kaldılar. Edebiyatta zirve adamlar hem de mağaralara girdiler. Kafamız karışmasın diye fasahatta, belagatta zirve adamlar oturdular, ettiler, düşündüler, taşındılar, kaçındılar. Aylar sonra meydana çıktıkları zaman bütün millet böyle bekliyor. Bir de çıka çıka bu çıktı. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamberliğinin en büyük ispatı mucizenin zuhuru. Mucizesinin en büyük mucizesine yani harikulade şey, kimsenin yapamayacağı bir şey. Mesela Kur'an-ı Kerim. Burada da meydan okudu mu? Okudu. Ömrü boyunca meydan okudu. Kimse meydana çıkabildi mi? Çıkamadı. O zaman bu ne demek oluyor? Mesela ay yarılsın, ay yarılsın dediler. Ben şakkal kamer diyor Kur'an-ı Kerim. Ay yarıldı diyor. Bismillah dedi böyle parmağıyla aya böyle işaret etti. Hira Dağı'nın bir tarafa, ay tam o dolunay gecesindeydi. Mekke döneminde ay, bir tarafı ayın Hira Dağı'nın bu tarafında kaldı, bir tarafı bu tarafında kaldı. Ebu Kubeys'ten de aynı gözüktü. Şimdi böyle ellerini gözlerine yumuşattılar. Bakın buyurdu, işhedü, şahit olun buyurdu. Ay yarılır mı ya senin parmağın işaretine? Kur'an'da geçiyor. Zaten mütevatir bir hadise. Hepsi gördüler. Ebu Cehil. Çünkü ne dediler? Büyü dediler. Harikulade bir şey olmasaydı zaten ne gösterdin ki derlerdi. Ama şimdi iman etmeyecek bahane bulacağı için önce gözlerine dediler ay yerinde tam duruyor da herhalde bizim gözümüze büyü yaptı. Bizim gözümüz ayı yarı yarıya görüyor. Sonra biraz sildiler mildiler. Öbürüne de sen de böyle görüyorsun. O dedi ben de öyle görüyorum. Böyle olunca ondan sonra ya dediler o zaman aya büyü yaptı. Ya bizim gözlerimiz doğru görüyor da ay yani iki göz, yarı yarıya gözüküyor. Allah Allah. Bu nasıl bir şey ya dediler. Ondan sonra dediler ki bu herhalde bizim bu büyüyü Mekke'dekilere, bizim kabileye falan işletti. Şimdi bu dünya çapında bir olay olamaz. Onun için bu eğer ki ay yarıldıysa ay bir tane var. Dünyanın her yerinden görülüyor. Şimdi o Mekke'ye de gelen oluyor, giden o ticaret kafileleri, şunlar bunlar. Bekleyelim dediler. Ona buna sorarız, hemen iman etmeyelim. Ondan sonra beklediler, o geldi, bu gitti. Gelene gidene sorular, biz de gördük, biz de gördük. Hitten, sintten, nereden gelse, her gelir bir... Hani aylar içinde gelen giden evre. Böyle birkaç ay evvel böyle bir şey oldu mu? Oldu. Biz de gördük, ay ikiye yaramış. Allah Allah, bu ne kadar büyük büyücüymüş dedi. Bütün dünyaya büyü işletmiş. وَاَنْ يَرَوَاتَنْ يُعْرِضُوا وَاَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ O Mustafa İslamoğlu kafası. İşte diyorlar, yok efendim ay yarıldı, yarılacakmış mahşere kıyamet günü de ayet onu söylüyormuş, peygamberin mucizesi olarak yarılmamış. Yahu yarılacakla yarıldığı Allah ifade etmesini bilemiyor mu aşağı? Fiili mazi var, fiili muzari var. Fiili muzari ne? Geleceğe veya zamanı hale, istikbale muhtemel. Mazi ne? He? Geçmişe mazi bilmem ne. Gazi derler demiş. Mazi ne? Mazi. Geçmiş. Geçmiş. Yani olmuş bitmiş. Arapçada mazi fiili var. İnşakka. Şakka'dan inşakka. İnfial babından. Fiili mazi. İnşakka. Yarıldı. Yarıldı bitti daha. El kamer o ay. Yarıldı diyor Kur'an. Bu diyor yarılacak. Peki peşine niye diyor ki ne zaman bir mucize görseler yorizu yüz çevirirler ve kulü derler sihrun müstemir. Daha yarılmamış da yarılacak olanı haber vermekle bu ne biçim sürekli bir büyüdür. Niye desin? Bir şey görmedi ki. Onun için bir mucize ne zaman görseler diyor. Çünkü gördüler ay yarıldı. Görünce inanmaktan yüz çevirirler ve derler ki sihrun, öyle bir büyüdü ki müstemirrun. Bir de süre gitti yani, epey bir zaman sürdü. Hani böyle bir saniyelik, bir dakikalık değil. Öyle gece durdu yani. Bütün millet, dünya gördü. Bunlar böyle kafir diyor Mevla. Mucize görünce de böyle yaparlar diyor. Ne olacak? Şimdi mucize. Sen Delail-i Nübüvve kitapları, Kur'an-ı Azim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mucizelerine dair İbnül Kattan rahimeullah efendim 1000 tane mucizeyi bir kitapta toplamış. Bakalım Ubeydullah Hoca o kitabı bulabilir mi? İbnül Kattan'ın kitabının ismi yok. Yani inşallah buluruz. 1000 mucizeyi toplamış. Delail-i Nübüvve kitapları. İmam Büyük Muhaddis İmam Beyhakî'ye ait, İmam Ebu Nuaym İsbahani'ye ait nübüvvetin delilleriyle alakalı. Onlardan keşke hep sıralı dersler yapabilseydik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mucizeler, işte hastalıkları iyi etmesiyle alakalı, mübarek parmağından 1500 kişiyi doyuracak suların fışkırmasıyla alakalı, işte efendim gözü akan Katade Hazretleri'nin gözünü yerine takıp eski gözünü, öbür gözünden, sağlam gözünden daha güzel görmesiyle alakalı, Hazreti Cabir'in ölmüş iki oğlunu diriltmesiyle alakalı, ondan sonra Hayber'de Yahudi'nin zehirlediği pişmiş koyunun dile gelip ben zehirliyim, benden yeme diye dile gelmesiyle alakalı vesaire binlerce Delail-i Nübüvve, Şevahid-i Nübüvve, Molla Cami Hazretleri'nin, o da Şevahid adını takmış yani nübüvvetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olduğunu şahitleri yani delilleri. Dolu. Bunların hepsi yaşanmış. Kimini 5 kişi görmüş, 10 kişi görmüş, 1000 kişi görmüş. Hudeybiye'de 1500 kişi mübarek parmağından abdest aldılar. Bir de güğümlerini, efendim ne kadar ibrikleri varsa yola çıkmışlar. Çünkü Medine neresi? Hudeybiye neresi? Hudeybiye Mekke'nin yanında. O kadar mesela kaç yüz kilometre yol çölden geliyorlar kaç hafta. Su lazım. Nerede bulacaklar su? Onun için herkes mesela Medine'den sularını doldurmuş. Yolda da susuz kaldılar. Abdest alacakları alamıyorlar. O kadar susuzluk oldu çünkü neden? Mesafe bitti, suya da ulaşamadılar. Bu sefer Mekke'ye de sokmadılar onları. Kaldılar Hudeybiye'de. Mekke'de zemzem var, kuyu var, su var. Velakin ulaşamayınca ne yaptı? Sahih hadis, mütevatir. Bütün 1400 rivayeti var. Hudeybiye 1500. Kaç kişiydiniz soruyor sahabeden. 1400 kişiydik. Baştan sona abdest aldık diyor. Bir de ibriklerinizi getirin. Ne kadar Medine'den o kadar yola kap, herkes kap doldurmuş develere bilmem ne. Bütün o kapları da doldurdu mübarek parmağından çıkan sular. Böyle bir şey olur. Taştan bile su çıkmadığı görülmüş. Kayalardan şelaleler çıkıyor. Hiç etlen kemik arasından, deriyle et arasından su çıktığı dünyada görülmüş. Musa Aleyhisselam mucizesi kayadan su çıktı. Bu daha büyük mucize çünkü elden çıktı. Kayanın altında dünya kadar hazne olabilir, su sarnıcı olabilir. Kayaların altları, dağların taştan içleri mahzen dolu. Ama şurada görüyorsun, kaç santim yani şurayla şuranın arası. Buradan nasıl çıkacak tonlarca su? Bunların hepsi mütevatir. Bir kişi görmedi ki bunu. Onun için burada mucize var. Harikulade binlerce hadise var. Bunların en büyüğü tabii bize kalmış olan Kur'an-ı Kerim. Hala mucizeleri devam ediyor. İki denizin birleştiği, işte sularının bile taşmadığından, gökle yer yapışıktı biz onları ayırdık ayetinden, gökle yer arasını genişletiyoruz ayetini. Daha şimdi anlaşılıyor ki hala uzay genişliyor. Feza genişliyor şu anda. Genişleme devam ediyor. Arasındaki boşluğu. Yani bütün bunlar 1400 küsur sene evvel yani söylenecek şey mi? Ana rahmindeki çocuğun tavırlarıyla alakalı, şekilleriyle alakalı. Şu anda daha birkaç senelerdir işte ultrason çıktı, bilmem ne çıktı, film çıktı, tomografi çıktı falan. Bunlar öyle bir detaylandırıyor ki çocuğun anne karnındaki tavırdan tavura geçişini, şekilden şekilde geçişini, ruh üflenene kadar, canlanana kadar ki evrelerini, ondan sonra çiğnemet halini, pıhtıkan halini, bütün bunları öyle bir anlatıyor ki. Bu böyle bir şey olabilir mi? Kur'an'ın kendisi zaten her ayeti mucize. Onun için burada Allah-u Teala mucize verdiği kul hakkında ne buyurmuş oluyor? Sadaka abdi fettebi'u. benim bu kulum doğru söyledi. Yani dedi ya ki ben Allah'ın peygamberiyim, elçisiyim. Allah ona mucize verince, harikulade bir iş verince ama Allah-u Teala ben peygamberim, ben Allah'ın peygamberiyim diyen birine harikulade böyle bir mucize nasip etmiyor. Normalde sihirbaz, büyücü, herkes bir hokkabazlık yapabilir. Şaklabanlık yapabilir, bir şeyler gösterebilir falan. Ama mesela Müseylemetül Kezzab peygamberlik iddia etti. Başka da çok peygamberlik iddia edenler oldu. Peygamberlik iddia edenin hiçbiri harikulade bir şey gösteremedi. Çünkü Allah-u Teala ona vermiyor. Eğer peygamberlik iddiasında olana da böyle bir şey verse, karışıklık hasıl olur. Onun için ona nasip etmiyor. Eğer bir insan ben Allah'ın elçisiyim, Resulüyüm dediği vakitte onun elinde de tabii güzel huydur, ahlaktır, şudur, vasıflar, şey, geride saydık. Bunların yanı sıra bir de hadi isteyen yapabilirse buyurun bakalım kim yapıyorsa yapsın bakalım. Gösterin bunu bir misli bakalım diye meydan okuyarak bir mucize izhar ediyorsa o zaman Allah-u Teala ne buyurmuş oluyor? Allah-u Teala'nın kelamını duyacak halimiz yok. O zaman herkes iman eder. Biz imtihan dünyasındayız. Sadaka abdi fettebi'u. Bu kulum benim risaletimi iddia ediyor ya, davasında sadık oldu, doğru söyledi, siz ona uyun demiş oluyor. Zaten bu kadar sahabe-i kiram, dünyanın en akıllıları. Dünya kurulduk olan onlardan akıllı insan yok ya sahabe-i kiram hazaratı. Rıdvanullahi Teala Ali Mecmuayn, deha insanlar. Ya bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olur mu? Mucize görmeden, şunu yapmadan, bunu yapmadan. Ebu Bekir Sıddık ayrı dava, o tam bir tasdik ve ittiba timsaldir. Ama diğerlerine mucizeler de istediler. Geldi bir zat Arap'tan, bu sırtlan dedi sana iman ederse, ben de sana iman edeceğim. Sırtlan getirdi. Sırtlan öyle bir fasıh kelamla konuştu ki, öbürü geldi şu ağaçları çağır bakayım, geliyorlarsa ben de sana iman edeceğim. Cihadli davetiyle eşcaru sacideten temşiyle ala sakın bilen. Böyle mübarek elleriyle işaret etti. Ağaçlar gövdelerin üzerinde ayaksız yürüyorlar, geldiler. Sonra yerinize gidin buyurdu, gittiler. Bunu görüyor adam. Herkes acayip acayip mucizeler istediler. Tabii Mekke'ye kafirleri de istediler ama onlara istedikleri verilmedi. Çünkü onlar Mekke'de pınarlar fışkırt, ırmaklar akıt, Safa Dağı'nın kümünü altın, somaltın yap. Bunları da Efendimiz oturdu dua diyordu, iman etsinler diye tam dua edecekti. Allah-u Teala Cibril Aleyhisselam gönderdi. Habibim, şimdi ben bunlara mühlet veriyorum. Bunlar iman sonradan iman edenler olacak. Mekke fethinde oldu, sonraki dönem oldu. Veyahut iman etmese adam geberecek kafir. Çocuğu iman edecek, torunu iman edecek ki oldu. O müşriklerin hemen hemen çocuklarında bir kafir kalmadı ki. İki nesil sonra, bir nesil sonra. Onun için Ebu Cehil'in oğlu İkrime radıyallahu anh. Velid ibn-i Muğir en büyük yavrunun oğlu Halid ibn-i Velid ya. Dolayısıyla sen dua etme çünkü Allah Teala senin duanı kırmaz. Ama o zaman kökünden kazıma azabı, azabı istihsal tereddüt eder, hak olur. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki mucize istedikleri zaman Allah mucize gönderdi. Ayetler gönderdi, ayyar bunlar tamam. Ama bir de sipariş üzerine onların istediği mucizeleri, Salih Aleyhisselam'dan bu kayadan bize 10 aylık yüklü deve çıkar dedikleri gibi. Ha, o deve çıktı o kayadan ama onlar iman etmeyince toptan helak oldular. Onun için senden de şimdi sipariş verdiler, istediler. Sen bunları istersen Allah kadir ne olacak? Dünyanın altına bu kadar altınları, madenleri koymuş. Sabah dağda altın yapsa Allah ne eksik? Dünyanın altını çoğu yer dağların altın. Bunu yapar. Irmak akıtmak ne Allah için? Mekke'de. Velakin Hazemzem ırmaktan beter akır. Kıyamete kadar yetiyor bütün uçacağı yani. Onun üstüne çıkaramaz mı? Zaten Hacer validemiz tutmasaydı lekanet zemzem aynen mayna. Büyük bir ırmak olacaktı. Nil ırmağı gibi. Hacer validemiz zemzem dedi. Zem dur demek. Dur dur dedi. Su gitmesin diye çölde. Hacer validemiz etrafını çevirince kuyu oldu yani. Şimdi Allah buna kadir. Fakat sen dua edersen bunlar da iman etmeyecek. Allah biliyor. Etmeyince de toptan azap gelecek. Toptan azap gelirse ileride iman etmesi durumu olan da gidecek. Ona da iman nasip olmayacak. Ondan sonra ondan gelecek. Çocuk Müslüman olacak. O da gelemeyecek. Tümü helak olacak. Onun için Sen davet ve tebliğe devam et. Sana Allah'ın verdiği mucizeler çok. Onlardan gören, iman eden zaten onlarla da iman eder. İman etmeyecek zaten. Safa Dağı'na altın yapsan da iman etmez. Ay yarıldı gördüler de ettiler mi? Etmediler. Mekke'de ırmak fışkırsa yine iman etmezler. Ayın yarılmasından daha büyük bir olay değil. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den o kadar mucizeler zuhur etti ki gören, geçen herkes onun peygamber olduğuna kesin kanaat getirdi. Ve o gördükleri mucizeler onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmalarını ilzam etti. Mecbur duruma getirdi. Bu kadar 114 bin sahabe-i kiram, bunlar en akıllı insanlar, o bedevi dediğin Arap'tan olanlar, onlar ne kadar deha biliyor musun? Onlarda ne beyin var sen biliyor musun? Sen ne diyorsun ya? Bütün profesörler için okutur onlardan bir tanesi. Yani kelamlarından görüyoruz. Sorularından, cevaplarından, hikmetlerinden, ince ilimden, edebiyatlarından. Sen ne diyorsun? O insanlar nasıl öyle tabi olur mu körü körüne? Onları ikna etmek kolay bir şey mi? Şimdikiler kolay. Affedersin, eşeğe çıkartsan şeyh diye, bilmem ne diye dünya kadar mürit bulur yani. Görmüyor musun? Nurullah'ın kaç bin müridi var. Öbürünün kaç bin müridi var. Öbürü Mehdi'm demiş FETÖ. Kaç milyon milleti helak etti. Adam kafayı çalıştırmıyor ki, aklını kiraya vermiş. Sahabe-i kiram öyle midir yani? Sen onu kandırabilir misin? Bu kadar sahabe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi oldu. Neden? Delil gördü. Mucize gördü. Harikuladelik gördü. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik iddia etti mi? Etti. Çünkü peygamberlik iddia etmeden mucize gösterse o zaman buna Resul'e verilen mucize manasına gelmez. Onun için nübüvvet ve risalet iddia etti. Peki Allah-u Teala da ona mucize verdi mi? Çünkü Allah-u Teala peygamberlik iddiasında yalancı olana mucize ve harikulade bir şey nasip etmez. Tamam, mucize de izhar etti. Onun elinde zuhur etti. Demek Allah-u Teala onu tasdik etti. Bu sıfatlara sahip olan her zatın nebi olduğu sabit olmuştur. Zaten tevatürle 1400 küsur senedir bütün milyonlarca insanların birbirine intikaliyle sabit oldu. Sonra Kur'an-ı Azim şu an aramızda. Bütün mucizeleri devam ediyor. Ahitleri devam ediyor. Hasılı kelam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmadan önce de harikulade olaylar kendisinden zuhur etmiş. Daha doğduğu gece annesinin gördüklerini anlatıyorum. Şu Necatül Valideyn'de sırf şu kitap. Bir kardeşimiz Bursa'dan, Hacı Efendi bizim eski cemaatimiz. Ya bir 10 tane alayım da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne babasının hatırı için onların necatını, kurtuluşunu ispat sadedinde dağıtayım diye niyet etmiş. Bizim bir arkadaşı aramış. Burada bugün bana anlattı. Ondan sonra efendim almış, dağıtmış işte hayrına, fakirlere, talebelere. Ondan sonra işte annesi, bu arkadaşın annesi görüyor. Hanesinde efendim artık mevlüt mü görüyor? Şerbetler, şuruplar, efendim işte çok böyle nurlar, müjdeler, böyle bir haller ona hasıl olmuş. Şu kitapta sırf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin annesinin hamile kaldığından beri gördüğü rüyaları demiyorum. Rüyaların hatta hesabı yok. Yaka zaten uyanıkken gördüğü alametler. Sonra doğum gecesi, uykuda mı doğuracak? Uyurken doğurabilir mi bu kadın? Doğum zor iş. Sezeryan değil ki bile. Narkoz versinler yani. Uyanıkken doğum yap. Uyanıkken gördüğü alametler. Şurada neler yazdık, neler yazdık. Sırf o bahis yani belki de bir kitap, bir risale teşkil eder.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 39. bölüm devam edecek. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam edecek.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam edecek.
3: Lale Gül mobil uygulaması yenilendi. Lale Gül TV, Lale Gül FM canlı yayınlarını, hoca efendilerin feyiz dolu sohbetlerini ve Lale Gül'de yer alan tüm programları 7/24 kesintisiz bir şekilde izlemek ve dinlemek için Lale Gül mobil uygulamasını akıllı cep telefonlarınıza hemen indirin. Lale Gül mobil uygulaması Google Play ve App Store'da.
4: TürkSat'ın yeni uydusu 4A yayında. Güncel frekans bilgilerimiz. TürkSat 4A. Frekans 12.422. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon dikey.
5: Dolandırıcılığa karşı lütfen dikkat. Son günlerde kurumlarımızın adını kullanarak Gazze ve diğer bölgeler için yardım topladığını iddia eden yalancı ve sahtekarlar türemiştir. Bu sahtekarların yalanlarına izleyici ve dinleyicilerimizin asla itibar etmemesini rica ediyoruz. Lale Gül Vakfı ya da diğer derneklerimiz sizleri telefonla arayarak asla bağış toplamaz. Sizleri Lale Gül'ün adını kullanarak arayanlar olursa arayan numarayı bize 0212 435 50 50 telefon numarasından bildirebilirsiniz. Değerli takipçilerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
3: Türkiye genelinde yayın yaptığımız illerde siz de gönüllü dinleyici temsilcimiz olun. Yayınlarımızla ilgili her türlü kesinti, arıza veya aksaklığı bize bildirin. Yayınlarımızın size daha sağlıklı ulaşmasına katkı sağlayın. Sizin desteğinizle Lale Gül FM daha güçlü. Bize WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. 0549 691 8080. 0549 691 8080. Burası Lale Gül FM.
1: Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder'in katkılarıyla hazırlanan sohbet programı devam ediyor.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti devam ediyor.
3: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 39. bölüm devam ediyor.
0: Bunlara irhas deniyor, keramet deniyor. Çünkü Efendimiz 40 yaşında peygamber oldu. Peygamber olmadan evvel görüldü. İşte Hazreti Abbas Efendimiz tencereyi üzerine kapattı. Tencere çatladı. Ortadan ikiye yarıldı. Parmağıyla yarılmaz mı yani? Daha bebekken. Ondan sonra efendim parmağıyla böyle işaret ediyordu. Beşikte. Say hadis. Hazreti Abbas Efendimiz böyle yapıyordu. Ayla konuşuyordun diyor. Yani şöyle parmağıyla işaret etse böyle ayın gittim geldiğini görür. Gözle görüyorlardı bunu. Bunlar Kabe'nin doğduğu eve secdeye kapanıp doğmuş Hazreti Abbas, dedesi Abdülmuttalip Efendimiz Mevlid gecesi gördü mesela. Safa Dağı'nın uzandığını, Safa'dan Merve'den tekbirlen geldiğini, cinlerin seslerini, iblislerin inlemelerini Ebu Kubeys'in üstünde. Neler yani şimdi bunlar. Bunlar nübüvvetten önce o Yahudilerden, Hristiyanlardan, Hristiyan rahiplerin başı. Ama Müslüman oldu tabii. Efendimizin nübüvvetine yetişmedi ama Behira, rahip. Bütün ağaçlar ona, Efendimiz daha çocukken onun tarafına doğru eğildi, secde etti. Bulutun üzerinde gölge yaptı. Meysere, Hatice annemizin kölesi, ticaret kafilesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha genç yaşlarında yani 20'li yaşlarda 20-25. Efendim bütün Busra, Şam'ın yakınında oraya gidene kadar, Mekke nere, Busra nere, oraya kadar gidip dönünce bir kere güneş üzerine değmemiş. Kafilede sırf o üzerinde özel bulut var. Ya bunların hepsi peygamberlikten evvel daha neler yani. Sen ne diyorsun? Bunların hepsini görüyordu o toplum. Nübüvvet mührü sırtında. Yahudi bile geldi birkaç günlük Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuşken sırtını görebilir miyim dedi. Mekke'ye ticarete gelmiş Yahudi. Sırtını görünce düştü bayıldı. Nübüvvet beni İsrail'den gitti. İşte alamet burada belirdi. Medine'deki Yahudiler geldi Ümmü Eymen annemize. Radıyallahu anh Efendimizin dadısı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşındayken. Ahmet'i bize göster. Bütün Medine Yahudiler ayağa kalktı. Çünkü Tevrat'tan vasıflarını biliyorlar. Böyle bekliyorlar. Günlüğü bekliyorlar. Gecesini sayıyorlardı ya. Sıvırtındaki nübüvvet mührünü efendim görünce dediler bu ahir zaman peygamberi budur. Buraya hicret edecek. Bu Medine'de ne harpler olacak? Ta o zaman Tevrat'tan bildiklerini söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 6 yaşında. Ümmü Eymen kulaklarına duydu. Yani ne arıyorsun? İşte nübüvvetten evvel, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğunu iddia etmeden evvelki döneminde görülen harikulade olaylara irhas deniyor. Zaten fil senesi doğdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem doğumundan birkaç ay sonra Ebrehe geldi fil ordusuyla. Ebabil kuşlarını Allah-u Teala bütün fil ordusunu yere serdi. Mekke'dekilerin hiçbir silah kuvveti yoktu. Ebrehe'nin ordusuna, fil ordusuna nasıl dayanacaklar? Kur'an söylüyor, fil senesi milat olmuş. Tarih oradan tutulmuş. Hani hicri yılbaşı dediğimiz hicretle Hazreti Ömer Efendimiz takvimi hicrete bağladı ama ondan evvelki takvim fil senesinin takvimiydi yani. Fil senesinden 5 sene önce, 5 sene sonra bütün hesaplar fil olayına, vakasına göre hesap ediliyor. O kadar mütevatir bir olay. Bütün dünya biliyor. O niye efendim Ebrehe'nin ordusu, Ebabil kuşlarıyla? Resulullah doğacak 2 ay var. Allah Teala Habib'in doğduğu senesinde ne bolluk ne bereket. 7 sene kuraklık, kıtlık. Leş yediler. Efendimiz'in doğduğu sene bolluktan Mekke taştı. Fetih senesi dediler. İptihat senesi adını koydular, senenin adını. Yani bütün bunlar irhasat. Bu keramet de deniyor da irhas. Peygamberlerin önceki dönem, kablen nübüvveki dönemlerle ilgili keramet denebilir, denebilir ama çünkü ben Allah'ın peygamberim diye bir davası ve iddiası olmadığı için o dönemde mucize denmiyor. İrhas, özel tabiri irhas. Bize bir evliya, veli olmadan evvelki gösterdiği bir şeye irhas denmez mesela. O da sadece peygamberlerin nübüvvetten öncekine mahsus bir kelimedir. Efendim, şimdi peygamber olmuş, peygamber olduktan sonra meydan okumamış, böyle hadi bana mistir mesela Hazreti Katade'nin diyelim ki gözünü iyileştirmiş veya bir hasta gelmiş, onu okumuş, iyileştirmiş. Veya bir kuyunun suyu, avcı avu gibi. Ya Resulallah bizim bu kuyudan istifade edemiyoruz. Çok mübarek ağzından efendim biraz su almış. Suyu ağzında döndürmüş, döndürmüş. Mübarek kuyuya bırakmış. O su bal olmuş. Osman kuyusu öyle okuyorsa bütün oralarda hala o kuyular bal gibi duruyor. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadi bunu yapan var mı? Mislini yapsın bakalım biriniz falan. Böyle bir tehaddide bulunmamış. Ona ayet deniyor. Bak, kablen nübüvve peygamberlikten önceki harikulade olaya irhas deniyor. Baden nübüvve peygamberlikten sonra olursa, fakat meydan okuma yoksa ayet deniyor. Ama hem baden nübüvve peygamberlikten sonra hem de var mı mislini getiren yapsın bakalım birisi diye Kur'an-ı Azimüşşan ayetleri hakkında buyurulduğu gibi o kabilden harikulade olaylara da mucize deniyor. Onun için zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ahlakından bahsettik. Ahlakı hususunda, ahlakı azime üstün ahlak, ondan sonra Tevrat ve İncil'de onun hakkında geçen vasıflar, sonra tamamen uygun olması, tamamen. Bak mesela birisi borç verdi, borcu gününden evvel, geçenlerde anlattım, gününden evvel istemeye geldi. Ve gelince de hakaret etti. Çünkü mesela 3 günlüğüne anlaşmışlar, o gün dolmadan isteme hakkı yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ödemesi icap etmiyor. Ama adam geldiği zaman ya benim önceden biraz ihtiyacım oldu, müsaitsen verir misin deme hakkı var ya teklifi. Ama sen kalkıp da işte ey Abdülmuttalip oğulları sizin zaten eliniz ağırdır, ne biçim adamsınız, paramı vermiyorsunuz, bas bas bağırıyor. Hazreti Ömer Efendimiz artık siniri bozuldu, kılıcı çekti yani. Hemen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i yatıştı. Sen ne yapıyorsun ya Ömer? Alacaklar zaman haklıdır. Sen niye bile bunu şudur bu, onu durdur. Adama güzel davrandı, hoş muamele yaptı. İşte neyse herhalde toparladı, ne etti, borç mu aldı vesaire neyse. Hemen ödedi falan. Adam ne dedi? Adam hemen iman etti Yahudi. Çünkü dedi ki benim dedi Tevrat'taki senin bütün sıfatlarını tek tek takip ediyorum. Medine'ye geldiğinden beri izliyorum. Hepsini tutturdum. Bir de bu güzel huy, işte efendim kötü davranana iyi davranmak. Kötülüğe iyilikle mukabele. Bu tabii ben rastlamadım dedi. Yani şimdi sana biri kötülük yaptığını görmedim. Sahabe-i kiram zaten çok tazim hürmet ediyor falan. Birisinin kötülük yaptığına denk gelmedim. Şimdi senin adam birisi sana haşin davranacak, sövecek, sayacak haşa, terbiyesizlik yapacak da sen nasıl davranacaksın falan. Bunu görmek, baktım ki buna pek imkan bulamam. Bu borç meselesi olunca dedim bir fırsat elime geçti. Gününden evvel gideyim. Mesela demesini beklen, daha henüz günü gelmedi ki. Onu bile demedi ya. Tamam hemen halledeyim, bakayım, şudur budur. Hazreti Ömer'i susturuyor, ediyor. Ondan sonra Hazreti Ömer'e dedi ki, sen dedi bunu biraz kırdın. Kırdığın için şu kadar da fazladan bunun gönlünü yapalım. Bak. Yani Hazreti Ömer'e ne kadar zor gelen bir iş. Öyle yapan adam. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlakıyla milleti Müslüman etti kardeşim. Allah Tevrat'ta, İncil'de ve yafu ani seyyiyeti ve ezibi seyyiyetil hasene. Bunlar hep eski kitaplardaki sıfatları. Kötülükleri affeder, vazgeçer, ceza vermez. Hatta kötülüğe iyilikle mukabele eder. Ya adam dedi, ben bunu da gördüm, tamam artık dedi ya. Böyle de bir ahlak olmaz yani. Sen tam dedi, Allah'ın Resulü haksın sallallahu aleyhi ve sellem. İman etti. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yetiştiği toplum ehli kitap değil, Tevrat ehli değil, İncil ehli değil, ilim ehli değil, hikmet ehli değil, fıkıh ehli değil, okuma bilmez, yazma bilmez, ümmi bir toplum. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi diyor ki, اِنِمَا بُعُشْتُ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَقِ. Bana Allah hem kitap verdi, yazma bilmiyor, okuma bilmiyor. Hem bana hikmet verdi, işte sünnet, fıkıh, ince ilimler. Niçin? Güzel ahlakı tamamlamam için. Böyle bir çıkış yaptı yani. Ondan sonra insanları kemale erdirmem için, ilmi kuvvetlerini artırmam için, ameli güçlerini, melekelerini artırmam için, alemleri iman nuruyla, salih amel nuruyla nurlandırmam için. Yani kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldü, kölelerin efendim kırbaçlarla, işkencelerle zorlan işler yaptırıldı bir dönemde, sen kölesini adama azat ettiriyorsun veya azat etmiyorsa bile aynı sofraya oturtuyorsun, aynı yemekten yedirtiyorsun, aynı kumaştan elbise giyindiriyorsun. Hiç Ebu Cehil zihniyeti, o kafa, o kibir, o kölelerle aynı sofrada oturmaya razı olur mu? Ama Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, sahabeye girer, hepsi razı oldu. Ve bütün toplumu o hale getirdi. Kafirlerin zaten nalları koptu gitti. Mekke fethinden sonra zaten hepsi Müslüman oldu. Müslüman olmayan birkaçı işte gebertildi, birkaçı kaçtı falan. Geri kalan bütün toplum Müslüman oldu. Ondan sonra bütün kabileler, bütün Ceziretül Arap, bütün Arap Yarımadası, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar ya. Şimdi bu böyle bir toplumu kızlarını diri diri gömmekten, efendim kölelerine kurbaş vurmak, işkence yapmaktan, zevk almaktan çıkarıyorsun. Efendim kölesini, nöbetleşe köleyi deveye bindiren, kendine kadar yolda bindiyse bir o kadar da köle binip kendi yaya giden bir duruma getiriyorsun. Sofrasında aynı yemekten yedin, aynı elbiseden giyindiren bir duruma götürüyorsun. Ya bu böyle bir ahlak düzenlemesi, bu kadar kısa bir zamanda, bu kadar 5-10 senede olacak iş mi bu ya? İnsan eğitmek, yani hangi vahşi hayvanı eğitmek insan eğitiminden daha kolaydır ya? Çoluğumuz çocuğumuz ortada ya, kimseyi eğitebiliyor musun? Kime laf anlatabiliyorsun? Kimin huyunu düzeltebiliyorsun? Daha mucize arıyorsun kardeşim yani. Ondan sonra dinini Allah bütün dinlere galip etti. Dünya kadar sahtekar çıktı. Onları Allah kahretti, katletti peygamberim diyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ispat etti, izhar etti. Münübüvvet peygamber, peygamberliğin hak olması. Şu anda bile İslam olmasa yani dünya 8 milyar insanlık batacak ya. Temizliği öğrendiler, tahareti öğrendiler, tıbbı öğrendiler. Bütün Avrupa'nın tıbbı, Amerika, bütün gavurların elindekiler hepsi Endülüs İslam Devleti'nden aldıkları kitaplardan, tıp kitaplarından tut, teknolojiden tut, efendim matematikten, geometriden, cebirden, bütün bunların bu mucitleri bulanları hep Müslümanlar, hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği ilim ve hikmetlerle ya sen ne diyorsun ya? Adamlar Avrupa'da efendim delirenleri içine şeytan girmiş, yakıyorlardı diri diri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem delilere Bekara suresinin ayetlerini okuyordu. Deli akıllanıp gidiyordu ya. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği ilimler, hikmetler, efendim tıbbi nebevi hala şu anda onun tıbbı yürürlükte devam ediyor. Bir çörek otundaki mucizeyi beyan etmiş, hala bütün dünya çörek otu üzerinden gidiyor. Almanya'sı, Amerika'sı. Hepsi çörek otu üzerine ne incelemeleri, ne haplar yapıyor. Sen ne diyorsun? Bütün Avrupa'nın şu andaki ilerlemesinin sebebi, müsebbibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen ilimler ve hikmetler, onun öğrettiği ilim ve hikmetlerdir. Ve İspanya'da, şimdiki İspanya'dır, işte Endülüs İslam Devleti, 600-700 sene ya, bütün dünyanın medeniyeti oradan, ilimleri, hikmetleri oradan. Gözlüğü bulanlar onlar, bütün teleskopları bilmem neler, ondan sonra gökleri inceleyen astronomi, efendim, kozmografya cihazlarını, bütün İslam uleması yani. Ta efendim, onlar hayvan bakıcısıyken Semerkant'te gök ilimleri tahsil ediliyordu ya. Ulu Bey döneminde. Yani demek istiyorum, bu kadar cehalet içindeki bir toplumda okuma yazma bilmeden yetişip de bütün dünyaya ilim ve hikmet saçan bir zatın peygamberliğinin ispatı sadedinde daha kelama gerek var mı? Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlara gönderildiği nas var, ayet var, hadis var. Peygamber olduğuna inandıktan sonra zaten onun getirdiği Kur'an'ın hak olduğuna inanıyorsun. Kur'an'ın hak olduğuna inandıktan sonra وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا bütün insanlara gönderildiği ayetini okuyorsun, ona inanıyorsun. Hatta insü cinnin tamamına وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ لِيَكُنَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا bütün alemlere diyor, alemlerde cinler de var. Ondan sonra بُعِسْتُ اِلَى الْاَحْمَرِ وَالْاَسْوَدِ kırmızı, siyah, oradaki maksat insanla cin. Onlara gönderildim buyuruyor. Efendim, onu inanıyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber yok. Çünkü Hatemen Nebi'in diyor Kur'an, Nebilerin sonuncusudur. İsa aleyhisselam inecek ama Resulullah'a ümmet olarak inecek. Kendi şeriatının dönemi bitmiştir. Ama Mehdi Hazretlerine yardımcı inecek, o hak. Çünkü Resulullah haber verdi ona. Ama yeni bir nübüvvetle gelecek peygamber yok. Şeriatı neshedilmeyecek. Çünkü yeni bir şeriat gelmiyor ki onu şeriatını neshetsin. Ondan sonra bu konuşulanların hepsi haktır ve hakikattir ve gerçektir. Bu anlattığım meselelerden birinin, bak hepsinin demiyorum, bazısının demiyorum, birinin dahi hilafına bir söz konuşmak küfürdür. Yani bunun aksine bir beyanda bulunan kafirdir. Mesela Resulullah'tan sonra peygamber gelecek dese kafir olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatında da neshedildi. Efendimizin döneminde ayeti neshetti, hadis ayeti neshetti, hadisi neshetti, onu konuşmuyoruz. Resulullah'ın vefatından sonra diyoruz. Daha onun dininde hiçbir hüküm değişmez. اَلْيَمْ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ dininizi kemale erdirdim ve اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ nimetimi tamamladım ayeti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 82 gün evvel nazil oldu. 82 gün evvel. O 82 günden sonra zaten daha nesih mesih, hiçbir ayet hadiste nesih olmadı ki. Çünkü kemale erdirdim buyurdu, bitti. Onun için bunların bir tanesinin hilafına konuşacağız. Resulullah da ahlakı tamamlamak için gönderilmedi diye mesela. Ne demek yani? Bu onun en büyük vasfı yani. Yok aleme nur getirmedi. Bunların hepsi insanı kafir eder. Yok peygamber değil. Yok ona kitap verilmedi. Yok ona hikmet verilmedi. Sünnet verilmedi. Bunların hilafına konuşan yok mucizesi yoktu, mucize verilmedi. Mustafa İslamoğlu Zeynep'in mucizeleri inkar eder. Şimdi mucizesi yoktu. Ne demek mucizesi yoktu? Bütün Kur'an ve hadis bu mucizelerden bahsediyor. Allah-u Teala Habibine bu nimetleri verdiğini beyan ediyor. Efendim, ispat ediyor. Her peygamberde mucize şart. Evliyada keramet şart değil. Çünkü neden? Evliyaya, o adamın veli olduğuna, evliyanın bu ümmette veliler olduğuna inanmak şart. Kur'an'da çünkü keramet, veli geçiyor. Evliyaullah geçiyor. Ela inne evliyaullah ila havfun alem ila rahcelu. Bu ümmette evliya yok desen kafir olursun. Ama falan adam evliya değil dese, ona inanmasa kafir olmasın şahıs olarak. Onun için o velinin de sana kendini ispat edecek harikulade bir keramet göstermesi şartı yok. Şartı da yok. Zaten Allah her veliye de vermez. Ama peygambere iman şartı var. İnanmayan kafir olur, ebedi cehenneme gidecek. Allah ebedi cehenneme adamı gönderir mi? Bunun inandırmayı icap eden bir mucize o peygambere göstermeden adam geliyor, ya Resulallah madem bana bir mucize göster diyor. Allah da ona vermese, göstermese, bu adam da inanmazsa, kafir olursa ebedi cehenneme gider. Allah Teala kullarına acıyor, kullarının imanını istiyor. Peygamberi inandırmak için gönderdi. Mevzu bu yani. Bunları doğru anlayacaksın. Peygamberin mucize göstermesi şarttır. Çünkü Allah mutlaka her peygambere mucize vermiştir. Bütün Kur'an her peygamberin mucizesinden bahsediyor. Ama evliyanın keramet göstermesi şart yoktur. Ben senin evliya olduğuna inanmıyorum. E inanma zaten, ben de evliyayım demiyorum ki. Zaten evliyada iddia da yoktur. Ben şeyhim, veliyim falan da demez. Dememeli. İnanmasan ne olur, bana ne? Bir keramet göster inanayım. Ya ben evliyayım demiyorum ki kardeşim, zaten niye keramet göstereyim dersem zaten çıkar içinden yani. Onun için konu budur. Şimdi ben bugünden beri şerhteki kalan derslerden, geçen dersten kalanlardan tamamladım. Bir ibare okuyamadım. Sadece bir yarım satır ibarede okuyayım. Efendim. Ve dersimizi hitama erdiren. Ve faddalehu. Ve faddale Allah-u Teala üstün kıldı kimi? Hu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ala sairil enbiyai. Diğer nebilerin, peygamberlerin hepsinden üstün kıldı. Bu kesindir. Bunu da kabul etmek şarttır. İşte adamın biri gitti Osmanlı zamanında dedi ki üstün değil idi. Hepsi eşittir. Bütün peygamberler eşittir dedi. İşte o zaman Mevlid sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri onun için Mevlid'i yazdı. Biliyorsunuz Osmanlı'da yine bir Kanuni döneminde, bilmiyorum adı ne, şimdi unuttum işte, o filmde de var herhalde. Filme de yansıtmışlar bunu yani. Kanuni filmine herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra idam edildi yani. Herhalde Ebu Suud Efendi'nin fetvası idam edildi. O zaman da bir hoca çıkmış işte. İsa Aleyhisselam Resulullah'tan üstündür. O çünkü hala yaşıyor. İşte o babasız yaratıldı falan, böyle bir şeyler, safsatalar uydurmuş falan. Çünkü ayet-i hadisi inkar etmiş oluyor. Ve kâne fazlullâhi aleyke azîm. Allah'ın sana olan lütfu hepsinden büyüktür buyuruyor. Ondan sonra ve inneke lâlâ hulkun azîm, sen en büyük ahlak üzeresin buyuruyor. Allah bütün peygamberlere onu üstün kıldı. Bu da itikat meselesi. Bak metinde. Ve cealehu, Allah onu kıldı seyyiden, seyyidel beşeri, beşerin efendisi. Beşer kim? Adem aleyhisselamdan son insana kadar. Hepsinin efendisi. Adem aleyhisselam da onun sancağı altına girecek. Musa aleyhisselam da onun sancağı altına girecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hadis-i şerifte beyan ediyor. Sahih hadis-i şerif ene seyyidu veledi Adem'e ve la fahra, ben Adem oğullarının efendisiyim. Adem oğulları derken Adem aleyhisselam bunun haricinde kalıyor zannetmeyin. Adem aleyhisselam dahil. Adem aleyhisselamla beraber bütün onun oğullarının efendisiyim. Ve la fahra, ben bunu iftihar için söylemiyorum. Niye? İlim için söylüyorum. Şimdi Allah Teala bana bir şey vermiş, makam vermiş. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Habibim, Rabbinin sana verdiği inam, ikramı, nimeti anlat da anlat diyor. Bana emrettiği için söylüyorum. Bir de Ebu Abbas-ı Mürsi radıyallahu anh, evliyaullah'ın reisi, o şöyle mana verdi bu hadis-i şerife. İftihar, ama ben insanların efendisiyim diye iftihar etmiyorum. Allah'ın kuluyum diye iftihar ediyorum. Bu da çok güzel bir mana. Yani ben ubudiyet, kulluk makamıyla iftihar ediyorum. Yoksa insanlara Allah beni efendi yapmış, o yapmış. Ben onu kendimden bilmiyorum. Bu da güzel bir mana. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftihardan mı dedi? İftihar, haram edilen, gururlanmak, kendini beğenmek, ucuplenmek. Haram olan bir sıfat, haram olan bir sıfattan en çok Resulullah uzaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem onu düşünmek asla olmaz. Bu itibarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah'ın emrine imtisalen, İtimar deniyor ona, emir tutmak için yani, Rabbinin nimetini anlat diyor. Ben sana bir ikram yaptım. Seni alemlere, insan, beşerin efendisi yaptım. Onun için bunu beyan ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid demek şeref, kamil şeref sahibi, üstün şeref sahibi. Ondan sonra bütün nebilerden üstün, rasullerden de üstün. Rasullerden de üstün. Ülül azim 5 tane var zaten. 224 bin nebi var. Bunların içinde 313 Resul var. Bunların içinde 5 tane Ülül Azm var. Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Muhammed Mustafa Salavatullah. Alâ nebine âlim ecmain. Hepsinden üstün. Burada da ihtilaf yok. Bazıları Adem Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ı müstesna ederek Adem Aleyhisselam Resulullah'tan üstün, İbrahim Aleyhisselam Resulullah'tan üstün gibi bir şeyler demişler. Fakat Ehl-i Sünnet ulemanın geneli buna itibar etmemiştir. Zaten Adem Aleyhisselam hakim, sahih müstedrekte, sahih hadiste cennetten indirildiği zaman ağlaya ağlaya ağlaya 100 sene göğe bakamadı hayasından. Cennet gök tarafında diye. Sonra ne dedi? Ya Rabbi hakkı Muhammed'in illa gafarteli. Muhammed'in hakkı için beni affedin. Allah Teala buyurdu, Muhammed'i nereden tanıyorsun? Dedi, ya Rabbi ben cennette arşın direklerinde, cennetin kapılarında, kubbelerinde, her yerde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazılı gördüm. O zaman anladım ki bu Muhammed kimse, senin en sevdiğin o ki onu isminin yanına koydun. Onun hakkı için istiyorum. Ya Adem, innehu ahiru nebiyyin min zürriyetik. O senin zürriyetinden gelecek. Son peygamber olacak. Ve levlâhu ve mâ halektuke. Onu yaratacak olmasaydım seni de yaratmayacaktım. Cenneti de cehennemi de yaratmayacaktım. Şimdi Adem aleyhisselam bile Resulullah'ın hürmetine yaratılmış. Daha burada ihtilafa mahal var mı? Onun için İmam Şeyh Zerruk Hazretleri, Şazeli tarikatının Zerruk'u ekolunun kurucusudur. Büyük allamedir. Yani ilimle veliliği, şeyhliği birleştiren en büyük zatlardan biridir. O da meşayihimden işittim diyor. O da Şeyh-i Seyyid Ebu Abdillah el-Ekrimi radıyallahu anh'tan işittim diyor. Bir gün demiş bu Ebu Abdillah el-Ekrimi radıyallahu anh, üç kişinin, üç alimin yanında bulundum. Bunlar dediler ki, İşte İbrahim aleyhisselam Resulullah'tan eftal, Adem aleyhisselam eftal gibi bir laflar söylediler. Ben de yani onlar da alim adamlar falan konuşuyorlar. Çok ağrıma gitti, çok ağrıma gitti. Fakat ne yaptım, ne yapalım bir şey diyemedim. Bir daha cuma olmadan hepsinin hakkında bir iftira veyahut da neyse işte bir devlete, o zamanki sultana neyse siyahet laf götürülmüş veyahut da işte bir mevzu çıktı. Bir cuma geçmedi. Bir cuma geçmedi. Hepsini de ondan sonra farklı meclislerde devletin adamları boğazladılar. Kıtır kıtır kestiler, kafalarını kestiler. Üçü de bir hafta içinde boğazlandı. Allah Allah. Onun için Allah'a sığınmak lazım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şanına şerefine dokunacak bir şey konuşmamak lazım. Bakalım bu dönem, bu bizim zamanımızdakiler ne zaman boğazlanacak bizlere, ne boğazlanmalıklar var ha. Allah boğazlayacak. Allah boğazlayacak şeyleri ya. Belalanı verecek yani bir yerden. Bizden bulması, kimden bulursa bulsun. Ama Allah buldurur yani. Resulullah bu kadar hakaret, sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar iftira. Ondan sonra efendim. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en üstün kim? Bazı rivayetlerde Adem aleyhisselam demiş, bazı rivayetlerde İbrahim aleyhisselam, bazı rivayetlerde Musa, bazı rivayetlerde İsa aleyhisselam. Onun için şimdi burada benim de acizane bildiğim, çok kitaplarda, akaid kitaplarında gördüğüm kadarıyla efendim sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra en faziletli İbrahim aleyhisselam. Hem atası olmak hasebiyle, hem ülül azm olmak hasebiyle İbrahim aleyhisselamdır. Ondan sonra çünkü Resulullah bile milleti İbrahim'e tabi ol buyuruldu. Çünkü İsmail aleyhisselam atalarının hanifiyet dininde İbrahim aleyhisselamın milletinden geldiği için. İbrahim aleyhisselamdan sonra Musa aleyhisselam, ondan sonra İsa aleyhisselam, ondan sonra Nuh aleyhisselam diye biliyorum. Yani Adem aleyhisselam da tabi hemen onların peşine gelir o zaman. Çünkü Adem aleyhisselamın çok özellikleri var. Bütün beşerin babası olması hasebiyle. Yine böylece Adem oğullarının rasulleri, meleklerin rasullerinden eftaldir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Nuh aleyhisselam gibi rasuller, 313 rasul, Cebrail aleyhisselamdan, Azrail aleyhisselamdan, Mikail, İsrafil aleyhisselamdan üstündürler. Bu da ehl-i sünnet itikadıdır. Ama sıradan melekler, yani sağımızda solumuzda yazıcı melekler, koruyucu melekler falan, muhakkıbat falan, bunlar umumi melekler. Umumi melekler yani elçilik vazifesi olmayan melekler. Onlar sıradan Müslümanlardan, genel herkes Müslüman işte. Sıradan Müslümanlardan melekler eftaldir. Ama Müslümanların velileri meleklerin velilerinden, mukarreplerinden üstündür. İşte bir Beyazıt Bestami, Ebu Hasan-ı Harkani, İmam-ı Rabbani, Yusuf Hemedani gibi Şanaşmet. Kaddesallahu aleyhi ve sellem, Abdülkadir Geylani gibi, Ahmet Rifai radıyallahu anh, ecmain. Bunlar meleklerin peygamberlerinden üstün değil, velilerinden, mukarreplerinden üstündür. Bu kaide budur. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in semaya yükselmesi Miraç hem ruhuyla hem bedeniyle olmuştur. Bu da önemli bir itikat kaidesidir. Uyanıkken vuku bulmuştur. Bir yere kadar gelmiştir. Allah-u Teala'nın kalemlerinin çatırdısını, yazma sesini bile işitmiştir. Cenneti görmüştür, cehennemi görmüştür. Sidratül Münteha'yı görmüştür. Zaten Necm suresinde Sidratül Münteha Cennetül Mevva'yı gördüğü açıkça beyan ediliyor. Ve aynı gece Miraç'a çıkarıldığı yere, önce Mescid-i Aksa'ya, oradan Ümmühane annemizin evine, Mescid-i Haram'ın içinde kalan şu anda, yani Kabe'nin içindeki yere iade buyurulmuştur. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri çoktur. Bazı cahiller Resulullah'ın ölmediğini falan iddia etmektedirler. Bu yanlıştır. İsa aleyhisselam gibi göklere kaldırıldı. Haşa, böyle bir itikat ehl-i sünnette yoktur. Azim bir cehalettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefat etmesi Allah'ın ona verdiği makamlardan kendisi hakkında hiçbir şeyi noksan edecek değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tabii ki peygamberlerin vefatı normal insanların ölümüne benzemez. El-enbiya ahyaun fi kuburi musallun. Peygamberler diridirler, kabirlerinde namaz kılıyorlar diyor. Hadis-i şerif sahihtir bu. Senedi sahihtir, isnadı sahihtir. Zaten kendisi Musa aleyhisselam'ın kabrine Miraç gecesi geldi. Kesib-i Ahmer kırmızı kum tepelerinin yanında. Ne buyurdu? Raytu Musa ve kaimun fi kabri yusalli. Kabrinde Musa'yı namaz kılarken gördüm. Şimdi burada ve kaimun ayakta buyurma belki ruhaniyeti namaz kılıyor manevi alemde falan. Ruhaniyetin ayakta oturması olmaz ki. Ayakta olmak bedenle alakalı. Kaimun ayakta mı? Mescid-i Aksa'da 224 bin peygambere imamlık etti. Hepsi bedenleriyle geldiler. Ha şimdi bunların hepsi vefat etmemiş mi? Etmiş. Ama Allah-u Teala onların ruhlarına diledikleri zaman kendi bedenlerinin suretine girip görünme tasarrufu kuvveti vermiş. Şehitler hakkında bile وَلَا تَكُولُوا لِمَا يُكْتَلُوا فِي سَبِ اللّٰهِ اَنْبَاتِ Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin diyor. Ölü demesini bile ne yediyor? Peygamberler şehitlerden üstün değil mi? مِنَ النَّب۪ينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءُ الصَّالِحُونَ Daha şehitler üçüncüye geliyor. Başta peygamberler, sonra sıddıklar, sonra şehit. Sen şehitlere böyle ölü demeyin diyen Kur'an, peygamberlerin ölümü normal bizim gibi ölüm olabilir mi? Ama tabii ki ruhu bedeninden ayrılarak vefat etmiş. Ama kabrinde haydır, diridir, taridir, tazedir. Kabrin şerifinde namaz kılıyor. Bütün ümmetine şahitlik yapıyor. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediyor. Bu da sahih hadis. Tevrazu aleyhâ mâlikum sabahal mesela. Sabah akşam amelleriniz bana arz ediliyor. Fe'in ve ceddüe hayran hamidullah. İyi haberlerinizi alınca Allah'a hamlediyorum ümmetimi muvaffak ettiği için. Ve'in ve ceddüe hasen istiğfarutlakum. Kötü bir içkiniz, kumarınız, zinanız, namaz terkiniz arz edilirse bana hemen sizin için Allah'tan af istiyorum. Daha ne yapacak? Hayatta olsaydı aynı yapıyordu. Bütün vazifelerine sallallahu aleyhi ve sellem devam ediyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatıyla tasarruflarından, makamından, kerametlerinden, mucizelerinden hiçbir şey eksik olmamıştır. Şimdi o zındık çıkmış, ne diyorsun adına, işte adı lazım değil efendim, Selefi Vehhabi zındığı, işte geçen parayla da titi yaptılar, bilmem ne bir şeyler. Konuşuyor. Ne konuşuyor? Kendi sesine, kendisine. Şöyle bir zındıklık olabilir mi ya? Şu Selefi Vehhabi inancının, o hak der midir, nedir, özgür der midir? Ya bu adamlar nasıl Müslüman ya? Hocamız dedikleri adam, bana muhbir müfteri deyip de hocamız diye tuttukları adam, şu andaki yeni haftalık ses kaydında ne diyor, ne diyor? Siz nasıl peygambere inanmışsınız be? Diyor ki, peygamberi aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Keburat kelimeten tahrucu min efahin. Ağızlarından çıkan ne büyük söz. Kökler yere iner ya. Ne zındık. Lat putu, Allah'tan başka tapılan put. Pislik. Ritsün min ameli şeytan. Şeytan ameli pislik diyor Kur'an. Vel ensab. Ensab, nasab, dikili put. Diyor ki Resulullah'ı aracı yapmakla Lat putunu aracı yapmak arasında fark yoktur. Yuh! Aman ya Rabbi! Böyle bir şey insan, bir Müslüman zerre kadar imanı olan peygambere nasıl diyebilir ya?

kul atiullah atiur resul. Habibim Allah'a itaat edin. Resul'e de itaat edin. Allah'a itaattan sonra Kur'an da Allah'ın vahyi, Resul'e itaat da müstakil bir konu değilse, ayrıca itaat gerekmiyorsa, o zaman Resulüme de itaat edin. Resulüme de. Atıf harfiyle. Niye Resulüme de itaat edin desin yani? Allah neyimize yetmedi? Ama Resulüme de itaat edin. Çünkü benim aracım odur diyor. Ve mâ te'akumur Resul fehuzû. Resulüm ne verdiyse onu alın. Ve mâ ne'akum anifentû. Onun yasak ettiğini bırakın, terk edin. Ve men tevellâ fe mâ arsenlâke aleyhim hafîzâ. Sana itaattan yüz çevirene seni bekçi göndermedik. Bırak cehenneme kadar yolu var buyuruyor. Hepsi ayet. Bütün Kur'an Allah'a itaat bir yerde tek zikredilmiyor. Hemen peşine Resul'e itaat. Onlarca ayet-i kerime var. Allah'a itaat. Neyse Resul'e itaat. Resul'ü aracı ben mi yaptım? Ya ellezine amenüttekullah. Ey iman etmiş kullar. Al sana Maide suresi ayeti. Allah'tan sakının, haramlarından kaçının. Ve bitehu ileyil vesile. Sizi Allah'a ulaştıracak vesile arayın diyor. Aracı diyorsun değil mi? Zındık. Vesile kelimesi karşılığı ne? Vasıta. O da Arapça. Türkçesi aracı. Kim emretti şimdi bana Allah'a ulaştıracak vesile arayın? Vesilelerin en büyüğü Muhammed Mustafa değil midir sallallahu aleyhi ve sellem? Ondan büyük vesile mi olur? Ondan büyük aracı mı olur? Kur'an'ı o getirdi, sünneti o getirdi. Onu devreden çıkaran kafir olur. Aracı yapmak diyor. Yani onun yüzü su hürmetine istemek. Ya Adem aleyhisselam kafir mi oldu? Lat putuna mı taptı? Bukhari Müslüm ayarında onların şartlarına haiz olan Müstedrek'te ve daha birçok kaynakta sayı hadis-i şerif. Hadis-ül sahih-ül isnat. Ala şartı şeyhain Bukhari Müslüm'ün şartlarını yerine toplamış, ihtiva etmiş. Sahih hadistir diyor hakim. Koca muhaddis. Bu hadiste diyor Muhammed'in hakkı için, hatırı için beni affettir Adem aleyhisselam ya. Sen nasıl peygamberlere puta tapıyor, şirk diyorsun Adem aleyhisselama ya? Ondan sonra aracılık, şefaat bu Resulullah'a verilmiş. Hasan yevaseke rabbuke makam mahmuda. Gece teheccüde devam et. Seni Rabbin makam mahmuda yükseltecek diyor. Gönderecek, çıkaracak. Makam mahmud ne? Aracılık makamı. Bütün hadislerde söylüyor. Şefaat makamı. Kıyamet günü ilk şefaat makamını, aracılığı ben yapacağım diyor. Bütün peygamberler birbirine gidecek. İnsanlar Adem Aleyhisselam'a gidecek. O İbrahim Aleyhisselam'a yollayacak. O Adem Nuh Aleyhisselam'a yollayacak. Adem Aleyhisselam Nuh Aleyhisselam'a, o İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a. En sonunda bana gelecekler. Eneleha eneleha. Şefaat bana aittir. Niye bana en önce gelmediniz diyeceğim diyor. Bukhari Müslüm hadisi. Bukhari Müslüm. Makamı mahmud, şefaat makamı, aracılık. Şefaat ne demek? Aracılık. Ne konuşuyorsun ya? Bir de bir tür tam sakalından utan diyorsun bana ya. Sen sakalından utan. Allah Resulü'ne aracılığını lat putuna eş tutuyorsun ya. Sana Müslüman diyen nasıl Müslüman olacak ya? Sana hoca diyen nasıl Müslüman olacak ya? Resulullah'ın aracılığın sallallahu aleyhi ve sellem. Peki vesile. Yüzü su hürmetine. Resulullah kendi istedi. Tirmizi hadisi. Sahih hadis. Kütüb-i Sitte. Osman İbni Huneyf geldi radıyallahu anh. Dedi gözüm ama ya Resulullah. Bana dedi bir dua öğretir misin? Benim gözlerim açılsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Git iyi tirmizi. Zat git abdest yerine. Bir abdest al. Ondan sonra şu duayı yap. Allah ve niyes eluke ve teveccühü ileyke bi nebiyyi nebi rahmeti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed, inni teveccühtü bike ila rabbi fi haceti ya delik tukla. Allahümme feşeffi'u fiyye ve şeffi'uni fi nefsi. Sahabe-i kiram diyorlar ki geldi, yanımızda gördük. Ondan sonra gitti abdest yerine ama gözü görmüyor hiç. O abdest almış, dua okumuş. Birazdan geldi, birazdan. Kaç gün sonra değil. Abdest aldı. Oradan geldi. Gözleri cam gibi görüyor. Bütün sahabe anlatıyor bunu. Cam mescitte olmuş. Özel bir olay değil. Bu duada ne öğretti? Ey Allah'ım ben senden istiyorum. Ama rahmet peygamberi Muhammed'in hatırı için onun yüzü hürmetine sana yöneliyorum. Ondan sonra da bana seslen diyor. Gel de yanıma seslen demiyor. Abdest yerinde. Ey Muhammed ben senin hatırınla Rabbime yöneldim. Bu ihtiyacımın giderilmesi için. Ey Allah'ım onun

0: Bana şefaatini kabul et. Benim de kendime yaptığım duamı kabul et. Kendi hakkımdaki şefaatimi de kabul et. Dediği anda gözü açılı geldi adam. Yok efendim diyorlar ki bu peygamber hayattaykenmiş. Ya bu gözünü açan adamın peygamber değil ki, Allah açıyor zaten. E bu dua devam ediyor. Sonra Osman İbni Eyyub'un başına başka bir olay geliyor. Hazreti Osman zamanında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edeli 13-14 sene olmuş. Yine bu duayı okuyor. Hazreti Osman'la hemen işini görüyor. Ama yine Resulullah sesleniyor. Resulullah kabrinde. E Bilal İbni Haris, sahabeden meşhur. Meşhur Bilal-i Habeşi değil. Bilal İbni Haris. E geliyor kabrin başına. Kuraklıktan ümmetin helak oldu. Ümmetin için Allah'tan yağmuru su iste diyor. Uyanırken kabre söylüyor. Hemen gece rüyasına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem giriyor. Git Ömer halife o zaman. Ömer radıyallahu anh'a söyle ki niye yağmur duasından milleti çıkartmıyor? Ben Ömer'i uyanık bilirdim. Niye bu kadar gevşeklik yaptı? Hazreti Ömer şaşırıyor, kalıyor, hemen üzülüyor. Ağlıyor, süzülüyor. Hemen topluyor insanları yağmur duası. Bu çok meşhur bir hadis. Sahih hadis. Ya Bilal İbni Haris gidiyor. Allah'tan su iste diye kabrine söylüyor. Çirk kafir mi oldu haşa? Osman İbni Eyyub kafir mi oldu Resulullah'ın hatırı için? Ya Muhammed diye uzaktan seslen. Vefatından sonra seslen. Bütün sahabe geliyorlardı, iddia ediyorlar. Sen ne konuşuyorsun ya? Neymiş cübbeli, hiçbir delil söyleyemezmiş. Bu kadar ayet okuyorum sana. Ülâkellezîne yed'ûne yebtegûne ilâ rabbihim l-vesîlete eyyuhum akrabu ve yercûne rahmetehu ve yekhâfûne azâbe. İsra suresi. Melekler bile diyor bana kavuşmak için vesile ve aracı ararlar diyor. Melekler de mi gavur oldu sana göre? Ondan sonra en açık delili okuyorum şu anda. İzâ semi'tümül müezzin fekûlû misle mâ ekûl. Sümme sallû aleyhi. Ese devam ediyor. Sümme selûllâhe liyel vesîlete. Ezan duası ya. Hepiniz biliyorsunuz. Allahümme Rabbi Hazretine ve Teala ve salatü kâbe Seyyidina Muhammeden'in vesilete. Hepimiz gavur mu oluyoruz her dakika bunu okuyoruz? Ya Rabbi, Efendimiz Muhammed'e vesile ver. Ne demek vesile? Aracılık. Zaten vermiş de sen bu duayı okuyunca şefaat kazanıyorsun yani. Zaten Allah verdiğini Kur'an'da söylüyor. Bak vesile, aracılık. Kendisi Resulullah diyor ki sümme selûliyel vesilete. Müezzini ezan okurken işittiğiniz zaman onun dediğini tekrar edin. Sonra bana salavat okuyun. Allahum salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Sonra benim için vesile isteyin. Vesile sizi kurtarmam için dünya, ahiret, aracılık. Vesile vasıta, aracılık. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 5 vakit ezanda aracılık istememizi, kendisi için dua etmemizi emrediyor. Bu hadis sahih Müslim. Göya Bukhari Müslüme inanıyorlar bunlar. Müslim 5 vakit aracılık istetiyor. Sen de kalkıyorsun diyorsun ki ondan sonra efendim peygamberi aracı yapmakla Lat putunu yapmak farkı yoktur diyor. Vay vay vay vay. Anlayın Selefi Vehhabilerin ne zındıklık o üzere itikatlar oldu. Ben boşuna mı konuşuyorum bunlar için ya? Ben delilsiz konuşmam. Delilim yokmuş. Sabaha kadar delil sayarım. Senin anlayacak ilmin var mı? Onu söyle. Bütün kaynaklarını sayarım sana. Ondan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Fatıma binti Esed annemizin Hazreti Ali Efendimizin annesi Ebu Talib'in eşi Efendimizin yengesi ona baktığı için çocukluğunda evinde hizmet ettiği için annemden sonra annemdir buyurdu. Kabrine girdi Medine'de defnetti. Önce kendi yattı sonra çıkarttı üstündeki hırkayı ona kefen olarak bir kat daha sardı bereket olsun diye. Teberrük, bereketlenmek, hırka-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hırkasını öpmek, ziyaretler bunlar. Hepsi sahih hadis. Hırkasını sardı. Ondan sonra ne dedi? Allahümme gfirli liyumi Fatıma, ya işte Fatıma bint Esed annemi affet. Bi hakkı nebiyyike vel enbiyai kabli. Senin peygamberin, Muhammed kendisi diyor, peygamberinin hakkı için benden önce geçen peygamber, Egepen kendinden önce geçen peygamberler ölmemiş mi? Ölmüşler. Ölmüşün hatırı, hürmeti kalır mıymış? Kalmaz olur mu ya? Peygamberlik mi çekildi aldı? Benden önce geçen nebiler hakkı için. Hakkı ne demek? Hürmeti işte yüzü suyu dedikleri Türklerin bu. Hakkı, hatırı yani. Senin nezdindeki değeri, şerefi için. Bu ne olacak? İbn-i Mace hadisi. Yine İbn-i Mace hadisi. Bir insan evden çıkarken bu dua kursa diyor. Bir hakkı sealine ve bak. Ve bir hakkı memşaya azalek. Ya Rabbi diyor. İşte senden isteyenlerin, dua edenlerin hatırı için. Benim bu camiye attığım adımların hakkı için. Yani senin bile Allah'a dua eden bütün müminlerin bile Allah katında bir hatırı hakkı var da senin camiye attığın adımların, amelinin bir hakkı hatırı var da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, alemlerin efendisi, peygamberlerin en faziletlisinin nasıl aracılığı hatırı yok ya? Allah diyor ki vesile arayın. Ben Allah'a bakarım, Kur'an'a bakarım, hadis-i şeriflere bakarım. Muhammed İbni Abdülvehhab zındığının, melununun, tamam mı, yoluna uymam. On binlerce, yüz binlerce alimin, evliyanın kanına, ırzına, namusuna girmiş şerefsizin, kitapsızın yoluna uymam. Ben Muhammed İbni Abdillah İbni Abdülmuttalib sallallahu aleyhi ve sellem kainat nefese tabi olun. Ne konuşuyorsun? Onun için deliller ortadadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fazileti ortadadır. Vesile makamı ortadadır. En büyük vasıta Allah'la aramızda odur. Aracımız odur. Şefaatçimiz odur. Önderimiz odur. Rehberimiz odur. Kaidimiz odur. Sancaktarımız odur. Mahşerde Allah'ımıza sancağı altta haşrolacağımız Nebi Zişanımız odur. Odur, odur. Selefiler, Vehhabiler çatlasa da patlasa da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah ile aramızda en büyük vesile, vasıta ve aracı olarak kabul ediyoruz. Çünkü Allah'ımız bize emretmiş. Habibine fettebi'uni yuhbibkumullah. Bana tabi olursanız Allah sizi sevecek. Ona uymayanı ben sevmiyorum Allah buyuruyor. Onu size aracı göndermişim buyuruyor. Onu makam Mahmud'a aracılık makamına yükselteceğim buyuruyor. Niye buyuruyor o zaman? Şefaat makamına yükselteceğini niye vaat ediyor o zaman? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i aracı yapmayanların İslam'dan nasibi yoktur. Şirkten nasibi çoktur. Bize şirk ithamını yapanlar, peygamberi aradan çıkaranlar, aracılığı inkar edenler risaleti inkar etmişlerdir. Allah onları da hayırla ıslah eylesin. Çıkmayan candan ümit kesilmez, hidayet eylesin. İstikamete irşad eylesin, hidayete irşad eylesin. Çoluk çocuklarını da, karıları var, çolukları var, çocukları var. Dünya üzerinde yüz binlerce, milyonlarca var. Türkiye'de de bayağı bir on binlerce var. Allah onların hepsini hidayet eyle ya Rabbi. Döndür ya Rabbi. Resulullah'ın aracılığını kabul ettir ya Rabbi. Şefaatini kabul ettir ya Rabbi. Onlara da iman nasip eyle, hidayet nasip eyle ya Rabbi. Biz bedduacı değiliz. Sen fazl-ı keremiyle cümlemizi ehl-i sünnet itikadı üzere Habibin sallallahu aleyhi ve sellem hakkında nelere inanmamız, onun şanı şerefi fazileti hakkında neleri bilmemiz ve inanmamız gerekiyorsa o itikad ile mücehhez eyle, müzeyyen eyle ve vefatımıza kadar bu itikad ile yaşayıp hüsnü istikametle, hüsnü akıbetle, hüsnü hatimeyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleriyle, iman selametiyle onun yanımıza gelerek imanımızı kurtarmamız için aracı olmasıyla ve kabirde de bu zat kimdir diye sorduklarında gösterdi. Hepsine Buhari hadisi ya. Bu benim Resulüm, Nebi Zişanım diyebilmeyi bizlere nasip ve müyesser eyle. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sellem. Yarın akşam inşallah saat 8.30'da Lale Gül TV'de sohbetimiz hoş olacak. Silsile-i Meşayihimizden evvelce dersini yapmadığım Yusuf ile Medani Hazretleri bir iman kurtarma vesilesi son nefeste kafir ölme tehlikelerinden gidiyor derslerim. Perşembe derslerim gidiyordu. Ama tabii araya Mevlüt haftası girdi, ayrı dava. O derslerden geldim. Yusuf ile Medani Hazretleri'nin çok büyük kerametleri anlatılacak. Abdülkadir Geylani'yi nasıl müjdelediği anlatılacak. Daha neler anlatılacak. Kafir olacak olarak öldüğünü söylediği bir adamın, en büyük alimin nasıl kafir olarak öldüğü vesaire halleri Yusuf Emedani silsile-i meşayihimizin çok büyüklerinden Abdülhalik Hüzüvani Hazretlerinin Haçeken yolunun piri Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin manevi şeyhi, mana alemindeki yetiştiricisi üveysidir çünkü. Zahirde Seyyid Emir Külal'dir. Mana aleminde Abdülhalik Hüzüvani Hazretleri'dir. İşte o Abdülhalik Hüzüvani de Ahmet Yesevi de onlar dört halifedirler. Onların hepsini yetiştiren Yusuf-ül Emedani Hazretleri'dir. Çok feyizler, bereketler, şefaatine naliyetler diliyoruz. Yarınki sohbet 8.30'da inşallah ben de sağlık saat üzere olurum. kaçırmayın. Herkesi şimdiden haberdar edin. İnde zikri salihin tenzilur rahim. Salihler anılınca rahmetler yağacak. Yağar buyuruyor Süfyan İbni Uyeyne radıyallahu anh. Çok feyiz bereket evinize, ocağınıza hissedeceksiniz, fark edeceksiniz. Bırakın şu dizileri, filmleri, açık oturun bari. Bırakın şu yalanları, dolanları. Bırakın şarkıları, türküleri. Efendim bu, efendim köpek atmaları. Bırakın, eğlenecek zamanda değiliz. Ölmek üzereyiz. Her gün dünya kadar ölüm haberleri alıyoruz. O sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethiren elhamdülillah. Rabbil alemin. Amin.
1: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi ile Kavaidül Akaid Dersleri 39. bölüm sona erdi. Bağışlarınıza doğru adresler bulan Hayder sohbet programını sundu.
2: Ecir Vakti Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan Cübbeli Ahmet Hoca Efendi'nin sohbeti sona erdi.
3: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ künnâ lehtediye levlâ en hedâna Allah. Lekad câet rusulü rabbina bilhaqqi. Sallu alâ rasûlina Muhammed. Allahümme salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ şefi'i dünûbina Muhammed. Allahümme salli alâ şeyhina Muhammed. Sallu alâ tabibi kulûbina Muhammed. Allahümme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Muhammed. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri mübarek eylesin. Bizlere en güzel şekilde anlatmak, sizlere de en güzel şekilde dinlemek Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin. Anlatmaktan ve dinlemekten ziyade anlatılanlardan ders almak, ibret almak ve amel safhasına koyabilmek Rabbim Celle Celaluhu cümlemize ikram eylesin. Malumunuz bütün dünya gündemi Filistin'de yaşananlar, Filistin'deki o hadiseler bütün dünyanın gündemine oturmuş durumda. Dolayısıyla bu sohbetimizde inşallah bu Filistin meselesinden biraz bahsedelim. Bu yaşananlardan, bu hadiselerden. Çünkü yani şu anda tabii bütün dünyayı ilgilendiren bir durum var ama yani Filistin meselesi özelde zaten Müslümanları ilgilendiren bir konudur. Zira Mescid-i Aksa oradadır. Mescid-i Aksa malumunuz bizim ilk kıblemizdir. İkinci mescittir ve üçüncü haremdir. Bu münasebetle de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de de ne buyurdu? Estağfirullah. Subhanellezi esra bi amdihi leyle minel mescidil haram ilel mescidil aksa. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir gece ne yaptı? Mescid-i haramdan mescid-i aksaya yürüten Allah noksan sıfatlardan münezzehtir buyurdu. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar enteresan ki Miraca oradan çıkması bütün Müslümanları ne yapıyor? Çok yakından ilgilendiriyor. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'yı zikretmesi. Arada demek bir irtibat var, bir bağlantı var değil mi? Bir yakınlık var, bir köprü var. Dolayısıyla orası da harem, burası da harem. Ve böylece bütün Müslümanları ilgilendiren efendim bir konu haline zaten gelmiş oluyor. Evet, Mevla Kur'an-ı Kerim'de "Bârekna havlehu" buyurarak etrafını mübarek kıldığımız, yani maddi manevi bereketlerin olduğu yer olması hasebiyle dolayısıyla bütün Filistin toprakları hatta o bölgeleri hep ne yapıyor? Kapsayan bir durum oluyor ayeti kerimenin ifadesiyle. Dolayısıyla tabii yıllardır Müslümanlar tabii hep ne yapıyoruz? Yani Filistin bir efendim gözümüz, bir kulağımız, yüreğimizin bir kenarı hep nerede? Filistin'de. Ve Filistin'de yaşanan katliamları, oradaki insanlık dramını bütün dünya aslında biliyor, görüyor ve seyrediyordu. Evet, yani Filistin dendiği zaman akla ne geliyor? Siyonistlerin saldırıları gelmiyor mu? Değil mi? Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar gelmiyor mu? Yani Siyonistlerin krizi tuttuğu zaman tabiri caizse hemen gidiyorlar Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'yi bombalıyor birkaç gün. Efendim yakıyor, yıkıyor, hayalet şehir haline getiriyor. Misket bombalarını yağdırıyor. Ondan sonra efendim barış süreci vesaire güya çekiliyor. Ya hangi barış süreci? Ya kendi kendine kızıyorsun, kendi kendine köpürüyorsun, kendi kendine barışıyorsun. O insanların elinde ne silah var, ne efendime söyleyeyim tankları var, ne uçakları var, ne bir şeyleri vardı. Değil mi? Yani taşla, sapanla ya kendini koruyor. Kediyi bile köşeye sıkıştırdığı zaman yani seni tırmalar. Sen şimdi yani bu kadar zulüm, bu kadar vahşet, bu kadar ambargo, efendim ilaç yok, ekmek yok, su yok, elektrik yok. İstediğin zaman suyu açıyorsun, istediğin zaman elektriği kesiyorsun. Dolayısıyla yani insanca bir yaşamayı bile reva görmedikleri bir Gazze halkı var, bir Filistin halkı var. Yani oraya turist olarak gittiğin bile seni iğneden ipliğe kadar ne yapıyorlar?
5: adeta kontrolden geçiriyorlar. Gidiyorsun Mescid-i Aksa'ya gireceksin, kapısında İsrail askeri bekliyor. Onların denetiminde giriyorsun yani. He? Efendim, peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceksin. Peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam. Bak İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete gittik El-Halil'de mesela. Efendim, Yusuf Aleyhisselam'ı, orada kabirleri. Ya girerken kaç tane kapıdan giriyorsun? Sanki böyle hapishaneye girer gibi şeylerden, turnikelerden geçerek giriyorsun ve gene onların gözetiminde. Yani bir peygamberin kabrini bile ziyarete girerken bir Müslüman olarak şimdi böyle muamelelere turist olarak bile ne yapıyorsun? Maruz kalıyorsun. Şimdi oradaki insanların durumunu sen düşün. Yani böyle bir Filistin dramı vardı. Böyle bir insanlık dramı vardı. Katledilen, öldürülen, o hep gözlerimizin önünde yani o feryat eden, ey dünya halkları, ey Müslümanlar, ey Müslüman liderler, görmüyor musunuz halimizi diyerek feryat edip katliamda yaralanan veya ölen bebeğini böyle havaya kaldırmış. Ne resimler ne videolar. Hep bunlarla büyüdük yani. 30 yaşında ol, 40 yaşında ol, 50 yaşında ol. Yani hep bu manzaralara şahit olarak büyümedik mi? Ve bunlar hep kafamızda kazınıyor. Kazındı. Küçücük yavruların kurşuna dizildiği, çarşılarda, pazarlarda kadınların, çocukların kafasını gözünün yarıldığı, tekme tokat dövüldüğü, peçesini açmadı diye kadınların öldürüldüğü, zorla istediğini tutukluyor, istediğini dövüyor, istediğini yaka paça, karga tulumba polis arabalarına tıkıp nereye götürdüğü belli olmayan zindanlara götürüldüğü videolar, fotoğraflar hep hafızalarımızda. Yani böyle bir katliam yıllardır var, yıllardır, 50 yıldır var. Şimdi ne oldu? Ne oldu da bütün dünyanın gündemine oturdu? Yani bu kadar bebekler katledilirken, bu kadar kadınlar dul bırakılırken, bu kadar bombalanırken, misket bombaları atılırken, kıyametler kopuyor, hayalet şehirler haline geliyorken, kimsenin dönüp bakmadığı Filistin nasıl oluyor da bütün dünyanın gündemine oturuyor? Evet, onu konuşacağız. Nasıl oturuyor? 7 Ekim'de hakikaten kimsenin beklemediği bir olayla karşılaştık. Bir hadiseyle karşılaştık. Değil mi? Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı bir operasyon başlatıyor. Aksa Tufanı ismini vermişler. Böyle bir operasyon başlatıyor ve İsrail tarafına geçiyor. Neyle geçiyorlar peki? Paramotor paraşütlerle ebabil kuşları gibi 20 küsur noktadan ne yapıyorlar? İsrail'e sızıyorlar adeta. Şimdi tabii dünya şaşırıyor. Biz de şaşırıyoruz. İsrail dediğin zaman akla güvenlik geliyor. Son teknolojiler geliyor. Yani oraya sızmak, girmek mümkün mü? Kuş uçmaz. Misal. Duvarlar. Etrafı utanç duvarlarla çevrilmiş. Teller var. Elektrikli teller var. Oradan çıkmak için bilmem kaç tane kapıyı geçmen lazım. Kaç tane kontrol aşamasını aşman lazım. İken bir de bakıyorsun hop üstten bunların uçakları yok, helikopterleri yok. Ne uçak helikopter? Ekmeği zor sokuyorsun. Makas sokamazsın oraya. Kim paramotor paraşüt sokacak da, kim onları yapacak da, nasıl olacak, nasıl bitecek? Şimdi böyle düşünüyorken, durum, hal, ahval böyleyken, bir de bakıyorsun paraşütlerle öbür tarafa geçiyorlar, adeta sızıyorlar ve binlerce roket atıyorlar. 5000 tane roket. Kaç? 20 dakikada mı ne yani? Kısa zamanda. Geçilmez denilen İsrail'e geçildi. O övdükleri çelik, kubbe, hava sistemleri delik deşik oldu, kevgire döndü. Yani bunların karizması yerle bir oldu. Şimdi tabii bu herkesi şaşırttı. Bizi de şaşırttı. Değil mi? Bugüne kadar bütün saldırıları hep Siyonistler yapmışlar. Saldırıların, operasyonların hepsi nerede? Filistin'de, Gazze'de, yani Batı Şeria'da, Ramallah'ta, şurada, burada. Ama İsrail tarafında, Tel Aviv'de böyle bir şey hiç yaşanmamış. Şimdi savaş İsrail'in kalbine taşınmış. Şimdi Tel Aviv yanıyor. Bir takım Aşkalon mu bazı şehirler, çatışmalar olduğu haberleri geliyor. Yani böyle bir durum. Tabii insanlar kaçışıyor. Niye kaçışıyorlar? Böyle bir şey görmemişler. Böyle bir şey görmemişler. Çünkü o insanlar Gazze bombalanırken tepeye oturmuşlar, çekirdek çitleyerek, gülerek seyreden insanlar. O Gazze'de insanlar ablukadayken, yiyecek ekmek bulamıyorken güya onun karşısında festival yapıyorlar. Gülüyorlar, eğleniyorlar, dans ediyorlar, müzikler çalıyorlar. Festivalin adı ne? Barış Festivali. Bak. Yani hem maddi bir saldırı var, taarruz var, hem psikolojik bir baskı var. Tamamen her türlü bitirmek için her türlü şey yapılıyor yani. Ama şimdi iş değişti. Öyle ya, bombardımanı çekirdek çitleyerek izleyenler, umursamayanlar, şimdi bomba kendi şehirlerine düştü. Roketler kendi şehirlerine düştü. Siz rahat yatın, çelik kubbeler onları avlar diye telkin verenler, onlar da abondane oldular. Kaçışmalar başladı işte havaalanlarına, şuralara. Bakıyorsun askerler kaçışıyor yani. Kaçarken bile eli ayağına dolaşmış, düşüyor. Çöp konteynerlarına girmişler, saklanmışlar. Bazı askeri üslere saldırılar görüyoruz işte. Adamlar tuvaletlere kaçışmışlar. Kendileri çekiyorlar yani. Ha, dolayısıyla böyle bir acayip bir durum dünya yaşadı. Şaşırdı. Biz de şaşırdık. Şaşırtıcı bir şey hakikaten. Ama Allah yardım etti mi olur mu? Olur. Allah yardım etti mi? Olmaz. Olmaz. Olmaz diye bir şey yok. Rabbim yardım eylesin. Kendi vatanlarını savunuyor adamlar. Kendi yaşam haklarını savunuyorlar. Çünkü yaşam hakları yok. Yaşam hakkını savunmuyor. Aslında yaşamaya çalışıyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Böyle bir esirlere bile reva görülmeyecek muamelelere maruz kalmışlar yani. Evet kıymetli kardeşler. Mevlana buyurdu bak, Haşr suresi 14. ayet. Estağfirullah. Tahsebuhum cemian ve kulubuhum şetta. Sen onları toplu birlik içinde görürsün ya. Oysa kalpleri dağınıktır. Kalpleri dağınıktır. Korku var. Kendi işlerinde de aslında. Ya şimdi bile bakıyorsun, bazı Yahudilere bakıyorsun, insaflı, vicdanlı, onlardan da var. Ne yapıyor? Bu katliamı kınıyor. Yani Siyonistlerin yaptığı katliamı kınıyor. Adamlar haklı diyor. 1967 sınırlarına geri çekilmemiz lazım diyor. Ya bazı insaflı Yahudiler böyle, ama bizim burada Müslüman geçinen bazı birkaç yüzlü, 200'lü de değil bazı kimseler, onların tuttuğu safa bakın yani. Onların tuttuklarına bakın. Mazlumun, mağdurun yanında değiller. Hele mazlum Müslümansa savunmazlar. Yani korku ve panik hakim. Çünkü 50 yıldır böyle bir şey görmemişler. Şoktalar. İlk defa Tel Aviv'de savaş var. İlk defa İsrail tarafında çatışmalar var. Tabii kayıpları da hakikaten çok fazla. Ve bakın İsrail sözcüsü şöyle bir şey söylemişti. Ne dedi? Bunlar kesinlikle İsrail tarihinin en kötü günleri. Daha önce tek bir olayda hiç bu kadar İsrailli hayatını kaybetmemişti diyor. Yani binden fazla efendim kimsenin öldüğü söyleniyor. Tabii bunun içerisinde bazı generalleri, bazı üst düzey bürokratları vesaireleri de esir aldıkları. Tabii karşısına çıkan bir takım kimseleri de ne yapmışlar? Esir aldıkları. Çünkü yani İsrail'in zindanlarında binlerce mazlum Müslüman orada yatıyor. He? O hapishanelerde masum binlerce insan var. İşte onlara karşılık olmak üzere, rehine olmak üzere onların çıkması için ne yapmışlar? Bunlar da efendim bazı esirler almışlar. Tabii şimdi bu olaylar olurken, ama şunu da söyleyelim. Demek ki korku imparatorluğu inşa eden, yani katliam yapan bu Siyonistler ne yapıyorlar? İşgalci Siyonistler şimdi ağlıyorlar. Ha, onlarla beraber ağlayanlar da var. Evet, yani bir zulüm olduğu zaman mazlum olan, mağdur olan, masum olan kimselere evet hep beraber ağlayalım. Ama masum olan herkes için ağlayacaksanız ağlayın. Evet kıymetli kardeşlerim, bu kadar zulümler olmuş, bu kadar sıkıntılar olmuş, katliamlar olmuş. Yani uluslararası anlaşmalara göre yasak olan bombalar kullanılmış. Nice haberler duymadık mı yani Gazze'de misket bombaları atılmış, şimdi fosfor bombası atıyorlarmış. Ya bunlar plastiği eritir gibi vücudu eritiyor, yakıyor yani. Vücuda değdi mi böyle her tarafı erite erite yiye yiye sarıyor. Kimyasal. Yasak bunlar. Ha, uluslararası kanunu takıyor mu Siyonist İsrail? Kanun neymiş? İnsan hakkı neymiş? Bunları takıyorlar mı? Bakın şimdi bu olaylar olunca sosyal medyada ne gördük? Ben merak ettim. Bakalım şimdi ne denecek? Ne söylenecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki herkes tarafını belli edecek. Evet, taraflar belli oluyor. Ortada kimse yok. Ya oradasın ya buradasın, ya aksın ya karasın. Ha, şimdi bazı görüntüler tabii yayılıyor. Şimdi Hamas'ın askerleri öbür tarafa geçince, tabiri caizse bir takım çatışmalar olunca Tel Aviv'de, işte İsrail tarafında bazı görüntüler geldi. Çok da fazla değil, birkaç tane görüntü. Burada tabii o görüntülerin altına, ha bu görüntüler hangi maksatta çekildi, kim çekti, niye gönderdiler, niye koyuldu? Çünkü şunları da gördük. He? Bir çocuk yatırmışlar çocuğu, üzerinde de kamera var, birkaç kişi de çekiyor. Bunu da bir TikTok fenomeni, efendim kamera arkasını çekip koyduğu için internete, oradan meydana çıkıyor. Yani profesyonel bir çekim yapıyor biliyor musun İsrail'de? Ekibi kurmuşlar, tiyatro yapıyorlar. Çocuk orada diyor ayağını şöyle uzat, kolunu şöyle yap diyor. Ve onu ne yapacaklar biliyor musun? Sosyal medyaya koyacaklar ve diyecekler ki Filistinliler İsrail'de çocukları katlediyor diye algı yapmak için. Anlıyor musun? Algı yapacak. Niye algı yapacak? He? Niye algı yapacak biliyor musun? Topyekün Gazze'ye saldıracak, katliam yapacak, bebek demeyecek, çocuk demeyecek, kadın demeyecek, yaşlı demeyecek, cami demeyecek, hastane demeyecek, okul demeyecek, bombalayacak ya, taş taş üstünde bırakmayacak ya. Yani şöyle densin, hak ettiler ama onlar da hak ettiler. Bunu kim diyecek işte? O resimlerin altına yorum yapan kiralık kalemler. Evet, tweetler atılıyor, sosyal medyadan mesajlar yazılıyor. Ne diyorlar işte? Yok efendim siviller katlediliyor diye ağıtlar yakıldı. Yok esirlere kötü muamele yapılıyor. Yok masumlar öldürülüyor diyerek algı yapıyorlar. Hatta bir de diyor ki Müslümanlık böyle mi olur? Bunların yaptıkları yanlış. Hatta bir takım yazarlar bile ne diyorlar? Ya bunlar da böyle yapıyor ama haklı davanı haksız duruma düşürüyorsun kardeşim. Niye böyle yapıyorsun? Tam da İsrail'in, tam da Siyonistlerin söylemeni istediği şeyi söylüyorsun. Aferin sana. Aferin, kocaman bir aferin sana. Onu sonra tartış sen. O konuyu sonra tartış. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Şimdi bu konuşulacak zaman değil. Hem o olay, bak bir mizansen yapılıyor, bir tiyatro yapılıyor. Üç tane resime bunu söylüyorsun. Şimdi Gazze alev alev. Hadi bakalım, hadi bakalım ne konuşuyorsun şimdi? Söyle konuşuyorsun şimdi. Söyle bakalım şimdi. Adam ne diyor, onlar hak ettiler diyor. Kökünü kazınması lazım diyor. Ama biz... O zaman da bunu diyemeyiz. Hak etmeyene hak etmediği şekilde muamele etmek zulümdür ya. Şimdi bak hayalet şehir haline geliyor. Yani bazı ulusal medya kanallarına bakıyorsun. Hep algı. Ne yazmış biliyor musun? Altında ne geçiyor? Filistinlilerin Hamas'ın efendim öldürdüğü sayısı 1000. İsrail'in öldürdükleri 700. 800. Bak bak bak. Niye yazıyor bunu? Basit gibi geliyor. Ama bir düşünün, ha demek ki bak Filistinler daha çok öldürmüşler. Daha çok kimseyi katletmişler. Katliam yapmışlar ya baksana. Ya adamların bir saldırısında belki Filistin'de 700 kişi ölüyor. Sen ne diyorsun ya? He? Bir açın bakın. Gazze'deki duruma bir bakın bakalım. Sivil binalar diyorlar mı? Ya sabah namazında namaz kılarken millet camiyi vurmuşlar. Kiliseyi vurmuşlar. Okulları vurmuşlar. Hastaneleri vuruyorlar. He? Ne diyorsunuz? Hangi 700? Hangi 700? Evet, bunlar bile algı. Anlıyor musun? Bunlar bile algı. Ve bütün dünya bakıyorsun, Filistin'i kınıyor. Biz şaşırıyoruz, şaşırıyoruz. Artık şaşırmaktan şaşıramaz hale geliyoruz yani. Herkes Filistin'i kınıyor. Kınayın bakalım. Evet kıymetli kardeşlerim, bir algı var. 30 yıldır bu katliamlar yapılırken neredeydiniz? Hümanistler. Bu kadar hümanistsiniz, bu kadar insan, bu kadar vicdan, bu kadar merhamet. Neredeydiniz siz ya? Hiç sizin sesini duymadık. Binlerce insan yıllardır katlediliyor, çıt çıkarmayanlar. Bugün İsrail'den birkaç kişi öldü diye kıyamet koparıyorlar. Peki Gazze bombalanırken çekirdek çitleyerek seyredenlere bir şey söyledin mi? He? O zulümleri kınadın mı? Şimdi vicdan diye duyar kasıyorsunuz. Ölen İsraillilere ağıtlar yakıyorsunuz. Masumlara yakın tabii ki ama işte dinliyorsunuz. İsrail'de kadın, erkek, sivil yok. Gazze'yi bombalıyorlar. Gazze'de askeri bir üs yok. Neyi bombalıyorsun? He? Ama Hamas böyle yaptı. Diyelim Hamas suçlu. Diyelim Hamas suçlu. Peki Hamas'ın suçunu? He? Suçlu ya madem diyorsunuz. Bütün Gazze'yi niye çektiriyorsunuz? Bütün Gazze'yi niye bombalıyorsunuz? Orası savaş alanı değil ki. Madem Tel Aviv'e girdiler, madem Aşkalon'a girdiler, madem falan bölgeye girdiler, girenleri paketle, çatışmaya gir, yakala, esir et, hesabını sor.

0: Ne işin var senin Gazze'de? 2,5 milyon insanı engelli demeden, yaşlı demeden, bebek demeden katlediyorsun. Vahşet yapıyorsun. Böyle şey olur mu ya? Bir de diyor ki savaş. Ne savaşı? Ne savaşı? Şartlar eşit mi? Savaş iki devlet arasında olur. Sen bunların devlet kurma hakkını bile tanımıyorsun. Uçakları yok, helikopterleri yok. Girecek giremiyor. Gazze'ye hazırlık, kara harekatı filan. Giremiyor bak. Çünkü daha önce girdi, çıkamadı. Uçağı gönderiyor, bombalıyor. Düğmeye basıyor, bombalıyor. Yerine yeksan edecek, bakacak. Bir tane canlı kalmadı mı acaba? Heh, artık girelim diyecek. Korkuyorlar çünkü. Korkuyorsunuz. Zalimsiniz. Bu zalimliktir. Suçlu kimse onları cezalandırın. Kim girdi, kim bombaladı, kim ne yaptı? Gazze halkıyla derdiniz ne? Filistin halkıyla derdiniz ne? Hatta bakın bu Gazze'den daha dışarılara bile bu işi taşırma derdindeler. Amerika şimdi savaş uçağı efendim gemisi gönderiyor. Abisi var çünkü. İsrail'in abisi var. Filistin'in abisi var mı? Var ama ortada yok. Filistin'in abileri ortada yok. Bütün bakıyorsun batı hepsi Filistin'i kınıyor. Hepsi İsrail'in yaptığı bu katliama göz yumuyor. Onların savunma hakkı var diyor. Ve ellerinden geleni de yapıyorlar. Bak uçak gemisi gönderiyor. Ne iş var savaş gemisinin orada? He? Utanmıyor musunuz? Bir avuç Gazze.
1: Mustafa Özşimşekler Hoca Efendi.
2: Lale Gül Efem'i dinliyorsunuz.

Ebu Hureyre yahut Ebu Said el-Hudri'den şöyle rivayet olunmuştur. Tebuk seferinde ordu açlıkla karşı karşıya kalmıştı. Sahabiler, "Ya Resulallah, müsaade buyursanız da develerimizi kessek, etini yesek ve yağlarını da kullansak," dediler. Resulullah, "Peki öyle yapın," diyerek müsaade etti. Bunu duyan Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem'e gelmiş ve, "Ya Resulallah, buna izin verirseniz binecek hayvan azalır. Onlara ellerindeki azıklarını getirmelerini emredin, sonra da bu azıkların bereketlenmesi için dua edin. Olur ki Allah bereketini verir," dedi. Bunun üzerine, "Evet, öyle yapalım," buyurdu ve deriden yapılmış bir yaygı getirterek onu serdi, elde var olan erzakın getirilmesini emretti. Kimisi avuç dolusu darı, kimisi bir avuç hurma ve kimisi de ekmek parçalarıyla gelmeye başladı. Yaygının üzerinde bir miktar yiyecek toplandı. Resulullah bereketlenmesi için dua etti ve sonra, "Bunları kaplarınıza koyun," diye emretti. Onlar da kaplarını doldurmaya başladılar. Öyle ki askerin elindeki bütün kaplar dolduruldu. Doyuncaya kadar yedikleri halde yine de arttı. Bunun üzerine Resulullah, "Allah'tan başka hak ilah olmadığına, kendimin de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim ki, Allah'ın birliğine ve Muhammed'in risaletine şeksiz şüphesiz inanarak Allah'a kavuşanlar mutlaka cennete gireceklerdir."

0: giderek kaybolan radyo dinleme alışkanlığı Lale Gül FM'le yeniden kazanılıyor. Milli ve manevi değerlerimiz bu frekansta hayat buluyor. Dinlerken dinlendiren radyo Lale Gül FM. Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Eyüp Sultan semtinden hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Yeniden Eyüp Sultan semtimizdeyiz. Daha önce ifade ettiğim gibi Osmanlı Şeyhülislamlarından Eyüp Sultan civarında 26 tane zat yatmaktadır. Bugün kendisini anlatmaya çalışacağımız kişi Şeyhülislam Osmanlı Devleti'nde Devleti Aliye'de en uzun süre Şeyhülislamlık yapmış olan Ebu Suud Hazretleri'dir. Zaten Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam dediğiniz zaman usulde bir kaide vardır. Mutlak kemale masruftur. Yani bir şeyi kayıt zikretmeden mutlak olarak söylediğiniz zaman o en kemal, en üstün manadaki efendim kişiye, şahsa, nesneye gösterir, ona atfedilir manasındadır. İşte Osmanlı Devleti'nde Şeyhülislam dediğimiz zaman da akla ilk gelen kişi Ebu Suud Hazretleri'dir. Kabir Şerif'i tam arkamda görmektesiniz. Bakınız, şahideleri gayet geniş mermerle yapılmış. Taşlarını inşallah okuyacağız. Ebu Suud Hazretleri 1490 tarihlerinde efendim İstanbul'un bugün Metris dediğimiz aslında Müderris köyünde doğmuştur. Niye oraya Müderris denmiş? Çünkü Sultan Fatih'in hocalarından Müderris Ali Tusi'ye Sultan Fatih o köyü efendim bağışlamıştır. Onun için Müderris'in köyü manasında Müderris köyüydü. Zaman içinde birçok isim efendim tahrife, dilde galata uğradığı efendim gibi orada Metris olmuştur bugün. Ebu Suud'un lakabı Ebu Suud'dur. Asıl adı Muhammed'dir. Babasının adı Muhammed Muhiddin Yavsi'dir. Ebu Suud Müderris köyü Metris'te doğar. Babası ise Çorum, İskilip'e bağlı efendim İmat köyünde, bugün Direkli Belediye bilinen İmat köyünde doğar. Sultan Fatih'in oğlu 2. Beyazıt Amasya'dayken, Amasya sancağındayken Ebu Suud Hazretleri'nin babasıyla arası çok iyidir. Kendisi Sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatının ardından sultan olup tahta geçtikten sonra Ebu Suud Hazretlerimizin babası Şeyh Yavsi İstanbul'a davet eder. Bugün İstanbul Çarşamba'dan, efendim Çarşamba Pazarı'nın başladığı yoldan Yavuz Sultan Selim'e doğru inen yolda Yavuz Sultan Selim Camii'ni gördüğünüz noktada yol ayrımında orada bir hazire kalmıştır arada. Aslında orada bir tekkesi varmış. Kanuni'nin oğlu 2. Beyazıt kendisine bir tekke kurmuş. Sivasi Tekkesi diye biliniyormuş. Zaman içinde yıkılmış. İşte o tekkede belki şu hazirenin sağ tarafından geçen yolla denk gelmektedir. İşte o tekke yıkılınca bugün haziresi yolun tam ortasında kalmıştır. Şeyh Yavsi Hazretleri'nin, Ebu Suud Hazretleri'nin babası olmaktadır. Ebu Suud hakkında söyleyebileceğimiz, ailesi hakkında söyleyebileceğimiz Ali Kuşçu ile alakası vardır. Ali Kuşçu kendisinin efendim babasının amcasıdır. Eyüp Sultan Hazretleri'nin hariminde, arkasındaki hazirede metfundur. Timurlular döneminde Semerkant'ta yetişmiş ve efendim Devleti Aliye'ye gelmiş. Büyük astronomi, matematik ve kelam alimi olan Ali Kuşçu'nun da akrabasıdır. Devleti Aliye'nin en uzun süre 28 sene 11 ay Şeyhülislamlık efendim yapmış olan Ebu Suud Hazretleri, ki kendisine Şeyhülislam dendiği gibi Müftül Enam, Müftü Sekaleyn, efendim Muallim-i Sani, Allame-i Kül, Ebu Hanife-i Sani gibi sıfatlar da kendisine verilmiştir. Bunlara layık görülmüştür huzurunda bulunmuş olduğumuz Ebu Suud Hazretleri. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud Hazretleri ilk tahsilini babası Şeyh Muhammed Yavsi Hazretlerinden almış. Babasından okuduğu, tahsil ettiği önemli kitaplardan biri Haşiye-i Tecrid'dir. Sonra efendim Seyyid Şerif Cürcani'nin, ki daha önce de bahsetmiştik, Osmanlı Devleti'nde İslam tarihimize de diyebiliriz efendim medrese hayatında önemli olan iki zat vardır. Biri efendim İmam Taftazani, diğeri Seyyid Şerif Cürcani Hazretleri. Seyyid Şerif Cürcani Hazretlerinin Şerhü'l Mevakıf'ını da efendim babasından tahsil etmiştir Ebu Suud Hazretleri. Mevakıf ise El-İci Rahimullah'ın akaid kitabıdır. Onu Seyyid Şerif Hazretleri şerh etmiştir, haşiye yazmıştır. Ondan sonra belaattan, medreselerde okutulan Telhisul Miftah kitabı üzerine İmam-ı Taftazani'nin yazmış olduğu Mutavvel kitabına Seyyid Şerif'in yazdığı haşiyeyi de babasından tahsil etmiştir Ebu Suud Hazretleri. Daha sonraki tahsil hayatına değişik üstadlardan devam etmiştir. Mesela bunun arasında sayabileceğimiz Müeyyed Sade Abdurrahman Efendi, Mevlana Seydi İkaramani ve bazı kaynakların ifadesine göre Şeyhülislam İlmi Kemal Paşa'dan da tahsil ulum etmiş, ders okumuştur Ebu Suud Efendi. Bu tahsil hayatından sonra ilk müderrislik görevine Ebu Suud Hazretleri başladığı yer İnegöl'de İshak Paşa Medresesidir. Yavuz Sultan Selim döneminde orada ilk görevini yapar. Daha sonra yakın zamanda Fatih Belediyesi'nin ihya ettiği Davut Paşa Medresesi ki yıllarca metruk idi. Allah-u Teala himmet sahiplerinden razı olsun, yardım edenlerden, yaptıranlardan razı olsun. Yıllarca ben daha önceki yazılarımda buranın resmini kullanacağım zaman kullanmaya çekinirdim. Çok pejmurde bir haldeydi Davut Paşa Medresesi. Daha yakın zamanda ihya edilip restore edildi. Orada görev yapmıştır Ebu Suud Hazretleri. Davut Paşa'dan sonra Eminönü Mahmut Paşa'da Sultan Fatih'in vezirlerinden Mahmut Paşa'nın yaptırmış olduğu bugün yanındaki Reşit Paşa İlkokulu ya da ortaokulunun hemen yanında sadece ana dershane binasının ayakta kaldığı bizim İsmail Efendi, Şeyhülislam İsmail Efendi'nin de İsmaila Camisi'nin banisi görev yapmış olduğu bu Mahmut Paşa medresesinde de görev yapar Ebu Suud Hazretleri. Mahmut Paşa'dan sonra Gebze'de çok tatlı, çok şirin bir külliye vardır. Vezir Mustafa Paşa Külliyesi. Onun medresesinde görev yapmıştır. Bu görev yerlerinden sonra Bursa Sultaniye payesi efendim layık görülmüştür kendisine. Sonra Sultan Fatih'in Fatih Camii'nin etrafındaki Semaniye medreseleri, Sahni Seman medreselerinde görev yapmıştır. 5 yılda bu vazifesini sürdürdükten sonra Ebu Suud Hazretleri önce Bursa Kadısı, ardından İstanbul Kadısı olmuştur ve yıllar 1537'yi gösterdiğinde zaten bakınız arkamızda da göreceğiniz üzere 1490'da doğmuş. 1537'yi gösterdiğinde Ebu Suud Hazretleri 47 yaşlarında iken Rumeli Kaz askeri olmuştur ve zamanın sultanı kıymetli kardeşlerim Kanuni Sultan Süleyman'dır. Bugün bazılarının efendim müsteşriklerin kitaplarından alarak senaryo yazarak halkımıza saraydan çıkmayan kadın düşkünü gibi tanıtmaya çalıştıkları bu yüce sultan Kanuni Sultan Süleyman 46 sene padişahlık yapan at üstünde 43 bin kilometre yol tepen 70 yaşını aşkın bir vaziyette Viyana seferinde Zigat var önlerinde ömür vefa etmeyip harp meydanında ölen bu yüce sultan Kanuni Sultan Süleyman'ın o şanlı, şerefli, şahşahalı saltanat devrine yetişmiş, çok tatlı günlere yetişmiştir Ebu Suud Hazretleri. İşte bu 47 yaşlarında Rumeli Kaz askeri olduktan sonra Kanuni Sultan Süleyman'la beraber Avrupa'da seferlere çıkar. Avrupa'nın Kanuni'den tir tir titrediği o şanlı günlere yetişmiştir Ebu Suud Hazretleri. Efendim Karabağ'dan Estergon ve Budun seferlerine katılmış ve Nazlı Budin'in fethinden sonra ilk cuma namazını kıldırmak nasip olmuştur. Bugün Eyüp Sultan Camii'ne giderken hemen şu küçük hazirede metfun bulunan Ebu Suud Hazretleri. 8 yıl Rumeli Kaz askeri olarak görev yapan Ebu Suud Hazretleri Ekim 1545'te Fenarizade Muhyiddin Efendi'nin yerine Şeyhülislam olmuştur. Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh kaz askerliği ve Şeyhülislamlığı sırasında özellikle ilmi rütbe, mevki ve kademeleri sistematik bir düzene kavuşturmaya çalışmış, ilmiye teşkilatına çeki düzen veren ilmiye kanunnamesi de araştırmacıların beyanına göre muhtemelen Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh tarafından hazırlanmıştır. Ebu Suud Hazretleri'nin Şeyhülislam olmasıyla beraber bu makam diğer bütün ilmi rütbelerin en üst seviyesine çıkmıştır Ebu Suud Hazretleri'nin sayesinde. Şöyle ki Ebu Suud Hazretleri kıymetli kardeşlerim bir tefsir yazmıştır. Çok meşhurdur. Arap uleması arasında da meşhurdur. İrşadül Akli's Selim ila mezayel Kur'anil Azim manası selim olan, sağlıklı olan, doğru düşünebilen bir aklı Kur'an-ı Kerim'in meziyetlerine ulaştıran, Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini gösteren, böyle bir akıl sahibine Kur'an-ı Kerim üstünlüklerini ispat eden manasında tefsir yazmıştır. Tefsiru Ebi Suud diye ya da bu bahsettiğim isimle meşhurdur. Bu tefsirini yazarken, tefsirin bir kısmı yazılmışken Kanuni Sultan Süleyman'a bu tefsir sunulduğunda Sultan Süleyman bunu çok beğenir ve günlük 200 akçe olan Şeyhülislamlık ödemesi maaşı efendim 500 akçeye çıkarılır. 300 akçe kendisine zam yapılır ve Beyazıt Medresesi müderrisliği de kendisine verilir ve tefsir bittiğinde ise Ebu Suud Hazretlerinin maaşı 3 katına çıkarılmış, 600 akçeye çıkarılmıştır ve işte o zamanın dünyasında ilme nasıl değer verildiğini de bize açıkça göstermektedir bu durum kıymetli kardeşlerim. Sene ömür sürmüş olan Ebu Suud Hazretleri ömrünün yaklaşık 30 yılını, 28 yıl 11 ayını Şeyhülislamlık vazifesini deruhte ederek geçirmiş, Şeyhülislam olmuş Ebu Suud Hazretleri. Her fani gibi o da ahirete irtihal etmiştir. 5 cemaziyel evvel 982 ki 23 Ağustos 1574 tarihine tekabül eden o tarihte Rabbimizin rahmetine intikal etmiştir. Efendim önce kabrindeki yazılardan kıymetli kardeşlerim baş şahidesini okumak isterim. Bakınız 4 satır halinde başta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah, Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür manasında. Sonra geri kalan 3 satırda ayet-i kerimelerden dua ifade eden ayet-i kerimeler vardır. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve kina azabennar. Ya Rabbi bize dünyada da iyilik, ahirette de iyilik ver ve bizi efendim cehennem azabından koru. Devamında satır 3'ün sonundayım. Rabbena atina milledünke rahmeten. Ya Rabbi katından bize bir rahmet efendim ver ve heyyilena min emrina raşeda ve işimizden, şu sıkıntılı işimizden bize bir çıkış yolu göster manasındaki ayet-i kerimeler baş şahidesine yazılmıştır Ebu Suud Hazretleri'nin. Ayak şahidesinde ise yazılanlar şöyledir kıymetli kardeşlerim. En üst satırdan başlıyorum. Teveffa, vefat etti, yolcu edildi. Nereye? İlâ rahmetillâhi sübhânehu, Allah-u Teala'nın rahmetine. Kim? Abduhu, kulu. Öyle kulu ki erraci, ümit eden. Neyi? Affehu ve gufranehu, Mevlasının, Rabbisinin affını ve bağışlamasını ümit eden kulu Rabbisinin rahmetine tevdi edilmiştir. Kimdir o? Efsalül müteahhirin, son dönem ulemasının en faziletlisi, en üstünü, Hatimetül müfessirin, müfessirlerin sonuncusu sayılan, müfessirleri, müfessirlik makamına mühür basmış sayılan El Mevla Efendimiz El Allame, yüce alim Ebu Suud El Müfti Ebu Suud, Müfti Ebu Suud Hazretleri'dir. Şimdi dua ediyor. Bevve Allahu Teala Daral Hulut, Allahu Teala ebedilik diyarını ona konak eylesin. Yani onu cennette efendim köşklerle, güzelliklerle onu ağırlasın. Amin diyoruz ve vefat tarihi yazıyor. Leylete yevmil ahad, pazar gününün gecesi, el hamis min şehri cumadil ahira, cemaziyel evvel ayının 5. gününde, pazar gecesi. Bakınız aşağıda lisenetin 982 tarihinde vefat etmiştir. Bu da 23 Ağustos 1574'e tekabül etmektedir kıymetli kardeşlerim. Ecdadımız dönemindeki tatlı bir uygulamadan defaatle bahsettim. Tekrar bahsetmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. Bizzat vefat ettiği zaman falan tarihte öldü demeyi tercih etmezler. Ona bir tarih düşürürler demiş idim, diyor idim. Yine ondan bahsetmek istiyorum. Bakınız lisenetin 982 hicri tarihtir bu. 1574'e tekabül ettiğini söylemiş idim. Buna bir tarih düşürmüşler. Yani harflerin ebced değerlerinin toplamı bu tarihi veren tarihler düşürmüşlerdir. 3 tanesinden bahsetmek istiyorum. Mesela bir tanesi Gat intekalel Mevla Ebu Suud, Efendimiz Ebu Suud Mevla'nın rahmetine intikal etti manasında bir ibare düşürmüşler ki harflerinin ebced değerlerinin toplamı 982'ye tekabül etmekte. Ondan başka Mate Ferdüz Zaman Mevlana, zamanının yeganesi Efendimiz vefat etti manasında bir ibareyle tarih düşürmüşlerdir. bir tane daha söyleyebilirim. Molla Ebu Suud'a olan makamı cennet, Ebu Suud Hazretleri'nin makamı cennet makamı olsun, cennete yerleşsin manasındaki üç ibareyle tarih düşürmüşlerdir Ebu Suud Hazretleri'nin vefatına kıymetli kardeşlerim. Ebu Suud Hazretleri'nin ailesi kendi yolunu devam ettirmiş zevattan oluşmuştur kıymetli kardeşlerim. Ahmet, Mehmet ve Mustafa adlarında 3 oğlu ile Hatice, Rahime ve Kerime adlarında 3 kızı olan Ebu Suud Efendi'nin oğullarından Ahmet Efendi, Şehzade Medresesi'nde müderris iken 26 yaşında vefat etmiş ve daha sonra babasının gömüldüğü bu hazireye defnedilmiştir. Diğer oğullarından Mehmet Çelebi Halep kadılığına kadar yükselmiş, Mustafa Çelebi de Anadolu ve Rumeli kaz askerliği yapmıştır. Ebu Suud Efendi'nin soyu en küçük oğlu Mustafa Çelebi ile devam etmiştir. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud Efendi'nin evladı iyali kendi yolundan gitmiştir. Ne mutlu ona. Allah-u Teala bizim de neslimizden hiçbir kafir münafık halk eylemesin. Amin. Ebu Suud Efendi'nin evladının bu yoldan gitmesi, babalarının mirasını hakkıyla devralmaları, Ebu Suud Hazretleri'nin talebesi sayılan dönemin en meşhur şairlerinden Edirne Kapı'da metfun bulunan şair Baki'nin de dikkatini çekmiştir. Bir anekdot nakletmek isterim. Çok kısa söyleyeceğim. Vaktimiz ona müsait değildir. Arnold Toynbee 50 yıla yakın İstanbul kütüphanelerinde kalmıştır. Kendisine ya İstanbul'da bu kadar zevk alacak şey var, hayatını kütüphanelerde çürüttün dendiğinde olur mu kardeşim, şair Baki'nin mirasını okuyorum, şair Baki'nin yaşadığı şehirde yaşıyorum, o bana övünç olarak yeter demiştir. Yabancı araştırmacılar kadrini bilir de maalesef biz bilmeyiz. İşte bu şair Baki, hakkında ileride inşallah ders yaparız, program yapmak isterim. Bu şair Baki Ebu Suud Hazretleri hakkında 34 mısralık bir kaside söylemiştir. Onlardan birinde bahsettiğimiz evladu iyalini de övme sadedinde şu beyti de irade eylemişlerdir. Ebu Hanife İsani, Ebu Suud ol kim? Efazil içre, fezail içre efazil olupdur ana iyal demiş. Yani devrinin Ebu Hanife İsani'si, ikinci Ebu Hanife'si diyebileceğimiz Ebu Suud Hazretleri'nin evladu iyali de çok faziletli olan zatlardandı diyerek bu hususa dikkat çekmiştir şair Baki rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh zamanının birçok insanında olduğu gibi, efendim paşalar, mal mülk sahipleri, hayreserleri yaptığı gibi, o zamanın hocaları da, bir de Şeyhülislamları elbette ki maddi olarak devlet tarafından da taltif edildiği için varlıklı insanlar hep hayır hasenat yapmışlar. Ebu Suud Efendi de bu kervana katılmış. Arkamda görmüş olduğunuz efendim kısımda burada bir külliyesi varmış. Küçük Zaviye Sıbyan Mektebi Sebil'den oluşan bir külliyesi var imiş. Bugün sadece haziresiyle arkamda görmüş olduğunuz Sıbyan Mektebi günümüze ulaşmıştır. Ne hikmetse kapısına Darül Hadis yazmışlar. Hatadır. Bu Darül Hadis dershane binasına zaten benzeyen bir yapıda değildir. Sıbyan Mektebi'dir. Eserlerinden geriye bahsettiğimiz haziresi ve Sıbyan Mektebi kalmıştır. Ebu Suud rahmetullahi aleyh bu eserlerinden başka İstanbul'da Macuncu Odabaşı Mahallesi'nde kendi adıyla anılan bir çeşme ve yine kendi adıyla Müfti Hamamı adıyla anılan Mimar Sinan yapısı bir hamam yaptırmış idi. Lakin bu eserler günümüze maalesef ulaşmamıştır. Bunlardan başka İskilip'te babası Şeyh Yavsi'nin türbesi yanında cami, imaret, mektep ve köprü inşa ettiren Ebu Suud rahmetullahi aleyhin bu külliyesi ile ilgili Hicri 977 tarihli Arapça vakfiyesi İstanbul Evkaf İdaresi'nde kayıtlıdır. Ancak bugün külliyeden geriye sadece camisi kalmıştır. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud Efendi'nin ahvalinden biraz bahsetmek istiyorum. Ebu Suud Efendi çok faziletli, şekil şemal olarak uzun boylu, güler yüzlü, konuştuğu mecliste sözü dinlenen, o konuştuğu zaman başkasının konuşmaya çekindiği şeklinde evsaf ile kitaplarımızda tavsif edilen hallere sahip kıymetli bir Şeyhülislamımız idi. Hatta verdiği fetvalar hakkında bir gün 1412, başka bir gün 1413 tane fetvaya imza atmasıyla meşhur olmuştur. Kanuni Sultan Süleyman Han kendisine çok değer vermiştir. Hatta Süleymaniye Camii'nin temelini teberrük, yani onunla bereketlenmek için Ebu Suud Efendi'yi attırdığı kitaplarımızda, kaynaklarımızda mervidir. Bunlardan başka Ziyetvar seferindeyken Kanuni Sultan Süleyman Han, Ebu Suud Efendi biraz hastadır ve ona bir mektup yazar Kanuni Sultan Süleyman Han. Onun nezdindeki itibarını ne kadar olduğunu buradaki ifadelerden görmekteyiz. Ebu Suud'a yazdığı mektuba şöyle başlar: halde haldaşım, sinde sindaşım, ahiret karındaşım, tariki hak da yoldaşım, Molla Ebu Suud Efendi Hazretlerine diye başlar. Mektubunu bitirirken de bende-i huda Süleyman Han'ı biriya diyerek bitirir. Kanuni Sultan Süleyman Han halini, hatırını sorduğu Ebu Suud Efendi'ye yazdığı mektuplarında. Hatta kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud Efendi'nin

Müslüman kendisinden Ebu Suud'a intikal eden sorulara, fetvalara verdiği cevaplar. Buna maruzat derler. Ebu Suud'un Kanuni'nin fetvalarına verdiği cevaplar. Kanuni demişler ki ala rivayetin Allah-u Teala bana şunu şunu nasıl yaptın diye sorarsa bu fetvaları göstereceğim. Ebu Suud da onu görünce Kanuni sen kendini kurtardın bakalım ben ne yapacağım diyerek çok nükteli hikmetli bir cevap vermiştir kıymetli kardeşlerim. Ebu Suud'un Kanuni ile ilişkisi nüktedan bir yönü de vardır. Topkapı Sarayı'nda bir ağacı çok efendim armut ağacı olduğu rivayet edilir. Bir ağacı çok karıncalar sarar ve karıncalardan kurtulmak ister Kanuni ve bir fetva yazar Ebu Suud'a gönderir. Şöyle der, drahta ger ziyan etse karınca zararı var mıdır anı kırınca diye beyitle fetva sormasına şaşırmayın kıymetli kardeşlerim. Çünkü divan edebiyatımızda efendim en fazla gazel, beyit sayısı olan şairlerden biridir Kanuni Sultan Süleyman Han. Çok güzel soru sorar nükteli bir şekilde. Ağaçta ağacı karıncalar sarınca bunları öldürürsem bir günahı var mıdır der. Cevabını da Ebu Suud yine şiirle, vezinle verir. Der ki yani karşındaki padişahtır. Efendim aman karıncadan ne olacak demez. Hakkı ihkak eder, hakkı müdafaa eder ve şöyle cevap verir. Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın alır karınca diyerek efendim karıncaları öldürmeyin. Onlar da yarın ahirette sizden hesap sorarlar diyerek çok hikmetli bir cevap vermiştir Ebu Suud Efendi rahmetullahi aleyh. Kıymetli kardeşlerim, Ebu Suud rahmetullahi aleyh ilmin izzetini daima korumaya gayret göstermiş. Ulu zattan, ulu alimlerden, yüce zevattan biridir. Çok meşhurdur, duyulmuştur bu hukuk tarihi derslerinde vesaire söylenir. Mesela divanda öne sürülen, ortaya atılan bir fetvanın padişahın onayından sonra Şeyhülislam Ebu Suud'a geldiğinde Ebu Suud nameşru nesneye emru sultani olmaz. Yani meşru olmayacak bir şey padişahtan geldi diye caiz olmaz diyerek fetvayı reddetmiştir. Bu sözü derslerimize bile geçmiştir Ebu Suud Hazretleri'nin. Ebu Suud rahmetullahi aleyh efendim kendisinin dönemindeki padişahlar Kanuni Sultan Süleyman'ın ve oğlu 2. Selim'in, 3. Murat'ın, 3. Mehmet'in devirlerinde efendim Şeyhülislam olmuş, kazı asker olmuş veya ilmiye sınıfının değişik kademelerinde yer almış birçok ulemanın, efendim birçok alimin hocası ve üstadı sayılmaktadır. Ebu Suud rahmetullahi aleyh efendim Taşkent'ten gelen Kemalettin Taşkendi ile Macuncu'daki konağında Ebu Suud'un Macuncu'daki konağında belaat ilminin beyan kısmının istare-i temsiliye konusunda bir tartışmaları olmuş. 5 saat kadar bu tartışma sürmüştür. Kendi devrinde bu çok meşhur olmuştur kıymetli kardeşlerim ve Ebu Suud Hazretleri bu tartışmadan galiben ayrılmıştır. Bunlardan başka söyleyebileceğimiz hukuk alanında çok büyük katkıları olmuştur. Osmanlı hukuku, İslam hukuku alanında çok büyük katkıları olmuştur. Klasik İslam kaynaklarımızdan, fıkıh kaynaklarımızdaki meseleleri ele alıp o günün problemlerine çözüm üretebilecek şekilde bunları yorumlayabilmiş büyük bir üstattır. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman'ın kanunnamelerinde ve hukuk alanındaki düzenlemelerinde de çok büyük katkısı olmuştur Ebu Suud rahmetullahi aleyhin kıymetli kardeşleri. Ebu Suud rahmetullahi aleyhin ilmi eserleri İrşadul Akli Selim ila Mezayel Kitabil Kerim ya da ila Mezayel Kur'anil Kerim. Osmanlı döneminde yetişen tefsir alimlerinin çoğu Kur'an'ın tamamını tefsir etmeyip daha önce yazılan tefsirlere haşiye ve efendim talik yazmakla yetinmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü tefsir edenlerin başında Ebu Suud rahmetullahi aleyh gelmektedir. Me'akidut Tarraf fi evveli suretil fethi minel keşşaf Zemahşeri'nin Keşşaf adlı tefsirinin Fetih Suresi ile ilgili bölümünün haşiyesidir. Fetevai Ebu Suud bu fetvalarının bir araya getirildiği kitaptır. Risale fi vakfil menkuli ve nukut bu Arapça risalede taşınır malların ve
paranın vakfedilmesi konusu ele alınmıştır. Bidaatül kazi lihtiyacihi fil mustakbel vel mazi, Osmanlı kadılarının uyması gereken usul ve erkanı anlatan önemli bir risaledir.

0: عظات المليح في أول مباحث قصر العام من التلويح. Hanefi hukukçusu Sadru Şeria Ubeydullah'ın Et-Tevzih Ale-Tenkih adlı fıkıh usulüne dair eserine Seyyid Şerif Cüccani tarafından Et-Telvih adıyla yapılan haşiyeye yazılmış bir taliktir. Sevâkıbul Enzar fi Evâili Menâril Envar. Hanefi hukukçusu Ebul Berekat Ennesefi'nin Usulü Fıkha dair Menârul Envar adlı eserinin ilk kısımlarının Arapça şerhidir. Galatât-ı Ebu Suud. Bu risale halk arasında yanlış kullanılan bazı kelimelere dair kaleme alınmıştır. Kasidetül Mimiyesi vardır. Bunlardan başka El Kasaidül Arabiye adlı Arapça kasidelerinin bir araya toplandığı eseri vardır. Ebu Suud Efendi Rahimullah'ın ayrıca akaide dair Risale fi Beyanil Kaza vel Kader, tıbba dair Risale li Ecli Ta'un adlı iki risalesiyle Vezir Semiz Ali Paşa'nın arzusu üzerine kaleme aldığı duanın önemini anlatan bir mukaddime ve 7 baptan meydana gelen bir dua mecmuası da vardır. Kıymetli kardeşlerim, Devlet-i Aliye'nin 15. Şeyhülislam'ı en uzun süre Şeyhülislamlık makamında oturan Ebu Suud Hazretleri'ni anlatmaya çalıştık. O zatın dönemindeki padişah Kanuni Sultan Süleyman'dı. Onun çok hikmetli bir beyti var. Onu okumak isterim ki hem devletin 46 sene padişahlığını yapasınız, hem de divan edebiyatı şu arağımız içerisindeki bunların sayısı 10 bin kadardır. En çok gazeli olan, en çok beyti olan zati merhumdur. Ondan sonra ikinci en çok beyt sayısına sahip olan kişi 46 sene padişahlık yapmış Kanuni Sultan Süleyman Han'dır. Divanında çok hikmetli bir beyitlerin olduğu bir gazeli vardır. Onunla dersimi ihtamı erdirmek istiyorum kıymetli kardeşlerim. İlk beytini hepimiz duymuşuzdur. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Şu halk içinde devlet kadar mühim bir şey yoktur ama sağlıktan da önemli bir devlet yoktur demekte. Devamında saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Saltanat dediğin şey ancak cihanın kavgasıdır. Herkes başa geçmek, başta olmak için bir kavga yürütür. Cihan ancak bu saltanat kavgalarıyla dönmektedir. Ama yanlıştır. Olmaya bahtü saadet dünyada vahdet gibi. Allah'la beraber olmak kadar güzel bir mutluluk yoktur. Cihanın, dünyanın tek güzelliği budur der. Devamında 3. beytinde Kanuni Sultan Süleyman Kobu işu işreti çünkün fenadır akıbet yarı baki ister isen olmaya taat gibi. Güzel kardeşim, elbette dünyada yaşamak, yemek, içmek, gezmek olacaktır ama bırak bu işleri, bunlara çok hevesli olma, bunlar seninle gelmeyecek. Yarı baki ister isen, ebediyen hiç ölmeyecek bir yar, bir sevgili ister isen, taat gibisi, Allah-u Teala'ya ibadet etmek gibisi yoktur der Kanuni Sultan Süleyman Han. Devamında, olsa kumlar sayısınca ömrüne haddü adet, gelmeye bu şişeyi çarh içre bir saat gibi. Kumlar sayısınca, kumların adedince ömrünün yılları olsa, feleğin fanusunda bu bir saat gibi değildir, gelip geçer. Ve sonunda, ger huzur etmek dilersen ey muhibbi farig ol, olmaya vahdet cihanda kuşeyi uzzet gibi. Tasavvufla nasıl piştiğini burada göstermektedir Kanuni Sultan Süleyman Han. Şiirlerindeki mahlası muhibbidir. Ey muhibbicim, şu dünyada huzuru elde etmek istiyorsan şu köşeye çekilip zikrederek Allah'la beraber olmak gibisi yoktur der Kanuni Sultan Süleyman Han. Dersimizin ana konusu olan Ebu Suud Hazretleri olmak üzere Kanuni Sultan Süleyman ve ismini zikrettiğimiz diğer zevatın ruhaniyetlerine fatihalar gönderirken bir dahaki dersimizde buluşmak duasıyla hepinizi Allah-u Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Hasan Kuduoğlu Hoca Efendi ile Şeyhülislamlarımız programı başlıyor. Lale Gül Efendim, burada her zaman iyi ve doğruları dinlersiniz.
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
3: Filistin bombalarla, atom bombasından fazla bomba atılmış, hastaneler vurulmuş, yüzlerce ceset, şu anda 5000 cesedi toplu mezara defnetmişler. Orada defneden, defin işleriyle uğraşan beyaz sakallı, mübarek, yaşlı bir zat diyor ki, 5 senede, yani normal Gazze halkı burada yaşarken 2,5-3 milyon, 5 senede bu kadar cenaze olmadı. 30 günde 5 seneden fazla şehidimiz var diyor. Ve onları tek tek mezar kazıp, kefen bulup falan defnedecek güçleri yok, imkanları yok. Defnederken de defnedeni bombalıyor. Hastanede entübe olanı bombalıyor. Kanser hastanesinde cihazlara bağlı olanı bombalıyor. Hamile kadınları bombalıyor, çocukları bombalıyor. Onun için adam çocuğu ölmüş, sermişler, kefenlemişler, sermişler. O da gidiyor, çocuğunun kefeninin üstüne, yüzü açık değil, kefeninin üstüne böyle elini değiyor. Çocuğunun adı Yasin imiş. Yasin, Yasin diyor Arapça. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve selleme selam götür. Selam götürür. Çünkü o yavru cennete uçtu. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuştu. Bütün ümmet, vefat eden müminler Resulullah'a kavuşuyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Yasin diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selam götür ama şikayet arz eyle ki, ya Resulallah söyle ki, ümmetin, senin ümmetin Gazze'yi terk etti. Senin ümmetin Gazze'deki Müslümanları yardımsız bıraktı. Senin ümmetin Gazze'nin paramparça olmasına göz yumdu. Sen onlardan razı olma diye çocuğuyla selam gönderiyor. Bu selam ulaşır mı? Bu selam çoktan ulaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten her daim aramızda ruhaniyetiyle beraber, bu cemaatlerin şu anda toplandığımız meclisimizde de hazır ve nazır. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billahi ya yunnebiyyü inna arsalnake şahiden. Ey Nebi Zişan, biz seni şahit olarak gönderdik. Şahit olarak. Şahit kime derler? Görgü tanığına derler. Seni mahkemeye şahit yazsalar, hakim de sana sorsa, böyle böyle bir olay olmuş, şu şunu dövmüş, şu şunu bilmem ne etmiş. Evet, sen de buna şahit olmuşsun. Sen bunu gözlerinle gördün mü? Sen de desen ki, yok efendim ben orada değildim, birilerinden duydum. Hakim sana ne der? Çık dışarı be! Ne getirdiniz bunu? Ben şahit diye yazılan bir adam, ben görmedim, duydum. Öyle şahit mi olur? Resulullah ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve selleme? Seni şahit olarak gönderdik. O zaman şu anda bizim bu toplantımıza şahit midir? Nasıl şahit olmadan ahirette şefaat edecekken, Mevla'ya buyuracakken, bu adam geldi buraya, bu cübbeli ayet okudu, hadis okudu, bunlar davet edildiler, davete icabet ettiler, felancalar davete gelmediler, Allah için toplananlara şunlar geldiler. Bunlar hep şahitlik meselesi. Bütün وَقُلْ يَعْمَلُوا yine ayet-i kerimesine buyuruyor, Habibim onlara söyle ki amel edin. Yani namaz kılın, oruç tutun, zikir yapın, cihat yapın, yardım yapın Müslümanlara. فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ Allah yaptığınız bütün amelleri görüyor. Bundan sonra da görecek. Burası tamam. Ama peşinden ne diyor? Resulü de görüyor ve görecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu anda burada bizi görmüyor ve bizden haberi yoktur demek ayet ve hadislere muhalefettir. Onun için Salatül Fatih kitabı son Mevlid'deki adağımda hazırladığım Arapça tarafı 80-90 sayfa, Türkçe tarafı 450 sayfa. Burada bu manalar açıklanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nasıl hazır oluyor? Onunla uyanıkken görüşenler var. Şu anda uykuda değil, uyanıkken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyeti geliyor. Şekle bürünmüş vaziyette görüşenler var, veliler var. Mahmud Efendi Hazretlerimiz onlardan da Allah derecesini âli eylesin, şefaatine nail eylesin. Uyanıkken görüşenlerdendi. Buna şahit olanlar var. Şimdi demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetin bu durumundan razı değildir. Yasinlerle babalar selam gönderiyor ve şikayetleniyor. Kimden? Bizden. Bu ümmet biziz. Bunun Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Laz'ı, Çerkez'i yok. Hep bütün Müslümanlar tek ümmetiz. Bu ümmet vazifesini yapmıyor. Gazze'ye karşı vazifesini yapmadı bu ümmet. Yapmadı. Yani bir miting bile yapıldı, 1,5 milyon katıldı. Normal seçimlerde bile 4-5 milyon katılım oluyorken bir mitingde bile 1,5 milyon. Nedir 1,5 milyon? Yani 10 milyon, 20 milyon almayacak şekilde Müslümanlar bir araya gelip dualar yapılmalıydı. Efendim zikirler okunmalıydı, hatimler okunmalıydı vesaire. Farkındaysanız sönük, ruhsuz, şuursuz. E tabi ben gece kalkıp dua yapıyorum. Sen teheccüde belki ağlıyorsun, gözyaşı döküyorsun. Ama insanlarda tevbe etmek yok. Namaza başlamak yok. İçki içenlerde bırakmak yok. Zina eden terk etmek yok. Kimsede bir değişen bir şey yok. Orada Müslümanlar gözümüzün önünde mezbaha gibi doğranıyor. Biz burada aynı günahlara devam ediyoruz. Herkes eline bir internet şey almış, akıllı telefon. Telefonda ancak YouTube'da Gazze'deki bebeğin görüntüsü, yok babası ölmüş çocuğunu kucağına almış, onunla dönüyor. Yok efendim, öbürü beriki kesilenler, boğazlananlar, hastanelerin acıklı durumu, bunları seyrediyor. Ondan sonra vah vah vah vah vah, Allah Yahudinin belasını versin falan. Amin. Bir de benden. Ama öğlen namazı geçiyor. Ya burada bu Müslüman kardeşlerim, burada benim günahlarım yüzünden Yahudi galip geliyor. Ben namaza başlamazsam bu kadar Müslüman, içki, kumar, faiz, fuhuş, bu Müslüman coğrafyada %5 namaz kılan varsa, sabah namazında, cemaatta, İzmit'te, merkezde, İstanbul'da, Sultanahmet'te, Süleymaniye'de, Ayasofya'da 5-10 kişi yoksa Allah duaları kabul eder mi? Mevla bu millete yardım eder mi? Gazze senin çileni çekiyor. Gazze benim günahımı çekiyor. İmtihan oraya yüklendi. Onlar şehit oluyor, kazanıyor. Ama biz, şikayetler bizim hakkımızda Allah'a, Resulüne gidiyor. Ve ahlar gidiyor. Ve haklar tereddüt ediyor. Biz Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağız? Bir çeşit yemek. Ya bugün bir çeşit mi yaptın hanım ya? Ne var? Bir yanmış kabuk bulmuşsun ye de bir de çorba varsa daha ne istiyorsun? İki çeşit yetmiyor. Üç çeşit yetmiyor. Uykuya doymuyor. Sabah namazına kalkmıyor. Teheccüde nereden kalkacak? Sabah namazına kalkmıyor. Cemaata gitmiyor. Kaza borçları var. Öyle başka işler yapıyor. Maç seyrediyor. Şimdi görse ahirette ne cevap verecek kazalarına? Kabirde ilk namazdan sorulacak. Orada Gazze'deki Müslümanların canlı yayında durumları artık ya. Eski dönem değil ki, canlı yayında ya. Kesildikleri, doğrandıkları ya. Bunu bir insan görüp de ben ne yapabilirim? Tamam şuraya yardım edeyim. Kızılay'dır, Afat'tır vesairedir işte. Oradan yardım gider mi? Gidiyorsa tamam gönder. Bu yeter mi? Dua yapayım. Tamam dua yapalım. Beş vakit namazı vakti vaktine kılıyor musun? Kılmıyorsun. Duan kabul olur mu? Olmaz. Gazze'ye senin bir duan kaldı ulaşması için. Başka bir şey yapamıyoruz. Elimizle gidip yetimleri alıp gelemiyoruz. Hastaneye onları alıp da getirip de tedavi edemiyoruz. Orada da gidip bir yardım yapamıyoruz. Bir duamız erişecek. Duamız, biz de namaz kılmıyorsak, istediğimiz kadar dua yapalım, duamız da kabul olmuyor. Namaz kılman da yetmez. İyiliği emretmezsen, kötülükten ne etmezsen, karına, kızına, çoluğuna, çocuğuna, yakın komşuna, uzak komşuna, yakından uzağa doğru ilerlemek suretiyle Allah'ın dinini, namazı, abdesti, helalı, haramı anlatmazsan, hele hocalar reddiye yapmazlar, öbürü kaderi inkar eder, öbürü İsa Aleyhisselam'ın ineceğini inkar eder, öbürü hadis-i şerifleri inkar eder, öbürü mezhepleri inkar eder, hoca bunlar, sapıtmışlar. Diğer bizim ehl-i sünnet hoca efendiler bir şey konuşmazlar. Şimdi başıma iş açmayayım, mahkemeye beni çağırırlar, ona bulaşmayayım, buna dalaşmayayım, oturayım, medresede okutayım veyahut hatmi şerif yapayım, yaptırayım, benim vazifem bu kadar derseler, ne oldu o zaman? Efendi Hazretleri, hayatı boyunca bu hadisi okudu ya. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ Mutlaka şeriatın emirlerini, yasaklarını insanlara tebliğ edip iyiliği emredeceksiniz. وَلَتَنَوْنَ عَلْ مُنْكَرِ Kötülükten nehyedeceksiniz. Mutlaka ama. Ben hoca değilim, alim değilim. Ben sana sohbet yapıyorum. Ha bu sohbet şimdi bizim YouTube sitesine konuyor. Eskisi gibi dünyanın bir tarafından gelmesine lüzum yok. YouTube'dan canlı dinleniyor veyahut oradan sen parmağından bir basıyorsun, tek düğmeyle bütün grup arkadaşlarına onun linki gidiyor. Ne yapmış oluyor adam? Dur bakalım ya, Ahmet Efendi ne attı acaba diyor senin arkadaşın. Bir basıyor, dinliyor. Oradan bir şey öğreniyorsa, namaza başlıyorsa, içkiyi bırakıyorsa, efendim bütün sevabı sana ortak oluyor. Halbuki sen hoca değilsin. Vaazı da sen yapmadın. Ama hoca ona ulaşamıyor. O da hocayı tanımıyor, bilmiyor, bulmuyor, ulaşamıyor. Sen aradan bir link atmakla, bir mesajla, ya şu sitede bir sohbet var, ayet hadis okunuyor, şunu dinle demekle vazife yapmış oluyorsun. Eskisi gibi dağ, bayır, çayır, köy yine gezmek lazım, ayağına gitmek lazım. Ama tebliğ kolaylaştı. Biz her ay 15'te bir İzmit'e geliyorduk. Adapazarı'na gidiyorduk, Bursa'ya gidiyorduk, Konya'ya gidiyorduk, Afyon'a gidiyorduk, Eskişehir'e gidiyorduk. Gece yollarda dönüyorduk. 5 saat gidiş, 5 saat geliş, sabah Efendi Hazretleri tefsire bekliyor. Uyku yok, bir şey yok. O vaziyette onlarca sene, 10 sene, 20 sene vazife yapmaya çalıştık. Hepiniz burada tabii ki bazınızın yaşı müsait değil. Yaşı müsait olanlar, şahit olanlar var. Şimdi ne oldu? Kolay oldu. Evde oturuyorum, mektubat dersi yapıyorum her çarşamba. Ne ilimler, ne ilimler. Ehl-i Sünnet itikadı İmam-ı Rabbani Hazretleri. İsteyen oturduğu yerden dinliyor. Arabada giderken dinliyor canlı. YouTube'dan. Pazartesi Şifa-ı Şerif sırf Resulullah'ı anlatıyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar ilim var. Hazır kulağın dibinde. Perşembe Fatih'te canlı yayın Lale Gül'den, televizyondan, radyodan veriliyor. Şimdi biz milletin ayağına giderken daha fazla insana ulaşıyorduk. O zamanki imkansızlıklar olmasına rağmen ya. Şimdi herkesin elinde, cebinde bir tuş kadar yakın, millet gevşemiş, ayet dinleyeyim, hadis dinleyeyim, durum nereye gidiyor? Hiç. Hadi kendi dinledi. İyiliği emredeceksiniz, kötülükten nehyedeceksiniz. Ben hoca değilim. Hazır burada. Ayet okumaya kalksan yanlış okuma tehlikesin var. Mana vermeye kalksan hocalardan duyduğunun kafanda yarısı kalır, yarısı kalmaz, yanlış konuşma tehlikesi var. Bu risk de kalkıyor. Al bunu dinle. Üyelik parayla değil. Hiçbir şey parayla değil. Bedava hizmetler var. Yüzlerce, binlerce saat sohbet oluyor ya senede. Bu millet bunları tebliğ etse, hele ki namazla ilgili, kebair günahlarla ilgili, işte ana baba isyanla ilgili, şu anda eşcinsellik, livata, lezbiyenlikle ilgili 7-8-9 sohbet yapılmış bu Gazze olaylı Mevlid'den evvel. Yeni yapıldı bu sene. Bunlar insanlara ulaştırılsa, bu sizin vazifeniz değil mi? Ben link atmayı bile bilmiyorum, mesaj yazmayı bile bilmiyorum ben. Ama siz biliyorsunuz, fuzuli fuzuli, paranız da yok, ondan sonra lüks arabalara bakıyorsunuz, alamayacağınız şeyleri seyrediyorsunuz, vah vah vah görüyor musun, millette ne para var ya, bizde para yok diye hayıflanıyorsunuz. Kimi atları izliyor, kimi itleri izliyor. Herkesin bir hobisi var. Onların belki bir maçları takip ediyor, bilmem ne, bilmem ne. Ulaşamayacağı şeylere kafayı takıyor. Ne gereği var? Ölüm var, ahiret var. Zaten yakında öleceğiz. Cennette bütün nimetler var. Ama kime? İyiliği emredip kötülükten nehyeden ve kendi de amel edenlere. Yoksa ne olacak? Eğer iyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, vaaz-ı nasihat yapmazsanız veya kendiniz hoca değilseniz, onları insanlara ulaştırmazsanız, bugünün yolu bu. لَيْسَلِّ طَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ Allah en kötüleri başınıza musallat edecek. Şimdi Gazze'ye Allah en kötü gavurları musallat etti. Filistin'e en kötü gavurları musallat etti. Değil mi? Suriye'ye en kötü zındıkları, bidat eli şiaları musallat etti. Yemen'e Husileri en kötü bidat ehli şiaları musallat etti. Bak. Lübnan, Hizbullah, Şia zındıkları Lübnan'ı karıştırdı. Bütün Lübnan'da ehli sünneti perişan etti. O liman bile Lübnan'da bir liman patladı. Aylar evvel. Bir liman patladı. Ondan sonra Lübnan'da bütün millet açlık sefalete düştü çünkü çok büyük bir ekonomik kriz hasıl oldu. Onu da Hizbullah patlattı. Lübnan'daki Hizbullah patlattı. Bak dikkat et. Allah musallat ediyor belaları Müslümanların ehl-i sünnetin başına. Lübnan'da %20 Hristiyan var. %20 Hristiyan var. Büyük bir rakam. O Hristiyanlar da Arap Hristiyan. Mısır'da da Arap Hristiyanlar çok var. Yani bu da bir acayip bir mesele. Türklerde Hristiyan yok, Araplarda Hristiyan var. Nasıl iştir ben anlamadım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Araplardan gönderilmiş, Kur'an Arapça olduğu halde nasip meselesi. Ondan sonra ne olacak? Şimdi Allah en şerlileri musallat etti. Irak'ın başına yine Şia'yı musallat etti. Ehl-i Sünnet Müslümanlar hiç güvenleri yok. Sabah namaza giderken alimlere bir araba çarpıyor. Ehl-i Sünnet ulema teker teker Irak'ta kesiliyor, doğranıyor. Dünyanın ahvali her yerde zulme uğrayan Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Ehl-i Bid'at Şia görüyorsunuz. Bütün İslam milletlerini karıştırdı. Her yerde iç savaş çıkarttı. Azerbaycan'a karşı Ermenileri tuttu. İran Ermenilerle beraber oldu. Şu son olaylarda da öyle. Efendim ne yaptı? İslam ümmetinin başına musallat edildi. Ne buyuruyor? İyiliği emretmezseniz, kötülükten nehyetmezseniz, mektubat derslerini, çarşambaları dinleseydiniz, belki seneyi geçti, İmam Rabbani Hazretlerimiz hep ehl-i sünnet dışı itikatları olan özellikle Şia-i Şenia'nın zararlarını beyan ediyor. İnsanlara şuur veriyor. 400 küsur sene evvel yazdığı mektuplarıyla bugüne ışık tutuyor. Dinleyen yok, dinleten yok. Bu sefer ne oldu? Bütün İslami coğrafyada bidat ehli Şia iç savaş çıkarttı. Şimdi bu iç savaşlar çıkmasaydı, Yemen, eski Yemen, güçlü Yemen olsaydı, Irak, Saddam dönemindeki güçlü Irak olsaydı, Suriye bu işgal efendim üçe bölünmüş, Esed rejimi zaten Nusayri de Şia'nın nesi? bir kolu. Hizbullah da nesi? Şia'nın bir kolu. Her yeri onlar batırdı, bitirdi. Ondan sonra Lübnan yine Hizbullah vasıtasıyla limanı mimanı patlatılarak bütün ekonomik şartlar bitti. 70 yaşında kadın, geçen Lübnan'dan hocaefendiler geldi, 70 yaşında kadınlar konteynerların başında çöplükten ekmek topluyor ve bir ekmeğe tav oluyor, açlık oyunu bozar, zor oyunu bozar, ne yaparsanız bana yapın demek durumuna geldi. Namus da tehlikeye girdi. Lübnan şu anda bu vaziyette. Ürdün zaten İngiltere'nin vilayeti olmuş, öbürü Yahudi'nin eyaleti olmuş, Birleşik Arap Emirlikleri bilmem nesi. Suud'un durumunu görüyorsunuz, Kabe'nin imamı kalkmış, Filistin'e yardım etmeyin, fitnelere karışmayın, başınızdaki yöneticiler ne diyorsa onu yapın diyor. Kabe'nin imamı da bunu diyor. Durum bu. Allah nasıl Allah yardım etmez mi? Allah aciz midir aşağı? Şu dakikada Yahudi'yi bitirir. Melek ordularıyla bitirir. Lazım değil. Bir melek yeter. Ordulara lüzum yok, Allah buyuruyor. Ne buyuruyor? Estaizu billah ve ma enzelna ala kavmi min ba'di min cündin minessemâi ve ma künnâ münzilin. Habib-i Neccar Hazretleri Antakya'da İsa Aleyhisselam'ın iki elçisi geldi. Onu imana davet ettiler. O da onlardan bir mucize istedi. Onlar da orada kötürüm bir çocuğu vardı, hasta. Hemen çocuğu okuttular. Hiç yürüyemeyen çocuk başladı koşma. Habib-i Neccar Hazretleri de dedi, ben size iman ettim. Tamam. Siz haksınız dedi. Ondan sonra geldi, Antakyalılara vaaz etti. İşte Yasin-i Şerif ikinci sayfası tümüyle bundan bahsediyor. Yasin'in ikinci sayfası, Vadrib Lehum sayfası bütün bunu anlatıyor. Ne dedi? Ya kavmi tebi'ul murselin. Ey benim kavmim, Resullere tabi olun. Bunlar Allah'ın elçileri. Sizi bir olan Allah'a ibadete davet etmeye geldiler. اِتَّبِعُوا مَنْ لَا سَلِكُمْ اَجْرًا. Sizden ücret ve para istemeyenlere tabi olun. Şimdi birçok hocalar, akademisyenler konferansa çağrılıyor, sohbete davet ediliyor. Dernekler ve vakıflar tarafından. Ben 30 sene Adapazarı'na 40 sene. Adapazarı'na ilk geldim 12 yaşımda. Orhan Camisi'nde vaaz ettim. Şu anda benim yaşım 60. 48 sene evvel. Çoğunuz belki doğmamıştınız, bir kısmınız. Bir kişiden para istedim mi? Bana yemek yedir dedim mi? Değil mi? Adamı şimdi davet etmişler konferansa. Hocayı, sonra da demişler ki, bir sebeple konferans iptal oldu. O da demiş ki şimdi, siz bana 35 bin lira söz vermiştiniz, ben iptal etmedim, siz iptal ettiğiniz için sohbeti yapmasam da 35 bini hesabıma yatıracaksınız. Memleketteki duruma bak. O zaman ne dedi Habib-i Neccar? Sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Buraya dikkat edeceksin. Bana yemek yedireceksin, bana şunu vereceksin, para vereceksin diyen sohbeti dinlenmez. Ve hum onlar mühtedun, hidayete ermiş, Allah'ın hak yolunu bulmuş rasullerdir diyor. Ve ma liye la abudullezi fettarani ve iley turcaun. Beni yoktan yaratan Allah'a ibadet etmeyeceğim de kime ibadet edeceğim? Ne oldu bana ki yaratanıma ibadet etmeyeceğim? Ve ileyi turcaun. Siz de o Allah'a döneceksiniz. Ama putlara tapıyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Şimdi Allah'ın elçileri geldi. İmanı öğrendim. Allah'ı bildim. Ben ona ibadete döndüm. Siz de Allah'a döneceksiniz. Ne cevap vereceksiniz dedi. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِي آلِيَةً. Ben Allah'ı bırakıp başka ilahlar, tahtadan, bakırdan, heykelden, puttan, insandan, inekten, filden. Fareye bile tapan var ya Hindistan'da. Hindistan öyle bir yer ki benden başka her şeye tapıyorlar ya. Beyde bir manyak bir durum görme. Fareye tapan var ya, maymuna tapan var. İnek zaten baş ilah. İnek. Hindular ineğe tapıyorlar. Ya ben diyor Allah'ı bırakıp başka ilahlar edinebilir miyim ki? İn yuridni rahmanu bi durrin. Rahman bana bir zarar vermeyi murat etse, beni hasta etmeyi, beni öldürmeyi, benim gözümü kör etmeyi, benim ayağımı efendim felç etmeyi, elimi çolak etmeyi Allah murad etse ne olur? La tughni anni şefaatuhum şey'en. Dünya bir araya gelse, hepsi yardım etmeye kalksa, zerre kadar şeycik bile bana fayda veremezler. Dünya bir araya gelse şimdi, Gazze'den Mevla azabı, yani bu zulmü, bu Yahudi'yi Allah durdurmasa, kimse durdurabilir mi? Durduramaz. Mevla niye böyle yapıyor? Mevla buyuruyor ki, وَاتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَى. Ben sizden şehitler almak istiyorum. Çünkü onları kazandıracağım. İki, ben diğer İslam ülkelerinde yaşayan, güven içinde, rahat içinde, yedi önde yemedi arkasında diğer Müslümanları imtihan ediyorum. Onları kazandırıyorum. Bakalım diğerleri kim kazanacak, kim kaybedecek. Şimdi biz tehlikedeyiz. Gazze'dekiler tehlikede değil. Esas azapta biziz. Şu anda biz bir vicdan azabı çekiyoruz yardım edememekten. İki, biz buna sebep olduk. Namazları terk ettik, cemaati terk ettik, haramlar işledik. Toplum olarak günahkar bir toplum olduk. İslam ümmeti olarak Yahudilere uyduk. Hristiyanların modalarına uyduk. Onlar gibi kıyafet giydik. Karılarımızı onlar gibi saçlarını başlarını boyattık, tarattık. Evlerimizi Hristiyan Yahudi evi gibi döşedik. Kanunlarımızı İsviçre, İtalya'dan aldık. Ondan sonra biz belayı baştan hak ettik. Allah koca Osmanlı Devleti'ni elimizden aldı. Ondan sonra başımıza işte gördüğünüz üzere ezanları Türkçe'ye çevirenleri, efendim Allah demeyi yasak edenleri, camileri ahır eden tek parti döneminin efendim milli şeflerini musallat eyledi. Şu anda da bir nesil yetişti. %12 İmam Hatip ilahiyatlarda, düşün ki dışarılarda %12 din dersi veren okulda ateist deist var. Bizi o hale getirdi. Bize Allah yardım eder mi ya?
2: Cübbeli Ahmet Hoca Efendi.
1: Huzuru hissetmek, gönül dünyanızı zenginleştirmek için doğru frekanstasınız. Burası Lale Gül Efem. Şefik Kocaman Hoca Efendi ile Bir Gönül Sultanı başlıyor.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli Müslümanlar, dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir gönül sultanı olarak Mahmud Efendi Hazretlerimizden bahsediyorduk. Lakin böyle mücerret bir anlatım değil. Hani örnek üzerinde, numune üzerinde göstererek İslam'ı anlatmak aslında gayemiz. Allah dostları ne kadar tanırsak, ne kadar seversek İslam'ı yaşamak bize o kadar kolay olur. Onlardan illa bahsetmek lazım. Allahu Teala Kur'an'ında o büyük dostlarından bahsediyor mesela. Peygamberlerden bahsediyor. Ondan sonra peygamber olmayan, peygamber ashabı veya herhangi müminlerden bahsediyor mesela. Niye? Müminlere teşvik olsun, örnek olsun. Malumat insana kuvvet veriyor tabii. Biliyorsun ki senden öncekiler neler yapmışlar, nelerle karşılaşmışlar. Sen de ona hazır oluyorsun. İslam'ı yaşamanın kolay yollarından biri budur. Nedir? Büyüklerin anlatılması. İnsan o zaman kendine örnek alır. Şimdi mesela neslimiz var. Çoluk çocuk mesela kimi çok görüyorsa, kimi çok dinliyorsa onu seviyor, ondan bahsediyor, onun gibi olmaya çalışıyor.